0: Reymür'ün kenarı ama. Ben de Ankara'dayken orada çok vakit geçirdim.
1: Reymür biliyorsun şeyden büyüktür, Abant'tan büyüktür. Evet. Herkes Abant'ı büyük zanneder. Ama 10
0: kilometre... Araba sokmuyorlardı eskiden, oraya sokuyorlar mı? Gene aynı.
1: Tabii. Hazırlıklar var. Öbür taraftan her sokakta, her lokantada zaten bir seneden beri CHP konuşuluyordu. Hele bu son 2 aydan beri inanılmaz. Her gece eve geç dönüyorum ben. 2'de 3'te dönüyorum. Çünkü o saatlerde herkes sokakta, herkes CHP'ye konuşuyor.
0: Orada dinledik.
1: Bir de çok arayanlar var. Yer bizde CHP'li bazı isimleri vermeyeceğim. Telefonlarını istiyorlar. Neden istiyorsunuz diyorum ben. Abi diyorlar ya, baksana paralar maralar, bize yardımcı olurlar falan diye. O da bir telefonlar da istemeye başladı. Vermekte zorlanıyoruz tabii.
0: Bunları dinleyeceğiz senden Bülent abi. Uğur Özgöker Profesör Doktor. Uğur Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
0: Sağ olun. Cüneyt Küsmez. Cüneyt Hocam hoş geldiniz.
2: Teşekkürler. İyi yayınlar.
0: Sizi yine orada ayrı bölümde ağırlıyoruz. Evet. Haritaya yakın. Evet. Harita üzerinde. Diğer bölümde yine tabii ki bu bölümde CHP konuşacağız ama Çin-İran savaşı da yeniden gündemimizde. Trump Çin'e gidip geldiğinde bu iş biraz biter demiştik ama hiç öyle olmadı galiba, değil mi hocam? Nereden kaldık diye yani,
2: evet,
0: devam
2: konu
0: edeceğiz.
2: Konu pek İran'la ilgili değilmiş. Belki evet. Konuşuldu ama ağırlık noktası o değilmiş, o gözüküyor. Yani Trump'ın İran üzerindeki politikası ısrarla devam ediyor.
0: Çin'e bağlı değilmiş ama hep ona bağlı çok konuşuldu. Evet. Sanki oraya gidince evet. Düğüm çözülecek gibi ama bunu da konuşacağız. Özgür Özel'in sesi, Samet hazır mı? Bir dinleyelim. Cumhurbaşkanı adayımız İmamoğlu hapiste diyor.
3: Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu hapiste. Bırakmayabilirler. Onun yerine adaylarımız olur. Herhangi bir Cumhuriyet Halk Partili. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayıdır.
0: Bülent abi niye böyle açık ifade edilmeye başlandı? Hep geçiyordu, konuşuluyordu. Özgür Özel olur diye yorumlar yapılıyordu. Yani onu bekliyordu insanlar. Hatta evet. Özgür Özel'in de zaten bu işi biraz öyle idareten yürüttüğü, İmamoğlu ile ilişkisinden ötürü tamamen reddedemediği, kendisinin aday olacağı zaten konuşuluyordu. Gaffer'ın dediği gibi o zamanlama bize ne söylüyor? Niye şimdi söylüyor bu açıklamayı Özgür Özel?
1: Bunlar uzun zamandan beri, yani bir yıldan beri aşağı yukarı Ekrem İmamoğlu'nun aday olamayacağını CHP'lerin çoğu biliyor. Hatta Özgür Özel'in yakın ekibi var. O yakın ekibi de zaten hep biliyorsunuz. Burhanettin Bulut yanında, Veli Ağbaba yanında. Ve bu isimlerle hep yakınlığı var. Beraber dolaşıyorlar. Onlara da yakın isimler var. Şu anda genel yönetimde bulunan isimlerle beraber Özgür Özel'in bir özelliği var. Aslında biliyorlar. Sen olacaksın. CHP Genel Başkanı olarak Cumhurbaşkanı adayı olma imkanın var diye. Onlar hep böyle konuşuyorlar fakat açıklamıyorlardı. Bize fısıltılar geliyor. Akşamları, geceleri daha çok geliyor. Geceleri Ankara'da çok güzel haberler çıkmaya başladı. Saat 12'den sonra atılan tweetler enteresan. Ondan sonra yapılan sohbetler enteresan.
0: Niye gece 12?
1: Şimdi bununla ilgili çok önce hatırlarsınız. Yine A Haber'de ben söylemiştim. 1,5 yıl önce Özgür Özel, Veli Ağbaba, Burhanettin Bulut, bunlar üçü beraber sık sık akşamları buluşuyorlar. Son derece güzel temaslar falan oluyor. Gece 12'lerde sürpriz tweetler atmaya başlamıştı Özgür Özel. Merakımızı celbetti bu. Daha sonra durdurdular bunu. Neden, nasıl oldu dedi. İşte saat 12'den sonra bir ilerleme oluyor belli olaylarda, o beraberliklerle beraber bir coşma oluyor. O coşma ile tweetler atılıyordu, engellediler. Dediler atmayın diye.
0: Gece 12'den sonra tweet yok dediler yok. Yani.
1: Sonra şimdi bu olaylarla ilgili enteresan bir şey, bazı telefonları gece aradığı için üzerine not koymuşlar. Açılmayacak telefon, bu telefonu açmayacaksın diye. Şimdi bazı telefonlar böyle gece arayabildiği için çok çekiniyorlarmış. Onun için bu telefonu görünce kimse açmıyormuş şimdi gece 12'den sonra. Gündüz ama çaldığı zaman çok kibar olduğu.
0: O Özgür Bey'in sert mesajları 12'den sonra atılan 12'den mesajlar. Sonra hani mesajlar. Kızgınlık da işte birini arıyor çok. Diyor ki senin kocan adam değil. Çok, birini çok. Arıyor sen adam değilsin falan. 12'de atma. 12'den önce at, daha sakin saatlerde diyorlar yani.
1: Göreceksin gününü. Bak neler olacak neler. Filan diye vuruyor masaları da filan biliyorsun. Şimdi bu gelişmeler içinde bu açıklamayı yaptığı yer özellikle dikkati çekici. Bununla ilgili aziz milletimize bir not vereyim ben. Böyle laflar çıkmıştı. Yani bu bizim Burcu Köksal'ın gideceğine dair bir seneden beri konuşuluyor bu. O Ekrem İmamoğlu biliyorsun suçladı. Başka bir parti bul diye. Bu
0: Ekrem İmamoğlu da ona sert bir açıklama yaptı.
1: Yaptı tabii o açıklama. Onun üzerine orada sahip çıktılar. Milliyetçi, muhafazakar kesim. Cumhuriyet Halk Partisi.

0: neredeyse 35-40 yıldır Afyon'da seçim kazanmamıştı.
1: Tabii canım, ilk defa şaşırtıcı bir şey.
0: Sivil'de neden? Yaptığı çıkışlardan ve böyle saldırılmasına sahip çıktılar. Şimdi bu gelişmelerde, bu olaylar içinde iki ay önce Burcu Köksal'la ilgili bu olaylar yine geliyordu kulağımıza. Gitti bir miting yaptı orada. Miting yaptı, ondan sonra Burcu Köksal gitti. Daha önce de Aydın'da oldu. Aydın'da bizim Topuklu Efe gitti. Şimdi Balıkesir'e geldi. Balıkesir, Ahmet Akın da Kemal Bey'in çok yakını. Kemal Bey'le çok yakın. Ve ayrılınca dair 6 aydan beri konuşmalar vardı onunla ilgili. Tekrar oraya gitti. Şimdi bu espriler yaptılar. Ya nereye giderse belediye başkanı gidiyor diye. Şimdi özellikle seçti orasını. Bir de seçtiği gün enteresan. Tam bütün bu gelişmeler oldu. Bugün de zaten önemli bir gelişme oldu. Ekrem İmamoğlu ile ilgili.
1: Diploma davası.
0: Diploma
1: ilgili.
0: Davasında.
2: Ona geçelim biraz
0: tabii,
2: sonra. Bilen
0: onunla daha. Ettiği için onun haberini almışlar belli ki. Takip ediyorlar bunları. Butlanı çok yakından takip eden bir ekip var, Özgür Özel'in. Bu diplomayı çok yakından takip eden vardı.
2: Bu açıklamada dolayısıyla o mutlak yaptı, Butlan tabii. Bağlantılı senin çizdiğin çerçevede.
0: Bir ek daha yapayım. Bugün çok aday diyor, herkes gibi olabilir diye. Vahap Geçer bile aday, Cumhurbaşkanı adayı. Biliyorsunuz Belediyeler Birliği Başkanlığı'nda Cumhurbaşkanı'na buradan gidebilirsin diye Vahap Geçer'in de etrafında başlamışlar gaz vermeye. O bakımdan zaten Mansur Yavaş var, kendisi var. Adaylarımız var dediği zaman 3 tane şu anda aday var. Başka adaylar da var, çıkabilir. Mesela Tuğ Soyer kalsaydı çıkabilirdi bugün İzmir Belediye'den.
1: O da Cumhurbaşkanı adayı.
0: Antalya'dan Ümit Uysal çıkabilir, Cumhurbaşkanı adayı olabilir. Yani CHP içinde ama görünen tabloyu biraz sonra detayları anlatırız. Adaylar var. Ama benim gördüğüm kadarıyla aday kendisi olacak. Kendisi olacağı için de zaten şu anda Mansur Yavaş'la ilgili tartışmalar başladı. Mansur Bey'in de ne olacağı zaten, neler yaptığını bütün Ankara takip ediyor yakından. Çıktığı konuşmalar, yaptığı konuşmalar, yaptığı temaslar ve bu arada milliyetçi kesimden kendisine destekler çok artmaya başladı. Bu temaslar da orada büyük bir kavganın olacağını, şimdi bu Danıştay'a gittikten sonra son karar çıksın. 6 Temmuz'da zaten diploma davası ile ilgili ceza davası var İstanbul'da. O da önemli. Bir karar çıkacak orada. Mütalaa verecek savcı. O bakımdan Haziran ayından sonra Ankara'da çok hareketli Temmuz ayı özellikle
2: asıl CHP'ci, hareketi Temmuz'da yaşayacağız
0: çok,
2: diyorsun.
0: Çok sıcak bir Ankara yani. Temmuz'u bekliyor.
1: Peki. Daha konuşacağız bunları da. İlter'e bir soralım hemen. İlter Yeşiltaş bize Cumhuriyet Halk Partisi'nin önünde bekliyor. İlter'in de kulisleri vardır. İlter bugün çok, gün içerisinde çok. Neler oldu, ne bitti anlatır bize. İlter, seni dinliyoruz. Merhabalar.
3: Merhaba, Melih Altınok, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin hemen önündeyiz. Kameraman arkadaşım Hikmet Aydın'la birlikte süreci yerinden, genel merkezden takip ediyoruz. Saatler 20.40'ı gösterdiğinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel genel merkezden ayrıldı. Saat 12'de Ankara'da parti okulunda şu anda Cumhurbaşkanlığı aday ofisi olarak faaliyet gösteren parti okulunda.
1: Özgür Bey 20 dakika önce genel merkezden.
3: Civarıydı. 8.40'da. Genel merkezden ayrıldı. 12. kattaydı. Işıklar yanıyordu. Edindiğimiz bilgilere göre de 8'i 40 geçe genel
1: genelde
3: merkezden
1: bu saat
3: ayrıldı.
1: Mi çıkar İlter?
3: Bugün saat 12'de.
1: İlter'cim, genelde bu saat mi çıkar Özgür Özel?
3: Değişebiliyor Melih Altınok. Bazen geç saatlere kadar genel merkezde 12. katın ışıkları yanar. Bazen çok erken vakitlerde genel merkezde kimse olmaz. Yani duruma göre, şartlara göre Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel de programını belirliyor. Bugün dediğimiz gibi saat 12'de parti okulunda, eski genel merkezde, şu anda da Cumhurbaşkanlığı aday ofisi olarak faaliyet gösteren binada toplantı vardı. Cumhurbaşkanlığı aday ofisi yürütme kurulu toplantısı vardı. Tabii o toplantıda bu süreçte yaşananların değerlendirildiğini tahmin ediyoruz. Tahmin ediyoruz diyoruz çünkü CHP Genel Başkanı Özgür Özel saat 16'da kameraların karşısına geçtiğinde işte mutlak butlan davası, istinaftan nasıl karar çıkabilir veya Özkan Yalım'ın iddiaları, itirafları, son dönemde yaşanan gelişmeler ilişkin herhangi bir değerlendirmesi olmadı. Detaylı bir değerlendirmesi olmadı. Bir 14-15 dakika kürsüde kaldı CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve hemen konuşmasının başında da Cumhuriyet Halk Partisi'nin hedef alındığını söyledi. Bu süreci anlatırken, sürece atıf yaparak daha doğrusu, CHP'nin hedefte olduğunu ifade etti. Böyle çok fazla detaya da girmeden bu konuya ilişkin kısa bir değerlendirmesi, göndermesi oldu. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde birçok başlık

0: var konuşulan yedek aday, yedek genel yedek parti, yedek genel merkez, Cumhurbaşkanı adaylığı konusu, bir yandan CHP kapatma davası meselesi de yine Cumhuriyet Halk Partisi'nde farklı düşüncelerin ortaya çıkmasına neden oldu. Gürsel Erol'un bu konuyla ilgili parti yönetimine ve daha doğrusu isim vermeden CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik eleştirileri var. Bu konuları alt alta koyduğumuzda aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nde özellikle mutlak butlan davasından nasıl bir sonuç çıkacak? Buna ilişkin bir belirsizlik var. CHP'de herkes birbirine soruyor, butlan davası ne olur, istinaftan nasıl bir karar çıkar, bu karar ne zaman çıkar, bu çıkacak olan karar Cumhuriyet Halk Partisi'ni ne yönde etkiler? Buna ilişkin hem CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e parti kurmayları soruyor, hem de milletvekilleri kulislerde kendi aralarında bu sorunun yanıtını arıyor, bunu söyleyebiliriz. Adaylık tartışmaları ile ilgili aslında uzun zamandır devam eden bir tartışmaydı. Zaman zaman alevleniyor, zaman zaman sönümlenen bir tartışma aslında. CHP Genel Başkanı malum Balıkesir mitinginde bu adaylık meselesiyle ilgili konuyu gündeme getirdi. Daha önce Ekrem İmamoğlu dışında herhangi bir isim telaffuz edilemezdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde. CHP Genel Başkanı Özgür Özel son zamanlarda aslında hukuki gerçekleri de belki göz önünde bulundurarak belki başka bir adayla da yola devam edebiliriz şeklinde mesajları oluyordu. Ancak ilk kez bu kadar net ifadelerle Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda değerlendirmesi oldu. Özgür Özel daha önce ne diyordu onu kısaca hatırlayalım. Ekrem İmamoğlu adayımızdır. A, B, C, Z planımız budur diyordu. Bunun yanında adayımızı ilan ettik, sonuna kadar arkasındayız. Herkes adayına sahip çıkacak diyordu. Ekrem İmamoğlu tutuklandıktan sonra da yine kurulan cümleler bu şekildeydi. Ancak son işte pazar günü Balıkesir'de yapmış olduğu açıklamayla birlikte Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir adaylık tartışması da yeniden alevlenmiş oldu, yeniden başlamış oldu. Peki CHP'nin adayı kim olacak veya kim olabilir? İlter, tabii bu sorunun yanıtını vermek de kolay değil.
1: Sen çok güzel tarif ettin. Bugüne kadar yani tutuklandığı gün bile bizim Z planımıza kadar İmamoğlu'dur diyordu Özgür Özel. Ne oldu da Balıkesir'de Özgür Özel böyle bir açıklama yaptı? Ne değişti? Mutlak butlanla ilgili bir bilgi mi gitti kendisine sence?
2: Tabii ki tahmin ediyoruz ama.
0: Bir hukuki gerçeklik var aslında Melih Altınok. Tabii ki dava devam ediyor ancak Cumhuriyet Halk Partisi'nde milletvekilleri, ilçe başkanları, il başkanları şüphesiz tamam adayımız Ekrem İmamoğlu ama bir yandan da yargılama süreci devam ediyor. Önümüzde seçimler var. Artık biraz daha gerçekçi konuşmak lazım dediklerini düşünüyorum açıkçası. Çünkü parti kulislerinde de her ne kadar Ekrem İmamoğlu adayımız dense de dışarıya, kamuoyuna bu şekilde birlik ve beraberlik mesajları verilse de zaten siyaseten bu şekilde bir yol izlemesi gerekiyor haliyle partinin ama bir de gerçekler perde arkasında aslında değerlendiriliyor Cumhuriyet Halk Partisi'nde ve aslında İmamoğlu aday olamazsa kim aday olabilir sorusu da yine parti kulislerinde konuşuluyordu. Şimdi CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in aday olabileceği konuşuluyor. Özgür Özel'e yakın isimler neden olmasın? Özgür Özel de Cumhurbaşkanı adayı olabilir nihayetinde. Her partinin genel başkanı doğal adaydır şeklinde de bir aslında siyasi partilerde yaklaşım var. Bu yaklaşım CHP'de de söz konusu. Özgür Özel olabilir. Ancak Özgür Özel'in Balıkesir'de yaptığı bu açıklamanın ardından hemen gözler Mansur Yavaş'a çevrildi haliyle. Çünkü Ekrem İmamoğlu olmazsa Mansur Yavaş adaylığa daha yakın şeklinde değerlendirmeler yapılıyordu. Çünkü 2023 seçimlerinde hatırlanacaktır. Ekrem İmamoğlu'nun aday olması yönünde bazı baskılar vardı, beklentiler vardı. Mansur Yavaş neden olmasın şeklinde değerlendirmeler vardı. Şimdi yeniden Mansur Yavaş'ın ismi de gündeme gelmiş durumda. Mansur Yavaş'la ilgili şu parantezi açalım. Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu şimdi tutuklandı. İşte İmamoğlu tutuklandığı için bir yedek aday olabilir mi şeklinde kulislerde bazı ihtimaller dillendirilirken Mansur Yavaş ben asla ve kata yedek aday olmam diyordu. Bunu basın toplantısında da Ekrem İmamoğlu yanındayken de CHP Genel Başkanı Özgür Özel yanındayken de bunu bu şekilde hatta kameralar önünde açıklamıştı. Şimdilerde ise Mansur Yavaş'ın adaylık niyetinin çok açık ve net olduğu

0: ifade ediliyor. Her şartta aday olmak istediği de yine kulislerde konuşuluyor. Her şartta diyoruz. Neden? Çünkü 2023 seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nde Mansur Yavaş'ın ismi öne çıkıyor anketlerde. Neden Mansur Yavaş aday olmuyor şeklinde belki de Mansur Yavaş'a baskı yapıldığı dönemde Mansur Yavaş kimine göre cesaret gösterememişti, cesaret edememişti. Şimdi ise eğer anketlerde önde çıkması halinde Mansur Yavaş'ın her şartta aday olabileceği konuşuluyor. Peki CHP buna nasıl bakar? Yani Mansur Yavaş'a evet der mi? Orada bir soru işareti var. Özellikle birkaç ay öncesinde Ekrem İmamoğlu'na yakın isimler Mansur Yavaş'la ilgili farklı değerlendirmeler yapıyorlardı. Parti kulislerinde işte Mansur Yavaş CHP'nin belediye başkanı ancak Ekrem İmamoğlu tam bir Cumhuriyet Halk Partili evladı şeklinde değerlendirmeler vardı. Yani Mansur Yavaş'a mesafeliydi Cumhuriyet Halk Partisi. Şu anda da durumun bu şekilde olduğunu söyleyebiliriz. Ancak tabii ki şartlar ne getirir? Önümüzdeki süreçte nasıl bir gerçeklik ortaya çıkar? Siyasi gerçeklik nasıl ortaya çıkar? Bununla birlikte Mansur Yavaş'ta ve Cumhuriyet Halk Partisi stratejisini belirleyecektir. Bir yandan da her ne kadar dillendirilmese de Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in de aday olmak istediği, böyle bir niyetinin olduğu parti kulislerinde konuşuluyor. Bunu da belirtelim. Her ne kadar Vahap Seçer bunu artık şu dönemde açıkça dillendirmese de Cumhuriyet Halk Partisi kulislerinde Vahap Seçer'in de adının konuşulduğunu ifade edebiliriz. Tabii nasıl bir yarış olur? CHP Genel Başkanı masaya vurur ve aday benim der mi? Yeniden bir ön seçim olur mu? Üyelere sorulur mu? Nasıl bir strateji olur? Onu önümüzdeki günlerde göreceğiz. Ancak burada önemli olan husus şu, Cumhuriyet Halk Partisi açısından butlan davası. Şimdi butlan davasında çıkacak sonuçla birlikte bu anlattıklarımızın tamamı boşa düşmüş olur. Çünkü hani tabii ki mahkeme kararına göre bunu söyleyebiliriz. Eğer butlan çıkarsa işte eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu yargı kararıyla, mahkeme kararıyla yeniden göreve dönerse bu anlatmış olduğumuz ihtimallerde artık bir kenarda kalır. Belki de rafa kalkar. Kemal Kılıçdaroğlu yeniden genel başkan olursa Cumhuriyet Halk Partisi'nde bambaşka bir süreçte başlamış olur Melih Altınok. Yani evet, demem o ki mutlak butlan davası önemli. Oradan çıkacak olan sonuç önemli. Cumhuriyet Halk Partisi de bu davadan çıkacak sonuca göre bir strateji belirleyecektir. Gidişat onu gösteriyor.
1: Gaffar, şimdi İmamoğlu için hani daha eski CHP'li diyorlarmış. Hitler'in anlattıklarından anladığımız o. Yani Mansur Yavaş'la ikisi olacaksa atadan babadan CHP'li diyorlar İmamoğlu'na. Mansur Yavaş bence daha fazla
0: Ekrem CHP'li. Ekrem İmamoğlu CHP'nin evladı Mansur Yavaş belediye başkanı şeklinde bir değerlendirme oluyordu önceki aylarda.
1: Evet, ama İlter'cim diyorum ki ben de burada Mansur Yavaş artık.
0: Burada aktarmıştık yine Melih Altınok.
1: Evet, Mansur Yavaş artık yani Ekrem İmamoğlu'dan daha fazla CHP'li. Kaç senedir aday oluyor Ankara'da. İmamoğlu da daha önce aslında şey geleneğinden geldiğini söylüyordu, işte ANAP sağ gelenekten geldiğini. Merkez partiye sağ girişi de çok eski bir atıdan babadan bu, CHP'lik yok herhalde.
2: CHP'nin evladı kavramına ben takıldım, gerçekten orijinal. Çünkü aklıma şu geldi. Kemal Kılıçdaroğlu Ekrem İmamoğlu ile ilgili bizim aramızda baba oğul ilişkisi var demişti. Evet. Hatırlarsan.
1: Tabii.
2: O zaman da ben bunun peşine düştüm. Acaba dedim Kemal Bey arzu etse Ekrem Bey'e evlat edinebilir mi diye. bunun mümkün olmadığı ortaya çıktı o zaman. Yani bu ancak manevi bir evlatlık düzeyinde kalabilir. Ki iyi ki de öyle kalmış. Çünkü şimdi düşman oldular.
1: Düşman oldu.
2: Evet. Şimdi Ekrem Bey Kemal Bey'in evladıydı. Şimdi CHP'nin evladı oldu. Fakat CHP ile Kemal Bey yolları ayırdı. Yani bu şunun gibi mi? Hani anne ve baba boşandılar fakat evladın vesayeti şeyde devam ediyor. Velayeti, özür dilerim, annede, CHP'de devam mı ediyor? Bayağı kafa karıştırıcı bir durum. Yani CHP'yi anlamaya kalktığında hatlar karışıyor. Ben Bülent abi kadar net şeylerim olmadığı için, kulis bilgilerim olmadığı için ben yorum yapmakla yetiniyorum. Benim de kafamda şu canlanıyor. Yani senin dediğin işin mizahı şakası bir yana, ki bu söylediğim çok şaka da değil, onu da söyleyeyim yani. Gerçekten bunu söylediler. Yani bu evlat muhabbetini çok anlamakta zorlanıyorum ben.
1: Abla mı abla? Zaten işin içine ne girer? Meral Akşener'e de abla diyorlar. Yani evet, insanın ablası kendi öz ablası olur. Ya da birine evet, falan dersin. Siyasette Bülent abi, abi, abla falan olmuyor
2: bir
1: yani.
2: Bir durum oluşturuyor bu. Bir gariplik var burada. Şimdi Yani bu

0: Evlat lafı şey gibi, hani ya abi senin için her şeyi yaparım ben, garanti benim abicim falan diyen böyle boş kese, bol keseden atan tipler vardır ya, bu ona benziyor. Yani evlat evlat evladı falan ne demek? Aslında harcanabilir bir şey demek, manası o. Kurumsal bir şeye denk gelmiyor. Kurumsal olarak denk gelenleri konuşalım. Birincisi Ekrem İmamoğlu çok büyük bir yolsuzluk davası nedeniyle sanık statüsündedir. Hapistedir, tutuklu yargılanmaktadır. Bir. İkincisi bugün netleşti ki istinaf başvurusu da reddedildiği için üniversite diploması yoktur. Yani geçmişte aldığı diploma sahtedir, özür dilerim, usulsüzlük yoluyla alınmıştır, dolayısıyla geçersizdir. Bu iki sebep nedeniyle Cumhurbaşkanı adayı olması mümkün değildir. Dolayısıyla ister evladım deyin, ister anam deyin, ister bacım deyin, istersen görümcem, eltim deyin, ne dersen de Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olamıyor.
1: Peki Özel'in çıkışı bununla mı alakalıdır? Pazartesi günü böyle bir karar çıkacağını duyup da bu açıklamayı yapar mı?
0: Ben bununla ilgili düşünüyorum. Yani zaten büyük ihtimalle parti teşkilatlarına da bunu böyle izah edecekler. Yani nasıl izah edecek? Düşünün, tam boy angajman içindesiniz. Yani soruşturma başlayacağını duyduktan sonra alelacele Cumhurbaşkanı adayı ilan etmişsiniz Ekrem İmamoğlu'nu. Daha sonra da o angajmana hiç vazgeçmemişsiniz. Vilayet vilayet gezip mitingler düzenlemişsiniz. Şimdi diyeceksiniz ki bu insanlara, yani gelin kanımızın son damlasına kadar İmamoğlu için çarpışacağız. Sütte leke var, onda leke yok dediğiniz kişiyi şimdi döneceksiniz bu insanlara, diyeceksiniz ki bunu artık biz bırakıyoruz. Bundan vazgeçiyoruz. Bu safrayı atıyoruz. Yolumuza devam ediyoruz. Buna bir gerekçe lazım. En makul gerekçe de bu diploma konusu. Çünkü öbür konularda, yani belediyeye dair yolsuzluk, usulsüzlük, rüşvet vesaire konularıyla ilgili Özgür Bey inatla biz masumuz, herkes masum, Ekrem Bey de masum, herkes masum diyor. Yani çok büyük bir dosya tabii. Hani böyle herkes masum masum iddiaları da tuhaf ama yani o, ben dediğini aktarıyorum yani, evet. Öyle diyor. Orada diretmesi daha makul gibi. Belki seçime taşıyacak hatta bu davayı. Yani şöyle bir hesap yapmış olabilir. Ekrem İmamoğlu zaten fiilen aday olamıyor. Yerine ben aday olayım. Bu arada Ekrem İmamoğlu'nu da satmadığım için, terk etmediğim için onu da bir kaldıraç olarak seçim kampanyasına dahil edeyim.
1: Belki de İmamoğlu taraftarlarına şunu diyecek, ya da İmamoğlu taraftarlarına değil mi? İmamoğlu cephesine, çünkü oradan bir cevap gelecektir. Ya biz iktidar olursak, zaten bunu telaffuz ediyorlar, zaten çıkaracağız hepinizi, yani bir şekilde af çıkarırız.
0: Tabii. Büyük ihtimalle öyle olacak zaten şimdi.
1: Yani önceden seçim... ben bir emanetçi gibi gelirim de diyebilir ona. Ben gelirim, seni çıkarırız, daha sonra bir dahaki seçimde bir şey olur. Sen ya, geçersin.
0: Tabii bu da bir formül olarak konabilir.
1: Çünkü kızar İmamoğlu buna. Yani Özgür Özel'in bunu söylemesi mutlaka bir şeyle, Silivri'yle bir şey arası olmuş.
2: Daha önce de kızdı zaten.
0: Şimdi burada ne olur bilmiyorum ama şu kesin, bakın. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ya da dahil olacağı bloğun her neyse seçim beyannamesi, seçim vaatlerinin arasında birinci sırada bu davalardan şu anda yargılanan yolsuzluk, usulsüzlük, rüşvet, irtikap vesaire nedeniyle yargılanan kişilerin tamamının affedilmesi ve davaların kadük ilan edilmesi olacak. CHP bunu beyannamenin başına yazmak zorunda. Şayet yazmazsa o seçimi kaybeder. Ya kesin kaybeder. Yani kaybedip kaybetmeyeceğimi ben bilemem. Halk karar veriyor da. Fakat bunu beyannamenin başına yazmazsa tam olarak o etrafında topladığı kitleye, konsolide ettiği kitleye şunu demiş olur. Ya bugüne kadar bize yalan söyledik. Bunu diyemeyeceğiniz için onu beyannamenin başına yazmanız lazım.
1: Ama bu da çok garip bir vaat olmaz mı beyannamede gelirsek?
0: Bu da dünyanın en garip seçim vaadi olur.
1: Yani bütün işte şunları çıkaracağız, davaları...
0: Zaten onun için söylüyorum. Dünyanın en garip seçim vaadi olur. Ama hep anlatmaya çalıştığımız şey şuydu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı bu siyaset stratejisiyle, bu davalara yaklaşımıyla kendini bir kapana hapsetti. Tam olarak onu söylüyorum. Mesela seçim geliyor, başladı seçim. Diyelim ki seçim takvimi çalışmaya başladı. Beyanname ilan edeceksiniz. Ya bunları başa yazacaksınız en başa, bir numaralı vaadin bu davaları kadük ilan etmek. Yazarsanız senin dediğin gibi bu bir garabet, dünya siyaset literatürüne geçer, olacak şey değil. Yani benim seçim vaadim falan davaları kaldırmak diye geliyorsun. Mahkeme falan yok diyorsun Türkiye'de. Bunu söylemiş oluyorsun. Tabii. Çok da sakat da bir şey aynı zamanda. Bu anlama geliyor. Diyelim ki bunu yapmadın. Mahkemeler var, davalar devam ediyor. Biz masumiyete inanıyoruz. Masumdur bizim başkanlarımız ama mahkemede ispatlanacak. Bunu bekliyoruz dedin. Daha itidalli bir pozisyon. Pozisyonda da bütün çevreni topladığın insanlara diyeceksin ki ben size 2 yıldır yalan söylüyorum hale diyeceksin. Bu bir çıkmaz sokak.
2: Şimdi bu Gaffar çok önemli bir bilgi veriyor orada ve değerlendirme yaparken 3 aydan beri Özgür Özel ara seçim lafını ortaya attı. Bunun çıktığı yer Özgür Özel ile beraber Ekrem İmamoğlu'nun içeride yaptıkları konuşma. Cumhurbaşkanlığından ümidini kestikleri de zaten

0: Zaten oradan anlamıştık. Ve ara seçim istedi. Ara seçimde hep bastırdı Ekrem İmamoğlu milletvekili yapmak için. Neden? Ceza almadan, diploması kesin karar verilmeden. Ve bununla ilgili de DEM'le yaptığı bir pazarlıklar var. Bunu DEM yer yer açıkladı. Ve gitti ilk gittiği yerde DEM'le Tunceli'de tek milletvekilliği var. Tunceli'deki milletvekilleri istifa ederse orada 3 ay içinde ara seçim yapılmak zorunda. Başaramadı.
1: Ama yani Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı yapmak için değil önce milletvekili adayı gösterip yapalım. İçeriden çıkartmak
2: dokunulmazlık
0: kazandı. Tabii. Onun üzerine girdiler. Bu gelişmeleri zaten çok önemli bir şekilde değerlendiriyorlar. Özgür Özel bu işin kendine geleceğini biliyor zaten bu gelişmelerle. Buradan Ekrem İmamoğlu'nun bu davalardan çıkmayacağı ortada. Ve özellikle de farkındaysak Aziz İhsan Aktaş davası ve Adem Soyer'in açıkladığı itiraflar ve açıklamalardan sonra sallanmaya başladılar. Bu bir. İkincisi anketlerde giderek Ekrem İmamoğlu ile ilgili olayların siyasi olduğuna dair iddialar, rakamlar giderek düşüyor. CHP teşkilatlarında da, il başkanlarında, belediye meclis üyelerinde, belediye başkanlarında ya bu Ekrem Bey'in dışında farklı bir şey yapmamız lazım. Giderek oy da düşüyor. Kamuoyu Ekrem İmamoğlu her çıkar itiraftan sonra çok şiddetli şekilde aşağı doğru düşüş var. Mesela bir Burcu Köksal bir istifa etti. Bir gün sonra anket yapılıyor orada. 10 puan birden düştü CHP.
1: O kadar etkiliyor.
0: O kadar yani bir gün içinde. O bakımdan bu gelişmeleri gördüğü için bu açıklamayı Balıkesir'de yaparak bu istirafı da değerlendirdiler. Çünkü istiraftan sonra Danıştay'a gidecekler. Danıştay'a iki defa verilmiş, iki tane red kararı var. Önemli kararlar bunlar. Ve bunlarla beraber Ankara'daki Bölge İdare Mahkemesi'nin istediği Aziz İhsan Aktaş dosyası bir. Adem Soyer dosyası iki. Üçüncüsü de bu Gökhan Özkan Yalım'la ilgili dosyaları da gönderildi İstanbul'dan. Bunlar o kadar önemli ki bunlar doğrudan doğru mutlak butları ilgilendirir.
1: Ama bu arada o mutlak butlarını görüşen mahkeme önemli, şu an bunlara bakıyor mu?
0: Tabii bir önemli yani. Konu daha var. Ondan ilgili tartışılıyor. Kapatma. Biliyorsunuz İstanbul olayından sonra Yargıtay Başsavcılığı'na not geldi. CHP'nin parayla ele geçirildiğine dair iddia çok tartışıldı. Ve oradan yedek parti çıktı ortaya. Gerçekten de bir yedek parti var. Çünkü mutlak butlanda da kullanabilirler. Ama bir kapanma durumunda kullanabilirler. Ellerinde seçime giren bir partiyi almışlar. İsmini gizliyorlar. O parti üzerinden böyle bir hazırlıklar yaptılar. Yani mutlak butlana da hazırlar. İkincisi kapatılma ile ilgili gelişmelere de bu Özkan Yalım'ın yaptığı açıklamalar.
1: Bugün ne dedi Özkan Yalım?
0: Gökhan Böceğin de yaptığı açıklamalar.
1: Ek olarak ne söyledi Bülent abi bugün?
0: Bugün söyledikleri ya onları ben tek
1: yani
0: tek.
1: Yani davanın şu anlamda tek değil de seyrini değiştirebilecek sürecin önemde gördüğün ne var açıklamalar içerisinde? Hepsini sormuyorlar.
0: Ek istemesinin sebebi şu. Ek istemesinin sebebi doğrudan doğruya yeni bilgiler verdi. O bilgilerin bir kısmı açıklandı, bir kısmı açıklanmadı. Özellikle bu doğrudan doğruya delegelerle ilgili yaptığı açıklama. Cumhuriyet Halk Partisi mutlak butlara gidecek bilgileri yine verdi. 115 tane ben dedi imzalı Özgür Özel'i destekleyecek imzalı belgeleri aldım. Selin Sayık Böke'ye verdim. Bu çok önemli. Çünkü 13 oy farkla geldi Özgür Özel kazandı seçimi. 13 oy. Ve burada doğrudan doğruya bunun verdiği bilgiler de ve şu anda devam eden ceza davaları var. Oradaki iddialarda da doğrudan doğruya delegenin iradesi sakatlanmış durumda. Hı hı. Onun için çok üstünde bir parasal olay dolaşıyor. Bu nereden çıktı bütün bu olaylar? Para kulelerinden çıktı. Para kulelerinden elde edilen mekanizma İstanbul İl Kongresi'ni alıyorlar. İstanbul İl Kongresi'ni aldığı anda Ekrem İmamoğlu 192 delegeyle Ankara'ya geliyor.
1: Ha, bunları hep konuştuk Bülent abi. Ve mahkemede şöyle bir karar verdi. Kardeşim dedi. Böyle bir durum yok dedi. Mutlak butlarını doğuracak bir durum yok dedi. Üst mahkemede bekliyor. Bu benim anlamak istediğim son ortaya çıkan mevzular, tartışmalar, medyada konuşulanlar, herkesin konuştuğu o mutlak butlan davasında yargının farklı bir karar vermesini ne kadar etkiler?
0: Etkiler şu anda SSK bu açıkladığı, Özkan Yalım'ın açıkladığı delegelerle ilgili yaptıkları incelemede gerçekten de 120 tane kesinlikle

0: Delegenin akrabalarının, çocuklarının belediye şirketlerinde, belediye bölgelerinde işe yerleştirildikleri resmen tespit edildi.
1: Dolayısıyla sen 13 farkla kazanmıştır diyordun. Tabii. 120
2: Yüksek
1: sonucu
2: Seçim Kurulu
1: bir şey
2: dedi değil mi bunu? YSK mı dedi?
0: Yok, SSK.
2: SSK.
0: Bugünkü konuşmasında yine bir
1: SSK
0: örnek.
1: SSK yani işe girdiler bazı.
0: Bugünkü bugünkü.
1: Evet, ben de diyorum nereden?
3: SGK.
0: Bugünkü bugün konuşmasında
1: SGK diyelim artık.
0: Kendisini
1: SSK
0: arayan
1: kalmadı hocam.
2: Ben de anlayamadım.
0: Delegenin ben Özgür Özel'e oy vermek istiyorum. Kemal Bey'e vereceğim. Benim çocuğumu işe yerleştirirsiniz. Özgür Bey'e vereceğim diyen bir evet. hanım aramış. Onun detayını verdi. Bakın dedi CV'ler var. Telefonunu getirtirdi. Telefonundan bunlara bugünkü belge konuşmada detaylarını verdi.
1: Anladım. Bu da etkileyecek bir sonuç
0: çok,
1: olabilir.
0: Çok çok. Mutlak mutlana giden mekanizma tamam. Bir de burayı çok destekleyecek. 1 Temmuz'da Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi Ekrem İmamoğlu ve 12 arkadaşının davası, ceza davası var. Onlar da zaten ceza noktasına gelmişti. Bu gelişmelerden sonra onlar da aynı nota aldı. Adem Soyer'i de ifade almak için Ankara'ya getirecekler.
1: Evet.
0: O da mutlak mutlan şu anda çok ileri safhaya gelmiş durumda. Temmuz'da bombalar arka arkaya patlayacak.
1: Temmuz'da netleşecek diyorsunuz. Evet. Ben asıl şu konuyu çok merak ediyorum. Burayı da çok güzel özetledin ama bir Veli Ağbaba olgusu var CHP'de. Sürekli ben Veli Ağbaba'yı görüyorum. Her yerde bağırıyor, çağırıyor etrafa falan filan. Meşhur bu mecliste bulunan bir poşetin içinden çıkan dolarlar vardı. Bu konu böyle şey oldu Bülent abi. Yani bir açıklama gelmiyor. Bununla ilgili CHP'li gazeteciler de açıklama yapıyorlar. Ama bununla ilgili mesela meclisten bir şey çıktı mı ya da yargı süreci devreye girdi mi?
0: Olmadı.
1: Konu çok konuşuldu. Olmadı mı? Niye olmuyor?
0: Şimdi neden olmadı? Seyit Torun, Kemal Bey'in yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısının odasında bulundu bu. Odasında bulunduktan sonra araştırıldı. Kimler geldi diye. Veli Ağbaba ile ilgili bir mekanizmanın çalıştığı geldi. Bu meclis başkanlığı genel sekreterliği bir çalışma yapacaktı, yapmadı onu. Bununla ilgili bu paranın şu anda iddialara göre Veli Ağbaba tarafından alındığı söyleniyor.
1: Söyleniyor. İlter çıkmadı değil mi? Bununla ilgili ya meclisin her tarafı kamera İlter. Yani çok
2: yok,
1: mu zor?
2: Yok orada bir araştırma yapıldı.
1: Evet.
2: Bir araştırma yapıldı ancak bir sonuca varılamadı. Bir herhangi bir görüntü kaydı vesaire olmadığı için hani somut bir delil ortada olmadığından dolayı herhangi bir sonuca varılamadı. Yani meclis başkanlığı bu konuyu araştırdı açıkçası.
1: O zaman çıkmadı yani lehine.
2: Daha sonra da elinde bilgisi, belgesi, duyumu olan varsa gelsin meclis başkanlığını bilgilendirsin şeklinde de meclis başkanlığının bu yönde bir çağrısı da olmuştu. Bunu da belirtelim. Orada herhangi bir sonuca ulaşılamadı.
1: O zaman şunu söylemek gerekiyor. Yani Veli Ağbaba
2: yani
1: lehine
2: işte
1: bir
2: kamera görüntüsü vesaire olsa
1: Veli Ağbaba lehine bir gelişme
2: zaten,
1: yaşandı. Değil mi? Çünkü bu iddiayı ortaya atan CHP'li gazetecilerdi çoğunlukla.
2: Yani iddia ediliyordu ama bir sonuca ulaşılmadı. Evet.
0: Büyük yapıyor.
1: Ama hani bunu sonuca ulaşılmadığı şöyle net tarif edelim.
0: Net
1: lehine
0: tarif.
1: Adamın bir şeyle suçlanıyor. Delil koyamazsan ortaya demek ki bu konuda bir şey yok. Bunu
0: eğer,
1: böyle demek lazım.
0: Eğer
1: yani,
0: bu paranın sahibi yoksa
2: vesaire
0: devlete
1: yok.
0: Devlete kalması gerekir bunun. Devlete hazineye bırakılması lazım. Hazineye gitmemiş para alınmış.
1: Ama işte kamera görüntülerinden şundan bundan
3: tamam,
1: bir delil koyamıyorsunuz
3: oluyor.
1: Bunun ortaya. Yanlış
3: yani
1: mı anlıyorum?
3: Şöyle oluyor. Veli Ağbaba aklanmış oluyor. Üzerine atılan bu şeyden, iddiadan. Değil mi? Bunu
1: evet.
3: CHP'li gazeteciler söyledi. Biz söylemedik. Bunu iyi söyledin. Bu önemli bence. Yani Veli Ağbaba bu konudan sıyrılmış oluyor. Ama CHP aklanamamış oluyor. Çünkü ortada bir poşet para var. O da CHP'li milletvekili odası.
1: Ha bir para var ama
3: yani
1: Veli Ağbaba'nın
3: CHP kurumsal olarak zan altında. Ama
1: önemli.
3: Veli Ağbaba zan altında değil. Öyle
0: yalnız
3: önemli.
0: O alınmış. O parayı almış bir milletvekili.
1: Bir almış ama Veli Ağbaba üzerinden konuşuluyor ya kamerayla da kanıtlayamayınca ama Gaffar'ın dediği gibi birisi almış onu oradan ama
3: evet,
1: Veli yani, Ağbaba değil.
0: Ama bunu meclis başkanının açıklaması lazım. Herkes söylüyor bunu.
3: Ya şimdi kim
1: söylesinler biz de
3: kim olduğunu
0: kimin
3: bilmeyince.
0: Olduğunu?
3: Veli Ağbaba değil bir defa bunu anladık. Ya şimdi tekrar tekrar Veli Ağbaba demek haksızlık yani bu
1: evet
3: doğru
1: ki.
3: Olmaz. Şimdi bu konu tamam. Ama diğer yandan Cumhuriyet Halk Partisi ve bir milletvekili de.
1: Yani 250 bin dolar bir poşetin içinde, market poşetin içinde var değil mi? Böyle bir mevzu var.
3: Çağdaş Market.
1: Çağdaş Market. Yani cebinde 250 bin dolar İşte market poşetiyle geziliyorsa meclis içerisinde orada rezil bir iş dönmüş ama konu bu değil.
0: Ben bunun hemen arkasında biliyorsun Muhittin Böceğin olayı da bundan sonra olan olay.
1: İşte onu diyeceğim.

0: gelişen kaya, gelişen.
1: Veli Ağbaba ile ilgili bir de bu kargo poşetinde Gökhan Böcek'ten işte para aldığı söylenen Veli Ağbaba'nın kargo poşetinde 100 bin dolarlık bir para şeyi var. WhatsApp yazışmalarında herhalde ortaya çıkıyor. Onun içinden hatta bir takım para falan gidiyor. Bununla ilgili ne diyor Veli Ağbaba da? WhatsApp görüşmeleri de bunlar. Bu arada savcılığın WhatsApp görüşmesinin ekran kayıtları değil mi? Savcılık dosyasında olan bir şey bu. Değil mi? Yani sadece kaynağı medya değil bunun herhalde.
2: Yani biz de...
0: Savcılık ifadesi.
2: Biz şimdi...
1: Bülent abi çok böyle manidar böyle yaptın da acaba diyorum yanlış bir şey mi söylüyor?
0: Yok yok.
1: Ya savcılık biz ifadesi.
2: De, ya şimdi mesela ben medyadan okuduğum için savcılığa mı ait bilmiyorum yani.
1: Çocuklar savcılık
2: ama, diyor. Ama haber yapan arkadaşlarımız güvenilir kaynaklar ve savcılık diyorlar.
1: Yani bu para trafiği...
2: Ya Bülent abi de ben de kaynak biz olmadığımız için.
1: Yani ben şuna akıl sır erdiremiyorum. Yani
2: para trafiği, savcılığın belgeleri.
1: Para trafiği dediğin şey birine para verirsin. Alırsın değil mi hocam?
0: Telefondan.
1: Ya da ne yaparsın? Banka üzerinden gönderirsin. Bir yerden gönderirsin. Poşete para koy. Kargo ile para gönder.
3: Ama bu gibi rüşvet işlerin de bankadan olmaz.
1: Olmuyor.
3: Olmaz tabii.
1: Kargo da göndermek de çok
3: iyi. İlk defa duydum ben de kargo.
1: Kargo ile para.
0: Şimdi.
1: Bu arada şimdi, şunu da söyleyelim. Şimdi bu Gökhan Böcek'in hani 1 milyon euro gittim. Cumhuriyet Halk Partisi'nde benden kayıt almadılar. 6. kata çıktım. Bu 1 milyon euroyu birisine verdim demişti. Biz o adam kim diyorduk? Yine aynı soruyu soruyorduk. Cumhuriyet Halk Partisi'nde de kameralar var dedi. Eşkali verilmiş Gökhan Böcek'ten 1 milyon euroyu kimin aldığına dair bir zanlı söz konusu. Yani bu adama vermişsin diye ortaya çıkmış. Böyle de bir süreç var.
0: Bilgi verebilir miyim?
1: Tabii ki.
0: Emre Şahin.
1: Emre Şahin ismi değil mi?
0: Emre Şahin Malatyalı. Veli Ağbaba'nın çok sevdiği bir çocuk. Daha önce bir CHP bayan milletvekilinin ismini biliyorum da vermiyorum.
1: Gamze Taşçı'yı galiba.
0: Tabii vermemek için. Peki. Çünkü bugün aramışlar Gamze Hanım'a çıkmamış kimseye diye bir laf dolaşıyor.
1: Ha, doğrulamadığımız bu, için diyorsun
0: tabii,
1: anladım.
0: Bu o görevi yaptıktan sonra bu Çankaya bir belde AŞ var. Çankaya Belediye Başkanlığı'nda. Orada yönetim kurulu üyesi yapıyor bunu. Çankaya Belediye Başkanı. Ve buradan maaş aldı. Yani çift maaş aldığı lafları da oradan çıkıyor. Ve kendisi Veli Ağbaba'nın şoförler zaten çok önemli bu konuda. Hep şoförler bakıyoruz.
1: Bu da şoförü.
0: Ki biraz sonra konuşuruz belki. Özgür Özel'in de şoförü var biliyorsunuz. İstanbul'da VIP şoförü. O da enteresan. Böyle şoförler üzerinden yürüyen bir mekanı. Emre Şahin'le ilgili parayı nasıl tespit ediyor? Zaten burada söylerken anlatmış. Ben demiş 35-40 yaşlarında tanımıyorum demiş. Fakat arkasından bana eğer demiş o isimle ilgili teşhis edebilirim ben. Ve teşhis ediyor.
1: Eşkalini veriyor. Bir 70 eşkalini boyunda veriyor. İşte çok şöyle bilmem ne falan. Ona göre buluyorlar öyle mi? Budur diye.
0: Bulurlar. Neden? Çünkü bu olayla teslim edildiği anlarla ilgili çok detaylı bilgiler var. Bize verilen bilgiler, duyduklarımız az bir bilgi. O kadar çok önemli bilgi var ki burada yapılan konuşmalar var, incelemeler var, çeşitli şekillerde. Masakla ilgili inceleniyor, cep telefonları ilgileniyor. Hı hı. Bu gelişmeyi çok iyi değerlendiriyor ve getiriyor, tanıyor. Avukatı alıyor, bu eşkalleri götürüyor. İçeride tutuklu olduğu için bakıyor, bu diyor.
1: Budur. İlter'e de bir soralım. İlter, evet. Bu konu konuşuluyor mu? 6. kat. CHP'nin 6. katında bugün de bu gelişmeler yaşandı. Bunlara dair duyumların var mı?
4: Tabii bu iddialar haliyle Cumhuriyet Halk Partisi'nde konuşuluyor. Ancak Veli Ağbaba'dan da açıklama geldi. Bu iddiayı zaten başından beri Veli Ağbaba yalanlıyor. Ancak tabii Gökhan Böcek net ifadelerle bunun böyle olduğunu anlatıyor. Tıpkı Özkan Yalım'ın bazı iddiaları yalanlanmıştı Cumhuriyet Halk Partisi tarafından. Özkan Yalım da bugün vermiş olduğu ek ifadede ne dediysem o sözlerin her cümlesinin, her noktasının, her virgülünün arkasındayım şeklinde bir değerlendirmesi oldu. Bu iddialar gündeme geldikten sonra Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel başta olmak üzere CHP yönetimi tümden bu iddialara karşı bu iddiaları tümden yalanlıyorlar. Geçtiğimiz haftaki yayınlarda da aktarmıştık. CHP'nin temel yaklaşımı bu konularla ilgili bu şekilde. Ancak bir yandan da savcılık dosyasına giren bazı iddialar, itiraflarda söz konusu. Ama CHP yönetimi bu iddialar kesinlikle yalandır. Hem Genel Başkanı Özgür Özel yaptığı basın toplantılarında hem de grup başkan vekilleri, milletvekilleri, genel başkan yardımcıları bu şekilde bir olayın gerçekleştiği

0: geçmediğini ifade ediyorlar Melih Altınok.
1: Evet, ama eşkali verilmiş, budur budur. O adam da bu işte sizin bahsettiğiniz Veli Ağbaba'nın Malatya'dan arkadaşı. O zaman savcılık o vatandaşa bununla ilgili iddiaları soracak, öyle mi?
2: Gayet de araştırıyorlar. O kadar çok bilgi var ki ellerinde. Nereden anlıyoruz? Yapılan açıklamalar çok dikkatli
1: bakılıyor. Bas kayıtlarına mı bakılacak? Nasıl anlaşılır bu iş, onu merak ediyorum. Gökhan Böcek mesela 6. kata gelmiş. Onun o sırada telefon sinyali ve parayı sinyali verdiği orada. İnsanın telefon sinyali. Evet. Yan yana gelir.
2: Telefonla konuşması var. Onun yanına geliyor. Telefonla diyor ki ben şeyle Veli Ağbaba'yla bir konuşmam lazım diyor. Ve Emre Caner arıyor Veli Ağbaba'yı. Veli Ağbaba'yla konuştuktan sonra diyor ki ben konuşayım. Alıyor telefonu. Telefonunu aldığım zaman diyor.
1: O zaman bu telefon kaydedilmiştir değil mi?
2: Kaydedilir.
1: Acaba kayıtlı hani tabii. İç hatlar arasındaki telefon konuşmaları kaydediliyor mu bilmiyorum. Şirkette ararsınız ya bir numaradan bir numaraya. Tamam. Yoksa cep telefonuyla mı arıyor?
2: Kayıtlı.
1: Bunlar kayıtlı diyorsun.
2: Bunu nereden diyor, soruyor savcı. Bunu diyor nereden diyor, nasıl anladın? Ben aldığım zaman kendisini gördüm, sesini tanıyorum. Ayrıca diyor ismi vardı diyor telefonun üzerinde. Arananın ismi.
1: Veli Ağbaba yazıyordu.
2: Veli Ağbaba'yı ve onun için diyor güvendim diyor, teslim ettim diyor onu. Yani bunu açıkça söylediği için bir iddia olarak. Ve bu tartışılırken bir de Veli Ağbaba'yı Özgür Özel'in İstanbul'daki Cumali, Gökhan Cumali, o da şoför. Müthiş bir şoför o ama. Müthiş bir şoför.
1: Ben müthiş derken çok iyiyim arabasında.
2: Onun da telefonda. Bütün bunlar telefondan çıkıyor. O paralar, otoparklar falan da. Bakın o da telefonlar.
1: Genelde üzerinde. Şoför aracılığıyla bu işler pek yapılıyor demek. İran savaşını konuşacağız. Trump Çin'e gidip geldikten sonra da farklı açıklamalar yaptı. Çin seyahati Trump'ın İran savaşını, Hürmüz krizini aşmak için bir yol olur diye düşünülüyordu ama... Gaffar bir aşama kaydedilemedi değil mi?
3: Evet.
1: Hürmüz'le ilgili. Evet. Yani Çin tarafı şunu diyor. İşte tamam uzun vadede biz alternatif petrol arayışlarımız var zaten. Hürmüz birinin kontrolüne girmesin, açılsın falan diyor ama otomatik hani bununla ilgili Trump'ın tezlerini destekleyecek bir şey söylemedi.
3: Hiçbir şey çıkmadı. Çin serin kanlı davrandı. Yani genelde zaten Çin böyle
1: Çinler
3: yapıyor.
1: Çinler seni kandıracak.
3: Evet zaten böyle yapıyor.
2: Yani zaten şey dedi ya çok az konuşuyor.
3: Evet doğru.
1: Hiç anlamazsın da yani kabul etti mi etmedi mi, evet. Ne yaptı falan.
3: Uluslararası sorunlarla ilgili de Çin'in yaklaşımı genelde anlaşılması zor bir ilkesel yaklaşımdır. Sebebi şu, yani biz neden anlamakta zorlanıyoruz Çinlilerin bu yaklaşımlarını? Amerikalılar da zorlanıyor, biz de zorlanıyoruz zaman zaman. Sebebi şu, benim anladığım kadarıyla Çin çok böyle uzun vadeli planlarla yönetilen bir ülke. Ve komünist rejim olduğu için, yani tek parti olduğu için, yani partilerin yer aldığı bir demokratik sistem yok. Başka bir sistemleri var. Öyle olunca da bunlar 20 yıllık 30 yıllık planlar yapabiliyorlar.
1: Evet.
3: Dolayısıyla bütün olaylara yaklaşımları çok sakin oluyor bunların. Bir mesela de, bizde o kadar sakin olamazsın, yerel seçim geliyor.
1: Tabii canım.
3: Hemen bir de söyleriz. Ya da Trump'ın ara seçimler var. Trump'ın bir zafer kazanması lazım. Ya Çin'in öyle bir derdi yok. Her
1: bu
3: şey çok
1: dediğim,
3: rahat.
1: Politik olarak böyle, bir de kültürel kodlar çok farklı. Biz doğu ile batı diye bir şey var. Onu hissediyorsun.
3: Doğru,
1: yani
3: doğru.
1: İşte beyaz yası simgeliyor falan. İşte sinemasına bakıyorsun. Tersi, anlamıyorsun yani.
3: Tersi. Evet evet.
1: Ve Çinlerle iş yapan da onu söylüyor. Ha diyorsun diyor, ayrılıyorsun diyor. Yani iş okey demişiz gibi, tamam demişiz gibi. Ama onlar teyit için 3-5 defa daha görüşecekler aslında seninle.
3: Evet diyor. Evet.
1: Yani dolayısıyla bir mutabakat çıktığını söylemek çok zor.
3: Çok zor. Kaldı ki şöyle oldu. Yani Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün dün yaptığı açıklama vardı. Aşağı yukarı 11 dakikalık bir video.
1: Dinledim ben de ona, evet, baktım. Yani ya, açıklamasına baktım, tercihesine,
3: evet,
1: baktım.
3: Evet şöyle, yani madde madde Amerika hiçbir şey alamadı diyor yani. Özetle bu, sadece ticaret yaptık diyor. Ticaret.
1: Ama şu doğru mu Gaffar? Yani insanlar böyle bir savaşa tutuşacaklar havasında Çin ve ABD. Şimdi bakıyorsun 600-700 milyar dolarlık ticaret hacmi var. İşte Çin'e ne diyordu Trump, ne talep ediyordu en azından? Altın biriktirme, dolar tahvillerimizi almaya devam et diye. Tamam bu Çin için bir sigorta olabilir ama iki ülkenin çok fazla ekonomik olarak iç içe geçtiğinin göstergesi. Yani
3: doğru.
1: Bu kadar iç içe geçmiş iki ülke öyle kolay, doğru, kolay savaşamaz, kolay kolay ayrılamaz.
3: Çok haklısın. Yani bunu sen de yazdın, ben de yazdım, söyledim. Biraz bizim sesimiz kısık kaldı bu kakafoninin arasında, gürültünün arasında.
1: Savaş çırtkanlığının
3: savaş
1: arasında.
3: Savaş çırtkanlığının arasında. Bunların savaşma ihtimali çok zayıf. Bir, ikinci, hatta imkansız neredeyse, öyle söyleyeyim. İkincisi Trump zaten Washington, Moskova, Pekin üçlüsünü kurmaya çalışıyor. Bunu açık açık söylüyor, bunu entelektüelleri de söylüyor. Yani şöyle düşünüyor: şimdi tek kutuplu dünya bitiyor. Amerika'nın liderliği, dünya jandarmalığı bitiyor. Böyle bir durumda iki kutuplu dünyanın çatışmasına doğru girmeyelim, yoksa biz de kaybederiz. Onun yerine dünyayı üç büyük ortak, hatta iki büyük ortak ve onların yanında bir de bir küçük Rusya yani. Rusya. Bu üçlü bir şey kuralım, bir triumvirat kuralım. Nasıl olsa

0: Birleşmiş Milletler falan da çalışmıyor. Evet. Onun yerine böyle bir mekanizma. Etrafımıza da diğer ülkeleri güçlerin nispetinde alıp dizelim. Yani aslında Trump'ın dünyaya dair bir tasarımı var. Hani Trump böyle sadece yıkmak için falan gelmiyor. Hep söylediğim şey, Trump'ın iş başına getirilmesinin sebebi Amerika'yı çok kutuplu dünyaya hazırlamak. Tek kutuplu dünya bitti. Şimdi çok kutuplu dünya var ve bir an önce bu hazırlığı yapmamız lazım. Trump'ın ajandası da zaten bu işbirliğini oluşturmak. Şu çok enteresan bir görüntüydü Çin ziyaretinde Trump'ın. Biliyorsun önemli bir kalabalık iş adamı heyeti de vardı beraberinde. Yeri gelmişken söyleyeyim, bizim Cumhurbaşkanımız da seyahatlerinde iş adamlarını götürüyor. Ne alakası var, ne işi var iş adamlarının diyorlar.
1: Ya zaten bu işte, konu bu yani.
0: Konu bu zaten ya. Zaten onun için gidiyor. Kimi götürecek abi? İş adamları gidecek. Trump da onu yapıyor. Yani Xi de onu yapıyor bu arada. Putin de onu yapıyor. Bak bugün Putin Pekin'e vardı.
1: Bu da çok önemli. Orayı hiç geçmeyelim Gaffar'cığım. Putin ama de dediğin çerçeve
0: şunu
1: çok önemli.
0: Şunu söyleyeyim. İş adamlarına gösterilen yoğun ilgi gerçekten görmeye değerdi. Çin'de Amerika'nın o büyük iş adamları inanılmaz bir ilgiyle karşılandılar. Sebebi şu, zaten Çin'de bu adamların ortakları var. Çin'de iş yapıyorlar. Çin'de istihdam oluşturmuşlar. İşçileri, çalışanları, mühendisleri var. Ve hepsi çok ilginç bir şekilde hepsi Çin'de tanınıyor. Yani mesela şeyin, şu Nvidia çip şirketinin sahibi olan, aslında yani soydan Çin asıllı, Çin soyundan gelme bir Amerikalı var. Çince simgesi yok yani, atası dedesi Çinliymiş galiba. Adama gösterilen ilgi akıl alır gibi değildi. Hatta daha enteresan bir şey söyleyeyim. Çin'in en büyük şirketlerinin patronları, yani CEO'ları, çok büyük şirketlerin CEO'ları Elon Musk'la ya da bu beyefendiyle gidip selfie çektirmeye çalıştılar. Bu kadar alaka gösterdiler. Bu da şunu gösteriyor, senin söylediğin gibi bu iki ülke ekonomik anlamda iç içe geçmiştir. Bunlar birbirinden kopması zordur. Tabii ki ayrı iki ulus, iki devlettir. Ayrı çıkarları vardır. Ama bunların bir savaşa tutuşması her iki tarafı da zararlı çıkartır. Bizden çok
2: Melih
0: onlar
2: Bey, şunu söyle. Bu savaş var ama savaş ticari savaş. Bildiğimiz askeri klasik savaş değil. Ticari savaş başından beri.
1: Rekabetin bir üst seviyesi savaş zaten yani.
2: Sadece ve sadece Tayvan için olabilir. Onda bile Amerika vazgeçti artık. Tayvan'a bir Çin diyor. One China diyor. Onun Çin'in parçası
1: olduğunu. Çin'e çok yakın, bize çok uzak diyor.
2: Evet, onun parçası olduğunu hukuken de kabul etti. Yani savaş var ama ticari savaş. O bildiğimiz klasik savaş değil. Bakın Gaffar Bey güzel söyledi. 400 tane iş adamı götürdü. 12.2 trilyon dolar ciro yapan firmalar. İran'ın bütün gayri safi milli hasılası 400 milyar dolar. Hesabı. Yani 30 tane İran kadar adam iş adamı götürdü bunu işe. Ha, her sene eskiden 700-800 milyar dolar açık veriyordu Amerika Çin'e karşı. Bu 300 milyara dolar düşmüştü. Trump 200'e düşürttü şimdi. Vergileri, gümrük vergilerini çıkarttı, kotaları koydu, 200'e düşürttü. Bunu da nasıl kompanse ediyor? Siz de söylediniz. Benim tahvillerimi alacaksın. Yani bu savaş böyle savaş, ekonomik savaş. Yoksa bomba atacak, atom, öyle bir şey yok yani aralarında.
1: Dolayısıyla uzlaşmaları da çok kuvvetli muhtemel gayet görünüyor. Normal. Bu kadar iç içeler. Murat abi hemen geleceğim.
3: Hocalarıma bir ek yapabilir miyim?
1: Çok kısa olsun çünkü kısa. Amerika'ya gideceğiz. Hemen arkadaşlarımız bekliyor bir cümle. İkinci, konuşacağız uzun uzun.
3: 20. yüzyılda Sovyetler Birliği, Amerika birbirleriyle NATO kurdu, Varşova Paktı. Çarpıştılar mı Amerikan ordusu ve Rus ordusu?
0: Hayır.
3: 80 sene.
1: Hayır, herkes birbirini yedi, bir tek onlar savaşmış.
3: 100 yılda Çin'le de Amerika çarpışmaz.
2: Yok, yok öyle bir şey.
3: Bölge savaşları devam ettirilir.
1: Konuşacağız uzun uzun.
0: NATO bir tek kurşun sıkmadı ya komünistlere. Aynen, komünistlere öyle karşı kurulmuştu. Bir kurşun sıkmadı komünistlere.
1: Amerika'da Anadolu Ajansı Washington muhabiri Hakan Çopur bizi bekliyor. İran'da da Ekber Karabağ var. Önce Amerika ile başlayalım. Hakan'la başlayalım. Hakan merhabalar.
4: Merhabalar. Yayınlar diliyorum Melih Bey.
1: Teşekkürler hocam. Amerika'da Trump'ın Çin seyahati nasıl konuşuldu hocam? Başarılı bulunuyor mu? Genelde bakıyorum İngiliz basınına, Amerikan basınında da var gerçi. Ya, koftu diyorlar. Bir şey çıkmadı diyorlar. Bir de bugün işte Putin'in Çin seyahati var. Bu da Trump'ın seyahatinin arkasında gelmesi beraber değerlendirmelerine yol açıyor. Hava nasıl orada Hakan Çopur?
4: Hava oldukça sıcak Melih Bey. Öncelikle böyle başlayayım. Zira gerçekten de İran gündemi Washington havası kadar şu anda sıcak. Şu cümleyle başlayayım aslında. Bugün birkaç saat sonra Trump'ın Beyaz Saray'da basın açık bir programı olacak. Tabii Trump'ın orada ne diyeceğini takip edeceğiz ama esas yarın Beyaz Saray'da durum odasında ABD Başkanı Trump ulusal güvenlik ekibiyle bir araya gelecek. Biz İran gündemiyle ilgili bu son günlerde artan tartışmaları, Trump'ın, Trump yönetiminin İran'dan gelen son öneriyi reddetmesinin ardından neler olacağını, bunların hepsinin aslında yarın biraz cevabını arayacağız ama Sorunuza dönecek olursam, Çin seyahatinden Trump ne bekliyordu, ne buldu? Aslında öyle bakacak olur.

0: olursak şunu çok net söyleyebiliriz. Trump özellikle Hürmüz Boğazı konusunda Çin'den, Çin'in desteğini alacak bir somut belki bir takım adımlar, bir takım açıklamalar bekliyordu ama hem Trump yönetiminden gelen açıklamalar ama özellikle Amerikan medyasına baktığınız zaman Trump'ın Hürmüz Boğazı konusunda Çin'den, Pekin'den istediği desteği pek de alabildiğini söyleyemeyiz. Bu bakımdan aslında evet tabii ki ticari ilişkiler açısından son derece önemli bir ziyaretti. Neticede ABD ile Çin bugün küresel anlamda iki büyük güç, bir devlet başkanının Pekin'e gidip 8 yıllardan sonra Pekin'de Xi Jinping'le yüz yüze görüşmesi, bunlar çok önemli ama Trump'ın özellikle İran konusunda ve özellikle Hürmüz Boğazı konusunda Çin'den Pekin'den istediği desteği aldığını söylememiz pek mümkün değil.
1: Bu net yani. Bunu net bir şekilde ortaya koyabiliriz.
0: Gerçi tabii orada... Somut olarak açıklamalara baktığınız zaman da aslında bunu görebiliyorsunuz. Ben tabii Pekin'deki arkadaşlarımız bunu çok daha iyi yansıtıyorlar ama Washington'daki yansımalar açısından buradaki tablonun bu şekilde gözüktüğünü net bir şekilde ifade edebilirim.
1: Peki Putin'in ziyareti nasıl konuşuluyor Çin'e?
0: Tabii şu var, aslında Çin ile Rusya arasındaki ilişkiler Washington'da her zaman yakından takip edilen ilişkiler, ziyaretler. Özellikle sonuçta bu iki ülkenin İran'la ilişkileri belli. Washington'ın Trump yönetimini ve bizzat Trump'ın açıklamalarına baktığınız zaman hem Rusya'nın hem de Çin'in İran'a askeri destek vermemesi vesaire böyle bir çizgisi vardı Trump'ın. O bakımdan yakından takip ediliyor ama dediğim gibi aslında Washington'da şu anki sıcaklık birazcık daha bu ateşkes bitiyor ve tekrar saldırılara başlıyor muyuz? Yoksa diplomatik yolları nereye kadar devam edeceğiz? Görüşmeleri nereye kadar sürdüreceğiz? Biraz Washington buna odaklanmış durumda. Bu son birkaç gündür Melih Bey.
1: Bazı askeri yetkililerin işte daha sert vurulması yönünde talepleri olduğu söyleniyor. Bir yandan da içeride böyle bir bölünme hissediliyor mu? Bu konuşuluyor mu? Trump'ın Netanyahu ile yaptığı görüşmede savaş bağlamında, savaşın devam etmesi bağlamında herhalde İtekleyici bir güç, Netanyahu devam et diyordur. Bu boyutunda neler konuşuluyor Hakan Çopur?
0: Melih Bey, şu okumayı zannediyorum yapabiliriz. İsrail'den gelen açıklamalara ve İsrail medyasına yansıyan görünüme baktığınız zaman şöyle bir tablo var. Son bir hafta 10 gündür ABD ateşkesi bitirmeye ve İran'ı yeniden vurmaya hazır. Ha bugün ha yarın İran'ı tekrar vurabiliriz. İsrail de bu yönde indikasyonlar aldı vesaire diye. İsrail tarafına baktığınız zaman hem İsrail medyasında hem de oradaki kamuoyunda Washington'ın bu noktada hani artık müzakereler bitiyor, saldırılar yeniden dönebilir şeklinde bir açıklamalar silsilesi var. Buna mukabil Trump'ın açıklamalarına baktığınız zaman aslında orada Trump'ın bir yandan İran'ı hala tehdit ettiğini görüyoruz ama şunu ifade etmek isterim. Trump'ın ateşkes şu anda en zayıf anında, her an bu ateşkes bitebilir, biz tekrar yerine saldırabiliriz demesinin üstünden bir hafta geçti neredeyse. Trump bu açıklamaları bir hafta 10 gündür yapıyor. Evet, belki yarınki ulusal güvenlik toplantısından somut anlamda bir sonuç da çıkabilir. Bunu yarın hep birlikte göreceğiz ama içeride biraz daha şahin görüşlü askerlerin belki dediğim gibi hani İsrail'e bu noktada daha İsrail gibi düşünen İran konusunda askerlerin Trump'a başladığımız işi bitirmemiz lazım. Diplomatik olarak bir kazanım elde etmemiz mümkün değil. Sert bir şekilde vuralım ve çıkalım şeklinde telkinlerde bulunduğu zaten Amerikan medyasında da yansıyor ama ben Trump'ın genel açıklamalarına baktığım zaman Trump bu telkinleri alıyor, bunları dinliyor, değerlendiriyor, İsrail ile Netanyahu ile görüşüyor ama bir yandan şunu da hesaplıyor diye düşünüyorum. Şu anda Amerika'da benzin fiyatları oldukça yüksek, petrol fiyatları dünyada zaten belli bir seviyede. Buradaki kritik konuların başında bence Hürmüz Boğazı geliyor. Yani Trump'ın elinde Hürmüz Boğazı'nı açacak bir kilit yok, bir anahtar yok. Bunu askeri olarak yapması Amerika için gerçekten ciddi bedeller doğurabilecek ya da çok masraflı, çok büyük bir askeri operasyon anlamına geliyor. Trump ve Amerikan ordusu buna ne kadar hazır, bu tartışılan hala bir konu. O bakımdan hani tekrar İran'ı bombalamanız sadece petrol fiyatlarını artıracak, Amerika içerisinde zaten düşmüş olan kamuoyu desteğini daha da düşürecek ve Kasım ayında yapılacak yerel seçimler, önce kongre ara seçimleri öncesinde Trump'ın halesine eksi yazacak unsurlar. O yüzden eğer Hürmüz Boğazı'nı açacak bir formülü varsa Beyaz Saray'ın, Trump'ın elinde bunu kullanmak isteyecektir ama şu ana kadar baktığınız zaman tabloya Hürmüz Boğazı'nı askeri yollarla açmak göründüğünden veya belki kamuoyunun düşündüğünden daha pahalı, daha zor bir askeri

0: operasyon veya orayı açık tutmak. Öte yandan dediğim gibi zaten 38 gün boyunca 28 Şubat'ta başlayan saldırılarla birlikte Amerika İran'da pek çok yeri vurdu. Şimdi tekrar bu saldırılara dönmesinin askeri olarak nasıl bir tırnak içinde zafer getireceği sorusu bence Trump'ın basının önünde duruyor. O yüzden Trump bu ikisi arasında bir denge belki de kurmaya çalışıyor. Bir yandan İran'ı tehdit ederek kendi koşullarında bir anlaşma için Tahran'ı baskı altına almaya çalışıyor. Ama gördüğümüz, görebildiğimiz kadarıyla Tahran'da da o noktaya gelecek bir yönetim var gibi gözükmüyor. O bakımdan bakalım, yarınki Beyaz Saray'daki durum odasındaki toplantı kritik olacak gibi gözüküyor. Ama dediğim gibi böyle bir sıcak bir gündem var. Bir tarafta tekrar ateşkesin sona ermesiyle İran'a saldıralım diyen bir söylem var Washington'da. İsrail'in de beslediği bir söylem. Ama Trump dediğim gibi bence bütün dengeleri gözeterek bir orta yol bulmaya çalışıyor gibi gözüküyor.
1: Soru sorabilir miyim?
2: Tabii ki, ama bir saniye hocam. Evet. Bir yandan da Trump'ın şöyle bir havası da var. Yani bunu açıklıyordu. Amerikan halkının ekonomik durumu aslında şu an tali bir konu diyor. İkinci bir konu diyor. Yani önemli olan İran'a bu dersi vermek diyor. Uğur hocam, kısa bir soru alayım çünkü Ekber'e gideceğim.
1: Tamam. Buyurun. Kısa Hakan Bey, şimdi Trump daha önce işte bütün füzelerini vurduk, şunları imha ettik falan dedi. CIA geçenlerde bir rapor yayınladı. %70 füze stoku duruyor dedi. Buradan da şöyle bir şey haber geldi bize. Tamam, denizden gelemiyor da Çin'in füzeleri. Çin destekliyor. Pakistan ya da Rusya üzerinden karadan, orta koridordan geliyor diye. Amerika'da böyle bir bilgi var mı basına yansıyan?
0: Amerikan medyasında yansıyan bazı yetkililere dayandırılan haberlerde İran'ın füze stoğunun belirttiğiniz gibi bazılarında %40'ının bazılarında %70'inin halen...
2: Evet.
1: Dondu galiba.
2: Hocam şansınıza küsün. Kısa dönün.
1: Mossad yapmıştır
2: kesin. Bana yardımcı oldun. Ekber'e gidelim. Ekber interneti iyi çekiyor gibi Ekber'in, bakın değil mi?
3: Ben de gülüyorum zaten.
2: Geçtiğimiz günler daha... Böyle piksel pikseldi, bugün daha net görünüyor. Ekber,
1: yani
2: merhaba.
1: İran'ın interneti Amerika'dan daha iyi çekiyor.
4: Hocam İran'da internet yok.
2: Yani ne diyorsunuz?
4: 80 gündür internet yok.
2: Olsun Uğur hocanım. Olsun, Uğur hoca İran'da yine manşet olacak Ekber bak. İran'ın interneti Amerika'dan iyi. Türkiye'de bir canlı yayın sırasında ABD'deki internet yayını kesildi şeklinde bir propaganda olabilir ama.
3: Hocam
2: sen
3: CIA'den
2: internet yok diyorsun.
3: CIA'den de bahsettin.
4: Nasıl?
1: Evet, hemen kestiler.
2: Peki sen nasıl bağlanıyorsun diye sorar herkes o zaman seyircilerimiz.
4: Meli 80 gündür, yani savaş başladığı ilk günden itibaren İran'da internet kesik. İnternet hala da bu durum devam ediyor. Biz basın mensuplarına ve bazı meslek gruplarına sadece böyle bir kolaylık sağlanmış durumda. İran'ın kendi yerel interneti var, ancak onunla dünyadaki işte sitelere bağlanmak mümkün değil.
2: Gazetecilere ayrılık öyle mi? Ayrıcalık.
4: Evet evet, bazı
2: çakarınız da var mı?
4: Değil de her gazete. Efendim?
2: Burada gazetecilerin çakar tartışması yapılıyor. Orada ayrıcalıklı olarak.
1: Yani arabanızda böyle çakar önceliklik.
4: Evet evet. Evet, evet.
2: Yok böyle şey.
4: Yani zaten olmasa böyle bir imkan olmaz. Yani bir bağlantı sağlayamaz. Yani siz bir televizyona burada çalışma izni veriyorsunuz. Ona internet vermezseniz, yani verdiğiniz çalışma izninde bir anlam taşımıyor. Tabii bu internet meselesi ciddi anlamda da vatandaşların tepkisine neden olmaktadır. Diğer taraftan

0: Evet, bir hareketlilik var. Zaten sürekli bir şekilde oradaki işte uçaklar, insansız hava araçları keşif amacıyla sürekli bir şekilde o bölgede uçuyor. 7-24 saat orada uçuyor. Amerikan işte uçakları o bölgede uçuyor. Ancak dediğim üzere bu yeniden İran'a bir saldırı yapıldığı anlamına gelmemektedir. Eğer İran'a bir saldırı yapılacaksa öyle Keşm Adası'ndaki bir iki İHA falan olmayacaktır. Çok kapsamlı bir şekilde, yani geçmiş tecrübelere bakıldığında, hem 28 Şubat'ta başlayan o saldırıya bakıldığında ve hem de işte yaz ayında, Haziran ayında yapılan saldırıya bakıldığında, o ilk saldırı, o ilk saatteki saldırı oldukça çok yoğun bir şekilde oluyor. Bunlar geçtiğimiz günlerde de yaşadığımız olayların devamı şeklinde nitelendirebiliriz. Geçtiğimiz günlerde Tahran'da da yine işte keşif İHA'larına karşı zaman zaman alçak irtifa hava savunma sistemleri devreye girmişti.
1: Ama bu beklenildiği gibi bir savaşın hareketliliği olmaz diyor Ekber. Savaş eğer başlayacaksa çok daha sert bir saldırıyla herhalde olacak diye.
2: Balyoz diyorlar mesela. Balyoz indireceklermiş. İsmini
3: yani
2: öyle koymuşlar.
3: Karadaki şeylere, nükleer, elektrik santrallere, sivil şeylere, ama ben ona inşa yapmıyorum. Ben de tam tersine adalara hareket yapılacak diye. Yani Keşme Hark Adası'na, yani başından beri bunu söylüyordum ben.
1: Cüneyt Hocam'a soralım. Bir asker gözüyle o daha iyi görür. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin sonuç alamadı bugüne kadarki saldırılarından. Bundan sonra nasıl bir askeri harekat yapar da ABD sonuç alabilir? Bundan sonra Trump'tan nasıl bir şey bekleriz hocam?
4: Bence Melih Bey, yarın Hakan Bey de söyledi, durum odasında bir briefing alacak Trump. Muhtemelen savunma birimleri bir taslak, bir alternatifli harekat planlarını hazırladılar. Onun onayını sunacaklar muhtemelen.
1: Haritada konuşalım mı size zahmet olmazsa? Daha net harita üzerinde de hem şu Adana son saldırının yapıldığı yere de bir bakalım.
4: Şimdi bu yarınki görüşmede muhtemelen harekat ağırlıklı bir görüşme.
1: Evet.
4: Bir de burada geçen yaklaşık bir 20 günlük bir süre var. Bu süreç içerisinde bütün istihbarat harekat unsurları hem Boğaz hem de İran'ın derinlikleriyle ilgili yeni bilgiler toparladılar muhtemelen.
1: Bu geçen süre hazırlık
4: yaptı. Tabii yani bu Çin görüşmesi falan biraz dikkat dağıttı ama bizi bölgeden uzaklaştırdı, ama Amerikan o izleme unsurları tamamen bölgeye odaklı çalıştılar. Yeni bilgiler elde ettiler. Belki yeni hedefler tespit edildi. Yeni hareket tarzları belirlendi. Bunlar şimdi muhtemelen yarın Trump'a sunulacak.
1: Durum odasındaki toplantı o.
4: Muhtemelen. Orada işte alternatifli tarzlar, hareket tarzları çıkarılacak. En kuvvetli, kabul edilebilir risklerin en az olduğu veya yüksek olduğu, bunlar sunulacak. Bunlardan bir tanesi seçilecek Trump'ın onayıyla. Ve bu yeni bir operasyon adıyla muhtemelen sunulacak. Bu hocam da dedi işte Balyoz, Çekiç operasyonu gibi. Fakat ben şöyle düşünüyorum. Muhtemelen bu operasyonu...
1: Şuraya mı koyalım? Bu daha iyi bir harita mı size?
4: Evet. Yani Boğaz'ı içerecek şekilde Körfez'i.
1: Haritalar çok güzel, beğenemiyoruz. Hepsi birbirinden. Aslında en iyisi şudur hocam galiba. Ne diyorsunuz?
4: Evet, şu uç kesimi de alabiliriz. Kuveyt tarafını.
1: Bu arada az önceki o saldırı ihbarının geldiği yer Keşm Adası da tam şu bölge.
4: Şimdi bu zaman zarfında biz Boğaz'ın ağzına bir Amerikan yığınaklanması görmedik.
1: Evet.
4: Yani ortalama bir 4 tane uçak gemisi var orada. İşte özel kuvvetler ve diğer piyade birliklerinin olduğu toplam 6-7 bin kişilik bir kuvvetten bahsediliyor. Buna ilave yeni bir kuvvet gelmedi bu süreç içerisinde.
1: Yani o gemiler ne oldu hocam? Çıktı yola, geliyor oraya dedik uçak.
4: Yani toplam 4 tane var. Hatta bir tanesi de ayrıldı oradan. 5'ti, bir tanesi de ayrılınca 4. Şu an bildiğimiz kadarıyla 4 tane uçak gemisi var. Bunların üzerinde hem işte füze sistemleri var, hem o özel piyade birlikleri, özel kuvvet birlikleri var. Şimdi buradaki yeni hareket tarzı Boğaz odaklı, Hürmüz Boğaz odaklı konuştuğumuz için muhtemelen operasyonda yine bunun üzerinde olacak. Ama bir de Trump'ın şu sözü vardı, yani İran'ı çökerteceğim, bütün tesisleri, işte enerji, ekonomik tesisleri dahil. Muhtemelen bu planlar içerisinde şöyle bir durum olabilir, iki safhalı. Bir tanesi yine Boğaz önündeki bu uçak gemileri vasıtasıyla kalkan uçaklar ve füzeler ve İsrail'in takviyesi de olabilir. Bunlar da İran'ın derinliklerine, onu görebilirsek eğer İran'ın haritası orada da gösterelim.
1: Daha iç bölgeleri öyle mi? Şöyle mesela
4: biraz nasıl daha olur? İran'ın körfezi de içine alan.
1: Şu harita mı vardır?
4: Evet, bu biraz daha iyi. Mesela buradan

0: İran'ın şuradaki gemiler vasıtasıyla kalkacak işte Tahran, ondan sonra İsfahan, buraların bir genel ateş baskısı altında tutulması yoğun
1: gemilerden açılan evet. Ateşte.
0: Evet, aynı zamanda işte Irak'tan kaldıracağı uçaklarla. Buna İsrail katılır mı katılmaz mı bilmiyorum. Yani o İsrail şu anda tamamen Lübnan, hatta orada da ateşkes var. İsrail ile Lübnan arasında. O da enteresan bir şey. İsrail ile Lübnan ateşkes yapıyor. Yani Lübnan hiçbir şekilde bu işin tarafı değil. Ama Hizbullah'ı sanki Lübnan'da üstlenmiş gibi yeni bir siyasi durum da çıktı. Orası da çok tartışılır.
1: Irak'tan uçakla mı gelirler?
0: Evet. Dolayısıyla buradan da bir...
1: Size bastım evet yine hazır.
0: Evet.
1: Trump da çünkü böyle bir şey paylaştı da.
2: Bütün ülkelerden işte İran'a doğru saldırı. Afganistan'dan, Pakistan'dan, Suudi Arabistan'dan, Irak'tan, Kuveyt'ten. Son paylaştığı şey bu. Afiş. Evet.
0: Dolayısıyla bu hava harekatıyla İran'ın içleri vurulurken o füze karşılıklarını önlemek için bir yeri bir safha. Ama esas operasyonun ağırlık noktası muhtemelen Körfez olacak. Ve bu Körfez'de de
1: mayınlar var.
0: Bu mayın mıydı yoksa ateş şey mi?
1: Ateş pardon, doğru pardon.
0: Dolayısıyla buradaki adalar öncelikle
1: Keşm de onlardan
0: bir tanesi. Keşm adası, Hark adası ve dolayısıyla kıyıya yakın olan bütün adaları muhtemelen kullanılamaz bir hale getirecekler. Üzerinde ne varsa, hangi tesis, sınır tanımaksızın. Bunun adaların etrafındaki bu küçük iskeleler, artık limanlar, işte donanmanın ki donanma kalmadı ama buradan çıkarttıkları o hızlı botlar.
1: Onları kesmek için
0: tamamen,
1: bir defa
0: tamamen evet. Yani adayı...
3: Bir de özür dilerim. Bir şimdi Amerikan Başkanı Trump'ın bir açıklaması var. Yani yeni bir açıklama bu. Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Suudi Arabistan liderliklerinin ricası nedeniyle yarınki saldırıyı erteledik diyor.
1: Öyle mi?
3: Evet.
1: Bugünden yarınki saldırıyı
3: erteledik. Yarınki saldırıyı erteleme talimatı verdim diyor. Belirli şartlarım var. Bu şartlar üzerinden bir anlaşma olursa, yani İran'la bizim aramızda en önemli koşul da İran'ın nükleer silah sahibi olmaması konusu. Bu şartlarda anlaşırsak saldırı olmayabilir ama şayet anlaşılmazsa o zaman Savaş Bakanı'na topyekun bir saldırıya hazır olması yönünde talimat verdim.
1: Bir gün süre vermiş gibi düşünebiliriz
3: evet,
1: yani.
3: Evet, bir gün süre verdim. Bunu da diyor Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri liderlerinin ricasıyla bunu yaptım diyor. Onlar şimdi saldırma, yapma dediler. Ben de bir gün süre verdim diyor. Şu anda son şeyi boş.
4: Buna bir ek yapabilir miyiz?
0: Durum odası toplantısı ertelenmiyor ama.
1: Yok. Ama o günü bir güne. Bu arada durum odası dediğimiz hocam Beyaz Saray'ın altında değil mi? Güvenlikli bir şekilde. Hiçbir
0: yani
1: şey
0: muhtemelen
1: geçmiyor.
0: Tabii oraya işte Pentagon'un savunma unsurlarının, genelkurmayın unsurlarının girdiği Trump'a son artık hazırlanmış, son şekli verilmiş planları arz ediyorlar. Yani ne durumdayız?
1: Operasyon da yönetiliyor ama yani. Bir yandan
0: mutlaka,
1: da hani, monitörlerden işte bir şey yapılıyorsa da başkan oturuyor orada kurmaylarıyla onu izliyor öyle bir yer durum odası.
4: Yani, aklıma bir şey geliyor Melih. Bu ertelemede Putin'in yarın Çin'le yapacağı görüşme nedeniyle bunu bekletmiş de olabilirler. Putin yarın Çin'e gidiyor ve çok önemli o. Onu da bekliyor olabilirler diye düşünüyorum.
2: Ama evet. Demiş de Bülent abi Gaffer'ın açıklamasında vardı. Evet. Katar istedi, Birleşik Arap Emirlikleri
3: evet, evet.
2: Onlar da
3: evet.
2: Diyordur ki adamlar bu bunu vuracak, İran da bizi burada vuracak.
3: Zaten şöyle İran'ın açık beyanı şu, şayet Amerika'dan herhangi bir saldırı gelirse bize Amerika ve İsrail'den. Biz hedef gözetmeden bu Amerika'nın müttefikleri dahil hepsini vuracağız diyor. Açık söylüyor. Yani bu aslında şu manaya geliyor. Bu Körfez'deki ülkelerin üzerine bir de yük bindiriyor.
1: Tabii.
3: Diyor ki ne yapın edin? Abinizi durdurun. Abinizi durdurmazsanız siz de gümbürtüye gidersiniz. Burada biraz Katar'ın rahat olduğunu düşünebiliriz. Çünkü Türkiye var arada. Yani Katar konusunda daha şey İran. Katar son o saldırı turlarında pek bir şey almadı İran'dan. Çok saldırı almadı. Umman'ı İran kendisi ayırdı. Ama özellikle Birleşik Arap Emirlikleri net hedefte. Yani İran şunu diyor. Sen beni işgal edemezsen eğer, beni vurdun ve öldüremedin. Şayet vurup ve öldüremezsen ben hiç sana bir şey yapamam ama Birleşik Arap Emirlikleri'ni alırım diyor. Ben şunu bile bekliyorum. Yani böylesi bir saldırı durumunda İran Birleşik Arap Emirlikleri'ni işgal etmeye bile kalkabilir. Gücü yeterse. Yani niyetini açıkça söylüyor. Gücü yeterse onu bile yapabilir yani.
5: Hocam bugün bir İranlı milletvekili aynı şeyi söyledi.
1: Ne dedi?
3: Öyle mi?
5: Evet, yani Birleşik Arap Emirlikleri'nin sadece Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail değil, aynı zamanda

0: zamanda Ulaslı Savaşı'da Birleşik Arap Emirlikleri'nin katılması da bu yönde de yorumlar yapılmaktadır. Hatta İran'ın Lavan Adası'nın Amerika Birleşik Devletleri tarafından değil, Birleşik Arap Emirlikleri tarafından işgal edilmesi yönünde de bazı iddialar söz konusu. Bugün bir İranlı milletvekili bu konuyu değerlendirdi. Eğer Birleşik Arap Emirlikleri böyle bir hata yaparsa biz de Birleşik Arap Emirlikleri'ni işgal ederiz dedi.
1: O işgal etmek istediği yerde şu tam demek uç kesimi kastediyor muhtemelen.
2: Umman'a ait olan yer orası tamam.
1: Yani o hemen onun altı işte.
2: Evet.
1: Şu bölgeyi.
0: Lavan.
1: Evet. Bu farklı şey kullanıyorum.
2: Hemen şöyle çizgiyi yapayım hocam. Şu kısım. Evet. Şu üst tarafı Umman'ın çünkü şu bölüm.
1: Evet.
2: Burayı.
1: Umman'a fakat çok riskli bir hareket tarzı ama söylemde de olabilir bu. Hani Amerika'nın bu
2: mümkün
1: tutumuna karşı.
2: Mümkün mü? İran'ın böyle bir potansiyel gücü var mı?
1: Ya oraya kuvvet çıkarması, orada orayı tutması, yani kendi toprağı dururken burada bir bayrak göstermesi, birlik çıkarması ya olabilir ama onu nasıl uzun süre tutacak orada? Yani çok zor bir durum.
2: Ha, bütün adalar burada.
1: Dolayısıyla benim şu anda değerlendirmem, yani askeri açıdan meseleye bakarsanız Amerika ağırlık noktasını şeye koyacak. Yani buradaki adalara. Yani bunları tamamen vuracak şekilde. Çünkü bu adalar üzerinde İran işte kıyı şeridini kullanıyor, boğazı bu şekliyle kontrol ediyor. Ve ağırlık merkezin birinci safhası burası olacak.
2: Yani boğazın kontrolü hakikaten adalardaki İran varlığıyla mı sağlanıyor?
1: Ya
2: ben
1: evet.
2: Kıyılardan yapılıyor falan diye düşünüyorum.
1: Ha şöyle, bu boğazı bu adalar vasıtasıyla kontrol ediyor. Ama bu kontrolü hemen kıyı gerisindeki varlığıyla onu tahkim ediyor. O zaman şimdi iki aşamalı oluyor. İran bu adaları artık tamamen kullanılamaz hale getirirse, çok yoğun bir ağır bir bombalama altında tutarsa, ikinci aşamadan da bu kıyı bölgelerini etki altına alırsa, yani gerçekte mesele şu Melih Bey, bu boğazı Amerikan gemilerine açık hale getirmeniz için bu adaları ve kıyının gerisini kontrol etmeniz lazım.
2: Bir de bu mayın problemleri var adalar şeyde, denizde epeyce bir mayın var. Onların temizlenmesi öyle kolay bir iş mi? ABD'nin buna...
1: İşte buraları İran'dan insansızlaştırırsa, İran'ın etkisini bu bölgede azaltırsa, o zaman daha mayın temizliğine girecek tabii. O son aşama.
3: İngiltere ve Almanya mayın avcı gemilerini gönderiyorlar şu anda oraya.
2: Bir gönderemediler onlar da. Girmediler. Evet. Trump da çok kızıyor. Pek sanki girmek de istemiyorlar gibi. Yani İngilizler bilmiyorum ama...
3: Bu mayın İngiltere'nin oraya göndermesi ve bununla ilgili toplantılar da yapıyor. Eğer bir sıkıntı devam ederse burada İngiltere ve Almanya devreye girebilir.
2: Peki Uğur Hocam, İngiltere'yi ilgilendiren ne var burada?
4: Çok.
2: Nedir?
4: Bütün bu coğrafyayı çizen İngiltere.
2: Yok eyvallah, onu biliyorum. Her yeri onlar
1: karıştırıyor.
4: Bakın bu adalar var ya şimdi, bu adaları onlar alıp buna verecekler falan filan.
2: Evet.
4: 1971'e kadar, 1967'ye kadar Kuveyt İngiliz sömürgesiydi. 1971'e kadar Birleşik Arap Emirlikleri kadar İngiliz sömürgesiydi ve 1971'de Birleşik Arap Emirlikleri bağımsızlığını kazandığı zaman şu andaki itilaflı olan Ebu Musa, Büyük Tomp ve Küçük Tomp adaları. Oradan komutanımızı gösterir. Şeye yakındır.
2: Evet, adalar, şu küçük adalar diyorsun.
4: Hayır ama çok önemli. Bütün Hürmüz'ü onlar kontrol. Evet. Biraz daha aşağıda, Baye'ye doğru.
2: Evet.
4: Daha ortada biraz. Ha, onları İran işgal etti. Şimdi Amerika Birleşik Arap Emirlikleri'ne söz verdi. Bunları sana geri vereceğim. Artı Lark Adası'nda. Lark Adası hemen Çeşme'nin yanında. Bender Abbas Limanı'nı koruyor.
2: Evet.
4: Bender Abbas niye önemli? Donanması oradaydı, imha etti Amerika. Ayrı mesele. Ve son olarak kuzeydeki Hark Adası'nı. Onu da komutanım göstersin. Kuzeyde işte o da 1975'e kadar Irak'ındı. Tamam. 1975'te bu şey... Şimdiki Barzani'nin babası Molla Mustafa Barzani Saddam'a karşı ayaklandı. İç savaş sırasında Şah orayı işgal etti. Ve şu anda İran'ın petrolünün %90'ı oradan ihraç ediliyor. Orayı vurdu zaten Amerika.
2: İngiltere'ye buradan petrol gidiyor mu?
4: İngiltere'ye petrol gitmiyor ama İngiltere'nin şirketleri bu. Yani Royal Dutch Shell vesaire, İngiltere kazanıyor parayı yani.
2: Buradaki bu Bahreyn'de, Katar'da, hepsini. Şurada buradaki petrol şirketleri İngiliz şirketleri.
4: Tabii. Ağırlıklı.
2: O zaman dolayısıyla yani İngiliz Boğazı İngiliz'in, Trump onları o zaman niye gelmiyorsunuz diye sitem etmekte haklı.
4: Evet.
2: Sizin meseleniz diyor bir anlamda.
4: Aynen öyle.
3: Mesela sigortalarda İngiliz Lloyd. Bütün sigortalar İngiltere, Londra'dır. Yani şu anda İngiltere'nin perde gerisinde oynadığı çok oyunlar var. burayı planlıyor, bekliyor.
2: Niye açılması için çaba harcamıyorlar, gönülsüz davranıyorlar?

0: Şimdi sigorta primleri 10 kat 20 kat çıktı. Parayı gene Londra kazanıyor.
1: Ama bir de ödeyecek adamlara, şimdi oradan çıkamayan gemilere İngiliz sigorta şirketleri tazminat ödeyecek.
0: Onları reinsurans yapıyorlar. Başkasına
1: onu da sigortalatmışlar.
0: Yeniden sigortalatıyorlar o işte. Zaten şimdiye kadar doğru dürüst bombalamadı yani.
1: Bir ama tanker sizin de dikkatinizi çekmiyor mu yani Gafar? Bu İngiltere burada hevesli bir şekilde bu sorunun çözümü için falan bir şey devreye girmediler.
2: İngiltere'nin durumda şu bence. Şunu görüyorlar. Demin bahsettiğim şeyi o çizgiden devam edeyim lütfen. Dünyada tek kutupluluk sona eriyor. Tek kutupluluğun sona ermesi ne demek? İngiliz finans kapitali kumandası altına aldığı Amerika ile tüm dünyada rahat rahat at koşturabiliyordu. Şimdi artık Amerika yeni dünyada ipi biraz İngilizlerin elinden alacak. Yani Amerika diyor ki Trump'la beraber, sen ben atım sen binicisin, böyle bir rol biçtin ama böyle olmaz, kusura bakma. Artık ikimiz de yan yana yürüyeceğiz. Yani İngiliz sermayesi bugüne kadar Amerika'nın silahını, Amerika'nın gücünü o ortaklıklar yoluyla kullanmış oldu. Amerika yeni kurulan dünyada diyor ki ben seni taşıyamıyorum artık diyor. Yani senin sömürgeci hayallerin, emellerin vesaireyi bana yaptırdın savaş sonrasından itibaren. Beraber yaptık, afiyetle de yedik ama artık benim gücüm yetmiyor. Ben yanıma Çin'i alacağım, Rusya'yı alacağım diyor Amerika. Böyle olunca İngiliz sermayesi diyor ki bir dakika diyor, bu karmaşa içinde ben de bir pozisyon almalıyım. Burada Hürmüz'ün açılması konusundaki isteksizlik, İran'a saldırıya yönelik isteksizlik, bütün bunlar İngiltere ve Fransa'yı da dahil edeyim. İngiltere'nin ve Fransa'nın çok hakkaniyetli olmasından, çok haksever, insansever olmasından falan değil ya da savaşa karşı olmasından değil. Tam aksine buradaki savaştan Amerikan düzeninin galip geleceğini biliyorlar. Kendileri açısından bu bir güç kaybı olabilir. Onun için Amerika'yı yalnız bırakmak istiyorlar. Amerika yalnız bıraktıkça İngiliz sermayesine ve İngiliz siyasetine daha fazla mecbur hale gelecek. İngiltere'nin yapmaya çalıştığı şey
1: Hürmüz'de bu. Onun için ABD'yi yalnızlaştırıp kendine mecbur
2: evet, etmek. Yoksa İranlıları sevdiklerinden değil. İngilizler cinayet konusunda yarışırlar Amerikalılarla. Tabii. Çok farklı değiller yani.
0: Bir de Melih Bey, buradaki Körfez'deki sermaye 1970'lerden son 5 yıla kadar tamamen Londra, City of Londra akıyordu. Yani bir Arap parasını oraya yatırıyor, başka bir Arap yatırım yapacak, kredi alıyor. İngiltere'de Arap'ın parasını Arap alıyor, aradan komisyonu İngilizler alıyor.
1: Yani, zaten komisyondu bunların işi.
0: Evet, trilyon dolarları Körfez'in İngiliz City of London'da. Korkunç para kazanıyor.
2: Bizde de, bizde de öyle hocam. Biz şimdi mesela Londra bankerleri Türkiye'ye borç versin diyoruz mesela. Böyle konuşuyoruz. Ya bedavaya da vermiyorlar. Faiziyle veriyorlar
0: oluyor,
2: da
0: yani. Çok büyük para kazanıyor.
2: O para da bu Körfez'den giden para.
0: İşte bunların yani parası.
2: Adam, Körfez'deki ya getirip İstanbul'a yatırsana kardeşim sen şu parayı.
0: İşte onun için
2: İlla araya İngiliz'i koyacak yani.
3: Bir dönem Galata bankerleri
1: gibi. Galata bankerleri.
2: Galata bankerleri.
1: Bu Atlantik'teki yeniden pozisyon alma hikayesini ben çok küçümsendiğini düşündüğüm için bu soruyu soruyorum. Yani çünkü dediğiniz gibi Londra biraz istikrar oluşmaya başlayınca bütün o aracılık faaliyetlerindeki önemini kaybetmeye başladı. Evet. Londra bu demek yani. Kriz olsun, Londra üzerinden çözülsün. Amerika'nın da krizi, şunun da bunun da.
0: Yani bankaların, sigortaların merkezi
1: Trump
0: orası.
1: Trump diyor ki Çin'le anlaşacağım, Rusya'yla anlaşacağım. Eyvah eyvah, Londra ne iş yapacak
2: saf bu süreçte? Kalacak.
1: Bence gider Gaffar, şunu söyleyeyim, çok iddialı gelecek belki seyircilerimiz ama yakın zamanda Londra Rusya üzerinden bir hat arayacak kendine. Yani şu an ezeli düşman, işte savaşıyorlar, herkes bir problemli ama eğer bu üçlü
2: yani Londra'nın oluşursa, oyunu
1: Çin, Amerika, evet, Rusya, evet. Londra çok yalnızlaşacak.
3: Londra'nın, o zaman Rusya, Avrupa'dan Rus tehdidi ortadan kalkacak.
1: Bambaşka bir
3: deniz. Avrupa güvenlik mimarisine 800 milyar avro ayırmışlardı. Evet. Ne olacak?
2: Hocam Rus tehdidi konusu, biz hep bunun bir Amerikan icadı olduğunu zannediyoruz ama bu İngiliz icadı. Evet, Amerikan icadı değil. Amerikan icadı olsaydı Amerikan devleti başkan değişince bundan vazgeçmezdi. Yani bir devlet politikası olsaydı bu Amerika için, Trump geldiğinde o Rus tehdidi söyleminden bir anda vazgeçti. Fakat dikkat buyurun, İngiltere bunda ısrar ediyor. Çünkü bu İngiltere'nin Avrupa'yı konsolide etme ve eski düzeni sürdürme numarasıydı. Biden da bu işin bir numaralı ortağıydı. Yani Biden'ın seçim kaybetmesi dünyada bütün dengeleri değiştirdi. Bugünkü noktaya geldik. Kimse İngiltere'de kaybettiğini düşünüyor burada.
3: O garip şeylere, Polonyalılara, Estonyalılara ne kadar para, silah yatırdılar değil mi?
1: Ama İngilizleri çok küçümsüyorlar hocam. Ya bu adamlar hep anlatırlar ya işte uluslararası ilişkilerde doğru hocam. Yani süngeri size peynir diye satarlar masada. Hiç evet. O kafaları yok.
0: Gaffar Bey
1: kalkar,
0: çok doğru söyledi.
1: Bir pozisyon alır. Rusya ile de Putin'le de İngiltere'nin kıvraklığı, manevra kabiliyeti. Ben size söyleyeyim, ne Trump'ta var ne başka birinde var. Kimse
2: yapabilir tabii. Yapabilir.
0: İngiliz politikası çok doğru söyledi Gaffar Bey. 1800'lü yıllardan beri daha Amerika ya yeni 13 tane koloniydi. Devlet bile değilken Rus tehdidini İngilizler getirdi. Sıcak denizlere inmesin. Niye? Mısır onlarda, Süveyş Kanadı onlarda. Doğru.

0: Kıbrıs'ı aldılar. Bütün o orayı aldılar Ruslar inmesin diye. Yani Rus tehdidini çıkartan olarak. İngiltere, Amerika yoktu bile ortada.
1: Evet evet. Tam
2: Kral dedi diyor. Hocam 250 yıllık tarihimiz var. Dün gibi dedi bizim için hani.
3: Kırım Harbi'nde bize yardım etmeleri de.
0: Aynen öyle. Onun için yaptılar.
1: Ruslara karşıydı. Bu Meliç'im konu uzuyor ama Görlemli Kral dedi ya dedin. Bu ben o bir cümlede ona söyleyeyim. İngiltere Kralı'nın Başkan Trump'la yani Amerikan Başkanı Trump'la görüşmesinde de bu konuştuğumuz gerilim su üstüne çıktı. Yani tam olarak da böyle bir şey, böyle bir manzara oluştu. Şöyle zannedildi, Trump arzu ettiğini bulamadı gibi bir manzara yansıdı. Aksine kral arzu ettiğini bulamadı. Yani İngiltere başat rolünü kaybediyor Amerikan siyaseti üzerinde. Amerika üzerinden dünyaya şekil verme işlevini yitirmeye başladı İngiltere. Şu andaki temel sorun bu. Biz onu kralın görüşmesinde de gördük.
4: Bir ek yapabilir miyim? Buyur, İngiltere bu Brexit'ten çıkması, eski imparatorluk kodlarına dönme ve İngiltere'nin son olarak Türkiye ile bu ilişkileri kurmak, eski dönemiyle ilgili bütün mevzileri tekrar alabilmek için Türkiye ile çok yakın ilişkileri var. Ve onların son yayınladığı güvenlik mimarisinde de bu önemli. Ve ayrıca da bu gelişmeleri sağlarken şu an 3 sene önce Ankara Büyükelçisi Richard Moore'u aldı. MI6'in başına getirdiler. Yani İngiltere o günden beri bu olaylarla ilgili İran'daki darbeyi de 1951 Musaddık darbesi de İngiltere'nin yaptığını da unutmayalım.
0: Tabii.
4: İngiltere çok yaptı. İyi bilir. İran'ı da bilir, bölgeyi de bilir, su yollarını da bilir. O nedenle İngiltere'yi yabana atmamakta
0: yarar var. Ve Ukrayna'daki savaş 5 senedir devam ediyorsa İngiltere yüzünden. Yoksa İstanbul'da anlaşmıştı Zelenski ile Putin. Sayın Cumhurbaşkanı Boris Johnson İngiltere bozdurttu. Doğru. Sırf Rusya zayıflasın diye. Ama zayıflamadı Rusya tabii.
2: Ama herkes birkaç boyutta oynuyor. Onlar da pozisyon değiştirebilirler. Ne olursa olsun ama Hürmüz'deki kriz, yani bugün bile aşılsa ekonomik etkileri devam edecek ve Cüneyt Hoca'nın anlattıklarından anladığım kadarıyla yani, yakın vadede bir askeri çözüm de
3: evet,
2: çok kolay
3: yani bunu
2: değil
3: yine
2: gibi.
3: Trump bir kullanacak fakat buraya bir asker çıkarma falan ben değerlendirmiyorum. O asla bir Amerikan askerini ne İran kıyısına ne de adalara böyle bir şey mümkün değil. Ama sadece adaları vurarak yani tamamen o ağır bombardımanlarla hem kıyı şeridini hem iskeleleri ne varsa ister balıkçı barınağı olsun ister liman olsun ister oradaki küçük yerleşim yerleri olsun gerçekten
2: güvenli hale getirebilir mi bu eylemleri yapsa?
3: Ama bunları mesela Keş adasını diyelim ki bir hafta vurdu bunu tekrar pazarlık masasında kullanacak. Evet. Çökerttim diyecek işte buradan Hark adasını vuracak tekrar bir daha bir masaya getirmeye çalışacak İran'ı. Ya dolayısıyla şöyle bir şey beklemeyelim hani ben biraz önce çizdim ama şeydeki kıyıyı kontrol edebilmesi için adalardan sonra tekrar kıyıda bir kontrol hattı yapması lazım ama bunlar çok zor işler. Yani
0: tutamaz. Canlar, elinde 6-7 tutamaz.
3: 6-7 bin askerle falan olacak olmaz. İşler değil.
2: Hocam çünkü buradan tanker geçiyor değil mi? Yani ufacık tabii. Bir kıvılcımda patlayacak bir şey. Kalkıp burada böyle dikensiz gül bahçesine çevirmenin sürümüzü
3: ya mümkün değil. Mümkün zaten değil. Öyle bir şey olsa elindeki kravizörler, destroyerlerle çoktan içeri girerdi Amerikan gemileri.
2: Gerçi o da savaşı başka bir boyuta mı taşır? Yani ABD buraları temizledi, adaları da Cüneyt Hoca'nın söylediği gibi temizledi. Burayı açtı. İran'ın saldıracağı gemiler sivil gemileri olacak. Yani onun etkisi ne olur? Mesela İran bir tankeri vursa, sivillerin çalıştığı içinde, sivillerin olduğu. Bu savaşı başka bir boyuta mı taşır? İran bugüne kadar dünya kamuoyunda bir popülarite yakalamıştı gibi bu arada. Evet. Mesela onu da çevirir mi? İran hakikaten bunu göze alabilir mi? Böyle bir intihar saldırısı.
3: Ya bunu tek başına Amerika yapabilecek bir kuvvet oranına sahip değil. Hep konuştuk ya bir koalisyon kuvveti kuracak. İngiltere'si, Fransa'sı işte ne varsa buraya getirip bir kuvvet yapılanması yapacak. Ancak öyle olur. Yani Amerika tek başına burada bir hem kara harekatını hem müşterek kara hava harekatını birlikte yürütecek güce sahip değil. Yani niye kendi askerinin, Amerikan askerinin bu kıyılarda ölmesini istesin?
0: Komutanım kıyılara çıkmaz ama o dediğim evet, Keşf, Hürmüz Adası, Büyük Tom, Küçük Tom, Larak ve kuzeydeki Harka bir amfibiyle alıp ondan sonra Hark'ı Irak'a diğerlerini de Birleşik Arap Emirlikleri'ne verir ve bir şey yapar. O arada bombalayarak.
2: Ama benim şu sorum havada kaldı ve merak ediyorum hakikaten de bunu. Yani fiili durum öyle oluşacak. Tamam. Galebe çalan Amerika oldu ve o sivil gemiler geçmeye başladı oradan. Tankerler, şey taşıyanlar. Sivil bunlar. İran bunları hakikaten vurabilir mi bu gemileri yani? İndirebilir mi bu sivil gemileri?
1: Evet.
0: Teorik
2: yapar
0: olarak
2: mı bunu? Göze alır mı böyle
3: ama
2: bir şey?
3: Ona şöyle dedi İran. Yani dikkat olmasın? Edersen. Birleşik Arap Emirlikleri'ni Kuveyt'i buraları

0: vuracağım dedi.
1: Gemileri değil yani ama
0: evet,
1: işte.
0: Yani
1: bunu diyorum.
2: Bunları... Şimdi şöyle bakın, zaten şimdi vurabilirden kastım şu. Bu imkana, bu kabiliyete sahip.
1: Vurur.
2: Bu tabii. Dolayısıyla yani teknik anlamda eğer o imkana sahipse vurabileceği anlamına da gelir. Zaten bunu bizde böyle, bizim gibi gemiciler de böyle düşündüğü için hiçbir gemi geçmiyor oradan. Kimse cesaret etmiyor. Hatta hatırlarsanız abluka başladığında Trump demişti ki ben ikinci Amerikan ablukasını attım ve artık özgürleştiriyorum. Amerikan donanması da geliyor dedi. İki gemi gönderdi. Sonra İran kuvvetleri o gemileri kovdular. O gemiler uzaktan geçti. Geri döndüler. O arada gemicilerle röportaj yaptı uluslararası kuruluşlar. Bu Çin kanalı CGTN'de izlemiştim. Bir denizci diyor ki Trump iyi diyor, hoş diyor da o cesur gemici nerede diyor. Yani gemisinin batma ihtimalini, bu %1 bir ihtimal bile olsa, bunlar devasa varlıklar yani, ufak tefek şeyler
1: zaten
2: değil.
1: Vurma ihtimalinden öte millet vurur diye geçmez ya diyorsun.
2: Tabii geçmiyorlar. Şey,
3: son bir haftada 22 tane gemi hem İran müsaade etmiş hem Amerika girmiş çıkmış.
2: Müsaadelerle geçenler var, diğerleri de bekliyor. Bir şey daha ekleyeyim buna. De facto durum şu, fiili durum. Sigorta şirketleri çok yüksek primler şarj ettikleri için, koydukları için zaten gemiler hareket edemiyor. Yani sigorta şirketi diyor ki eğer Hürmüz'den geçeceksen
1: sigortan
2: diyor,
1: yanar diyor.
2: Yani yanar demiyor ama mesela diyor ki 30 milyon dolar diyor. Zaten
4: yani
2: yanlış oluyor.
4: Yani 3 milyon dolar sigortayken 30 milyon 40
1: zaten
4: milyon dolar.
1: Zaten bu riski almaz. Dolayısıyla tabii. Benim sorduğum soru o dehşet dengesi var yani. İran'ın evet. Tamam potansiyel olarak onları vurabilir ama bir vurabilir mi? İkincisi de kim buna cesaret eder? Mayınların
4: artı,
1: içinden
4: artı
1: belirsiz
4: gerek de
1: bir
4: kalmadı artık. Birleşik Arap Emirlikleri kendi petrol boru hattını yapıyor direkt. Suudi Arabistan yaptı, Kızıldeniz'e yapıyor. Irak, Türkiye üzerindekileri.
1: Ama onlar
4: artık,
1: uzun vadeli projeler.
4: Uzun vade falan değil. Ne
1: kadar?
4: Yani şu 7-8 ayda bu hemen gelir.
1: 7-8 ay hocam, bu kriz şu anki haliyle bitirmiş durumda. Diyorlar ki bugün açılsa Hürmüz dünya piyasası toplayamaz diyorlar.
2: Bir de bu kara hattı sadece %20'sini nakledebiliyor hocam. %20 sadece. %80 gene buraya bağlı. Yani burası hem kuruyuk anlamında hem akaryakıt.
4: %20'si gene %80'i başka yerden dönüyor. Sadece %20 burada yani.
1: Bu arada Gafarcığım bir saniye, bu Keşme Adası'ndaki Ekber sana da geldi mi? İran ve İran'dan yapılan açıklamada İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri unsurları ele geçirildi diye bir açıklama var sanırım.
5: Unsurlar demiyor. Az önce dediğim üzere işte sadece resmi olarak teyit edilmiş oldu. İlgili bölgenin valiliğinden geldi açıklamada. İşte hava savunma sistemlerimiz havadaki insansız hava araçlarına karşı aktif oldu. Durum stabildir. İşte silahlı kuvvetlerimiz herhangi
1: ama bir... Ama adres veriliyor diye. Kerem hazırdır. Kimden geldi bu açıklama? Adres veriliyor. İran, Tasnim. İran resmi Tasnim ajansı şeyden, yapmış. Yani İsrail ve Amerika diyor.
5: Zaten o ihalara her zaman ifade kullandıklarında işte Amerika Birleşik Devletleri İsrail ihası diyorlar yani. Dediğim üzere Hürmüzgan ili valiliğinden açıklama yapıldı. İşte ordu bölgedeki durumun normal olduğu, hava savunma sistemlerinin havadaki insansız hava araçlarına karşı aktif olduğu ifade edildi. Dediğim üzere işte bir kapsamlı bir saldırı söz konusu değil. Bir de Melih bir şey ifade etmek istiyorum. Ben de değerli hocama katılıyorum. Eğer bir savaş söz konusu olacaksa bu sefer ağırlık Tahran'da değil, ülkenin güneyinde yani değerli Hürmüz'de. Hocamın çizdiği bölgede olacaktır. Çünkü evet, Hürmüz ve etrafında olacaktır. Ancak şöyle de bir durum söz konusu. İşte diyelim oradaki adaların bir kısmını Amerika Birleşik Devletleri herhangi bir şekilde eline geçirdi. Ancak bu yine de gemilerin kolay bir şekilde Hürmüz'den geçeceği anlamına gelmiyor. Çünkü İran'ın elinde hala çok sayıda insansız hava aracı var, füze var. Onları mesela Şiraz'dan, İsfahan'dan, ülkenin içeri kısımlarından yine kullanarak o bölgeye yine güvensiz hale getirebilir ve değerli hocam dediği üzere işte sigortalı şirketleri yine bu risk dolayısıyla o bölgeden gemilerini geçirmeyebilir. Yani bu sorun çözülmediği sürece, kapsamlı bir şekilde sorun çözülmediği sürece Hürmüz'deki durumun bu şekilde kalmaya belki devam edebilir.
1: Tam olarak dediğin bu Ekber. Dediğin doğru. Yani o diplomasi de masada İran ikna edilmediği sürece Hürmüz'ün güvenli hale gelmesi mümkün değil askeri olarak. Dediğim gibi oradan veya Boğaz'ı düşünün, İstanbul Boğazı'nı. Tankerler geçiyor. Herhangi bir saldırıda yani kamikaze saldırı yaptığında korkunç bir sonuç oluşabilir
3: yani
1: her açıdan.
3: Bu adaları ele geçirmek, kıyı şeridini kontrol etmek, bunlar İran'ı durdurmuyor.
1: Durdurmuyor. Trump yarın durum odasında yani savaş odasında kararını vereceğini söyledi ama Gafar yakınca da bir son dakika iletiyor. O da diyor ki Trump bu durum odasındaki toplantı öncesi İran'a bir günlük süre verdi. Yarın savaşı başlatacağım. Eğer bu gece ya da yarınki toplantıya kadar bir adım atmazsınız.

0: diye. Değil mi? Doğru söylüyorsun.
1: Yani yarın başlatmayacağım, 24 saat erteliyorum.
0: 24 saat erteliyorum.
1: Yarın başlat. Yani yarın kesin yapacaktım. Fakat şimdi yapmıyorum. 24 saat erteliyorum. Bir anlaşma, çünkü yani Körfez ülkeleri böyle istedi diyor. Ama tabii aklıma benim şu soru da geliyor. Şimdi
0: ya bu gece vurur ha, ben şimdi.
1: Tabii yani şimdi.
2: Bravo.
1: Tabii aynen doğru, öyle. Yani belki de İran'ın gardını düşürmek için yaptığı bir şey olabilir. Bir de şimdi Körfez ülkeleri istedi, ben vazgeçtim. O zaman Körfez ülkeleri arabuluculuk mu yapıyor?
0: Yani öyle ha, Katar istedi dedi değil mi? Doğru, onu söyleyeyim.
1: Yani Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri dedi. Liderlerin isimlerini de saydı ve şöyle diyor. Ben bunları duyduğum saygı nedeniyle diyor. Erteliyorum diyor. Tamam, güzel. Ama böyle bir arabuluculuk mekanizması yok. Yani böyle bir mekanizma yok şu anda. Mesela Pakistan yok. Pakistan'a vurgu yapmıyor. Umman demiyor. Böyle bir arabuluculuk mekanizması olmadığı için de ne çıkacak ki? Yani bu ülkeler İran'a ne diyecek? İran onlara ne diyecek de?
0: İran da Pakistan'ı kabul ediyor. Kalibaf'ı işte şey ilan ettiler. Yani bu süreçler Çin temsilcisi ama Pakistan üzerinden bir şey bekliyor.
3: Ali Raçali'nin yerine geldi o. Çok önemli bir öldürülen o. Şimdi burada bir önemli konu var.
0: Şunu demek için söyledim Bülent abi. Yani İran'ın müzakereci olarak gördüğü Pakistan var.
1: Evet.
0: Bu mekanizmaların içerisinde Trump'ın bahsettiği şey, Suudi Arabistan şu bu falan. Bu
2: İlk başta Umman vardı. Başarısız oldu o iş.
0: Umman pazartesi gidiyor.
4: Acaba arada şey olabilir mi Melih Bey? Umman, Baye, Katar, Bahreyn, Kuveyt bir araya gelip Tahran'da bir görüşme yapabilirler mi? 4-5+1.
0: Yapabilirler. İran'ın tabii vurduğu ülkeler.
3: Yapabilirler.
4: Yani evet. Yani çünkü Körfez'i Hürmüz sorunu adı altında Amerikan politikalarını destekleyen bu beşli grup.
2: Ama İran'ın, komutanım, Hürmüz sorunu Amerika'nın sorunu değil ki, o nükleerlerle falan. Hürmüz yani bu yeni boğaz, çıktı, öyle bir sorun yoktu.
4: Boğaz odaklı diyorum acaba.
1: Şimdi Körfez'deki inisiyatif neredeyse tamamen, hatta neredeyse değil mi, tamamen İran'ın elinde. Demin konuştuğumuz konu, yani fiili durum itibariyle buradan hiçbir gemi geçemiyor.
4: Ama zarar gören ülkeler var.
1: Şimdi hani zarar bir defa elinde böyle bir koz olduğu için, bu koz zaten İran açısından artı bir. Diğer ülkelere gelince, bunlar bir mekanizma kurup İran'la arabuluculuk yapalım deseler ne olur? İran Umman dışındaki buradaki bir başka ülkeye güvenmiyor. Güvenmediğini de açık açık söylüyor. Hatta İran Pakistan'a da güvenmiyor bak. Yani İran Pakistan'a da, yani buna mecbur kaldığım için bununla görüşüyorum diyor. Çünkü şöyle bir hadise oldu hatırlarsanız. Trump Pakistan'da görüşmeler başlayacak, temsilcilerimi gönderiyorum demeden önce Pakistan görüşmeler başlayacak dedi. Sonra Trump dedi, sonra İran yalanladı. Ve hatta İran bir de şunu dedi galiba. Bunu dedi piyasaları yatıştırmak için yapıyorlar, söylüyorlar dedi. Yani İran Pakistan'ı Amerikan tarafındaymış gibi görüyor. Bu İran'ın bakışı. İran öyle bakıyor.
0: Biraz Pakistan'da, da öyle şimdi.
1: Zaten öyle. Bugün
0: ABD'nin yanında değil.
1: Bugün Dropsite, evet, bugün Dropsite bir Dropsite denen bir alternatif haber kanalı var. O bir belge yayınladı dün sabah saatlerinde. Pakistan üzerinden elde edilmiş bir belge. Bir gizli belge sızdırıldı. Pakistan'da İmran Han'a yönelik yapılan darbenin arkasında Amerikalıların olduğu ve Amerikan siyaseti daha fazla angaje olsun diye yapıldığı yönünde.
0: Hep tabii söylüyorum, bunlar yediler adamı. Evet. Adamcağızın başını. O da şu an cezaevinde. Evet. İmran Han.
1: Hatta Biden bir de fazladan İmran Han'ı Trumpçı görüyormuş. Yani iki tane sorun varmış orada. Bir, Pakistan'ın Ukrayna Savaşı'nda Ukrayna'yı desteklememesi, Putin'in yanında durması birinci problem. İkinci problem de Trump'ı desteklemesi seçimlerde. Yani Biden yönetimiyle arasında açık olması, bu iki şey darbeyi getirmiş ve İmran Han'ı özür dilerim böyle devirmişler. Şimdi bunu da şunun için söylüyorum. Bu belgeler tabii belgeler ortaya saçıldıkça İran'daki bu algı da kuvvetleniyor. Yani bunlar Amerika'nın adamlarıdır aslında diye. Şimdi buna rağmen yani son limiti orası, Pakistan'ı kabul etti. Onun için hocam sizin sorunuza geleyim. Yani Suudi Arabistan'ın, Birleşik Arap Emirlikleri'nin, Kuveyt'in ve hatta Katar'ın olacağı bir arabuluculuk sistemini ben kabul edeceğini
0: İran
1: sanmıyorum.
0: Kabul etmez. Şu Trump'ın paylaştığı bir Kerem bir afiş vardı. İran'a her taraftan saldırı var. O var mı elimizde?
4: O nasıl arada olacakmış ki?
0: Bütün ülkeleri gösteriyor. Bu arada şu beni şüphelendirdi hocam. Şimdi Gaffar'ın söyledikleriyle bir araya getirerek bunu düşünüyorum Pakistan konusunda. İran'da teşekkür ediyor bazı ülkeleri. Diyor ki Afganistan'a, Pakistan'a falan ülkelerini ABD saldırılarından ülkemize saldırması için operasyonları açmadıkları için teşekkür ederiz diyor. Galiba bu yönde bir hareketlilik var ki.
1: Evet, evet.
0: Yani bu açıklama durup dururken İran bunu söylemiyor. Trump'ın o paylaştığı görüntüde de işte İran'a bütün ülkelerden, Körfez ülkelerinden de, yani yarınki saldırının nasıl olacağına dair ülkelerden mi İran'a bir taarruz başlayacak? Ya da bir terör faaliyetleri mi, ya da işte ne bileyim gerilla faaliyetleri mi başlayacak? Böyle bir durum mu var?
1: Bu da o harita

0: Düzenli çizilmiş.
1: Daha önce vardı ama bu.
2: Ha, şu bu aynen tabii. Bu. Dediğin doğru.
0: Bu özenle çizilmiş.
1: O Belucistan vardı.
0: Çok Trump'ın hesabında. Bir şey var.
3: Onu bir büyütebilir burada miyiz o haritayı?
0: Pakistan, Afganistan, Azerbaycan, Türkmenistan üzerinden, hatta Azerbaycan Hazar'dan bu tarafa doğru gelen oklar var.
2: Türkiye'den olarak, göstermiyor
0: Türkiye'den
2: mesela.
0: Bu yok.
2: Önemli.
0: Tabii işte. Ben o, özenle dediğim o zaten. Mesela bu alelade bir çizim aslında. Alelade bir çizim. Fakat bunlar kasıtlı değilse de bu kasıtlı. Burayı kapamış.
2: Kesinlikle bunlar, yani okları çıkartacağınız ülke bence önemlidir. Rastlantı eseri yapmıyorlar bunu diye düşünüyorum. Yani seçiliyordur bu muhtemelen. Bak Pakistan cephesinden.
3: Melih Bey, o ülkelerin hepsinde Amerikan üsleri var.
2: O, onu gösteriyor.
3: Tabii oradan tabii vuracak. Evet. Yoksa Amerika'dan gelip 100 bin kişiyi nereden getirecek?
2: Yukarıda ne var mesela?
0: Afganistan'da yok. Afganistan'da yok hocam. Türkmenistan'da yok. Ha, Afganistan'da
3: vardı,
0: yok.
3: Vardı, kaçtı, çıktılar, kaçtılar.
0: Ya burada yok. Olmamasına rağmen oklar var burada. Azerbaycan'da yok.
4: O oklar Türkmenistan, okları Türkmenistan'dan gelmiyor, içeriden geliyor. Yerlerin oklarını dışarıdan çıkarmış.
0: Bunlar da içeride hocam. Oradan göremiyorsun. Bunlar içeride. Başlangıç noktası şey. Ha,
2: bazı unsurları diyorsun. Şurada mesela Belluciler gelecek. Öyle mi diyor mesela?
0: Tabii. Dışarıdan gelen bir tek bu var. Suudi Arabistan ve Kuveyt üzerinden gelen bir
1: mesela
0: tek
1: bir
0: bu var.
1: Mesela bir başka konu var orada.
4: Katar'dan da var yani.
0: Bunların tamamı bu denizden geliyor hocam. Denize kadar gelmiş. Katar'a dokunmuyor. Bunların tamamı içeriden geliyor ama geliş istikameti belli. Türkiye'den bu tarafa doğru hiçbir ok çizmemiş. Ne içeriden ne dışarıdan.
2: Sürekli Trump'ın vurgu yaptığı Kürtler Kürtler diyor ya mesela şey
1: Kürtler,
2: gibi.
1: Kürtlere kızdım diyor. Mesela
2: vermediler silahlarımı, aldılar getirdiler.
1: Irak'taki İsrail'in kurduğu o gizli üsler tamamen bu olayla bağlantılı. Geçen haftalarda çok önemliydi. Birleşik Arap Emirlikleri Afrika'dan savaşçı, paralı askerler sokmaya çalışıyor. Bu arada Afganistan üzerinde de Amerika'nın CIA'nın bir çalışma yaptığı, oradan da bir saldırı imkanı çıkarabiliriz biz diye kara harekatı için. Aşağıda da aynı şekilde Belucistan konusu. Yani bu bombalamayla paralel arkadan da işte sıkıntı yaratacak bazı gelişmeleri de tetikliyor olabilirler.
2: Böyle bir gücü var mı Cüneyt Hocam? Yani orada birilerini harekete geçirecek. Bir Afganistan. Silahlı güçlerin Afganistan'da ya da diğer coğrafyalarda birilerini hani aynı PKK'ya silahlandırdığı gibi öyle bir potansiyeli var mı acaba?
4: Başarılı olamadı. O ilk Tahran'daki olaylar çıktığında bir denedi, yokladı. Herhangi bir gelişme olmadı. Kürtler beni yarı yolda bıraktı dedi hatırlarsanız. Yani o işte Kürdistan, İran Kürdistan bölgesinden
3: yani Kandil'de 5 Kürt grubunu organize ettiler, silahlandırdılar, onları salacaklardı. Tabii. O tutmadı.
2: Tutmadı.
3: Sayın Devlet Bahçeli'nin ikazı da çok yerindeydi. Benim Kürt kardeşlerim terörist değildir, silahlı şey değildir, bu gidip bu işe girmezler, bu tuzağa düşmezler dedi ve düşmediler. Kürtler.
4: Ama burada çok enteresan bir şey var. O beşli yapının içerisindeki PEJAK silahlı unsur. Evet. Onları aslında silahlı unsurların çoğunluğunu PKK oluşturuyor. Yani bugün şimdi biz 6-7 bin PKK'nın silahlı örgüt üyesinin nerede olduğunu düşünüyoruz. Kandil'de, Hakuk'ta.
2: İran'a geçtiler. Bunu galiba Hakan İbrahim Kalın mı söyledi?
4: Evet.
2: Değil mi? İran'a bir geçiş var diye sanırım. Tam doğru hatırlıyorum.
1: Süleymaniye üzerinden Suriye'deki PYD'nin silahlı gruplarının önemli bir kısmı
2: İran'a gittiler.
1: Süleymaniye tarafından İran'a doğru geçirildiği söyleniyor. Büyük Samet
2: benziyor hakikaten.
0: Evet, dün biraz önce konuştuğumuz şey.
2: Yani bu rastlantı değil hocam. Bu oklar böyle çıkacak Afganistan yani üzerinden bak, bazılarının içeriden bu mümkün.
4: Irak'taki ve Suudi Arabistan'dan dışarıdan geliyor oklar.
0: Evet, Afganistan'dan
4: dışarıdan geliyor. Evet. Diğerleri hep içeride.
3: Evet. Ha, Amerika'nın 1980'den beri yaptığı bir şey var. Yani oradaki Türk, Azeriler falan filan organize edeyim diye İran-Irak Savaşı'nda olmadı. Hiç Türkler girmediler bu işe. Azeriler.
2: Rejim değiştirmeye Türkler girmediler.
0: Aksine ters taraftan girdiler.
3: Tabii orada konsolide oldular. Hümeyni rejiminin etrafında konsolide oldular.
0: Yani Kürtler de öyle oldu. Yani İran'ın Kürtleri bu bölgede özellikle Irak sınırında yaşayanlar. Bunlar da o 5 terör örgütü birleşti. Biz burada bir hareket başlatacağız dediler. Destek vermediler. Trump'ın silahlar gitmedi falan dediği de o hikayeye dayanıyor. Burada bizim koruculara benzer örgütlenmeler var. Yani silahlı yarı sivil unsurlar var.
2: İran'a ait.
0: İran'a ait, evet. Ben çok videolarını izledim onların. Bilmiyordum öyle bir unsur olduğunu. Ya bizim koruculara da benziyorlar. Peşmergelere benziyorlar giyim kuşam itibariyle. Ve hani Tahran'ın yanında olduklarını gösteren silah talimleri, videolar. Hatta bazı askeri operasyonlar, teröristlere yönelik operasyonlar yapmışlar. Yani o iş tutmadı ki zaten daha önce söylemişim, tekrar edeyim. Süleymaniye'de mukim bir iş

0: insanı ve bir bürokrat. Her ikisi de İsrail ile çok yakın bağlantıları var. Onların projesiydi bu. Trump onların aklıyla orada bir işe girişti. Benim tahminime göre birkaç yüz milyon dolarını kaybetti orada.
1: Kaptan, bence o yüzden söylüyorum.
0: Trump'ın canını sıkan da o para kısmı. Tabii,
1: para gitti. Yani, para aldılar gitti silahımı orada. Aldılar vermediler. Yani bir para kaptırmış o.
0: Para kaptırdı evet.
2: Ya, o yüzden... Onu çıkartır, onu fazlasıyla çıkartır. Bakın bir şey orada ok var. Söylenmeyen bir şey var. Bahreyn. Hiç evet. Bahreyn değil. Bahreyn'in %85'i Şii'dir. Emirat ailesi Sünni. Ve Bahreyn'de Amerika'nın 5. filosu var. Filosu var. Karşısında Bender Abbas İran'da. Onu yok ettik diyor şimdi şey.
3: Diyorsunuz.
2: Evet. Bender Abbas'ı yok etti. Orada da İran'ın şey donanması vardı. Nasıl bize Gölcük'te orası İran'ın donanması.
4: O filoyu çıkardı dışarı ama hocam. Ha? Beşinci filoyu çıkardı dışarı.
2: Ha, şey evet, şey diye. Ama bak oku koydu. Şimdi oradan şey yapacak. Bahreyn çok korkuyor. Çünkü Bahreyn'de rejim düşerse hepsi Şii. Hemen İran'a dönerler. Dolayısıyla Amerika her yere bunlara yerleşmiş. Onu bilin yani. Şu anda mesela üstlerdekileri, askerleri çıkartmış, şehirde otellere yerleştirmiş. Çünkü üstleri vuracak. Kesin zaten vuruyor İran. Karşısında hemen dronlarla vuruyor. Ama yani bu demek değildir
0: Uğur
2: ki
0: Hoca,
2: kuvvette
0: otelci...
2: Katar'da, Irak'ta Amerikan askeri yok değildi. Var. Ama o güzel...
1: Üstler hazır hale getirmiş üstler.
2: Bu kadar.
0: Uğur Hoca otelcileri patlattın vallahi hocam.
2: Şimdi öyle tabii.
0: Amerikalılar
1: hepsi otelde dedi.
0: Otelde dedi ya şu anda zaten böyle. Bundan dolayı Dubai'deki otellerin doluluk oranı şu anda %20'nin altında.
1: Türkiye'deki oteller çünkü çok oraya güvenilir.
0: Evet aynen öyle.
1: İran'ın vurma alanı dışında bizim oteller zaten bayramda %100. Sen full de ilgileniyorsun o işte.
0: %100 dolu, bir de rate'ler de çok yüksek yani gerçekten. Vatandaş da bayramda daha ziyade ailesinin yanına gidiyor ama Türkiye'deki oteller bir güvenli, yani güvenli, iki güvenlikli. İkisi bir arada yani Türkiye'nin öyle bir şeyi var. Dubai %20'nin altına düştü. En az 20 tane çok büyük otel ve toplamda da 400'den fazla otel geçici olarak kapatıldı. Diyorlar
1: o zaman
0: ki,
1: bu savaşın kesin kaybedeni bu Körfez'deki tabii, kesin özellikle Dubai. Özellikle
2: 7
1: Dubai.
2: Tane Arap Emirliği yani Birleşik Arap Emirliği onlar kaybettiler. 300 milyar dolar daha bugün kaçan sermaye. Yani bombalamadan vurulan değil. Oradan kaçan sermaye.
0: Bir de şimdi...
2: O trilyon doları bulacak ha ben size söyleyeyim.
3: Şimdi, ne paralar?
5: Bir de Türkiye'nin... Bir gelişme daha var. Gaffaroğlu söyleyeyim. Geçen hafta Nijerya'da iş yapan bazı iş adamları arkadaşlarla yemek yedik. Afrika ülkelerinden... Gübre gelmemesi nedeniyle 45 milyon insanın bir 3 ay daha burası kapalı kalırsa ölme tehlikesi var.
1: Bu gübre bunlar konusu çok önemli.
5: Çin'e de baskı yapıyorlarmış. Bunu hallet, burası açılsın, daha başka türlü bir görüşmeler yaparak götürün diye açtık. Kore, Japonya büyük sıkıntı içinde, gübre ile ilgili büyük sıkıntı. Geçen hafta da Cumhurbaşkanımız gübre ile ilgili Türkiye'nin sıkıntısı yok ama dedi dikkatli oluyoruz.
1: Fosfat konusu o işte.
5: Çok önemli.
1: Bu da Körfez'den gidiyor. Suriye'de de var fosfat.
5: Suriye'de
1: Zelenski
5: var.
1: Zelenski o yüzden biraz geldi buraya diyorlar. O işte bakımdan tahıl üretecek.
2: İran'ın, bize fosfat ama biz Türkiye Rusya'dan alıyor. Yani Türkiye'nin bir sıkıntısı yok.
1: Bizde yok ama bu, diğer tabii, dediği
5: İran'ın
1: gibi.
5: İran'ın uzun süre bunu devam ettirmesi çok zor. Şu anda küresel bir hareket de başlayabilir İran'a. Yani Amerika lehinde değil. Bu gübreyle ilgili sıkıntı, petrolle ilgili sıkıntı çok geniş. Afrika çok
1: yeter,
5: etkili.
1: Yeter canımızda. Yani bize de zarar veriyorsun mu derler diyorsun.
5: Özellikle Çin biliyorsun çok etkili. Afrika ülkelerinde çok önemli bağlantıları var, ticari ilişkileri var.
2: Limanları aldı her yere.
5: O bakımdan
2: çöktü.
5: Rusya ile Putin'le shipping'in yapacakları yarınki görüşme çok önemli bir hale gelecek. Çünkü sadece Hürmüz'ü değil, Malaka Boğazı'nda aşağıda Babül Mendebi de konuşacaklar. Çünkü dünya ticaretiyle ilgili çok büyük sıkıntı var. Eğer bombardıman olursa akabinde daha kritik gelişmeler olacak. Bu nedenle yarın onların yapacağı görüşme Amerika'nın vereceği kararla çok paralel gidebilir.
0: Bugün Bülent abinin söylediği konuyla ilgili bir gelişme oldu bugün. Yeni yani birkaç saat önce Amerikan Hazine Bakanlığı bir açıklama yaptı. Bazı üçüncü ülkelerin özellikle yoksulluk ve gıda sıkıntısı problemi yaşayan ülkelerin Rus petrol ürünleri alması için özel lisans çıkartacaklarını, buna izin vereceklerini. Biliyorsunuz Rus petrol ambargo altındadır. Kastedilen ülkeler Afrika ülkeleri. Yani Amerikan Hazine Bakanlığı Afrika'ya ben size bir jest yapıyorum.
1: Rus ambargosunu gevşetiyorlar.
0: Gevşetiyorum diye bugün itibariyle
2: bir açıklama. Zaten Gaffar Bey 15 gün önce gevşetti zaten.
1: Bir tık daha. Bir artık petrol ürünleri için.
0: Tam Bülent abinin söylediği konu. Yani gübre ve azot tedariği yapamayan Afrika ülkeleriyle evet. ilgili Amerikan Hazine Bakanlığı'nın Rus petrolü alabilirsiniz hı-hı. şeklinde bir izin vereceğiz dedi. Ama tabii orada da aklıma şu soru geliyor. Ya yasağı koyan sensin, kaldıran sensin. Yani adam yasak olmasa adam İran'a mecbur kalmayacak. Başka bir yere mecbur, Körfez'e mecbur kalmayacak. Alacak Rusya'dan yani. İşin bir de o tarafı var tabii.

0: Evet, bu arada Çin hakikaten bir yükselen ülke oldu Cüneyt Hocam ya bu son dönemde.
1: Biraz farklı bakıyorum. Ya.
0: Öyle mi? Ama bakın Çin... son ayda bir şunu söyleyeyim. Mesela Trump gitti, Putin gidecek, gitti diyelim. Son 6 ayda Fransa, İrlanda, Kanada, Finlandiya, Birleşik Krallık, Almanya, İspanya, ABD, Rusya. Yani herkes böyle bir Çin'e ya biz ağzına bakar halde.
1: Gözümüzde büyütüyor muyuz acaba?
2: Zaten büyük hocam.
1: Hayır büyük de yani ne kadar büyük. Bu büyüklüğü ölçen...
3: Hayır ama dünyanın fabrikası şu anda.
0: Tabii.
3: Yani askeri anlamda söylemiyor. Ekonomik anlamda dünyanın fabrikası.
1: Ama şimdi siz askeri kapasiteniz, ekonomik kapasitenizle eşler olmadığı sürece nasıl...
3: Ama ne dedik demin? Savaşlar askeri değil, ticari, ekonomik.
1: Ya mutlaka hocam, onda hiçbir itirazımız yok ama... Yani adam uluslararası güvenlik politikalarında etkili değil. Bir sözü yok yani. Ya şimdi şu İran Hürmüz konusunda bir ağzından bir şey çıkmıyor yani. Belki de bu en son oturumda ne yaparsan yap dedi Amerika'ya. Şimdi güç, küresel güç olmak politika üretmektir, öyle değil mi? Ve o politikanın arkasında
3: belki durmak. Belki de komutanım.
1: Siz cebinizde ne kadar para olursa olun.
3: Anlamıyoruzdur. Mesela oradaki yani, ürette...
0: Bu kuvvet de muhtemel.
3: Ben hayır yani, ürettiği şu diyordur. Tayvan'ı yutacak. Zaten
1: ya Tayvan zaten sorun değil ki. Amerika onunla da hiç ilgilenmiyor ki.
3: Hayır ilgileniyor da belki orada pazarlığı yaptılar. Ben İran'a çökeceğim. Tayvan'a senin çökmene de bir şey demeyeceğim dedi belki Amerika.
0: Dedi aslında Çin... Trump onu yani. Evet. Çin'e çok yakın, bize çok uzak dedi bu Tayvan. Ne yapabilirim ki
3: bir
0: diyor.
3: De uluslararası hukuka göre zaten Çin'in parçası yani, Tayvan diye ayrı bir devlet yok aslına bakarsanız.
4: Evet. Demiş olabilir mi? Al Tayvan'a, ver İran'a falan da demiş
0: demiştir
4: olabilir mi?
0: Muhtemelen bu geçmiştir ama... Yani siz büyütüldüğünü düşünüyorsunuz
1: Çin'in. Ya şöyle, büyüklük sadece ekonomik büyüklükle muhtever değil. Yani bakın daha bir yıl öncesinde ordusunu modernize etti Çin. Yani komuta kademesini değiştirdi. Kara kuvvetleri komutanını görevden aldı, deniz kuvvetlerini aldı, yeni adamlar koydu. O da kendi askeri kapasitesindeki zafiyet noktalarını biliyor. Şimdi Amerika bunu açıkça yapıyor. Bak, CENTCOM'u kurmuş. Kıtalar arası deniz aşırı kuvvet yapılanmasına geçmiş. Çin'de ne var? Böyle bir şey var mı?
0: Hocam bu konu çok önemli. Bunu konuşmaya devam edelim mi? Ama bir tamam. Son dakika gelişmesi var. Amerika Birleşik Devletleri Kaliforniya'da bir camiye silahlı saldırı gerçekleştirildiğine dair. San Diego kentinde. Cami yakınında mı arkadaşlar? Camide mi? Camiye yakın.
4: Çok riskli.
2: Ama ölü evet, ve yaralı var deniyor.
0: Var değil mi? Yoğun polis de sevk edilmiş. İlk bilgilere göre ölü yaralılar var deniliyor ama bunlar yeni gelen bilgiler. Biraz sonra Amerika'ya bağlanırız hemen.
4: Bir de saldıranın,
0: İrfan'ı da hazırlarsak.
4: Saldıranın kişiliği de önemli. Bir orada kart vizit mi atılabilir?
0: Herhangi bir şey var mı? Sen genel olarak söylüyorsun.
4: Ben genel olarak söylüyorum. Şimdi bakacağım zaten.
3: Yani Kaliforniya'nın özelliği. Evet. Bir, Ermenilerin çok etkin olduğu yer. Vali bir Ermeniydi. İlk Türk diplomatların öldürüldüğü yer. İkincisi San Diego dediniz. O Hispaniklerin, yani İspanyolca konuşan Latinlerin ve Katoliklerin bulunduğu yer. Etnik durum çok karışık.
0: Yani tam onu doğrulayacağız biraz sonra. En tam camiye öyle mi, cami yakını mı?
2: Caminin
0: bu önemli.
2: Giriş kısmı zannediyorum.
0: Caminin giriş kısmı.
2: Zannediyorum öyle. En az iki ölü diye geçiyorlar.
0: Evet. Giriş kısmı, evet, camiye bir saldırı gerçekleşiyor.
2: Islamic Center of San Diego. San Diego İslam merkezi.
0: Bir de şimdi Amerika'da dünyanın her yerinde öyle camilerin böyle yakın olduğu işte gruplar oluyor, ülkeler oluyor, evet, evet. Futların camisi
2: acaba
0: oluyor.
2: Hangi ülkeye
0: evet,
2: yakın?
0: Kimin,
2: hangi
3: işte onu ülke merak ediyorum.
0: Değil
3: ben
0: mi ayrıntı
3: yani.
0: Ne cami,
3: bence
0: cemaatleri
3: Suudi yani. Arabistan'dır yani, ben Türkiye'nin orada bir cami yaptığını
0: Kaliforniya'da
3: duymadım. San Diego'da duymadım en azından.
0: Evet, vallahi biraz sonra
2: Lizbon'da bir büyük cami var. Ben de bir cuma günü o camiye gittim. Yani çok büyük bir İslam merkezi deniyor. Meğer bu Pakistan'da yaygın olan bir İsmailiye tarikatı varmış. Evet. Onların yeriymiş orası. Bu Ağahanlar.
3: Ağahan, Kerim Ağahan.
2: Yani tabii biz camiden, cami hizmetini aldık biz yani. Onda
0: sen niyetin onda önemli abi.
2: Tabii de onu ama yani insanlarla birkaç kişiyle sohbet ettim. Böyle ben nereye geldim yani, nasıl bir grupla karşı karşıya diye bayağı kafam karışmıştı. Hani dinin de tabii farklı yorumları var. Dolayısıyla farklı ülkelere, farklı mezheplere mensup şeyler olabiliyor. Aa,
3: Ingrid Bergman'la evlenmişti.
2: Çok büyük bir, hocam çok büyük bir şey var. İslami merkez var. İslam kültür merkezi Lizbon'da. En büyüğü. Zaten Portekiz'de başka cami de yok. Bir o var. Bir de Porto'da küçük bir mescit var. Afrikalıların mescidi. Hani Müslüman nüfus olmayınca öyle bir ihtiyaçta oluşmamış.
3: İsmailiye cemaati enteresan bir şeydir.
2: Çok enteresan.
3: Her sene liderlerini böyle altınla tartıp şey yapıyor.
0: Bu arada yeni gelen bilgiler çok sınırlı tabii.

0: ki yetkililer sakinlere, işte bölge sakinlerine uzak durun diyorlar. Kayıplar hala şu an belirsiz. Vali de açıklama yapmış. Eyalet acil servislerinin yerel kolluk kuvvetleriyle koordinasyon halinde hareket ettiklerini söylüyor. İrfan hazır mı arkadaşlar? Bu bölge mi? Burası mıdır saldırının gerçekleştiği yer? Şu beyaz bölge cami. Ekranlarınızda gördüğünüz onun giriş kısmı deniliyor.
1: Genelde caminin yanında külliye gibidir, işte şey de vardır, aşevi vardır, şunu oturma yeri falan da vardır onlar.
0: Kaliforniya'da, Amerika Birleşik Devletleri'nde camiye yapılan saldırı bir süredir var mıydı, böyle cami saldırısı nerede oldu yakın zamanda aklımızda kalan camiye yapılan saldırı? Avustralya'da mı oldu bir?
2: 25 Mart'ta da mesela, bu daha önce de olmuş. Kaliforniya'da camilere saldırı var da.
0: Öyle mi Bülent abi?
2: Var. Şu anda iki tane gördüm.
1: Oldu oldu.
2: Bir camiye kundaklama girişimde bulunmuş.
0: Evet. Ölüler ve yaralananlar olduğu belirtiliyor. Şu an Amerikan basını da bu konuya odaklanmış durumda. İrfan Sapmaz da hazır Amerika Birleşik Devletleri'nde. İrfan, hemen nedir duyumlar? Son dakika senden
3: şimdi
0: alalım.
3: San Diego'da, merhaba Melebe. San Diego'da işte Islamic Center'da sanıyorum bir toplantı, bir pep festival gibi bir, şu anda bir taraftan da Amerikan televizyonlarında kulağım. Bir saldırı oluyor. Şu ana kadar iki kişi hayatını kaybetmiş. 30'a yakın yaklaşık yaralıdan bahsediyor. Şu Amerikan televizyonlarından CBS şu anda bir görgü tanığını anlattırıyor. Sanıyorum Müslüman kendisi. Hiç burada diyor silah seslerini duyunca 911'e çok acil olarak diyor telefon açtım diyor. Şu an itibariyle tüm Amerikan televizyonları da buraya kilitlenmiş vaziyette. O açıdan da tam olarak yaralı sayısı en az iki kişinin hayatını kaybettiğini biliyoruz şu an itibariyle. At Mosque in San Diego. Şu ana kadar 2-3 kişiden bahsediliyor ama 30'a yakın bir rakam da belirtiliyor. Tam olarak bir saldırgan camiye ateş açmış. İslamic Center'a camiye ateş açmış.
0: Dair caminin içinde bulunanlar mı İrfan? O iki kişi diyorsun
3: evet,
0: ya.
3: Evet sanıyorum.
0: Yoksa saldırgan mı?
3: Bir festival gibi de bir şeyden bahsediliyor. Festival gibi de bir şeylerden bahsediliyor şu anda. Ama tam olarak tabii kestiremiyor. Bir taraftan da bazı Amerikan televizyonları havadan bizim de verdiğimiz gibi şu anda canlı yayınlar yapıyorlar helikopterlerle. Tüm bölge tamamıyla gördüğünüz gibi en az 25-30 polis aracıyla çevrilmiş vaziyette. Bölge tamamıyla kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Bu saldırganların şu ana kadar iki kişi hayatını kaybetmiş. İşte SWAT timleri bölgeyi tamamıyla kuşatma altına almışlar. Ve şu an itibariyle tam olarak tabii olayın neden olduğunu bilmiyoruz. Ama iki kişinin hayatını kaybettiği, birkaç kişinin yaralandığından bahsediliyor. Ama büyük ihtimalle belki içeriye mi girdi, bir ateşte bulundu, bir saldırı bulundu. Yoksa dışarıdan mı? Onların hiçbiri şu ana kadar net değil Melih. Ama dediğim gibi dün de Diyanet Merkezi var biliyorsunuz Washington DC'de, ben de oradaydım. Orası da çok kalabalıktı yine. Festival vardı. Müslümanlar işte çeşitli gençler ya da işte kadınlar sattıkları ürünleri getirip şey yapıyor. Orada da tabii ciddi bir güvenlik önlemi vardı. Daha önce de Diyanet Center'da da buna benzer bir saldırı gerçekleştirilmek istenmişti. Yani bugünlerde dikkat çekici böyle bir saldırı, acaba neye dayanarak böyle bir saldırı yapıldı onu tabii ki bilmiyoruz şu an itibariyle.
0: Bu İran'ın falan üstüne atacak.
3: Ateş edilmiş. 30 ateş edilmiş. 30 el ateş edilmiş. Şu anda CBS'ten dinliyorum. Bir taraftan da
0: peki İrfan, evet. İrfan, bu İran savaşı nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri'nde böyle Müslümanların bir tepkisi falan söz konusu mu? Kalkıp bu işi İran'ın bilmesine yıkmasınlar.
3: Hayır.
0: Öyle bir hava yok. Bir
3: tepkisi yok. Anladım. Şu anda şunun da altını çizmek istiyorum. Tabii işte cuma namazlarına gittiğim zaman orada hutbeye çıkan imamların da böyle bir endişeleri olduğu gerekçesiyle, yani İran'ın adını normalde her cuma işte dünyanın her yerindeki Müslümanlara tabii dua ediyorlar ama İran adını özellikle kullanmadıkları dikkatimi çekiyor. Bir tepki ya da bir saldırı ya da herhangi bir şey olmasın ya da içeride işte malum belli şu anda Trump İsrail'e destek veriyor gerekçesiyle herhangi bir tehlikeye girmek istemiyorlar. Hı-hı. Ama ve doluymuş şu anda. Doluymuş caminin içerisi. 5000 kişili falan
0: namaz
3: bu mescid şu an itibariyle.
0: Namaz saati mi?
3: Şu an itibariyle hayır ama Kaliforniya'da saat

0: farkıyla bilemiyorum. Burada Washington DC'de ikindi namazına bir saat daha var. Olay tam olarak saat kaçta oldu tabii 12 ama çok yeni, çok yeni. Yani ikindi ile şey arası diyebilirim burası için ama Kaliforniya'da şu anda saat kaçtır? Ona bir bakmam lazım işin açıkçası saat farkından dolayı bir şey diyemiyorum. Hemen bir saat farkına bakmak istiyorum. Kaliforniya.
1: 1'i 10 geçiyor.
0: 1'i 10 geçiyor öğle namazı. Öğle vakti Melih.
1: Namaz vakti.
0: Evet, tam 1'i 10 geçiyor okuyor burada şu anda da. Tam zaman... 1'i 10 geçiyor okuyor. Evet namaz vakti.
2: Cami dolu.
0: Namaz vakti. Ama şu anda gördüğüm kadarıyla Amerikan televizyonlarından caminin havlusunda vurulanlar, hayatını kaybedenler yerlerde çünkü kan var. Vurulan insanları görüyorum şu anda caminin içeri. İki kişi bahçesinde daha doğrusu.
1: Yaralı 30'a yakın diyorlar öyle mi? Bayağı büyük bir saldırı.
0: Öyle sanki öyle ama çok emin not değilim. Geldi. Çok emin değilim şu anda.
3: Melih.
1: Efendim efendim.
3: Saldırgan bir değil iki kişi. Birini öldürmüşler. Ardından öldürdükten sonra ikinci bir saldırı olmuş yine. İkinci bir kişi.
1: Yani iki saldırgan geliyor. Birini öldürüyorlar. Bir daha saldırı oluyor.
3: Tabii. Aynı anda iki kişinin arkadan girmiş. İkinci saldırgandan da.
1: Belki bu ölenler iki kişi deniliyor ya birisi saldırgan.
3: Evet.
1: Belki yani bilmiyorum şu an.
4: Bu
3: iki kişi diyorlar.
1: İki kişi.
4: DAEŞ falan olabilir mi gene öyle bir şey acaba? Bir...
2: Niye camiye saldırsın ki DAEŞ?
4: DAEŞ hep Müslüman öldürdü hocam. DAEŞ'i Müslüman, DAEŞ sadece Müslüman öldürdü. Dolayısıyla bu DAEŞ de sipariş bir örgüt olduğu için hani yaptırıp bir yere havale edecekleri bir şeydir.
1: Tabii tabii marka artık onu öğrendik biz hiç.
4: O kamyonetli saldırıda şey gibi arkasına bayrak gibi diyeceğim. Zaten bayrağı dikmişti adam. DAEŞ bayrağı
5: ama şu Gaffar Bey doğru söylüyor. Caminin mezhebi bir yönü var mı ki acaba?
4: Yok baktım şimdi. Caminin imamları, mütevelli heyeti, direktörleri ummiyetle Kuzey Afrika kökenli oldukları görülüyor. Yani mezhebi yönü olduğunu zannetmiyorum. Afrika'da o tip şeyler olmuyor.
2: Suudi Arabistan mı yapmış?
4: Bilmiyorum. O şey yani sponsor arasında sadece bir internet şirketi görünüyor. Şey yok yani bir vakıf vesaire yok. Bağımsız bir cami de olabilir yani bağımsız olarak. Oradaki cemaatin Müslüman cemaatin kurduğu bir şey olabilir. İsimler genelde Kuzey Afrika kökenli. Yani şey Cezayir, Fas kökenli.
1: İrfan yakın zamanda camiye...
0: Polis tabii herkese etrafında hiç kimse dışarı çıkmasın diye uyarılarda bulunuyormuş şu anda.
1: İrfan yakın zamanda camiye saldırı evet. Oldu mu ABD'de? Aklına geliyor mu? Hatırlıyor musun?
0: Şu anda hatırlamıyorum. Şu anda yakın bir zamanda olduğunu hatırlamıyorum böylesi bir saldırının. Arkasından ne çıkacak? Çok merak ediyorum işin açıkçası. Ama içerisinde bayağı insanlar varmış caminin saat 1-10 gecede namaz vakti şu ezan vakti yani sonuçta orada San Diego'da Kaliforniya'da işte diyor ki San Diego polis herkese dışarıya çıkmamaları yönünde uyarılarda bulunuyor diyor.
1: Şimdi böyle bu tarz olaylarda Amerika Birleşik Devletleri sanırım şuna bakıyor. Bu saldırının dışarıyla bir bağlantısı var mı yoksa içeride bir
0: kesinlikle.
1: Manyak ruh hastası var mı? Ruh hastası ise çok üstüne gittikleri bir şey olmuyor ama dış bağlantı konusunda hassasiyetleri var. Gerçi öyle bir gündem de var mı onu bilmiyoruz ama.
2: Melih Bey bizim orada başkonsolosumuz var. Belki İrfan Bey cep telefonundan falan.
1: Kaliforniya'da.
2: Orada belki ona ulaşabilir.
1: Sanırım arkadaşlar da uğraşıyorlar.
0: Anlatmıyorum onun için. Evet onlar evet şimdi ben yayında ulaşmam biraz zor olabilir. Arkadaşlar oradan ararlarsa şu
1: arıyorlar,
0: anda.
1: Arıyorlar.
0: Onların da ne kadar haberi var tabii ne kadar haberi var bilmiyorum onların ama şu an itibariyle.
1: Saldırganın biri etkisiz hale getirildi anladığımız kadarıyla şu ana kadar ulaşan bilgiler.
0: Acaba o, evet o bahçedeki saldırgan mı Melih dediğin gibi?
1: Yani iki ölü deniliyorsa biri olma ihtimali var birinin. Evet şu saat itibariyle Amerika Birleşik Devletleri Kaliforniya'da camiye bir saldırı gerçekleştirildi. Şu an için iki kişinin hayatını kaybettiği bilgisi geliyor ama bunlar tabii ki yeni bilgiler. Teyit mutlak bilmiyoruz.
5: Caminin içine girme yok herhalde.
1: Yok avluda gerçekleşmiş. Avluya kadar gelebilmiş denildi ama.
2: 30'da yaralı var dediniz demin değil mi?
1: Çok yaralı. 30'da yakın
0: demin. Hayır ben öyle duydum. Emin değilim. Emin değilim.
1: Kesin bilgi değil. 30'da
0: yakın bir rakamdan bahsediliyor. Evet kesin bilgi değil. CBS'ten duyduğum bir rakam. 30'a yakın. Onlar da tabii şu anda kimse tam olarak durumu bilmiyor.
1: Evet. Çarşamba akşamı aynı saatte yeniden karşınızda olmak dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın.

0: Savaş çanları bir kez daha çaldı. Tansiyon zirveye çıktı. Savaş yeniden mi başlıyor derken Trump saldırıları ertelediğini açıkladı.
1: Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri bir anlaşmaya varmaya çok yaklaştıklarını düşündükleri için İran'a yönelik saldırılarımızı 2-3 gün erteledik.
0: Akşam saatlerinde Keşm Adası çevresinde ABD ve İsrail'e ait dronlar tespit edildi. İran hava savunma sistemleri devreye girdi, askeri birlikler teyakkuza geçirildi. Yakın zamanda İran'a saldıracağız diyen ABD Başkanı Donald Trump saatler sonra kameralar karşısına geçti.
1: İran'a yönelik saldırılarımızı 2-3 gün erteledik.
0: Trump, İran'ın nükleer programına ilişkin de sert mesajlar verdi.
1: İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceğiz. Bu yüzden bu üç ülke ve artı diğerleri tarafından arandım. Şu anda doğrudan bizim insanlarımızla ve İran'la görüşüyorlar.
0: İran lideri Müçteba Hamaney, ABD'nin İran'a yönelik savaş tehditlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Düşmanın savunmasız kalacağı cephelerin açılması için gerekli çalışmalar yapıldı dedi. Hamaney, savaş durumunun devam etmesi halinde çıkarlar doğrultusunda yeni cepheler açılabilir sözleriyle dikkat çekti. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan da sosyal medya hesabından kritik mesajlar paylaştı. Diyalog teslim olmak anlamına gelmez dedi. Pezeşkiyan, tüm gücümüzle İran'ın çıkarlarını korumaya devam edeceğiz mesajını verdi.
2: ABD Başkanı Donald Trump'ın hemen ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Çin'e gidiyor efendim. Putin'in Çin ziyareti de bugün başlıyor. Trump'ın Çin'e yaptığı ziyaretin yankıları devam ederken Pekin'de yeni bir zirveye daha ev sahipliği yapıyor olacak. ABD Başkanı'nın hemen ardından Rus lider Putin Çin'e gidiyor efendim. Rusya Devlet Başkanı Putin'in Çin temasları ise bugün başlayacak. Ziyaret öncesi konuşan Kremlin sözcüsü Peskov, Putin'in ziyaretinde ekonomiye dair tüm konuların ele alınacağını belirterek bu ziyaretten çok ciddi beklentimiz var dedi. Putin ve Xi'nin bugüne kadar 40'tan fazla kez bir araya geldiği belirtiliyor. Çin basınına göre bu ziyaret Moskova ile Pekin arasındaki rutin diplomatik temasların bir parçası. Rus lider için büyük bir tören ya da gösterişli karşılama beklenmiyor. Putin'in ziyareti gerçekleşirse Çin bir yıldan kısa sürede BM Güvenlik Konseyi daimi üyelerinin tamamını ağırlayan ilk ülke olacak. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron aralık, İngiltere Başbakanı Starmer ise Ocak ayında Pekin'de temaslarda bulunmuştu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde cami olarak da kullanılan San Diego İslam Merkezi'nde silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 2 saldırganın ise etkisiz hale getirildiği bildirildi. Çocukların el ele tahliye edildiği anlarsa daha büyük bir katliamın önlendiğini ortaya koydu.
0: ABD'de 2 saldırgan camiyi hedef aldı. Hedefte Müslümanlar vardı. İslamofobik saldırı Kaliforniya eyaletinde yaşandı. Cami olarak da kullanılan San Diego İslam Merkezi'nde silahlı saldırı düzenlendi. İbadet için merkezde bulunan insanların üzerine kurşun yağdırıldı. Saldırıda aralarında birçok güvenlik görevlisinin de bulunduğu çok sayıda kişi hayatını kaybetti.
3: Bugün birinin ölmesi çok üzücü. Özellikle camide olması çok üzücü. Hiçbir şey yapmadılar. Ve bunu hak etmiyorlar. Çok kötü hissediyorum. Aslında çok adaletsiz bir durum. Bu yüzden hiç iyi hissetmiyorum.
0: Kanlı saldırı sonrası bölgede büyük panik yaşandı. İslam merkezi çevresine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İki saldırgan etkisiz hale getirildi.
4: Bu olaydaki her iki şüpheli de öldü. Tüm çocuklar güvende. Şu anda sevdiklerine ne olduğunu öğrenen ailelere başsağlığı diliyorum.
0: ABD Başkanı Donald Trump da saldırıyla ilgili konuştu. Korkunç bir durum ifadelerini kullandı.
3: Konuyla ilgili briefing verildi. Bu korkunç bir

0: durum. İlk bilgiler verildi. Ancak konuyu tekrar ele alıp çok dikkatli bir şekilde inceleyeceğiz.
1: Kanlı saldırının ardından bölge genelinde güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Saldırı sırasında İslam merkezinde çocukların el ele tutuşarak zincir halinde tahliye edildiği anlar drone kameralarına yansıdı. Görüntüler daha büyük bir katliamın önlendiğini gözler önüne serdi. ABD'de İslamofobi tartışmaları yeniden alevlenirken kanlı saldırıya tepkiler çığ gibi büyüyor. İnançlara yönelik nefretin bir kez daha can aldığı saldırıyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
2: Önce soykırım geldi, hem de tüm dünyanın gözü önünde. Devam eden müzakereleri de bir şaşırtmaca taktiği gibi kullanan İsrail terör devleti olduğunu Lübnan ve İran'da da kanıtlamıştı zaten. Haydutluğun son örneği uluslararası sularda Kıbrıs'ın batısında Sumut filosuna yönelik saldırı oldu. Buraya kadar haber takip edenleri, İsrail'i bilenleri şaşırtacak bir bilgi yok. Coğrafyamız adına üzücü olan, bu süreçte insanlığa dair çok kötü bir sınav veren Atina yönetimi oldu. İşgal devleti günün manşeti barbarlar Rum kesiminin yanı başında imza attı.
3: Şu anda filonun en önde giden teknelerindeniz. Şu an teknemizin sancak kısmında da bir fırkateyn bize doğru uzaktan geliyor.
4: Göz göre göre geldiler.
5: Ya şu an için esasında hepimizi şaşırtan en büyük nokta İsrail'in gündüz gözünde bu baskını yapmaya başlaması.
4: Daha önce gece kalkıştıkları korsanlığı güpe gündüz icra ettiler.
6: Şarkılar ne olursa olsun sonuna kadar Gazze kardeşlerimizle buluşmak, onlarla dayanışmamızı bir kez daha ilan etmek için, ablukayı kaldırıp atmak için Gazze'ye doğru devam ediyoruz.
4: Üçüncü Sumut filosu da öncekilerle aynı kaderi paylaştı.
6: Siyonist katillerin gemileri yakınımıza kadar geldiler. Cemillerle iletişimimizi kestiler.
4: Yöntem aynıydı. İşgal ordusu filodaki gemi ve teknelere teker teker yanaştı. İletişimi kesti. Siyonist işgalciliğin kanıtı kameralar birer birer siyah ekrana düştü.
5: Interception dediğimiz daha önceki müdahale bölgelerinden çok uzakta bir yerde yine müdahaleler başladı.
4: Müdahale yine uluslararası sulardaydı. Ancak işgalciler bu kez çok daha erken harekete geçti. Yavru vatanın batısında Rum kesimi ve Yunanistan desteğiyle saldırı başladı.
7: Şunu anladık. İsrail ve Yunanistan işbirliği çok açık ve aleni bir şekilde ortaya çıkmıştır.
4: 54 gemilik filoda 426 aktivist vardı. İki savaş gemisinin de katıldığı haydutluk operasyonunda 100 kişi kaçırıldı. Türk dışişleri uluslararası hukuka dikkat çekti ve müdahaleyi kınadı. Filo katılımcılarının derhal serbest bırakılmasını istedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de barbarlığın eninde sonunda mahkum edileceğine dikkat çekti.
2: İşte Sumut filosuna yapılan o baskınları izledik ama şimdi bu görüntüler de canlı olarak geliyor ekranlarınıza. İsrail'in saldırısının ardından Sumut filosundaki teknelerden onu Gazze'ye doğru seyrine devam ediyor efendim. İsrail baskınında global Sumut filosuna ait 40 tekneye el konulmuştu. Bir tekne ise yaşadığı teknik aksaklıktan dolayı Kıbrıs karasularına ilerliyor. Hastane gemisi olarak hazırlanan Family de yaşanan teknik arızadan dolayı Türk Sahil Güvenliği tarafından Adrasan Limanı'na doğru çekiliyor. Ancak Sumut filosundaki 10 teknenin Gazze'ye doğru ilerleyişi görmüş olduğunuz gibi devam ediyor. Bu görüntüler o 10 teknenin içerisindeki ve dışarısındaki güvenlik kameralarından şu anda herhangi bir müdahale yok ve Gazze'ye doğru ilerleyişlerini sürdürüyorlar. 10 tekne kaldı yola çıkan o büyük filodan. Yalnızca onu ilerleyişini sürdürebiliyor. Şu anda bu görüntüler canlı olarak ekranlarınıza geliyor o teknelerden. Başkan Erdoğan kabine toplantısının ardından kameraların karşısına geçti. İsrail'in Sumut filosuna uluslararası sularda düzenlediği saldırıya sert tepki gösteren Erdoğan, İsrail'in bu korsanlığını ve haydutluğunu en sert şekilde lanetliyorum dedi. Erdoğan muhalefeti de İran savaşı sürecini istismar aracına dönüştürmekle suçladı. Kriz fırsatçılığına tevessül etmişlerdir ifadesini kullandı.
8: 40

0: farklı ülkenin vatandaşından oluşan Sumut filosunun umut yolcularına yönelik bu korsanlığı ve haydutluğu en sert şekilde lanetliyorum. İsrail'in saldırıları, uluslararası toplumun adalet arayışını ve Filistin halkıyla dayanışmasını asla engelleyemeyecektir.
1: İsrail'in Sumut filosuna uluslararası sularda düzenlediği saldırıya sert tepki gösterdi. Uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırdı.
0: Filoda bulunan vatandaşlarımızın güvenli şekilde ülkemize dönmeleri için gerekli girişimlerde bulunuyoruz. İsrail'in hukuk ve kural tanımaz eylemlerine karşı uluslararası toplumu artık harekete geçmeye davet ediyoruz.
1: Başkan Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından kameraların karşısına geçti. CHP'nin ABD-İsrail-İran savaşı sırasındaki tutumunu eleştirdi.
0: Süreci siyasi çıkarları için istismar aracına dönüştürmeyi tercih etmiş, kriz fırsatçılarına tevessül etmiştir. Böyle bir dönemde dahi iktidar yıpransın da gerekirse Türkiye kaybetsin mantığıyla hareket etmekten kendilerini kurtaramadılar. Yolsuzluk gündemini perdelemek amacıyla tehdit ve tahrik dozu yüksek söylemlere sarılmak son derece ucuz ve bayat bir siyasettir.
1: Erdoğan muhalefeti sorumlu davranmaya, yerli ve milli duruş sergilemeye davet etti.
0: Demokrasilerde muhalefet en az iktidar kadar mesuliyet sahibidir. Söz konusu ülke ve milletin çıkarı olduğunda sorumlu davranmak zorundadır. Bölgemizin ateş çemberinden geçtiği, gelişmiş ülkeler dahil kimsenin önünü göremediği, küresel sistemde yeni bir denklemin kurulduğu bir dönemde muhalefet de en az bizim kadar duyarlı hareket etmek, yerli ve milli bir duruş sergilemek durumundadır.
1: Kurban Bayramı öncesi yola çıkacak vatandaşları trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.
0: Bu bayramda seyahat edecek olan vatandaşlarımızın trafik kurallarına titizlikle uymasını, Kurban Bayramı'nı sevdiklerimize zehredecek kazalara sebebiyet verecek davranışlardan uzak durulmasını istirham ediyorum.
2: Adaylık krizi büyüyor. CHP'de şu sıralar Özel'le İmamoğlu arasında gizli savaş var yorumları sıklaştı. Nedeni Özel'in sözleri, tartışmayı iyice su yüzüne çıkardı. CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin ve Baykal döneminden bazı CHP'liler ise genel merkezi yerden yere vuran açıklamalar yaptı.
3: Ekrem İmamoğlu hapiste. Onun yerine adaylarımız olur.
4: Aralarındaki görünmez savaş bir kez daha gün yüzüne çıktı. Özgür Özel'in bu sözleri Ekrem İmamoğlu'nu gözden çıkardı yorumlarını beraberinde getirdi.
3: Herhangi bir Cumhuriyet Halk Partili, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayıdır.
4: CHP'de adaylık krizinin ayak sesleri çok önceden duyulmaya başlamıştı. Liste savaşları ise şimdiden hızlandı. İlk sırada ise Mansur Yavaş var.
5: Benim böyle bir talebim yok, ancak görev olarak kabul edebilirim.
4: Kulislerde Yavaş'ın adaylığına kesin gözüyle bakılırken, Özgür Özel'in de her fırsatta aday değilim demesine rağmen Cumhurbaşkanı adaylığına kapıları tam kapatmadığı konuşuluyor.
6: Adayım demekle milletin gönlüne giremez. İşini yapıp güzel şeyler yapıp insanların tercih ettiği birisi olduğunda aday olabilirsin.
4: CHP genel merkezinde krizin adı yalnızca adaylık değil. Ard arda patlak veren skandallar ve yolsuzluk soruşturmaları parti içi muhalifleri hareketlendirdi. Hatta bir grubun olağanüstü kurultay için çok yakında düğmeye basacağı da konuşuluyor.
3: Son söz, son söz. Ne anlatıyordum ben? Ne anlatıyordum?
4: İşte tam da bu noktada CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin ev sahipliğinde bir araya gelen ve kendilerine gerçek CHP'liler diyen partinin ağır topları Özel yönetimine bayrak açtı. Hem de çok sert sözlerle.
7: Tabii ki paramız yok, pulumuz yok. Troll çetelerimiz hiç yok. İtirafçı arkadaşlarımız, iftiracı yoldaşlarımız hiç olmadı. Partimizin üstündeki bütün sorunları en kısa

0: Da süre içerisinde temizleyeceğiz.
1: Cumhuriyet Halk Partisi Silivri'den yönetilecek parti değil. Posta güvercinliğiyle yönetilecek bir parti değil. Sırf hain aynada kendilerine baksınlar.
2: O oy torbalarını, para torbalarına çevirmelerine hiçbir koşulda izin vermeyeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin geçmişine de sahip çıkıyoruz. Geleceğini de biz kuracağız diyoruz.
3: Bir başka konuşulan iddia ise Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın milletvekillerinin de genel merkezde ipleri tamamen kopardığı yönünde. Bazı milletvekillerinin Muhittin Böcek ve Özkan Yalım hakkındaki iddiaları skandallar patlak vermeden yönetime ulaştırdığı, ancak Özel ve kurmaylarının uyarılara kulak tıkadığı öne sürüldü. O yüzden de o isimlerin bir süredir grup toplantılarına bile katılmayarak Özel'den desteği çektikleri konuşuluyor.
4: Uşak Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanan Uşak Eski Belediye Başkanı Özkan Yalım ek ifade verdi. Yalım ifadesinde istihdam karşılığı verilen destekten söz etti. Soruşturmanın seyrini değiştirecek en çarpıcı iddia, kurultay sürecinde elden teslim edilen paralarla ilgili oldu.
5: İki partiyle ilişkisini kesmemiz lazım. Da partimizin üyesi değil.
6: Etkin pişmanlıktan yararlandı. Kurultay sürecinden para trafiğine, işe alım iddialarından lüks hediyelere kadar çarpıcı iddialar ortaya attı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Uşak Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım savcılığa ek ifade verdi. Yalım'ın ifadesindeki en çarpıcı iddialardan biri kurultay sürecindeki para trafiği oldu. Özkan Yalım, spor çantası içerisinde 1 milyon lirayı teslim ettim dedi. Paranın Özgür Özel'in talimatıyla Demirhan Gözaçan'a verildiğini öne sürdü. Para daha sonra Özgür Özel'in makam aracına konuldu. Yalım, anlattıklarımın tamamı delillerle doğrulanacak iddiasında da bulundu.
7: Ben özür diliyorum milletimden. Bu rezillikler olduğu için.
6: İfadede dikkat çeken bir diğer başlıksa işe alım iddialarıydı. Yalım, bir kadın delegenin iki çocuğunun İstanbul'daki belediyelerden birinde işe alınması karşılığında Özgür Özel'i destekleyeceğini söylediğini öne sürdü. Telefon kayıtlarının incelenmesini talep eden Yalım, görüşmeler ve gönderilen özgeçmişlerin tespit edilebileceğini savundu. Yalım'ın ifadesindeki en dikkat çeken bölümlerden biri de Uşak Belediyesi tarafından ödendiğini iddia ettiği VIP araç açıklaması oldu. Aracın Özgür Özel'in kullanımına tahsis edildiğini öne sürdü.
4: MHP lideri Devlet Bahçeli'nin terörsüz Türkiye sürecine dair yeni açıklamaları var. Öcalan'a statü meselesini ayrıntılandırdı Bahçeli. Gerekçesini örgütün silah bırakma ve tasfiye sürecini koordine etmek, barış sürecinin sekteye uğratılmasını önlemek diyerek açıkladı.
8: Abdullah Öcalan için statü açığı varsa, bu açık Türkiye Cumhuriyeti lehine, terörsüz Türkiye hedefinin başarısına hizmet edecek biçimde ele alınmalıdır.
3: Yeni hamleye ihtiyaç var dedi, önerilerini peş peşe sıraladı. MHP lideri Devlet Bahçeli, Türk Gün gazetesi için kaleme aldığı yazıda çok özel açıklamalar yaptı. Öcalan'ın feshedilmiş PKK'nın kurucu önderliği yerine örgüt üzerindeki etkinliğini sürdürebileceği bir yapı inşa edilmeli. Barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü bu anlamda kendisi için uygun bir statü oluşturacaktır diyerek başladı kritik mesajlarına.
8: Bu tartışmalara son vermek için bunun adının barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü olmasını öneriyorum.
3: Daha önce dile getirdiği koordinatörlük önerisini yineledi. Çerçevesini ise biraz daha netleştirdi. Koordinatörlük, PKK terör örgütünün bütün uzantıları, örgüt yöneticileri ve militanlarının mutlak bir şekilde silah bırakmasını ve tasfiyesini koordine etmek, yürüyen barış sürecini örgütsel yönüyle sekteye uğratılmasını önlemek, silah yerine siyaset tercihine uygun meşru yönlendirmeler yapmak amacına matuf olarak tasavvur edilmiştir dedi. Öcalan'a verilmesini önerdiği statünün örgüt tüm tasfiye süreciyle sınırlı kalacağının altını çizdi.
8: Temennimiz PKK'nın kurucu önderliğinin bir tanım altında görev yapmasıdır.
3: MHP lideri ilgili bakanlıkların da içinde olduğu tasfiye ve düzenleme sürecini yönlendirmişti.

0: ve Milli Birlik Komisyonu kurulmasını da önerilerine ekledi. Bahçeli, Ülke Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından düzenlenen Teknocak Teknoloji ve İnovasyon Festivali'ne de katıldı. Standları tek tek gezdi. İsimlerini verdiği yarış araçları Göktay 1 ve Göktay 2'yi de yakından inceledi. Göktay 2, Ağustos'ta katıldığı yarış sonrası Bahçeli'nin garajını süsleyecek.
1: Evlatlarımız olarak bu arabayı size hediye etmek istiyoruz.
2: Yarışın ondan sonra getirdim.
0: Trakya Üniversitesi öğrencilerinin robotaksi olarak ürettiği tamamı yerli sürücüsüz araç Börü'yle de yakından ilgilendi Bahçeli.
2: Nereye gidiyorsun?
3: Efendim siz nereye derseniz oraya gidecek efendim.
2: Turan'a gidin.
3: Turan'a gidelim efendim. Hadi öyle dersiniz.
0: Bahçeli İstiklal isimli yarış aracının kaputunu da imzaladı.
4: Efendim Giresun'da içerisinde iki kişinin bulunduğu kamyonet yaklaşık 400 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Kamyonettekiler şans eseri ölümden döndü. Kaza anı cep telefonu kamerasına yansıdı.
5: Yavrum. Araba bir kere havalandı. Bana dedi ki gidiyoruz.
6: İçinde oldukları kamyonet uçurumdan yuvarlandı. İkisi de kazadan yaralı kurtuldu.
5: Orada bu arabanın 200 metrede sağlam çıkmam Allah'ın bir mucizası.
7: Başında adam kaldı herhalde. Yavrum.
6: Cep telefonu kamerasına yansıyan kaza Giresun'un Güce ilçesinde meydana geldi. Rahmi Kuru idaresindeki kamyonet Sarıyer köyünde kontrolden çıkarak yaklaşık 400 metrelik uçurumdan yuvarlandı.
5: Arabanın sahibini 50 metrede atıyor, arabanın şoförünü beni 200 metrede atıyor.
7: Başında adam kaldı herhalde. Yavrum.
6: Kuru ve yanındaki Recep Yıldız araçtan fırladı. O anları görenler sağlık ekibi ve jandarmaya haber verdi.
5: Araba beni attığı zamanı kalktım oturdum. Çağırdım karşıdan komşulara. Arkadaş beni doktora götürün falan diye çağırdım ben.
6: Kazada yaralanan iki kişi tedavilerinin ardından taburcu edildi.
5: Orada bu arabanın 200 metrede sağlam çıkmam Allah'ın bir mucizası.
7: Başında adam kaldı herhalde.
4: Yavrum. Tam 26 yıl önce işlenen Çağla Tuğaltay cinayetiyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Ailenin o dönem komşusu olan Lütfi Şerbetçi'nin mezarı açıldı ve DNA örneği alındı.
8: DNA örnekleri alınmasın, vefat edenler var. Fetika 1'i istiyoruz Bakan Bey'den.
0: Evladını faili meçhul bir cinayete kurban veren annenin çağrısı yanıt buldu. Çağla Tuğaltay cinayetinde 26 yıl sonra ilk mezar açıldı.
9: Çağla Tuğaltay cinayeti dosyasında ilk mezarı açılan isim Lütfi Şerbetçi oldu. Çağla Tuğaltay'ın oturduğu binanın hemen yanı başındaki metruk binada yaşıyordu. Cinayetin yaşandığı süreç boyunca DNA parmak izi alınmamıştı. İşte dosya raftan indirildi ve böylece ilk mezara açılan isim de Lütfi Şerbetçi oldu.
8: Belki evlenecekti, çocuğu olacaktı. Şu an 41 yaşında olacaktı. O hep 15 yaşında kaldı.
0: Evinde boğazı kesilerek öldürüldüğünde henüz 15 yaşındaydı Çağla Tuğaltay. 26 yıl sonra dosya yeniden açıldı. Katilin bulunması için tüm imkanlar seferber edildi. Çağla Tuğaltay cinayetinde dosyanın raftan indirilmesiyle 4 mezarın açılmasına izin verilmişti. Savcı, adli tıp uzmanları ve olay yeri inceleme ekipleri Kilyos'taki Kimsesizler Mezarlığı'ndaki mezarın başındaydı. Mezara açılacak 3 kişi daha var. Onlar da Çağla Tuğaltay'la aynı apartmanda oturan komşuları.
8: Bodrum katta uyuşturucu kullananlar varmış. Bodrum kattan apartmanın içine giriş de var. O bodrum katın arka kapısı da var. Yani apartmanın içinden gelip arka kapıdan çıkma ihtimali var. Birden fazla katil olduğunu düşünüyorum. Çünkü 3 farklı DNA var. Tabii umutlanıyoruz, bakıyoruz.
4: Faili meçhul cinayetler aydınlatılmaya devam ediyor. 2016 yılında Nevşehir'de yaşlı çiftin öldürüldüğü cinayet dosyası delil yetersizliğinden kapatılmıştı. Adalet Bakanlığı'nın faili meçhul cinayetleri aydınlatmaya yönelik çalışmaları kapsamında 10 yıllık cinayet aydınlatıldı.

0: 10 yıl önce işlenen çifte cinayet, jandarmanın titiz çalışmasıyla aydınlatıldı. Olay 6 Ocak 2016'da Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Mazı köyünde meydana geldi. 74 yaşındaki İbrahim Teryaki ile 79 yaşındaki eşi Fatma Teryaki evlerinde av tüfeğiyle vurularak öldürülmüş halde bulundu. Olayın ardından soruşturma başlatan ekipler, yaşlı çiftin torunlarından E.T.'yi üzerindeki montta tespit edilen DNA örneği nedeniyle gözaltına aldı. Tutuklanan genç, delil yetersizliğinden serbest bırakıldı. Dava dosyası ise faili meçhul cinayet olarak kapatıldı. Adalet Bakanlığı'nın faili meçhul cinayetleri aydınlatmaya yönelik çalışmaları kapsamında olayın yeniden incelenmesine karar verildi. Yapılan araştırmada öldürülen yaşlı çiftin bir başka torunu olan Ö.T.'nin olay sonrası psikolojik çöküntü yaşadığı, kabuslar gördüğü ve çevresine tedirgin tavırlar sergilediği belirlendi. Bunun üzerine ailenin 7 ferdi ifadeye çağrıldı ve aile fertlerinin bazılarının çelişkili ifadesi sonucu soruşturma derinleştirildi. 16 Mayıs'ta Cumhuriyet Başsavcısının da katıldığı çapraz sorguda Ö.T. ile annesi cinayeti aile içi husumet nedeniyle gerçekleştirdiklerini itiraf etti. Cinayet zanlıları çıkarıldı, mahkemece tutuklandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek yaptığı paylaşımda faili meçhul cinayetlerin aydınlatılmasında kararlılıkla çalışıldığının mesajını verdi.
1: İstanbul'da kentsel dönüşüm hızlı bir şekilde devam ediyor. Neredeyse her sokakta bir inşaat çalışması var. Dönüşüm sürecinde yaşanan anlaşmazlıkların önüne geçmek içinse bir dizi önlem alındı. Ama müteahhit ve belediye eliyle mağdur edildiklerini öne sürenler de var. Fatih Tabak da onlardan biri efendim. Mahkeme kararına rağmen tapusunun elinden kayıp gittiğini söylüyor. Beyza Demir ve Ozan Yalçınkaya'nın haberini izliyoruz.
2: ...50 sene çalıştım. Zor zoruna borçla oraya aldım. Aldım ama mağdur duruma düştüm.
3: Mega kentte yaşayan herkes gibi onlar da evleri yenilensin istedi. Bir müteahhitle masaya oturdular. Ancak hem hayallerinden hem de evlerinden oldular. İddiaya göre hisselerinin ederi yaklaşık 24 milyon liraydı. Fakat aileye sadece 1 milyon 360 bin lira ödendi.
4: Fatih Tabak ve babası İlyas Tabak 35 yıl boyunca İstanbul Küçükçekmece'de bu binanın olduğu yerde yaşamışlardı. Bina kentsel dönüşüm kapsamında yenilenecekti. Bazı komşular o dönemin koşulu olan 3'te 2'yi sağlayarak bir müteahhit firmayla anlaştı. Tabak ailesi farklı bir firmayla anlaşmak istemişti ancak iddiaya göre müteahhit firma kendileriyle anlaşmaya varmayan maliklere aynı hisseye sahip diğer maliklere verdikleri hakların yarısını vermeyi teklif etti.
3: Ancak inşaat tamamlandığında teklif edilen tutar da ailenin hesabına geçmedi.
5: Fazla hak talep eden komşularımız bir başka müteahhite giderek orada fazla hak alarak işi biraz yokuşa sürüldü. Bizim buradaki hakkımız 2,5 daire ve bu konumdaki bir daire şu anda 10-15 milyon liradan aşağı satılmıyor. Baktığımızda yaklaşık 1 milyon 360 bin lira gibi bir bedel bizim ülkemize geçmiş oldu.
6: Belediye bunların hepsine dikkat etmek zorunda. Belediyenin ilgili idareleri de dikkat etmek zorunda. Mağduriyetini giderecek gerekli ikazları ve tebliğleri mutlaka yapmak durumunda.
3: Fatih Tabak hakkını aramak için belediyenin kapısını da çaldı. Aldığı cevapla bir şok daha yaşadı.
5: İlk başta Küçükçekmece Belediyesi'ne gittik. Maalesef oradaki müdür bize ilgili müteahhiti çok iyi tanıdığını, ne veresi kabul etmemiz gerektiğini, bundan başka yapılacak hiçbir şey olmadığını söyledi.
4: Tabak ailesi hisseleri fazla olmasına rağmen haklarını alamayacaklarını anladığında soluğu mahkemede aldı. Dönüşümle ilgili 4 kez yürütme, durdurma kararı aldılar.
5: Fakat belediye bir avukatımızın da kararla birlikte adliyeye gitmesine rağmen ben de bir gün öncesinden tapu müdüründe, Küçükçekmece tapu müdüründe karar ve takbis sisteminden müteahhite tapumuzun geçmesini sağlıyor.
7: Mahkemelerden söz konusu satışın yapılmamasına ilişkin bir yürütmenin durdurulması kararı alınmasına rağmen belediye tarafından satışın gerçekleştirilmesi hukuka uygun değildir.
3: Aile şimdi hakları olan payı almak için mücadele ediyor.
2: Maalesef adaletsizlik bir dağıtım oldu.
1: İstanbul'daki otogarlarda bayram öncesi büyük bir hareketlilik var. Öyle ki biletler günler öncesinden tükendi. Firmalarsa

0: ek seferler başlattı.
1: Bayram yoğunluğumuz yavaş yavaş başlıyor. Çarşamba, perşembeden sonra başlar yoğunluğumuz. Ek seferler var.
2: 9 günlük bayram tatilini memleketinde geçirmek isteyenler günler öncesinden bilet aldı. Ama tatili beklemeyenler de var. Onlar yola çıktı bile.
3: Bayram yoğunluğu tabii ki var. Bizim de araçlarımızın ona göre ek seferler düzenleniyor. Yani öyle planlarımız var şu an için. Karşılamaya çalışıyoruz mevcut sayıyı. Hafta sonu hafta içi yoğunluklar mevcut şu an için.
4: Ağrı'ya gidiyoruz.
5: Kaç gün kalacak?
4: 10 gün. Ailece gideceğiz. Aile önümüzdeki hafta gelecek. Biz hazırlık yapmak için gidiyoruz.
6: Malatya'ya gidiyorum. Bayram tatili için gidiyorum. Ailemi ziyarete için gidiyorum.
7: Yolculuk süreleri kısalsa da uzalsa da memleket sevdası, aile sevdası yüz binlerce, milyonlarca İstanbulluyu Esenler Otogarı'nda Kurban Bayramı öncesinde buluşturuyor.
8: Sarı kalmış.
7: Kaç saat gideceksin abi?
8: 18 saat falan. Medyat.
7: Medyata, Mardin Medyata.
8: Evet.
7: Bayram için mi abi?
8: Evet abi.
7: Bayram demek yolculuk demek, bayram demek yük demek ve o yüklerin arasında can dostlarımız da yer alabiliyor. İşte o can dostlarımız da sahipleriyle beraber 18 saatlik bir yolculuğa şimdiden hazır.
9: Mardin Midyat.
7: Bayram için mi gidiyoruz?
9: Evet, hem bayram için hem kardeşimin düğünü var.
7: Ne güzel. Yanınızda kuşunuzla beraber gidiyorsunuz galiba.
9: Evet, kuşumu da iyi yerlerime götürüyorum.
2: Biletler günler öncesinden tükenince firmalar ek seferler başlattı.
10: Adana'ya çoluğumun çocuğun yanına gidiyorum. Ayın 23'ünde gidiyorum. Ondan sonra şu an otogarda bilet almaya geldim.
7: Yoğunluk nasıl peki?
10: Şu an yoğunluk yok yani. Herhangi bir sıkıntı yok yani. Bilet var, otobüs var.
11: Bayram talepleri özellikle de tatilin başlamasıyla yoğun olacağını düşünüyorum.
12: Yoğunluk daha şu anda başlamadı ama biletler alındı.
0: Kurban Bayramı'na sayılı günler kala hayvan pazarlarında da yoğunluk giderek artıyor. Vatandaşlar sıkı pazarlık sonucu hayvanları satın alıyor.
13: En son ben 495 veriyorum.
14: Ya amca var.
13: Başka da vermem.
14: Baba sen en son ne dedin? Bir dakika.
15: Hocam en son bu tosun size 580 bin liraya bırakırız.
14: Yok yok, bir şey söyleyebilir miyim? Ben aracılık yapıyorum kardeşim. Allah için konuşma. 550'ye alın satın baba.
16: Emek verdikleri hayvanları sıkı pazarlık sonucu satıyorlar. Bayram yaklaşırken kurban pazarlarında hareketlilik artıyor.
7: Kaç tane sattınız şu ana kadar?
17: Şu 10 tane satmışım şu anda.
7: Peki son günlerde mi hareketlilik artar?
17: Tabii ki son günlerde hareketlilik. Mesela şu anda millet dolaşıyor. Yani fiyatları öğreniyor. Nasıldır, nasıl değil. Halbuki geçen seneye göre fazla bir artış da yok.
16: 1,5 tonluk tosun Erzurum'daki kurban pazarında yoğun ilgi görüyor.
7: Kurban pazarlarında her geçen gün hareketlilik artarken bir diğer yandan da tabii vatandaşlar da fiyat araştırması yapıyor. Erzurum canlı hayvan pazarında bulunan şu anda ekranlarınızda görmüş olduğunuz 1 ton 200 kiloluk tosun 600 bin liradan satışa sunuluyor.
15: Tam 4 yıldır emek verdik bu hayvana. 1 ton 200 kilo geliyor şu anda hayvanımız.
7: Evet.
15: 4 yıldır emek vermişiz. Erzurum Palandöken Yaylalarında yaylıma önce, ondan sonra besiye çektik. Besiden sonra işte alıcısını bekliyoruz şu anda hayvanın.
7: Oldukça da ilgi görüyor herhalde.
15: Evet, aşırı derecede bir ilgi görüyor. Yani müşterisi çok, biz de vermeye çok kıyamıyoruz aslında. Yani şu anda alıcısını bekliyoruz. 600 bin TL bir fiyat istiyoruz şu anda.
7: İlgimi çekti diye şu an onu inceliyordum ben de. Güzel hayvan. Allah hayırlı etsin alana da satana da. Kurban pazarlarında zaman zaman da sıkı pazarlıklar yaşanıyor. Adeta kol koparan pazarlıklar sonucunda hayvanlar satışa sunuluyor.
13: Ne olmaz da olmaz. 170
14: 50 olsun.
13: Yok olmuyor olmuyor. 190 lira sana. Hayırlı olsun.
7: Hayırlı olsun. Kaça sattınız?
13: 190 kağıda sattık.
7: 190'a.
13: Evet. Kurbana kadar da biz bakıyoruz. Allah sahibine hayırlı etsin. Yaser Güler'e sattık.
0: Efendim, Hatay'da bir kişi döviz bürosunu basıp iş yeri sahibine silahla saldırmıştı. Geçtiğimiz hafta yaşanan korku dolu o anların görüntüsü ortaya çıktı.
16: Silah seslerini duydu, refleksiyle kurşunların hedefi olmaktan son anda kurtuldu. Olay geç

0: Geçen hafta Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yaşandı. Döviz bürosu işleten Surur Döner bir esnafla iş yerinde oturuyordu. Bu sırada silahla içeri giren saldırgan silahın namlusunu Döner'e doğrulttu. Esnaf can havliyle kaçtı. Döner ise saldırganın elindeki silahı almak için uzun süre boğuştu. Saldırgan tetiğe bassa da iş yeri sahibi kurşunların hedefi olmaktan kurtuldu. O sırada ilginç anlar da kameraya yansıdı. Tarafları sakinleştirmek isteyen bir kişi saldırganı yanağından öperek durdurmaya çalıştı. Kimsenin yaralanmadığı olayın ardından saldırgan kaçtı. Kısa süre sonra yakalanan zanlı sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
1: Futbolda bir kez daha dördüncü kez üst üste şampiyon olan Galatasaray Dolmabahçe'deki Cumhurbaşkanlığı ofisindeyiz. Erdoğan şampiyon takımın hem oyuncularını hem de yöneticilerini tek tek tebrik etti. Sarı kırmızılılar da Erdoğan'a memleketi Rize'nin plakası olan 53 numaralı Galatasaray forması hediye etti. İşte o kabulden renkli anlar.
2: Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Galatasaraylıların imzaları.
3: İşaret geldi. Barış Alper ve ters köşe. Galatasaray 1-0 öne geçiyor.
4: Kuşkusuz hiçbir başarı tesadüf ve tevafukların eseri değildir.
5: Cumhurbaşkanı Erdoğan Dolmabahçe'de önce ligin şampiyonu Galatasaray'ı kabul etti. Ardından da tüm dünyada fenomen olan Filistinli çocukların sesi Gazze'li Ebu Cezer'i ağırladı, kendisine Galatasaray forması hediye etti.
2: Galatasaraylıların imzaları.
5: Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde 2025-2026 sezonunun Süper Lig şampiyonu Galatasaraylı futbolcuları ve teknik heyeti kabul etti.
6: Bizim için de şampiyonluk ve sizi tekrardan görmek için vesile oluyor.
7: Bu sezon güzel bir sezon geçirdik.
8: 4 sene üst üste şampiyonluk, şimdi de Dünya Kupası var önümüzde.
5: Konu futbol olunca söz Dünya Kupası hedefine de geldi.
9: Milli futbolcular olarak Dünya Şampiyonası'nda bir başarıya imza atıp biz de sizi inşallah Amerika'ya bekleriz, davet ederiz.
4: Üst üste 4. defa Süper Lig şampiyonu olarak tarihi bir başarıya imza attınız. Gönülden kutluyorum.
5: Galatasaray Başkanı Dursun Özbek Cumhurbaşkanı'na 53 numaralı formayı hediye etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medyada fenomen olan Gazze'li Ebu Cezer ve ailesini de Dolmabahçe ofisinde kabul etti.
10: Türk halkının da Filistin'le ilgili desteklerini çok beğendim. Ve tüm bunların sonunda ben de bir Türk vatandaşı olmak istiyorum.
5: 11 yaşındaki Ebu Cezer Gazze'de yaşananları yazdığı kitapla dünyaya duyurmuştu. Bir de hayali vardı gerçekleştirmek istediği. Onu da Erdoğan'la paylaştı.
10: Türk vatandaşlığını aldıktan sonra tüm dünyayı gezmek istiyorum. Herkese Gazze'deki çocukların hikayesini anlatmak istiyorum.
1: İran'la bir türlü ortayı bulamayan Amerika iki savaş uçağını kaybetti. Hem de Orta Doğu'dan çok uzaklarda. Havada çarpışan uçaktaki 4 pilot da şans eseri hayatta kalmayı başardı.
5: Gösteri uçuşu az kalsın faciayla bitiyordu. Amerika'nın Idaho eyaletinde hava üstündeki gösteri uçuşu hiç beklenmedik bir kazaya sahne oldu. Donanmanın 2 FA-18 Super Hornet uçağı gökyüzünde çarpıştı. Savaş uçakları şaşkın bakışlar arasında irtifa kaybederken çaresiz pilotlar fırlatma koltuklarını devreye soktu. 4 pilot da şans eseri sağ salim yere inmeyi başardı. Üst çevresinde de büyük korku hakimdi. Uçakların enkazı izleyenlerin üzerine düşebilirdi. Neyse ki korkulan olmadı.

0: ABD Başkanı Trump'ın yapay zeka ile oluşturulan uzaylı görseli sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Kelepçeli uzaylı figürü ve uzay kuvvetleri temalı sahneler kamuoyunda yeni tartışmalara neden oldu.
1: Sanırım uzun zamandır insanlar UFO'lar ve UFO'larla ilgili her şey hakkında bilgi edinmek istiyorlar. Sanırım yakın gelecekte elimizden geldiğince çok şey yayınlayacağız.
2: ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabı üzerinden yapay zeka ile oluşturulan UFO paylaşımları yaptı. Görseller yeni tartışmaların fitilini ateşledi. Paylaşımda Trump'ın korumalarıyla birlikte yürüdüğü karede yanında kelepçeli bir uzaylı figürünün yer alması dikkat çekti. Ve paylaşılan bu görsel. Trump takım elbisesi, kırmızı kravatı ve güneş gözlüğüyle tam merkezde duruyor. İleriye doğru bir adım atarak parmağıyla bir hedefi işaret ediyor. Hemen arkasında dünya, ay ve galaksi ve bir UFO görseli yer alıyor. Başının hemen ardında parıldayan ABD Uzay Kuvvetleri amblemi var. Yolun her iki yanında bilim kurgu filmlerindeki fütüristik zırhlara ve silahlara sahip nizami bir şekilde dizilmiş robotik askerler bulunuyor. Yapay zeka ile oluşturulan görsellerin ne mesaj verdiğine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı. Ancak geçtiğimiz günlerde Pentagon tarafından UFO başlığı altında yayınlanan raporlar ve dosyaların kamuoyuna açıklanmasıyla birlikte benzer tartışmalar gündeme gelmişti. Belgelerde çok sayıda video ve fotoğrafın yanı sıra pilotların karşılaştığı açıklanamayan olaylara ilişkin ses kayıtları ve dokümanlar da yer aldı.
3: Daha önceki açıklamalarımda söylediğim gibi bu keşiflerde bazı biyolojik materyaller ele geçirildi.
4: Bunlar insana mı aitti yoksa insan harici bir organizma mıydı?
3: İnsana ait değildi ve bu tanımı yapan uzmanların çoğu hala aynı programda görev yapıyor.
2: Çarpıcı görüntülerde disk, küre, eşkenar dörtgen ve pek çok farklı şekildeki tanımlanamayan cisimlerin gökyüzünde büyük bir hızda hareket ettiği görülüyor.
0: Çin'in güneyinde 5,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Büyük yıkıma yol açan depremde en az 2 kişi yaşamını yitirdi.
5: Yer yerinden oynadı. Büyük yıkım yaşandı. Çin'in güneyi 5,2 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Sarsıntının merkez üssü Guangxi-Chuang özellik bölgesi. Yerin 8 kilometre derinliğindeki deprem güvenlik kameralarına böyle yansıdı. Sokakta bulunan bir Çinli binalardan düşen moloz parçalarını görüntüledi. Mahalleler adeta savaş alanına dönüştü. Yıkımın boyutu drone kamerasıyla görüntülendi. Ekipler 91 yaşındaki bir kişi dahil çok sayıda Çinliyi enkaz altından çıkardı. Ancak şiddetli depremde hayatını kaybedenler de oldu. Çin Deprem İdaresi bölgede acil durum ilan etti. Evlerini kaybeden depremzedeler içinse barınma çadırları kuruldu.
0: Sırada Dünya'dan haber turu var.
6: Freni boşalan kamyon dehşet saçtı. Tüm hızıyla yoldan çıktı ve yan yattı. O sırada yukarı yönde ilerleyen bir başka kamyonu ve karşıya geçmeye çalışan yayayı da teğet geçti. Tüm bunlara rağmen feci kazada 3 kişi hayatını kaybetti. 4 kişi de yaralandı. İkinci Dünya Savaşı döneminden kalma deniz uçağı gökyüzünde arıza yaptı. Kokpite duman dolmaya başlayınca pilot çareyi otoyola inmekte buldu. Şans eseri kimse zarar görmedi. Doğa karşısında ne kadar çaresiz olduğumuzu hatırlamak için bu görüntüler yeterli. Hortum

0: Çevrede ne varsa söküp götürdü. Kabus bittiğinde evlerin hali içler acısıydı. Aile üzgün olsa da en azından hayattaydı. Scooter'la ormanda hız yapan gençse tavşanın gücü karşısında şaşkına döndü. Tavşanın zıplaması ve hedef gözeterek attığı tekmeye rağmen kazayı ufak sıyrıklarla atlattı.
1: At their Southern California home and it's now going viral.
0: Ufaklık ne kadar şanslı olduğunun farkında değil. Pisi pisi diye çağırdığını normal bir kedi zannediyor. Annenin durumu fark edip kayda alması ikiliyi günübirlik bir şöhrete ulaştırıyor. Turun son durağı İsveç. Şaşkınlığın sebebi göz göze gelmekten bile imtina eden Kuzey Avrupalılara Türk şoförün kamyonun yanında durup dondurma ısmarlaması.
2: Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda külliyede konser verecek. Koro konserinde Türk sanat ve halk müziği ile klasik ve popüler müziğin en sevilen eserlerinden oluşan bir repertuar sunulacak. Proje çocukların gelişimine katkı sunmayı ve geleneksel müziği yaşatmayı hedefliyor.
3: Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu külliyede vereceği 19 Mayıs konseri öncesinde hazırlıklarını tamamladı.
4: Heyecanlıyım konser verdiğim için. İnşallah güzel konser olur.
5: Çok heyecanlıyım, çok mutluyum orkestralı olmaktan.
3: Koro konserinde Türk sanat müziği, Türk halk müziği, klasik ve popüler müziğin en sevilen eserlerinden oluşan bir repertuar sunacak.
4: Kurulması çok güzel bir şey. Hem çocukların böyle çok güzel konserler vermesi, yeni yeni müzik enstrümanları çalması, profesyonel eğitim alması falan benim için çok güzel bir şey.
3: Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu'nun genel direktörlüğünü Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Fecir Alptekin yapıyor.
6: Projenin zaten çıkış noktası sanatsal bir iş olmasının yanı sıra sosyal açıdan da çocuklarımızın hayatına dokunacak, çocuklarımızın ruhsal, duygusal, zihinsel, bireysel, ahlaki gelişimine katkıda bulunacak bir sosyal proje olmasıydı.
3: Cumhurbaşkanlığı tarafından kurulan orkestra ve koro, geleneksel müziği ve çalgıları yaşatarak gelecek nesillere aktarmayı hedefliyor.
4: Hayatım daha güzel olmaya başladı. Yeni çalgılar öğrenmeye başladım.
2: Ege Üniversitesi bünyesinde hizmet veren aile merkezi Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde prematüre bebekler tedavi görüyorlar efendim. Bebekler bu süreçte annelerinden ayrılmadan bakım alıyorlar.

0: Prematüre bebekler için yoğun bakımda anne katılımlı tedavi dönemi başladı. Ege Üniversitesi'nde hayata geçirilen özel yeni doğan yoğun bakım ünitesinde prematüre ve hasta bebekler annelerinden ayrılmadan tedavi görüyor.
1: Burası aile merkezi yeni doğan ünitesinin olduğu yerdeyiz. Artık hasta bebekler, prematüre bebekler annelerinden ayrılmadan bu merkezde annelerin yanında küvezde tedavi olabiliyorlar.
2: Biz aslında senelerce yeni doğan yoğun bakım ünitelerini ileri teknoloji ve tedavilerin sunulduğu üniteler olarak bebeklerimizi yaşama tutulan merkezler olarak tanımladık. Fakat 20-25 yıldır aslında bir bebeğin ne kadar prematüre, ne kadar hasta olursa olsun annesinin dokunuşuna, annesinin sesine ne kadar ihtiyacı olduğunu gördük. O yüzden de şimdi bu teknoloji ve ileri tedaviler kadar anneleri de tıbbi bakımımızın bir parçası haline getirmeyi hedefliyoruz. Buna da aile merkezi yeni doğan ünitesi diyoruz.
0: Yoğun bakım sürecinde anne bebek bağını koruyan sistem, ten tene temas, gelişimsel bakım ve aile desteğiyle Türkiye'de örnek gösterilen bir model haline geldi.
2: Yaşamın bu ilk başında çok basit bir sebeple bile pek çok bebeğin yeni doğan ünitesine yatması gerekebiliyor. Ve burada eğer anne

0: kimyadan ayrı tetkik ve tedavi süreci basit bir sebeple bir gün bile sürecek olsa, inanın o bebeğin bir günde hayatı değişebiliyor. Biberona alışabiliyor, annenin sütü kesilebiliyor. O yüzden böyle aile merkezi ünitelerle anne bebek birlikteliğinin korunmasının yaygınlaştırılmasını diliyoruz.
1: İşte o odalardan bir tanesindeyiz. Anne ve bebek şu anda odadalar, aynı yerdeler, anne bebeğinin başında ve bebek şu anda küvezde, görüyorsunuz tedavisi devam ediyor ve annesi de yanında. Geçmiş olsun.
2: Çok teşekkür ederim, çok sağ olun.
1: Nasıl bir şu anda beraber olmanız herhalde sizin için çok önemli değil mi?
2: Evet evet, yoğun bakımdan sonra birlikte vakit geçirmek bizim için çok özel bir durum. Beslenmesine katkıda olmak ve kilo aldığını görmek de çok güzel bir süreç. Özgüvenimizi artırıyor bu konuda. Çok memnunuz bu durumdan.
1: Ayrılmadınız bebeğinizden.
2: Evet. 3 gündür beraberiz şu anda yoğun bakımdan sonra.
3: Ünitede bilimsel tedaviyle şefkat aynı çatı altında buluşuyor. Minik kalpler artık anne sıcaklığından uzak kalmıyor.
4: Efendim, Rize'de bir üretici et ve süt verimi yüksek yeni bir büyükbaş tür geliştirdi. Çiftçi Rize'min Gülü ismini verdiği yeni tür inekleri talebe rağmen kimseye vermiyor.
5: ...12 yıl uğraştım... ...sonunda Rize'min Gülü... ...muazzam bir tür meydana geldi.
3: Rize'de yaşayan emekli öğretmen Recep Kaya... ...Hereford, Simmental ve Jersey ırklarını birleştirerek... ...yörenin coğrafi şartlarına tam uyumlu... ...yeni bir büyükbaş hayvan ırkı elde etti.
6: Emekli öğretmen olan Recep Kaya... ...tam 12 yıllık bir uğraşın sonucunda... ...yeni bir ırk elde etti. Üç ırkı birleştiren Recep Kaya ortaya çıkardığı yeni bir ırka ise isim olarak Rize'min Gülü adını verdi.
5: Bafra menşeli devlet üretme çiftliğinden bir Jersey ineği ele geçirdim. Bunu daha sonra veteriner hekimle çalışarak Simmental'a çevirmeye çalıştık. Bir melez oluştu. O melezi hoşuma gitmedi. Onu da Hereford'la birleştirdim. Yine veteriner hekimin verdiği sünürlenmeyle. Ve ondan doğan yavrularla ben neslimi birleştire sonunda bu mükemmel bir nesil meydana geldi. Et ve süt verimi çok üst seviyede. Rize'ye de çok uyumlu Karadeniz bölgesinde.
3: Yeni ırklara yoğun ilgi var ama çiftçi evladı gibi baktığı inekleri kimseye vermeyi düşünmüyor.
6: Yeni bir tür olarak meydana getirilen Rize'min Gülü ise Recep Hoca'nın vazgeçemedikleri arasında yer alıyor. Onlarla vakit geçiriyor, kendisine ise Türkiye'nin her tarafından talep var ama yetiştirmem imkansız diyor. Süt verimi ise oldukça yüksek.
5: Talep korkunç, ben zaten bunlar beni kızımı verdim, bunlar hiçbirini veremiyorum. O kadar seviyor. Benim gibi kimse bakamaz bunlara. Gözlerinizde gördünüz nasıl gezdiğini. Onun için ben bunları elimden asla birine güvenip de veremem.
3: Recep Kaya ayrıca hayvanlarını kendi yaptığı doğal yemle besliyor.
5: Bunları beslenme konusunda ben arpa hasılı kendi yemeğimi kendim yapıyorum. Asla ve kata dışarıdan ben de yem alıp hayvanlarıma vermem. Bunu öneririm. Yeter ki yapsınlar. Bu derinin tüyünü, güzelliğini hiçbir yerde bulamazsınız.
4: Ankara'nın Çubuk ilçesine bağlı Melikşah köyünde Selma Kuzucu yaklaşık 150 yıldan bu yana günümüze ulaşan ekşi mayayla köy ekmeği yapıyor. Bir gün önceden hazırlanan hamurlar sabahın erken saatlerinde taş fırınlarda pişiriliyor. Ekşi mayalı ekmek katkısız yapımı ve uzun fermentasyon süreciyle öne çıkıyor efendim. Şimdi izleyeceğiz ve Ajans Yeni Günü burada noktalayacağız.

0: Bak eşim ayağı olduğu için hamur bak. Hamur ele falan yapışmaz. Pütür pütür de olmaz yani.
1: Un, su ve doğal mayanın bir

0: Buraya gelmesiyle hazırlanıyor. Katkı maddesi kullanılmadan uzun bir fermentasyon sürecinden geçiyor. Ekşi mayalı ekmek doğallığıyla sofralardaki yerini korumaya devam ediyor. Sadece bir besin değil, aynı zamanda kuşaktan kuşağa aktarılan bir geleneğin de simgesi.
1: Bu ekşi maya, bu hamuru yoğurmadan önce bunun anasını hiç kaybetmeyiz biz. Anasını devamlı ekmek yapmadan 15-20 saat falan ekşilendirmemiz lazım onu. Bu benim kayınvalidemin ta kayınvalidesinden 150 senelik yani bu bir maya bu. Bunu devamlı onlar saklamış. Kayınvalidem de sakladı. Ondan da ben devraldım.
2: Ankara'nın Çubuk ilçesine bağlı Melikşah köyünde 100 yıllık gelenek devam ediyor. Selma Kuzucu babaannesinden kalma 150 yıllık ekşi mayayla ekşi mayalı köy ekmekleri yapıyor. Bir gün önceden hazırlanan hamurlar taş fırında pişerek sofralarımıza ulaşıyor.
0: Sabahın erken saatlerinde hazırlıklar başlıyor. Hamurlar yoğruluyor, taş fırınlar yakılıyor.
1: Fırın yanacak, içi tuğlalar bembeyaz olacak. Derecesi o. Beyaz olmazsa ekmek olmaz. Her gün ekmek yaptığım için bir gün önce bunun mayasını tutuyorum. Sabah ezeni 6'da iniyorum. 6'da yunuyorum hamurları. Saat 3-4 saat mayalama sürecim oluyor. 3-4 saat sonra hamurları mayalanıyor. Ondan sonra fırınımı yakıyorum bir saat kala. Bir saat sonra da fırınım olunca ekmeklerimi veriyoruz fırına.
0: Ekmek yapımının en zor aşamalarından biri de taş fırının hazırlanması. Fırın yakıldıktan sonra içindeki közler alınıyor ve tabanı temizleniyor.
1: Ya en güçlükle yaptığım işte fırını çalması, hamuru yoğurması. Onlar bayağı zorluyor beni. Hanım fırını işte temizledikten sonra önce bir altına kepek atıyorum. Ekmekler yanmasın diye. Kepek eğer birden yanarsa fırını bir daha süpürüyorum sulu bezle. Eğer şitmezse ondan sonra ekmeği atıyoruz. 45 dakika içinde durması gerekiyor.
2: Hazırlanan ekşi mayalı hamurlar fırına gitmeden önce birlik ve dayanışmayla hazırlanıyor. Selma Hanım'ın hazırladığı işte bu ekşi mayalı hamurlar eşi Habib Bey'in sayesinde küreye koyuluyor. Ardından yine Selma Hanım'ın emeğiyle birlikte taş fırına gönderiliyor.
0: Ekşi mayalı ekmek yapımında Selma Kuzucu'nun en büyük destekçisi ise eşi.
1: En büyük destekçim eşim zaten. Eşim olmasa ben bu işe hiç kalkamazdım. Öncelikle fırınımı yaptı bana. Ondan sonracığıma her şeyimizi beraber yaparız. Yakacağını getirir, fırını yakar. İkimiz yapıyoruz yani. O en büyük destekçim eşim. Ondan sonra çocuklarım.
3: Ben hamuru vermekte mükellefim. Başka bir şey yok. Bir de fırını yakıyorum. Yani yardımcı oluyorum eşime. Onu destekliyorum. Sürekli beraberiz yani. Yapacak bir şeyimiz de yok. Yani ekmeği güzel bir şey yani.
2: Beğeniyor musunuz pişirdiği ekmekleri?
3: Tabii beğeniyorum tabii. Ben en iyi yiyeceğim yani.

Bugün 19 Mayıs. Kurtuluş Savaşımızı başlatan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının üzerinden tam 107 yıl geçti. Ve bugün Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramımız. Bu özel günden herkese günaydın diyoruz. Sabah Ajansı'nda yeni bir güne yeniden başlıyoruz. Güne ilişkin söyleyeceğimiz pek çok sözcüğümüz var tabii ki. Bugün bir milletin yeniden doğuşunun başladığı gün olarak tarihlerin yeniden yazıldığı gün. Ve 19 Mayıs tabii ki gün boyunca yurdun dört bir yanında büyük bir coşkuyla kutlanacak. Ancak geceden itibaren tabii ki farklı noktalarda kutlamalar vardı. Şimdi o yapılan kutlamalarla Sabah Ajansı'na başlıyoruz.

0: Saldırıların bir diğer adresi Gaziantep'ti. Yüzlerce kişi dev Türk bayrağıyla Fener Alayı yürüyüşü yaptı. Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Düzce ve Yozgat'ta da yüzlerce kişi meydanlardaydı. Metrelerce uzunluktaki Türk bayrağı gururla taşındı. Erzincan'da ise Kavakyolu Şehit Salih Ay İlkokulu öğrencileri 19 Mayıs'ı okul bahçesinde velileriyle birlikte halay çekerek kutladı.
1: Bir yandan da meteorolojiden gelen uyarılara bakacağız. Özellikle dünden itibaren meteoroloji Tokat ve çevresi için uyarılarda bulunuyordu. Aşırı yağışlarla birlikte Tokat'ta bulunan Almus Barajı'nda dolma aşamasına geldi. Taşma riskine karşı ise 15 mahalle ve 7 köyün sabah saatlerinden itibaren geçici olarak tahliye edilmesine karar verildi. Kentte etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Turhal ilçesinde bulunan Almus Barajı'nda dolma aşamasına gelmesi nedeniyle risk altındaki 15 mahalle ve 7 köyün yarınsa bu sabahtan itibaren geçici olarak tahliye edilmesine karar verildi. Sabah saatlerinden itibaren bölgede yaşayanlar daha güvenli alanlara tahliye ediliyorlar. Meteorolojide bölgedeki yağışların devam edeceği yönünde uyarılarda bulundu. Gazete manşetleriyle başlayalım. Sabah gazetesi diyeceğiz. Sabah gazetesi manşetinde İsrail her türlü barbarlığı sergiliyor. Dün Başkan Erdoğan'dan gelen açıklamalar. Gazze'ye insani yardım götüren küresel somut filosuna saldıran Siyonist yönetime sert tepki gösteren Erdoğan. İsrail'in nasıl bir faşist zihniyet tarafından yönetildiğine bir kez daha şahit olduk. Bu korsanlığı ve haydutluğu en sert şekilde lanetliyorum dedi. Filodaki arkadaşlarımızın güvenli şekilde ülkemize dönmeleri için gerekli girişimlerde bulunuyoruz. İsrail'in hukuk tanımaz eylemlerine karşı uluslararası toplumu artık harekete geçmeye davet ediyoruz. Ateşkese rağmen İsrail, Gazze'ye yönelik hukuk, ahlak ve insanlık dışı politikalarını sürdürüyor dedi. Gazze'li cesur fenomeni övgü, size örnek alıyoruz. Başkan Erdoğan dün şampiyon Galatasaray'la bir araya geldi. Ona ilişkin görüntüler de yine gazetenin ilk sayfasına yer alıyor. Şehit polislerimizi dualarla uğurlandı. Ne yazık ki pazar akşam saatlerinde Tekirdağ Çorlu ilçesine yaşanan o silahlı saldırıda iki polis memurumuz şehit olmuştu. Onlara ilişkin gelişmeler de yine Sabah gazetesinin ilk sayfasında. Son bir haber daha aktaralım. CHP'deki Troika'nın ağababasından pişkinlik. Veli ağababa hakkındaki iddialar normal bir partide olsa yer yerinden oynardı ama cevap vermek yerine Sabah gazetesine saldırıyor deniliyor Mahmut Öğür'ün köşesinde. Ne yazık ki günün en acı haberiyle devam edeceğiz. Tekirdağ Çorlu ilçesinde pazar akşam saatlerinde bir kavga ihbarı üzerine olay yerine giden polislerimize ateş açılmıştı. İki polis memurumuz şehit olmuştu. Dün şehitlerimiz gözyaşları eşliğinde son yolculuklarına uğurlandı.
2: Dağ gibiydiler, bir ihbara doğru yola çıktılar. Bir annenin duasını, bir çocuğun umudunu yüreklerinde taşıdılar. İki polis memuru milletin huzuru için şehit oldu. Geride dinmeyen gözyaşları ve yürek yakan ağıtlar kaldı. Tekirdağ'da polis ekipleri psikolojik rahatsızlığı olduğu için hakkında tedavi kararı bulunan şüpheli için harekete geçti. Ancak girdikleri binada silahlı ve bıçaklı saldırıyla karşı karşıya kaldılar. Ağır yaralanan polis memurları Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç kaldırıldıkları hastanede şehit düştü. 24 yaşındaki saldırgan Orhan Altan yaralı olarak ele geçirildi. Şehit polislerimiz için Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde tören düzenlendi.
3: Erkan kardeşimiz ve Emrah kardeşimiz bu kutlu nöbetin sadık neferleri oldular.
2: 43 yaşındaki şehit polis Erkan Tütüncüler Samsunluydu. Bir çocuğunu Van depreminde kaybetmişti. Törendeki en acı anlardan biri şehidin eşinin ve oğlunun vedası oldu. Polis yeleği giyen küçük Ege Miraç babasının Türk bayraklı tabutuna uzun süre sarıldı. Acılı eş Eda Tütüncüler şehit eşinin tabutunu omuzladı. Şehit Emrah Koç'un yakınları da tabutun başında gözyaşlarına boğuldu. Çorlu Emniyet Müdürlüğü önünde siren sesi değil dualar ve ağıtlar yükseldi. 32 yaşındaki şehit polis Emrah Koç'un ortaya çıkan görüntüleri ise acıyı daha da büyüttü. Bir görüntüde arkadaşının sazına eşlik ederek türkü söylüyordu.

0: Bir başka görüntüde ise çocuklarla bilmeceler çözüp kahkahalar atıyordu.
1: Kolu var, bacağı yok. Dikdörtgeni var, karesi yok.
2: Kapı!
1: Aferin ulan, kaç! Kaç oldu?
0: Şimdi o görüntüler arta kalan acı bir hatıraya dönüştü. Şehit polislerden Emrah Koç'un naaşı memleketi Van'a uğurlandı. Erkan Tütüncülerse Çorlu şehitliğinde toprağa verildi. Türkiye'yi yasa boğan saldırıyla ilgili soruşturma sürüyor. Ama geride kalan aileler için acının tarifi hala bulunamıyor.
3: Adana'da yaşanan ve gün boyunca muhtemeldir ki en çok konuşulacak görüntülerden biri. Adana'da bir grup taksi şoförü uygulama üzerinden yolcu aldığı iddia edilen bir aracı durdurdu. Ardından o taksicilerden biri aracın içerisine bindi. Sürücüyü tehdit etmeye başladı ama o sıralarda aracın içerisinde bir kadın yolcu vardı. Ve yaşanan panik bakın kameralara nasıl yansıdı.
4: Dayı sen ne yapıyorsun ya?
5: Pusu kurdular, araca zorla binip sürücü ve kadın yolcuya dehşeti yaşattılar.
4: Kardeş bak, yanlış yapıyorsun.
5: Adana'da çok sayıda taksici uygulamayla yolcu taşıyan sürücünün önünü kesti.
4: Ya. Dayı sen ne yapıyorsun ya?
5: İçlerinden biri korsan taşımacılık yaptığı iddiasıyla araca zorla binip sürücüyü tehdit etti. O sırada araçtaki kadın yolcu büyük korku yaşadı.
4: Büyük ceza versin, kamera var. Dayı bak, büyük ceza versin, kamera var diyorum.
5: Sürücünün araçta kamera olduğunu söylemesi üzerine taksiciler bölgeden ayrıldı.
4: Kardeş bak, büyük ceza yersin. Kamera al. Dayı bak, büyük ceza yersin. Kamera al.
5: Şikayet üzerine polis ekipleri saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.
4: Dayı yapma diyorum.
3: Amerika Birleşik Devletleri'ne gidelim. Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde San Diego İslam Merkezi'ne silahlı saldırı düzenlendi. Aynı zamanda cami olarak da kullanılan merkeze yönelik gerçekleştirilen saldırıda 3 kişi yaşamını yitirdi.
5: ABD'de 2 saldırgan camiyi hedef aldı. Hedefte Müslümanlar vardı. İslamofobik saldırı Kaliforniya eyaletinde yaşandı. Cami olarak da kullanılan San Diego İslam Merkezi'nde silahlı saldırı düzenlendi. İbadet için merkezde bulunan insanların üzerine kurşun yağdırıldı. Saldırıda aralarında birçok güvenlik görevlisinin de bulunduğu çok sayıda kişi hayatını kaybetti.
6: Bugün birinin ölmesi çok üzücü. Özellikle camide olması çok üzücü. Hiçbir şey yapmadılar ve bunu hak etmiyorlar. Çok kötü hissediyorum. Aslında çok adaletsiz bir durum. Bu yüzden hiç iyi hissetmiyorum.
5: Kanlı saldırı sonrası bölgede büyük panik yaşandı. İslam merkezi çevresine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İki saldırgan etkisiz hale getirildi.
7: Bu olaydaki her iki şüpheli de öldü. Tüm çocuklar güvende. Şu anda sevdiklerine ne olduğunu öğrenen ailelere başsağlığı diliyorum.
5: ABD Başkanı Donald Trump da saldırıyla ilgili konuştu. Korkunç bir durum ifadelerini kullandı.
6: Konuyla ilgili briefing verildi. Bu korkunç bir durum. İlk bilgiler verildi. Ancak konuyu tekrar ele alıp çok dikkatli bir şekilde inceleyeceğiz.
5: Kanlı saldırının ardından bölge genelinde güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Saldırı sırasında İslam merkezinde çocukların el ele tutuşarak zincir halinde tahliye edildiği anlar drone kameralarına yansıdı. Görüntüler daha büyük bir katliamın önlendiğini gözler önüne serdi. ABD'de İslamofobi tartışmaları yeniden alevlenirken kanlı saldırıya tepkiler çığ gibi büyüyor. İnançlara yönelik nefretin bir kez daha can aldığı saldırıyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
3: Tabii ki gözler Orta Doğu'ya çevrili ve dün çok hareketli bir gündü. Sabah saatlerinde önce Pakistan üzerinden İran'ın yeni revize edilmiş bir planını Amerika Birleşik Devletleri'ne sunduğu belirtildi. Ardından gün boyunca İran'dan ve Amerika Birleşik Devletleri'nden özellikle de Amerika'dan planın hayata geçmeyeceğine yönelik

0: mesajlar geldi. Akşam saatleri neyse, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump önce sosyal medya hesabının açıklamalarda bulundu. İran'a çok büyük bir saldırı planlıyorduk dedi. Bugünü işaret etti ama araya giren ülkelerin isteği üzerine bu saldırıyı erteledik ifadesini kullandı. Ama saldırı iptal edilmedi. Saldırı ertelendi ve Trump 2 ya da 3 gün içerisinde eğer bir uzlaşı sağlanmazsa saldırının yeniden başlayacağını söyledi. Yani eğer Trump'ın sözü burada dikkat çektiyse 3 gün sonra muhtemeldir ki hafta sonuna doğru Amerika Birleşik Devletleri yeni ve büyük bir saldırı dalgası planlıyor. Peki neler oluyor? Görüşmeler nerelerde tıkandı? Ve bu 3 gün içerisinde gerçekten görüşmelerde bir ilerleme olabilecek mi? Haberimize bakalım, ardından da konuğumuzla konuşacağız.
1: Savaş çanları bir kez daha çaldı. Tansiyon zirveye çıktı. Savaş yeniden mi başlıyor derken Trump saldırıları ertelediğini açıkladı.
2: Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri bir anlaşmaya varmaya çok yaklaştıklarını düşündükleri için İran'a yönelik saldırılarımızı 2-3 gün erteledik.
1: Akşam saatlerinde Keşm Adası çevresinde ABD ve İsrail'e ait dronlar tespit edildi. İran hava savunma sistemleri devreye girdi, askeri birlikler teyakkuza geçirildi. Yakın zamanda İran'a saldıracağız diyen ABD Başkanı Donald Trump saatler sonra kameralar karşısına geçti.
2: İran'a yönelik saldırılarımızı 2-3 gün erteledik.
1: Trump, İran'ın nükleer programına ilişkin de sert mesajlar verdi.
2: İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceğiz. Bu yüzden bu 3 ülke ve artı diğerleri tarafından arandım. Şu anda doğrudan bizim insanlarımızla ve İran'la görüşüyorlar.
1: İran lideri Müçteba Hamaney, ABD'nin İran'a yönelik savaş tehditlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Düşmanın savunmasız kalacağı cephelerin açılması için gerekli çalışmalar yapıldı dedi. Hamaney, savaş durumunun devam etmesi halinde çıkarlar doğrultusunda yeni cepheler açılabilir sözleriyle dikkat çekti. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan da sosyal medya hesabından kritik mesajlar paylaştı. Diyalog teslim olmak anlamına gelmez dedi. Pezeşkiyan, tüm gücümüzle İran'ın çıkarlarını korumaya devam edeceğiz mesajını verdi.
0: Yeniden savaşı, yeniden saldırı ihtimallerini konuşuyoruz. Her ne kadar Donald Trump bu saldırıyı ertelediğini söylese de çok değerli bir yayın konuğumuz olacak. Uluslararası ilişkiler uzmanı Doktor Cihan Günyel bizlerle birlikte. Cihan Hocam hoş geldiniz elimize.
3: Hoş bulduk, iyi yayınlar Gökhan
0: Bey. Çok teşekkür ederiz. Ne oldu da Trump bu saldırıyı erteledi?
3: Ya açıkçası şöyle bakmak gerekiyor Gökhan Bey. Savaş kartını sürekli elinde tutan, sürekli onu gösteren ama dikkat edilirse aslında ateşkes süreci başladığından itibaren de bir takım öneriler üzerinden giden ama tarafların bir türlü ortak noktada buluşmadığı ama Trump'ın da havuç sopa diyebileceğimiz sürekli olarak yani savaş kartını bir sopa olarak da elinde tuttuğu bir süreci yaşıyoruz. Fakat her seferinde şunu görüyoruz, ateşkesi bir şekilde de devam ettiren Trump var. Hı hı. Bize şunu gösteriyor bu durum, hala bana sorarsanız Amerika'nın askeri bir çözüm noktasında yani o 40 günlük izlediğimiz savaşta istediği noktaya gelmemişken şimdi acaba aynı sonucu alır mıyız? Bunun yarattığı maliyetler, bunun yarattığı Amerika'da içerideki aslında Trump'ın üzerindeki baskılar belki de ertelemesine veyahut da diğer bir pencereden bakalım. İran'ın belki de diplomasiyi biraz akıllı bir şekilde kullanarak aslında Trump'ı da oyalama taktiğini de söyleyebiliriz. Çünkü bunu şundan dolayı söylüyorum Gökhan Bey. Dikkat edilirse sürekli olarak hatırlarsanız ateşkes sürecinde karşılıklı girip gelen aslında teklifler var. Ve hiçbiri de birbiriyle uyumlu değil. Örneğin 14 maddelik bir Amerika'nın önerisi olmuştu. Karşılığında İran sunmuştu. Ve hiçbir şekilde de baktığımızda örtüşebilecek durum yoktu. Evet. Şimdi en son hatırlarsanız yine bir teklif gelmişti. Orada da zıt noktalardalardı.
0: Şimdi burada özellikle o teklif konusuna geldiğimiz zaman şu karşımıza çıktı. Bir zenginleştirilmiş uranyum konusunda hala bir anlaşmazlık var. İran Rusya'ya gitti. Evet. Mi teklif ediyor. Rusya'yı kabul etmiş durumda. Amerika bize vereceksiniz diyor. Bu nasıl çözüm? Bunun birkaç gün içerisinde bu çözülebilecek bir konu mu? Trump diyor ki 3 gün. 3 günde bu kadar yıllardır devam eden bir uranyum konusu çözülebilir mi?
3: Ya açıkçası buradaki en kilitlici noktalardan birisinin de aslında uranyum nükleer olduğunu görüyoruz Gökhan
0: İsterseniz
3: Bey.
0: İsterseniz bir de haritamız üzerinden göstereyim. Şimdi Trump dedi ki büyük bir saldırı planlıyorduk evet. dedi. Şimdi 40 günden farklı ne yapacak ki Amerika Birleşik Devletleri İran'ı masaya getirsin ya da İran'ı uzlaşıya çözüme razı etsin? İsterseniz gösterelim şimdi.
3: Tabii aslında yani aslında Gökhan Bey şöyle belki bir bakalım ama şimdi tam yerlerini belki göstereceğiz ama gösteremeyeceğiz ama diyelim ki şu bölgelerde nükleer tesisler var. İç kısımlarında daha çok. Şimdi şunu biliyoruz. Amerika 2025 yılında aslında bu nükleer tesislere, İsfahan, Fordo'ya, Natanz'a saldırı düzenlemişti B-2 uçaklarıyla. Ve ilk açıklamaları neydi Trump'ın? Aslında bu tesisleri yani nükleer tesisleri hemen hemen imha ettik demişti. Fakat sonrasında şu çıktı, 40 günlük savaş öncesinde hala nükleer üzerinden hareket eden, nükleerin baktığımızda bir savaşa sebep olarak sunan bir Trump'la karşı karşıya kaldık. Şimdi B-2 uçaklarıyla yine bir ağır bombardımanda artık bu nükleer tesislere bir saldırı düzenleyebilir mi? Düzenleyemez. Ama ne yapacaktır? Belki şunu yapacaktır. Belki buradan ikon seçebiliyorsak.
0: Tabii.
3: Belki ne yapabilecektir? Örneğin bu bölgelere şöyle ben helikopterler çizdim ama bunları şöyle düşünelim. İndirme helikopterleri. Yani 3 mesela tesisten birine veyahut da 3'ün olabileceğini sanmıyorum ama ki bunu konuşmuştuk. Nedir o? Aslında özel askeri birliklerini gönderip burada bir operasyonla uranyumun alınması.
0: Çok riskli bir plan değil mi?
3: Tabii çok haklısınız. Bu da oldukça riskli bir plan. Çünkü birincisi İran'ın tam iç bölgesine, kalbine gideceksiniz. Nükleer tesise gideceksiniz. Belli bir sayıda ancak ekipmanla gidebiliyorsunuz. Ve bununla beraber 450 kilo dediğimiz bir uranyumu buradan hem çıkartacaksınız. Bunun zaman ve şu maliyetini düşünelim. Özellikle asker kaybı maliyetini. Bir de şimdi uranyumdan bahsediyoruz Gökhan Bey. Bu çıplak elinizde alıp çıkartabileceğiniz bir şey değil. Şimdi bu plan çok hayata geçer mi? Zor. Sonrasında neyi aslında konuştuk? Yine şöyle belki tam şu bölgeye düşüyor ama
0: konusu.
3: Hürmüz ve bununla beraber de hatırlarsanız Hark Adası. Hark Adası'na çıkartma yapılmasından bahsediliyordu. Şimdi bununla beraber belki şu kıyı hattı konuşuluyor. Şu bölge nedir? Şu bölge üzerinde özellikle askerlerin sınırlı bir birliği çıkartılıp ki bölgeye Buxar ve Tripol isminde iki amfibi çıkartma gemisini ve bununla beraber 82. Hava İndirme Tümeni'ni gönderdiğini biliyoruz. Nedir? Aslında Hark Adası veyahut da Hürmüz Boğazı'nın özellikle bu hattı tutarak gemilerin geçişini sağlamak. Şimdi bunların da kendi içinde riski var Gökhan Bey. Ne gibi riskleri var? Şöyle riskleri var. Birincisi belli bir kıyı şeridini tutmuş olacaksınız. İran ana karasında aynı şekilde adayı da tutma şöyle belki.
0: Şimdi bir daha isterseniz yapalım da.
3: Tabii. Ben de herhalde sanırım şeyde kaldı. En azından şöyle gösterelim. Şimdi hem adaya hem de Hürmüz Boğazı'nın çevresine belli bir sayıda asker indirdiğinizde burayı diyelim ki ilk başta askeri tabirle diyelim bu kıyı şeridini veyahut da adanın kontrolünü asker ele geçirdi. Fakat sonrasında ne yapmayı düşünüyorsunuz? Bu askerleri nasıl koruyacaksınız? Evet. Çünkü füze, drone sistemlerinin biliyoruz ki hala iyi derecede elinde mevcut olduğunu bununla beraber anakarada bu sefer karşınıza da İran askerleri gelecek. Şimdi konuşulan operasyonlar bunlar. Ama ben bunların çok riskli olduğunu düşünüyorum Gökhan Bey. Belki şu an haritada göstermeyebiliriz ama ne olabilir? Tabii ki de Trump'ın çok bahsettiği sivil altyapının vurulması. Yani elektrik tesislerinden düşünelim. Örneğin köprüler, yollar.
0: Ki özellikle baktığımızda Şiraz'da, yine bu şehirde, Hürmüzgah gibi kritik noktalarda İran'ın çok değişik enerji altyapı tesisleri var. Şimdi bu kadar geniş bir altyapının eş zamanlı vurulma ihtimalleri. Bunlar gerçekleşebilir mi? Yani bu İran, Amerika Birleşik Devletleri bunları 40 günde yapmadı, yapamadı. Şimdi 2 güne sıkıştırılmış bir saldırıda bu kadar büyük bir dalga mümkün mü?
3: Elbette burada şunu düşünmek gerekiyor. Siz de haklısınız. Elindeki mühimmatı bölgede ki Amerika üslerinin birçoğunu da bölgedeki üslerinin vurulduğunu biliyoruz. Ne olabilir? İsrail'le beraber bir uçak filosuyla saldırılar düzenleyebilir ama burada siz de haklısınız. Şimdi çok büyük bir haritadan belki baktığımız zaman tabii ki anlaşılması çok kolay olmuyor Gökhan Bey ama çok büyük bir ülkeden bahsediyoruz.
0: Evet.
3: Ve sadece bir yerinde örneğin bir elektrik santrali mevcut değil. Birçok büyük şehri olan ve baktığımızda büyük bir coğrafyaya sahip olan İran'dan bahsediyoruz ki bu da sizin çok büyük çapta askeri güç üzerinden yani savaş uçaklarıyla saldırı düzenlemeniz anlamına geliyor. Şimdi 40 gün boyunca çok haklısınız. Aslında sivil altyapının çoğunu vurdu. Özellikle İsrail vurdu. Hatta üniversitelerden, ilkokul

0: kullardan ibadethaneler, camiler,
1: Minap'ta yaşananlar hala hafızamızda.
0: Evet, orada masum 200'e yakın çocuğu katletmiş. Fakat netice itibariyle geldiğinde sonucu alamamış bir Amerika ile karşı karşıyayız. Sorunu çözer mi veyahut da İran'ı bir yere kadar getirir mi? Çok zor olduğunu düşünüyorum. Şundan dolayı düşünüyorum. Şimdi İran bir varoluşsal mücadele veriyor. Yani hayatta kalma mücadelesi veriyor ve bundan kaynaklı olarak da motivasyonu çok yüksek. Ama bu saldırıların işte aslında iki kere savaştan bahsediyoruz. 2025'te 12 gün savaşı, baktığımızda 40 gün savaşı. Şimdi bu süreçler yaşanmışken acaba İran vazgeçer mi artık nükleerden? Evet. Çünkü nükleer silah elde ettiğiniz an aslında bir caydırıcı güç olmuş.
1: Ama İran diyor ki biz hiçbir zaman zaten nükleer silah sahip olmak istiyoruz demedik diyor. Hatta dünkü verilen revize planda da İran'ın ilk madde olarak bir nükleer silah sahip olmayacağı yönde bir taahhüt veriliyor. Şimdi sorun nerede o zaman kilitleniyor?
0: Sorun şurada bence kilitleniyor. Şimdi Amerika tamamen bir tahakküm dayatıyor. Ve bunun karşılığında da İran'ın kabul etmesini istiyor. Şimdi P5+1 anlaşmaları vardı Gökhan Bey. Yani Amerikan Başkanı Obama döneminde imzalanmıştı ki aslında diplomasi sürecinde İran hem 3.5'ta uranyum zenginleştirme oranını tutmuş hem de uluslararası atom enerjisine dikkat edilirse tüm tesislerini açmıştı. Aslında diplomasinin savaşın yerine çok daha fazla sonuç aldığını görmüştük. Evet. Fakat Trump ilk döneminde koltuğa oturunca bu anlaşmadan vazgeçti ve süre içerisinde İran'da uranyumu zenginleştirmeye başladı. Şimdi bu iki saldırı olmuşken şöyle bir şeyle karşı karşıyayız biz. Bir artık güven problemi yaşanacak bu noktada. Yani bir güvenlik hafızası oluşuyor. Şimdi Amerika diyor ki nükleerden vazgeçeceksin. Elindeki uranyumu bana vereceksin. Tüm cepheler yani Lübnan'ı da hatta Irak'ta işte Haçlı Şabi ve hatta baktığımızda Husi'leri de kastederek buradan bir şekilde işte vazgeçeceksin. Ben sana yaptırımları kaldırmayacağım. Bloke koyduğum senin varlıklarını sana geri iade etmeyeceğim. Füze stoğunu sınırlandıracaksın. Evet. Şimdi bunların hiçbiri baktığımızda İran'ın kabul edebileceği şeyler bir durum değil. Değil.
1: Çünkü elini kolunu bağlıyorsun. Süremizin artık yavaş yavaş sonuna geliyoruz. 3 gün dedi. 3 gün içerisinde görüşme trafiği tekrar hızlanacak ama 3 günün sonunda yani bugün salı muhtemeldir ki cuma cumartesiye denk geliyor. Bir ekstra süre uzatılması ya da ekstra bir durum oluşmazsa 3 gün sonra biz cuma gecesi ya da cumartesi sabahı ne göreceğiz?
0: Birincisi bu salı olmamasının bir sebeplerinden birini de ben Gökhan Bey özellikle piyasaları olduğunu düşünüyorum. Dikkat ederseniz tüm saldırılar artık cumartesi veyahut da pazar sabahına yani denk geliyor ki bu da piyasaların kapalı olmasından. Neyi göreceğiz? Şunu görebiliriz. Hürmüz'de bir askeri sınırlı operasyon görebiliriz. Hark adasıyla beraber ama ben daha çok yine hava saldırılarıyla sanki bu sefer İran'ın enerji tesislerine tüm sivil altyapısını hedefleyip aslında içeride hayatı felç edebilecek sınırlı bir saldırı bekliyorum. Çünkü dediğimiz gibi hep konuşuyoruz. Askeri uzmanların konusu belki ama sizin İran anakarasına çıkartacağınız asker sayısı, buraya indireceğiniz askeri teçhizatlar yani şu an Amerikan ekonomisinin kaldırabileceği bir durum değil. Kaldı ki bu sınırlı bir saldırı olsa bile, kara harekatı olsa bile şu riski barındırıyor. Trump gelecek asker ölümlerini içeride anlatabilecek mi? İçeride de çok sıkışmış bir Trump'la karşı karşıyayız.
1: Müttefiklere yönelik yapılacak saldırılar var. İran'ın vereceği yanıt, petrol fiyatları. Bunlar tabii hepsini daha da alevlendirecek gibi duruyor. Doktor Cihan Güngör bizlerle birlikteydi. Cihan Hocam çok teşekkür ederim. Tabii biz İran'ı konuşuruz ama bir görüntümüz var. Onu da hemen isterseniz birlikte yorumlamayı rica edeceğim. Sumut filosu. Evet. Şimdi Sumut filosu Akdeniz'e ilerleyişi, Doğu Akdeniz'e ilerleyişi devam ediyor. Dün Kıbrıs Adası'na yaklaşık 250 mil, Kıbrıs Adası'na yakın bir noktada İsrail ise 250 mil mesafede müdahale gerçekleşmişti. Şu ana kadar 10'a yakın tekne var. İsterseniz o canlı görüntülere de bir bakalım. Sumut'taki son tablo nedir? Cihan Güngör'e de çok teşekkür ederim. Yayınımıza katıldığınız için hocam kolaylıklar dilerim. Anladığımız kadarıyla daha çok konuşmaya devam edeceğiz.
0: Evet, maalesef.
1: Kolaylıklar dileyelim. Hemen o görüntülere bakalım. Sumut'tan gelen canlı görüntülere ekranlara getireceğiz. 10'a yakın teknenin Doğu Akdeniz'deki ilerleyişi devam ediyor. Onlar özellikle dünkü İsrail'in müdahalesi sonrasında yollarına devam eden ekipler arasında yer alıyorlardı. Dün itibariyle baktığımızda 30'dan fazla tekneye el konuldu. İlerleyiş devam ediyor ama İsrail'in tabii hazırlıkları var. Özellikle dün baktığımızda Kıbrıs Adası açıklarında İsrail'e 250 mil uzaklıkta bu müdahale gerçekleşmişti. Uluslararası hukuk bir kez daha içe sayılarak yapılan bir müdahale örneğini görmüştük. Çok sayıda Türk vatandaşı alıkonuldu İsrail tarafından. tarafından aynı zamanda sadece Türk vatandaşları değil, Amerika Birleşik Devletleri'nin Arjantin'e, İngiltere'den Fransa'ya kadar pek çok ülkeden aktivist bu teknelerde bulunuyor. Ancak tablo itibariyle baktığımızda geriye 10 gemi kaldı.

0: Onların ilerleyişi devam ediyor ama muhtemeldir ki artık ne yazık ki senaryoyu zaten biliyoruz. Bugün ya bizim yayın saatimiz içerisinde ya da gün içerisindeki saat dilimleri içerisinde yine İsrail donanması tarafından bir müdahaleyi bekliyoruz. En azından İsrail zaten bu yönde açıklamalarda bulunuyor. Son olarak şunu da vurgulayalım. Hedef ne? Hedef dediğimizde ise Gazze'ye ulaşabilmek, Gazze'deki yıllardır devam eden ablukayı kırabilmek. Gazete manşetleriyle devam ediyoruz. Hürriyet gazetesiyle devam edelim. Sürmanşet tabii ki bugün en özel gün. 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramımız. Atatürk'ün en yakın tanıkları diyor Hürriyet gazetesi. Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı büyük önderi ve onun dönemini fotoğraflayan isimler hakkında bir makale yayınladı. İşte Atatürk'ü nesilden nesile tanıtan fotoğrafların mimarları, her adımda Atatürk'ün yanında onlar vardı. Atatürk'ün fotoğraflarını çeken, onunla birlikte birlikte ilerleyenlerin fotoğrafları da yer alıyor. Şimdi manşete baktık. Sumut'tan bahsediyorduk. Tam da Sumut'un manşeti. Yola çıktık. Geri dönmeyiz. İsrail Gazze'ye insani yardım götüren Sumut filosuna 3. kez saldırdı. 66 Türk, 321 aktivist alıkonuldu. 39 tekneyle irtibat kesildi. Hürriyete konuşan aktivistler yola devam ediyoruz, geri dönmeyiz dedi. Kimseyi korkutamadı. Zorla götürüldüler. Bunlar da Hürriyet'in manşetinde yer alan haberler. Diğer yandan ekonomi. Dün Başkan Erdoğan ihracatçılarla bir araya geldi. Önemli mesajları vardı. Fahiş fiyata tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ndeki törende birileri girdi maliyetlerindeki dalgalanmayı gerekçe göstererek fahiş fiyatlarla vatandaşlarımızın cebine el uzatmaktadır uyarısında bulundu. Yasa dışı bahse bir dalga daha. Adana'dan sonra dün de Antalya ve Mersin'de yasa dışı bahis ve sanal kumara oynasan iki çeteye baskın düzenlendi. 233 kişi hakkında işlem yapıldı. Spor haberleri ilerleyen dakikalarda da konuğumuzla da konuşacağız. Sergen Yalçın veda etti. Beşiktaş'ta ikinci Sergen Yalçın dönemi dün itibariyle sona erdi. Peki Beşiktaş'ta İbre bundan sonra kimi gösteriyor? Bekleyip göreceğiz. Gündemin bir başka önemli başlığıyla devam edeceğiz. Ankara Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Necip Hablemitoğlu'nun 18 Aralık 2002'de Ankara'daki evinin önünde öldürülmesine ilişkin 10 sanığın yargılandığı dava 14 Ekim çarşamba gününe ertelendi. Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada duruşmada görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı, aynı olaya ilişkin yürütülen soruşturmanın akıbetine ilişkin Ankara 9. Sulh Ceza Hakimliği'ne müzekkere yazılmasını ve sanıkların mevcut hallerinin devamının karar verilmesini talep etti. Sanık Enver Altaylı, dosyası tefrik edilen Serhat Ilıcağ'ın hayatını kaybettiğini belirterek duruşmalardan vareste tutulmayı talep ederken diğer sanıklar da susuz olduklarını savundu. Günün konuşulan başlıklarından biriydi. Televizyoncu, gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturmasında gözaltına alınmıştı. Kütahyalı için mahkemeden tutuklama kararı çıktı.
1: İddialar büyük, operasyon hassastı. Öyle ki 100 milyar lira ve 2 milyar doların yasa dışı bahis yoluyla aklandığı tespit edilmişti. Dosyada adı geçen Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı. Sadece yasa dışı bahisten elde edilen gelir yoktu operasyonda. Dolandırıcılıktan ve rüşvetten elde edilen gelir de yine paravan hesaplar aracılığıyla aklanıyor, bankalar arasında dolaştırılarak izi kaybettiriliyordu. Hesabını kullandırmakla suçlanan Kütahyalı hem emniyette hem de savcılıkta yöneltilen iddiaları reddetti.
2: Tüm hayatım araştırılsın. Bahis ve kumarın izine rastlanmaz.
1: Kütahyalı'nın hesaplarına 2022-2024 yılları arasında çete merkezli hesaplardan yaklaşık 51 milyon lira girmiş ve yine benzer hesaplara para çıkışı tespit edilmişti. Bu yüzden Kütahyalı'nın hesabı kasa hesabı olarak değerlendiriliyor.
2: Söz konusu para hareketliliği alacağıma karşılık gönderilen paralardır. Borç karşılığı gönderildi. Benim bahsi geçen suçlarla bir alakam yok.
1: Kütahyalı 255 sayfalık ifade verdi. İfadesinde hamile eşinin düşük yapmasından korktuğunu söyledi, tahliyesini istedi.
2: Hamile eşim ve 12 yaşındaki ikiz kızlarım süreç nedeniyle nedeniyle büyük psikolojik yıkım yaşıyor. Medyada çıkan haberler nedeniyle çocuklarım akran zorbalığına maruz kalıyor. Eşim her gün ağlıyor. Düşük yapmasından korkuyorum. Hayatta hatalarım oldu. Ancak gözaltına alınmama neden olacak suçlamaların hiçbirini işlemedim.
1: Ama mahkeme Kütahyalı ve 130

0: ve şüpheli hakkında tutuklama kararı verdi.
1: Önemli bir operasyon İstanbul merkezli 5 ilde Change Araç operasyonu düzenlendi. Operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı.
2: Araçların kimlik bilgilerini değiştirerek haksız kazanç elde ettiler. Ancak polisten kaçamadılar. İstanbul merkezli 5 ilde yeni bir Change Araç operasyonu gerçekleştirildi. Yapılan teknik ve fiziki takipte şüpheliler trafik kazası, yangın gibi nedenlerle kullanılamaz hale gelen araçların seri numaralarını değiştiriyorlardı. Bunu yaparken de yurt dışından ya da piyasadan temin ettikleri hacizli, yakalamalı araçları seçiyorlardı.
3: Haksız kazanç elde eden şüpheliler hakkında Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 5 ilde operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda ise 24 kişi gözaltına alındı.
2: Çenç işlemi yapıldığı tespit edilen 40 araca el konuldu. Şüphelilerden ikisi ifade işleminin ardından serbest bırakıldı. 22 şüphelinin ise adliyedeki işlemleri devam ediyor.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Bir de Nisan ayında trafiğin durumuna bakmamız gerekiyor. Nisan ayında trafiğe toplamda 182.034 aracın kaydı yapıldı. 5.713 aracın kaydı ise silindi.
2: Türkiye İstatistik Kurumu Nisan ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Trafiğe Nisan'da 182.034 aracın kaydı yapılırken 5.713 aracın kaydı silindi. Böylece trafikteki toplam araç sayısı 176.321 arttı. Trafiğe kayıtlı araç sayısı Nisan ayında geçtiğimiz yılın aynı ayına göre %6,9 artışla 34.199.933 oldu. Nisan ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların %45'ini otomobil, %38,5'ini motosiklet, %11,6'sını ise kamyonet oluşturdu. Ayrıca Nisan'da trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısında bir önceki aya göre %13,8 artış gerçekleşti. Öte yandan Ocak-Nisan döneminde geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı %11,9 azalarak 608.376'ya gerilerken trafikten kaydı silinen taşıt sayısı %28,7 artışla 18.755 oldu. Böylece yılın ilk 4 ayında trafikteki toplam taşıt sayısı 589.621 arttı.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Bir kazanın görüntüleriyle devam edeceğiz. Bir facia aslında diyebiliriz. İstanbul'da seyir halindeki iki otomobil çarpıştı. Kazada bir kişi hayatını kaybetti.
2: İki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada can pazarı yaşandı. Kaza İstanbul Beşiktaş Çırağan Caddesi'nde meydana geldi. Caddede seyir halindeki iki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar hurda yığınına döndü. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Araçlarda sıkışan 4 kişi güçlükle kurtarıldı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazada bir kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 4 yaralının durumunun ise ağır olduğu bildirildi. Çekicilerin araçları kaldırmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
1: Takvimlerimiz 19 Mayıs'ı gösteriyor. Artık Mayıs'ı tamamlamamıza yalnızca 10 gün kaldı. Yani takvimsel olarak artık yaza girmemiz gerekiyor. Özellikle yurdun batısında birçok bölgede hava sıcaklıkları yükseldi ama hala o beklenen düzeyde değil. Ama bir başka noktada doğuda yüksek bölgelerde ise kar yağışı ve karla mücadele hala devam ediyor.
5: Mayıs ortasında kar sürprizi yaşandı.
6: Babamın şöyle söyledi var, Temmuz ayında kar görmüş yani. Onun anlattıklarıyla biz

0: büyüdük. Temmuz ayında gördüyse biz Mayıs ayında yani şaşırmıyoruz.
1: Yollar açık şu anda. Karayolları gayet iyi çalışıyor. Şu anda bir sıkıntı yaşamadık.
2: Yurdumuzun batısında ve Akdeniz bölgesinde vatandaşlar denize girmeye hazırlanırken Doğu Anadolu bölgesi yeniden kar yağışına teslim oldu. Erzurum'da 2349 rakımlı Dallı Kavak geçidinde etkili olan kar yağışıyla birlikte doğa yeniden beyaz örtüye büründü.
0: Erzurum böyle. Kar yakışıyor, kış yakışıyor memleketimize. Seviyoruz.

0: Falan dökendi sis ve kar yağışı kayak merkezini kapladı. Mayıs ayında yağan kar zirveyi yeniden kış manzarasına çevirdi. Van Başkale'de ise karla mücadele hala devam ediyor. Yer yer 3 metre yaşan kar kütleleri nedeniyle ekipler gece gündüz görev yapıyor. Benzer görüntüler Rize'de de vardı. Yayda yolları kar nedeniyle ulaşıma kapandı. Ekipler yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bayburt'ta da yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Kop Dağ geçidi de beyaz örtüyle kaplandı.
1: Meteorolojiden gelen uyarıları ekranlara getirdik. Şimdi İstanbul'a gelelim. İstanbul'da yaşayan 4 yaşındaki bir çocuk yerde küçük bir pil gördü. Onu şeker zannetti ve yuttu. Ve bakın sonra neler yaşandı. Uzmanlardansa ailelere önemli uyarılar da geliyor.
2: Yabancı isim yutulması deyip küçümsememek lazım. Ucu çok tehlikeli noktalara varabilecek bir durumu söz konusu.
3: Şeker sanıp yuttu. Karın ağrısıyla gittiği hastanede gerçek bambaşka çıktı.
2: Çocuklar ellerinde tuttukları her şeyi ağızlarına götürebiliyorlar. Ciddi yanıklar olabilir. Hatta bazen yemek borusu yanıkları, soluk borusu yanıkları olabiliyor. Ölüme kadar götürebiliyor.
3: Olay İstanbul Gazi Osman Paşa'da yaşandı.
2: Kızımız 4 yaşında minik bir kız. Anaokulu çıkışında parka gidiyor. Parkta oynarken yerden bir yabancı cisim alıyor. Onu şeker veya bir başka bir şey cisim zannediyor. Yutuyor maalesef. Bir gün sonra hastamızda bazı bulgular, karın ağrısı, bulantı gibi bulgular ortaya çıkıyor.
3: Hastanede yapılan incelemelerde çocuğun midesinde pil olduğu tespit edildi.
2: Kullanılmış pil dahi olsa az da olsa bir enerji var. Özellikle ağır metallerden oluşan kimyasal içerikler üretebiliyor ve kişide toksik etkiler, zehirleyici etkiler ortaya çıkabiliyor.
3: Pil doğal yollarla vücuttan atılırken çocuk cerrahisi kliniği sorumlusu Profesör Doktor Ali İhsan Dokucu ailelere uyarılarda bulundu.
2: Maalesef midenin içerisinde bir yanık alanı gördük. Bu yanık alanında pilin oturduğu alanda elektriksel iletime bağlı oluşturduğu yanık olarak raporlandırdık. Çevrede böyle tehlikeli olabilecek materyallerin tutulmaması gerektiğini konusunda bir bilinç sahibi olması lazım. Özellikle pillerin çok tehlikeli olabileceğini, masum olmadıklarını, çocukların da ölüme götürebilecek kadar ciddi hasarlar oluşturabileceğini bileceğiz. Bir içinde bir dışında iki tane yuvarlak.
1: İstanbul'da kalmaya devam edelim. İlginç bir olay, ilginç bir görüntü. Adres Zeytinburnu. Zeytinburnu'nda bir kişi çatıya çıktı. Anteni tamir edecekti ancak hiç beklemediği bir durumla karşılaştı. Bir anda bir martının saldırısına uğradı.
4: Bu vuracak bana kesin. Vurdu bile kafama.
0: Bozuk anteni tamir etmek için çatıya çıktı. Martıların saldırısına uğradı.
4: Bu vuracak bana kesin. Vurdu bile kafama.
0: Görüntüler İstanbul Zeytinburnu'ndan. 5 katlı bir binanın çatı katında yaşayan Halil Kabadayı anten arızasını gidermek için çatıya çıktı.
5: Ben buradan aşağı düştüm, tehlikesi yaşadım. Kafama vurduğunda kafamı deldi.
0: Ancak beklenmedik bir şey oldu. Bir grup martı Kabadayı'ya saldırdı.
6: 20 tane martı dönüp bana pike yaparak arkamdan saldırdılar. Ne olduğunu anlayamadım. Şoka girdim ya. Az kalsın çatıdan düşecektim.
0: Martıların kanat darbeleriyle neye uğradığını şaşıran adam başından yaralandı.
6: Şoka girdim zaten. Oturdum orada düşmemek için, dengemi kaybetmeyeyim diye. Bir 5 dakika oturdum ama...

0: sırada yine üzerimde sürekli pike yapıyorlardı.
1: Kaçmaya çalıştı ancak martılar peşini bırakmadı.
0: Düşeceğim en sonunda, bu tehlikeli bir şekilde hale aldı. Dedim daha sonra ineyim. 1-2 saat sonra tekrar çıktım. O sırada gene tekrar aynı şekilde vurdu.
1: Kabadayı'nın yaraları evde ailesi tarafından sarıldı.
2: İstanbul'un ve özellikle de büyük şehirlerin devam eden sorunlarından biri kaçak moloz dökümleri. Moloz döküm alanları var. Ekiplerin buraya gidip molozları o noktaya dökmeleri gerekiyor ama çoğu zaman kamyon şoförleri daha kısa olduğu için ya da ücret ödemedikleri için doğal alanlarına, ormanlık alanlara o molozları döküyorlar. İki noktayı ekranlara getireceğiz. Biri Arnavutköy, diğeri de Beykoz. İşte o bahsettiğimiz çevre felaketleri yaşanıyor. Çünkü dökülen o molozlar bir süre sonra çevreyi yok ediyor, içme sularına sızma gerçekleştiriyor. Yani hepimizin hayatını tehdit ediyor.
3: Ne yasağı ne de kameralara aldırış etmediler. Gece gelip hafriyat atıklarını döküp kaçtılar.
4: Güvenlik kamerası var da o gece döküyor, kaçıyor. Demek ki öyle. Hiç saymasalar oraya döker mi güvenlik kamerasının olduğu yere?
3: İstanbul Arnavutköy'de kaçak moloz dökümü çevre kirliliğine yol açıyor. Ekili tarlaların kenarları, su havzaları her geçen gün yeni molozlarla doluyor. Döküm alanları bulunmasına rağmen ücret ödemek istemeyen bazı kamyon sürücülerinin hafriyat atıklarını gelişi güzel bıraktıkları ortaya çıktı.
5: Yollarımızın kenarlarına döküyorlar. Şu tren yolunun geçişinde çöp döküyorlar, pislik döküyorlar, ekmek döküyorlar, her şeyi döküyorlar. Ama göremiyoruz ki. Moloz da döküyorlar. İnşaat atıklarını.
3: Kaçak döküm yapanların vurdum duymazlığı o kadar ileri gitmiş ki kendilerini görüntüleyen güvenlik kameralarının bulunduğu yere bile moloz döktükleri ortaya çıktı. Bölge sakinleri çevre kirliliğinin her geçen gün arttığını ifade ederek yetkililerden çözüm bekliyor.
5: Yetkililerin gereğini yapılmasını teklif ediyoruz. Yaparlarsa memnun oluruz. Dökülen toprak güvenlik kamerasının altına dökülmüş. Kimse alakadar olmamış.
4: Kendine saygısı olmayan doğaya da, hiç kimseye doğaya da olmaz saygısı.
3: Öte yandan Beykoz'da da sit alanına kaçak hafriyat dökümü yapanlar vardı. Ancak onlar kaçmayı başaramadı. Drone destekli operasyonda şirket sahibinin de aralarında olduğu 5 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şirket sahibi tutuklandı.
2: Sabah Ajansı'na hızlı bir haber turuyla devam edelim.
6: Aksaray'da ikisi kardeş 3 kişi tarım arazilerini sulamak için kullandıkları 19 metre derinliğindeki su kuyusunu temizlemek için kuyuya indi. Çok geçmedi, üçü de fenalaştı. Bölgeye AFAD ekibi sevk edildi. Metan gazından zehirlenen ikisi kardeş 3 kişi hayatını kaybetti.
7: Susun ya.
8: Öyle mi?
6: Giresun'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü fındık bahçelerinin bulunduğu dik yamaçtan yuvarlandı. Takla atan araçtan fırlayan sürücü ve yanındaki arkadaşı şans eseri kazayı yaralı atlattı.
7: Susun tamam ya, Allah Allah.
8: Başarı adam kaldı herhalde.
9: Arkadaşlar şu an bir adam gidiyor.
6: Belediyenin sel geliyor anonsunu dikkate almadı. Son ana kadar dükkanı terk etmedi. Kaçmak isteyince ise sele kapıldı. Samsun'un Havza ilçesindeki suda sürüklenen kasap Şerif Öngel ölümden son anda kurtuldu.
9: Şurada yakalandı.
10: Dükkanın önüne çıktım. ATM'nin önünden su beni kaptı. Kendim hep sağ tarafa atmaya mücadele ettim.
6: Araçta mazot kaçağı vardı. Arızayı tespit etmek için usta seyir halindeki aracın motor kısmına oturdu. Bursa'da kayda geçen o anlar sosyal medyada yoğun ilgi gördü.
11: Arabaya çalışır vaziyette denemek lazımdı. Sonuçta arızayı da bulduk Allah'a şükür yani. Müşteriyi de 40 bin liradan kurtardık.
6: Hatay'da makas atarak ilerleyen motosiklet sürücüsü şehir içinde 177 kilometre hıza kadar

0: çıktı. O anları da sosyal medya hesabından paylaştı. Bir nevi kendini ihbar eden sürücü çok geçmeden tespit edildi. 55 bin lira ceza kesildi. Karetta karettanın etrafında defalarca döndü, ilk fırsatta da saldırdı. Antalya'da köpek balığının karetta karettaya saldırdığı o anlar amatör bir balıkçı tarafından kayda alındı.
1: Balık daha önce defalarca misineye yakalanmış, sırtı misine.
2: Bir deprem haberiyle devam edelim, ancak deprem haberi bu kez Türkiye'den değil. Bize göre uzak bir coğrafya, Çin'den. Çin'de dün 5,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremde 2 kişi hayatını kaybetti.
3: Yer yerinden oynadı. Büyük yıkım yaşandı. Çin'in güneyi 5,2 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Sarsıntının merkez üssü Guangxi-Chuang özerk bölgesi. Yerin 8 kilometre derinliğindeki deprem güvenlik kameralarına böyle yansıdı. Sokakta bulunan bir Çinli, binalardan düşen moloz parçalarını görüntüledi. Mahalleler adeta savaş alanına dönüştü. Yıkımın boyutu drone kamerasıyla görüntülendi. Ekipler 91 yaşındaki bir kişi dahil çok sayıda Çinliyi enkaz altından çıkardı. Ancak şiddetli depremde hayatını kaybedenler de oldu. Çin Deprem İdaresi bölgede acil durum ilan etti. Evlerini kaybeden depremzedeler içinse barınma çadırları kuruldu.
2: Özellikle geçtiğimiz haftalarda çok konuştuğumuz başlıklardan biri de hantavirüs konusu. Hala gündemimizdeki yerini korumaya devam ediyor ama biraz tartışmalar azalmışa benziyor. Hantavirüs tespit edilen gemi ise Hollanda'nın Rotterdam limanına yanaştı. Gemide bulunan 23 kişilik mürettebat ve 2 kişilik sağlık ekibi için de taramalar gerçekleştirildi. Herhangi bir virüs tespit edilemedi. Ancak ekip 42 gün boyunca sıkı bir karantina altında kalacak.
4: Önümüzdeki birkaç hafta boyunca tıbbi gözetim altında olacaklar.
3: Hantavirüs tespit edilen Hollanda bandralı gemi Hondius, Rotterdam limanına ulaştı. 42 günlük karantina uygulanacak.
4: Eğer hastalık ortaya çıkarsa bu bulaşıcı olduğu anlamına geliyor ve yayılmayı önlemek istiyoruz.
3: 3 kişinin hayatını kaybettiği hantavirüs tespit edilen gemiden yolcular İspanya'ya bağlı Kanarya Adaları'na tahliye edilmişti.
5: Kanarya Adaları'ndaki Tenerife'den yola çıkmıştı 11 Mayıs'ta. Pazar günü aslında Hollanda Rotterdam Limanı'na gelmesini bekliyorduk. Fakat biraz gecikmeyle pazartesi, yani bugün haftanın ilk iş gününün sabahın erken saatlerinden Hollanda'nın Rotterdam kentine ulaşmış durumda.
3: Gemideki 23 kişilik mürettebat ve 2 sağlık görevlisi de Hollanda'nın resmi karantina limanı olan Rotterdam'a götürüldü. Gemideki son 25 kişi özel önlemlerle tahliye edildi.
4: Hantavirüs nedeniyle hastalanan kimse olmadı. Bazılarında bazı belirtiler görüldü ancak test edildiler ve negatif çıktılar.
3: 2 Hollandalı kendi evlerinde karantinada kalacak. Diğer 23 kişi içinse limanda özel üniteler kuruldu. Söz konusu kişilerin Filipinler, Ukrayna, Rusya ve Polonya vatandaşı olduğu açıklandı. Karantina süresi 18 Haziran'da tamamlanacak. Gemi ise dezenfekte edilecek.
4: Gördüğünüz gibi gemi kontrollü koşullar altında geliyor ve tüm insanlar tıbbi olarak izlenecek ve uygun koşullarda karantinaya alınacak. Bu nedenle daha fazla yayılma riski yok.
3: Kemirgen kaynaklı hantavirüs soluma, ısırılma ya da tırmalanma yoluyla bulaşabiliyor. Dünya Sağlık Örgütü şu ana kadar 8'i kesinleşmiş, 2'si ise şüpheli olmak üzere toplam 10 resmi vaka duyurdu.
2: Yeşilçam'ın efsane ismi Hülya Koçit, Sivas'ta nostalji dolu bir yolculuk yaptı. 1976 yapımı Şoför filminin hafızalara kazınan kırmızı otomobil sahnesi 50 yıl sonra yeniden canlandırıldı.

0: tarafa?
1: Biraz dolaşmak istiyorum. Gidebiliriz.
2: Bir zamanlar milyonların izlediği o sahne yıllar sonra bu kez Sivas sokaklarında hayat buldu. Hülya Koçyiğit'in

0: kırmızı otomobille verdiği meşhur Yeşilçam pozu izleyenleri adeta seneler öncesine götürdü.
1: Gerçekten çok nostalji yaşattı bana. Çok duygulandım. Yıllar sonra aynı heyecanı, aynı duyguları yaşadım.
0: Türk sinemasının unutulmaz ismi 3. Sivas Uluslararası Film Festivali için kamera karşısına geçti. 1976 yapımı Şoför filminin hafızalara kazınan sahnesi yarım asır sonra yeniden canlandırıldı.
2: Ne tarafa?
3: Kazancı yokuşuna.
2: Peki.
0: Türk sinemasının dört yapraklı yoncası arasında gösterilen usta oyuncunun seneler sonra aynı sahneyi bir kez daha oynaması kentte nostalji rüzgarı estirdi. O görüntüler sadece bir film sahnesini değil, Türk sinemasının hafızalarda yaşayan sıcaklığını da yeniden hissettirdi.
4: Şimdi bir başka başlıkla devam edelim. Ankara'nın Polatlı ilçesinde yaşayan 80 yaşındaki Mürsel Yetik yaklaşık 59 yıldır günlük tutuyor. Yetik'in yıllardır biriktirdiği onlarca defter bugün adeta kişisel bir tarih arşivi niteliği taşıyor.
5: 1967'de 9. ay 11. ay 23'ünde köyden çıktık buradan. Askere gittik Afyon'a. Orada günlüklerimizi yazmaya başladım ben. Çavuş Kutayi'ye geldik, çavuş olduk. Çavuşlukta Kutayi'de askerliğimi bitirdim. Bitirdim askerliğimi, geldim köyde çiftlik yaparım devamlı.
6: Olanı biteni yazıyor, yarım asırdır tarihe not düşüyor. Ankara'nın Polatlı ilçesinde yaşayan Mürsel Yetik, bir ömrü defterlere sığdırarak yaklaşık 59 yıldır günlük tutuyor.
5: Mesela bir ön kim gelmiş, köye şunlar gelmiş, sorardım nerelisiniz, adını, soyadını, hep bunlar yazılır.
6: Uzun yıllar boyunca çiftçilik yaparak geçimini sağlayan Yetik, sağlık sorunları sebebiyle artık çalışamasa da 1967 yılında başladığı günlük tutma alışkanlığını aralıksız sürdürüyor. Henüz genç yaşlarda askerdeyken yazmaya başlayan Yetik, geçen yıllar içinde yalnızca kendi yaşamını değil, köyünde yaşanan gelişmeleri ve dünyadaki önemli olayları da defterlerine kaydetti. Yıllar boyunca biriken onlarca defter bugün adeta kişisel bir tarih arşivi niteliği taşıyor. Yetik'in günlüklerinde ikamet ettiği Hacı Tuğrul Mahallesi'nde yaşanan gelişmelerden tarım sezonlarına, kuraklık ve yağış dönemlerinden mahalledeki önemli olaylara kadar pek çok ayrıntı yer alıyor. Türkiye ve dünyada gündem oluşturan gelişmeleri de not eden Yetik, yaşanan olayların unutulmaması için yazmayı bir sorumluluk olarak görüyor.
5: Mesela şu karşı köyden biri vefat etmiş, geliyor ya benim babam öldü. Felanca sene öldü, bir bak bakalım, onu ben defterden çıkarıyoruz. Etraf köylerden duyduğumu yazarım. Ne olmuşsa şeyde, televizyonda da olanlar akşam olduğumu yazarım.
4: Anadolu'nun dört bir yanında ise hasat zamanı diyoruz.

0: Niğde'de yeni sezon patates mesaisi sürüyor.
1: Allah'ın izniyle bereketli bir dönem bekliyoruz.
2: Türkiye'de patates üretiminde öne çıkan şehirlerden birisi Niğde'deki tarlalarda yoğun mesai başladı. Sabahın ilk kaşıklarıyla birlikte üreticiler tarlalara rotasını çevirirken binlerce dönümlük arazide patates ekimi başladı.
0: Peki patatesin ekimi ve hasadı ne zaman yapılıyor?
1: 5. aylarda başlıyoruz ekmeye. Bu değişiyor, 6-7'ye kadar çıkabiliyor. Yani hava şartı önemli zaten. Bir de ürünün yazlık dediğimiz, kışlık dediğimiz, ortak kışlık dediğimiz ürünler var. Ona göre ekimler yapıyoruz. İşte 8. ayın sonlarında 11. aya kadar söküm yapılıyor.
2: Türkiye'de sofralara gelen her 7 patatesin üretildiği Niğde'de üreticiler bu yıl bereketli bir sezon bekliyor.
1: Dekarbaşı 1000 metrekare başına 6 ton bekliyoruz.
0: Üreticiler sezon boyunca kaliteli ve bereketli ürün alabilmek için süreci aşama aşama titizlikle yürütüyor.
1: Bu patatesi geçen sene söktük.

ambarlarımızda, büyük soğuk hava depolarımızda sakladık. Sonra çıkarıyoruz, onları seçimlerini yapıyoruz. Filiz kırımıdır işte, hatalı patatesleri çıkarıyoruz. Sonra tarlamıza getiriyoruz. Tabii tarlayı sürüm, gübreleme, dezenfekte etme, bunları yapıyoruz. Sonra toprakla kavuşturuyoruz.

0: 130-140 günde bu havuç sofralarda olacak inşallah.
1: Konya'nın Kaşınhanı mahallesinde açık arazide havuç ekimi yapılıyor.
2: Yaklaşık olarak %70 havuç ihtiyacını karşılıyor. İşte o havuçlar da bu tarlalarda yetişiyor.
1: Peki havuç ekimi yapılırken nelere dikkat edilmeli?
0: Tarlanın iyi hazırlanması gerekiyor. Böyle bir tarla hazırlanması gerekiyor. Yatak, tohum yatağı iyi olması gerekiyor. Tohum çeşidine önem veriyoruz. Kaliteli birinci sınıf hibrit tohumlar ekiyoruz. Bu havuç tohumunu adetle ekiyoruz. Sayıyla, metrekareye adet olarak ekiyoruz.
2: Bereketli Konya Ovası'nda havuç ekimi başladı. Havuç yaklaşık olarak metrekareye 200 tohum olarak ekiliyor.
0: Metrekareye 150 ile 220 arasında tohum atıyoruz. Bu şekilde hassas bir ekim yapıyoruz adet üzerine. Bir mısır, pancar, diğer ürünler gibi değil. Havuç ekimi bayağı bir meşakkatli.
1: Tahıl ambarı Konya'da üretilen havuç tarlalarda nasıl işleniyor?
0: Havuç 12. ayda örtü altı olarak ekimlere başlıyoruz kışın. İlk hasatlar, turfanda olanlar Mayıs-Haziran gibi hasatına başlıyoruz. Ondan sonra açık ekimler oluyor. Bu ekimlerde sıralı olarak yapıyoruz. Dönem dönem 15 gün arayla, bir ay arayla.

0: bazalt taşlı arazilerde doğal kaynak suyuyla yetiştirilen Diyarbakır'ın Karacadağ pirincinin ekimi başladı.
1: Dünyanın değil Diyarbakır veya Türkiye'nin dünyanın en kaliteli pirincinden birisidir.
2: 2018 yılında coğrafi tescil işareti alan Diyarbakır Karacadağ pirincinin ekimine başlandı. Şu anda çiftçiler, üreticiler arazide tohum atıyor.
1: Karacadağ pirinci 100 yıllardır bu bölgemizde ekilen bir diyelim ki yani bir güç nurumuzdur Karacadağ pirinci olarak. Karacadağ pirinci olmasa bölgemiz pirinçsiz kalıyor.
0: Peki Karacadağ pirincinin ekimi, sulaması ve hasadı nasıl yapılıyor?
1: Burada Mart'ın 7'sinden sonra hasat başlıyor. Tohumlar atılıyor. Bak işte bu kanallar, bu ana kanallardan yavru kanallara, o yavru kanallardan da böyle ağızlıklar açılıyor. Ondan sonra su yere serpildikten sonra tohumlar atılıyor. Sonbaharın ilk ayında ondan sonra biçimine başlıyoruz. Biçtikten sonra fabrikaya götürüyoruz. Ondan sonra beyazlatıp sofralara servis ediyoruz.

Mutlu sabahlar, saatlerimiz 7'yi gösteriyor. Haber ekranlarında sıcak gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Dünyanın gözü bir hafta aradan sonra yeniden Çin'in başkenti Pekin'e çevrilmiş durumda. Geçtiğimiz hafta Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Çin'i ziyaret etmiş ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile bir araya gelmişti. Bu ziyaretin üzerinden 4 gün geçtikten sonra bu kez Rusya lideri Vladimir Putin Çin yolcusu. Şu dakikalarda Çin'e ulaşmasını bekliyoruz. Peki bu ziyaret neden önemli? Bu soruya yanıta bakacağız. Pekin'e gideceğiz hemen sıcağı sıcağına. Haber ekibinden Mehmet Zeyrek bizi bekliyor olacak. Mehmet günaydın. 4 gün sonra ikinci kritik isim bu kez Putin Çin.

0: Yola çıkmadan önce bir video mesajı paylaştı ve Xi Jinping'den uzun zamandır tanıdığım en iyi dostum diyerek bahsetti. İki ülke ilişkilerinin tarihte eşi benzeri görülmemiş bir seviyeye ulaştığını söyledi. Putin, Rusya ve Çin'in egemenlik ve devlet bütünlüğünün korunması gibi her iki ülkenin temel çıkarlarını ilgilendiren konularda birbirlerini desteklemeye kararlı olduklarını da vurguladı. İyi dostluk ve komşuluk işbirliği anlaşmasının 25. yıl dönümü olduğunu hatırlattı Putin ve düzenli karşılıklı ziyaretlerin, en üst düzey görüşmelerin iki ülke arasındaki sınır tanımaz potansiyeli ortaya çıkarmada hayati bir rol oynadığını vurguladı. Rus lider Moskova ve Pekin arasındaki yakın stratejik işbirliğinin küresel barış ve evrensel refah için önemli bir dengeleyici ve istikrar sağlayıcı unsur olduğunu kaydetti.
1: Peki, Mehmet.
0: Bu arada Kremlin'den yapılan bir diğer açıklamaya göre...
1: Hemen şunu sorayım, ardından Kremlin'den gelen mesajı alacağız. Biz 4 gün önce Trump'ın ziyareti sırasında çok görkemli bir karşılama töreni, ardından da işte tarihe bölümlerin ziyareti, Xi'nin kişisel konutunda Trump'ın ağırlanması gibi enstantaneler görmüştük. Şimdi Putin ziyaretinde de bunlar olacak mı, yoksa bu daha düşük düzeyde bir ziyaret şeklinde mi algılanacak?
0: Üst düzey bekliyoruz açıkçası. Şöyle biraz okumaya başlarsak, mesela Putin Xi Jinping'le çok yakın dostane görüntüler veren birisi. Xi Jinping'le kucaklaşma, sarılma şeklinde çok samimi pozlar veriyorlar. Trump da Pekin'e gelmeden önce Xi Jinping'le sarılacağım diye bir açıklama yapmıştı ama bunu görmedik. Trump'ın ziyaretinin hemen akabinde eğer böyle kameralara bir görüntü verilirse açıkçası merak ediyoruz. İki liderin bu Pekin'deki ziyaretlerine ilişkin tüm beden dili, yüz ifadeleri elbette ayrıca yakından okunacak. Uzmanlar şöyle yorumluyor. Amerika ile Trump'la yapılan görüşmede ticari işbirlikleri güvenceye alındı. Rusya ile yapılacak görüşmede ise stratejik işbirliği ve müttefiklik ilişkilerinin daha da sağlam bir zemine oturtulacağı ve dünyaya küresel istikrarın Asya tarafında konumlandığının bir mesajı verilmiş olacak. Kremlin'den yapılan bir açıklamayı da son olarak hatırlatalım. Çok kutuplu bir dünyanın kurulması bildirgesiyle yeni tip uluslararası ilişkiler konulu oldukça kapsamlı 47 sayfalık bir ortak bildiriye liderler imza atacak. Ayrıca bu ziyaret Putin'in Çin'e yaptığı 25. resmi devlet ziyareti olma özelliğini de taşıyor. Pekin'de artık öğleden sonraki zaman dilimi içerisine girdik. Sıcak bir hava var ve akşam saatlerinde Putin'in uçağı başkent havalimanına inecek. Şimdiden hazırlıkları da görüyoruz. Gökhan Kurt.
1: Mehmet Seyre, notları için teşekkür ederim. Gözler Putin'in yapacağı Pekin ziyaretine çevrildi. Tabii ki dün, yarın özellikle gün boyunca da bunu konuşuyor olacağız. Beden dilleri, iki liderin bize ne anlatıyor? Trump'la karşılaşmaları, bunlar önemli. Evet, Orta Doğu'ya bir yandan da tabii bakmak gerekiyor. Orta Doğu'ya baktığımızda ise geçtiğimiz günlerde Amerika Birleşik Devletleri'nin arabuluculuğuyla İsrail ile Lübnan arasında 45 günlük bir ateşkes süresinin uzatılmasına karar verilmişti. Ancak bu İsrail'in saldırılarını durdurduğu anlamına gelmiyor. Dün gün boyunca da Lübnan'ın güneyine yönelik çok ağır bir bombardıman gerçekleştirdi İsrail.
2: Lübnan'da 45 gün uzatılan ateşkesi hiçe sayan İsrail bir kez daha sivilleri hedef aldı. Patlamaların birbiri ardına yaşandığı 3 bölgeden duman yükseldi. Lübnan'daki katliamlarına tüm dünyanın göz önünde devam eden İsrail, ülkenin güneyine bir dizi hava saldırısı daha düzenledi. Hedef tahtasına yine sivilleri koyan soykırım ordusu çok sayıda yerleşim yerine bomba yağdırdı. Lübnan makamları gün boyu devam eden hava saldırılarında sivil evler ve araçların hedef alındığını duyurdu. Can kayıplarının yaşandığı saldırılarda Filistin İslami Cihat komutanlarından Vail Abdülhalim ve 17 yaşındaki kızı da şehit düştü. İsrail'in Baalbek bölgesinde güdümlü füzeyle vurduğu binanın enkazında Abdülhalim ve kızının cansız bedenine ulaşıldı. İsrail'in devam eden saldırıları sebebiyle Lübnan'ın güneyinden kuzeyine

0: Kuzeyine doğru göç dalgası da sürüyor. 2 Mart'tan bu yana Lüda'nın güneyinde terk edilen kasaba ve köylerin sayısı 100'ü aşmış durumda. İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Lübnanlıların sayısı ise 3000'in üzerinde.
1: Gün süren İsrail yayı Amerika Birleşik Devletleri'nin İran saldırıları sırasında İsrail'in Irak'ta Necef çölünde bir gizli üs kurduğu ortaya çıkmıştı. Ve bu gizli üs tesadüfen bulunmuştu. Amerikan medyasına göre ise İsrail sadece tek bir üs kurmadı. Irak'ta ikinci bir gizli İsrail üssünün varlığı da ortaya çıktı. Tabi soru şu, İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri İran ortasında iki tane askeri üs kurarken Iraklı yetkililer durumu nasıl fark etmedi? Gelin bu sorunun yanıtına bakalım.
0: İran'a saldırmak için tarafsız bir ülkenin toprağında bir değil, iki tane askeri üs inşa ettiler. Tesislerin varlığını korumak için masum sivilleri katlettiler. ABD basınından Wall Street Journal, geçtiğimiz günlerde Irak'ın Necef çölünde İsrail'e ait askeri bir üssün varlığını ortaya çıkarmıştı. Üssün, İran'a yönelik operasyonlar için kullanıldığı belirtilmişti. New York Times'a göre bu bölgede bulunan İsrail üslerinin sayısı bir değil, iki. Iraklı üst düzey yetkililere dayandırılan habere göre İsrail bu gizli karargahı bir yıldan uzun süredir kullanıyor. Üssün hazırlıklarına da 2024 yılının sonunda başlanmış olabileceği düşünülüyor. Öyle ki tesisteki faaliyetler İran'a saldırıların başlamasından kısa süre sonra ortaya çıktı. Ancak bu üslerin Haziran 2025'te İran'a yönelik saldırılarda da kullanıldığı belirtildi. Habere göre ilgili İsrail karakolları, hava desteği, yakıt ikmali ve tıbbi tahliye operasyonları için kullanıldı. Aynı zamanda hava saldırıları için uçuş mesafesini kısaltarak savaş jetlerine zaman kazandırıyordu. Gazeteye konuşan Iraklı yetkililer ABD'nin bu karargahlardan haberi olduğunu söyledi. Ancak Washington ve Tel Aviv yönetimleri iddiaları doğrulamadı.
2: Dünya... ABD bölge ülkelerine hiçbir değer vermiyor. Tek amacı İsrail'i korumaktır. Bu nedenle bölge ülkelerinin topraklarının İran'a yönelik saldırılar için kullanılmasına izin vermemeleri gerekmektedir.
0: Irak ordusu da sessizliğini korudu. Ancak bazı üst düzey subaylar, üslerin keşfinden önce İsrail'in varlığından şüphelendiklerini söylemişti. Iraklı milletvekilleri olayın ardından yabancı güçlerin varlığının Bağdat egemenliğini tehdit ettiğini savundu. Irak makamlarının tesislerden haberi olup olmadığı konusunda da fikir ayrılıkları var. Mart ayının başında Iraklı bir çoban, Necef çölünde bir İsrail üssünü tespit etmiş ancak yetkililere haber verdikten sonra öldürülmüştü. Bölgeye keşif için giden Iraklı askerler de saldırıya uğramıştı.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump dün önce sosyal medyasından açıklamalarda bulundu. Ardından da kameraların karşısına geçti. Saldırı ertelendi dedi. 3 gün süre var ifadesini kullandı İran'a yönelik. Eğer bu 3 gün içerisinde anlaşma sağlanmazsa İran'a çok ağır bir saldırı yapacağız ifadesini kullandı. Bir kez daha bir takvimlendirme söz konusu. Peki bütün bu yaşananlar İran'da nasıl yankılanıyor? Malum İran bir yandan da Pakistan'a yeni bir revize edilmiş teklif sunmuştu. Gerçekten 3 günde bir uzlaşı çıkacak mı? Hemen Tahran'a gideceğiz. Haber ekibinden Ekber Karabağ bizi bekliyor olacak. Ekber'le konuşacağız. Ekber günaydın. Kolaylıklar dilerim. Bu kez Trump 3 gün bir süre verdi. Sence bu 3 gün içerisinde İran'la Amerika anlaşacak mı?
3: Trump, teşekkür ederim Gökhan. Trump'ın İran'la bu 2-3 günlük süre içinde anlaşmasının oldukça zor olduğunu ifade edebilirim. Şimdi tabii senin de belirttiğin üzere ABD Başkanı Donald Trump özellikle bölge ülkelerinin Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin talebi üzerine bugün İran'a karşı saldırmayı planladığı o saldırıyı ertelediğini duyurdu. İran özellikle olası bir saldırıda bölge ülkelerine, bölge ülkelerinin altyapısına ve hem bölgeden geçen internete yönelik, internet kablolarına yönelik ciddi zararlar vereceğini belirtiyor. İran'dan gelen son açıklamalarda İran, biz 40 günlük savaş boyunca bazı sebeplerden dolayı bölge ülkelerine, özellikle Birleşik Arap Emirliklerine yönelik ihmalkar davrandık, müsamahakar davrandık, itidallı davrandık. Ancak yeni bir savaş çıkması durumunda bu politikayı yürütmeyeceğiz yönünde İran'dan gelen açıklamalar söz konusu. Özellikle İran'ın hedefinde Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, ve daha sonra Bahreyn'in olduğunu ifade edebiliriz.

0: Olası bir savaşta İran'ın söz konusu 3 ülkeye yönelik çok ciddi bir şekilde saldırı yapması öngörülmektedir. Ve görünen o ki bu ülkelerde bu meseleyi ciddiye almış durumda ve Donald Trump'tan İran'a karşı bir savaşı şimdilik ertelemesini istedi ve Donald Trump da bunu olumlu karşıladı. İran'dan bu meseleyle ilgili nasıl bir yanıt geldi? Resmi düzeyde İran'dan Donald Trump'ın bu açıklamasıyla ertelemesiyle ilgili bir açıklama gelmedi. Ancak İran medyası Donald Trump bir kez daha İran karşısında geri adım attı manşetleriyle bu meseleyi duyurmuş oldu. Bundan önce de Amerika'da Donald Trump İran'a karşı özgürlük projesini başlatmıştı ki o proje kapsamında gemilerin Hürmüz'den ABD donanması eşliğinde geçmesi öngörülmekteydi. Ancak o projeyi de 36 saat sonra rafa kaldırmak zorunda kalmıştı ve bu sefer de gerekçe olarak Pakistan'ın isteğini ve yürütülen müzakereleri göstermişti. Ancak şöyle de bir gerçek var. Müzakereler pek istenildiği gibi gitmiyor. Son olarak İran medyası işte 14 maddelik yeni bir teklifin Pakistan üzerinden Amerika Birleşik Devletleri'ne iletildiğini duyurdu. Bunu Taslim Haber Ajansı dün haberleştirdi. Gelen bilgilere göre söz konusu teklifin savaşın durdurulması ve Amerika Birleşik Devletleri tarafından güveni atıcı eylem işte adımlarla ilgili olduğu ifade edildi.
1: Evet.
0: Ancak ABD cephesinden gelen açıklamalara göre Amerikan medyası bu İran'ın son teklifinin de yeterli olmadığını belirtiyor.
1: Ekber Karabağ Tahran'dan bize detayları aktardı. Ekber kolaylıklar diyelim. Gün boyunca tabii Tahran'dan gelecek mesajlar çok önemli. Gün Tahran'da başladı bize göre. Biraz daha saat farkı var tabii ki. Buradan gelecek, Trump'a gelecek yanıtları da takip ediyor olacağız. Ama diğer yandan Sumut filosu ilerleyişine devam ediyor. Dün Kıbrıs Adası açıklarında İsrail 250 mil uzaklıkta donanmaya, uluslararası sularda İsrail donanması tarafından Sumut filosuna müdahalede bulunuldu. 30'dan fazla tekneye el konuldu. Çok sayıda Türk vatandaşı alıkonuldu. Ondan fazla gemi ise hala Doğu Akdeniz'de ilerleyişine devam ediyor. Başkan Erdoğan başkanlığında toplanan kabinenin de ana gündem başlığı tabii ki özellikle İsrail'in yapmış olduğu uluslararası sulardaki bu korsanlık faaliyeti vardı. Başkan Erdoğan net bir mesaj verdi. İsrail'in bu korsanlığını ve haydutluğunu en sert şekilde lanetliyorum dedi.
2: 40 farklı ülkenin vatandaşından oluşan Sumut filosunun umut yolcularına yönelik bu korsanlığı ve haydutluğu en sert şekilde lanetliyorum. İsrail'in saldırıları, uluslararası toplumun adalet arayışını ve Filistin halkıyla dayanışmasını asla engelleyemeyecektir.
3: İsrail'in Sumut filosuna uluslararası sularda düzenlediği saldırıya sert tepki gösterdi. Uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırdı.
2: Filoda bulunan vatandaşlarımızın güvenli şekilde ülkemize dönmeleri için gerekli girişimlerde bulunuyoruz. İsrail'in hukuk ve kural tanımaz eylemlerine karşı uluslararası toplumu artık harekete geçmeye davet ediyoruz.
3: Başkan Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından kameraların karşısına geçti. CHP'nin ABD-İsrail-İran savaşı sırasındaki tutumunu eleştirdi.
2: Süreci siyasi çıkarları için istismar aracına dönüştürmeyi tercih etmiş, kriz fırsatçılarına tevessül etmiştir. Böyle bir dönemde dahi iktidar yıpransın da gerekirse Türkiye kaybetsin mantığıyla hareket etmekten kendilerini kurtaramadılar. Yolsuzluk gündemini perdelemek amacıyla tehdit ve tahrik dozu yüksek söylemlere sarılmak son derece ucuz ve bayat bir siyasettir.
3: Erdoğan muhalefeti sorumlu davranmaya, yerli ve milli duruş sergilemeye davet etti.
2: Demokrasilerde muhalefet en az iktidar kadar mesuliyet sahibidir. Söz konusu ülke ve milletin çıkarı olduğunda sorumlu davranmak zorundadır. Bölgemizin ateş çemberinden geçtiği, gelişmiş ülkeler dahil kimsenin önünü göremediği, küresel sistemde yeni bir denklemin kurulduğu bir dönemde muhalefet de en az bizim kadar duyarlı hareket etmek, yerli ve milli bir duruş sergilemek durumundadır.
3: Kurban Bayramı öncesi yola çıkacak vatandaşları trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.
2: Bu bayramda seyahat edecek olan vatandaşlarımızın trafik kurallarına titizlikle uyması

0: Kurban Bayramı'nı sevdiklerimize zehredecek kazalara sebebiyet verecek davranışlardan uzak durulmasını istirham ediyorum.
1: Bir yandan tabii Sumut'ta son durum ne? Hemen bir bakalım. Şu an itibariyle 10 geminin ilerleyişi devam ediyor. Doğu Akdeniz'de Kıbrıs Adası'nın açıklarında gemiler ilerliyor. Daha çok adanın şu an güneyine doğru gelmiş durumdalar. İsrail'in özellikle dünkü gerçekleştirmiş olduğu o korsanlıkta 30'dan fazla gemiye el konulmuştu. Çok sayıda Türk vatandaşı alıkonuldu. Şu dakikalar itibariyle de işte o gemilerden gelen canlı görüntüleri ekranlara getiriyoruz. Gemiler seyir halinde, 10 tekne Gazze'ye doğru ilerliyor. Amaçsa yıllardır Gazze'de devam eden İsrail ablukasını kırıp bölgeye insani yardımlar ulaştırabilmek. Ancak yapılabilecek mi? İsrail bir kez daha geriye kalan gemilere de müdahale edeceği konusunda tehditlerde bulunuyor. Bekleyip göreceğiz. İlerleyen dakikalar ya da ilerleyen saatler bize neler getirecek? Hep birlikte ekranlara getireceğiz. O canlı görüntüleri de tamamladık şu an itibariyle. Diğer yandan kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan'ın gündem başlıklarından biriydi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşananlar. Şimdi onlara daha yakından bakacağız. Antalya'da yolsuzluk soruşturması derinleşiyor. Muhittin Böceğin oğlu Gökhan Böceğin, babamın adaylığı için Özgür Özel'in talimatı ve Veli Ağbaba'nın bilgisi dahilinde genel merkeze 1 milyon euro götürdüm iddiası Muhittin Böcek tarafından da doğrulanmıştı. Gökhan Böcek, parayı genel merkezin 6. katında teslim ettiğini ve alan kişinin de Veli Ağbaba'nın akrabası Emre Caner olduğunu iddia etti.
2: Şimdi gelelim örnek bir vaka üzerinden bir kişi nasıl itirafçı yapılır, bunu bir görelim. Örnek maalesef Muhittin Böcek ve Böcek ailesi.
3: Özgür Özel reddetse de Muhittin Böceğin adaylığı için dönen rüşvet şarkının ayrıntıları ortaya çıkmaya devam ediyor. Böceğin aday olması için CHP Genel Merkezi'nin 6. katında dönen rüşvet şarkının sırrı çözüldü. Son iddia, içinde 1 milyon euro bulunan çantayı 6. katta Veli Ağbaba'nın akrabasının aldığı.
4: Yani aklın alacağı iş değil, mantığın alacağı iş değil. Ne seçim öncesinde ne seçim sonrasında hiç tanımış değilim.
3: Rüşvet şarkı Gökhan Böceğin itirafçı olmasının ardından verdiği ifadelerle ifşa olmuştu. Böcek ifadesinde Özel'in talimatı ve Ağbaba'nın yönlendirmesiyle genel merkeze 1 milyon euro götürdüğünü itiraf etmiş, teslim ettiğim kişinin kim olduğunu bilmiyorum demişti.
5: Ben Muhittin, bildiğiniz tanıdığınız Muhittin. Dün nasılsam bugün de öyleyim.
3: 6. kattaki rüşvet trafiğinde Muhittin Böcek'e adaylık yolunu açan o paranın kime teslim edildiği konuşulurken, oğul Böcek gizemli kişiyi fotoğraflarıyla teşhis etti. Çantacının Veli Ağbaba'nın akrabası Emre Caner olduğu ortaya çıktı. Caner Ankara'da gözaltına alınarak İstanbul'a götürüldü.
2: Nasıl biliyorsa Allah sizi öyle yapsın. Nasıl biliyorsa Allah sizi öyle yapsın.
3: Emre Caner'in 2018-2024 yılları arasında CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşçıer'e danışmanlık yaptığı, 2024'te ise Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner tarafından belediyenin bir iştirakine yönetim kurulu üyesi olarak atanarak çifte maaş aldığı da öğrenildi. İBB soruşturması da hız kesmeden sürüyor. Belediye iştiraklerinden Boğaziçi Yönetim AŞ'nin ihalelerinde usulsüzlük iddiası üzerine ekipler harekete geçti. İhaleye fesat karıştırma suçundan 57 şüpheli gözaltına alındı. Ve diploma davası. Ekrem İmamoğlu diplomasının iptal edilmesine karşı açtığı dava reddedilince istinafa başvurmuştu. İstinaf mahkemesi de kararını açıkladı. İmamoğlu'nun başvurusu üst mahkeme tarafından da reddedildi.
1: Gazete manşetlerini aktarmaya devam eden Milliyet Gazetesi'yle devam edeceğiz. Milliyet Gazetesi'nin sür manşetine tabii bugünün özel günü anlam ifade etmesi nedeniyle 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı. İlk adım 107 yıl önce atıldı. Geldikleri gibi giderler. Mustafa Kemal Paşa 13 Kasım 1918'de Boğaz'da işgal güçlerinin savaş gemilerini görünce hata ettim. İstanbul'a gelmemeliydim. Ne yapıp Anadolu'ya dönmenin çaresine bakmalı. Geldikleri gibi giderler dedi. Milli Mücadele mücadele 19 Mayıs 1919'da Atatürk önderliğindeki Bandırma vapurunun yolcularının Samsun'a çıkışıyla başladı deniliyor Milliyet Gazetesi'nde. Bir yandan da manşete baktığımızda geleceği inşa eden gençlik. Bilimden sanata, spordan çevre projelerine her alanda

0: Elde ettikleri başarılarla Türkiye sınırlarını aşan gençler hem geleceğe umut oluyor hem de 19 Mayıs ruhunu gururla yaşatıyorlar. O gençlerden anlamlı fotoğraf kareleri de yine Milliyet'in manşetinde. İsrail'den yeni korsanlık eylemi az önce ekranlara getirdik. Sumut filosuna yapılan müdahale Milliyet'in manşetinde yer alıyor. İsrail'in aydınlığını lanetliyorum. Başkan Erdoğan'dan gelen açıklamalar. Biraz da siyaset diyelim. MHP lideri Bahçeli, Bahçeli'den yeni mekanizma önerileri. MHP lideri Bahçeli, Türk Gün Gazetesi terörsüz Türkiye hedefine yönelik değerlendirmelerde bulundu. İki yeni komisyon ve koordinasyon merkezi kurulması önerisini dile getiren Bahçeli, artık sonuca ulaşacak hamlelerin yapılması şarttır dedi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise gençlere yönelik vaatlerini açıkladı. Bir yılda öğretim burslarını 1,5 çeyrek altın seviyesine yükselteceğiz vaadinde bulundu CHP Genel Başkanı Özgür Özel. Meteorolojinin uyarılarına şimdi daha yakından bakacağız. Yağışlar var ama yağışlarla birlikte bu kez gözümüzün çevrili olduğu nokta Tokat. Çünkü Tokat'ta son dönem etkili olan yağış sonrası Yeşilırmak debisinde hızlı bir yükseliş var. Taşkın riski nedeniyle ÇEDAŞ Köprüsü'nün yıkılması kararlaştırıldı.
1: Gerek Tokat'ımızda gerek Amasya'mızda şu anda bu iklim değişikliği dediğimiz meselenin aslında bir cilvesini yaşıyoruz. Belki bir ayda yağması gereken bir günde yağabiliyor.
2: Taşkın alarmı verildi. Evler boşaltıldı. Köprünün yıkımına başlandı. Tokat Merkez, Pazar ve Tural ilçelerinden geçen Yeşilırmak'ta son günlerdeki yağışların ardından su seviyesindeki yükselme devam ediyor. Yetkililer bölgede taşkın riskine karşı harekete geçti. Bazı önlemler alındı. Taşkın riski nedeniyle de Yeşilırmak üzerindeki ÇEDAŞ Köprüsü'nün yıkımına başlandı.
1: Son 66 yılın en yağışlı sezonunu geçiriyoruz. Geçtiğimiz yıla göre söyleyecek olursam %73 yağış artışı var. Ülke genelinde bahsediyorum.
3: Yeşilırmak'ta su seviyesi o kadar yükseldi ki neredeyse ÇEDAŞ Köprüsü'nün üzerine kadar sular geldi. İşte bu yüzden belediye ve valilik hemen yıkım kararı aldı ve köprü üzerinde çalışmalar başlatıldı.
4: Sürekli bir telefon trafiği genel müdürümüzle, bakan yardımcımızla, sayın bakanımızla sürdü. Yani son 4-5 gündür yaklaşık 500 araca çıkıp 1200 personelle hep beraber devletin kurumlarıyla çıktığımız anlar oldu.
2: Köprünün orta kısmı tamamen yıkıldı. Diğer kısımların yıkımı için çalışmalar devam ediyor. Sürücüler ise başka güzergahlara yönlendiriliyor.
3: Bir taraftan köprüde yıkım işlemi yapılırken bir taraftan da Yeşilırmak içerisindeki o balçıklar, taşlar tek tek kepçelerle temizleniyor.
2: Tokat'ın Erbaa ilçesinde de taşkına karşı bazı önlemler alındı. Jandarma ekipleri köy içinde vatandaşları dikkatli olmaları ve taşkın riskine karşı evlerini boşaltmaları konusunda uyarı anonsları yapıyor.
5: Dikkat, dikkat! Güvenliğiniz için evlerinizi boşaltmanız önemli rica olur.
6: Sera bölgesi risk altında. Irmağın sıfır noktasında olduğu için.
2: Tarım arazilerinin su altında kaldığı ilçede Kerkit Çayı kenarında bulunan Tepekışla köyünde 70 ev tedbiren boşaltıldı.
7: Köyümüze ve köyümüzün arazilerine, ekil arazilerine su bastı. 70 tane evi tahliye ettik. Şu durumda devam ediyor yani.
2: Taşkın nedeniyle su basan evlerdeki eşyalar bot yardımıyla tahliye edildi.
0: Peki bugün nasıl bir güne başlıyoruz? Meteorolojiden gelen uyarılar özellikle Tokat için önemli. Bu kez Karadeniz bölgesiyle ilk olarak başlayacağız. Çünkü bölgenin tamamında yağışlar var ki Tokat'a ayrı bir parantez açalım. Az önce haberimizde de ekranlara getirdik. Bugün gün boyunca Tokat'ta etkili yağışlar olacak. Yarın da yine bu yağışların devam edeceği bir tablo var. 21 dereceyi gösterecek. Şimdi genel olarak yurt genelinde nasıl bir tablo var dediğimizde Marmara bölgesine hemen başlayalım. Marmara bölgesinde az önce de ekranlara getirmiştik. Güneşli bir tablo var. Ama özellikle akşam saatlerinden itibaren İstanbul'da etkili bir sağanak yağış olacağını belirtelim. Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ güne yağmurla başlıyor. İstanbul bugün 24 derece, güneşli bir güne başladık. Ancak bu güneşi önümüzdeki 4 gün boyunca bir daha göremeyeceğiz gibi duruyor. Bugün 24 derece ama akşam saatlerinden itibaren yağış etkili olacak. Sıcaklıklar çok fazla düşmüyor ama yarın 23 dereceyi göreceğiz. Perşembe günü 21 dereceye gerileyen bir tablo bizi bekliyor olacak. Hemen Ege'ye bakalım. Ege bölgesinde bizi nasıl bir hava bekliyor dediğimizde ise ise Ege bölgesi

0: Cumartesi genel olarak bölge olarak tamamında güneşli. Artık sıcaklıkların yaz değerlerine ulaştığı bölgelerimizden biri. İzmir'e bakalım. İzmir'de şu an sıcaklıklar 27 derece ama yarın İzmir'de de aslında tüm Türkiye'de olduğu gibi yağışlar etkili olacak. Sıcaklıklar çok fazla gerilemiyor. Ancak güneşin çok yüzünü göstermeyeceği bir tablo olacak. 26 dereceye düşecek İzmir'de yarın hava sıcaklığı. Akdeniz bölgesine bakalım. Akdeniz bölgesinde nasıl bir tablo bizi bekliyor olacak? Akdeniz bölgesine de baktığımızda ikiye ayırabiliriz. Akdeniz bölgesinin batısı güneşli, doğusunda ise yağışların etkili olduğu bir tablo var. Antalya'da sıcaklıklar artık yaz değerlerine ulaşmış durumda. Bugün 28 derece ama yarın 7 derecelik bir düşüş yaşayacak Antalya. Antalya'da oturanların biraz daha dikkatli olması gerekiyor. Çünkü sağanak yağış riskinde fazla olduğu noktalardan biri. Bir de Doğu Akdeniz'e bakalım. Doğu Akdeniz'e Adana'ya bakmak gerekiyor. Adana'ya baktığımızda ise bugün 27 derece ama orada da tıpkı Antalya'da olduğu gibi yarın 6-7 derecelik bir sıcaklık düşüşü hissedilir. Bir sıcaklık düşüşü de yaşanacak. Şimdi Karadeniz'i az önce ekranlara getirdik. Güneydoğu'ya bakalım. Güneydoğu'da nasıl bir tablo bizi bekliyor? Genel olarak yağışlı ve parçalı bulutlu bir hava var. Gaziantep 24 derece. Diyarbakır'a bakalım. 5 günlük hava durumuna baktığımızda Diyarbakır bugün 24 derece ama burada çok fazla bir sıcaklık düşüşü olmayacak. Yalnızca Cuma günü, Perşembe günü bir 4 derecelik bir sıcaklık düşüşünden bahsediyoruz. İç Anadolu diyelim. Başkent Ankara özellikle nasıl bir günü uyanacak? Malum birazdan zaten resmi kutlamaların adresi Anıtkabir olacak. Ekranlara getireceğiz. Ankara bugün 20 derece. Sadece Eskişehir ve Konya civarında güneşin olduğu bir tablo var. Ankara bugün 20, yarın 1 derecelik bir düşüş var. 19 derece ama yarından itibaren 4 gün boyunca yağışların hakim olacağı bir tablo. Ve son olarak Doğu Anadolu bölgesine bakalım. Doğu Anadolu'ya baktığımızda ise özellikle yüksek kesimlerde hala kar yağışının etkili olduğu bir tablo var. Genel olarak yurdun tamamında olduğu gibi Doğu Anadolu'da da bugün yağışların hakim olduğunu söyleyeyim. Malatya'yı hemen ekranlara getirelim. Malatya'nın 5 günlük tahminine baktığımızda bugün 21 derece. Çok kayda değer bir sıcaklık değişimi olmuyor ama yarınla birlikte yine bütün 4 gün boyunca hava sıcaklığının aynı ama yağışların etkili olduğu bir tablo var. Türkiye genelinde bir kez daha baktığımızda yurdun batısının güneşli ancak özellikle orta ve iç bölgelerde hava sıcaklıklarının düşmeye başlayacağı da bir tablo bizi bekliyor. Meteorolojiden gelen uyarılar bu şekildeydi. Bir yandan da yurdun dört bir yanında tabii ne yazık ki aşırı hız ve dikkatsizliğin birleşmesiyle oluşan kazalar var. Şimdi o kazalardan kameralara yansıyan görüntülerle devam edelim.
1: Aşırı hız ve dikkatsizlik kazaları da beraberinde getirdi. Bu görüntüler Çankırı'dan. Çerkeş ilçesi Kadıköy mevkiinde minibüs yol kenarındaki otomobile arkadan çarptı. Kazada otomobildeki Dürdane Mindevalı olay yerinde Mehmet Kapan ve Selime Kapansa kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yaralanan 5 kişi ise tedavi altına alındı. Burası da Erzurum. Horasan ilçesinde iki otomobil çarpıştı. Araçta sıkışarak ağır yaralanan bir kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Kazada yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı. Bir kaza haberi de Mersin'den geldi. Silifke ilçesinde Rus uyruklu öğrencileri taşıyan servis aracı kontrolden çıkıp trafik ışıklarına çarparak devrildi. Kazada sürücü, hostes ve 15 öğrenci yaralandı. Durumu ağır olan bir öğrenci helikopterle Mersin Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Bitlis-İzan Karayolu yol alan beldesi mevkiinde kontrolden çıkan minibüsse şarampole devrildi. Kazada aralarında öğrencilerin de bulunduğu 7 kişi yaralandı. Ambulanslarla Hizan ve Tatvan ilçesindeki hastanelere kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
0: Şimdi çok ucuz atlatılan bir kazanın görüntüsüyle devam edeceğiz. Adresimiz Giresun. Giresun'da içerisinde 2 kişinin bulunduğu kamyonette araç sürücüsü bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Ve kamyonet yaklaşık 400 metrelik uçurumdan işte ekranlara getiriyoruz yuvarlanmaya başladı. Neyse ki olayda herhangi bir can kaybı yaşanmadı.
2: Ablanın oğlu yavrum.
3: Araba bir kere havalandı. Bana dedi ki gidiyoruz.
1: İçinde oldukları kamyonet uçurumdan yuvarlandı. İkisi de kazadan yaralı kurtuldu.
3: Orada bu arabanın 200 metrede sağlam çıkmam Allah'ın bir mucizası.
4: Başında adam kaldı herhalde.
2: Yavrum.
1: Cep telefonu kamerasına yansıyan kaza Giresun'un Güce ilçesinde meydana geldi. Rahmi Kuru idaresindeki kamyonet Sarıyer köyünde kontrolden çıkarak yaklaşık 400 metrelik uçurumdan yuvarlandı.
3: Arabanın sahibini 50 metrede atıyor, arabanın şoförünü beni 200 metrede atıyor.

0: kötü ya.
1: Başarı adam kaldı herhalde.
2: Yavrum.
3: Kuru ve yanındaki Recep Yıldız araçtan fırladı. O anları görenler sağlık ekibi ve jandarmaya haber verdi.
0: Araba beni attığı zaman kalktım oturdum. Çağırdım karşıdan komşulara. Arkadaş beni doktora götürün falan diye çağırdım ben.
3: Kazada yaralanan iki kişi tedavilerinin ardından taburcu edildi.
0: Orada bu arabanın 200 metrede sağlam çıkmam Allah'ın bir mucizası.
1: Başarı adam kaldı herhalde.
4: Eyüp Can Güner yaklaşık bir yıl önceydi. 12 yaşında Mersin'de bir pasajın en alt katında cansız bedeni bulunmuştu. Sonrasında ortaya çıkan görüntülerse Eyüp Can Güner'in ölümünden yalnızca dakikalar önce iş arkadaşı tarafından bıçakla kovalandığını gösteriyordu. Ve bu bir yıllık süre içerisinde tam 4 adli tıp raporu yayınlandı. İlk raporda Eyüp Can Güner'in bıçaklanma sonucunda hayatını kaybettiği belirtiliyordu. Ama son yayınlanan raporda ise Eyüp Can'ın yüksekten düşmeye bağlı olarak yaşamını yitirdiği tespit edildi, ifadesine yer verildi. Aile ise şimdi gerçeğin peşinde.
5: Benim oğlum acı, korku, işkence, eziyet edilerek öldürüldü. 12 yaşında bir çocuktu. Bunu yapanlar 25 yaşında.
6: Daha bir yıl bile olmadı evladını kaybedeli. Ama acısı her adli tıp raporu eline geçtiğinde katlanarak arttı.
5: İnsanın bir tane adli tıp raporu olur aynı olay üzerinde. Eyüpcan'ın 4 tane var.
6: 12 yaşında hayatını kaybetmişti Eyüpcan Güner. Ailesinin tepkisi adli tıptan gelen raporların sayısına değil, raporların birbirine benzememesine.
7: Aile adli tıptan rapor geldikçe şok üstüne şok yaşadı. İddiaya göre bugüne kadar 4 rapor ellerine ulaştı. İlk raporda kesici alet yaralanmasına bağlı ölümden bahsedilirken son rapordaysa yüksekten düşmeye bağlı ölüm olduğunun altı çizildi.
5: Gelen birinci rapor kesici alet dedi. İkinci rapor delici alet dedi. Üçüncü rapor hiçbiri olamaz, kolundaki T şeklindeki kesi olamaz dedi kendi kendine. Son rapor her şeyi örtbas etti, olayı düşmeye bağladı.
6: Mersin'de yaşanmıştı acı olay. 12 yaşındaki Eyüp Can iddiaya göre çalıştığı iş yerinde kendisinden büyük bir çalışan tarafından bıçakla kovalandı. İşte bu anlarda ölümünden dakikalar önce kayda geçti. Eyüp Can kaçıyor, arkasındaysa katil zanlısı elinde bıçakla geliyor.
5: Daha önce tanıdığı ustası tarafından darp edildi, tehdit edildi, bıçakla kovalandı, 5 yerinden bıçaklandı, darp sonucu öldürüldü, ölüme terk edildi.
6: O kovalamaca pasajda son buldu. Talihsiz çocuğun cansız bedeni de aynı pasajdan çıktı. Adli tıp önce olayı bıçak nedeniyle olarak kayda geçti. Ama son raporda ölümün düşme kaynaklı olduğu yazıldı.
5: Benim oğlumun düştüğünü gösteren bir kamera kaydı yok, düştüğünü gören yok. Olay günü katil zanlısı Necmettin Ulaş'ın çocukluk arkadaşı Tugay Utancak polis ekiplerini kandırıp olay yerinden uzaklaştırıp delilleri yok etmek amacıyla Eyüp Can'ın düştüğünü söylemiştir.
6: Eyüp Can'ı bıçakla kovalayan şüpheli tutuklu, ona yardım ettiği iddia edilen arkadaşı ise serbest. Anne Güllücan Güner oğlunun katilinin ceza almasını bekliyor.
4: Şimdi nafaka konusu önemli bir tartışma konusu. Yeni yasal düzenlemeler gelecek ancak o düzenlemeler öncesinde Yargıtay'dan dikkat çeken bir karar geldi. Yoksulluk nafakasına dair emsal niteliğinde bir karar. Yüksek Mahkeme boşanma sonrası düzenli geliri olan eşe yoksulluk nafakası bağlanamayacağını hükmetti. Peki yoksulluk nafakası almanın şartları neler ve kimler hangi durumlarda alabiliyor? O tartışılan konu başlığına bakalım şimdi.
3: Boşanma davalarında dengeler değişti. Yargıtay'dan ezber bozan karar geldi. İstanbul'da görülen bir boşanma davasında yerel mahkeme kadın lehine yoksulluk nafakasına hükmetti. Karar istinafa taşındı, bölge adliye mahkemesi de kararı uygun buldu. Ancak kocanın itirazı üzerine dosya Yargıtay'a gitti ve Yüksek Mahkeme ezber bozan bir karara imza attı.
8: Yargıtay nafaka ile ilgili vermiş olduğu kararda nafaka talep eden ve boşanma talep eden eşin boşanma durumunun hemen arkasından yoksulluk durumuna düşmesi gerektiği ve nafakanın ancak bu şekilde bağlanması gerektiğini belirtti.
3: Bu karar akıllara şu soruyu getirdi. Kimler yoksulluk nafakası alabilir? Şartlar nelerdir?
2: Buradaki temel nokta kişinin geliri değil, evliliğin içindeki durumla evlilik sona erdiğindeki durum arasındaki ekonomik farktır.
3: Taraflar arasındaki nafaka hakkı neyi kısas alıyor?
2: Burada net olarak miktara bakılır. Örnek vermek gerekirse evliyken o eve, haneye aylık 500 bin liralık bir gelir geldiğini düşünelim. Ve kişi boşandığında asgari ücretle geçiniyorsa tabii ki aradaki farkın ödenmesini yoksulluk nafakası olarak mahkemeden talep edebilecektir.
4: Piyasalar diyeceğiz. Evet, Türkiye'de bugün resmi tatil var. Ancak uluslararası piyasalarda işlemler devam ediyor. Tabii ki özellikle Trump'tan gelen açıklamalar piyasaların ateşini daha da arttırmış durumda. Altın fiyatları yeni haftaya da düşüşle başlamıştı. Haftanın ikinci iş gününde de düşüş devam ediyor altında. 4600 doların altına geldik. 4541 dolar şu an itibariyle %0.55'lik bir düşüş var. Gram altına bakan bu tabii ki hiç piyasaya nasıl yansımış durumda. Burada da düşüş kendisini gösteriyor. 6653 liradayız. 7000 lira seviyesinden buralara kadar geldiğimizi hatırlatalım kısa süre içerisinde. Gümüş fiyatları diyelim. Gümüşe bakalım. Gümüşte hareketlilik daha fazla. %2'ye yakın bir düşüş var. 76 dolar 19 sentten işlemler devam ediyor. Ve Brent petrol tabii ki özellikle 110 doların üzerine çıktı gece saatlerinde. Ama ateş en azından saldırılara birkaç günlüğüne durduracağız. Birkaç gün sonra başlayacağız görüşmelere denmesiyle birlikte. Şu an itibariyle %2'lik bir düşüş söz konusu petrol fiyatlarında. 109 dolar 85 sentten işlemler devam ediyor. Piyasalarda, uluslararası piyasalarda işlemler bu şekilde. Şimdi gelelim Türkiye'nin gündemine. Savunma sanayi diyeceğiz. Savunma sanayi parantezini açtığımızda ise gözler Efes 2026 tatbikatına çevrilmiş durumda. Türk savunma sanayinin tüm ürünleri hepimizi gururlandıracak şekilde dünyaya gösteriliyor, dünyaya tanıtılıyor. O görüntülerden birine bakacağız. TCG Anadolu Efes 2026'da tatbikata katıldı. Hemen o çarpacağınlara bakalım. Efes 2026 tatbikatı kapsamında TCG Anadolu'nun amfibi harekat ve hava operasyon kabiliyetleri uygulamalı olarak gösterildi. Faaliyetlerde Bayraktar TB3 uçuş güvertesine çıkarılırken Zaha araçlarıyla çıkarma hazırlığı yapıldı. Ve SH-70 Seahawk ve AH-1W Super Cobra helikopteri gemi üzerinde operasyon gerçekleştirildi. Diğer yandan artık yeni bir dünya var. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte yeni tehditler de karşımıza çıkıyor. Türkiye siber güvenlik alanında strateji eşiğini bir daha geride bırakarak kritik altyapıların korunmasında yerli ve milli çözümlerle yeni bir döneme geçti. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı koordinasyonunda Türkiye'nin ilk uç nokta güvenlik platform çözümü Saha 2026 kapsamında düzenlenen törenle Milli Savunma Bakanlığı'na teslim edildi.
9: Türkiye'nin siber güvenlikte dışa bağımlılığı azalıyor. Kritik sistemler yerli teknolojilerle korunarak dijital egemenlik güçlendiriliyor. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı koordinasyonunda Havelsan İşbirliği ile hayata geçirilen Türkiye'nin ilk uç nokta güvenlik platformu çözümü Milli Savunma Bakanlığı'na teslim edildi. Platform yeni nesil antivirüs fonksiyonlarını tek ajan altında konsolide ederek bütünleşik mimarisiyle uç nokta güvenliğinde yeni bir standart ortaya koyuyor. Böylece kurumlar parçalı güvenlik yapılarından kurtularak daha sade, hızlı ve etkin bir güvenlik altyapısına ulaşıyor. Ayrıca yüksek hacimli telemetri toplama ve gelişmiş tehdit tespit kabiliyetleriyle uç noktalarda derin görünürlük sağlayarak potansiyel tehditlerin erken aşamada tespit edilmesine ve hızlı müdahale edilmesine imkan tanıyor. Uç nokta güvenliği sisteminde çözüm üretebilense oldukça sınırlı sayıda ülke bulunuyor. Başta Amerika Birleşik Devletleri, İsrail, Rusya ve Çin olmak üzere Japonya ve Fransa gibi ülkeler söz konusu bu teknolojiyi geliştirebilen aktörler arasında yer alıyor. Türkiye'nin bu alanda yerli bir çözüm geliştirmiş olması sınırlı teknoloji ligine geçişte önemli bir kazanım olarak öne çıkıyor.
4: Sıcak bir gelişmeyle, bir son dakika gelişmesiyle devam ediyoruz. Sabah saatlerinde İstanbul'da Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik yeni bir operasyon düzenlendi. Şimdi operasyon hemen detaylarına bakacağız. Haber ekibinden Kadir Mercan telefon attığımızda. Kadir, günaydın. Operasyon detaylarında neler var? Hemen sözü sana bırakalım.
10: Günaydın Gökhan Kurt. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve yürütülen Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında yeni dalga operasyon bu sabah saatlerinde yapıldı. 5 farklı noktaya aynı anda eş zamanlı olarak yapıldı operasyon ve operasyon kapsamında eski Beşiktaş Belediye

0: Başkan Yardımcısı Cevdet Çalı, Beşiktaş Belediyesi Personel Hizmetleri Yöneticisi Bülent Karakaş, Özlem Demir Karakaş, eski Beşiktaş Belediyesi CHP Meclis Üyesi Oylum Işık ve Beşiktaş Belediyesi CHP Meclis Üyesi İlker Uluer'in de aralarında bulundu. Toplamda 5 kişi bulunduğumuz dakika itibariyle gözaltına alındı. İkametgahlarda yapılan aramalardaysa suçtan elde edildiği değerlendirilen 90 bin dolar ve 5 bin euro dövize de el konulduğu bilgisi var. Operasyon henüz çok yeni devam ettiğini söyleyelim. Eş zamanlı olarak yapıldığı operasyon ilerleyen saatlerde bu operasyon kapsamında gözaltı sayılarında artabileceğini söyleyelim ve sözü şimdilik sizlere bırakalım. Gökhan Kurt.
1: Kadir Mercan'a notlar için teşekkür ederim. Beşiktaş Belediyesi'ne ilişkin gelişmeleri Sabah Ajansı'na aktarmaya devam edeceğiz. Ama bir yandan da tabii Kurban Bayramı yaklaşıyor. Kurban Bayramı'na az bir süre kala özellikle otogarlardaki yoğunluklar günler öncesinden başlamış durumda. Ki otobüs biletleri tükendi. Ek seferler konuldu ancak o seferlere de yoğun ilgi var. Peki son durum ne otogarlarda? Özellikle tabii ki artan talep bilet fiyatlarını nasıl etkiliyor? Cebimizi nasıl etkiledi? Hemen bakalım.
2: Bayram yoğunluğumuz yavaş yavaş başlıyor. Çarşamba, perşembeden sonra başlar yoğunluğumuz. Ek seferler var.
3: 9 günlük bayram tatilini memleketinde geçirmek isteyenler günler öncesinden bilet aldı. Ama tatili beklemeyenler de var. Onlar yola çıktı bile.
4: Bayram yoğunluğu tabii ki var. Bizim de araçlarımızın ona göre ek seferler düzenleniyor. Yani öyle planlarımız var şu an için. Karşılamaya çalışıyoruz mevcut sayıyı. Hafta sonu hafta içi yoğunluklar mevcut şu an için.
5: Ağrı'ya gidiyoruz.
6: Kaç
5: 10 gün. Ailece gideceğiz. Aile önümüzdeki hafta gelecek. Biz hazırlık yapmak için gidiyoruz.
7: Malatya'ya gidiyorum. Bayram tatili için gidiyorum. Ailemi ziyarete için gidiyorum.
8: Yolculuk süreleri kısalsa da uzalsa da memleket sevdası, aile sevdası yüz binlerce, milyonlarca İstanbulluyu Esenler Otogarı'nda Kurban Bayramı öncesinde buluşturuyor.
9: Sarıkamış.
8: Kaç saat gideceksin abi?
9: 18 saat falan. Medyat.
8: Mardin Medyat'a.
9: Evet.
8: Bayram için mi abi?
9: Evet abi.
8: Bayram demek yolculuk demek, bayram demek yük demek ve o yüklerin arasında can dostlarımız da yer alabiliyor. İşte o can dostlarımız da sahipleriyle beraber 18 saatlik bir yolculuğa şimdiden hazır.
10: Mardin Midyat.
8: Bayram için mi gidiyoruz?
10: Evet, hem bayram için hem kardeşimin düğünü var.
8: Ne güzel. Yanınızda kuşunuzla beraber gidiyorsunuz galiba.
10: Evet, kuşumu da yerlerime götürüyorum.
3: Biletler günler öncesinden tükenince firmalar ek seferler başlattı.
11: Adana'ya çoluğumun çocuğun yanına gidiyorum. Ayın 23'ünde gidiyorum. Ondan sonra şu an otogarda bilet almaya geldim.
8: Yoğunluk nasıl peki?
11: Şu an yoğunluk yok yani. Herhangi bir sıkıntı yok yani. Bilet var, otobüs var.
12: Bayram talepleri... Özellikle de tatilin başlamasıyla yoğun olacağını düşünüyorum.
13: Yoğunluk daha şu anda başlamadı ama biletler alındı.
14: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo. Halkbank'ın katkılarıyla.
15: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Çin ziyareti dünya ekonomisinin odağındaydı. Washington ve Pekin yönetimi karşılıklı gümrük vergilerini düşürme konusunda anlaşmaya vardı. Buna göre Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin ürünlerine uyguladığı ek tarifelerde indirime gidilecek. Çin de Amerikan mallarına uyguladığı misilleme vergilerini azaltacak. Yarı iletken teknolojileri, çip ambargoları, Tayvan gerilimi ve Güney Çin Denizi konularında taraflar arasında anlaşma sağlanamadı. Uzmanlara göre ortaya çıkan tablo kalıcı barıştan çok geçici ekonomik ateşkes niteliği taşıyor.
14: Halkbank'ın katkılarıyla. Haberin radyosu A Haber Radyo.
16: Reklam.
17: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Hometex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Hometex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar Hometex.com.tr'de.
18: İDDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi bu kurban da İDDEF'le paylaş kurbanını kardeşinle. İDDEF.org 0212 621 0065.
16: bayramda tatilde plan.

0: Bunlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
1: Bu bayram çalışan da işveren de MoneyPay yan hak çözümleriyle bayram ediyor. Çalışanlar MoneyPro ile Migros mağazaları ve uygulamasında ihtiyaçlarını karşılıyor. MoneyPro Flex ile 50'den fazla markada özgürce alışveriş yapıyor. İşverenler ise %45'e varan vergi avantajı ve operasyonel kolaylık kazanıyor. MoneyPay, her ihtiyaca uygun yan hak çözümü epey. MoneyPay bir Migros iştirakidir.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
4: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
5: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
6: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
0: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
6: Bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber.
7: Reklam. Mayıs'ta ETS tatilimi en sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: A Haber Radyo, haberin radyosu.
8: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %44,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %44,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
9: Ben QNB'ye geçiyorum.
10: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.

0: Continental takacaksın. FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanacaksın. 5 Mayıs-30 Haziran 2026 tarihleri arasında kampanyaya katılan yetkili satıcılardan 4 adet 18 inç ve üzeri yaz veya 4 mevsim binek, su, 4x4 Continental lastik alın. FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanın. Üstelik World'e özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatını kaçırmayın. Detaylı bilgi continental-lastikleri.com.tr'de. Continental takacaksın.
1: Ziraat Kilo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Kilo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Kilo yanında.
2: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
3: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te besli olmanız veya yeni bes başlatmanız. Bu özel avantajla 4 adet ayakta tedavi ve limitsiz yatarak tedavi teminatı sizi bekliyor. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi TürkiyeSigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
4: Türkiye Sigorta, gücü adında.
5: Reklam. A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz, trafik gündemini sunar.
6: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Polatlı-Ankara yolunun 44 ila 46. kilometreleri arasında Turkuaz Köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle çalışma süresince Turkuaz Mahallesi, Yapracık Mahallesi ve Atayurt Mahallesi'nin Ankara istikametine katılımını sağlayan bağlantı kolu trafiğe kapatılarak ulaşım servis yolundan kontrollü olarak sağlanmakta. Afyon-Karahisar-Uşak Devlet Yolu'nun Afyon-Karahisar Otogar Kavşağı'nda devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Güvenli yolculuklar dileriz.
5: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu. Bir reklam.
7: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
5: Bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber.
8: Reklam.
9: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: A Haber Radyo, haberin radyosu.
10: Hanımların, beylerin dikkatine. Süpermax 5G evinize geldi. Şak diye internet, tak diye evinizde.
11: Türkcell gücünde Süpermax 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Süpermax 5G'nin lansmanı özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL. Türkcell gücünde 5G.
8: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
12: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
8: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
12: Abicim.
8: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
12: Abicim.
8: Tamam ya işte ufak eğimli her yerdeki su birikintileri falan.
13: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
14: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
15: lazım. Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde. Tatil Budur
16: hissi. Merhaba ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. Tabi ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
17: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
18: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
19: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
20: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
21: Yoksa sorun değil.
20: Dedim kızım halleder baban. Maaşa daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir ya dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
19: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
22: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
7: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
23: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
24: Şansa kalmaz işimiz Umran Oto Ekspertiz.
25: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
26: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
24: Şansa kalmaz işimiz Umran Oto Ekspertiz.
25: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
7: Türkiye'nin haber radyosu.
27: A Haber Radyo. A Haber Haberin Radyo. Radyosu. Canlı yayın.
28: Ardından operasyon gerçekleştirildi. Operasyon 3 ilde gerçekleştirildi ve devamında da 110 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınmasının yanı sıra ikametlerde yapılan aramalarda 4 adet tüfek bulundu. 90 adet kartuş ve çok sayıda yasaklı yayın ve örgüte ait çeşitli dokümanlar ele geçirildi. Elbette ilerleyen süreç içerisinde hem emniyet ifadelerinde hem de aynı zamanda savcılık ifadelerinde operasyonun genişleyebileceğine veya operasyonun kapsamının daha da genişleyebileceğine dair çeşitli emareler bulunabilir. Bu da yine İstanbul Emniyeti'nin yapacağı çalışmalar sonucu ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yapacağı çalışmalar sonucunda ortaya çıkacak diyelim Gökhan Kurt.
29: Buralar. Notlar için teşekkür ederim. İstanbul merkezi 3 ilde gerçekleştirilen operasyonda 110 isim gözaltına alındı. Terör örgütü DAEŞ'le bağlantılı oldukları gerekçesiyle detaylandırdık. Bir başka başlığa bu kez Tokat'a kameralarımızı çevireceğiz. Meteorolojiden uyarılar vardı. Az önce uyarılara bakmıştık. Yağışlar etkiliydi ancak bu yağışlar beraberinde Almus Barajı'nın taşma riskinde beraberinde getirdi. 15 mahalle ve 7 köy sabah saatleri itibariyle tahliye kararı var. Hemen o noktaya gidelim. Tokat'a gideceğiz. Haber ekibinden muhabbet. haber arkadaşımız Ahmet Murat Onur bizi bekliyor olacak. Murat günaydın, kolaylıklar dilerim. Bir yandan köprünün yıkımı var, diğer yandan tahliye emirleri geliyor. Neler yaşanıyor şu an Tokat'ta?
0: Evet, günaydın Gökhan Kurt. Aslında sen de söyledin, bütün yurt için yağış etkisi devam ediyor. Hava sıcaklıkları

0: suyun taşmasına karşı köprüler yıkılıyor. Bir taraftan yine tarlalara, evlerin olduğu alanlara suyun girmesine yönelik bentler oluşturuluyor. Ekipler aralıksız bir şekilde çalışmasını sürdürdüğünü ifade etmekte fayda var. 7 köy 15 mahalle, Tokat'ın Turalı ilçesi için 7 köy ve 15 mahallede boşaltma kararı alındı. Bu kararla birlikte tabii askeri birlikler, jandarma birlikleri de hemen bölgeye sevk edildi. Turhal'da kent merkezinde 15 mahalle ve 7 köyün acilen tahliyesine dün itibariyle karar verildi. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiler doğrultusunda Almus Barajı'nın dolma aşamasına geldiği, bu nedenle de bugün yani salı gecesi ve çarşamba günü için dolu savaklarını taşıyacağı düşünüldüğünden dolayı Turhal ilçesinde oluşması muhtemel taşkın olayları nedeniyle 7 köy ve 15 mahallenin kesinlikle boşaltılması ve tedbir alınması kararı alındı. Taşkın riski bulunan Müftü Kazım Karabekir, Pazar, Meydan, Fatih, Varvara, Hamam, Borsa, Çevikler, Hacılar, Celal, Yunus Emre, Yavuz Selim, Çamlı Kebir ve Kova mahallelerinin, bunun yanı sıra Kızılkayası, Araçören, El Almış, Sütlüce, Şatroba, Tatlıcak, Şamurçay köylerinin afet süresince geçici olarak tamamıyla kapatılmasına, boşaltılmasına karar alındığını söylemek istiyorum. Şu anda bakın Yeşilırmak'ın debisini görüyorsunuz. Her geçen dakika, her geçen saat suyun debisi oldukça artıyor. Almus Barajı'nda ise neredeyse savaklardan suyun taşmasına 10 santimden az kaldığı bilgisi geldi. Yani bu ne demek oluyor? Dolu savaklar taşmaya başladığı anda buradaki Yeşilırmak suyunun debisinin daha çok artacağını ifade etmekte fayda var. İşte bu yüzdendir ki Tokat Valiliği koordinesinde AFAD ekipleri, Devlet Su İşleri ekipleri, özel değer ekipleri gece boyunca çalıştılar ve tedbirler de aralıksız bir şekilde alındı bölgede. Bakın hemen karşı tarafta görüyorsunuz, yolun her iki tarafında da aslında sadece ekipler çalışmıyor. Emniyet güçleri de güvenlik tedbirleri almış durumda. Vatandaşları kesinlikle dere yataklarına, ırmak yataklarına yanaşmasına veya bu alanda izlemesine kesinlikle izin verilmiyor. Tabii yağış ne durumda? Şu an itibariyle belki bölgede yağış yok ama ekipler aralıksız bir şekilde çalışıyor. Gün içerisinde yağışların da aralıksız bir şekilde devam edeceğini ifade edebiliriz. Evet, Tokat'ta taşkına karşı bir kez daha söyleyip sözü size bırakalım Gökhan. Tokat'ta taşkın riskine karşı 7 köy ve 15 mahallenin tamamıyla boşaltılmasına karar verildi. Ekipler saat 8.30 itibariyle de köyleri ve mahalleleri boşaltmaya başlayacak diyelim. Sözü şimdilik İstanbul'a sizlere bırakalım.
1: Murat Onur'a teşekkür ederim. Gözümüz Tokat'ta olacak. Tokat'taki gelişmeleri an be an takip etmeye devam edeceğiz. Şimdi sınırlarımızın dışına yine meteorolojiyle ilgili bir olayla devam edeceğiz. Amerika Birleşik Devletleri Nebraska eyaletini kasırga ve şiddetli fırtına vurdu. Hemen o anlara bakalım. Ekranlara getirdiğimiz görüntüler Amerika Birleşik Devletleri'nden, Nebraska eyaletinden. Devasa bir kasırga gökyüzünü kapladı. Yıktığı yapıların enkaz parçaları metrelerce yükseğe ulaştı. Evler, iş yerleri kullanılamaz hale geldi. Olayda herhangi bir can kaybı yok ancak milyonlarca dolarlık hasar söz konusu. Amerika Birleşik Devletleri'nde ise Kaliforniya eyaletinde bir camiye silahlı saldırı düzenlendi. O saldırıda 3 kişi yaşamını yitirdi.
2: ABD'de 2 saldırgan camiyi hedef aldı. Hedefte Müslümanlar vardı. İslamofobik saldırı Kaliforniya eyaletinde yaşandı. Cami olarak da kullanılan San Diego İslam Merkezi'nde silahlı saldırı düzenlendi. İbadet için merkezde bulunan insanların üzerine kurşun yağdırıldı. Saldırıda aralarında birçok güvenlik görevlisinin de bulunduğu çok sayıda kişi hayatını kaybetti.
3: Bugün birinin ölmesi çok üzücü. Özellikle camide olması çok üzücü. Hiçbir şey yapmadılar ve bunu hak etmiyorlar. Çok kötü hissediyorum. Aslında çok adaletsiz bir durum. Bu yüzden hiç iyi hissetmiyorum.
2: Kanlı saldırı sonrası bölgede büyük panik yaşandı. İslam merkezi çevresine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İki saldırgan etkisiz hale getirildi.
4: Bu olaydaki her iki şüpheli de öldü. Tüm çocuklar güvende. Şu anda sevdiklerine ne olduğunu öğrenen ailelere

0: başsağlığı diliyorum.
1: ABD Başkanı Donald Trump da saldırıyla ilgili konuştu. Korkunç bir durum ifadelerini kullandı.
2: Konuyla ilgili briefing verildi. Bu korkunç bir durum. İlk bilgiler verildi. Ancak konuyu tekrar ele alıp çok dikkatli bir şekilde inceleyeceğiz.
1: Kanlı saldırının ardından bölge genelinde güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Saldırı sırasında İslam merkezinde çocukların el ele tutuşarak zincir halinde tahliye edildiği anlar drone kameralarına yansıdı. Görüntüler daha büyük bir katliamın önlendiğini gözler önüne serdi. ABD'de İslamofobi tartışmaları yeniden alevlenirken kanlı saldırıya tepkiler çığ gibi büyüyor. İnançlara yönelik nefretin bir kez daha can aldığı saldırıyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
3: Gazete manşetleri takvimle devam edeceğiz. Takvim gazetesinde spora ilişkin haberler var ki birazdan biz de zaten sporu daha fazla detaylandıracağız. Orta saha harekatı, şampiyon Galatasaray transferde yine büyük oynuyor. Yönetim bütçenin ciddi kısmını ünlü bir orta saha yıldızı için kullanmayı planlıyor. Sarı Kırmızılıların özel listesinde Tujani Reinders, Fabian Ruiz ve Eduardo Cavaminga gibi isimler yer alıyor. Sergen'de beklenen son, Beşiktaş'ta beklenen oldu. Sergen Yalçın'la yollar ayrıldı. Hemen yeni hoca arayışları başladı. Ama yabancı bir isim üzerinde duruyor bu kez Beşiktaş. Yıldırım'ın Ramos bombası, Fenerbahçe'de başkanlığı için kolları sıvayan Aziz Yıldırım 9 numaralı transferinde yoğun mesai harcıyor. Yıldırım'ın ekibiyle yaptığı toplantıda Gonçalo Ramos'u alalım, bize çok uygun dediği ve Portekizli Yıldız'la bir ön görüşme yaptığı da öğrenildi. Fenerbahçe'de yaşananları da bakacağız. Manşete baktığımızda Başkan Erdoğan'ın sözleri: fırsatçıya göz açtırmayız. Başkan Erdoğan topta yaptığı konuşmada savaş ve krizlerle dolu olan bu dönemde Türkiye ekonomisini şoklara karşı dirençli hale getirdik dedi. Fırsatçılara göz açtırılmayacağını söyledi. Aynı zamanda şampiyon dün Dolmabahçe'deydi. Başkan Erdoğan'la Galatasaray teknik heyeti, futbolcular ve kulüp yönetimi bir araya geldi. Vatana hayırlı evlat. Bir başka haber. Milli yıldız Merih Demiral annesini kaybettiği günün tarihi olan 28 adıyla bir kafe açtı ve tüm şehit ailelerine ve gazilere ücretsiz olduğunu duyurdu. Yeşil sahalardaki gururumuz Merih Demiral 28 Aralık 2012'de annesi Fatma Demiral'ı bir trafik kazasına kaybetti. Onun boşluğunu ana vatanıyla doldurmaya çalıştı. Memleket sevgisiyle bilinen yıldız futbolcu şimdi de Kocaeli Karamürsel'de 28 adıyla bir kafe açtı. Tüm şehit yakınlarına ve gazilere 365 gün bedava hizmet verecek bu önemli mekan. Son bir haber daha aktaralım. Korsan İsrail, İsrail'in Sumut filosuna yapmış olduğu dünkü korsanlık, o hukuk dışı müdahalede yine takvimin manşeti arasında yer alıyor.

0: Bugün çok özel bir gün. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı. Milli mücadelenin ilk ateşinin yakıldığı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 107. yıl dönümü. Tabii ki gözler Ankara'da olacak. Yurdun dört bir yanında kutlamalar gerçekleşecek. Şimdi o kutlamaların, o törenlerin yapılacağı ilk noktaya gideceğiz. Ankara'ya gideceğiz. Ankara Haber İstihbarat Şefimiz Arzu Fidanferdi bizi bekliyor olacak. Arzu'yla konuşacağız. Hem Ankara'nın gündemini hem de bugüne ilişkin söyleyeceklerimiz var. Arzu, günaydın, kolaylıklar dilerim. Çok özel bir günden merhaba diyoruz bugün. Bugüne ilişkin Ankara'nın tabii yoğun başlıkları olacak gibi duruyor. Neler söyleyeceğiz?
1: Gökhan, günaydın. Evet, aslında bugün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı. Milli mücadelenin ilk adımının atıldığı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de Samsun'a çıkarak bağımsızlık meşalesini yaktığı günün 107. yıl dönümü olarak kutlanıyor. Özellikle 19 Mayıs Türkiye'nin dört bir yanından kutlanmaya devam ediyor her yıl olduğu gibi. Bugün de başta Ankara olmak üzere 81 ilde resmi törenler, yürüyüşler, konserler, gençlik etkinlikleri elbette düzenlenmeye devam edecek. Bugün de başkent Ankara'da da özellikle kutlamaların merkezi Anıtkabir ve özellikle 1. Meclis çevresi olacak. Bugün de o etkinlikleri bizler de bu noktalardan göstermeyi sürdüreceğiz. Yine aslında Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinasyonunda çok sayıda gençlik yürüyüşü, spor gösterileri ve konser programları da düzenlenecek ilerleyen saatler içerisinde. Elbette kent geneline baktığımızda kültür sanat etkinliklerinin de yapılmaya devam edileceğini de bu noktadan söylemiş olalım. Yine bugün özellikle bu özel günde

0: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da programı oldukça yoğun geçecek. İlk olarak baktığımızda saatler 16.30'u gösterdiğinde AK Parti MKK toplantısına katılacak Başkan Recep Tayyip Erdoğan. Beraberine baktığımızda ise de Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası Çocuk Korosu konserine katılmış olacak Başkan Recep Tayyip Erdoğan. Ve elbette bu programla gençlerle bir araya gelecek ve elbette 19 Mayıs'a ilişkin önemli mesajların da verileceğini ifade etmiş olalım. Peki Başkan Erdoğan'ın katılacağı MKYK toplantısında gündemde neler olacak? Hangi konu başlıkları değerlendirilecek? Hemen detaylandıracak olursak özellikle toplantının en önemli gündem başlığı elbette Orta Doğu'da yaşanan son gelişmeler olacak. Bölgede yaşanan krizlerin daha da büyümemesi noktasında Ankara'nın önceliği elbette kalıcı barışın sağlanması noktası. İşte bu konuyla ilgili bugünkü toplantıda görüş alışverişinde bulunulmuş olacağını söylemiş olalım. Yine Başkan Erdoğan aslında bu kapsamda 28 Şubat'tan bu yana yoğun bir diplomasi trafiği içerisindeydi. Biliyoruz ki bu toplantıda da MKYK toplantısında da Başkan Erdoğan liderliğinde yürütülmüş olan diplomasi trafiği, barış müzakere süreci elbette bu konu görüşülmüş olacak. Yine Hürmüz Boğazı konusu elbette bu konuda oldukça önemli. Bu konuda masaya yatılacak noktalardan bir tanesi olacağını söyleyelim. Yine toplantıda elbette enerji arz güvenliği konusu önemli. Petrol fiyatlarındaki dalgalanma konusu önemli. Bu konularda geniş bir şekilde AK Parti MKYK toplantısında geniş bir yer bulacak. İsrail'in saldırgan politikaları da görüşülecek noktalardan bir tanesi. Gazze'ye insani yardımın bir an önce ulaştırılması için atılacak adımlar konusu bu konuyla ilgili bir görüş alışverişinde bulunulmuş olacağını söylemiş olalım. İş politika başlığına baktığımızda ise elbette terörsüz Türkiye konusu. Bu konuda MKYK toplantısında mercek altına alınacak. Başkan Erdoğan'ın Kazakistan uçak seyahati sonrasında elbette terörsüz Türkiye süreciyle ilgili önemli mesajlar vermiş olduğunu biliyoruz. Bugünkü MKYK toplantısında da elbette bu konuya ilişkin görüş alışverişinde bulunacaklarını da söylemiş olalım. Yine nihai rapor ışığında atılacak yasal adımlar noktasında da bir çalışma yapacaklarını da ifade etmiş olalım. Son olarak özellikle MKYK toplantısında bugün ekonomi başlığı içinde ayrı bir parantez açılacak ve enflasyon, fahiş fiyatla mücadele konusunda elbette önemli başlıklarında detaylı bir şekilde konuşulacağını da bu noktadan söylemiş olarak şimdilik söz tekrar sana bırakalım Gökhan.
1: Arzu Finan verdiği notları için teşekkür edelim. Gelelim Başkan Erdoğan'dan gelen açıklamalara. Dün Başkan Erdoğan gündeminde iki önemli başlık vardı. Önce akşam saatlerinde kabineye başkanlık yaptı. Öncesinde ise ekonomiye dair önemli mesajlar vermişti. Başkan Erdoğan dün Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Hizmet Şeref Belgesi ve Plaket Takdim Töreni'ne katıldı. Gündeminde ekonomide yaşanan gelişmeler vardı. Özellikle son aylarda Amerika Birleşik Devletleri'nin başlatmış olduğu savaş sonrasında yaşanan o küresel dalgalanmalara dikkat çekti. Türk ekonomisi şoklara karşı dirençlidir dedi ama aynı zamanda fahiş fiyat artışlarına ilişkinde önemli uyarılarda bulundu.
2: Eğitimden sağlığa, ulaşımdan ticarete, Türkiye'yi her alanda bir üst lige bizler taşıdık.
3: Mesajlarını Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Hizmet Şeref Belgesi ve Plaket Takdim Töreni öncesi verdi. Türk ekonomisi şoklara karşı dirençli dedi.
2: Ticari rekabetin giderek sertleştiği, savaş ve çatışmaları, su, iklim, gıda ve enerji krizlerinin takip ettiği bir dönemde Türkiye ekonomisini şoklara karşı dirençli hale getirdik.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan, önümüze çıkan engellere rağmen hedefe doğru ilerliyoruz diye devam etti.
2: Biz Türkiye'ye 10 yıllardır dayatılan öğrenilmiş çaresizlik duvarlarını yıkmaya çalışırken birileri de bu süreçte sürekli önümüze takoz koyuyor. Bugüne kadar kale almadık, bundan sonra onlara prim vermeyeceğiz.
3: Erdoğan ekonominin geldiği üst seviyeyi rakamlarla anlattı.
2: Bölgemizdeki çatışmalara rağmen geçtiğimiz yıl ekonomimizi 3,6 oranında büyüterek milli gelirimizi 1,6 trilyon dolara, kişi başı milli geliri 18.040 dolara ulaştırdık. İşsizlik oranımızı %8,1'e indirdik. İstihdam oranımızı ise %48,5'a yükselttik.
3: Sonra elbette her şey güllük gülistanlık değil diye devam etti sözlerine.
2: Bölgesel ve küresel gelişim

0: gelişmelerden kaynaklı geçici fiyat artışlarının hem vatandaşlarımız hem de reel sektör üzerinde oluşturduğu baskıyı biliyoruz. Ekonomi yönetimimiz piyasanın yaşadığı stresi asgari düzeye indirmek için her türlü tedbiri alıyor, almaya da devam edecektir.
1: Erdoğan fırsatçılar için ayrı bir parantez açarak sürdürdü konuşmasını.
0: Birileri girdi maliyetlerindeki dalgalanmayı gerekçe göstererek fahiş fiyatlarla vatandaşlarımızın cebine, kesesine, kazancına el uzatmaktadır. Bu yüzden piyasadaki fırsatçılara dönük denetimlerimizi kararlı bir şekilde sürdürüyoruz.
1: Program plaket takdimi ve aile fotoğrafıyla sona erdi.
2: Savaş yeniden gündem başlığımız haline gelmeye başlamış durumda. Dün önce İran'ın Pakistan üzerinden yeni bir revize edilmiş planını Amerika Birleşik Devletleri'nin sunduğu belirtildi. Hemen ardından Amerika'dan ilk mesajlar geldi. Taraflar bir kez daha uranyum konusunda anlaşamamışlardı. Amerika Birleşik Devletleri'nin uranyumun tamamını kendisine almak isterken İran ise uranyumu Rusya'ya vermeyi kabul etti. Anlaşmazlık gün boyunca devam etti. Hatta farklı basın kuruluşları üzerinden Amerika'nın anlaşmayı reddettiği mesajları bile geldi. Gece saatlerinde ise Donald Trump sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu ve o açıklamada saldırıyı erteledim dedi. Ama bugün işaret etti. Eğer bu erteleme olmasaydı bugün İran'a çok geniş çaplı bir saldırı yapacaktım dedi ve yine tarih verdi. 2-3 gün süreyle bu saldırı ertelendi. 2-3 gün sonra İran'a ağır bir bombardıman başlayacaktır uyarısında bulundu. Peki bu 2-3 gün içerisinde ne olacak ki Amerika Birleşik Devletleri saldırı planlarını durdursun? Detaylandıralım.
3: Savaş çanları bir kez daha çaldı. Tansiyon zirveye çıktı. Savaş yeniden mi başlıyor derken Trump saldırıları ertelediğini açıkladı.
4: Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri bir anlaşmaya varmaya çok yaklaştıklarını düşündükleri için İran'a yönelik saldırılarımızı 2-3 gün erteledik.
3: Akşam saatlerinde Keşm Adası çevresinde ABD ve İsrail'e ait dronlar tespit edildi. İran hava savunma sistemleri devreye girdi, askeri birlikler teyakkuza geçirildi. Yakın zamanda İran'a saldıracağız diyen ABD Başkanı Donald Trump saatler sonra kameralar karşısına geçti.
4: İran'a yönelik saldırılarımızı 2-3 gün erteledik.
3: Trump, İran'ın nükleer programına ilişkinde sert mesajlar verdi.
4: İran'ın nükleer silah sahip olmasına izin vermeyeceğiz. Bu yüzden bu üç ülke ve artı diğerleri tarafından arandım. Şu anda doğrudan bizim insanlarımızla ve İran'la görüşüyorlar.
3: İran lideri Müçteba Hamaney, ABD'nin İran'a yönelik savaş tehditlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Düşmanın savunmasız kalacağı cephelerin açılması için gerekli çalışmalar yapıldı dedi. Hamaney, savaş durumunun devam etmesi halinde çıkarlar doğrultusunda yeni cepheler açılabilir sözleriyle dikkat çekti. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan da sosyal medya hesabından kritik mesajlar paylaştı. Diyalog teslim olmak anlamına gelmez dedi. Pezeşkiyan, tüm gücümüzle İran'ın çıkarlarını korumaya devam edeceğiz mesajını verdi.
2: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın programıyla devam edelim. Dün Almanya'nın başkenti Berlin'deydi. Alman mevkidaşıyla bir araya geldi. Gündemde tabii ki İran Savaşı, bölgesel gelişmeler, iki ülke arasındaki ilişkiler vardı. Ama aynı zamanda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkilerin önemine dikkat çekti. Türkiye'siz Avrupa eksik kalır dedi ve yaşadığımız dönemler içerisinde Ankara ile Brüksel'in artık işbirliği zorunludur ifadesini kullandı. Detaylandıralım.
5: Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği üzere Türkiye'nin hak ettiği yer almadığı bir Avrupa mimarisinin eksik kalacağı ve krizlerle başa çıkma kapasitesinin zayıflayacağı açık.
6: Brüksel'e Berlin'den seslendi. Türkiye-Avrupa ilişkilerinin önemine vurgu yaptı.
5: Türkiye ile derinleştirilmiş bir ekonomik entegrasyon Avrupa Birliği için bir stratejik gereklilik haline gelmiştir.
6: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan resmi temaslarda bulunmak üzere Almanya'ya gitti. Almanya Başbakanı

0: Dietrich Merz'le görüşen Fidan, ardından da Alman mevkidaşıyla Türkiye-Almanya Stratejik Diyalog Mekanizması 3. toplantısına eş başkanlık etti. Toplantı sonrası baş başa görüşme yapan iki bakan, sonrasında ise kameraların karşısına geçti. Gündemlerinde İran Savaşı ve Hürmüz krizi vardı.
1: Yaşanan büyük krizin diplomatik yollarla bir an önce çözülmesi tüm dünyanın yararınadır. Pakistan'ın arabuluculuk faaliyetlerine Türkiye olarak katkı sağlamaya devam ediyoruz.
0: Fidan, Türkiye ve Almanya arasındaki ticari, savunma ve güvenlik ortaklıklarına dikkat çekti.
1: Almanya Avrupa'daki en büyük, dünyadaki ikinci büyük ticaret ortağımızdır. Savunma sanayi alanındaki işbirliğimizin çeşitlenmesi ve gelişmesine de ayrı bir önem veriyoruz. Güvenlik alanında müşterek çabalarımızın bir diğer önemli boyutu da terörle mücadeledir.
0: Bakan Fidan'ın Brüksel'e de önemli bir çağrısı vardı. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelik sürecinin şeffaf ve samimi bir şekilde ele alınması gerektiğini vurguladı.
1: Bizim Avrupa Birliği'nden temel beklentimiz Türkiye ile ilişkilerin ve AB'ye adaylık sürecimizin siyasi sahiplerden bağımsız şekilde yürütülmesidir. Kabul edilmesi lazım ki zamanın ruhu Türkiye-AB ilişkilerinin daha gerçekçi, stratejik ve sonuç odaklı bir zeminde ele alınmasını gerekli kılmaktadır.
0: Türkiye'nin Avrupa ve NATO içerisindeki önemine dikkat çeken Alman bakansa Ankara-Berlin işbirliğinin artırılması mesajı verdi.
2: Şimdi yeni bir harita açıyoruz. Bu harita Sumut filosunu gösteriyor. Şu an 10 gemi Doğu Akdeniz'de ilerlemeye devam ediyor ama artık Gazze'ye çok yaklaşılmış durumda. Neredeyse 100 mil mesafeye kadar yaklaştı 10 gemi. Kritik bir bölge içerisine girilmiş durumda. Ekranlara getiriyoruz. 10 geminin ilerleyişi şu an devam ediyor. Gazze'ye doğru çok yaklaşıldı. İsrail'e doğru tabii bu aynı zamanda çok yaklaşıldığı anlamına geliyor. Artık bu dakikalardan itibaren İsrail'in daha da müdahale ihtimalinin güçlendiği anlara girmiş durumdayız ki ilk müdahale yani dünkü müdahale nerede gerçekleşti dediğimizde Kıbrıs Adası'nın aslında yaklaşık olarak güney noktasına diyebileceğimiz İsrail'e 250 mil uzaklıkta yaşanmıştı. Bir önceki müdahalede Girit Adası'nın hemen batısında aslında biraz da İtalya ile Yunanistan arasında kalan bölgede gerçekleşmişti ama şu an yaklaşık olarak 100 mil mesafede ilerleyişi devam ediyor. Bir de canlı görüntülere bakalım. Teknelerden gelen o canlı görüntüler bize ne anlatıyor? İşte o görüntülere bakıyoruz. Capablanca, Andros, Sirius, Sarsadabat gibi gemilerden ilerleyiş devam ediyor. Toplamda 10 gemi tabii çok daha yüksek sayıda. 54 gemi yola çıkmıştı ancak önceki gün gerçekleşen o saldırıyla birlikte sadece 10 gemi ilerliyor. Haritamıza bir kez daha dönelim. Aslında ne kadar yaklaştıklarını görmemiz açısından çok önemli. Öncü gemi şu an ilerleyişine devam ediyor. O bir hayli ileride. Diğer arkadan da gelen gemiler var. Tabii motorların, teknelerin hızına göre onların ilerleyiş süreleri devam ediyor. Ama bu bölgeler kritik çünkü biraz daha ilerledikten sonra artık geçtiğimiz yıl Sumut'a gerçekleşen o ilk müdahalenin olduğu noktalara doğru gelecek. İsrail bu kez çok sayıda gemi geldiği için çok daha önceden uluslararası sularda müdahalesini gerçekleştirmişti. Şimdi ise artık yaklaşık 100 mil kala bu müdahalenin gerçekleşmesi bekleniyor. Az bir süre kalmış gibi duruyor. Kritik saatler İsrail çünkü İsrail Başbakanı Netanyahu saldırganlığının devam edeceğini de zaten söylemişti. Biz de gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. Çok çarpıcı bir görüntü. Özellikle Hırvatistan'dan gelen bu görüntü günün sıcak başlıklarından biri. Bir yolcu uçağı indi ancak indikten sonra bir anda kontrolden çıktı. Hızla pist dışına savruldu. Önüne çıkan havalimanındaki o rakamların yer aldığı platformlara çarparak ilerledi. İşte o toprak zeminde ilerledi ve sürüklendiği o anları ekranlara getiriyoruz. Korku dolu anlar bir facia anında önünden geçirmiş durumda. Çünkü yolcu uçağının içerisinde çok sayıda yolcu vardı. Bu da farklı bir kare. Uçağın indikten sonraki uçak içinden çekilmiş o görüntüleri ekranlara getiriyoruz. Tabii havanın yağışlı olması uçağın bu şekilde kontrolden çıkması için bir sebep miydi yoksa başka bir pilotaj hatası mı yaşandı ya da teknik bir sorun mu var? O tabii belli değil. Kalkış sırasında bu yaşandığında belirtelim. Bir anda uçağın kontrolden çıkarak savrulduğu o anları da ekranlara getiriyoruz. Junge. Türkiye'nin yıllarca konuştuğu olaylardan biri Çağla Tualtay konusu. Malum faili meçhul dosyaların artık yeniden açılmasıyla birlikte Çağla Tualtay 25 yıl önce hayatını kaybeden bu dosyada yeniden gündeme geldi. Ailenin o dönem komşusu olan Lütfü Şerbetçi'nin mezarı açıldı.

0: Ne örnekler alındı? Peki bu adımdan nasıl bir sonuç çıkacak? Önce haberimize bakalım, ardından da konuşacağız.
1: Çağdat Ualtay soruşturmasında kritik bir gelişme yaşandı. 23 yıl önce ölen komşunun mezarı açıldı. 2000 yılında 15 yaşındayken Şişli'de evinde boğazı kesilerek öldürülen Çağdat Ualtay, Türkiye'nin en çok konuşulan faili meçhul cinayet dosyalarından biri olmuştu. 26 yıl boyunca dosyaya 9 savcı, yüzlerce polis baktı. 2 özel ekip kuruldu. Hiçbirinde sonuç alınamadı. Alınan DNA ve kan lekesi örneklerinden bugüne dek bir eşleşme olmadı. Çağdat Ualtay'ın dosyası yeniden raftan indirildi. Soruşturma derinleştirildi. Olayın yaşandığı bina ve çevresinde keşif yapıldı. O dönem şüpheli havuzunda yer aldığı ancak kendilerinden DNA örneği alınmadığı belirlenen ve daha sonra hayatını kaybeden 4 kişi hakkında fethi kabir işlemi yapılmasına karar verildi. O kişiler arasında olay tarihinde çevredeki metruk evde yaşayan Lütfü Şerbetçi de vardı.
2: 26 yıl önce canice katledilen Çağla Tualtay cinayetindeki ilk fethi kabir işlemi bugün gerçekleştirildi. Öyle ki evlerinin hemen 200 metre yakınında bulunan metruk binada yaşayan Lütfi Şerbetçi'nin mezarı ailesinin talebi üzerine açıldı ve DNA örneği alındı.
1: Tualtay'ın faili olabilecek cinayet sonrası doğal sebeplerle ölen 3 kişinin daha mezarı açılacak.
0: Fethi kabir adımı ve bundan sonraki dosyanın süreci konuşacağız. İstihbarat şefimiz Ramazan Almaşa'ya bizlerle. Ramazan, günaydın, hoş geldin.
3: Hoş bulduk, iyi yayınlar Gökhan.
0: 25 yıl geçti, çözülemeyen dosyalardan biriydi. Şimdi yeniden umut yükselmiş durumda ama bu fethi kabir niye yapıldı?
3: Şimdi fethi kabir yapılmasını aile talep etti avukatları aracılığıyla. Çünkü 25 yılda devirdi, 26. yıla evet. Giden bir süreç yaşanıyor. O dönemde lise öğrencisi Çağla Tualtay kendi evinde vahşice katledilmişti. O dönemden bu zamana kadar da birçok soruşturma evresi geçirildi. Olay yeri inceleme ekibi, savcılık makamlarının soruşturması, cinayet bürosu ekiplerinin çalışması maalesef Çağla'nın katil ya da katil zanlılarıyla ilgili olarak bir sonuç ortaya çıkmadı. Fakat çok sayıda delil toplanmıştı. Özellikle bu fethi kabir işleminin geldiği nokta şu açıdan kıymetli. O dönem bir şüpheli havuzundan bahsediliyordu. O şüpheli havuzda ismi geçen, adı geçenlerden birisi de 2023 yılında vefat eden komşuları. Bu isim, dört isimden bir tanesiyle ilgili olarak bir fethi kabir işlemi gerçekleştirildi dün. Şimdi bu fethi kabir işlemi niçin yapıldı? Olayın gerçekleştiği, o vahşi cinayetin gerçekleştiği gün okuldan döndükten sonra Çağla hunharca katledilmişti. Ve yapılan otopsi incelemelerinde tırnak aralarında bir DNA örnekleri bulunmuştu. Hı. Şimdi savcılık makamının ve cinayet büro dedektiflerinin peşinde olduğu soru o DNA örnekleri acaba kimin? Çünkü DNA örnekleri her insanda farklı bir yapı var biliyorsun Gökhan. Yıllar geçse de o eşleştirme ile ilgili olarak Çağla'nın tırnak aralarında o DNA örneklerinin kime ait olup olmadığı araştırılmaya çalışılıyor.
0: Peki 26 yıl burada, önce o komşudan ya da diğer şüphelilerden DNA örnekleri alınmamış mı, alınamamış mı, neden olmamış?
3: Şimdi hali hazırda bu fethi kabir talebi yapılan isimler de daha sonraki soruşturma safhasında şüpheli havuzuna giriyor. Yani sürekli yeni bir isim, yeni bir delil şüphesi arz eden konular eklendiği için bu isimlerden o dönem herhangi bir DNA tespiti yapılmamış. Alınmamış DNA örnekleriyle ilgili olarak. Çünkü şüpheli havuzuna yeni gelen isimlerden bahsediyoruz. Şimdi bu eşleşme uyması halinde tabii ki bir şüpheli isim ortaya çıkmış olacak doğal olarak. Yani ama şunu tekrar edelim. Bu dört kişinin fethi kabir yapılan kişilerin DNA örnekleri Çağla'nın tırnak arasındaki o DNA örnekleriyle eşleşir mi eşleşmez mi bunu bilmiyoruz. Yani şu anda tamamıyla şüpheli pozisyonundaki bir isimler. Yani kesin kati olarak bu isimler yaptı, suçlu vesaire deme imkanı yok. Şu an için böyle bir durum söz konusu değil. Şimdi bunun dışında apartmanda da birçok kişinin ifadesi alındı. Geçtiğimiz hafta içerisinde bir keşif yapıldı olay yerinde. O keşifte binaların yan tarafında ya da komşuda olayın gerçekleştiği, cinayetin gerçekleştiği olay mahalliyle dışarıdaki ses analizi bile yapıldı. Yani içeride bir bağırışma, çağrışma oldu mu? Yani bu da Çağla'nın tanıdığı birisi mi?

0: tanıdığı birisi ise bir bağırma, bir hengame durumu olmayacak değerlendirmesi yapılıyor.
1: Çünkü eğer bildiğimiz kadarıyla kapıda bir zorlama yoktu.
0: Bir zorlama yoktu. O ses analizlerinde de işte Çağla karşısında tanımadığı birilerini görürse çığlık atar ya da tanıdığı birisi mi acaba sorularının tamamının ortadan kalkması için, çünkü aile bu cinayetin artık aydınlatılmasını istiyor ve o ses analizleri yapıldı. Çok önemli noktalardan birisi de luminol inceleme dediğimiz bir inceleme yapıldı.
1: Ne demek o?
0: Şimdi luminol inceleme, bir olayda, cinayet vakasında bir kan izleri bölgeden temizlendiyse, yıkanma vesaire ne olursa olsun, halıda, duvarda, yerde, zeminde, o bölgenin temizlenmesi durumunda bile o kimyasal tepkime neticesinde luminol inceleme yapıldığında o bölgede bir mavi ışık ortaya çıkıyor. Hı hı. Ve bir kan izi, bir iz emaresine ulaşılabiliyor. Cinayet büro masasının, olay yeri ve inceleme ekiplerinin çok kullandığı önemli argümanlardan birisi. Evet. Temizlenen mekanlarda bile o kalıntılar kalabiliyor. Şimdi diğer fethi kabir işlemlerinde yapıldıktan sonra o DNA örnekleri kimlerle uyuşacak, uyuşacak mı, uyuşmayacak mı, bunlar merak konusu. Ama anlaşılan şu, faili meçhul dosya olarak raftan indirilen ve sürekli aslında devam eden bu soruşturmada Çağla'nın kim ya da kimler tarafından katledildiği sorusunun cevabı, çember biraz daha daralıyor gibi. Biz de süreci takip ediyor olacağız.
1: Umut ederiz ki en fazla tabii ki aile için bunu istiyoruz.
0: Kesinlikle.
1: Bir an önce kızlarının katilinin kim olduğunu öğrenmek tabii ki en büyük hakları. Umut ederiz ki iyi sonuçlar, en azından iki isimlerin o listenin netleşmesi açısından da gelişmeler olur. Şimdi Ramazan Ahmetçeli, çok teşekkür ederiz. Çağla'yı konuştuk ama başka başlıklarımız da var seninle konuşacağımız tabii ki. Şimdi o noktalardan birine gidelim. Faili meçhul cinayetler aydınlatılmaya devam ediyor. 2016 yılında Nevşehir'de yaşlı bir çiftin öldürüldüğü cinayet dosyası delil yetersizliğinden kapatılmıştı. Ancak Adalet Bakanı işte az önce Çağla dosyasında da belirttiğimiz gibi faili meçhul cinayetleri aydınlatmaya yönelik çalışmalar kapsamında 10 yıllık cinayette aydınlatıldı. Peki 10 yıl önce o cinayet neden ve nasıl yaşanmıştı? Haberimize bakalım, ardından Ramazan'la konuşmaya devam edeceğiz.
2: Önce işlenen çifte cinayet, jandarmanın titiz çalışmasıyla aydınlatıldı. Olay 6 Ocak 2016'da Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Mızı köyünde meydana geldi. 74 yaşındaki İbrahim Teryaki ile 79 yaşındaki eşi Fatma Teryaki evlerinde av tüfeğiyle vurularak öldürülmüş halde bulundu. Olayın ardından soruşturma başlatan ekipler, yaşlı çiftin torunlarından E.T.'yi üzerindeki montta tespit edilen DNA örneği nedeniyle gözaltına aldı. Tutuklanan genç delil yetersizliğinden serbest bırakıldı. Dava dosyası ise faili meçhul cinayet olarak kapatıldı. Adalet Bakanlığı'nın faili meçhul cinayetleri aydınlatmaya yönelik çalışmaları kapsamında olayın yeniden incelenmesine karar verildi. Yapılan araştırmada öldürülen yaşlı çiftin bir başka torunu olan Ö.T.'nin olay sonrası psikolojik çöküntü yaşadığı, kabuslar gördüğü ve çevresine tedirgin tavırlar sergilediği belirlendi. Bunun üzerine ailenin 7 ferdi ifadeye çağrıldı ve aile fertlerinin bazılarının çelişkili ifadesi sonucu soruşturma derinleştirildi. 16 Mayıs'ta Cumhuriyet Başsavcısının da katıldığı çapraz sorguda Ö.T. ile annesi cinayeti aile içi husumet nedeniyle gerçekleştirdiklerini itiraf etti. Cinayet zanlıları çıkarıldı, mahkemece tutuklandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek yaptığı paylaşımda faili meçhul cinayetlerin aydınlatılmasında kararlılıkla çalışıldığının mesajını verdi.
1: Şimdi Nevşehir dosyasını konuşacağız. Ramazan 10 yıl sonra çözülen bir cinayet. Torunlarının, ne yazık, torunları tarafından hayattan koparılan iki kişi. Ne olmuş? Nasıl çözüldü bu süreç?
0: Şimdi burada yine Adalet Bakanı'nın açıklamalar üzerinden bir değerlendirme yaparsak, aslında geriye dönük açılan her dosyada şu yapılıyor Gökhan. O dönem cinayet dosyasını ele alan polis ya da jandarma ekipleri o gün o olayın hem maktulü ve maktulün etrafındaki kişilerden başlayıp bir çemberi genişletmeye başlıyorlar. Bütün cinayet soruşturması ya da kayıp vakalarında ilk etapta yapılan işlem bu şekilde gerçekleşiyor. Kiminle yakın ya da uzak temas kurup kurmadığı, bunu sözlü bir sohbeti ya da teknik olarak bir telefon konuşması, HTS kayıtları, artık teknoloji gelişti, geriye dönük olarak ortaya çıkarılabiliyor.

0: dosyada da raftan indirdikten sonra anladığımız kadarıyla iki kişinin öldürülmesi ve failinin bulunamaması bir durumu, şu da bir motivasyon sebebi oluyor güvenlik güçleri için, kolluk kuvvetleri için. Yani bir kişinin burnu bile kanasa onun failini bulmak için gece gündüz devam eden bir çalışma var. Ortada iki tane cinayet var. Yani bu dosyayı ben eminim ki o dönem mıntıka olarak ister jandarma ister polis olsun bu olayı çözmemiz gerekiyor tarzında büyük bir mesai harcandığına eminim. Çünkü netice itibariyle iki yaşlı insan hayatını kaybetmiş ve bunun faili meçhul kalmasını da kimse istemez. Burada da yine ilk tespit edilen nokta o dönem alınan ifadeler olmuş ve bu ifadelerin çelişkili olduğu tespiti üzerine 10 yıl sonra raftan indirilen dosyada tekrar ifade alınmış. Şöyle bir durum söz konusu Gökhan, bütün asayiş vakalarında özellikle cinayet dosyalarında eğer tanık ifadesi ya da şüpheli ifadesi doğruysa, yani gerçeği anlatıyorsa bir kişi, hı hı, olay anında da 10 yıl sonra da 20 yıl sonra da sorsan ifade aynı alsan şey aynı şeyi söyler. Eğer ifade yalan bir beyandan oluşuyorsa, bırak 10 yıl sonrasını, bir gün sonra bile sorsan ya, tabii, bir şeyler eklemeye çalışır üzerine
1: ya da bir şeyleri unutur.
0: Ya da bir şeyleri unutur. Burada da o ifadeler karşılaştırılmış ve çelişkiler olduğu tespit edilince de hem olay yerinde tekrar savcı huzurunda, Cumhuriyet Savcısının eşliğinde de yapılan ifade işlemlerinde bir itiraf gelmiş görünüyor. Üzücü bir vaka tabii. Aile içi bir sorundan bahsetmiş ifadelerinde ama faili meçhul olarak dosyanın kapatılması, faillerinin tespit edilmesi de önemli bir gelişme.
1: Çok
0: Gökhan,
1: önemli bir gelişme. Şimdi bir başka görüntüyle devam edeceğim. Adana'ya gideceğiz. Adana'ya gittiğimizde şüphesiz ki az önceki bültenimizin ilk bölümünde de ekranlara getirdik. Bir uygulama üzerinden yolcu alan bir kişi yolda arabasıyla seyir halinde ilerliyor. O sırada taksiciler önünü kesiyor. Ve bir grup taksiciden bir kişi arabaya biniyor ve taksi şoförünü tehdit etmeye başlıyor. Ama o sırada içeride bir de yolcu var, bir kadın yolcu var. Tabii büyük panik yaşanıyor. Bu ne yazık ki son dönemde çokça karşılaştığımız bir tablo. Şimdi konuşacağız ama bir haberimize bakalım. O anlarda neler yaşanmış, ardından değerlendirelim.
2: Ya!
3: Dayı sen ne yapıyorsun ya?
4: Pusu kurdular, araca zorla binip sürücü ve kadın yolcuya dehşeti yaşattılar.
3: Kardeş bak, yanlış yapıyorsun.
4: Adana'da çok sayıda taksici uygulamayla yolcu taşıyan sürücünün önünü kesti.
2: Ya!
3: Dayı sen ne yapıyorsun ya?
4: İçlerinden biri korsan taşımacılık yaptığı iddiasıyla araca zorla binip sürücüyü tehdit etti. O sırada araçtaki kadın yolcu büyük korku yaşadı.
3: Büyük ceza versin, kamera var mı? Dayı bak, büyük ceza versin, kamera var diyorum.
4: Sürücünün araçta kamera olduğunu söylemesi üzerine taksiciler bölgeden ayrıldı.
3: Kardeş bak, büyük ceza yersin. Kamera al. Dayı bak, büyük ceza yersin. Kamera al.
4: Şikayet üzerine polis ekipleri saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.
3: Dayı yapma diyorum.
1: Bu konu çok tartışılan bir konu. Uygulamalar, taksiciler sıklıkla karşı karşıya da geliyorlar. Yine o görüntülerden biri.
0: Ya şimdi bu konuyla ilgili olarak iki tarafında, yani yasal düzenlemeler vesaire o konuyla ilgili hani çok teknik olarak vakıf olmadığım bir konuda yorum yapmak istemiyorum ama şu konu üzerinde konuşmamız gerekirse içeride bir yolcu var.
1: Kesinlikle.
0: Ve panik halindeki çığlıklarını görüyoruz. Hani bunun bu saldırının kabul edilebilir bir tarafı yok.
1: Bununla zaten burada eğer bir hukuki olmayan bir durum varsa bunun polise ihbar edilerek ihbarı çözülmesi yapılır. Gerekiyor. Yani kimse kendi hukukunu sağlayarak bir çözüm yapılacaksa bu çözülmez hale gelir zaten.
0: Kesinlikle. Biraz önce de zaten ara sokaklarda sanki bir kovalamaca yaşanırcasına çok gerçekten üzücü görüntüler var. Yani taksideki o yolcunun psikolojik durumu, o hanımefendinin, kadının o çığlıkları vesaire, bunlar kabul edilebilir değil. Dikkatimi çeken noktalardan birisi de, yani umarız sürücünün o uyarısı engel olmuştur bu konuya. Kamera kaydediyor, büyük ceza alırsınız diyerek orada kayıtta olduğunu söylüyor. Evet. Hatırlıyorsan Gökhan, artık trafikte de tartışmalarda kamera görüntüleri üzerine 180 bin lira para cezası, aracın önüne kesme, bu şekil

0: Çok ağır cezalar
1: var. Burada da sürücünün o lafı etkili olmuş gibi görünüyor. Kamera kayıtta ceza alırsınız diye uyarıyor. Ancak bir darp ya da cebir olayı olmasa bile burada yani insanları bu şekilde korkutmak, evet, daha doğrusu arkadaki yolcuyu böylesine bir panik havasına sokmak gerçekten de kötü görüntüler. Yani
0: burada hukuk içerisinde çözülmesi gereken, kesinlikle, bir konu var ve hukukun içerisinde çözülmesi gereken bir konuyu dışarı çıkarıp da siz kendi hukukunuzu kendinizce sağlamaya çalışırsanız bu kabul edilemez.
1: Kesinlikle şunu soracağım sadece, herkesin aklına gelen soru şu: burada bir darp olayı vesaire olmasa bile görüntülerde bir tartışma ve arkada yolcunun çığlıkları var. Ya bu sürücü panik yapıp bir yere kaza yapsaydı, evet, yaralanmalı ya da hani daha kötüsü ölümlü bir kazaya olsaydı, neden olsaydı, yani iş nereden nerelere gelecekti? O yüzden de herkesin daha aklı selim hareket etmesi gerekiyor diye düşünüyorum Gökhan.
0: İstihbarat şefimiz Ramazan Almaçayır bizlerle birlikteydi. Ramazan, çok teşekkür ederiz, teşekkür yayınımıza ederim, katıldığın için. Bugün hareketli bir gün olacak. Gündem yoğun. Sana da kolaylıklar dileyelim.
1: İyi yayınlar.
0: Ramazan Almaçayır'la olan bölümümüzü tamamladık. Peki gün boyunca ve geceden sabaha yeni güne hangi başlıkları taşıdık? Türkiye neleri konuştu? Hızlı bir haber turu zamanı.
2: Ankara Yeni Mahalle'de bir AVM'nin yemek katında 3 kişi arasında kavga çıktı. Bir kişi bıçakla 2 kişiyi yaraladı. İlk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Bıçaklı saldırgansa güvenlik görevlilerince yakalanarak polise teslim edildi. Erzurum'da 17 yaşındaki genç anneannesini bıçakla yaraladıktan sonra rehin aldı. Olay yerine sevk edilen polislere yaklaşık 45 dakika direndi. Eve gelen teyzesinin çabalarıyla ikna edilen genç teslim oldu. Bu görüntüler Aydın'dan. Efeler ilçesinde genç kız elinde samuray kılıcıyla sokakta dolaştı. Kendisine zarar veren genç kız çevredekilere tehditler savurdu. Polisin müdahalesiyle etkisiz hale getirilen genç kız gözaltına alındı. Kastamonu'nun Azdava ilçesinde sağanak yağış sonrası Şehriban Çayı'nın debisi yükseldi. Çay üzerindeki yürüyüş köprüsü sele dayanamayarak yıkıldı. Köprü drone'la böyle görüntülendi. Adana'nın Kozan ilçesinde bir karga halı safilesine takıldı. Durumu görenler itfaiye ekiplerine haber verdi. Bölgeye yönlendirilen ekipler fileye dolanan kargayı kurtararak doğaya bıraktı. Bu görüntüler Giresun'da kayda geçti. Yolunu şaşıran bozayı Dereli ilçesindeki Duroğlu tüneline girerek koşmaya başladı. Bir sürücü de tünelde ayıyla karşılaştı. Ayı uzun süre aracın önünde koşarak ilerledi. Sürücü o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Tünel çıkışına kadar koşan ayı daha sonra yol kenarındaki ormanlık alana girerek gözden kayboldu.
3: Türkiye'nin Haber Radyosu A Haber Radyo.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Orta Doğu'da ticaretin yönü değişiyor. Hürmüz Boğazı çevresinde yaşanan kısıtlamalar deniz taşımacılığında ciddi bir yavaşlamaya neden olurken bölge ülkeleri alternatif olarak kara hatlarını devreye aldı. Körfez ülkeleri başta olmak üzere Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Irak ve Umman üzerinden yeni lojistik koridorlar oluşturuldu. Deniz taşımacılığındaki belirsizlikler navlun fiyatlarını yükseltirken şirketler hız ve güvenlik nedeniyle kara taşımacılığına daha fazla ağırlık vermeye başladı. Orta Doğu'da kara köprüsü ekonomisi adı verilen yeni ticaret modelinin kalıcı hale gelebileceği belirtiliyor.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
6: Haberin radyosu A Haber Radyo.
7: Reklam.
8: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: A Haber Radyo, haberin radyosu.
9: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Hometex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Hometex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar hometex.com.tr'de.
10: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %44,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %44,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz

0: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
1: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
0: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
1: Aygaz diyorum.
2: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
3: Tatil budur hissi.
4: Umran Oto Ekspertiz. İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
5: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
6: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
7: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, mutlu aküde araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
8: Bir numara mutlu akü, yıllardır hep bir numara.
7: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
8: Mutlu akü bir numara.
9: Trafik sıkıcı değil mi? Ama sizi rahatlatacak bir haberimiz var. Doğa Sigorta limitsiz ihtiyari mali mesuliyet teminatlı kasko poliçesiyle karşı tarafın masrafları ne olursa olsun cebinizden hiçbir şey ödemezsiniz. Doğa Sigorta. Güven doğasında var.
10: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
11: Bize huzur lazım.
12: İDDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi bu kurban da İDDEF'le paylaş kurbanını kardeşinle. İDDEF.org 0212 621 çift 065.
13: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
14: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
15: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
14: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
13: Bir reklam.
16: Bahar geldi, şenler 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı Shell istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobil ya da QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve shell.com.tr'de.
13: Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber.
14: Reklam.
17: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Hometex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Hometex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar Hometex.com.tr'de.
18: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
19: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
20: Opet Doldur Kazan'la doldurdukça kazanma dönemi başladı. Siz de hemen

0: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: Veni Vidi Göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0-481 Veni Vidi Göz.
2: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %44,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %44,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
3: Ben QNB'ye geçiyorum.
4: Reklam. A Haber Radyo. Reklam.
5: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Homtex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Homtex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar Homtex.com.tr'de.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Lacivert dergi Mesih dosyasıyla raflarda. İnsan neden bir kurtarıcı bekler? Mesih beklentisi ve dünyanın sonu. İsrail'in dokunulmazlık kalkanı. Hristiyan Siyonizm. Kutsaldan silikona teknolojik mesihçilik. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Mayıs sayısında.
8: Bu bayram çalışan da işveren de MoneyPay yan hak çözümleriyle bayram ediyor. Çalışanlar MoneyPro ile Migros mağazaları ve uygulamasında ihtiyaçlarını karşılıyor. MoneyPro Flex ile 50'den fazla markada özgürce alışveriş yapıyor. İşverenler ise %45'e varan vergi avantajı ve operasyonel kolaylık kazanıyor. MoneyPay, her ihtiyaca uygun yan hak çözümü epey. MoneyPay bir Migros iştirakidir.
9: Merhaba, ben Teoman. Bana vaden ne zaman dolar diye soruyorlar. Vallahi ben artık vadeyle ilgilenmiyorum. Günlük yaşıyorum. Getir Finans'ın günlük hesabında yüksek faiz var mesela. Bence bir bakın.
10: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
11: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
12: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bes Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
13: Allianz. Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel, Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
14: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
15: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
16: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
17: Bize huzur lazım.
18: Çekici Yüksel'in fiber altyapısı olmayan apartman sakinlerine bir duyurusu var.
19: Dikkat dikkat, mahalle sakinleri, sakin olalım. Fiber hızında Süpermax 5G mahallemize giriş yaptı. Rota Türksel mağazası.
18: Türksel gücünde Süpermax 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok, sadece fişi takın. Süpermax 5G'nin lansmanı özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
19: Hadi hep beraber Türksel mağazasına, hadi!

0: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
2: İYİ Parti'yi kurda kuşa yem ettirmeyeceğiz.
3: İYİ Parti'de yeni bir istifa depremi yaşandı. İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz, 1 Kasım 2017'de kurucu il başkanı olarak başladığı partideki görevinden istifa ettiğini duyurdu.
2: Gölge etmeyin, başka ihsan istemiyoruz.
3: Beyaz istifasına gerekçe olarak partinin kuruluşunda taşıdığı iddianın beklenen etkiyi ortaya koyamamasını gösterdi.
4: İYİ Parti'nin kuruluşunda taşıdığı güçlü iddianın ve umut dalgasının beklenen etkiyi ortaya koyamadığını üzülerek müşahede etmekteyim. Milletimize karşı sorumluluk bilinciyle yürüttüğümüz bu gayret, büyüme iradesi taşımayan yaklaşımların zımmı ittifakıyla akamete uğratılmış, teşkilatın dinamizmini harekete geçirecek bir vizyon yerine pasif bir sürekliliğin yeniden tahkim edilmesi tercih edilmiştir. Dahası bu durağanlığın teşkilatın beklentilerinin aksine merkezi bir tasarrufla da desteklenerek kurumsallaştırılmış olmasıdır.
3: Beyaz'ın istifasıyla İYİ Parti'nin 30 olan meclisteki sandalye sayısı 29'a düştü.
1: A Haber Radyo. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu.

0: merhabalar, hoş geldiniz. Saatlerimiz 9'u gösteriyor. Ajans Bugün'deyiz. Bugün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı. Bayramımız kutlu olsun. Gün boyu A Haber ekranlarında Türkiye'nin dört bir yanında bayram heyecanını birlikte yaşayacağız. Faruk Erdem'le birlikteyiz. Günaydınlar Faruk
1: Günaydın,
0: Erdem.
1: Günaydın, teşekkür ederim.
0: İyi bayramlar diliyorum.
1: Hepimiz için. Tabii 19 Mayıs önemli bir tarih. Yani Türk milletinin yeniden ayağa kalkma iradesini gösterdiği bir tarih. Kurtuluş Savaşı'nın, İstiklal Mücadelesi'nin meşalesinin yakıldığı bir tarih. O yüzden de çok önemli bir tarih. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün silah arkadaşlarını minnetle yad ediyoruz. Mekanları cennet olsun. Bu vatanı bize emanet ettiler. Özellikle de gençlere emanet ettiler.
0: Evet.
1: Bugün de gençler bu vatanı tekrar ileriye götürmek için var gücüyle çalışıyor. Gençlere güveniyoruz.
0: Evet, gençler emanetimiz sizdedir diyor Mustafa Kemal Atatürk.
1: Doğru.
0: Milli bayramlar arasında da hakikaten milli mücadelenin başlangıcı olduğu için aslında bir vizyonun ilk adımı olduğu için belki de 19 Mayıs hepsinden önemli. Bu yüzden de gençlere armağan edilmesi çok daha büyük bir vizyon.
1: Evet.
0: Geleceğimiz gençlerimiz.
1: Aynen.
0: Kutlu mutlu olsun. Türkiye'nin dört bir yanında bugün bayram coşkusu var. Hepsini ekrana taşıyacağız. Önce Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu'nun gösterisiyle başlayalım. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda külliyede konser verecekler. Koro konserinde Türk sanat ve halk müziği ile klasik ve popüler müziğin en sevilen isimlerinden oluşan bir repertuar sunulacak. Ayrıntılara bakalım.
2: Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu külliyede vereceği 19 Mayıs konseri öncesinde hazırlıklarını tamamladı.
3: Heyecanlıyım konser verdiğim için. İnşallah güzel konser olur.
4: Çok heyecanlıyım, çok mutluyum orkestralı olmaktan.
2: Koro konserinde Türk sanat müziği, Türk halk müziği, klasik ve popüler müziğin en sevilen eserlerinden oluşan bir repertuar sunacak.
3: Kurulması çok güzel bir şey. Hem çocukların böyle çok güzel konserler vermesi, yeni yeni müzik enstrümanları çalması, profesyonel eğitim alması falan benim için çok güzel bir şey.
2: Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu'nun genel direktörlüğünü Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Fecir Alptekin yapıyor.
5: Projenin zaten çıkış noktası sanatsal bir iş olmasının yanı sıra sosyal açıdan da çocuklarımızın hayatına dokunacak, çocuklarımızın ruhsal, duygusal, zihinsel, bireysel, ahlaki gelişimine katkıda bulunacak bir sosyal proje olmasıydı.
2: Cumhurbaşkanlığı tarafından kurulan orkestra ve koro, geleneksel müziği ve çalgıları yaşatarak gelecek nesillere aktarmayı hedefliyor.
6: Hayatım daha güzel olmaya başladı. Yeni çalgılar öğrenmeye başladı.

0: Cumhuriyetin ilk adımı olması ve milli mücadelenin başlangıcı açısından 19 Mayıs şanlı tarihimizde en büyük adımlardan biri. Bunun gençlere emanet edilmesi de her yıl ayrı bir coşku ve heyecan oluşturuyor tüm Türkiye'ye bakıldığında. Görüntüler Anıtkabir'den geliyor ekrana. Birazdan tek tek bakanlar da Atatürk'ün huzurunda Anıtkabir'e çelenk bırakacaklar. Damla Kuşkapan yayına hazır Anıtkabir'de. Hemen sözü Damla'ya bırakalım.
1: Elbette her yıl olduğu gibi kutlamaların ilk perdesi de Anıtkabir. Sabahın erken saatleri olmasına rağmen gençler, öğrenciler, öğretmenler buranın yolunu tuttu. Sizler de bu noktada gururla sallanıyor bu noktada. Sabahın erken saatlerine olmasına rağmen kapıda da ciddi bir kuyruğun olduğunu söyleyebiliriz. Birazdan resmi tören başlayacak. Gençlik ve Spor Bayramı Osman Aşkın Bak'la beraberindeki 81 ilden gelen temsilci gençler, milli sporcular ve beraberindeki
2: heyetle birlikte burada Aslanlı Yol'dan şu anda yürüyorlar. Aslanlı Yol'dan geçerek ellerindeki kırmızı beyaz çiçeklerden oluşan Türk bayrağı motifli çelenki mozoleye bırakacaklar birazdan. Ardından elbette her yıl olduğu gibi saygı duruşu gerçekleşecek ve İstiklal Marşı okunacak. Ardından Osman Aşkın Bak ve Misak-ı Milli Kulesi'ne giderek oradaki Anıtkabir özel defterini imzalayacak ve oradan da aslında önemli mesajlar verecek. Şu anda Aslanlı Yol'da o yürüyüş devam ediyor. 81 ilden gelen gençler ve sporcular burada dedik. Bir kısmı aslında yürüyor Gençlik ve Spor Bakanı'yla. Diğerleri de buradalar aslında bekliyorsunuz. Sizler de görüyorsunuz. Heyecanlı bir şekilde bekliyorlar ellerindeki Türk bayraklarını. Gururlu bir şekilde, heyecanlı bir şekilde sağlıyorlar. Sadece gençler de demek doğru değil aslında. Çünkü öğretmenler burada daha yaşı büyük vatandaşlarımız da yine bu noktada erken saatlerde geldiler. Törenin ardından da aslında tüm vatandaşlar Anıtkabir'e açılmış olacak. Bugün Atatürk'ü almak isteyen herkes sabahın ilk saatlerinden itibaren buradalar. Bizler içeriye girerken oldukça büyük bilginin kalabalığın olduğunu söyleyebiliriz. Çok uzun bir kuyruk vardı. 81 ilden Türkiye'nin farklı noktalarından, Ankara'nın farklı ilçelerinden yüzlerce genç var. Şu anda bizler de askerleri görüyoruz. Ellerindeki şu anda taşıyorlar, bu noktaya doğru geliyorlar. Arkasında Osman Aşkın Bak ve beraberindeki heyet var. 81 ilden gelen sporcular var. Gençler de bu noktada ellerindeki Türk bayraklarını bir an olsun bırakmıyorlar, sallıyorlar aslında. Çoğunun üzerinde zaten kırmızı beyazlı kıyafetler var. Mutlulukları da, heyecanları da yüzlerinden okunuyor adeta. Burada bizler de gözleri parlayan yüzlerce genç olduğunu söyleyebiliriz. Yayın öncesinde aslında bizler de konuşmalarımızda kiminin ilk kez, kiminin de daha önceden yüzlerce defa geldiğini söyleyebiliriz. Onlar bize bu şekilde söylediler. Çok farklı şehirlerden gelenler var bugün için. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve beraberindeki milli sporcular, ayrı ayrı illerden gelen gençler şu anda bu noktadalar. Bugün aslında sadece burada değil 81 ilde pek çok adreste bayram sevinci yaşanacak, kutlamalar yapılacak. Heyetin Anıtkabir avlusuna ulaştığını söyleyebiliriz. Birazdan bizim de bulunduğumuz bu alandaki merdivenleri çıkacaklar. Daha sonra atanın huzuruna ulaşacaklar. Mozele'ye çelenk bırakacaklar ve bir dakikalık saygı duruşunda bulunacaklar. Ve ardından da Misak-ı Milli Kulesi'ne elbette geçecek. Orada da Osman Aşkın Bak Anıtkabir özel defterini imzalayarak günün anlam ve önemi için mesajlar verecek.
0: 19 Mayıs'ın 107. yıl dönümünde kutlamaların ve anmanın ilk adresi elbette Ankara'da Anıtkabir. Gençler Cumhuriyet

0: Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak olan sizlersiniz demişti Mustafa Kemal Atatürk. Ve bugünün gençleri şimdi Atatürk'ün huzurunda 19 Mayıs'ın 107. yıl dönümünde bir kez daha onu anmak ve saygı duymak için 19 Mayıs'ta Atatürk'ün huzuruna geldiler. Devlet Erkan'ı orada, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ı görüyoruz. Beraberindeki gençlerle birlikte şu an Anıtkabir'e Atatürk'ün naaşının olduğu noktaya doğru gidiyorlar ve bir çelenk bırakacaklar. Bugün aslında belki de geçmiş vizyonu daha iyi anladığımız yıllardan, dönemlerden geçiyoruz. Ve hakikaten az önce de söyledim, milli mücadelede tüm bu resmi bayramlarımıza, kutlamalarımıza bakıldığında en önemlisidir belki de 19 Mayıs. Çünkü o ilk adımı atabilmek belki de Samsun'a o ilk hareket yakın o tarihimizin.
1: İlk meşaleyi yaktığımız tarih aslında, evet. 19 Mayıs 1919. Artık bitmiş, yok olmaya yüz tutmuş bir millet gözüyle bakılan Türk milleti yine tarihte tekerrür etti ve tekrar ayağa kalktı. O meşaleyi yaktı. Gençler önemli Merve. Yani artık üreten, inanan ve vazgeçmeyen gençlerle Türkiye yoluna devam ediyor. Etmeli de zaten. Bugün eğer biz Atatürk'ün bıraktığı mirası daha ileriye taşımak istiyorsak, hani hamasetten uzak, üreterek, daha çok çalışarak, bu vatan için bir şeyler yaparak o emaneti yukarılara taşıyabiliriz. Bugün baktığın zaman aslında Türkiye sanayisinden sağlığa, eğitimden ulaşıma, birçok noktada enerjiden birçok noktada dünyanın sayılı ülkelerinden birisi olmuşsa, bu gençlerin artık kendine inanmaya başladığı noktadan sonra gerçekleşti. Hani bizden bir şey olmaz, icat çıkartma gibi lafları biz geride bıraktık. Bizden bal gibi de bir şey olur, biz artık icat da çıkartıyoruz. Dünyaya da Türkler yaptı sözünü söyletmeye başladık. Evet. Özellikle bu savunma sanayindeki gelişmelere bakarsan, teknolojideki gelişmelere bakarsan, istersen şurayı anlatalım.
0: Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Anıtkabir'e atanın huzuruna çelengini bıraktı. Beraberindeki gençlerle birlikte saygı duruşunda bulunduktan sonra ...19 Mayıs'ın 107. yıl dönümünde Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Anıtkabir'de düzenlenen törene katılıyor.

0: Evet, Anıtkabir'deki bir dakikalık saygı duruşunun ve İstiklal Marşı'nın ardından şu anda Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve beraberindeki heyet Misak-ı Milli Kulesi'ne doğru geçecekler. Orada da Osman Aşkın Bak Anıtkabir özel defterini imzalayacak ve günün anlam ve önemi için mesajlar verecek ve bu törenin ardından da aslında resmi tören sonlanmış olacak ve Anıtkabir artık birazdan yine ziyaretçilere açılmış olacak. Genci, yaşlısı binlerce kişi gün içinde buraya akın edecektir diye tahmin ediyoruz. Keza bizim de gördüğümüz kalabalık bu yönde. Üniversiteler, öğrenciler keza aynı şekilde gelecektir. Şu anda da kalabalık bir şekilde zaten atanın huzurundalar. Şu anda Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve beraberindeki heyet 81 ilden gelen sporcular bu noktada ve Misak-ı Milli Kulesi'ne doğru gidiyorlar. Orada da Anıtkabir özel defterini imzalayacak Osman Aşkın Bak. Anıtkabir bugün geç saatlere kadar açık olacak. Bunu da hatırlatalım. Her yıl olduğu gibi aslında bu yılda kutlamaların ilk haldesi elbette Anıtkabir olacak. Dilerseniz çok kısa 19 Mayıs'tan da bahsedelim. Tam 107 yıl önce bugün 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Atatürk Bandırma vapuruyla Samsun'a çıkarak Kurtuluş Savaşı'nın kapılarını araladı ve kahramanlık destanı böylelikle yazılmaya başlandı. Atatürk'ün Samsun'a çıkışında gördüğü manzara aslında pek parlak değildi. Şehirde İngiliz işgal kuvvetleri vardı. Sokaklarda işgal kuvvetleri kol geziyordu. Halk kendisini koruyamayacak durumdaydı. Bu yolculuk aslında Türk milleti için bir dönüm noktası oldu bu yüzden ve kurtuluşun da aynı zamanda başlangıcıydı. Bugün İtilaf Devletleri'nin işgaline karşı Türk Kurtuluş Savaşı'nın başladığı gün kabul ediliyor. Aynı zamanda kısacası 19 Mayıs Türk milletinin dönüm tarihi diyebiliriz. Mustafa Kemal Atatürk milli mücadeleyi başlatmak üzere Samsun'da Anadolu topraklarına bastı. 19 Mayıs 19 tarihinin önemi nedeniyle bugünü gençlere, Türk gençlerine armağan etti.
1: Ve insanlığın en büyük ümidi olan gençlerimizle 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı vesilesiyle manevi huzurlarınızdayız. Kurtuluşun ilk adımı olan 19 Mayıs milletimizin esarete karşı gösterdiği başkaldırının, yeniden şahlanışın ve bağımsızlık iradesinin adıdır. Türk gençliğine emanet ettiğiniz bu kutlu miras bugün de aynı inanç ve aynı ruh ve aynı istikametle yaşamaya devam etmektedir. Türkiye'nin gücü gençliği köklerinden aldığı kuvveti çağın imkanlarıyla buluşturarak bilimde, teknolojide, sanatta, sporda ve üretimin her alanında ülkemizi daha ileriye taşıyan büyük bir iradenin temsilcisi haline gelmiştir. Milli şuuru yüksek, vicdan sahibi, çalışkan, üretken ve özgüven sahibi gençlerimiz taşıdıkları inanç, cesaret ve yüksek ideal ruhuyla Türkiye yüzünü inşa eden iradeyi gururla geleceğe taşımaktadır. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak bizler de gençlerimizin hayallerine istikamet kazandıran, potansiyellerini büyük hedeflerle buluşturan Türk sporunu uluslararası arenada daha güçlü ve iddialı bir konuma taşıyan çalışmaları azim ve kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu vesileyle aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor. Zat halinizi, silah arkadaşlarınızı, milli mücadelenin neferlerini ve dünden bugüne kadar bu topraklar için fedakarca mücadele eden tüm kahramanlarımızı saygı, rahmet ve minnetle yad ediyorum. Ruhunuz şad olsun.
0: Spor Bakanı Osman Aşkın Bak Misak-ı Milli Kulesi'nden mesajlarını verdi ve birazdan da buradan ayrılacak ve resmi törenin ardından da Anıtkabir vatandaşların ziyaretine açılmış olacak. Oldukça büyük bir ilginin olduğunu

0: Söyleyebiliriz. Her bayram olduğu gibi bu bayramda kutlamaların ilk adresi elbette Anıtkabir oldu. Gençler burada, 81 ilden gelen gençler burada, öğretmenler burada. Onlar da ellerindeki Türk bayrakları ile birlikte 19 Mayıs'ı kutluyorlar. Şu anda da Gençlik ve Spor Bakanı gençleri selamlıyor ve bu noktadan birazdan ayrılacak. Bugün Anıtkabir'in geç saatlere kadar açık olacağını söyleyelim. Vatandaşlar gelebilirler burada ve 7'den 70'e pek çok kişi burada olacak muhtemelen. Keza bizim de gördüğümüz kapıdaki kuyruktan gördüğümüz öyleydi. Oldukça kalabalıktı. Şu anda da fotoğraf çekiliyor bu noktada. Ellerde Türk bayrakları var. Pek çok kişi buraya geldi ve bu noktada fotoğraf çekiminin ardından da resmi tören sonlanmış olacak. Vatandaşlar da içeriye girmeyi sabırsızlıkla bekliyor. Öğrenciler burada ama bütün halk da aslında birazdan Anıtkabir'e girmiş olacak ve resmi tören böylelikle sonlanmış olacak. Uzun yıllar dediğimiz gibi Gençlik ve Spor Bayramı adıyla kutlanıyor aslında bu bayram, ancak 1981'de yapılan değişiklikle Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı adını aldı. Bugün sadece burada değil 81 ilde farklı programları olacak. Pek çok program olacak. Aslında farklı illerde bizim aslında yerli ve milli gemilerimiz vatandaşların ziyaretlerine açılacak. Bunu da hatırlatmış olalım. Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi sitesi üzerinden de vatandaşlar bu gemileri de görebilecekler. Şu anda Anıtkabir'de fotoğraf çekimi gerçekleşiyor ve bu çekimin ardından da resmi tören sonlanmış olacak. Gençler bu noktada, dediğimiz gibi öğretmenler burada, 7'den 70'e pek çok kişi bu noktada sabahın erken saatlerinde atanın huzuruna geldiler. Bugün bir kez daha söyleyelim, İtilaf Devletleri'nin işgaline karşı Türk Kurtuluş Savaşı'nın başladığı gün kabul ediliyor. Türk milletinin dönüm tarihi diyebiliriz bugün için. Anıtkabir'de de bizler aslında her zaman gördüğümüz o kırmızı beyaz güzel görüntüleri görmüş oluyoruz. Osman Aşkın bak şu anda gençlerin arasına girdi. Onlarla konuşacak muhtemelen. Onlarla selamlaşacak. Az önce de fotoğraf çekilmişti. Öğretmenler ve öğrencilerle bu noktada bir araya geldi. Ve şu anda da onları selamlayarak alandan ayrıldığını söyleyebiliriz. Gençler bu noktada. Bakan şu anda öğrencilerle konuşuyor. Onlarla konuşuyor, onları dinliyor. Anıtkabir'de her sene gördüğümüz gibi güzel görüntüleri görüyoruz bizler aslında. Böylece resmi törende sonlanmış oldu. Bugün tabii ki siyasilerin farklı programları olacak. Başkan Erdoğan'ın farklı programı olacak. Ankara gündemi bir hayli yoğun olacak. 81 ilde de 19 Mayıs'la alakalı çeşitli etkinliklerin olacağını söyleyebiliriz diyelim ve sözü bu noktadan sizlere bırakalım.
1: Evet, işgalden adım adım bir milletin mücadelesine ve Cumhuriyet'in ilk adımı 19 Mayıs'a. 19 Mayıs 1919 Atatürk'ün Samsun'a çıkışı ve Cumhuriyet'e giden, bağımsızlığımıza giden ilk yolla birlikte aslında kutladığımız en güzel bayramlarında ilki bu.
2: Evet, yani zaten burada yakılan meşale işte Cumhuriyet'imizde taşlanmış oldu. Ama işte 19 Mayıs 1919'da 29 Ekim 1923 arasındaki o 4 yılda inanılmaz bir mücadele verdi Türk milleti. Çoluğuyla, çocuğuyla, genciyle, yaşlısıyla bir varoluş mücadelesi verdi netice itibariyle. Ama işte 19 Mayıs ruhunu iyi anlamak lazım. Yani yeniden ayağa kalkmak, bu ülkeyi yeniden var etmek, o ruhu bugün gençlerin içinde yaşaması lazım. Yani az önce Sayın Bakan da söyledi. Bilimde, sanatta, teknolojide, sanayide, her alanda, ama her alanda biz bu ülkeyi daha ileriye nasıl taşırız düşüncesi varsa işte Atatürk gençliği o. Yoksa hani işte slogan atmakla, hamaset yapmakla bu ülkeye bir faydamız olmuyor. Bu ülkeye nasıl faydamız oluyor? İşte teknofestlerde görüyoruz o gençliği aslında. bu çalışarak, ülke üreterek. Çalışarak üreterek.

0: Yeterek ve inanarak, evet. Ve vazgeçmeyerek, hiçbir şeyden doğru. Vazgeçmemek lazım. Biz gerçekten o gençliği görüyoruz. Hani Üstad Necip Fazıl'ın dediği gibi, bu gençliği karşımda görüyorum diyor. İşte bir ömür boyu ciğerimden kalemime kan çekerek yırtındığım, çırpındığım bu gençliği karşımda görüyorum diyor. Gerçekten biz gençliğimize güveniyoruz. Gençlerimiz gerçekten inanıyor, bu ülkeye bağlı. Ve üreten gençler artık var Türkiye'de. Evet. O yüzden de geleceğe umutla bakıyoruz.
1: Evet, bir de tabii yani...
0: Ve çocuklarımız tabii.
1: Her yani. Zaman elbette yani bu vizyon çok önemli. Zaten hem çocuklara ve gençlere emanet etmek, hem bir neslin arka arkaya bunu devralacağını bilmek, hem aynı duyguları nesilden nesile aktarabilmek. Türkiye'nin gençleri de hakikaten çok aydınlar, çok parlaklar. Geleceği görebiliyorlar, ufka bakabiliyorlar.
0: Dünyayı okuyorlar.
1: Dünyayı çok iyi okuyabiliyorlar. Bunu belki dünyayı gezip gördüğünüzde daha iyi anlıyorsunuz. Bizim kadar dünyaya duyarlı çok az millet var.
0: Aynen.
1: Biz nerede ne olursa hepsini çok iyi takip edip hepsinde de bir vicdan okuyabiliyoruz orada. O kadar önemli ki. Çünkü dünyanın bir ucunda yaşayan gençler bazen buraları bilmiyorlar. Ya da kendi ülkesinin dışında çok fazla bilgiye sahip olmuyorlar. Biz iyi tarih okuyoruz. Çünkü tarihi olan bir milletiz. Bu çok önemli. Kanla yazılmış topraklarımız var. Biliyoruz sahip olduğumuz şeyin kıymetini. Böyle yetiştirildik. Yani hepimiz...
0: Yani diyor ya İstiklal Marşı'nda, şu heda fışkıracak toprağı sıksan...
1: Bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı.
0: Dolayısıyla yani gençler bunun farkındalar. Evet. Yani şimdi arkadaşlarımız bak o siyah beyaz görüntüleri de veriyorlar. O mücadele çok kolay bir mücadele değil. Gençlere bunu iyi anlatmak lazım. Yani ki senin dediğin gibi gençler de geçmişimizi okuyarak, oradan ders alarak... dünyada var olmak için daha çok çalışarak, daha çok üreterek var olacağımızın farkındalar. Evet. Bundan da hiç vazgeçmemek lazım.
1: Bir de tabii mesela dünyada bakıyorsunuz milletlere birçoğunun tarihi yok. Tarih yazmaya çalışıyorlar.
0: Doğru.
1: Ama bizim o kadar zengin bir tarihimiz var ki belki sahip olduğumuz şeyin ne kadar güzel olduğunu anlatamıyoruz. Orada eksik bile kalıyoruz.
0: Evet.
1: Çok önemli.
0: Hem tarihimiz çok zengin, hem de içinde bulunduğumuz vatan toprakları çok zengin. Cennet gibi bir coğrafyadayız. Ve bunun da kıymetini bilmemiz lazım. Herkesin gözü burada. O yüzden gençlerimizin ve hepimizin tabii çok uyanık olması lazım.
1: Evet. Bugün Sabah Gazetesi'nin sürmanşeti söyleyeyim. Murat Bardakçı'nın Turkuaz Kitap'tan çıkan kitabı 19 Mayıs bir devlet projesiydi diye buradan en azından izleyenlere tavsiye etmiş olalım. Turkuaz Kitap'tan Murat Bardakçı'nın kitabını. Bir de Sayın Yavuz Donat'ın bir yazısı var. Samsun'da Doğan Güneş diye bugün. Kurtuluş ve bağımsızlık yolunda başlayan Kutlu Yürüyüş'ün ilk adımı Samsun'da atıldı. Zamanla darbeciler, muhtıracılar Atatürk'ün yolundan saptı ama hepsinin sonu hüsran oldu diyor. Bir altın şiir yazmış Yavuz Donat. Türk şiirinde yenilikçi akımın öncülerinden olan Orhan Veli'nin unutulmaz şiiri. Neler yapmadık şu vatan için? Kimimiz öldük, kimimiz nutuk söyledik. Büyük Atatürk için de öyle yapılmadı mı? Atatürk'ü siyasete alet eden, ticarete alet eden, başı sıkışınca Atatürkçülüğe sığınmak isteyen o kadar çok ki sağa sola bakın göreceksiniz demişler. Belki anmak dediğiniz şey en çok da hizmet etmekle, çalışmakla
0: doğru
1: olur bugün.
0: Söylüyorsun.
1: En önemli şey o.
0: İşte bugün savunma sanayinde geldiğimiz noktaya bakarsan işte Atatürkçülük o. Bu ülkeyi bağımsız hale getirmek, enerjide bağımsız hale getirmek, savunma sanayinde bağımsız hale getirmek, teknolojide bağımsız hale getirmek. İşte gerçek Atatürkçülük bu. Çünkü 19 Mayıs'ta o atılan ruh aslında bir bağımsızlık mücadelesiydi. Dolayısıyla o ruhu yaşatmak istiyorsak her alanda bağımsızlık için çalışmak lazım.
1: Evet.
0: Yani Atatürkçüyüm demekle Atatürkçü olunmuyor. O ruhu yaşatarak aslında Atatürkçü olunur. O gençliği de görüyorum ben zaten. Çok şükür.
1: Gençlerimiz evet yani bir çok şeye bakıldığında ne kadar hatta bugün umutsuzluk pompalansa da bence çok akıllılar, çok zekiler ve hala çalışkanlar hakikaten. Bizim gençlerimiz çok çalışkan. Atatürk de diyor ya bütün ümidim gençliktedir diye. Bu gençlik geldiği sürece bize hiçbir şey olmaz burada. Bazen böyle hep çok savaş konuşunca dışarıda da soruyor insanlar, bize bir şey olur mu? Bize de sıçrar mı? Diyorum ki korkmayın, bize hiçbir şey olmaz.
0: Hiçbir şey olmaz.
1: Bizde bu insanlar varken bu gençlik varken bize hiçbir şey olmaz. Bu çok önemli. Şimdi biraz Samsun'dan elbette milli mücadelenin

0: ilk adımının atıldığı Samsun'dan görüntüleri paylaşalım. Bugün gün boyu çünkü Türkiye'nin dört bir yanında bayram coşkusu var. İlk görüntüler Samsun'dan gelecek ekrana. Samsun semalarında nefes kesen görüntüler. Solo Türk ve Türk Yıldızları kutlamalar öncesinde bugün prova uçuşu gerçekleştirdiler ve bir görsel şölen yaşattılar. Onlar da Türk Hava Kuvvetleri'nin gururları, Solo Türk ve Türk Yıldızları her milli bayramda olduğu gibi bugün Samsun semalarındalar yine. Türk Yıldızları ve Solo Türk 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları öncesinde Samsun semalarında öncesinde gösteri uçuşundan önce bir prova uçuşu gerçekleştirdiler. Çevre tanıma uçuşunda akrobasi timinin sergilediği manevralarda Samsunlulardan yine büyük ilgi gördü. Sahilde meydanlara toplandı herkes ve gökyüzündeki gösteriyi cep telefonlarıyla kaydettiler. Bu da hakikaten büyük bir heyecan aslında böyle her 9 Eylül'de İzmir'de bekliyoruz Solo Türk'ü, Türk Yıldızları'nı, her 19 Mayıs'ta yine Samsun'da ve her milli bayramda bir yerdeler ve inanılmaz bir...
1: Ben her seferinde bunları hayranlıkla izliyorum. İnanılmaz gösteriler var. Hani bu öyle göründüğü kadar kolay da bir şey değil. Yani bu bir yetenek, üstün bir yetenek, ben onu söyleyeyim.
0: Evet.
1: Dünyanın değişik yerlerinde de bu gösterileri yapıyorlar ve hayranlıkla da izleniyorlar.
0: Evet, ama bizimkiler en iyisi tabii ki.
1: Yok, hani bizim bizim Solo Türk gidip dünyanın dört bir yanında bu gösterileri yapıyor ve hayranlıkla izleniyor.
0: F-16'ları bu kadar iyi kullanabilen dünyada hiçbir pilot yok, Türk pilotlarından başka. Şimdi Taksim'e gidelim. Görüntüler Samsun'dan da bugün hem Solo Türk'ün hem Türk Yıldızları'nın Samsun'daki gösterilerini zaten ekrana taşıyacağız. İstanbul'da Taksim anıtına çelenk bırakılıyor. Kadir Mercan orada ayrıntıları anlatacak. Kadir, günaydın. Hemen sözü sana bırakalım.
2: Milletin azim ve kararı kurtaracaktır diyerek.
3: Günaydın. İyi yayınlar dileyelim. 19 Mayıs sizin de söylemiş olduğunuz gibi 19 Mayıs teslimiyeti Türkiye için önemli bir tarih. Ya istiklal ya ölüm. Seneden önce 107 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk İstanbul'dan yola çıkarak 19 Mayıs 1919'da Samsun'a varmıştı ve milli mücadele dönemi başlamıştı. Biraz sonra burada bir tören yapılacak. Taksim Atatürk anıtına çelenkler bırakılacak. Program aslında yaklaşık 20 dakika önce başladı. Buradaki vatandaşlar buradaki törene katılmak için erken saatlerde Taksim Meydanı'nda yerlerini aldılar. Hemen kameraman arkadaşımdan rica edeceğim. Şu anda ekranlarınıza Türkiye Cumhuriyeti'nin gazileri geliyor. Hemen sağ taraftan tarafta anıtın sol tarafındaysa bir orkestra var. Hemen programdan önce buradaki orkestradaki olan kişiler de günün anlam ve önemine binaen şarkılar söylediler. Vatandaşlarımıza ufak bir konser verdiler törenden hemen önce. Bulunduğumuz dakika itibariyle de artık resmi olarak tören başladı. Biraz sonra Sayın Valim'in Atatürk anıtına bir çelenk bırakılacak. Sonrasında saygı duruşu yapılacak ve İstiklal Marşı okunacak. Sonrasında ise tören son bulacak. Söylemiş olduğumuz gibi 19 Mayıs 1919'da 107 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk Bandırma vapuruyla Samsun'a gelmişti. Aslında o adım sadece bir yolculuk değil, bağımsızlık mücadelesinin ilk kıvılcımıydı. İşte tören de artık yavaş yavaş başladı. Çelenkler bırakılmaya başlanıyor. Çeşitli STK'lardan, partilerden çelenkler bırakılacak. Son olarak da İstanbul Valisi Davut Gül bir çelenk bırakacak ve program tamamlanacak diyelim ve sözü şimdilik sizlere bırakalım, Merve Tepe.
0: Çok teşekkürler. Taksim'den son durumu Kadir Mercan anlattı. Şimdi gündemdeki diğer başlıklara bakalım. Tekrar döneceğiz bayram gündemine, kutlamalara bakacağız. Tokat'ta tam kapasiteye ulaşan Almus Barajı'nda sular tahliye edilecek. Kızılırmak ve derelerde su seviyesinin artırılması beklenirken Tokat ve Amasya'da da taşkın alarmı verilmiş durumda. Okullar tatil edildi. Farklı önlemler alındı. Ayrıntıları Murat Onur anlatıyor.
4: Evet Merve Tepe, son 66 yılın en yoğun yağışını aldı bölgemiz. Almus Barajı var Tokat'ın Almus ilçesinde.

0: Almus Barajı da son 33 yılın en yüksek su seviyesine ulaşmış durumda. Neredeyse taşkınla karşı karşıyayız. Tokat kent merkezinin tam ortasından Yeşilırmak geçiyor. Yeşilırmak üzerinde bulunan ÇEDAŞ Köprüsü belediye ekipleri, devlet su işleri ekipleri, özel idare ekipleri tarafından yoğun bir şekilde çalışarak yıkımı gerçekleştirildi. Niye yıkıldı bu köprü? Çünkü su seviyesi arttıkça köprünün üzerinden de taşkın riski oldukça arttı. Köprünün üzerine çıkan sular bir tarafta itfaiye binası, bir tarafta devlet hastanesi olması münasebetiyle taşkınlar meydana gelmesine karşı risk oluştuğu için bu köprüde yıkım gerçekleştirildi. Tokat genelinde birçok noktada su baskınları meydana geldi. Ekiplerinin de o noktada yoğun bir şekilde çalıştığını söylemekte fayda var. Turhal ilçesinde, Tokat'ın Turhal ilçesinde 7 köy ve 15 mahallede tahliye kararı alındı. Jandarma ekipleri şu an itibariyle bölgeye sevk edildi. 7 köy ve 15 mahallede tahliye kararı alındı. O bölgelerde de yine ekiplerin çalışması aralıksız bir şekilde devam ediyor. Bir taraftan suyun önündeki köprüler yıkılırken bir taraftan da yine bentler oluşturuluyor. Ara ara setler oluşturuluyor. O setler suyun bir tarafta şehre doğru girmesini engellemek için yapıldığını söylemekte fayda var. Devlet Su İşleri tarafından yine bölgeye çok sayıda iş makinesi getirildiğini söyleyebilirim. Almus Barajı'nda şu an itibariyle neredeyse 4-5 santim kalmış durumda. O savaklardan suyun taşmasına artık 4-5 santim kaldı. Yani şu an itibariyle de yağışlar başladığı için eğer yağışlar bu şekilde devam ederse Almus Barajı'ndan taşkının olması işten bile değil. Tabii bir taraftan da Kerkit Irmağı'ndan bahsetmek gerekiyor. Kerkit Irmağı'ndan gelen sularla Yeşilırmak birleştiği zaman özellikle Tokat'ın Tural ilçesi ve Amasya'ya doğru su taşkınlarının daha çok risk arz ettiğini söylemekte fayda var. Ama ekipler bir taraftan köprüleri yıkarken bir taraftan da suyun daha rahat bir şekilde akması için işte o suyun içerisindeki taş parçalarını, kaya parçalarını, balçıkları tek tek aralıksız bir şekilde kepçeler yardımıyla temizliyorlar. Suya adeta yön verdiklerini söylemekte fayda var. Ama şunu da söylemek lazım Merve. Şu an itibariyle bölgede yoğun bir şekilde yağışın da başladığını tekrar belirtmekte fayda var ki meteorolojiden de bu yönde oldukça sık bir şekilde uyarı yapılıyor. AFAD'dan, Tokat Valiliğinden, Amasya Valiliğinden de vatandaşlara özellikle ırmak yataklarına yanaşmamaları konusunda sık sık uyarılarının yapıldığını söyleyelim. Bizler A Haber ekipleri olarak bölgedeyiz. Gelişmeleri an be an takip ediyoruz. Aktaracağımızı da belirtelim. Sözü İstanbul stüdyolarını sizlere bırakalım Merve.
1: Çok teşekkürler, kolaylıklar diliyorum. Şimdi Çağla Tuğaltay cinayetine ilişkin bir sıcak gelişme var. İlk fethi kabir yapıldı. Katil ya da katiller, katiller bulunabilecekler mi? Kim bunlar? Ve yeni belgeler, bilgiler, bulgular olduğuna dair de bir takım açıklamalar var. Ayrıntıları alalım hemen. Ahmet Nazif Vural son gelişmeleri anlatıyor.
2: Evet. 5 Haziran 2000'de Türkiye'yi yasa boğan o cinayet işlenmişti. Çağla Tuğaltay cinayeti 5 Haziran 2000'de İstanbul'da Mecidiyeköy Fulya'da gerçekleşmişti. Ne yazık ki Çağla Tuğaltay 15 yaşında vahşice katledilmişti ve o günden bugüne Çağla Tuğaltay ile ilgili çok sayıda gelişme yaşandı. Özellikle faili meçhul şekilde kalması ve son zamanlarda da yakın zamanda Adalet Bakanı Akın Gürley'in yapmış olduğu faili meçhul cinayetlerle ilgili artık soruşturma geliştirilecek açıklamasından sonra Çağla Tuğaltay soruşturmasına dönmüştü. Bütün gözler ve gelişmeler takip ediliyordu. Son olarak da dönem itibariyle Çağla Tuğaltay'ın komşusu olduğu bilinen ve sonrasında da metruk bir evde yaşayan Lütfi Şerbetçi hayatını kaybetmiş ve onunla alakalı da bir fethi kabir işlemi geride bıraktığımız gün Kilyos'ta mezarlıkta yapılmıştı ve elbette ondan alınacak DNA kalıntıları da yine Çağla Tuğaltay cinayetiyle karşılaştırılacak ve bu kapsamda da ince elemeler altına alınacak. Sadece bu değil elbette. Tuğaltay ailesi Lütfi Şerbetçi'nin yanı sıra 3 kişinin daha fethi kabiri için taleplerde bulundu. Bu taleplerin karşılanması ve devamında soruşturmanın genişlemesi halinde de Tuğaltay cinayetine ışık tutulması ve o sır perdesinin aralanması bekleniyor diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
1: Çok teşekkürler. Ahmet Nazif Vural anlattı ayrıntıları. Amerika'da, Kaliforniya'da cami olarak kullanılan San Diego İslam Merkezi'ne silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti. 2 saldırgan etkisiz hale getirildi. Çocukların el ele tahliye edildiği anlarsa daha büyük bir katliamın önlendiğini ortaya koyuyor.

0: ABD'de iki saldırgan camiyi hedef aldı. İslamofobik saldırı Kaliforniya eyaletinde yaşandı. Cami olarak da kullanılan San Diego İslam Merkezi'nde silahlı saldırı düzenlendi. İbadet için merkezde bulunan insanların üzerine kurşun yağdırıldı. Saldırıda çok sayıda kişi hayatını kaybetti.
1: Bugün birinin ölmesi çok üzücü. Özellikle camide olması çok üzücü. Hiçbir şey yapmadılar ve bunu hak etmiyorlar. Çok kötü hissediyorum. Aslında çok adaletsiz bir durum. Bu yüzden hiç iyi hissetmiyorum.
0: Kanlı saldırı sonrası bölgede büyük panik yaşandı. İslam merkezi çevresine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İki saldırgan etkisiz hale getirildi.
2: Bu olaydaki her iki şüpheli de öldü. Tüm çocuklar güvende. Şu anda sevdiklerine ne olduğunu öğrenen ailelere başsağlığı diliyoruz.
0: ABD Başkanı Donald Trump da saldırıyla ilgili konuştu. Korkunç bir durum ifadelerini kullandı.
1: Konuyla ilgili briefing verildi. Bu korkunç bir durum. İlk bilgiler verildi. Ancak konuyu tekrar ele alıp çok dikkatli bir şekilde inceleyeceğiz.
0: Kanlı saldırının ardından bölge genelinde güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Saldırı sırasında İslam merkezinde çocukların el ele tutuşarak zincir halinde tahliye edildiği anlar drone kameralarına yansıdı. Görüntüler daha büyük bir katliamın önlendiğini gözler önüne serdi. ABD'de İslamofobi tartışmaları yeniden alevlenirken kanlı saldırıya tepkiler çığ gibi büyüyor. İnançlara yönelik nefretin bir kez daha can aldığı saldırıyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
3: Evet, bu saldırılar tabii zaman zaman yaşananların ardından Amerika Birleşik Devletleri'nde hele ki son zamanlarda tekrar bu bazı tartışmalar alevlenmişken İslamofobi tartışmalarını da bir kere daha alevlendirmiş durumda. Tabii burada biraz daha aslında neden bu saldırılar yapılıyor ve özellikle böyle bir dönemde ne amaçlanıyor? Ayrıntılarıyla konuşalım. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doktor Sayın Anar Ali stüdyomuzda. Hocam hoş geldiniz.
4: Hoş
3: günaydın.
4: Bulduk Merve Hanım. Kolay
3: teşekkürler. Şimdi tabii şöyle geniş çerçevede de yorumlamak gerekiyor bu saldırıları, cami saldırılarını. Avrupa'da zaman zaman çok sık karşılaştık. Geçen sene bir dönem biliyorsunuz Hollanda'da Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırılar. Şimdi tekrar Amerika Birleşik Devletleri'nde bu cami saldırısı, hele ki böyle bir dönemde bakıldığında, daha önce biliyorsunuz işte sokak olayları vesaire, kim neyi neden körüklemeye çalışıyor?
4: Ya bu tabii ki Amerika Birleşik Devletleri'nde dediğiniz gibi hem ABD'de hem de Avrupa'nın diğer ülkelerinde zaman zaman karşılaşılan bir şey aslında bu. Ve tabii bu ilk akla neyi getiriyor? İslamofobinin bu ülkelerdeki yükselişini. Çünkü bunu teşvik eden, buna yönelik açıklamalarda bulunan ciddi bir politikacı, politik bir akım da var. Hem Avrupa'da da var hem de Amerikan sağında da bu var. Ve dolayısıyla göçmen karşıtı politikalara vurgu yapan politik akımlarda hem kıta Avrupa hem Amerika'da yükselen bir damar var. Ve tabii ki bunların akabinde de marjinal grupların bu veya benzeri saldırılarla zaman zaman karşı karşıya geliyoruz. Ama önemli olan şöyle bir şey var. Geçtiğimiz konjonktür çok sıkıntılı bir konjonktür. Yani Orta Doğu'daki çatışma bölgesi, İran, ABD, İsrail ekseninde bir savaş. Dolayısıyla Amerikan sağında da bu veya benzeri tehlikeli akımların yükselmesi akıllara bu İslamofobinin tekrar bu ülkede hortlanmasını getirebilir. Ve bu tehlikeli bir akım aslında. Siyasetçilerin özellikle Amerikan sağını, Trump'ın MAGA kanadı dediği sağının söylemleri de bu veya benzeri saldırılarda teşvik ediyor demeyeceğim. Tabii dikkatli bir üslup kullanmaya çalışacağım burada ama özellikle ülke içerisindeki uyuyan hücrelerin de ortaya çıkmasını da beraberinde getirebilir. Ama bunu görüyoruz. Hem Avrupa kıtasında hem Amerika Birleşik Devletleri'nde benzeri saldırıları teşvik edecek politikacıların varlığı şaşırtmıyor bu saldırıların olmasına. Bir de Amerika çok Müslüman nüfusunun çok yoğun yaşadığı bir ülke. Farklı farklı dinamiklerin olduğu bir ülke. Sadece camilere yönelik ve Müslümanlara yönelik bu nefret dili yok. Aynı zamanda orada biliyorsunuz bir siyah beyaz şeyi var.
3: Evet, ayrımı aslında var. Benim başta kastettiğim şey, yani çok girmek istemedim ama oydu. Yani bu son dönemde yaşananlar derken.
4: Ya bu özellikle de mesela bu akıllara tabii sizin de dediğiniz gibi yani birileri bir anda özellikle

0: İran'la müzakerelerin yürütüldüğü, Orta Doğu'nun savaşın eşiğinde olduğu böyle bir dönemde İslam karşıtı görüşlerin de teşvik edilmesine yönelik, çünkü görüyoruz Amerikan siyasetçilerin, bazı sağ siyasetçilerin söylemlerine baktığınız zaman İslamofobiyi net bir şekilde görüyorsunuz. Ve bu da teşvik ediyor. Bir de Amerika çok sıkıntılı bir ülke, sorunlu bir ülke, silahlanmanın çok yaygın olduğu bir ülke. İşte geçtiğimiz günlerde ABD başkanına bile seçildikten sonra 4 kere suikast girişiminde bulunuldu. Birinde kıl payı ölümden kurtuldu. Böyle bir ülke veya okul saldırılarının çok yaygın olduğu bir ülke. Benzeri silahlı eylemlerin yaygın olduğu bir ülke. Tabii bunun din ekseninde, yani camilere yönelik, kutsal mekanlara yönelik bir saldırı boyutuna evrilmesi, tabii ciddi bir Müslüman nüfusu da kendi içerisinde barındıran ülkede farklı dinamiklerin de ortaya çıkmasını beraberinde getirebilir. Ama altını çizmemiz gereken nokta şu: bu hem kıta Avrupa'sında hem Amerika'da İslam karşıtlığının yükseldiğine, çünkü bunu teşvik eden politik akımlar çok çok güçlenmeye başladı. Göçmen karşıtlığı üzerinden. Hollanda'da bu var, Fransa'da sağcı partiler var, Almanya'da biliyorsunuz sağcı ve nefret söylemleriyle bilinen parti ana muhalefet partisi. Evet. Ve bunlar da tabii ki bu eylemleri teşvik ediyor. Bir anlamda politikacıların söylemleri sokağa yansıyor.
1: Bir yandan da baktığınızda zaten bu kadar kaos ortamının içinde bunlar da geri plana atılıyor gibi bir durum da var. Yani siz orada zaten İslamofobiyle mücadele noktasında da belki somut bir adım atamıyorsunuz. Ya da sadece işte korkunç demekle yetiniyorsunuz.
0: Tabii, yani çünkü şu an Amerikan iktidarına, Trump'ın sosyolojisine oy veren seçmen tabanına bakmak lazım. Şimdi bu taban MAGA'cılar olarak kendini nitelendiriyorlar. Amerikan sağını temsil ediyorlar. Göçmen karşıtı bir blok var orada. Ve tabii ki içerisinde de İslamofobiyi barındıran ciddi bir taban var. Bunu da evet ana akım siyasette bunu görmezsiniz ama ana akım siyasetin alt başlıklarındaki politikacıların söylemlerine baktığı zaman İslam ve terörü yan yana aynı kavramlar içerisinde kullanan ciddi bir politik damar da var. Onun için söyledim. İlla ki bu damar var olduğu sürece siyasette, merkez siyasette ve alt bileşenlerinde sokağa da yansıyor. Bunlar aslında şey olarak düşünmek lazım. Yani saklanmış gizli hücreler olarak düşünmek lazım. Çünkü Amerikan siyasetinde de şöyle bir şey var. Bu veya benzeri eylemlerin uluslararası operasyonlarda kullanmak için meşru bir araç haline döndürme geleneği de var. Evet. Yani mesela en tipik örneği ikiz kulelere yapılan saldırı sonrası dünyada ve Amerika'da bir İslamofobinin şiddetli bir şekilde yükselişine tanık olduk. Ve bu sebeple Amerika Afganistan'a işgal harekatını, Irak'a işgal harekatını başlattı. Peki. Bunu kullanan siyasetçilere de böylece alan açılmış oluyor.
1: Peki. Çok teşekkür ederim ben hocam. Teşekkür geldiğiniz ederim. İçin yayına katkı için sağ olun. Doktor Anar Ali ile konuştuk ayrıntıları. İlk saati noktalayacağız. Reklam için çok kısa bir müsaade isteyelim. Aranın ardından yeni gelişmelerle devam edeceğiz.
2: A Haber Radyo. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Otomotiv sanayinde üretim ve satışlar yılın ilk 4 ayında yavaşladı. Otomotiv Sanayi Derneği'nin verilerine göre Ocak-Nisan döneminde toplam üretim geçen yılın aynı dönemine göre %3 azaldı. Otomobil üretimindeki kayıp ise %15'e ulaştı. Böylece toplam üretim 448.428 adet, otomobil üretimi ise 250.276 adet oldu. Yıllık bazda ise toplam otomotiv üretimi %5,3 artışla 126.546 adet olarak gerçekleşti.
2: Halkbank'ın katkıları.
4: Haberin radyosu A Haber Radyo.
2: Reklam.
5: Sen de katıl derim, katılın evim.
4: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
6: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Hometex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Hometex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar Hometex.com.tr'de.
7: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra

0: Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Bayram şıklığı Kiğlı'ya yakışır. Klasikten spora her an uyum sağlayan seçenekler ve gün boyu konfor Kiğlı'da buluşur. Bayram özel seçili ikinci ürüne %50 indirim fırsatıyla tarzını tamamla. Bayram boyunca iyi görün, rahat hisset. Kiğlı'dasın, rahatsın.
2: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
4: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
5: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız? CV Enerji Plus bayilerinde artık güneş enerjisi çözümlerini sadece görmekle kalmayacak, aynı zamanda uzmanlarımızdan birebir bilgi alma fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Enerji Plus Bayi farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Enerji Plus Bayilerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
4: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
3: Bir reklam.
6: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
3: Bir reklam.
7: A Haber Radyo. 24 saat haber.
3: Reklam.
8: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Homtex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Homtex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar Homtex.com.tr'de.
9: Peugeot hafif ticari araçlarla hala tanışmadınız mı? Geniş iç hacim, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve üst düzey teknolojik donanımlarıyla işinize güç katmaya hazırlar. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot hafif ticari araç sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
10: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
11: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçta %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
12: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığını sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te besli olmanız veya yeni BES başlatmanız.

0: kullanırsınız. Bu özel avantajla 4 adet ayakta tedavi ve limitsiz yatarak tedavi teminatı sizi bekliyor. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
1: Türkiye Sigorta, gücü adında.
2: İDDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi bu kurban da İDDEF'le, paylaş kurbanını kardeşinle. İDDEF.org 0212 621 çift 065.
3: Reklam. A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
4: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Polatlı-Ankara yolunun 44 ila 46. kilometreleri arasında Turkuaz Köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle çalışma süresince Turkuaz Mahallesi, Yapracık Mahallesi ve Atayurt Mahallesi'nin Ankara istikametine katılımını sağlayan bağlantı kolu trafiğe kapatılarak ulaşım servis yolundan kontrollü olarak sağlanmakta. Afyon-Karahisar-Uşak Devlet Yolu'nun Afyon-Karahisar-Otogar kavşağında devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Güvenli yolculuklar dileriz.
3: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
5: Bulunduğunuz bölgede A Haber yayınlarını verimli dinleyemiyorsanız lütfen bizi bilgilendirin. 444-88-81 444-88-81 Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
6: Utah tarafından bu yıl 6.sı düzenlenen Human Spire Summit kariyer etkinliğinde öğrenciler ve yeni mezunlar reel sektör yöneticileriyle buluştu. Düzenlenen organizasyonda ilham veren konuşmalar ve panel oturumlarıyla gençlere kariyer yolculuklarında yeni bakış açıları kazandırıldı. Ayrıca şirketlerde insan kaynakları odaklı yaklaşımlarını interaktif bir ortamda paylaşma imkanı buldu.
5: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
3: Reklam.
7: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Hometex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Hometex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar Hometex.com.tr'de.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
10: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
11: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
12: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
13: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
14: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektere inle, kuma, çamura takılmıyoruz.
13: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
14: Abicim.
13: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
14: Abicim.
13: Tamam ya işte ufak eğimler, yerdeki su birikintileri falan.
15: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
16: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
17: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. Vade de bozulmuyor.
18: Finansal özgürlük budur işte.
16: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
3: Reklam.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
5: A Haber Radyo. Haberin Radyosu. İstanbul 88.8, Ankara 90, İzmir 95.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.

0: Günaydınlar, tekrar hoş geldiniz A Haber'e. Bugün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyoruz. Türkiye'nin dört bir yanında büyük bir coşku var. Gün boyu da farklı etkinliklerle kutlanacak. İlk durağımız Ankara'ydı bugün. Önce devlet erkanı tabii ki bugün Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak Ankara'da Anıtkabir'deydi. Bir resmi tören yapıldı. O resmi törenin sonrasında da Anıtkabir'in tüm halka açılması bekleniyor. Yine her milli bayramda olduğu gibi Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı'nda da yine Anıtkabir'de yoğunluk var. Hemen gidelim Ankara'ya. Damla Kuşkapan'a bırakalım sözü. Damla.
1: Tam 107 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk Bandırma vapuruyla Samsun'a çıktı ve İngiliz devletlerinin işgaline karşı Türk Kurtuluş Savaşı'nı başlattı ve bugün elbette gençlere armağan etti. Bizler de şu anda Anıtkabir'deyiz. Elbette her yıl olduğu gibi resmi törenlerin ve kutlamaların ilk adresi burası Anıtkabir. Oldukça coşkulu bir atmosfer olduğunu söyleyebiliriz bu noktada. Sabahın erken saatlerinden itibaren 7'den 70'e pek çok kişi buraya akın etti. İlk resmi tören sabah saat 9'da başladı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak ve beraberindeki 81 ilden gelen temsilci gençler, milli sporcular ve beraberindeki heyet Anıtkabir'e geldi. Anıtkabir bu törenin ardından da resmi törenin ardından ziyarete açılmış oldu. Osman Aşkınbak sabah 9'da Aslanlı Yol'dan geçerek ellerindeki kırmızı beyazdan oluşan çiçeği, Türk bayraklı motifli çelenki mozoleye bıraktı. Ardından da saygı duruşu gerçekleşerek İstiklal Marşı okundu. Ardından Misak-ı Milli Kulesi'ne gitti bakan ve orada Anıtkabir özel defterini imzalayarak günün anlam ve önemi için mesaj verdi. Kurtuluşun ilk adımı olan 19 Mayıs milletimizin esarete karşı gösterdiği başkaldırının yeniden şahlanışın ve bağımsızlık iradesinin adıdır dedi. Türkiye'nin gücü gençliği, köklerinden aldığı kuvveti çağın imkanlarıyla buluşturarak bilimde, teknolojide, sanatta, sporda ve üretimin her alanında ülkemizi daha ileriye taşıyacak büyük bir iradenin temsilcisi haline gelmiştir ifadelerini kullandı. Milli şuuru yüksek, vicdan sahibi, çalışkan, üretken ve özgüven sahibi gençlerimiz taşıdıkları inanç, cesaret ve yüksek ideal ruhuyla Türkiye'yi yüzyılını inşa eden iradeyi gururla geleceğe taşımaktadır dedi. Mesajında ve gençlerle fotoğraf çekildikten sonra Anıtkabir artık resmi ziyaretin ardından vatandaşların ziyaretine açılmış oldu. Sizler de görüyorsunuz bu noktada. 81 ilden gelen gençler, sporcular burada ve sadece gençler de değil aslında her yaş grubundan pek çok kişi bu noktada atanın huzuruna çıkmak için geldiler elbette. Tabii bizler röportajlarımızda da değindik. Sadece başkentten değil, farklı illerden gelenler de var bu noktada. Büyük bir coşku ve heyecanın hakim olduğunu söyleyebiliriz. Peki neler yapıyorlar burada? Sizler de görüyorsunuz aslında Anıtkabir'i ziyaret ediyorlar. Askerlerin nöbet değişimini izliyorlar, fotoğraf çekiliyorlar ve anı biriktiriyorlar aslında. Gençlere hediye edilen bu bayramı mutlulukla, gururla birlikte kutluyorlar. Ellerde Türk bayraklarını görüyoruz. Kimi sırtında taşıyor Türk bayraklarını, kimi ellerinde taşıyor. Ve bu noktada aslında fotoğraf çekiliyorlar. Çocuklar, gençler o bayrakları bir an olsun bırakmıyor. Bebekler keza yine aileleriyle birlikte bu noktalar. Bebekler, çocuklar onlar da burada anı biriktirmek adına fotoğraf çekiliyorlar ve atanın huzuruna çıkıyorlar. Sizler de görüyorsunuz çoğun üzerinde kırmızı beyazlı kıyafetler var. 7'den 70'e pek çok kişi bu noktada işte o kırmızı beyaz kıyafetlerde bulunuyorlar. Kimi ilk kez geliyor tabii, kimi de her bayram burada. Bizler her bayram burada o kalabalığı görüyoruz her seferinde. Çok farklı şehirlerden gelenler olduğunu söyleyebiliriz. Genci yaşlısı

0: Türk ve Türk Yıldızları tarafından gösteri uçuşları icra edilecek yine aynı şekilde. Vatandaşları da bunları da hatırlatmış olalım. Her yıl olduğu gibi elbette kutlamaların ilk adresi Anıtkabir oldu ve bu noktada aslında saat 9'daki törenin ardından vatandaşlar buraya akın etmeye başladı. Bizler sabah geldiğimizde de görmüştük, dışarıda çok ciddi bir kuyruk vardı. Vatandaşlar buraya girmeye başladılar 9 sonrasında ve gün içinde de oldukça yoğun bir kalabalığın olduğunu söyleyebiliriz. Hatta bizler ilerleyen saatlerde kalabalıktan dolayı yayınlarımızı bile bazen yapmakta güçlük çekebiliyoruz. Çocuklar burada, 7'den 70'e genci yaşlısı pek çok kişinin burada olduğunu söyleyerek sözü sizlere bırakalım.
1: Evet, aslında gençlik derken gençlik sadece bir yaş değil, bir heyecan, bir tazelenmek de ve Atatürk'ün gençliğe hitabesinde de dediği gibi muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kan da mevcuttur diyor Türk gençlerine. Ve bugün de Türk gençleri tarihini ve milletini bilerek bu bayramı da coşkuyla kutlamaya devam ediyor. Şimdi Çanakkale'ye gideceğiz. Çanakkale elbette hem gençlerimizin hem de milli mücadelenin hem de zaferimizin en büyük nişanıdır. Çanakkale'de de Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı çok büyük bir coşkuyla kutlanıyor. Hemen sözü bırakalım Vedat Sezer'e.
2: Evet, 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın o coşkulu adresinden biri de Çanakkale olacak şüphesiz. Cumhuriyet'in ön sözünün yazıldığı bu topraklarda Gençlik Bayramı bir başka coşkuyla kutlanır. Evet, Çanakkale'deki törenler az önce Atatürk Anıtı'na çilek konulmasıyla başladı. Bugün Çanakkale'de çok sayıda etkinlik ve aslında hafta boyunca, Gençlik Haftası boyunca çok sayıda etkinlik vardı. Az önce Atatürk Anıtı'na çilek konulmasıyla resmi törenler başladı ve bugün bu törenin hemen ardından geniş kapsamlı bir gençlik yürüyüşü düzenlenecek. Çanakkale'de kordon boyunda da gün boyunca çok farklı spor dallarında çok farklı aktiviteler yapılacak. Bugünkü törenlere Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı da coşkuya katılıyor ve özellikle TCG Türkiye'li gemisi Çanakkale Boğazı'nda, yine TCG Fırtına gemisi de Bozcaada'da vatandaşların ziyaretlerine açılacak. Tabii Çanakkale çok önemli bir lokasyon çünkü burada Türkiye'de Cumhuriyet'in ön sözünün yazıldığı topraklar. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün anafartlar kahramanı olarak tarih sahnesine çıktığı ve askeri dehasını kullanarak bir destan yazdığı topraklar. Dolayısıyla Çanakkale'de her zaman Cumhuriyet coşkusu, 19 Mayıs coşkusu daha bir farklı coşkuyla kutlanıyor. Bugün 50'den fazla organizasyon var. Şu an İstiklal Marşı sonu.

İstiklal Marşı okundu ve saygı duruşuna bulunuldu. Türkiye'nin gücü gençliğinden alıyor. Bugün en çok da motto bu ve özellikle çevremizdeki bütün pankartlarda da gençlerin elindeki o düğüzlerde Türkiye'nin gücü gençliği yazıldı. Çünkü bu bayram gençliğe armağan edildi. Tabii ki milli şuurun gelişmesinde Çanakkale çok özel bir yer demiştik. Zira her yıl 18 Mart tarihi geldiğinde gençlik kampları düzenleniyor. Özellikle Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Gelibolu Yarımadası'ndaki milli bilinçlendirme ve milli şuur kamplarına Türkiye'nin değişik yerlerinden binlerce genç gelip o şanlı 57. ala yürüyüşünü gerçekleştirildiği topraklar burası. Dolayısıyla bugün de 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Çanakkale Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından çok sayıda organizasyon var. Bu organizasyonlara Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullar, spor kulüpleri ve değişik organizasyonlara katılan sporcular bireysel olarak da etkinlikleri yerlerini alacaklar. Özellikle Çanakkale'de Kordon Boyu'nda gençlik yürüyüşünün ardından yaklaşık 25-30 branşta spor gösterileri yapılacak. Yine Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanlığı'na ait deniz bandosu konserler verecek. Akşam saatlerine kadar da farklı noktalardaki bu spor etkinlikleri vatandaşların da katılımıyla, coşkuyla kutlanacak. Yine iki gemiden bahsetmek oldukça önemli. Mavi Vatan'ın koruyucuları ve kahramanları Türk Deniz Kuvvetleri'ne

0: TCG Türkiye'li gemisi Narabur'un açıklarında vatandaşların ziyareti açılacak. Aynı saatlerde Bozcaada'da TCG Fırtına gemimizin de vatandaşların ziyaretine açılacağını belirtelim. Tabii ki Türkiye Deniz Kuvvetleri Mavi Vatan adına Türk tersanelerinde 50 adet geminin inşa halinde olduğunu da belirtmek lazım. Türk donanmasının çok güçlü bir şekilde bu envantere katılmak üzere 50'ye yakın geminin, artı sadece gemi değil birçok mühimmatın ve birçok teknolojiyle üretilen ürünlerin de envantere katıldığını belirtelim ki TCG Türkili ve Fırtına gemileri bunları temsil eden Çanakkale Boğazı'nda ve Kuzey Ege'de vatandaşların ziyaretlerine açık olacak. Tabii ki burada altını çizmemiz gereken bir şey var ki özellikle gençliğin, Türkiye'nin gençlerden beklentisi vurgulanacak. Türk gençliğinin o güçlü dimağı her seferinde, her platformda gündeme getirilecek. Çünkü Türkiye'nin gücü gençliği. Bunu her seferinde her platformda dile getiriyoruz. Çünkü gençlik demek ülkenin geleceği demek. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün gençliğe de ne kadar önem verdiğini belirten, dünyada eşi benzeri olmayan bayramlardan birini bugün kutluyor olacağız. Ve bu coşkunun da adresinden biri de Çanakkale'de olacak. Toparlayacak olursak Çanakkale'de 19 Mayıs Atatürk Anma ve Gençlik Spor Bayramı etkinlikleri gün boyu sürecek ve bu coşku hem Çanakkale Boğazı'nda hem Kuzey Ege'de hem de Çanakkale Kordon boyundaki etkinliklerle taşlandırılacak diyelim. Sözü Çanakkale'den size bırakalım.
1: Çok teşekkürler. Şimdi Türkiye'nin dört bir yanında kutlanıyor 19 Mayıs. Farklı yerlerden etkinlikleri getireceğiz ekrana. Gündemden birkaç başlık paylaşalım. İstanbul merkezli 3 şehirde terör örgütü DAEŞ'a büyük bir darbe indirildi. Sözde eğitim ve finans ağı çökertildi. 110 şüpheli de gözaltında. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çocuklara örgüt ideolojisi aşılayan, lojistik destek adı altında para toplayan ve kitap, dergi satışıyla propaganda yaptığı tespit edilen bir örgüt, yürütülen çalışmalarda illegal derneklerde radikal propaganda yapan ve örgüte taban kazandırmaya çalışan DAEŞ yanlısı 110 kişi eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çok sayıda silah ve örgütsel doküman da ele geçirildi. İstanbul'da Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 5 şüphelinin rüşvet almak ve mal varlığı değerlerini aklama suçlarından gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada soruşturma kapsamında aralarında eski Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısıyla belediye meclis üyesinin de bulunduğu 5 şüphelinin gözaltına alındığı açıklandı. Zanlılar rüşvet almak ve mal varlığının değerlerini aklamakla suçlanıyor. Şüphelilerin ikametlerinde ve makam odalarında yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale suçtan elde edildiği değerlendirilen 90 bin dolar ve 5 bin euroya el konuldu. Keşme Adası'nda yaşanan kritik hareketlilik savaş endişesini büyütürken Amerikan Başkanı Donald Trump'tan dikkat çeken bir açıklama geldi. Trump bazı liderlerinin talebi üzerine saldırıyı 2-3 gün erteledim dedi. İran'dansa konuya ilişkin sert mesajlar var.
2: Savaş çanları bir kez daha çaldı. Tansiyon zirveye çıktı. Savaş yeniden mi başlıyor derken Trump saldırıları ertelediğini açıkladı.
3: Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri bir anlaşmaya varmaya çok yaklaştıklarını düşündükleri için İran'a yönelik saldırılarımızı 2-3 gün erteledik.
2: Akşam saatlerinde Keşme Adası çevresinde ABD ve İsrail'e ait dronlar tespit edildi. İran hava savunma sistemleri devreye girdi, askeri birlikler teyakkuza geçirildi. Yakın zamanda İran'a saldıracağız diyen ABD Başkanı Donald Trump saatler sonra kameralar karşısına geçti.
3: İran'a yönelik saldırılarımızı 2-3 gün erteledik.
2: Trump, İran'ın nükleer programına ilişkin de sert mesajlar verdi.
3: İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceğiz. Bu yüzden bu üç ülke ve artı diğerleri tarafından arandım. Şu anda doğrudan bizim insanlarımızla ve İran'la görüşüyorlar.
2: İran lideri Müçteba Hamaney, ABD'nin İran'a yönelik savaş tehditlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Düşmanın savunması

0: kalacağı cephelerin açılması için gerekli çalışmalar yapıldı dedi. Hamaney, savaş durumunun devam etmesi halinde çıkarlar doğrultusunda yeni cepheler açılabilir sözleriyle dikkat çekti. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan da sosyal medya hesabından kritik mesajlar paylaştı. Diyalog teslim olmak anlamına gelmez dedi. Pezeşkiyan tüm gücümüzle İran'ın çıkarlarını korumaya devam edeceğiz mesajını verdi.
1: Amerikan basını daha önce Irak'ın Batı Çölü'nde İran'a saldırılar için kullanılan bir İsrail üssünün kurulduğunu yazmıştı, hatırlayacaksınız. Amerikan medyası bu kez de aynı bölgede ikinci bir askeri üs olduğunu öne sürüyor. Bakalım ayrıntılarına.
2: İran'a saldırmak için tarafsız bir ülkenin toprağında bir değil, iki tane askeri üs inşa ettiler. Tesislerin varlığını korumak için masum sivilleri katlettiler. ABD basınından Wall Street Journal, geçtiğimiz günlerde Irak'ın Necef çölünde İsrail'e ait askeri bir üssün varlığını ortaya çıkarmıştı. Üssün, İran'a yönelik operasyonlar için kullanıldığı belirtilmişti. New York Times'a göre bu bölgede bulunan İsrail üslerinin sayısı bir değil, iki. Iraklı üst düzey yetkililere dayandırılan habere göre İsrail bu gizli karargahı bir yıldan uzun süredir kullanıyor. Üssün hazırlıklarına da 2024 yılının sonunda başlanmış olabileceği düşünülüyor. Öyle ki tesisteki faaliyetler İran'a saldırıların başlamasından kısa süre sonra ortaya çıktı. Ancak bu üslerin Haziran 2025'te İran'a yönelik saldırılarda da kullanıldığı belirtildi. Habere göre ilgili İsrail karakolları, hava desteği, yakıt ikmali ve tıbbi tahliye operasyonları için kullanıldı. Aynı zamanda hava saldırıları için uçuş mesafesini kısaltarak savaş jetlerine zaman kazandırıyordu. Gazeteye konuşan Iraklı yetkililer ABD'nin bu karargahlardan haberi olduğunu söyledi. Ancak Washington ve Tel Aviv yönetimleri iddiaları doğrulamadı.
3: Dünya... ABD bölge ülkelerine hiçbir değer vermiyor. Tek amacı İsrail'i korumaktır. Bu nedenle bölge ülkelerinin topraklarının İran'a yönelik saldırılar için kullanılmasına izin vermemeleri gerekmektedir.
2: Irak ordusu da sessizliğini korudu. Ancak bazı üst düzey subaylar, üslerin keşfinden önce İsrail'in varlığından şüphelendiklerini söylemişti. Iraklı milletvekilleri olayın ardından yabancı güçlerin varlığının Bağdat egemenliğini tehdit ettiğini savundu. Irak makamlarının tesislerden haberi olup olmadığı konusunda da fikir ayrılıkları var. Mart ayının başında Iraklı bir çoban, Necef çölünde bir İsrail üssünü tespit etmiş, ancak yetkililere haber verdikten sonra öldürülmüştü. Bölgeye keşif için giden Iraklı askerler de saldırıya uğramıştı.
1: İngiltere'de Başbakan Starmer üzerindeki istifa baskısı artıyor. Başbakanlık kaynakları istifa iddialarını yalanlıyorlar ama parti içinden her gün yeni bir isim liderlik için adaylık mesajı vermeye başladı. Starmer'a karşı aday olan eski Sağlık Bakanı ise İngiltere'nin Avrupa Birliği'ne geri dönmesi çağrısında bulundu.
4: İngiliz gazeteci Dan Hodges, Daily Mail gazetesine Başbakan Starmer'ın yakın çevresine istifa edeceğini söylediğini yazdı. Ancak hükümet istifa haberlerini yalanladı. Starmer'ın görevi bırakmak için herhangi bir takvimlendirmesi yoktur denildi. İstifa iddiaları yalanlandı ama başbakan üzerindeki baskı her geçen gün artıyor. Starmer'a parti içinden ilk rakip geçtiğimiz günlerde istifa eden Sağlık Bakanı Streeting oldu.
5: Bu işi yapacak kadar iyi olduğunuzu düşünüyorsanız bir adım ileri çıkmak için hazırlanmalı, yarışa girmeli ve kazanmalısınız. Bu da benim yaptığım bir tercih oldu.
4: Streeting, İngiltere'nin yeniden Avrupa Birliği'ne üye olması gerektiğini de söyledi. Yaşananlar büyük bir felaketti diye de ekledi.
5: AB ile yeni ve özel bir ilişkiye ihtiyacımız var. Çünkü Britanya'nın geleceği Avrupa'da. Bir gün yeniden Avrupa Birliği'nin içinde olacağız.
4: Starmer'a karşı öne çıkan bir başka isim de Manchester Belediye Başkanı Burnham. Yapılacak ara seçimde yeniden milletvekili olmayı hedefleyen Burnham, anketlerde en güçlü aday olarak görünüyor.
6: Politikaları düzeltmemiz gerek, ekonomiyi toparlamalı. Temel hizmetleri yeniden kamu kontrolüne almak gerekiyor ki insanlar kiralarını, enerji faturalarını, giderlerini karşılayabilsin.

0: Hantavirüs tespit edilen gemi Hollanda'nın Rotterdam limanına demirledi. 23 kişilik mürettebat ve 2 sağlık görevlisi olan gemideki ilk kontrollerde hastalık tespit edilmedi. Önlem olarak 25 kişiye 42 günlük karantina uygulanacak.
1: Önümüzdeki birkaç hafta boyunca tıbbi gözetim altında olacaklar.
2: Hantavirüs tespit edilen Hollanda bandralı gemi Hondius, Rotterdam limanına ulaştı. 42 günlük karantina uygulanacak.
1: Eğer hastalık ortaya çıkarsa bu bulaşıcı olduğu anlamına geliyor ve yayılmayı önlemek istiyoruz.
2: 3 kişinin hayatını kaybettiği hantavirüs tespit edilen gemiden yolcular İspanya'ya bağlı Kanarya Adaları'na tahliye edilmişti.
3: Kanarya Adaları'ndaki Tenerife'den yola çıkmıştı 11 Mayıs'ta. Pazar günü aslında Hollanda Rotterdam Limanı'na gelmesini bekliyorduk. Fakat biraz gecikmeyle pazartesi, yani bugün haftanın ilk iş gününün sabahın erken saatlerinden Hollanda'nın Rotterdam kentine ulaşmış durumda.
2: Gemideki 23 kişilik mürettebat ve 2 sağlık görevlisi de Hollanda'nın resmi karantina limanı olan Rotterdam'a götürüldü. Gemideki son 25 kişi özel önlemlerle tahliye edildi.
1: Hantavirüs nedeniyle hastalanan kimse olmadı. Bazılarında bazı belirtiler görüldü ancak test edildiler ve negatif çıktılar.
2: 2 Hollandalı kendi evlerinde karantinada kalacak. Diğer 23 kişi içinse limanda özel üniteler kuruldu. Söz konusu kişilerin Filipinler, Ukrayna, Rusya ve Polonya vatandaşı olduğu açıklandı. Karantina süresi 18 Haziran'da tamamlanacak. Gemi ise dezenfekte edilecek.
1: Gördüğünüz gibi gemi kontrollü koşullar altında geliyor ve tüm insanlar tıbbi olarak izlenecek ve uygun koşullarda karantinaya alınacak. Bu nedenle daha fazla yayılma riski yok.
2: Kemirgen kaynaklı hantavirüs soluma, ısırılma ya da tırmalanma yoluyla bulaşabiliyor. Dünya Sağlık Örgütü şu ana kadar 8'i kesinleşmiş, 2'si ise şüpheli olmak üzere toplam 10 resmi vaka duyurdu.
0: Irak'ta Necef başta olmak üzere ülkenin güneyini vuran kum fırtınası hayatı felç etmiş durumda. Gökyüzünün turuncuya döndüğü Necef'te hastanelerde oldu taştı.
4: Gökyüzü turuncuya döndü, göz gözü görmedi. Trafik durma noktasına geldi. Başta Necef kenti olmak üzere ülkenin güneyinde günlük yaşam adeta felç oldu. Yoğun toz bulutu nedeniyle görüş mesafesi neredeyse sıfıra indi. Trafikte ciddi aksaklıklar ve kaos yaşandı. Meteoroloji kaynakları toz bulutunun rüzgarla birlikte daha da artabileceği uyarısında bulundu. Yetkililer özellikle solunum yolu hastalıkları bulunan vatandaşlara zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları ve koruyucu önlemler almaları çağrısında bulundu. Kum fırtınası nedeniyle hastaneler doldu taştı.
5: Necef'teki toz fırtınası özellikle astım ve KOHA olan kişilerde solunum güçlüğü vakalarının sayısını arttırdı. Bu hastalar bu tür koşullara tahammül edemezler.
4: Bağdat başta olmak üzere Irak'ın güneyindeki birçok bölgede de benzer hava koşullarının etkili olduğu aktarılırken uzmanlar küresel iklim değişikliği ve çölleşmenin bu tür aşırı hava olaylarını arttırdığına dikkat çekiyor.
0: Libyalı bir genç ülkenin kuzeydoğusundaki çölde kayboldu. Kayıp genç için kapsamlı bir arama çalışması başlatıldı. 5 gün sonra sağ salim bulundu.
6: Çölde kayboldu. 5 gün sonra sağ olarak bulundu. Mervan Elbehici, Libya'nın kuzeydoğusunda bir petrol sahasından çıktıktan sonra çölde yolunu kaybetti. Kendisinden haber alınamamasından sonra kurtarma ekipleri seferber oldu. Çalışmalara bir askeri helikopter de katıldı. Çok sayıda gönüllü de seferber oldu. Libyalı gencin bulunması için sosyal medyada kampanya bile başlatıldı. Elbehici'nin akıbeti belirsizliğini korurken müjdeli haber 5 gün sonra geldi. Aracının yanında çölde sağ olarak bulundu. Gözyaşlarının dualarla iç içe geçtiği anlar sosyal medyada en çok paylaşılan görüntüler arasına girdi.
0: Şimdi dünyadan öne çıkan haberlerden derlediğimiz haber turu gelecek ekrana.
7: Freni boşalan kamyon dehşet saçtı. Tüm hızıyla yoldan çıktı ve yan yattı. O sırada yukarı yönde ilerleyen bir başka kamyonu ve karşıya geçmeye çalışan yayayı da teğet geçti. Tüm bunlara rağmen feci kazada 3 kişi hayatını kaybetti. 4 kişi de yaralandı. İkinci Dünya Savaşı döneminden kalma deniz uçağı gökyüzünde arıza yaptı. Kokpite duman dolmaya başlayınca pilot çareyi otoyola inmekte buldu. Şans eseri kimse zarar görmedi. Doğa karşısında ne kadar çaresiz olduğumuzu hatırlamak için bu görüntüler yeterli. Hortum çevrede ne varsa söküp götürdü. Kabus bittiğinde evlerin hali içler acısıydı. Aile üzgün olsa da en azından hayattaydı. Scooter'la ormanda hız yapan gençse tavşanın gücü karşısında şaşkına döndü. Tavşanın zıplaması ve hedef gözeterek attığı tekmeye rağmen kazayı ufak sıyrıklarla atlattı. At their Southern California home and it's now going viral. Ufaklık ne kadar şanslı olduğunun farkında değil. Pisi pisi diye çağırdığını normal bir kedi zannediyor. Annenin durumu fark edip kayda alması ikiliyi günübirlik bir şöhrete ulaştırıyor. Turun son durağı İsveç. Şaşkınlığın sebebi göz göze gelmekten bile imtina eden Kuzey Avrupalılara Türk şoförün kamyonun yanında durup dondurma ısmarlaması.
0: ...19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 107. yıl dönümündeyiz. 107 yıl önce bugün neler yaşandı? Ayrıntıları anlatacağız. Mahmut Erdoğan konuyla konuşacak.
8: İyi bayramlar diyelim. Kurtuluş meşalesinin yakıldığı ve ilk adımların atıldığı Samsun'dayız. 19 Mayıs Üniversitesi akademisyenlerinden Profesör Doktor Kaya Tuncel Çağlan hocamla konuşacağız. Hocam dile kolay, 107 yıl önce yine burada bu noktada. O gün neler yaşandı hocam? Nasıl başladı o süreç?
9: 107 yıl önce Mustafa Kemal Paşa Samsun'umuza ayak bastığı zaman hem Samsun özelinde hem de Türkiye'mizin genelinde çok önemli bir sürecin başlangıcı oldu. Samsun açısından baktığımızda Samsun'umuza bir Pontus davası vardı. Şehrimizin ciddi bir gayrimüslim nüfusu Yunanistan'ın Megali ideasının bir uzantısı olarak Samsun merkezde bir Pontus Rum devleti kurma süreci başlatmışlardı ki özellikle Nebiyan Dağı'nda yaklaşık 2000 tane silahlı Pontuslu çete vardı. Samsun'un için Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a gelmesi yerelde çok özel bir önem taşıdı. Çünkü Samsun'umuzun bu tehditten kurtulması için Gazi Paşa Hazretleri gerekli tedbirleri aldırdı. Gerek İstanbul hükümetiyle telgraflaşmalarını gerekse buradaki yerel mesela ne yaptı? Diyelim ki Vali Bey'i değiştirdi. İbrahim Bey'i de yerine İstanbul'dan Hamit Bey'in görevlendirilmesini istedi. O gelene kadar Refik Bey'i geçici vali olarak atadı. Aynı şekilde başka askeri tedbirler alındı. Bunun yanı sıra tabii Samsun'da milli uyanışa vesile olacak adımlar da attı. Yani hem şehir merkezi hem de ilçelerden eşrafı davet ederek özel toplantılarla memleketin büyük bir tehlike ve tehdit içinde bulunduğu düşüncesini onlara aktardı ve Samsun'da bir müdafaa hukuk cemiyetinin kurulmasının altyapısını hazırladı bu yönle baktığımızda ve Samsun'daki çalışmaları içerisinde 6 günlük çalışmalarında hem yerel idareciyi ziyaret etti. Ama aynı zamanda telgraf makinesi başında da ciddi bir vakit geçirdi. Hem resmi görevi olan bölgedeki asayişin sağlanması konusunda İstanbul hükümetine bilgiler verirken diğer taraftan da bazı tespitlerde bulundu. Nedir o tespitler? Birincisi Türk milleti milli mücadele hareketine destek verip vermeyeceği konusunda Samsun halkında nabız yoklaması yaptı ve bu nabız yoklaması neticesinde halkın milli mücadeleye destek vereceği kanaati Mustafa Kemal Paşa'da oluştu. İkincisi Samsun'daki çalışmaları sırasında vardığı bir diğer netice ise Türk milletinin işgalleri kabul etmeyeceğini, başta Yunan işgalleri olmak üzere vatanın bütünlüğü ve istiklali için direneceğini bunu tespit etmiş oldu. Üçüncüsü ise modern Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasına sebep olacak süreci de başlatabileceğini buradan o kanaate vardı. Ve 22 Mayıs tarihli telgrafında da İstanbul'a yazında Türk milletinin hakimiyeti milliye ve aynı zamanda Türklük duygusunu benimsediğini vurguladı. Bu yönüyle baktığımızda Samsun milli mücadelenin başlangıç şehri olmanın yanı sıra Türkiye'yi kurtaran ve modern Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden sürecin başlangıcı olarak değerlendirilebilir. Ve bu arada şunu söylemek lazım. Gazi Paşa Samsun'da çok sevdi. Yaptığı yurt gezilerinde buraya 4 defa gelmiştir. Her gelişinde uzun soluklu kalmıştır burada. Türk Samsun halkıyla iç içe olmuştur. Samsun halkı da paşasını çok sevdiği için Gazi Paşa 19 Mayıs Türkiye'de resmi tatil ilan edilmeden önce 1926'da Samsun halkı burayı Gazi Günü olarak kutlamalarına başladı ve Gazi Günü kutlamaları 1938'de resmi bayram olarak 19 Mayıs kabul edildiğinde Samsun halkının kutlama şekli halen de bugün Türkiye genelinde devam etmektedir. Türkiye tarafında benimsendi. Yani diğer bir ifadeyle şunu söyleyeyim. 19 Mayıs tarihi sadece Samsun için değil, Türk tarihi için, dünya tarihi için çok önemli bir dönemin başlangıcı olmuştur.
8: Hocam o gün tabii önemliydi. İlk adımın atıldığı o gün. Aradan 107 yıl geçti ancak Samsun'da o coşku, o heyecan ilk günkü gibi az önce kutlandı. Evet. Neler hissettiniz?
9: Tabii onurlandık, gururlandık. Atamızı bir kez daha burada olduğunu manen hissettik. Ve Türk milletinin ihtiyaç duyduğu özgüveni tekrar tazelemiş olduk. Bu yönüyle baktığımızda o coşkunun halen gençlerimiz tarafından ve devlet ricalimiz tarafından yaşatılıyor olması, yaşanıyor olması bizlere tabii geleceğe güvenle bakmamıza hizmet ediyor.
8: Hocam teşekkür ediyoruz. İyi bayramlar diliyoruz.
9: İyi bayramlar.
8: 19 Mayıs 1919 üzerinden tam 107 yıl geçti. O günkü ilk günkü heyecan ve coşku tüm yurt genelinde olduğu gibi Samsun'da da devam ediyor diyelim ve sözü Samsun'dan tekrar size bırakalım.
0: Çok teşekkürler. Samsun'dan Mahmut Erdoğan anlattı ayrıntıları. Şimdi tabii önümüzdeki haftada bayram, Kurban Bayramı'nı idrak edeceğiz. İstanbul'daki otogarlarda da bayram öncesi büyük bir hareketlilik var. Biletler günler öncesinden tükendi. Hatta tabii bugün de resmi tatil olunca bazıları cumadan salıya tatili de bağladı. Firmalar ek seferler başlattı. Bakalım ayrıntılara.
10: Bayram yoğunluğumuz yavaş yavaş başlıyor. Çarşamba, perşembeden sonra başlar yoğunluğumuz. Ek seferler var.
2: 9 günlük bayram tatilini memleketinde geçirmek isteyenler günler öncesinden bilet aldı. Ama tatili beklemeyenler de var. Onlar yola çıktı bile.
10: Bayram yoğunluğu tabii ki var. Bizim de araçlarımızın ona göre ek seferler düzenleniyor. Yani öyle planlarımız var şu an için. Karşılamaya çalışıyoruz mevcut sayıyı. Hafta sonu hafta içi yoğunluklar mevcut şu an için.
11: Ağrı'ya gidiyoruz.
12: Kaç
11: hafta? 10 gün. Ailece gideceğiz. Aile önümüzdeki hafta gelecek. Biz hazırlık yapmak için gidiyoruz.
13: Malatya'ya gidiyorum. Bayram tatili için gidiyorum. Ailemi ziyarete için gidiyorum.
14: Yolculuk süreleri kısalsa da uzalsa da memleket sevdası, aile sevdası yüz binlerce, milyonlarca İstanbulluyu Esenler Otogarı'nda Kurban Bayramı öncesinde buluşturuyor.
15: Sarıkamış.
14: Kaç saat gideceksin abi?
15: 18 saat falan. Medyat.
14: Medyata, Mardin Medyata.
15: Evet.
14: Bayram için mi abi?
15: Evet abi.
14: Bayram demek yolculuk demek, bayram demek yük demek ve o yüklerin arasında can dostlarımız da yer alabiliyor. İşte o can dostlarımız da sahipleriyle beraber 18 saatlik bir yolculuğa şimdiden hazır.
16: Mardin Midyat.
14: Bayram için mi gidiyoruz?
16: Evet, hem bayram için hem kardeşimin düğünü var.
14: Ne güzel. Yanınızda kuşunuzla beraber gidiyorsunuz galiba.
16: Evet, kuşumu da yerlerime götürüyorum.
2: Biletler günler öncesinden tükenince firmalar ek seferler başlattı.
17: Adana'ya çoluğumun çocuğun yanına gidiyorum. Ayın 23'ünde gidiyorum. Ondan sonra şu an otogarda bilet almaya geldim.
14: Yoğunluk nasıl peki?
17: Şu an yoğunluk yok yani. Herhangi bir sıkıntı yok yani. Bilet var, otobüs var.
18: Bayram talepleri özellikle de tatilin başlamasıyla yoğun olacağını düşünüyorum.
19: Yoğunluk daha şu anda başlamadı ama biletler alındı.
0: Kurban Bayramı'na da artık son sayıyoruz. Türkiye'nin dört bir yanından da yola çıkan kurbanlıklar hayvan pazarlarında yerlerini almaya başladı. Ankara'da yaklaşık 190 bin büyük ve küçükbaş hayvan kurbanlık satışa çıkarıldı. Başkentte büyükbaş kurbanlıklar 170 bin liradan başlıyor, 350 bin liraya kadar çıkıyor.
20: Kars Sarıkamış Pelenci Köyü'nden geldim. Hoş geldiniz. 95 hayvan. 15 tane hayvan satmışık.
2: Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde Ankara'da

0: köyündeki kurban pazarlarında hareketlilik sürüyor.
1: Karsar Hamış Beşol köyünden geldik. 41 hayvanla geldik buraya. Şu anda 17 tane sattık. Şu ana kadar satışlarımız normal, güzel.
0: Bu yıl Ankara'da kurban için 69.856 büyükbaş, 120.026 küçükbaş olmak üzere yaklaşık 190.000 kurbanlık satışa çıkarılmış durumda.
2: Muş'tan geldim abi.
3: Kaç hayvanla geldin abi?
2: 20 tane.
0: Ankara'ya en fazla kurbanlık Kars, Ardahan, Erzurum, Ağrı, Van ve Muş gibi illerden getiriliyor.
3: Fiyatlar ne durumda?
1: 170 ile 350'ye kadar fiyatlarımız var. Malına göre değişiyor. Kilosuna göre değişiyor.
4: Evet, biraz bayramı konuşalım Faruk Erdem. Bayramı konuşalım. 9 gün resmi tatil.
5: Doğru. Elbette cuma önce, günü başlayacak.
4: Evet, cuma günü başlayacak. Kurbanlıklar kesilecek. Biraz artık son yıllarda tabii bayramlar tatil gibi de olmaya başladı. Biraz oradan da uzaklaşıyoruz. Gerçi yavaş yavaş kışa da geliyoruz. Bu bayram da bu arada kötü haber. Tabii bence kötü değil çünkü her kurban bayramında biz alışkınız. Tatilciler için kötü haber diyelim. Bayram hep bereketiyle, yağışlarla geliyor. Her sene de böyle kurban bayramında bir yağış görüyoruz çok şükür. Yağışlı
5: İkinci
4: olacakmış.
5: Günü hep olur.
4: Değil mi? Evet. Yağışlı olacakmış bu bayram. En azından İstanbul'da kalanlara duyuralım.
5: Yağışa da ihtiyacımız var. Evet. Tabii 9 günlük tatil biraz ekonomiyi canlandırdı. Yani ulaşımdan işte turizme, hediyelikten tekstile ne aklına geliyorsa bütün sektörlerde bir canlılık başladı. Aşağı yukarı işte 200 milyar liralık bir turizm hareketliliği bekleniyor. 10-15 milyon kişinin yer değiştireceği söyleniyor. Şimdi tabii bu 10-15 milyon kişi tatil bölgelerine akın edecek. Ama bir yandan da kentine, köyüne gidecek olan da çok
4: memlekete
5: var.
4: Memlekete giden çok. Mesela kurbanı memlekette kesenler de
5: evet,
4: çok var.
5: Evet, özellikle büyük şehirlerde hani bu imkanlar biraz zor olduğu için kurban bayramında böyle bir hareketlilik oluyor. 9 günlük bu tatil tabii herkes için değil, önce onu söyleyelim. Hani
4: biz çalışıyoruz mesela.
5: 9 gün deyince hani herkes mi tatil? Hayır, tabii kamu için bu tatil ama özel sektörde de bu 1,5 günü idare izni sayacak şirketler var. Tabii üretimin devam ettiği sektörler hariç. Ayrıca yıllık ücretli izinden kullanarak da 1,5 gün. 1,5 günden kastım pazartesi ve salı günü öğleden sonra. Dolayısıyla orayı yıllık ücretli izne dahil edip cumadan başlayıp diğer pazartesine kadar 9 günlük tatil kullanabilir özel sektör dedi. Ama dediğin gibi işte bizim sektör ve üretimin devam etmesi gereken birçok sektör var. Oralarda bayram mesaileri yapılacak tabii. Bayram mesaileri de ödeniyor biliyorsun bayramda çalışanlar.
4: Evet, onu da hatırlatalım. Ne kadardı? 2 katı mıydı?
5: Bayramda çalışıldığı zaman yani 4,5 gün çalıştığınız zaman 4,5 gün artı yevmiye alıyorsunuz. Yani bir yevmiye alıyorsunuz her bir gün için. Dolayısıyla hani bu bayram biraz da kurbanlık satışları olduğu için biraz daha ekonomi canlanıyor. O yüzden de ciddi bir hareketlilik olacak. Bu yani ülkemize de, esnafımıza, vatandaşımıza bir fayda da sağlayacak. Yani bir para hareketi oluyor netice itibariyle. O yüzden hani 9 günlük tatil ilan edilmesini ben çok olumlu karşılamıştım. Özellikle bu sektörlerin hareketlenmesi açısından. Tabii yazlık bölgelerde, sahillerde şimdi yabancı turistler de ufak ufak gelmeye başladı. O sezon da açılıyor. Dolayısıyla orada da ciddi bir turizm hareketi başlamış oldu.
4: Yaz başlangıcı gibi de oldu sanki bu sene kurban bayramı biraz. Önce kurbanlıklar kesilecek. İşte yazlığa gidenler var, memlekete gidenler var. Sadece otel, hani turizm diyoruz ama biz bu turizme hani şehir değiştirme, hareketlilik hepsinde katıyoruz. Dediğimiz gibi çalışanlar da var.
5: Dolayısıyla hani burada işte karayolu olsun, tren yolu olsun, hava yolu olsun, o kamuya ait işte TCDD, Türk Hava Yolları, onlar ek seferler koymaya başladılar. Özel şirketler de ek seferler koyuyor. Orada çok ciddi bir denetim de var Merve. Yani işte bu bilet fiyatları üzerinde bir fırsatçılık olmasın diye. Dün de Sayın Cumhurbaşkanı'nın o konuda sözleri vardı. Biz de manşet taşıdık, fırsatçılara göz açtırmayacağız diye.
4: Yani takvimin bugünkü manşeti
5: yani bayram geliyor işte bir fırsatçılık yapayım diyenlere karşı ticaret Ticaret Bakanlığı'nda çok ciddi bir denetimi başladı. O yüzden o konuda da vatandaşın da biraz destek olması lazım. Özel sektörün destek olması lazım bu fırsatçılara karşı. Yani hem esnafın destek olması lazım hem de vatandaşın şikayet edebilme kültürünü zaten oluştu o, ama bunu daha da geliştirerek bu denetimlere destek olmamız lazım. Neticede bizim paramıza göz dikiyor bu fırsatçılar. Doğru. Ama dediğim gibi işte şu anda 180 milyar lira deniliyor ama ben onun çok daha üzerine çıkacak bir ekonomik hareketliliğin olacağını düşünüyorum.
4: Evet, kazalara dikkat diyelim. Çünkü evet, maalesef tabii, yola çıkacaklar, bayram ne yazık lazım. Ki her bayram aynı haberleri paylaşıp duruyoruz. Böyle ilk gün şu kadar, ikinci gün bu kadar. Biraz şimdi tabii bu cezalar da arttı. Biraz evet, ihlallerin azaldığını söylüyor İçişleri Bakanlığı verileri ama yine de aman diyelim.
5: Yollarımız güzel. İşte hep duble yollarımız var artık. Eskiden hep biliyorsun kazaların %80-90'ı hatalı sollamadan olurdu. Yani karşıdan gelen arabayla kaza yaşanırdı. Şimdi duble yollar biraz daha bu kazaları azalttı. Ama bu sefer de İşte hız sınırlarını aşmak, dikkatsiz, yorgun araba kullanmak, bunlar kazalara yol açıyor. Çok dikkatli olalım, gidelim sağ salim sevdiklerimize kavuşup gelelim. Yani İnşallah. Bir saat, iki saat geç gidip sağlıklı gitmek varken niye hız yapıp ölüme davetiye çıkartıyorsunuz? Çoluk çocuk mutlu bir bayram geçirelim inşallah.
4: İnşallah, bakalım. Evet, bayram mesaisinde olanlara da şimdiden kolaylıklar
5: diliyoruz.
4: Biz buradayız evet. İnşallah yine.
5: İnşallah. İnşallah belki İstanbul böyle bir yine ferahlar.
4: Hiç sanmıyorum. Belki iki gün biliyorsunuz. Belki bir iki gün ama yine.
5: Geçtiğimiz yılda böyle bir beklentimiz vardı bayramda. Çok Ramazan kalabalıktı. Bayramında da yine de çok kalabalıktı. Çok kalabalık. İstanbul'a gelen de çok
4: gelen
5: oluyor.
4: Gelen de çok oluyor.
5: İstanbul'un en güzel zamanları. Nisan, Mayıs ayları. İşte Erguvanlar açar, Boğaz güzelleşir falan. İstanbul'u görmeye de gelen çok oluyor.
4: Bekliyoruz gelenleri. Kalabalığız ama olsun. Gidenlerin yerine yenisini bekliyoruz. Evet. Peki. Şimdi tabii ülkemiz hakikaten çok zengin. Coğrafi açıdan da çok zengin. Bu çok büyük bir şans. Bu hafta mesela Erzincan'a gittik. Biz A Haber'in şehrin ekonomisi etkinliği için. Ve o kadar güzel dağlarımız var ki Faruk Erdem. Şimdi Palandöken'e...
5: Erzincan'da kayak da var artık.
4: Evet, Ergam Dağı'nı o kadar güzel yapmışlar ki.
5: Rahmetli vali çok, yani Yazıcıoğlu, ben o ilk başladığında Erzincan'a gitmiştim. Hı-hı. Deprem sonrası. Erzincan 92'de çok büyük bir deprem yaşadı. Ben de o depremi takip eden gazetecilerden biriydim. Belki sen doğmadın bile bilmiyorum.
4: 91. Evet, bir yaşındaymışsın.
5: Evet. Daha sonra o şehir yeniden ayaklandı Erzincan. Çok güzel bir şehir oldu. Zaten çok güzel bir şehirdi ve o kayak merkezini rahmetli vali Yazıcıoğlu'nun büyük emeği vardır. Mekan cennet olsun. Çok güzel bir yer yaptılar.
4: Evet. Şimdi Sayın Hamza Aydoğdu şu anki vali de çok büyük bir yatırım yapmışlar. Şimdi yeni oteller ve tabii pistler çok önemli. Göl var. Yani bu muadili İsviçre'de var bunun. Aynen, ve düşün. O kadar güzel bir havası var ki şehrin. Tabii hiç bina görmüyorsunuz depremden sonra. 2 kat, 3 kat her yer. Daha yeni 4. kata izin vermeye başlamışlar. Hep 2-3 kat yerler. İnanılmaz güzel bir havası var, doğası var. Ve hakikaten ülkeyi gezdikçe diyorum ki başka yerleri de gördükçe aslında ne kadar güzel bir memleketimiz Tabii. var. Batısı ayrı, doğusu ayrı, Karadeniz ayrı, Akdeniz ayrı, İç Anadolu'su ayrı. Gerçekten çok güzel.
5: Bir Ürgüp göreme nerede var?
4: Yok hiçbir yerde hakikaten. İşte Amerika'dan buraya geliyorlar Kapadokya'yı görmeye. Şimdi bu zenginliği biraz tabii bereketle de anlatıyoruz. Çünkü biz bir tarafta bahar yaşarken kış yeniden yüzünü gösteriyor. Karadeniz'den Doğu Anadolu'ya pek çok yüksek noktada hala kar yağışı var. O görüntülere bir bakalım.
0: Mayıs ortasında kar sürprizi yaşandı.
6: Babamın şöyle söylediği var. Temmuz ayında kar görmüş yani. Onun anlattıklarıyla biz büyüdük. Temmuz ayında gördüyse biz Mayıs ayında yani şaşırmıyoruz. Yollar açık şu anda. Karayolları gayet iyi çalışıyor. Şu anda bir sıkıntı yaşamadık.
7: Yurdumuzun batı batısında ve Akdeniz bölgesinde vatandaşlar denize girmeye hazırlanırken Doğu Anadolu bölgesi yeniden kar yağışına teslim oldu. Erzurum'da 2349 rakımlı dallık hava geçidinde etkili olan kar yağışı ile birlikte doğa yeniden beyaz örtüye büründü.
6: Erzurum böyle. Kar yakışıyor, kış yakışıyor memleketimize. Seviyoruz.

0: Falan dökende sis ve kar yağışı kayak merkezini kapladı. Mayıs ayında yağan kar zirveyi yeniden kış manzarasına çevirdi. Van Başkale'de ise karla mücadele hala devam ediyor. Yer yer 3 metre aşan kar kütleleri nedeniyle ekipler gece gündüz görev yapıyor. Benzer görüntüler Rize'de de vardı. Yayla yolları kar nedeniyle ulaşıma kapandı. Ekipler yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bayburt'ta da yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Kop Dağı geçidi de beyaz örtüyle kaplandı.
1: Karadeniz'den bir haber. Rize'de bir üretici et ve süt verimi yüksek yeni bir büyükbaş tür geliştirdi. Çiftçi Rize Mingülü ismini verdiği yeni tür inekleri talebe rağmen kimseye satmıyor.
2: ...12 yıl uğraştım. Sonunda Rize Mingülü muazzam bir tür meydana geldi.
3: Rize'de yaşayan emekli öğretmen Recep Kaya, Hereford, Simmental ve Jersey ırklarını birleştirerek yörenin coğrafi şartlarına tam uyumlu yeni bir büyükbaş hayvan ırkı elde etti.
4: Emekli öğretmen olan Recep Kaya tam 12 yıllık bir uğraşın sonucunda yeni bir ırk elde etti. 3 ırkı birleştiren Recep Kaya ortaya çıkardığı yeni bir ırka ise isim olarak Rize'min Gülü adını verdi.
2: Bafra menşeli devlet üretme çiftliğinden bir Jersey ineği ele geçirdim. Bunu daha sonra veteriner hekimle çalışarak Simmental'e çevirmeye çalıştık. Bir melez oluştu. O melezi hoşuma gitmedi. Onu da Hereford'la birleştirdim. Yine veteriner hekimin verdiği sünürlenmeyle. Ve ondan doğan yavrularla ben neslimi birleştire sonunda bu mükemmel bir nesil meydana geldi. Et ve süt verimi çok üst seviyede, Rize'ye de çok uyumlu Karadeniz bölgesinde.
3: Yeni ırklara yoğun ilgi var ama çiftçi evladı gibi baktığı inekleri kimseye vermeyi düşünmüyor.
4: Yeni bir tür olarak meydana getirilen Rize'min gülü ise Recep Hoca'nın vazgeçemedikleri arasında yer alıyor. Onlarla vakit geçiriyor, kendisine ise Türkiye'nin her tarafından talep var ama yetiştirmem imkansız diyor. Süt verimi ise oldukça yüksek.
2: Talep korkunç, ben zaten bunlar beni kızıma verdim, bunlar hiçbirini veremiyorum. O kadar seviyor. Benim gibi kimse bakamaz bunlara. Gözlerinizde gördünüz nasıl gezdiğini. Onun için ben bunları elimden asla birine güvenip de veremem.
3: Recep Kaya ayrıca hayvanlarını kendi yaptığı doğal yemle besliyor.
2: Bunları beslenme konusunda ben de arpa hasili kendi yemeğimi kendim yapıyorum. Asla ve kata dışarıdan ben de yem alıp hayvanlarıma vermem. Bunu öneririm. Yeter ki yapsınlar. Bu derinin tüyünü, güzelliğini hiçbir yerde bulamazsınız.
1: Evet, noktalıyoruz. Faruk Erdem, teşekkür
5: ben
1: ediyorum.
5: Ben teşekkür ederim. Tekrar hepimizin bayramı kutlu olsun.
1: 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyoruz. Biz bugünlük noktalıyoruz. Birazdan Haktan Uysal yeni gelişmelerle karşınızda olacak. Görüşmek üzere, hoşçakalın.
6: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.
7: Halkbank'ın katkılarıyla.
8: Sınavlara hazırlanan öğrenciler özel derslere yöneldi. Ücretler ise dudak uçuklattı. Ders saat ücretleri sayısalda 7500 liraya kadar yükselirken, özel eğitim gerektiren alanlarda ise veliye çıkarılan saatlik fatura 9500 lirayı buldu. Yüksek ücretlere tepki gösteren veliler ise her iki tarafı da memnun edecek tarifeler uygulanmasını istiyor.
7: Halkbank'ın katkılarıyla.
6: Haberin radyosu A Haber Radyo.
7: Reklam.
9: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Hometex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaret

0: hizmetçilerini ağırlayacak olan Homtex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar homtex.com.tr'de.
1: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Adım atarsan uzak değildir iyilik. Ve merhamet paylaşmanın yol arkadaşıdır.
3: İnsan Vakfı bu yılda kurban bağışlarınızı dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. Bu iyilikte senin de payın var.
2: İnsan Vakfı.
4: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
5: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
6: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
5: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
4: Reklam.
0: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Homtex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Homtex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar homtex.com.tr'de.
7: Sıradaki şarkı Plastik. Hem konforlu hem güvenli olamaz mı diyenlere geliyor. Bir dakika. Bunun yazı var, kışı var, yağmuru var, çamuru var. Ne takacağız diyenler. Size de geliyor.

0: Günün kazananı Elif Hanım.
1: Birikim yapmak yetmiyor.
2: Değerlendirmek de lazım.
3: Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat.
1: Bu kadar mesai harcayamam ben.
3: Günlük hesapla, kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
0: Siz de Vakıf Katıl'ın mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katıl'ım.
4: Reklam. A Haber Radyo.
5: Şansa kalmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
7: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.
5: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: Reklam.
8: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: A Haber Radyo, haberin radyosu.
9: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bes Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan, çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
5: Bes Allianz'tır. Bes Allianz. Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
10: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
11: Elli sene çalıştım. Zor zoruna borçla oraya aldım. Aldım ama mağdur duruma düştüm.
12: Mega kentte yaşayan herkes gibi onlar da evleri yenilensin istedi. Bir müteahhitle masaya oturdular. Ancak hem hayallerinden hem de evlerinden oldular. İddiaya göre hisselerinin ederi yaklaşık 24 milyon liraydı. Fakat aileye sadece 1 milyon 360 bin lira ödendi.
13: Fatih Tabak ve babası İlyas Tabak 35 yıl boyunca İstanbul Küçükçekmece'de bu binanın olduğu yerde yaşamışlardı. Bina kentsel dönüşüm kapsamında yenilenecekti. Bazı komşular o dönemin koşulu olan 3'te 2'yi sağlayarak bir müteahhit firmayla anlaştı. Tabak ailesi farklı bir firmayla anlaşmak istemişti ancak iddiaya göre müteahhit firma kendileriyle anlaşmaya varmayan maliklere aynı hisseye sahip diğer maliklere verdikleri hakların yarısını vermeyi teklif etti.
12: Ancak inşaat tamamlandığında teklif edilen tutar da ailenin hesabına geçmedi.
14: Fazla hak talep eden komşularımız bir başka müteahhite giderek orada fazla hak alarak işi biraz yokuşa sürüldü. Bizim buradaki hakkımız 2,5 daire ve bu konumdaki bir daire şu anda 10-15 milyon liradan aşağı satılmıyor. Baktığımızda yaklaşık 1 milyon 360 bin lira gibi bir bedel bizim ülkemize geçmiş oldu.
15: Belediye bunların hepsine dikkat etmek zorunda. Belediyenin ilgili idareleri de dikkat etmek zorunda. Mağduriyetini giderecek gerekli ikazları ve tebliğleri mutlaka yapmak durumunda.
12: Fatih Tabak hakkını aramak için belediyenin kapısını da çaldı. Aldığı cevapla bir şok daha yaşadı.
14: İlk başta Küçükçekmece Belediyesi'ne gittik. Maalesef oradaki müdür bize ilgili müteahhiti çok iyi tanıdığını, ne veresi kabul etmemiz gerektiğini, bundan başka yapılacak hiçbir şey olmadığını söyledi.
13: Tabak ailesi hisseleri fazla olmasına rağmen haklarını alamayacaklarını anladığında soluğu mahkemede aldı. Dönüşümle ilgili 4 kez yürütme, durdurma kararı aldılar.
14: Fakat belediye bir avukatımızın da kararla birlikte adliyeye gitmesine rağmen ben de bir gün öncesinden tapu müdüründe, Küçükçekmece tapu müdüründe karar ve takbis sisteminden müteahhite topumuzun geçmesini sağlıyor.
16: Mahkemelerden söz konusu satışın yapılmamasına ilişkin bir yürütmenin durdurulması kararı alınmasına rağmen belediye tarafından satışın gerçekleştirilmesi hukuka uygun değildir.
12: Aile şimdi hakları olan payı almak için mücadele ediyor.
11: Maalesef adaletsizlik bir dağıtım oldu.
10: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
17: Arkadaşlar sağ mı sol yanaşalım lütfen.
2: Arkadaşlar sağda sol yanaşalım.
17: Onlar gelen bir çağrı üzerine yola çıkıyor, bir canı kurtarabilmek için zamanla yarışıyor. İstanbul'da görev yapan 112 acil sağlık ekipleri mega kentte sayısız vakaya müdahale ediyor.
2: Arkadaşlar sağda sol lütfen.
18: Bir telefon, bir siren sesi ve saniyeler içinde değişen hayatlar. Onlar zamanla yarışan bir mesleğin görünmeyen kahramanları.
19: Biz sabah 8'de nöbet teslim alıyoruz. Nöbet teslim aldıktan sonra araçlarımızı kontrol ediyoruz. Bunları kontrol ettikten sonra aslında hasta beklemeye başlıyoruz. Hasta ile ilgili çağrı geldikten sonra da tekrardan ufak bir kontrol yapıp çıkış yapıyoruz. Ve bu günün her saati hemen hemen böyle devam ediyor. Oldukça yoğun aslında.
17: İstanbul İl Sağlık Müdürü Doçent Doktor Abdullah Emre Güner, özellikle yoğun trafiğe rağmen vakalara ulaşım sürelerinin az olduğuna dikkat çekti.
2: Arkadaşlar sağda sol yanaşalım.
20: Acil sağlık hizmetleri İstanbul'un dört bir yanında. Fatih'ten Arnavutköy'e, Silivri'den Tuzla'ya şu anda 378 acil sağlık hizmetleri istasyonuyla aktif hizmet veriyor. Şehir içinde 8 dakikada, kırsalda 14 dakikada biz vatandaşlarımıza ulaşmış oluyoruz.
17: Zaman zaman tansiyon yükselebiliyor. Ancak sağlık ekipleri soğukkanlılıklarını koruyor.
19: Aslında en önemli olan şey işinizi sevmek tabii ki. Sakin olmak önemli ve doğru iletişim kurmak önemli. Sonuçta onun da kendi hastası, yakını ya da işte annesi, babası, çocuğu, eşi böyle görmek lazım. Biz de birazcık daha sakin olup olay yerini ve hasta yakınını kontrol edebilirsek çok çok daha makul oluyor.
17: Ekiplerin en zorlandığı konuysa ambulansa yol vermeyen sürücüler ve asılsız ihbarlar.
20: Ambulansa yol vermede sıkıntılar yaşıyoruz. Sadece Emniyet şeridinde değil, sağa sola çekilerek orta şeridin açılarak ambulansı yol vermeye vatandaşlarımız çağırıyor.
21: Trafikte insanların yol vermemesiyle karşılaşıyoruz. Yanlış park yüzünden çok sıkıntı çekiyoruz.
19: Bizim aracımızda eğer hasta yoksa ve sirenler açıksa zaten biz mutlaka hastaya gidiyoruzdur. Yani dolayısıyla bizim sirenlerimiz açık olduğunda yol verebilirlerse tabii ki güvenliği de sağlayarak bizim için çok çok daha iyi olur.
22: Bize yol veriyorlar fakat peşimizden çok hızlı ve yakın takip yapıyorlar. Bu da büyük

0: bir yanlış olabilecek hani frenler sonrasında bir kazaya sebebiyet verebilirler. Oldukça yoğun gereksiz çağrılar olmakta ve bunlar da olabilecek gerçekten acil durumlara hızlı bir şekilde ulaşmamızı engelliyor.
1: İstanbul İl Sağlık Müdürü Güner, eve nakil ambulans sisteminin detaylarını da paylaştı.
2: Eğer siz doktorunuz eve nakili ambulansla olması gerektiği düşünüyorsa sırf bu sistem için ayrılmış ambulanslarla biz hastalarımızı eve götürüyoruz. 2025 yılında 15 bine yakın biz sevk yaptık. Hastaneye gelirken de, giderken de, hasta olduğumuzda veya olmadığımızda biz dünyanın sağlık başkenti olarak vatandaşlarımızın yanındayız.
3: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.
4: Haber ekranlarından günaydın, mutlu sabahlar. Bugün 19 Mayıs Pazartesi, Özgürlük Ateşi 107 yıl önce bugün yandı. Ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk bugünü gençlere armağan etti. Biz de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda tüm Türkiye'nin spor bayramını, Atatürk'ü Anma Günü'nü kutlayalım. Ve bu günleri bize armağan eden, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarını da bir kez daha canı gönülden anmış olalım. Nice 107 yıllara diyelim, gündemin öne çıkan önemli gelişmeleri var. Arkadaşlarımız sıcak duraklarda haber nöbetlerini tutuyorlar ama yeni saate başlarken o durakları hatırlayalım önce. Mavi Vatan yasası Atina'da diplomatik hareketliliğe sebep oldu. Yunanistan'ın karşı planı ortaya çıktı. İlhan Tahsin Yunanistan'dan son bilgileri paylaşmak için canlı yayında hazır. Meteoroloji Karadeniz için yağış uyarısı yaptı. Tokat ve çevresinde etkili olan sağanak nedeniyle sel ve taşkın uyarısı da var. Murat Onur Tokat'tan birazdan son durumu aktaracak. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Türkiye'nin dört bir yanında coşkuyla kutlanıyor. Ahmet Çelik Konya'da, Sefer Ayçe'de, İzmir'de, Mahmut Erdoğan Samsun'da son bilgileri paylaşmak için hazırlıklarını tamamladılar diyelim. Yeni saate başlayalım. Mersin Tarsus'ta silahlı saldırıda hayatını kaybedenler için cenaze namazı kılınıyor. Ayrıntılara bakacağız. Şimdi ekip arkadaşımız Halil İbrahim Uğur o noktada detayları paylaşmak için hazırlıklarını tamamladı. Başsağlığı dileklerimizle birlikte sözü Tarsus Halil İbrahim'e bırakalım.
5: Hatırlamışlar, bizler şu anda Türkiye dün yasa boğan o 6 kişinin ölümü sonrasında Türkiye yasa boğan o olayın yaşandığı yerdeyiz. Mersin'in Tarsus ilçesindeyiz ve şehir mezarlığındayız şu anda. Çünkü o saldırıda hayatını kaybedenler için şu anda cenaze namazı toplu bir şekilde kılınacak. Hemen kameraman arkadaşım Okan Can Sapkayalı gösteriyor. Burada toplamda 5 tane cenaze bulunuyor çünkü 6. cenaze yani tır sürücüsüne ait cenaze Mersin'e, memleketi Mersin'e uğurlanmıştı. Gökay Sefiloğlu cenazesi şu anda hemen ön tarafımızda bulunan Musalla taşlarının üzerinde ise Yunus Emre Oktay, Abdullah Koca, Arzu Özen Sabipan ve Ahmet Ercan Can'ın cansız bedenleri bulunuyor. Tabii ki olayla ilgili sabah saatlerinde kişilerin hayatına kasteden kişinin de ölü olarak ele geçirdiğini sizlerle paylaşalım. Diğer taraftan da elbette valiliğin, Mersin Valiliği'nde konuyla ilgili açıklaması bulunuyordu. Tabii ki bu kadar insanı bir tek kişi neden öldürdü? Elbette bununla ilgili de soruşturma devam ediyor. Ancak yapılan açıklamada ise şahsın yasaklı madde bağımlılığı nedeniyle birden fazla kez hastaneye gitti, tedavi görmek için burada tedavi görmek için hastaneye gitti ancak o tedavileri tamamlamadan hastaneden çıkış yaptı ve psikolojik sorunları olduğu yine Mersin Valiliği tarafından açıklanmıştı. Geride bıraktığımız saat diliminde ve şu anda işte o şahsı yani Metin Öztürk'ün hayatına kastettiği kişilerin işte cansız bedenleri için şu anda neredeyse tüm Tarsus tek yürek oldu ve şehir

0: Gazethane önünde sabahın erken saatlerinden itibaren geldi. Tabii ki burada büyük bir feryadın, büyük bir üzüntünün olduğunu, acının olduğunu söylemekte fayda var. Zira saatlerce burada gözyaşı döken insanlar da vardı. Ve rahatsız olarak burada hazır tutulan sağlık ekipleriyle, ambulanslarla hastaneye kaldırılan kişiler de oldu. Tabii ki acı büyük. 6 farklı hayattan, 6 farklı hikayeden, 6 farklı yarıda kalan hikayeden bahsediyoruz elbette ve bu insanlar kendi evlerinin, kendi iş yerlerinin yakınlarındaydı. Tır sürücüsü ise kilometrelerce uzaklıkta ekmek parasını kazanmak için çalışıyordu. Ancak maalesef Mersin'de silahlı saldırgan tarafından maalesef buradaki insanlar hayatını kaybetti ve şimdi de Tarsus'ta ilçe halkı tek yürek oldu ve silahlı saldırıda hayatını kaybeden Yusuf Emre, Oktay, Abdullah Koca, Arzu Özden, Sabri Pan ve Ahmet Can, Ercan Can'ın cenazesi, cenaze namazı için saf tuttu ve Arzu Özden tabii ki buradaki en aslında saldırgan kişiye yakın isimlerden bir tanesi. Çünkü Arzu Özden saldırgan kişinin, yani Metin Öztürk'ün eski eşiydi ve maalesef işte o saldırılar sırasında Arzu Özden de hayatını kaybetti. Saldırgan şahıs 7 ayrı güzergaha gitti aslında. 7 ayrı farklı noktada saldırı düzenlemişti elindeki tabancasıyla ve ardından da maalesef yapılan tüm müdahalelere rağmen Yusuf Emre, Oktay, Abdullah Koca, Arzu Özden, Sabri Pan, Ahmet Ercan Can maalesef yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti. 8 kişi de şu anda farklı hastanelerde tedavi altında, onların tedavisi devam ediyor ama diğer taraftan da işte şahsın yasaklı madde kullanması ve birçok kez hastaneye gitmesi, tedavi olmak istemesi, ancak bunları yarıda bırakması ve psikiyatrik tanılarının da olduğu noktasında tespitler yapıldı. Ancak maalesef işte o psikolojik sorunları sonrasında burada 6 kişinin hayatına kastetti ve şu anda tüm Türkiye'yi yasa boğan olayla ilgili kılınan cenaze namazını ekranlara taşımaya çalıştığımızı ifade edelim ve ardından da sözü tekrar size bırakalım. Haktan.
1: Tokat'ta tam kapasiteye ulaşan Almus Barajı'nda sular tahliye edilecek. Kızılırmak ve derelerde su seviyesinin artması beklenirken Tokat ve Amasya'da taşkın alarmı verilmiş durumda. Okullar tatil edildi. Çeşitli önlemlerin alındığı bilgisini de paylaşalım. Ekip arkadaşımız Murat Onur da son bilgileri paylaşmak için canlı yayın noktamızda hazırlıklarını tamamlamış durumda. Detayları aktarmak için de karşımızda. Murat, kolaylıklar dileyelim. Notların önemli olacak bölge için. Ayrıntılar için sözü hemen sana bırakalım.
2: Çok teşekkür ederim Aktan Ünsal. Evet, bölgemizde 66 yılın en yoğun yağışının olduğunu söyleyebilirim bu sene. Almus Barajı, Tokat'ın Almus ilçesinde bulunan Almus Barajı'nda da su seviyesi son 33 yılın en yüksek seviyesine ulaşmış durumda. Neredeyse taşmayla artık karşı karşıya diyebiliriz. Tokat kent merkezinden Yeşilırmak geçiyor. Yeşilırmak şu an itibariyle su debisi de oldukça artmış durumda. Turhal ilçesindeyiz biz şu anda. 7 köy ve 15 mahalle için tahliye kararı alındı. Bakın, jandarma ekipleri şu an itibariyle bölgede aralıksız bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Köylülerle konuştu ve onlara tahliye için yetkilendirildiğini söylediler ve şu an itibariyle köylerde tahliyenin olduğunu söyleyebiliriz. Ovayurt köyündeyiz ve şu an itibariyle bakın, burası köyün aslında mera alanı. Bir tarafta ağırlar var, bir tarafta hayvanların otladığı alan var ama şu an itibariyle işte o Yeşilırmak'ın debisinin artmasıyla birlikte su seviyesi buralara kadar taşmış durumda. Tabii köyün hemen yan tarafında, şöyle gösterebilirsem benimle birlikte Ali İbrahim, yan tarafında bir toprak birikintisi oluşturdular. Bir set oluşturdular ki su daha çok artarsa köyün içine doğru girmesin diye, ama tabii ki su seviyesi her geçen dakika, her geçen saat daha çok arttığını söylemek istiyorum. Tokat'ın Turhal ilçesinde okullar tatil edilmiş durumda. Amasya'da da, Amasya Merkez ve Taşova'da da bir gün süreyle okullar, iki gün süreyle özür diliyorum, okulların tatil edildiği bilgisini paylaşmak istiyorum. Tabii şu an itibariyle bölgemizde yağış yok ama meteorolojiden sürekli uyarı.

0: geliyor. Bugün ve yarın itibariyle yoğun yağışlar olacağını meteoroloji sürekli cep telefonlarından vatandaşlara uyarı şeklinde bildiriyor. Turhal kent merkezinde Kızılay ekipleri bir alan oluşturmuş durumda. 5000 kişilik yemek araçları dahi bölgeye sevk edildi. Devlet tüm imkanlarını şu an itibariyle Tokat'ta ve Amasya'da seferber etmiş durumda olduğunu söylemekte fayda var. Tabii AFAD ekipleri aralıksız bir şekilde bölgede kontrollerini, çalışmalarını sürdürüyor. Yeşilırmak'ta birlikte tabii bir taraftan da Kerkit Irmağı'ndan su seviyesi hızlı bir şekilde akarak Amasya tarafında buluştuğu zaman işte o su debisinin daha çok artması beklendiği için çok yoğun şekilde önlemlerin alındığını söylemekte fayda var. Bakın şu an itibariyle bu ahırlar görünüyor. Ahırlar tamamıyla hayvanlarla doluydu ama günler öncesi o ahırlar taşkına karşı hemen boşaltıldı. Buraya kamyonlar getirildi, iş makineleri getirildi, oradan hayvanlar çıkartıldı ve daha yüksek tepelere götürüldüğünü söyleyebiliriz. Tabii her türlü önlem alınmış durumda. İhtiyaçlı aileler vardı, barınma yeri olmayan aileler vardı. O ailelerimiz için de şu an itibariyle KYK yurtları tamamıyla onların hizmetine açılmış durumda. Barınma imkanı olmayan aileler KYK yurtlarında barındırılacağını ifade etmek istiyorum. İhtiyaçlı aileler vardı, özel gereksinim gören çocuklar vardı. Onlar için de yine de yeni bir alan oluşturulmuş durumda. Onların da tahliyesi tamamlandı. Jandarma ekipleri şu anda köyleri adeta karış karış geziyor, vatandaşlarla konuşuyor ve tahliyeleri bugün itibariyle 7 köy ve 15 mahallede başlamış durumda. Tahliyeler tamamlandıktan sonra yine burada taşkına karşı jandarma ekipleri aralıksız bir şekilde bekleyecekler, görevlerinin başında olacaklar. Devlet Su İşleri ekipleri, özel idare ekipleri, yine AFAD ekipleri de koordinasyon merkezinden aralıksız bir şekilde yağışları ve taşkını takip ediyorlar. Bizler de A Haber ekipleri olarak bölgedeyiz. Buradaki çalışmaları an ben aktarmaya devam edeceğimizi belirtelim ve sözü şimdilik İstanbul'a sizlere bırakalım. Haktan Uysal.
1: Tekirdağ Çorlu'da kavga ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekibine silahlı saldırı düzenlenmiş. Polis memurları Erkan Tütüncülerle Emrah Koç açılan ateş sonucu şehit olmuştu. Şehitlerimiz için İlçe Emniyet Müdürlüğü binası önünde tören düzenlendi. Kılınan cenaze namazı sonrası şehitlerimiz son yolculuklarına uğurlandı.
2: Allahu Ekber! Silahlı kavgaya müdahale ederken şehit olan iki polis ebediyete uğurlandı. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde silahlı kavga ihbarı üzerine adrese giden polis memurları Erkan Tütüncülerle Emrah Koç, açılan ateş sonucu ağır yaralanmış, kaldırıldıkları hastanede şehit olmuşlardı. Polis memurlarını hedef alan saldırgansa etkisiz hale getirilip gözaltına alınmıştı. Şehit polis memurları için Çorlu Emniyet Müdürlüğü binası önünde tören düzenlendi. Törene şehitlerin yakınlarının yanı sıra mesai arkadaşlarıyla idari ve askeri erken katıldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi törende konuşma yaptı.
3: Bu imtihanda yalnız bırakılmayacaksınız. Sizler bu millete kahramanlar yetiştirdiniz. Allah sizlerden böyle evlatlar yetiştirdiğiniz için razı ve memnun olsun.
2: Şehit yakınları Türk bayrağına sarılı tabutlar başında gözyaşı döktü. Şehit polis Erkan Tütüncüler kılınan cenaze namazı sonrası Çorlu şehitliğine defnedildi. Şehit polis Emrah Koç'un naaşı ise toprağa verilmek üzere memleketi Van'a gönderildi.
1: Adana'da çok sayıda taksici uygulamayla yolcu korsan taşımacılık yaptığını öne sürdükleri bir sürücünün otomobilinin önünü kesti. İçlerinden biri araca binip sürücüyü tehdit ederken kadın yolcuysa panik yaşadı. Taksiciler araçta kamera olduğunu görünce ise kaçtılar.
4: Dayı sen ne yapıyorsun ya?
5: Pusu kurdular, araca zorla binip sürücü ve kadın yolcuya dehşeti yaşattılar.
4: Kardeş bak, yanlış yapıyorsun.
5: Adana'da çok sayıda taksici uygulamayla yolcu taşıyan sürücünün önünü kesti.
4: Ya! Dayı sen ne yapıyorsun ya?
6: Yapma.
4: Kamera var, yapma. Dayı arabana zarar verdin. Kamera var.

0: İçlerinden biri korsan taşımacılık yaptığı iddiasıyla araca zorla binip sürücüyü tehdit etti. O sırada araçtaki kadın yolcu büyük korku yaşadı.
1: Büyük ceza versin, kamera almaz. Hayır. Hayır bak, büyük ceza versin, kamera var diyorum. Hayır yapma diyorum.
2: Ağlama, bir şey yok.
0: Sürücünün araçta kamera olduğunu söylemesi üzerine taksiciler bölgeden ayrıldı.
1: Kardeş bak, büyük ceza yersin. Kamera
3: almaz.
1: Hayır bak, büyük ceza yersin. Kamera almaz.
0: Şikayet üzerine polis ekipleri saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.
1: Hayır yapma diyorum.
4: Giresun'da içerisinde iki kişinin bulunduğu kamyonet yaklaşık 400 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Kamyonettekiler şans eseri ölümden döndü. Kaza anı ise cep telefonu kamerasına bakın nasıl yansıdı.
5: Ne oldu yavrum?
6: Araba bir kere havalandı. Bana dedi ki gidiyoruz.
0: İçinde oldukları kamyonet uçurumdan yuvarlandı. İkisi de kazadan yaralı kurtuldu.
6: Orada o arabanın 200 metrede sağlam çıkmam Allah'ın bir mucizası.
7: Başarılı adam kaldı herhalde.
5: Yavrum.
0: Cep telefonu kamerasına yansıyan kaza Giresun'un Güce ilçesinde meydana geldi. Rahmi Kuru idaresindeki kamyonet Sarıyer köyünde kontrolden çıkarak yaklaşık 400 metrelik uçurumdan yuvarlandı.
6: Arabanın sahibini 50 metrede atıyor, arabanın şoförünü beni 200 metre de atıyor.
7: Başarılı adam kaldı herhalde.
5: Yavrum.
0: Kuru ve yanındaki Recep Yıldız araçtan fırladı. O anları görenler sağlık ekibi ve jandarmaya haber verdi.
6: Araba beni attığı zamanı kalktım oturdum. Çağırdım karşıda komşulara. Arkadaş beni doktora götürün falan diye çağırdım ben.
0: Kazada yaralanan iki kişi tedavilerinin ardından taburcu edildi.
6: Orada o arabanın 200 metre de sağlam çıkmam Allah'ın bir mucizası.
7: Başarılı adam kaldı herhalde.
5: Yavrum.

0: Bugün 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı demiştik. Bayramımız tüm Türkiye'de coşkuyla kutlanıyor. Ahmet Çelik Konya'da birazdan son bilgileri paylaşmak için karşınızda olacak. Sefer Ayçe İzmir'den gelişmeleri aktaracak az sonra. Yağmur Aksu Kayseri'de ve Mahmut Erdoğan da o Kurtuluş Meşalesi'nin yakıldığı Samsun'da yayına hazırlıklarını tamamladılar. Ama elbette ilk sözü Samsun'a, Kurtuluş Meşalesi'nin 107 yıl önce yakıldığı o noktaya bırakalım notlarını aktarması için sözü Mahmut Erdoğan alsın.
1: Bayramlar diyelim. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı. Türk genelinde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde olduğu gibi coşkuyla kutlanmaya devam ediyor. Samsun'a Türkiye'nin 81 ilinden gelmiş olan izciler an itibariyle hava muhalefeti nedeniyle Samsun'da okçuluk salonunda alınmış olan törenlerin öğlene kadarki olan kısmındaki 3. bölümü artık gelmiş durumdayız. An itibariyle Samsun'da okçuluk salonunda 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı törenleri, etkinlikleri bu noktada gerçekleştirmiş olacak. Sabah saatlerinde Atatürk anıtına çelenk sunumuyla başlayan o törenler bütün iskelesinde Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının bandırma vapuruyla Samsun'a ilk ayak bastıkları o noktadan devam etti. An itibariyle okçuluk tesislerinde törenler devam ediyor. Bundan sonra saatler 13 gösterdiğinde yine snowboard etkinlikleri deniz üzerinde gerçekleştirecek. Bir de jandarma komutanlığımız ve sahil güvenlik komutanlığımıza bağlı helikopterler tarafından çelik kanatlar gösterileri gerçekleştirecek. Ardından da Türk Yıldızları ve Solo Türk gösterileriyle birlikte Samsun'daki etkinliklerin devam edeceği bilgisini de paylaşalım. Şanla şerefle dolu o 107 yıl kurtuluşa giden o milli mücadelenin adımlarının atıldığı ilk günden bugüne kadar coşkuyla kutlanmaya devam ediyor. Samsun'da törenler az sonra buradaki kısmı başlayacak, veda verecek.

0: Hasta luego.
1: Sözü Samsun'daki Coşku'dan alalım, İzmir'e gidelim. İzmir'de neler yaşanıyor? Ekip arkadaşımız Sefer Ayça takip ediyor. Görebildiğimiz kadarıyla Cumhuriyet Meydanı'nda büyük bir coşku var. Gençler orada büyük bir heyecanla bayramlarını kutluyorlar, atalarını anıyorlar. Sefer Ayça, nedir son durum? Bayramını kutlayarak İzmir'e sana sözü bırakalım hemen.
2: Ben de bayramı kutluyorum. Bak, Kırgızistan, evet, Cumhuriyet Meydanı'nda büyük bir coşku, büyük bir heyecan, gençlerin heyecanı vardı bugün. Gençler buraya 1200 yıl geldiler ve şu anda buradaki karanlar bitti ama heyecan henüz daha hala bitmedi. Burada gençler gösterilerini yaptılar. Evet, 19 Mayıs 1910'da tam 107. yılında bağımsızlık meşalesine yakıldı. O büyük günün heyecanı Cumhuriyet Meydanı'nda da törenlerle yapıldı. Gösterilerini yaptılar çocuklar. Burada gençler gösterilerini yaptılar ve şimdi o çocukluğu hala Cumhuriyet Meydanı'nda yaşamaya ellerindeki Türk bayraklarıyla devam ediyorlar. İzmir'in için 19 Mayıs'ın anlamı güçlü ve duygusal bir yere sahip. Çünkü 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak başlattığı bağımsızlık mücadelesi Ege'de özellikle İzmir halkında büyük bir umut ve direniş ruhuna oluşturmuştu. İşte bugün de İzmir halkı da buradaydı. Tüm gençleri seyretti. Buradaki gençleri gösterdiği seyretler. Gençler Cumhuriyet Meydanı'ndan şu anda gösteriler bilse de yaptıkları kendi koreografileri bilse de ayrılmamaya devam ediyorlar. Ve Cumhuriyet Meydanı'ndalar. Biliyorsunuz tekvando ekiplerimiz burada. Şu anda burada gösterilerini yaptılar. Onlar da bayramlarını kutluyorlar. Evet, toparlamak istersek İzmir Cumhuriyet Meydanı'nda da büyük bir coşku vardı. Aktiviteler bugün gösteriler gün boyu da devam edecek diyelim. Sözü tekrardan Cumhuriyet Meydanı'ndan sana bırakalım Aktun Uysal.
1: Samsun ve İzmir'den sonra şimdi de Kayseri'ye uzanacağız. 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramımız o noktada coşkuyla kutlanıyor. Detayları da ekip arkadaşımız Yağmur Aksu takip ediyor ve notlarını aktarması için şimdi sözü Kayseri'ye, Yağmur'a bırakalım.
3: Haktan Uysal, 19 Mayıs Atatürk Anlı Gençlik ve Spor Bayramı'nın 107. yılında Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi Kayseri'de coşkuyla kutlanıyor. Tabii şu anda gösteriler tamamlandı. Az önce halk oyunları oynandı ve büyük bir coşku işte burada Kayseri'de gerçekleşti. Tabii sadece bir bayram kutlanmıyor burada. Gençliğin taşıdığı umut, meydanlara yayılan gurur ve ay yıldızlı bayrağın altında birleşen büyük bir heyecan yeniden hayat buluyor. Tabii Cumhuriyet Meydanı'nda da kutlandı. Önce çelenk bırakıldı. Ardından işte bu noktada Atatürk Kompleks Atletizm Merkezi'nde bulunan yerde de şu anda coşkuyla kutlanmaya devam ediyor. Tabii gökyüzü dalgalanan kırmızı beyaz bayraklar, meydanı dolduran kalabalığın heyecan ve gençlerin gözlerindeki ışık da var tabii ki. Şimdi görmüş olduğunuz yerde de görüyorsunuz ellerinde Türk bayrakları ile birlikte işte büyük bir coşku, büyük bir hareketlilik de Kayseri'de yaşanıyor. Tabii bugün burada en güçlü duygu gençlik oluyor. Çünkü bu meydanlarda sadece bir kutlama yok, geleceğe umutla bakan bir neslin kararlılığı da var. Ay yıldızlı bayrakların gölgesinde yükselen bir coşku. Kayseri adeta tek yürek olmuş. Binlerce insanın aynı duyguda buluşmasına sahne oluyor. Bakın görüyorsunuz 7'den 70 herkesin olduğu aynı zamanda işte büyük bir coşkunun yaşandığı yerlerden birisi de burası işte. Şimdi gördüğünüz yerde de tabii büyük bir heyecan var. Halk oyunları oynadınız.
4: Ya bizim için çok büyük bir gururdu. Hele ki bu kalabalığa karşı oynamak, yıllar sonra bu kalabalık eşliğinde kutlamak bayramı bizim için çok güzel bir duygu. İnşallah nice bayramlara hep bu şekilde kutlarız. Tüm coşkuyla devam ederiz.
3: Çok sağ olun. Sen ne söyleyeceksin? Büyük bir gururla halk oyunlarını.
5: Bugün çok güzel bir gün geçirdik. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Çok güzel bir gösteri sunduk. Son zamanlardaki olan olaylardan biraz öne çıkarak güzel bir şey sunduğumuzu düşünüyorum. Çok teşekkür ederim.
3: Çok teşekkürler. Çok sağ olun. İşte görmüş olduğunuz yerde bakın karşı tarafları da görüyorsunuz. Kayseri Valiliği'nin Ervan Spor Okulları'nda da ellerinde Türk bayrakları bulunan çocuklar da işte bu bayramı coşkuyla kutluyor. Kayseri'de bu coşku sonuna kadar yaşandı. Bayrak dalgalandı. Gelmesi tekrar size bırakalım. Aktan Uysal.
1: Sıradaki durağımız da Konya olacak. Konya'da Kurtuluş Meşalesi'nin yakılmasının üzerinden geçen 107. yıl dönümünde kutlamalar devam ediyor. Ahmet Çelik de gelişmeleri aktarmak için şu anda canlı yayın noktamızda. Ahmet, bayramını kutlayarak notların için sözü hemen Konya'ya sana bırakalım.

0: Şantan Uzanmış'ta iyi bayramlar dileyelim. Özgürlük Ateşi tam 107 yıl önce yıkılmıştı. Ve Atatürk'ü anma ve geçtikse spor bayramı tam 107 yıldan bu yana coşkuyla kutlanıyor. Bizler de Selçuklu Uluslararası Kongre ve Spor Merkezi'ndeyiz. Binlerce gencin bu alanda olduğunu söyleyebiliriz. Sabahın erken saatlerinden itibaren gençler yolları doldurmuştu. Ellerinde Türk bayraklarında kutlamalara gelmek için bu noktaya hareket etmişlerdi. Şu an itibariyle kutlamalar bulunduğumuz bu noktada başladı. Sabah saatlerinde anıta konulan çelenkin ardından kortej yapıldı. Korteje de çok sayıda genç katıldı. Gördüğünüz gibi ellerinde yine Türk bayraklarıyla birlikte gençlik burada. 7'den 77'ye herkese bu noktada olduğunu belirtebiliriz. İşte burada gördüğünüz gibi gençlerin kutlaması devam ediyor. Gençlerin gösterileri de var tabii ki. Şu anda kahramanlık türküleri çalıyor. Turan, şurada bir bebeğimiz var. Şöyle yaklaşalım. Bakın, gençlik geleceğimiz. Tam da bu noktada gördüğünüz gibi bir bebeğimiz de bu coşkulu kutlamalar için buraya ailesiyle birlikte gelmiş. İşte buranın maskotu olmuş durumda gençlerimiz. Tabii ki gösteriler var. Şu anda türküler çalınıyor. Kahramanlık türküleri çalınıyor bir yandan. Bir yandan da birazdan hazırlanan gösterilerin yapılacağını belirtebiliriz. Tabii ki burada spor gösterileri yapılacak. Bir yandan da halk oyunları gösterileri de yapılacak. Hemen burada protokol de hazır bu noktada. Vali İbrahim Akın da beraberindeki protokol üyeleri şu an itibariyle kahramanlık türkülerini dinliyorlar. Yaklaşık olarak yarım saatten bu yana başlayan bu program coşkulu bir şekilde devam ediyor. 107 yılının kutlamaları Konya'da coşkulu. Şu an itibariyle de kahramanlık türküleri bitti. Birazdan da gösteriler başlayacak diyelim ve sözü buradan size bırakalım.
1: Başkan Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından kameraların karşısına geçti. İsrail'in Sumut filosuna uluslararası sularda düzenlediği saldırıya sert tepki gösterdi. Erdoğan, İsrail'in bu korsanlığını ve haydutluğunu en sert şekilde lanetliyorum ifadesini kullandı.
2: 40 farklı ülkenin vatandaşından oluşan Sumut filosunun umut yolcularına yönelik bu korsanlığı ve haydutluğu en sert şekilde lanetliyorum. İsrail'in saldırıları, uluslararası toplumun adalet arayışını ve Filistin halkıyla dayanışmasını asla engelleyemeyecektir.
3: İsrail'in Sumut filosuna uluslararası sularda düzenlediği saldırıya sert tepki gösterdi. Uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırdı.
2: Filoda bulunan vatandaşlarımızın güvenli şekilde ülkemize dönmeleri için gerekli girişimlerde bulunuyoruz. İsrail'in hukuk ve kural tanımaz eylemlerine karşı uluslararası toplumu artık harekete geçmeye davet ediyoruz.
3: Başkan Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından kameraların karşısına geçti. CHP'nin ABD-İsrail-İran savaşı sırasındaki tutumunu eleştirdi.
2: Süreci siyasi çıkarları için istismar aracına dönüştürmeyi tercih etmiş, kriz fırsatçılarına tevessül etmiştir. Böyle bir dönemde dahi iktidar yıpransın da gerekirse Türkiye kaybetsin mantığıyla hareket etmekten kendilerini kurtaramadılar. Yolsuzluk gündemini perdelemek amacıyla tehdit ve tahrik dozu yüksek söylemlere sarılmak son derece ucuz ve bayat bir siyasettir.
3: Erdoğan muhalefeti sorumlu davranmaya, yerli ve milli duruş sergilemeye davet etti.
2: Demokrasilerde muhalefet en az iktidar kadar mesuliyet sahibidir. Söz konusu ülke ve milletin çıkarı olduğunda sorumlu davranmak zorundadır. Bölgemizin ateş çemberinden geçtiği, gelişmiş ülkeler dahil kimsenin önünü göremediği, küresel sistemde yeni bir denklemin kurulduğu bir dönemde muhalefet de en az bizim kadar duyarlı hareket etmek, yerli ve milli bir duruş sergilemek durumundadır.
3: Kurban Bayramı öncesi yola çıkacak vatandaşları trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.
2: Bu bayramda seyahat edecek olan vatandaşlarımızın trafik kurallarına titizlikle uymasını, Kurban Bayramı'nı sevdiklerimize

0: zehredecek kazalara sebebiyet verecek davranışlardan uzak durulmasını istirham ediyorum.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde cami olarak da kullanılan San Diego İslam Merkezi'ne silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 2 saldırgansa etkisiz hale getirildi. Çocukların el ele tahliye edildiği anlarsa daha büyük bir katliamın nasıl önlendiğini bakın ortaya koydu.
2: ABD'de 2 saldırgan camiye hedef aldı. İslamofobik saldırı Kaliforniya eyaletinde yaşandı. Cami olarak da kullanılan San Diego İslam Merkezi'nde silahlı saldırı düzenlendi. İbadet için merkezde bulunan insanların üzerine kurşun yağdırıldı. Saldırıda çok sayıda kişi hayatını kaybetti.
3: Bugün birinin ölmesi çok üzücü. Özellikle camide olması çok üzücü. Hiçbir şey yapmadılar ve bunu hak etmiyorlar. Çok kötü hissediyorum. Aslında çok adaletsiz bir durum. Bu yüzden hiç iyi hissetmiyorum.
2: Kanlı saldırı sonrası bölgede büyük panik yaşandı. İslam merkezi çevresine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İki saldırgan etkisiz hale getirildi.
4: Bu olaydaki her iki şüpheli de öldü. Tüm çocuklar güvende. Şu anda sevdiklerine ne olduğunu öğrenen ailelere başsağlığı diliyoruz.
2: ABD Başkanı Donald Trump da saldırıyla ilgili konuştu. Korkunç bir durum ifadelerini kullandı.
3: Konuyla ilgili briefing verildi. Bu korkunç bir durum. İlk bilgiler verildi. Ancak konuyu tekrar ele alıp çok dikkatli bir şekilde inceleyeceğiz.
2: Kanlı saldırının ardından bölge genelinde güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Saldırı sırasında İslam merkezinde çocukların el ele tutuşarak zincir halinde tahliye edildiği anlar drone kameralarına yansıdı. Görüntüler daha büyük bir katliamın önlendiğini gözler önüne serdi. ABD'de İslamofobi tartışmaları yeniden alevlenirken kanlı saldırıya tepkiler çığ gibi büyüyor. İnançlara yönelik nefretin bir kez daha can aldığı saldırıyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
1: Yunan basını günlerdir Türkiye'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getirmeye hazırlandığı söylenen Mavi Vatan yasa tasarısını konuşuyor. Türkiye'ye Türk Deniz Yetki Alanları Kanunu'yla deniz yetki alanlarına ilişkin kapsamlı düzenlemeler yapmayı planlıyor. Ancak Yunan basınına göre Atina teyakkuzda. Peki Yunanistan'da neler konuşuluyor? Haber ekibinden İlhan Tahsin gelişmeleri aktarmak için canlı yayın noktamızda karşımızda olacak. İlhan, kolaylıklar dileyelim. Notların kıymetli olacak. Ayrıntılar için sözü hemen sana bırakalım.
5: Teşekkür ederim Haktan Uysal. Gerçekten Yunanistan ve Atina teyakkuzda şu anda. Dışişleri Bakanı Gerapetridis de yapmış olduğu bir ekillikte konuşmasında şunu dile getirdi. Şu an resmi bir şey bilmiyoruz. Ona göre pozisyon alacağız. Ancak biz bu olayı terk etmeyeceğiz. Çünkü bizim de kullanacak elimizde materyallerimiz, argümanlarımız var. Oldu bittiye müsaade etmeyeceğiz. Gerekeni yapacağız. Bu açıklamalar oldukça tartışılacak ve konuşulacağa benziyor. Çünkü Yunanistan şu anda Türkiye'nin bu hazırlamış olduğu Mavi Vatan'la ilgili Türkiye denizlerinin hem koruma altına alınması, hem haritasının belirlenmesi, hem bunun yasallaşması Atina'da tabii ki hem merak uyandırdı hem de Atina'yı tedirgin etti. Bugüne kadar tabii ki şimdiye kadar Türkiye'de gelmiş geçmiş bütün hükümetlerin AK Parti öncesinde koalisyonla herkes göz yumdu. Yunanistan da bu konuda rahattı Haktan Uysal. Ancak şu anda AK Parti iktidara geldikten sonra bunu ben söylemiyorum Atina'da mı konuşuluyor? Neden Erdoğan böyle yapıyor? Çünkü Erdoğan kendi hem karasularını hem Türkiye'nin sınırlarını korumakta kararlı. Bugüne kadar hükümetler zaten bunu yaptı. Defalarca Atina'ya geldiğinde bizler de A Haber'de oradaydık. Dolayısıyla söyledikleri şey biz Türkiye'nin egemenlik haklarını korumaya kararlıyız. Ancak iyi komşuluk ilişkilerinde. Tabii Yunanistan bu iyi komşuluk ilişkilerine bugüne kadar uymadı. Neden uymadı Haktan Uysal? Çünkü bunu izleyicilerimiz de biliyor. Detaylı olarak anlatmakta fayda varsa. Şimdiye kadar askersiz olması gereken adalar askerileştirildi. Son olarak da İsrail'den alınan hava savunma sistemleri, Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen hava savunma sistemleri ve saldırı silahları sürekli bu adalara konuşlandırıyor. Bunun neticesinde Türkiye kararlı bir şekilde Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Genelkurmay Başkanlığı ve ilgili bakanlar ve bakanlıklar sürekli olarak buradaki Türkiye'nin haklarını korumaya yönelik bunu

0: hem yasal açıdan hem de uluslararası deniz hukukuna uygun olarak. Ancak Yunanistan bu anda Atina bundan rahatsız. Dikkatle takip ediyorlar. Önümüzdeki dönemde oldukça sık bağlanacağız ve konuşacağız. Çünkü bu Atina bu konunun sıcak takipçisi olacağız diyorlar. Bunu ilk ağızdan da söylediler diyelim. Sözü şimdilik size bırakalım Aktan Hocam.
1: Hürmüz Boğazı'ndaki kapanma ve ticari akışta yaşanan aksama, Orta Doğu lojistiğinde tarihi bir dönüşümü de beraberinde getirdi. Deniz taşımacılığında oluşan boşluk, kara taşımacılığının hızlı bir yönelimini de tetiklemiş durumda. Kamyon etkisi ya da ekonomisi olarak adlandırılan yeni lojistik yapı hızla büyüyor.
2: Orta Doğu'da ticaretin yönü değişiyor. Hürmüz Boğazı çevresinde yaşanan kısıtlamalar deniz taşımacılığında ciddi bir yavaşlamaya neden olurken bölge ülkeleri alternatif olarak kara hatlarını devreye aldı. Körfez ülkeleri başta olmak üzere Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Irak ve Umman üzerinden yeni lojistik koridorlar oluşturuldu. Limanlarda biriken yükler artık büyük ölçüde kamyonlarla iç pazarlara ve sınır ötesi güzergahlara taşınıyor.
3: Tabii Hürmüz Boğazı kapalı ama başka rotalar da açılabilecek. Hükümetimiz bunun için büyük çaba sarf ediyor. Karayolu rotalarında işte Suriye üzerinden Ürdün, Suudi Arabistan, Körfez'e yönelik rota açıldı. Irak üzerinden Habur'dan girip Irak, oradan Kuveyt'e yönelik rota da açık. Umman'dan deniz yoluyla açık. Yine Cidde'ye deniz yoluyla, oradan karayoluyla da rotalar açık.
2: Artan taşıma talebi bölgede kamyon ekonomisi olarak adlandırılan yeni bir yapıyı ortaya çıkardı. Binlerce araçlık filo hareketleriyle birlikte karayolu taşımacılığı ticaretin ana omurgalarından biri haline geldi. Deniz taşımacılığındaki belirsizlikler navlun fiyatlarını yükseltirken şirketler hız ve güvenlik nedeniyle kara taşımacılığına daha fazla ağırlık vermeye başladı. Orta Doğu'da kara köprüsü ekonomisi adı verilen yeni ticaret modelinin kalıcı hale gelebileceği belirtiliyor.
1: Türkiye siber güvenlik alanında stratejik bir eşiği daha geride bırakarak kritik altyapıların korunmasında yerli ve milli çözümlerle yeni bir döneme geçti. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı koordinasyonunda Türkiye'nin ilk uç nokta güvenlik platformu çözümü Saha 2026 kapsamında düzenlenen törenle Milli Savunma Bakanlığı'na teslim edildi.
4: Türkiye'nin siber güvenlikte dışa bağımlılığı azalıyor. Kritik sistemler yerli teknolojilerle korunarak dijital egemenlik güçlendiriliyor. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı koordinasyonunda Havelsan İşbirliği ile hayata geçirilen Türkiye'nin ilk uç nokta güvenlik platformu çözümü Milli Savunma Bakanlığı'na teslim edildi. Platform yeni nesil antivirüs fonksiyonlarını tek ajan altında konsolide ederek bütünleşik mimarisiyle uç nokta güvenliğinde yeni bir standart ortaya koyuyor. Böylece kurumlar parçalı güvenlik yapılarından kurtularak daha sade, hızlı ve etkin bir güvenlik altyapısına ulaşıyor. Ayrıca yüksek hacimli telemetri toplama ve gelişmiş tehdit tespit kabiliyetleriyle uç noktalarda derin görünürlük sağlayarak potansiyel tehditlerin erken aşamada tespit edilmesine ve hızlı müdahale edilmesine imkan tanıyor. Uç nokta güvenliği sisteminde çözüm üretebilense oldukça sınırlı sayıda ülke bulunuyor. Başta Amerika Birleşik Devletleri, İsrail, Rusya ve Çin olmak üzere Japonya ve Fransa gibi ülkeler söz konusu bu teknolojiyi geliştirebilen aktörler arasında yer alıyor. Türkiye'nin bu alanda yerli bir çözüm geliştirmiş olması sınırlı teknoloji ligine geçişte önemli bir kazanım olarak öne çıkıyor.
1: İstanbul'da yaşayan bir ailenin 4 yaşındaki kızları iddiaya göre parkta yerde gördüğü pili şeker sandı ve yuttu. Rahatsızlanan çocuk hastanede tedavi altında, uzmanlarsa ailelere önemli uyarılarda bulundu.
5: Yabancı isim yutulması deyip küçümsememek lazım. Ucu çok tehlikeli noktalara varabilecek bir durumu söz konusu.
4: Şeker sanıp yuttu. Karın ağrısıyla gittiği hastanede gerçek bambaşka çıktı.
5: Çocuklar ellerinde tuttukları her şeyi ağızlarına götürebiliyorlar. Ciddi yanıklar olabilir. Hatta bazen yemek borusu yanıkları, soluk borusu yanıkları olabiliyor. Ölüme kadar götürebiliyor.
4: Olay İstanbul Gazi Osman Paşa'da yaşandı.
5: Kızımız 4 yaşında minik bir

0: Anaokulu çıkışında parka gidiyor. Parkta oynarken yerden bir yabancı cisim alıyor. Onu şeker veya bir başka bir şey cisim zannediyor. Yutuyor maalesef. Bir gün sonra hastamızda bazı bulgular, karın ağrısı, bulantı gibi bulgular ortaya çıkıyor.
1: Hastanede yapılan incelemelerde çocuğun midesinde pil olduğu tespit edildi.
0: Kullanılmış pil dahi olsa az da olsa bir enerji var. Özellikle ağır metallerden oluşan kimyasal içerikler üretebiliyor ve kişide toksik etkiler, zehirleyici etkiler ortaya çıkabiliyor.
1: Pil doğal yollarla vücuttan atılırken çocuk cerrahisi kliniği sorumlusu Profesör Doktor Ali İhsan Dokucu ailelere uyarılarda bulundu.
0: Maalesef midenin içerisinde bir yanık alanı gördük. Bu yanık alanında pilin oturduğu alanda elektriksel iletime bağlı oluşturduğu yanık olarak raporlandırdık. Çevrede böyle tehlikeli olabilecek materyallerin tutulmaması gerektiğini konusunda bir bilinç sahibi olması lazım. Özellikle pillerin çok tehlikeli olabileceğini, masum olmadıklarını, çocukların da ölüme götürebilecek kadar ciddi hasarlar oluşturabileceğini bileceğiz. Bir içinde bir dışında iki tane yuvarlak.
2: İstanbul'da Zeytinburnu'nda bozulan anteni tamir etmek isteyen 55 yaşındaki Halil Kabadayı. Martıların saldırısına uğradığı o anları korku dolu sözlerle anlattı Kabadayı. Az kalsın çatıdan düşecektim dedi.
3: Vuracak bana kesin, vurdu bile kafama.
4: Bozuk anteni tamir etmek için çatıya çıktı, martıların saldırısına uğradı.
3: Bu vuracak bana kesin, vurdu bile kafama.
4: Görüntüler İstanbul Zeytinburnu'ndan. 5 katlı bir binanın çatı katında yaşayan Halil Kabadayı anten arızasını gidermek için çatıya çıktı.
5: Yani buradan aşağı düşme tehlikesi yaşadım. Kafama vurduğunda kafamı deldi.
4: Ancak beklenmedik bir şey oldu. Bir grup martı Kabadayı'ya saldırdı.
6: 20 tane martı dönüp bana pike yaparak arkamdan saldırdılar. Ne olduğunu anlayamadım. Şoka girdim biraz. Az kalsın çatıdan düşecektim.
4: Martıların kanat darbeleriyle neye uğradığını şaşıran adam başından yaralandı.
6: Şoka girdim zaten. Oturdum orada düşmemek için, dengemi kaybetmeyeyim diye. Bir 5 dakika oturdum ama o sırada gene üzerimde sürekli pike yapıyorlardı.
4: Kaçmaya çalıştı ancak martılar peşini bırakmadı.
6: Düşeceğim en sonunda, bu tehlikeli bir şekilde hale aldı. Dedim daha sonra ineyim. 1-2 saat sonra tekrar çıktım. O sırada gene tekrar aynı şekilde vurdu.
4: Kabadayı'nın yaraları evde ailesi tarafından sarıldı.
2: Çin'in güneyinde 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Büyük yıkıma yol açan depremde en az 2 kişi yaşamını yitirdi.
4: Yer yerinden oynadı. Büyük yıkım yaşandı. Çin'in güneyi 5.2 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Sarsıntının merkez üssü Guangxi-Chuang özerk bölgesi. Yerin 8 kilometre derinliğindeki deprem güvenlik kameralarına böyle yansıdı. Sokakta bulunan bir Çinli binalardan düşen moloz parçalarını görüntüledi. Mahalleler adeta savaş alanına dönüştü. Yıkımın boyutu drone kamerasıyla görüntülendi. Ekipler 91 yaşındaki bir kişi dahil çok sayıda Çinliyi enkaz altından çıkardı. Ancak şiddetli depremde hayatını kaybedenler de oldu. Çin Deprem İdaresi bölgede acil durum ilan etti. Evlerini kaybeden depremzedeler içinse barınma çadırları kuruldu.
2: Nisan ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistikleri ortaya çıktı. Trafiğe Nisan'da 182.034 aracın kaydı yapılırken 5.713 aracınsa kaydı silindi. Böylece trafikteki toplam araç sayısı 176.321'e ulaştı.
1: Türkiye İstatistik Kurumu Nisan ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Trafiğe Nisan'da 182.034 aracın kaydı yapılırken 5.713 aracın kaydı silindi. Böylece trafikteki toplam araç sayısı 176.321 arttı. Trafiğe kayıtlı araç sayısı Nisan ayında geçtiğimiz yılın aynı ayına göre %6,9 artışla 34.199.933 oldu.

0: Nisan ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların %45'ini otomobil, %38,5'ini motosiklet, %11,6'sını ise kamyonet oluşturdu. Ayrıca Nisan'da trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısında bir önceki aya göre %13,8 artış gerçekleşti. Öte yandan Ocak-Nisan döneminde geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı %11,9 azalarak 608.376'ya gerilerken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı %28,7 artışla 18.755 oldu. Böylece yılın ilk 4 ayında trafikteki toplam taşıt sayısı 589.621 arttı.
1: Beşiktaş'ta ikinci Sergen Yalçın dönemi de sona erdi. Hem ligde hem de kupada yaşanan hayal kırıklığı sonrası deneyimli teknik direktörle yollar ayrılmış oldu.
2: Beşiktaş'ta 4 yıl aradan sonra göreve getirilen Sergen Yalçın dönemi sona erdi. Sezonun henüz ikinci haftasında göreve getirilen 53 yaşındaki teknik direktör hem ligde hem de kupada beklentilerin uzağında kaldı. Siyah beyazlılar Sergen Yalçın'ın görevi devralmasından sonra ligde 33 maçta 16 galibiyet, 9 beraberlik, 8 mağlubiyet yaşadı. Beşiktaş topladığı 60 puanla sezonu şampiyon Galatasaray'ın 17 puan gerisinde 4. sırada bitirdi. Bu sezon derbi performansıyla da camiada hayal kırıklığı yaşatan Sergen Yalçın'ın öğrencileri 40 yıl sonra ilk kez bir sezonu derbi kazanamadan tamamladı. Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ı 2006'dan sonra Dolmabahçe'de oynadığı 3 derbiyi de kaybederek taraftarını üzdü. Bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'na da yarı final turunda veda edilirken taraftar da mücadelenin ardından tepki göstermişti.
3: İnis Bardi, Bardi ve gol! Konya Sporu'na geçiyor.
2: Sergen Yalçın, efsanesi olduğu kulüpte ilk döneminde sezonu şampiyonlukla tamamlamayı başarsa da takip eden sezonda yine büyük hayal kırıklığı yaşamıştı. Süper Lig'de üst üste başarısız sonuçlar gelmiş, Şampiyonlar Ligi'nde de Borussia Dortmund, Ajax ve Sporting'in bulunduğu grupta puan alınamamıştı. Sergen Yalçın'la yollarda 2021-2022 sezonunda 15. haftanın ardından ayrılmıştı.
1: Şimdi kısa bir ara, aranın ardından yeniden karşınızda olacağım.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Çin ziyareti dünya ekonomisinin odağındaydı. Washington ve Pekin yönetimi karşılıklı gümrük vergilerini düşürme konusunda anlaşmaya vardı. Buna göre Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin ürünlerine uyguladığı ek tarifelerde indirime gidilecek. Çin de Amerikan mallarına uyguladığı misilleme vergilerini azaltacak. Yarı iletken teknolojileri, çip ambargoları, Tayvan gerilimi ve Güney Çin Denizi konularında taraflar arasında anlaşma sağlanamadı. Uzmanlara göre ortaya çıkan tablo kalıcı barıştan çok geçici ekonomik ateşkes niteliği taşıyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Haberin radyosu A Haber Radyo.
0: Reklam.
3: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Hometex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Hometex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar hometex.com.tr'de.
4: Bayram şıklığı Kiğlı'ya yakışır. Klasikten spora her an uyum sağlayan seçenekler ve gün boyu konfor Kiğlı'da buluşur. Bayram özel seçili ikinci ürüne %50 indirim fırsatıyla tarzını tamamla. Bayram boyunca iyi görün, rahat hisset. Kiğlı'dasın, rahatsın.
5: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.

0: fiber altyapısı olmayan apartman sakinlerine bir duyurusu var.
1: Dikkat dikkat, mahalle sakinleri, sakin olalım. Fiber hızında Süpermax 5G mahallemize giriş yaptı. Rota Türksel mağazası.
0: Türksel gücünde Süpermax 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Süpermax 5G'nin lansmana özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
1: Hadi hep beraber Türksel mağazasına. Hadi.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Reklam.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
4: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Hometex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Hometex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar Hometex.com.tr'de.
5: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
6: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
7: Of, bu yol ömür törpüsü gibi değil mi? Sağlık olsun. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta'nın tamamlayıcı sağlık sigortasında ömür boyu yenileme garantisi var. Doğa Sigorta, güven doğasında var.
2: Reklam. A Haber Radyo.
8: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
9: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
10: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.
8: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
9: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
2: Reklam.
3: Mayıs'ta ETS tatili mi? En sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: A Haber Radyo, haberin radyosu.
4: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Hometex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Hometex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar Hometex.com.tr'de.
11: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
12: Çocukla aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
11: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
12: Abicim.
11: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
12: Abicim.
11: Tamam ya işte ufak eğimli her yerdeki su birikintileri falan.
13: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
14: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe.

0: alışılmadık alışveriş.
1: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde. Tatil Budur
2: hissi. Sıradaki şarkı bağlanamayanlar için Turkcell'den geliyor.

0: ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Superbox 5G'nin lansmana özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
3: Karakola arıyorum tekrar. İçmiş.
4: Laf atıyorsunuz. Evimin önünde bana nasıl laf atıyor ya?
5: Bak bu işin sonu hiç iyi değil.
6: Kimi çocuğunun gözü önünde dayak yedi. Otopark kavgası yüzünden hayatını kaybedenler bile oldu.
7: Kızım çok kötü. Oğlum da çok kötü. Kızım izledi.
8: Görüntüler farklı adreslerden ama tartışmanın nedeni aynı. Apartman ve site otoparklarında yer hakkı tartışması. İşte bu otopark krizinde herkesin aklında aynı soru var. Kat maliklerinin otoparklarda kaç araçlık yer hakkı var?
7: Bir dairenizin olması bir otopark hakkı, iki dairenizin olması iki otopark hakkının olması şeklinde değil.
6: Yani otopark hakkı verilirken daire sayısına değil arsa payına bakılıyor.
9: Burada 40 kişi oturuyor. Burada 25 kişilik otopark var. Onda şu sağa sola park ediyorlar.
10: Bazı kişilerin de iki arabası var. Tabii burada da sorun yaşıyoruz yani. Bazen de tartışmada çıkıyor yani.
8: Bir dairede artık tek değil, iki hatta üç araç birden bulunabiliyor. Peki bu durumda otoparkta her bir araç için ayrı bir yer hakkı var mı?
7: Birden fazla aracın otoparkta park edilmesi elbette hakkın kötüye kullanımı mahiyetindedir. Aracını park edemeyen diğer malikler sulh hukuk mahkemelerinde bir dava açıp otopark düzenlemesi talep edebilirler.
6: Üstelik otopark hakkı için konut sahibi olmaya gerek yok. Kiracıların da hakkı var.
7: Kiracılar da dava açarak hak talebinde bulunabilecekler.
11: Mahkeme kararını yerine getirmeyenlere aynı mahkemece 2026 yılı itibariyle 7.972 TL'den 64.752 TL'ye kadar idari para cezası verilir.
6: Otopark kullanım hakkı her sitenin kendi yönetim planına göre belirleniyor. Otoparkın büyüklüğü, site sakinlerinin belirlenen şartları kabul etmesi, hatta dairenin metrekaresi bile bunun tespit edilmesinde etkili oluyor.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
1: Türkiye İstatistik Kurumu Nisan ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Trafiğe Nisan'da 182.034 aracın kaydı yapılırken 5.713 aracın kaydı silindi. Böylece trafikteki toplam araç sayısı 176.321 arttı. Trafiğe kayıtlı araç sayısı Nisan ayında geçtiğimiz yılın aynı ayına göre %6,9 artışla 34.199.933 oldu. Nisan ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların %45'ini otomobil, %38,5'ini motosiklet, %11,6'sını ise kamyonet oluşturdu. Ayrıca Nisan'da trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısında bir önceki aya göre %13,8 artış gerçekleşti. Öte yandan Ocak-Nisan döneminde geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı %11,9 azalarak 608.376'ya gerilerken trafikten kaydı silinen taşıt sayısı %28,7 artışla 18.755 oldu. Böylece yılın ilk 4 ayında trafikteki toplam taşıt sayısı 589.621 arttı.

0: Haber Radyo. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu.
1: Ajans bugün de yeni saate başlıyoruz. Dünyanın gözünü çevirdiği o başlık Amerika Birleşik Devletleri İsrail'in İran'a saldırısı. Bu başlığa dair Amerikan Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları vardı. Keşme Adası'nda yaşanan kritik hareketlilik savaş endişesini büyütürken Amerikan Başkanı Donald Trump bazı liderlerin talebi üzerine bir saldırıyı 2-3 gün ertelediğini duyurdu. İran'dan da konuya ilişkin sert mesajlar geldi.
2: Savaş çanları bir kez daha çaldı. Tansiyon zirveye çıktı. Savaş yeniden mi başlıyor derken Trump saldırıları ertelediğini açıkladı.
3: Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri bir anlaşmaya varmaya çok yaklaştıklarını düşündükleri için İran'a yönelik saldırılarımızı 2-3 gün erteledik.
2: Akşam saatlerinde Keşme Adası çevresinde ABD ve İsrail'e ait dronlar tespit edildi. İran hava savunma sistemleri devreye girdi, askeri birlikler teyakkuza geçirildi. Yakın zamanda İran'a saldıracağız diyen ABD Başkanı Donald Trump saatler sonra kameralar karşısına geçti.
3: İran'a yönelik saldırılarımızı 2-3 gün erteledik.
2: Trump, İran'ın nükleer programına ilişkin de sert mesajlar verdi.
3: İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceğiz. Bu yüzden bu üç ülke ve artı diğerleri tarafından arandım. Şu anda doğrudan bizim insanlarımızla ve İran'la görüşüyorlar.
2: İran lideri Müçteba Hamaney, ABD'nin İran'a yönelik savaş tehditlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Düşmanın savunmasız kalacağı cephelerin açılması için gerekli çalışmalar yapıldı dedi. Hamaney, savaş durumunun devam etmesi halinde çıkarlar doğrultusunda yeni cepheler açılabilir sözleriyle dikkat çekti. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan da sosyal medya hesabından kritik mesajlar paylaştı. Diyalog teslim olmak anlamına gelmez dedi. Pezeşkiyan, tüm gücümüzle İran'ın çıkarlarını korumaya devam edeceğiz mesajını verdi.
1: MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin gerçekleştirdiği Türk Gençliği Büyük Kurultayı'nda şu anda salona girmiş durumda ve birazdan kürsüye gelecek ve gençlere seslenecek, ülkücü gençlere seslenecek. Şu anda da biraz kulak verelim o noktada, büyük bir tezahüratla şu anda o kongrenin yapıldığı salona girmiş durumda. Geride bıraktığımız gün yaptığı açıklama oldukça önemliydi. Gözler bugün yapacağı açıklamalara, vereceği mesajlara çevrilmiş durumda. Hem partisinin gençlik kollarına, ülke ocaklarına vereceği mesaj, hem de elbette tüm Türkiye ve sürece dair vereceği mesajlar merakla bekleniyor. Bugün de 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı. Milliyetçi Hareket Partisi'nde de gençlik örgütlerinin bu kurultayı var. Birazdan kürsüye gelecek MHP lideri Devlet Bahçeli, açıklamalarını da ekranlara getireceğiz. 19 Mayıs'ta Türk Gençliği Kurultayı'nda yapacağı açıklamaları da paylaşacağız birazdan. Lübnan'daki ateşkesi kanlı saldırılarla ihlal etmeye devam eden İsrail, güneydeki 3 bölgeyi havadan vurdu. Sivil can kayıplarının yaşandığı saldırılarda Filistin İslami Cihat komutanlarından Vail Abdülhalim ile 17 yaşındaki kızı da şehit düştü.
4: Lübnan'da 45 gün uzatılan ateşkesi hiçe sayan İsrail bir kez daha sivilleri hedef aldı. Patlamaların birbiri ardına yaşandığı 3 bölgeden duman yükseldi. Lübnan'daki katliamlarına tüm dünyanın göz önünde devam eden İsrail, ülkenin güneyine bir dizi hava saldırısı daha düzenledi. Hedef tahtasına yine sivilleri koyan soykırım ordusu çok sayıda yerleşim yerine bomba yağdırdı. Lübnan makamları gün boyu devam eden hava saldırılarında sivil evler ve araçların hedef alındığını duyurdu.

0: İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Lübnanlıların sayısı ise 3000'in üzerinde.
1: İşgalci İsrail güçleri Sumut filosu teknelerine dün hukuksuzca müdahale etmişti. Gelişmeleri elbette takip ediyoruz ama bir kez daha Sumut filosuna gideceğiz. Sumut filosu aktivisti ve aynı zamanda Hak İş Başkanı Mahmut Arslan yayınımızda. Efendim geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Dünkü yaşanan o barbarlık ve saldırı ile ilgili Allah yolunuzu açık etsin. Neler yaşanıyor şu an itibariyle? Nasıl bir gece geride kaldı? Hangi noktadasınız? Merak içindeyiz. Sözü hemen size bırakalım.
2: Öncelikle Türk televizyonlarına tabii başta da A Haber'e çok teşekkür ediyorum. Uluslararası medya bir kısım çevreler ne yazık ki Sumut konusunda yeterli duyarlılığı Siyonist devletin ve onun yandaşlarının baskıları nedeniyle Türk televizyonları bu konuda gerçekten büyük bir destek sağlıyorlar. Size de çok teşekkür ediyoruz. Yaşananlar aslında dün yaşadıklarımız, dün gece yaşadıklarımız, dün gündüz yaşadıklarımız terörist devlet İsrail'in korsanlığının bir tipik göstergesidir. Uluslararası sularda ellerinde herhangi bir kesici dahi olmayan, silah bulunmayan, sadece Gazze'deki kardeşlerimize insani yardım taşıyan gemilerimize hunharca müdahalelerde bulunuldu. Ve gemideki aktivist kardeşlerimiz sanki bir suçluymuş gibi muamele altına alındılar ve onlar zorla İsrail'e götürülmeye çalışılıyor. Bu uluslararası hukukun hiçe sayılmasıdır. Deniz hukukuyla ilgili anlaşmaları yok saymaktır. Ve terörist devlet ne yazık ki her zaman olduğu gibi hukuk tanımayan, uluslararası hukuku yok sayan, insanlık vicdanını hiçe sayan, insani değerleri reddeden bir yaklaşımla karşı karşıya kaldık. Ancak biz bütün bunlara rağmen, bu müdahalelere, uluslararası sulardaki müdahaleye rağmen Sumut filosu misyonunu devam ettirmek istiyor. Şu anda yaklaşık 10 civarında gemiyiz. Bu gemilerle beraber istikametimiz Gazze'den sapmadan, ancak bazı rota değişiklikleri yaparak Siyonistlerin baskılarına, müdahalelerine engel olmaya yönelik bazı rota değişiklikleriyle inşallah Gazze istikametinde yürümeye, yol almaya devam edeceğiz. Biz bu süreci uluslararası kamuoyuna da şunları belirtmek istiyorum. Bizim gemimizde 19 tane mürettebatla beraber aktivist var. O 19 aktivistin içerisinde sadece Türkiye'den ben varım. Amerika Birleşik Devletleri'nden 2 tane, Avustralya'dan 1 tane, yine Asya'dan, Endonezya'dan 2 tane arkadaşımız, yine Avrupa'dan, İtalya'dan bir milletvekili arkadaşımız var. Yine İtalya'dan gazeteciler var. Fas'tan var, Tunus'tan var. Türkiye'nin dışındaki değişik ülkelerden çok sayıda aktivist var. Ben bu aktivistlerin içinde Türkiye'den tek kişi ben varım. Bu aktivist arkadaşlarımız da kendi ülkelerinin hükümetlerine çağrı yaparak, özellikle Yeni Zelanda'dan, Amerika Birleşik Devletleri'nden 2 tane aktivist arkadaşımız var. Yine Endonezya'dan 2 tane arkadaşımız var. Fas'tan, Tunus'tan, Ürdün'den arkadaşlarımız var. Avrupa'dan arkadaşlarımız var. Bizim arkadaşlarımız ortak bir hedef belirledik yolculuğumuza çıkarken. Gazze'ye ulaşmak istiyoruz. Bütün engellemelere rağmen, bütün ön kesmelere rağmen, hukuksuz müdahalelere rağmen biz Gazze'den vazgeçmeyeceğiz. Gazze'ye doğru yolumuzu inşallah aydınlatacak çalışmalarla beraber Gazze'ye ulaşacağız. Gazze'deki ablukanın kaldırılması, insani yardımların Gazze'ye ulaştırılması yönündeki engellerin kalkması, gerçek bir ateşkesin sağlanması, bize ve dünyayı aldatan Siyonist devletin oyunlarını bir kez daha uluslararası kamuoyunda gündeme getirmeye çalışıyoruz. Arkadaşlarımızın gemideki moral motivasyonu çok yüksek. Bütün arkadaşlarımıza biraz evvel de toplantı yaptık. O toplantıda da oy birliğiyle bütün arkadaşlarımız Gazze hedefinden vazgeçmediler. Bütün engellemelere rağmen, Siyonistlerin hukuk dışı saldırılarına rağmen biz hep beraber inşallah Gazze yolculuğumuzu sonuna kadar sürdüreceğiz. Önümüze çıkan engeller

0: ortadan kaldırarak umarım Gazze'ye salimen ulaşır ve kardeşlerimizle buluşuruz.
1: Yolunuz açık olsun. Marmaris'ten ayrılırken yaklaşık 54 tekne eğer yanlış bilmiyorsam vardı galiba. Siz 10 evet. tekne kaldık dediniz. Bir 44 tekneye yönelik bir müdahale. Alıkonulan aktivistlerle ilgili size bir bilgi ulaştı mı efendim? Onların son durumuna dair İsrail'e mi götürülüyorlar? Başka bir noktaya mı götürülüyorlar? Evet. Bir geminin içinde tutulduklarına yönelik bilgiler de var.
0: Maalesef Siyonist İsrail Devleti Sumut 2 harekatımıza önceden müdahale ettiler biliyorsunuz. Hem özellikle İspanya'dan ve İtalya'dan yola çıkan aktivist arkadaşlarımıza Yunanistan karasularına yakın bir yerde müdahale ederek 20'den fazla gemimize orada el koymuşlardı. Aslında Sumut 2'nin hedefi 100 gemi ve en az 1000 civarında aktivist arkadaşımızla yola çıkmak. Fakat bir bölümüne Siyonist devlet henüz Yunanistan'a karasularına az bir süre zaman kala müdahale ederek Yunanistan hükümetiyle işbirliği yaptılar. Bu Siyonist katiller Yunanistan'ı da yanlarına alarak 20 tane gemimize el koydular ve daha sonra da arkadaşlarımızı Yunanistan'dan deport ettiler. Bu uluslararası kamuoyunu yanıltmaya yönelik Yunanistan'ın tam bir taktik işlemi oldu. Biz Yunanistan'ın bu yaptıklarını not ediyoruz. Geri kalan gemilerimizden birkaç tanesinde teknik sorunlar yaşadık ama 54 gemiyle biz Marmaris'ten yola çıkmıştık. Siyonist devletin bu katiller sürüsü ne yazık ki uluslararası sularda gemilerimize el koydular ve arkadaşlarımızı zorla İsrail'e götürüyorlar. Bildik, tanıdık yöntemler bunlar. Oraya götürüyorlar, suçlu muamelesi yaparak onları sorguluyorlar, cezaevlerine atıyorlar, tehdit ediyorlar. Daha sonra da ülkelerine deport ediyorlar. Bu alçakça bir durum. Bu gerçekten hiçbir kusuru olmayan, hiçbir suç işlememiş, üzerinde hiçbir kesici silah olmayan insanlara uluslararası sularda sivil bir inisiyatif olan, şiddeti reddeden, sadece insani ve vicdani görevlerini yerine getirmek için yola çıkan, derisinin rengi, konuştuğu dil, yaşadığı coğrafya, inancı, mezhebi, meşrebi kim olursa olsun hep beraber insanlık vicdanının etrafında ve insani değerleri ayağa kaldırmak için yola çıkan bu aktivistlere yapılanı bu şiddetle kınıyoruz ve bu Siyonist devletin alçakça yazılacak hanesine önemli bir suç olarak devam edecektir. Biz kardeşlerimizle dayanışma içerisindeyiz. Aktivist arkadaşlarımızla ilgili diplomatik girişimlerde bulunuyoruz. Değişik ülkelerin hükümetlerinden de bu noktada çağrı yapıyoruz. Çünkü burada 70'den fazla ülkenin aktivistleri var. Değerli kardeşim, 70'den fazla ülkeden aktivist arkadaşlarımız var. Bunlar gerçekten diplomatik alanda da özellikle aktivistlerin bulunduğu ülkelerle de temas kurarak bu yasa dışı, hukuk dışı uygulamalarının sona ermesi ve derhal arkadaşlarımızın serbest bırakılması için de yoğun bir diplomatik çaba devam ettiriyor. Sumut organizasyonu bu konuda gerçekten bütün yolları denemektedir. Kardeşlerimize Filistin'de özellikle hukuki olarak desteklerini sağlayacak geniş bir hukuk ekibimiz var. Onlar bu konuda gereken desteği sağlayacaklar ve biz inşallah Gazze'ye bütün bu engellere rağmen Gazze'ye ve kara sularını aşıp Gazze'ye ile bulaşacağız. İnşallah ve inşallah dua ediyoruz. Rabbim yardımcımız olsun. Ablukayı kaldırıp Gazze'yi özgürlüğüne kavuşturacağız inşallah.
1: Efendim dualarımız sizinle, yolunuz açık olsun. Umarız temennileriniz gerçeğe dönüşecek. Gazze'liler umutla ve hasretle gelecek o yardımları bekliyorlar. Bir kez daha dün yaşananlar neticesinde geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Sizi uğurlayalım. Gelişmeler oldukça lütfen Türkiye'ye bizler aracılığıyla duyurmaya devam edin. Mahmut Hasan yayınımızdaydı.
0: Ben de sizlere bir kez daha teşekkür ediyorum. Bütün milletimize dualarını bizden esirgemesinler. Bu zalimlerin asla ve asla iktidarları ebedi olmayacak. mutlaka zulümle abad olunmayacağını biliyoruz ve bu inşallah Siyonist katil devlet mutlaka hesap verecek. Netanyahu uluslararası mahkemelerde yargılanıp inşallah gereken cezaya çarptırılacaktır. Buna hiç şüpheniz olmasın. Mazlumlarla beraber onlara milletimiz, sizler devam edin. Çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun.
1: Biz teşekkür ediyoruz. Allah yolunuzu açık etsin diyelim. Mahmut Arslan'ı uğurluyoruz. Gözümüz elbette Sumut Filosu'nda. Ama bir yandan da bugün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da bir mesajı var. Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı o mesajı da hemen seslendirmek isterim size. Türk gençliğimizin, tüm gençliğimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı tebrik ediyorum. Ülkemizde ve yurt dışında yaşayan gençlerimizin tamamına selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Milli mücadelenin başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını, peygamber ocağımızın kahraman mensuplarını saygıyla anıyorum. Milletimiz için canını feda eden şehitlerimizi rahmetle anıyor. Gazilerimize hayırlı ve sağlıklı ömürler diliyorum ifadesini kullandı. Bir de fotoğraf karesi paylaştı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ekranlara getirdik. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın paylaştığı mesajı da böylelikle sizlerle buluşturmuş olduk. Değerli bir konuğumuz var. Gazeteci Güngör Yavuz Arslan stüdyomuzda, yaşanan gelişmeleri değerlendireceğiz. Efendim hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, merhabalar.
1: Bir kez daha sizin de bayramınızı kutlayayım ben.
2: Evet, hepimizin bayramı kutlu olsun.
1: Hepimizin bayramı elbette. İki önemli gelişme var. Onlardan ilki Sumut Filosu ile ilgili yaşanan gelişme.
2: Evet.
1: Hazır sıcağı sıcağına Mahmut Arslan, aslında biz onu Hak İş Başkanı olarak tanıyoruz ama artık Sumut aktivisti sıfatını evet. da kullanmakta herhalde bir yanlış yok. Önemli mesajlar verdi. 54 gemiyle yola çıktık. Şu anda 10 gemi kaldık dedi. 44 gemiye uluslararası sularda müdahale edildi. Birinci başlığımız bu. Diğer başlığımız da elbette dün yaşanan gelişme. Donald Trump'ın bir anda yaptığı açıklama. Ben bu gece bir saldırı emri vermiştim ama başka ülkelerin ısrarları üzerine, liderlerin talepleri üzerine o saldırı emrini birkaç gün erteliyorum dedi. Bu iki başlığı değerlendireceğiz. Ama öncesinde Sumut'la ilgili görüşlerinizi alayım. Sonra İran'la ilgili gelişmelere geçelim.
2: Şimdi Sumut'un bu dalgasındaki en fazla gemi ve aktivist var. 1000'i aşkın. Onun için Siyonist İsrail Girit'in ya da Kıbrıs'ın açıklarında işgal altındaki Filistin'e yaklaşmadan müdahale ediyor. Temelinde filoyu dağıtmak ve zorla bir alıkoyma var. Biraz Hak İş Başkanı ben de dinledim. Biraz Sumut daha fazla anlatmamız lazım. Bunun lokomotifi Türkler, bizim vatandaşlarımız. Yani Sumut dünyanın değişik bileşenlerinden olmasına rağmen Türk aktivistler, Türk STK'ların verdiği destek üst düzeyde. Aslında Sumut çok ciddi anlamda Siyonist İsrail'i rahatsız ediyor. Dünya gündemine getiriyor. Ben Sumut'u Birleşmiş Milletler gibi diyorum. Dünyanın her ülkesinden aşağı yukarı, büyük ülkelerden, küçük ülkelerden insanlar var ve gündemi takip ediyorlar. Ama Siyonist İsrail, işte uluslararası hukuk yan yana gelmiyor. Ben onu kullanmıyorum. Bu korsanlığını, vandalizmi artık çok Akdeniz'in ortasında da göstermeye başladı. Aslında o gemilerin orada ne işi var? Yunanistan'dan mı destek alıyorlar? Dronlarla devamlı gemileri takip ediyorlar. Ana stratejileri toplu halde gitmemesi. Şimdi Sumut Filosu bir kafile şeklinde gidiyor. Aralarına girerek teker teker gemileri zorla alıkoyuyor. Geçen Girit'e gelmişti aktivistler. Bu sefer işgal altındaki yerlere, Siyonist İsraillere getiriliyor. Tabii dünyanın gösterdiği tepki de çok önemli. Şimdi A Haber, Türk medyası bunu birinci derece gündemde tutmaya çalışıyor. Avrupa kendi vatandaşları olduğu halde görmezden geliyor. Bu çok önemli. ABD de aynı şekilde ama Sumut amacına ulaştı. Peki. Gazze'yi gündemde tutuyor.
1: Peki Gazze gündemde elbette hiç düşmeyecek. Biz de gündeme getirmeye devam edeceğiz. Ama son 24 saatte yaşananları özetlemiş arkadaşlarımız. Aslında bu özeti hızlıca paylaştığımda Amerika Birleşik Devletleri'nin, daha da özelinde Trump'ın çelişkileri ortaya çıkacak. Önce çelişkili mesajlarla başlayayım. İran, Pakistan üzerinden 14 maddelik yeni barış teklifi sundu dedi. Trump fırtına öncesi bir sessizlik, sakinlik mesajı paylaştı. Netanyahu savaş seçeneği için güvenlik kabinesini topladı. Böyle olunca da bir müdahale olabileceği Kitchen'den de dönmüştü. Akıllara geldi. Hürmüz Boğazı ile ilgili 75. gün trafik savaş öncesinin yalnızca %5'i seviyesinde. İran Basra Körfezi Boğaz Otoritesi'ni kurdu. G7 Hürmüz'ün yeniden açılmasını istiyor. AB küresel stagflasyon uyarısı yaptı. Durgunluktan bahsediliyor. Askeri gelişmeler de var. İran devrim muhafızları Kuzey Irak'taki grupları vurdu. Suudi Arabistan'a 3 İHA ile bir saldırı gerçekleştirdi. Suudi Arabistan düşürdüğünü duyurdu. Birleşik Arap Emirlikleri Baraka nükleer tesisine drone saldırısı düzenlendiğini açıkladı. İsrail Lübnan'a 100'den fazla saldırı gerçekleştirdi. Netanyahu her saldırıya, her senaryoya hazırız dedi. Şimdi kritik gelişme. İran Hürmüz geçişleri için kripto para destekli bir sigorta sistemi açıkladı. Tahran Boğaz üzerindeki kontrolünü kurumsallaştırıyor mu sorusu akıllarda. Lavrov İran'ın uranyum zenginleştirme hakkını savunuyor. Putin Pekin'e gidiyor Amerikan başkanının ardından. Hizbullah ateşkes görüşmeleri çıkmaz da dedi. İran'ın Amerika saldırısı riskini en az 2 hafta daha geciktirebileceğini değerlendiriyor ve özellikle

0: İdlib'le savaşta ölenlerin sayısı 8000'i aştı. Amerikan kaybı 13. Lübnan 2969 ölümle ilk sırada. Maliyet 30 milyar dolar. Brent petrol 110 doların üzerinde. Ateşkes kritik durumda. Ne oluyor? Dün Trump bir anda bu açıklamayı yaptı. Ama MHP lideri Devlet Bahçeli şu anda kürsüde.
1: Evet.
0: Yanıt alacağınız olsun. MHP lideri Devlet Bahçeli'ye kulak verelim. Belki onu söyleyecekleri de
1: dinleyelim,
0: sizin yapacağınız efendim yorumlara katkıda bulunur. MHP lideri Devlet Bahçeli Ankara'da kürsüde 19 Mayıs'ta Türk Gençliği Kurultayı'nda partisinin gençliğine, gençlik kollarını, ülke ocaklarına mensup gençlere seslenecek. Bir kalabalık ve coşkunun olduğunu da görüyoruz. Güngör Yavuz Arslan açıklaması önemli olacak elbette. Şimdi sözü yavaş yavaş hazırlıklarda sanırım çok önemli. Doğru. Peki MHP lideri Devlet Bahçeli açıklamalarına başlamak üzere. Şimdi sözü Ankara'ya, Devlet Bahçeli'ye bırakalım.
2: Aziz Türk gençliği, değerli ülküdaşlarım, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, basınımızın kıymetli temsilcileri, karşımda gördüğüm bu muhteşem manzaradan, bu salonu baştan başa kuşatan coşkudan, heyecandan ve ülkü sevdasından büyük bir kıvanç duyuyorum. Yüce milletimizin yarınlarına, Türk İslam davasının genç nefeslerine, istikbalimizin şafak vaktine şahitlik etmekten dolayı bahtiyarım. Al bayrağın altında şahsiyetini Bozkurtlu Mavi Sancağın gölgesinde gençlik güçlerini büyüten, Kızıl Elma'nın ışığında istikbalimize yürüyen Türk gençliğiyle iftar ediyorum. Yüreğinde Ergenekon'un demirden dağları eriten kudretini, fikriyatında Malazgirt'in Anadolu'yu vatan kılan kararlılığının istikametinde İstanbul'un çağ açıp çağ kapatan fetih ufkunu, adımlarında Samsun'un istiklal meşalesini taşıyan Türk gençliğini bu anlamlı günde burada görmekten tarifsiz bir onur benim için. 19 Mayıs 1919'da Samsun ufkunda doğan Hürriyet Güneşi'nin 107 yıl sonra Türk gençliğinin gözlerinde nasıl parladığını hep birlikte idrak ediyoruz bugün. Türkiye Cumhuriyeti'ne biçim veren ülkücü hareketin nasıl diri kaldığını işte bu muazzam tablo eşliğinde buradan ilan ediyoruz. Ne mutlu bizlere. Hasretini çektiğimiz dualarda, dilediğimiz, sabırsızlıkla beklediğimiz, sonuna kadar güvendiğimiz o Türk gençliği işte karşında dimdik ayakta. Bu gençlikle ne kadar sevinsek, ne kadar övünsek, ne kadar iftar etsek azdır. Bu salonu dolduran alnı ak, aklı selim, kalbi sağlam, azmi aşikar, niyeti halis olan bütün samimiyetimle kendileriyle gurur duyduğum sevgili Anas Aseneler, sevgili Bozkurtlar, Ülk Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından düzenlenen Türk Gençliği Büyük Kurultayı münasebetiyle hepinizi en kalbi duygularımla, muhabbetle, hürmetle selamlıyor, her birinizi teker teker bağrıma basıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Başta Ülk Ocaklar Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Sayın Ahmet Yiğit Yıldırım olmak üzere Ülk Ocaklarında yetişmiş ve neslimizi burada tertemiz yetiştirmeye devam eden tüm dava ve yol arkadaşlarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Evlatlarım, 19 Mayıs 1919 Türk milletinin tarih sahnesinde yeniden doğruldu. Kaderine vurulmak istenen esaret zincirini parçaladı. Emperyalizmin kurduğu vesayet oyunlarını elinin tersiyle ittiği kutlu bir başlangıçtır. Mondros'un ağır hükümleri milletimizin sırtına hançer gibi saplanmış, Anadolu'nun dört bir yanı işgal heveslerinin kirli hesaplarıyla sarmalanmıştı. Vatan toprağı işgalcilerin postallarıyla çiğnenirken, ihanetin ağları İstanbul'dan Musul'a, Erzurum'dan Selanik'e kadar uzanmış, mandacıların himaye hevesleri, ayrılıkçı cemiyetlerin teslimiyet hesapları ile çepeçevre kuşatılmıştı. İstanbul'un semalarına işgalin ağır gölgesi çökmüş, ordunun imkanları mütareke şartlarıyla budanmış, vatan sevdalılarının sabrı taşmıştı. Vatan ve hürriyet şairimiz Namık Kemal milletin sızısına şöyle ses veriyordu: vatanın bağrına düşman dayamış hançerini, yok mudur kurtaracak bahtı kara maderini? İşte Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'da attığı ilk adım bu suale cevap verilmiş en büyük cevaptır. O ilk adım Havza'da ulusal şuura, Amasya'da kurtuluş fermanına, Erzurum'da milli birliğe, Sivas'ta ya istiklal ya ölüm diyen kararlılığa, Ankara'da devletleşen ve devleşen milli iradeye dönüşmüştür. Böylece Namık Kemal'in feryadı cevabını bulmuş, Gazi Mustafa Kemal Atatürk de bu cevabı tarihe şu mısralarla mühürlemiştir: vatanın bağrına düşman dayasın hançerini, bulunur kurtaracak bahtı kara maderini. İşte bu mısralar Samsun'a çıkan kıvılcımın Anadolu'da nasıl bir ihtilal yangınının dönüşeceğinin habercisi olmuştur. Değerli dava arkadaşlarım, sevgili evlatlarım, Gazi Mustafa Kemal Paşa Samsun'da milli mücadelenin fitilini ateşlerken önünde belirsizlik, karşısında işgale soyunan düşman, arkasında hiyanetin muhbirleri, boynunda idam fermanı vardı. Fakat onun ruhunda korkuya yer yoktu. Bandırma vapuru Karadeniz'in hırçın dalgalarıyla nasıl bilendiyse, milli mücadelenin iradesi de yokluklar içinden, ihanetlerin arasından, istilanın gölgesinden sıyrılarak kuvveden fiile çıkmıştır. O iradenin mimarı olan Gazi Mustafa Kemal Paşa da imkansızlığı mazeret saymamış, Anadolu'nun sessizliğinde yaklaşan kıyamın ayak seslerini sinesi.

içinde duymuştur. Sükutu sedaya, acizliği azamete, dağınıklığı dirliğe, kederi kıyama çeviren ise Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın Türk milletine duyduğu sevgi ve inanç olmuştur. Resmi bir vazifenin sağladığı imkanı milli bir dirilişin kilometre taşına çeviren bu büyük irade, Samsun'da Türk milletinin talihini ve tarihini sil baştan inşa etmiştir. Bugün bu inşa üzerine yürüdüğümüzü çok iyi bilmenizi isterim. Bu yürüyüşte yorgunluğa yer yoktur. Bu yürüyüşte yılgınlığa yer yoktur. Bu yürüyüşte tereddütlere, teslimiyete, tükenişe, tefrikaya yer yoktur. 19 Mayıs mahzun kalmış milletimizin miracıdır. 19 Mayıs esarete terk edilmek istenen mukadderatın Türk eliyle yeniden yazılmasıdır. 19 Mayıs karanlığa terk edilmek istenen bir coğrafyada fecrin ilk ışıklarıdır. Çünkü 19 Mayıs Samsun'da Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın attığı o ilk adımla 107 yıl önce başlayan ve ilelebet sürecen istikbal seferinin adıdır. Bugün sizlere düşen vazife de bu seferin en önde saflarında birer bir nefer olmaktır. Fikir ve dava adamı Galip Erdem, hürriyet savaşını kazanmak ne kadar mühimse hürriyete layık olmak da en az o kadar mühimdir diyordu. Kendi çağınızın diliyle, ilmek ilmek istediğiniz emeğinizle, helali gözettiğiniz kazancınızla, imanla beslediğiniz aklınızla, alın terinizle suladığınız başarılarınızla bu büyük mücadeleyi sürdüreceksiniz. Nitekim Gazi Mustafa Kemal Atatürk, şayet bir gün çaresiz kalırsanız bir kurtarıcı beklemeyin, kurtarıcı kendiniz olun öğüdüyle seslenmiştir. Gençliğe armağan edilen bu müstesna günün manası bu seslenişte ve hakikatte yatmaktadır. Türk gençliğine istikbalin haysiyeti, istikbalin mesuliyeti, cumhuriyetin namusu, Türk milletinin ebediyelere kadar hür yaşama ahdi 19 Mayıs 1919'un hatırasıyla emanet edilmiştir. Kıymetli aseneler, değerli bozkurtlar, o halde korkmayacaksınız, kaçmayacaksınız, satmayacaksınız, savrulmayacaksınız. Rüzgar belki sert esecek, yollar sarpa saracak. Zaman zaman hissenize o kurt yalnızlığı düşecek. Bazen kimse sizi anlamayacak, ne kadar dil dökseniz de anlaşılmayacaksınız. Güneşli günlerin yolcuları, şen sofraların misafirleri, düz yolların hevesli değil, çetin zamanların nöbetçileri, puslu havalarda ocaklarının bekçileri, Türk milliyetçiliği davasının yegane hancısı olacaksınız. Kim olduğunuzu merak eden, nereden gelip nereye gittiğinizi soran varsa önce dönüp maziye baksın. Arif Nihat Asya ülkücü Türk gençliğine nasıl sesleniyordu? Siz büyük Türkiye'yi gerçekleştirecek olan ülkücüler, siz Oğuzların, Kürşatların, Alparslanların, Fatihlerin, Yavuzların, Abdülhamitlerin, Yunus Emrelerin, Mevlanaların, Hacı Bektaşların, Sütçü İmamların, Dilşat Sultanların,

Cenne hatunların, gevher nesibelerin, malhun hatunların torunları olan ülkücüler. Sizler işte böyle bir neslin devamı, böyle bir tarihin mirasçıları, böyle bir davanın emanetçilerisiniz. Kökünüzden kopmayacak, kimliğinizi şeref sayacak, tarihinize yurt çevirmeyeceksiniz. Garbın çağdaşlık pazarlarında atanızın öğüdünü, ananızın duasını satmayacaksınız. Gündeminizi küresel rüzgarların insafına, günlerini sanal alemin girdabına, gönlünüzü köksüz akımların seline kaptırmayacaksınız. Zamanınızı boşluğa, zihninizi kargaşaya, emeklerinizi faydasız telaşa, tertemiz ruhlarınızı sahte parıltılara teslim etmeyeceksiniz. Aklınızı ilimle, ahlakınızı imanla, hayallerinizi ülküyle, hedeflerinizi disiplinle tahkim edeceksiniz. Saflarınızı terk etmeyecek, gerektiğinde ileri atılmaktan ve bir daha geri dönmemekten çekinmeyeceksiniz. Günü kurtaran değil, asırları kurmaya namzet olan, o asrada Türk ve Türkiye yüzyılı damgasını vuran büyük Türk gençliği olacaksınız. Merhum şairimiz Hüseyin Nihal Atsız'ın o muhteşem ifadesiyle ölümlerden sakınma, meyus olmaktan utan, bir kere düşün nedir seni dünyada tutan, mefkuresinin başka her varlığı unutan kahramanlar gibi sen ebedi kalmalısın. İşte o kahramanlar bir bayrak gibi karşımda duran ülkücü Türk gençliğidir. İşte o kahramanların mayasını elinde bulunduran, yiğitlerin hamurunu yoğuran, genç dimaları başıboşluk uçurumlardan kurtarıp mesuliyet terazisine koyan müessesenin, hepimizin yetiştiği o yuvanın adı ülkü ocaklarıdır. Ülkü ocakları, delikanlı çağlarımızın aklını kıvama erdiren, taşkın duyguları edep süzgecinden geçiren, hevesleri iffetin istikametine koyan terbiye kapısıdır. Ülkü ocakları kabiliyeti maksada bağlayan, ben değil biz demeyi öğreten, itirazlardan müteşekkil olan varlığımızı milleti içe sayan, yaşayan, içine yaşayan bir şahsiyete dönüştüren irfan eşiğidir. Ülkü ocakları Türk gençliğini menşe-i meçhul fikir akımlarına terk etmeyen, sokakların hoyratlığına bırakmayan, ekranların parlak rehavetine teslim etmeyen sığınaktır. Ülkü ocakları Türk gençliğini aidiyet buhranlarından, manevi kuraklıktan, değer erozyonlarından, kimliksizliğin ve köksüzlüğün öğütücü çarklarından çekip çıkaran mekteptir. Bu mektebin tarihi Türk milletinin son yüzyılda verdiği varoluş mücadelesinin gençlik cephesidir. Türk gençliğinin menşei meçhul ideolojik kamplara ayrılmaması, sokak çatışmalarına teslim edilmemesi, kinle beslenmiş içer reçetelerde deva aranmaması ve bölünme tehlikelerine terk edilmemesi için mücadele edilmiştir. Bu mücadele gerekse üniversite koridorlarında ve öğrenci yurtlarında, gerekse mahkeme salonlarında, zindanlarda, tabutluklarda verilmiştir. Bu mücadele bir gençlik hevesi olarak değil, milli bekasına sahip çıkan bir millet refleksi olarak doğmuştur. Bu mücadele şehitler kervanımızın

Yol başçısı Ruhi Kılıçkıran'dan son ülkücü şehidimiz Fırat Yılmaz Şakıroğlu'na uzanan aziz hatıralarla mühürlenmiş, fedakarlıkla yoğrulmuş, şehadetle taşlanmıştır. Bugün bu salonu dolduran Türk gençlerinin gözlerine baktığımızda görüyoruz ki şehitlerimizin emaneti yerde kalmamıştır, kalmayacaktır. Ülkücü şehitlerimizin hatıraları bugünümüze biçim veren, aydınlık katan kutup yıldızlarımızdır. Onların aziz hatırasını yalnız dualarımızda, anılarımızda değil, bugün kitap başında ter döken, laboratuvarda bilimle hemhal olan, kod yazan, proje geliştiren, toprağı tanıyan ve üreten Türk gençliğinin alın terinde yaşamaktadır. Zira çağ değişmiştir. Cenk meydanları siper sahaya eklemlenmiştir. Kılıcın yalına, algoritma, sancağın yanına yazılım eklenmiştir. Günümüzde karargahlar artık teknoloji merkezleridir. Savaşın bir cephesi bazen bir laboratuvar masasında, bazen milli bir yazılımda, bazen bir İHA kanadında, bazen bir yarış aracının motorundadır. Bunun içindir ki ülke ocaklarının teknoloji alanındaki hamleleri Türk gençliğinin çağın öznesi yapma gayretidir. Ülke Ocakları Teknoloji Merkezi koordinatörlüğünde faaliyet gösteren Tekno Ocak bugün iftar kaynağımızdır. Tekno Ocak elektrik ve robotik sistemlerden yazılım ve yapay zekaya, enerji ve çevre teknolojilerinden savunma ve uzay çalışmalarına, tarımdan mobil uygulamalara kadar geniş bir sahada Türk gençliğinin üretim ufku açan milli bir teknoloji seferberliğidir. Bu seferberlik muasırlaşma davasının gençliğimizde vücut bulmasıdır. Ancak altını kalın çizgilerle çizmem gerekir ki Batı özentisi biçareler gibi taklitçi bir modernleşme hevesi içinde değiliz. Kılıkta, kıyafette öykünme derdi, yaşayışta milletimize yabancılaşma maksadı taşımıyoruz. Kendi kimliğimizden kopmadan çağın bilgisini üretme, çağın tekniğini kavrama, çağın araçlarını Türk milletinin büyük hedeflerine bağlama gayesindeyiz. Merhum Ziya Gökalp'in işaret ettiği hakikat bugün tüm gerçekliğiyle önümüzdedir. Bugün bizim için muasırlaşmak demek, Avrupalılar gibi zırhlı gemiler, otomobiller, tayyareler yapıp kullanabilmek demektir. Muasırlaşmak, şekilce ve yaşayışça Avrupalara benzemek değildir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk de 10. yıl nutkunda hedefimizi, milli kültürümüzü muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkarmak olarak tayin etmiştir. Yalnızca tüketen değil, üreten, izleyen değil, tasarlayan, takip eden değil, geliştiren bir gençlik işte bu anlayışla filizlenmektedir. Nasıl bir gençlik düşlüyoruz biliyor musunuz? Sokağın savrukluğuna yüz çevirmiş, Endüstri 5.0 imkanlarını Türk milletinin büyük hedefleriyle buluşturmuş bir gençlik. Boş sözlerin hamisi, sloganların değil, büyük eserler verme idealinin peşinden giden bir gençlik. Kuru gürültülerin değil, somut projelerin, tüketim kolaycılığının değil, uluslararası sahada bayrağımızı dalgalandırmanın derdine düşen bir gençlik. Kavgayla vakit tüketmeyen, hasetle kararmayan, kıybet okyanuslarında boğulmayan, yapay zeka ufkunu açan, tarım ve biyoteknolojiyle geleceğin kapılarını aralayan bir gençlik. Türk milletinin koluna kuvvet,
zihnine kut

millet kaderine kutup başı olacak bir gençlik düşünüyoruz. Ve işte bu gençlik bugün burada yanı başımızdadır. Bizim gençliğimiz başkasının teknolojisine mahkum olmamak için kendi imkanını, kendi kabiliyetini büyüten aydınlık sabahlarımızdır. Başta isim bahanesi olduğumuz Göktay yarış arabası ve Türkan insansız hava aracı olmak üzere üniversiteler gençlerimizin geliştirdiği yüzü aşkın proje bizim için şeref bayesidir. Taşıma suyla değirmenin dönmeyeceğini çok iyi bilen, ecdat aklı kendi cevherine güvenen, teknolojiye lile büyüyen bir nesilden yeniden vücut bulmaktadır. Şahsi ikballerinden evvel ülkenin istikbalini düşünen, çağın gereksinmelerini okuyan, imkanlarını Türkçe yorumlayan, küresel hadiselerin seyrini milli bir gözle, bağımsız bir idrakle kavrayan gençlerimiz yüz akımızdır. Kendilerini samimiyetle, şükranla ve takdirle müşahede ediyoruz. Biliyoruz ki küçük hedefler büyük milletlere yakışmaz. Türk gençliği dar ufuklara sığmaz. Gündelik kavgalara sıkışıp kalmak ülkücü şuurla bağdaşmaz. Biliyoruz ki ülkücü Türk gençliği varsa Türk milleti çaresiz değildir. Görüyoruz ki biz burada var oldukça Türkiye Cumhuriyeti Devleti yalnız değildir. Yürekten inanıyoruz ki ülkücü Türk gençliği varsa Türk ve Türkiye yüzyılı kuru bir söz değil, alın teriyle, akılla, ahlakla ve teknolojiyle adım adım ilerlenen bir hakikattir. Bugün dünyanın içinde bulunduğu kaotik denklem devletlerin gizli ya da sarı ittifaklarıyla, kara bulut gibi gündemimize çöken sınır meseleleriyle, enerji yolları üzerinde dolanan tehdit bulutlarıyla, diplomasi masalarında esen soğuk rüzgarlarla, siper alemde açılan görünmez savaş cepheleriyle ve yeni nesil kuşatma araçlarıyla her geçen gün daha ağır, daha çetin ve daha yakıcı bir mahiyet kazanmaktadır. Böylesine sert bir çağda ayakta kalmanın yolu yalnızca güçlü olmaktan değil, kader birliğine kenetlenmiş, kanaatlerinde kaynaşmış, kardeşlikle kök salmış bir millet olmaktan geçmektedir. Bakınız, kuzeyimizde savaşın gölgesi, güneyimizde kan ve gözyaşı, doğumuzda güç mücadelesi, batımızda savunma telaşı, siper alemde ise sinsi kimlikseleştirme operasyonları kol gezmektedir. İnsanlık bir taraftan teknolojiyle geleceğe uzanırken, diğer taraftan merhametten, adaletten, vicdandan ve hakkaniyetten uzaklaşmanın sancısını yaşamaktadır. Böyle bir zamanda, delikanlı çağında bir genç olmak kolay değildir. Böyle bir zamanda ülkücü bir genç olmak ve ülkücü kalmak ise hiç kolay değildir. Dosdoğru yürüyen, dimdik duran her bir ülkücü gencimizi yürekten tebrik ediyorum. Karşımızda bütün heybetiyle duran ülkücü Türk gençliği, çağın rüzgarına kapılan yaprak değil, fırtınalara yön veren kaynaktır. Ülkücü gençlik, başıboş öfkenin, ölçüsüz heyecanın, köksüz arayışların değil, disiplinin, edebin, ferasetin ve sadakatin adıdır. Bugün terörsüz Türkiye hedefi için aldığımız büyük sorumluluğun yükü omuzlarımızda bulunurken

sizlere düşen vazife her zamankinden daha büyüktür. Bu yük siyasi bir hedef değildir. Anaların gözyaşını dindirmenin, evlatlarımızın geleceğini güvenceye almanın, kardeşliği bu topraklarda yeniden tahkim etmenin ve Türk milletinin bin yıllık birliğini ebediyete taşımanın kızıl elmasıdır. Onun için sizden tarihi bir dava emanetinin gereği olarak isteğim şudur: kardeşlik bağlarınız sağlam olsun, mukavemetiniz sarsılmaz olsun, dik duruşunuz tavizsiz olsun, birbirinize dayanın, birbirinizi eksilten değil arttıran, tüketen değil çoğaltan, yoran değil omuz verenlerden olun. Kardeşinizin kusurunu meydanlarda büyütmeyin, usulünce düzeltin. Yol arkadaşınızı hatasıyla boğmayın, elinden tutup ayağa kaldırın. Saflarınızı dedikoduyla, hasetle, fitneyle, küçük hesaplarla, nefsin fısıltılarıyla zayıflatmayın. Unutmayınız, büyük yürüyüşler birbirinin ayağına basanlarla değil, birbirinin yükünü alanlarla hedefe varır. Merhum Dilaver Cebeci'nin gönlümüze mıh gibi çakılan o mısraları bugün hepimize yeniden seslenmektedir. Kalın ordu nerede olsa görülür, ülkülere birlik ile varılır, yoldaşlarımız gök pusatlar darılır, Türk'ün Türkiye küseceği çağ mıdır? Evet, soruyorum sizlere, Türk'ün Türkiye küseceği çağ mıdır? Ülkücünün ülkücüye sırt döneceği, dava arkadaşlarının birbirine gönül koyacağı, aynı sancağın gölgesinde yürüyenlerin alınganlıkla, kırılganlıkla birbirinden uzaklaşacağı zaman mıdır? Hayır, bir kere hayır, bin kere hayır. Bugün küslük değil, kenetlenme zamanıdır. Bugün alınganlık değil, adanmışlık zamanıdır. Bugün dağılma değil, derlenme, tükenme değil, toparlanma zamanıdır. Yolumuz yalnız yürüyenlerin, bizi unutup ben diyenlerin yolu değildir. Yolumuz makam için değil, dava için. Alkış için değil, Allah rızası için, ekranlarda, kürsülerde boy göstermek için değil, ağır mesuliyetleri sırtlamak için baş koyanların yoludur. Yükünüz ağırlaşsa da dizleriniz titremesin. Yolunuz uzasa da gözleriniz hedeften ayrılmasın. Sizler birbirinize emanetsiniz ve unutmayın ki bu dava da sizlere emanettir. Bu emaneti öfkeye kurban etmeyeceksiniz. Gaflete teslim etmeyeceksiniz. Bu emaneti fitneye, fesada, şahsi hesaplara terk etmeyeceksiniz. Siz böyle dimdik durdukça Allah'ın izniyle Türk ve Türkiye yüzyılının ufku üç hilalin nuruyla aydınlanacaktır. Aziz Türk gençliği, yolu doğru olanın yükü ağırdır. Hak yolun yolcusu olmak kolay değildir. Millet için yanmak, vatanına hizmet için çalışmak, Türk İslam ülküsünü yolunda ömür tüketmek, yalnızca Allah için sebat göstermek, nefsi dizginlemek, gelecek için bugünden ter dökmek kolay değildir. Fakat unutmayınız, Allah dağına göre kar verir. Büyük emanetler büyük gönüllere, büyük davalar büyük iradelere, büyük hedefler büyük milletlerin evlatlarına nasip olur. Yolunuz sarpa sardığında sabrınız artsın. Fırtınalı havalarda saflarınız sıklaşsın. Karanlık çöktüğünde imanınız yolunuzu aydınlatsın. Ülke ocakları ile

0: gençliğine güveniyorum. Bu anlamda gün vesilesiyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere milli mücadelenin bütün kahramanlarını, aziz şehitlerimizi, cefakar gazilerimizi, muhterem ecdadımızı minnetle ve hürmetle yad ediyorum. Cennet mekan başbuğumuz Alparslan Türkeş'i, Türk milliyetçi fikrine gönül ve ömür vermiş bütün dava ve fikir adamlarımızı, ülkücü nesillerin yetişmesinde emeği bulunan büyüklerimizi özlemle ve şükranla anıyorum. Türk İslam davasının bedelini canlıyla ödeyen bütün ülkücü şehitlerimizi rahmetle anıyor, taş medreseli ülkücülerimize minnetlerimi sunuyorum. Rabbim Türk gençliğinin yolunu açık, bahtını aydın, alnını ak eylesin. Rabbim asenalarımıza, bozkurtlarımıza, dava ve yol arkadaşlarımızı kem gözlerden, kara niyetlerden, fitneden, gafletten, zillete rızadan muhafaza buyursun. Rabbim ülkümüzü kutlu, sevdamızı baki, devletimizi ebed müddet payidar kılsın. 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramımız kutlu olsun. Sağ olun, var olun, Cenab-ı Allah'a emanet olun. Ne mutlu Türk'üm diyene, ne mutlu ülkücüyüm ve ülkücü kalacağım diyenlere.
1: Saygıdeğer liderimiz, yüksek müsaadelerinizle Ülke Ocakları Genel Başkanımızın size Altın Kurt Başlı Tuğ takdimi olacak.

0: saygıdeğer liderimiz.
1: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Orta Doğu'da ticaretin yönü değişiyor. Hürmüz Boğazı çevresinde yaşanan kısıtlamalar deniz taşımacılığında ciddi bir yavaşlamaya neden olurken bölge ülkeleri alternatif olarak kara hatlarını devreye aldı. Körfez ülkeleri başta olmak üzere Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Irak ve Umman üzerinden yeni lojistik koridorlar oluşturuldu. Deniz taşımacılığındaki belirsizlikler navlun fiyatlarını yükseltirken şirketler hız ve güvenlik nedeniyle kara taşımacılığına daha fazla ağırlık vermeye başladı. Orta Doğu'da kara köprüsü ekonomisi adı verilen yeni ticaret modelinin kalıcı hale gelebileceği belirtiliyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
3: Halkbank. Haberin radyosu A Haber Radyo.
4: Reklam.
5: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Hometex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Hometex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar Hometex.com.tr'de.
6: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te besli olmanız veya yeni bes başlatmanız. Bu özel avantajla 4 adet ayakta tedavi ve limitsiz yatarak tedavi teminatı sizi bekliyor. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi TürkiyeSigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
7: Türkiye Sigorta gücü adında.
8: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
9: Ay gaz diyorum, 100 oktan diyorum, ay gaz diyorum.
8: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor.

0: kazanılan puanlar. Barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de. Aygaz diyorum.
1: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Sıradaki şarkı bağlanamayanlar için Turkcell'den geliyor.

0: Bahçe ile şimdi de evleri besliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Superbox 5G'nin lansmanı özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: Canlı yayın.
3: Yüksel Akalan Erzurum'dan canlı yayında. 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları devam ediyor. Kübra Kılıç ve Mustafa Kadir Mercan İstanbul'dan canlı yayında ve ajans var. Tokat. Tokat'ta tam kapasiteye ulaşan Almus Barajı'nda sular tahliye edilecek. Kızılırmak ve derelerde su seviyesinin artması beklenirken Tokat ve Amasya'da taşkın alarmı verildi, okullar tatil edildi. Son durum A Haber muhabiri Murat Onur'da.
4: En yüksek yağışını aldı bölgemiz ve su seviyesi de son 33 yıldaki en yüksek seviyeye ulaşmış durumda. Tokat'ın Almus ilçesinde bulunan Almus Barajı taşkın riskiyle karşı karşıya. En çok etkilenecek noktalardan bir tanesi de Tokat'ın Turhal ilçesi. Çünkü Yeşilırmak Tokat'ın Turhal ilçesinde tam kent merkezinden geçiyor. Hemen kent merkezinden biraz görüntü verecek şimdi kameraman arkadaşım Halil İbrahim gel sizlere. O ırmağın kenarları, yolun kenarlarında tamamıyla bir set oluşturulmuş durumda. Tokat'ın Turhal ilçesi adeta şantiye alanına çevrildi. Burada Yeşilırmak'ın geçtiği her alanda, her noktada, yani yolların kenarlarında bile bu şekilde ekipler tarafından setler oluşturuldu. Bakın kamyonların üzerinde o büyük moloz birikintilerini görüyoruz. O birikintilerle birlikte Yeşilırmak'ın kenarında bu şekilde bir setten adeta duvar oluşturuyor. Nedeni ise taşkın riskiyle karşı karşıya olması. Şöyle şimdi kameraman arkadaşımla birlikte ilerleyeceğiz. Tokat'ın Turhal ilçesinde okullar bir gün süreyle tatil edildi. Amasya'da ise iki gün süreyle tatil edildi. Amasya Merkez ve Taşova ilçesinde tatil edildiği açıklandı. Şu anda Yeşilırmak'ın üzerine doğru geçeceğiz. İş makineleri bir taraftan aralıksız bir şekilde bölgede çalışırken Yeşilırmak'ta su seviyesinde her geçen dakika, her geçen saat biraz daha arttığını gözlemlememiz mümkün. Bakın hemen şimdi Yeşilırmak'ın kenarında bir kafeterya bulunuyordu. Oradan yaklaşık su seviyesi 1-1,5 metre aşağıdaydı. Ama işte o yağan yağışlarla birlikte su seviyesi o kadar yükseldi ki neredeyse o kafeteryanın balkon kısmına kadar artık sular gelmiş durumda. Yeşilırmak'ın her noktasında moloz yığınlarına o birikintilerle örülen setleri görmemiz mümkün. Devlet su işleri ekipleri, karayolları ekipleri, belediye ekipleri, yine özel daireye bağlı ekipler aralıksız bir şekilde teyakkuzda bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Bu geceden itibaren aslında önlemler daha çok artırıldı. Çünkü bu gece saatlerinde bölgede yağışların da artmasıyla birlikte taşkınların başlaması öngörülüyor. İşte bu yüzdendir ki Yeşilırmak, Tokat ve Turhal ilçelerinden, kent merkezlerinden geçen Yeşilırmak Nehri taşma riskine karşı ekipler yoğun bir şekilde önlemlerini almış durumda. Şu anda da yine bölgede aralıksız bir şekilde ekiplerin çalışması devam ediyor. Taşkın riskine karşı bir de koordinasyon merkezi oluşturuldu. Burada Tokat Valisi başta olmak üzere birçok yetkili mercilerle birlikte aralıksız bir şekilde suyun seviyesi her saat başı kontrol ediliyor. Risklere karşı her türlü önlem alınmış durumda diyelim. Biz de gelişmeleri an be an haber.

0: Bilindiği üzere soruşturma kapsamında 12 kişi tutuklanmış ve bir kişi için de yine kırmızı bültenle arama çalışmaları başlatılmıştı. Firari Umut Altaş'ın 2022 yılında yasa dışı yollarla Meksika üzerinden Amerika'ya geçtiği belirlendi. Yine Amerika'ya geçtikten sonra 4 yıl boyunca bu noktadaki eyaletlerde, farklı eyaletlerde yine restoranlarda çalıştı ve aynı zamanda göçmen kampında kaldığı da ortaya çıktı. İlk olarak Mayıs 2022'de Meksika üzerinden yasa dışı olarak ABD'ye geçti. Altaş 4 yıl boyunca Kaliforniya, Maryland, Virginia ve New York eyaletlerinde kaldı ve düzensiz geçici işlerde çalıştı. Altaş ile teması olan görgü tanıkları Umut Altaş'ın en son işsiz ve evsiz gibi göründüğünü belirttiler. Tabii Amerika'nın batı kıyısındaki Kaliforniya eyaletine gelen Altaş sığınma talebinde bulundu ilk olarak. Bir süre göçmen kampında kaldı. Ardından burada kendisine göçmenlik için mahkeme günü verildi ve bu süreye kadar 2 yıllık geçici çalışma kartı sağlandı. Ardından Altaş çalıştığı iş yerindeki patronuna, restoran sahibine 3 Kasım 2022'de abi benim mahkemem var oraya gideceğim şeklinde bir mesaj atıyor. Ardından 11 Aralık 2023'te ise abi bu para bana yetmiyor. Avukata para gönderemiyorum. Ya garsonun aldığı ücreti alayım ya da ben başka bir iş bakayım şeklinde mesaj attığı da ortaya çıkıyor. Ardından abisinin yanına geçiyor. Çalışma kartı alan Altaş abinin yanına Maryland'e geçiyor ve burada farklı evlerde kalıyor. Kısa süreli işlerde çalışıyor. Dengesiz hayatı nedeniyle de yine kaldığı evlerden de kovulduğu da ortaya çıkıyor tabii. En son olarak ise yine 19 Ağustos 2026 günü Kaliforniya'da iltica davası için mahkeme celbi aldığı da ortaya çıktı. Tabii tüm bu gelişmeler yaşanırken sıcak bir gelişmeyi de yine izleyicilerimizle paylaşalım. Geçtiğimiz dakikalar içerisinde tutuklanan eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'in o dönem kullanmış olduğu 3 makam aracı ve aynı zamanda yine İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği'ne ait 2 aracında incelenmesi için DNA testi, DNA bulgularının araştırılması için şu an itibariyle Tunceli'den Ankara'ya gönderildiğini de belirtelim. Bu da sıcak gelişme olarak günün öne çıkan haberiydi diyelim. Söz tekrar sizlere bırakalım Can Okanar.
1: Ankara'da başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan 12 yaşındaki Tunahan Yılmaz'ın mücadelesi devam ediyor. Mahkeme Ankara Büyükşehir Belediyesi, Valilik ve Keçiören Belediyesi'ni kusurlu bularak aileye 5 milyon lira manevi tazminat ödenmesine hükmetti. Ancak Ankara Büyükşehir Belediyesi tazminatı ödemeyi reddediyor. Tunahan'ın avukatı belediyeden tazminatı alabilmek için icra yoluna gittiklerini söyledi.
2: Bebeğinin ödemesini bekliyoruz. Israrla bu kadar küçük miktarları, aslında baktığınızda çok küçük, ödemiyorlar. Ödemiyoruz diyor. Bizim diyor sorumluluğumuz bu kadar değil.
3: Ölmesi için dua ettik. Yani ya düşünebiliriz mi ya, bu bir annenin, bir babanın çektiğini düşünebiliriz mi yani? Ya bir insan evladının ölmesi için dua eder mi?
4: Takvimler 7 Aralık 2023'ü gösteriyordu. 12 yaşındaki Tunahan Yılmaz sahipsiz sokak köpeklerinin saldırısına uğrayarak ağır yaralandı. Tunahan onlarca ameliyat geçirdi. Vücudunun büyük bölümünde ise kalıcı hasarlar oluştu.
2: Çocuğumuz zaten, ben bunu hep anlatıyorum, çocuğumuz nefes alıyor. Hem psikolojik anlamda bitik, hem de bedeni 1/3 kalmış durumda. Yendi, kafası, kolları, bacakları, her yeri büyümekte zorluk çekiyor ve 2 yıldır özellikle kafa derisi olmadığı için eklemelerle deri nakli yapmaya çalıştıkları için orada hiç aralıksız 2 yıldır günde 2 kere pansuman yapılıyor ve açık yaralar var.
4: Yürütülen manevi tazminat davasında mahkeme, olayda Ankara Valiliği, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Keçiören Belediyesi'ni kusurlu buldu. Aileye 5 milyon lira tazminat ödenmesine hükmetti.
2: Mahkeme çektiği acıyı bir nebze olsun hafifletebilmek adına 5 milyon maddi manevi tazminat hükmetti.
4: Fakat Ankara Büyükşehir Belediyesi tazminatı ödemeyi reddediyor.
2: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne başvuruda bulunduk. Miktarları ödeyin dedik. Kendisi tamamını ödemedi. Biz bu nedenle icra yoluna gittik. Şu anda o aşamada.
4: Tunahan'ın avukatı Aslıhan Ergün Ercan, belediyeden tazminatı alabilmek için icra yoluna gittiklerini söyledi.
2: Ödemiyoruz diyor. Bizim diyor sorumluluğumuz bu kadar değil. Ödersek bir miktarını öderiz, tamamını ödemeyiz. Bizim sorumluluğumuz bu değil diyor. Biz de karşı durup icraya verdik. İcra kanalıyla almaya çalışıyoruz.
4: Tunahan'ın acılı mücadelesi devam ederken süreç aileyi de oldukça yıprattı.
2: Çocuk bu acıyla halen yaşıyor. Yani

0: Günahının acısı bitmedi. Evde eğitim alıyor. Onun dışında bir sosyal çıkışı yok. Herhangi bir aktiviteye de katılamıyor. Ailemiz zor durumda, biliyorsunuz. Bu süreç onları çok yıprattı.
1: Aile Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin tazminatı ödemesini beklerken icra süreci devam ediyor.
2: %1 umut.
3: Tekirdağ'da görev başında şehit düşen iki polis memuru gözyaşları arasında son yolculuklarına uğurlandı. Türk bayrağına sarılı tabutların başında yükselen feryatlar eşlerin, çocukların ve ailelerin vedasıyla yürekleri dağladı.
4: Dağ gibiydiler. Bir ihbara doğru yola çıktılar. Bir annenin duasını, bir çocuğun umudunu yüreklerinde taşıdılar. İki polis memuru milletin huzuru için şehit oldu. Geride dinmeyen gözyaşları ve yürek yakan ağıtlar kaldı. Tekirdağ'da polis ekipleri psikolojik rahatsızlığı olduğu için hakkında tedavi kararı bulunan şüpheli için harekete geçti. Ancak girdikleri binada silahlı ve bıçaklı saldırıyla karşı karşıya kaldılar. Ağır yaralanan polis memurları Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç kaldırıldıkları hastanede şehit düştü. 24 yaşındaki saldırgan Orhan Altan yaralı olarak ele geçirildi. Şehit polislerimiz için Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde tören düzenlendi.
5: Erkan kardeşimiz ve Emrah kardeşimiz bu kutlu nöbetin sadık neferleri oldular.
4: 43 yaşındaki şehit polis Erkan Tütüncüler Samsunluydu. Bir çocuğunu Van depreminde kaybetmişti. Törendeki en acı anlardan biri şehidin eşinin ve oğlunun vedası oldu. Polis yeleği giyen küçük Ege Miraç babasının Türk bayraklı tabutuna uzun süre sarıldı. Acılı eş Eda Tütüncüler şehit eşinin tabutunu omuzladı. Şehit Emrah Koç'un yakınları da tabutun başında gözyaşlarına boğuldu. Çorlu Emniyet Müdürlüğü önünde siren sesi değil dualar ve ağıtlar yükseldi. 32 yaşındaki şehit polis Emrah Koç'un ortaya çıkan görüntüleri ise acıyı daha da büyüttü. Bir görüntüde arkadaşının sazına eşlik ederek türkü söylüyordu.
6: Ağla gözyaşını silmelun
4: Bir başka görüntüde ise çocuklarla bilmeceler çözüp kahkahalar atıyordu.
7: Kolu var, bacağı yok. Dikdörtgeni var, karesi var. Kapı! Aferin buna, kaç! Kaç oldu?
4: Şimdi o görüntüler arta kalan acı bir hatıraya dönüştü. Şehit polislerden Emrah Koç'un naaşı memleketi Van'a uğurlandı. Erkan Tütüncüler ise Çorlu şehitliğinde toprağa verildi. Türkiye'yi yasa boğan saldırıyla ilgili soruşturma sürüyor. Ama geride kalan aileler için acının tarifi hala bulunamıyor.
3: Adalet Bakanı Akın Gürlek, yasa dışı bahis operasyonlarına ilişkin gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı'nın tutuklandığı operasyonda sürecin tamamen mali takip üzerinden ilerlediğini belirtti. Bakan Gürlek, aralarında eski futbolcu Batuhan Karadeniz'in de bulunduğu isimlere kırmızı bülten çıkarıldığını duyurdu.
8: Ben göreve geldiğim zaman yasa dışı bahis, sokak çeteleri, uyuşturucu ve sanal kumarla mücadele konusunda kararlılığımı vurguladım.
9: Yasa dışı bahis operasyonları kapsamında gözaltı ve tutuklamalar devam ederken Adalet Bakanlığı'nın bu alandaki kararlı tutumu sürüyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek kabine toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gündemde yasa dışı bahis soruşturmaları vardı. Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı'nın yasa dışı bahis soruşturması kapsamında tutuklanmasıyla ilgili soruya da yanıt verdi.
1: Adana Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülen büyük bir operasyon söz konusu. Süreç tamamen MASAK raporlarına bağlı olarak ilerliyor. Rasim Ozan Kütahyalı da bu para hareketleri esnasında MASAK takibine takılmış durumda. İllegal bahis sitelerine para gönderme, aracılık etme gibi iddialar var. Başsavcılığımız mali hareketleri inceleyerek kendi takdiri doğrultusunda bu kararı verdi.
10: Sayın Bakanım, bir soru sorabilir miyiz efendim?
9: Bakan Gürlek mevcut kanunlara göre yasa dışı bahsi oynatan, buna aracılık eden, yer ve imkan sağlayan ya da bu sitelere para transferi gerçekleştirenlerin eylemlerinin suç teşkil ettiğini hatırlattı. Operasyonlar kapsamında yurt dışında bulunan firari şüphelilere de göz açtırılmıyor. Bakan Gürlek aralarında eski futbolcu Batuhan Karadeniz'in de bulunduğu isimleri kırmızı bülten çıkarıldığını duyurdu.
1: Kamu düzenini ilgilendirdiği için bu sitelere yönelik hızlıca erişim engelleme kararları alınıyor. Yurt dışındaki şüphelilerin aralarında adı geçen eski futbolcuların, Batuhan Karadeniz'in de bulunduğu isimlerin hepsine yönelik kırmızı bülten çıkarıldı. Yasa dışı bahisle mücadelemiz kararlılıkla sürecek.
3: Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturması kapsamında yeni operasyon düzenlendi. Aralarında eski Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Cevdet Çalı ve Beşiktaş Belediyesi Meclis Üyesi İlker Uluer'in de bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı.
1: Beşiktaş Belediyesi'ne rüşvet operasyonunda yeni dalga geldi. Adreslerde yapılan aramalarda 90 bin dolar ele geçirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Beşiktaş Belediyesi'ne yeni operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında aralarında eski Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Cevdet Çalı ile Beşiktaş Belediyesi Meclis Üyesi İlker Uluer'in de bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılar rüşvet almak ve mal varlığı değerlerini aklamakla suçlanıyor. Şüphelilerin ikametlerinde ve makam odalarında yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyalle 90 bin dolar ve 5 bin euroya el konuldu. Daha önce Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturması kapsamında Belediye Başkanı Rıza Akpolat tutuklanmış ve görevden alınmıştı. Akpolat'ın 2023 ve 2024 yıllarında belediyeden imar ve ruhsat talep edenlerden rüşvet istediği öne sürülmüştü.
3: Uşak Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ek ifade verdi. Yalım ifadesinde istihdam karşılığı verilen destekten söz etti. Soruşturmanın seyrini değiştirecek en çarpıcı iddia kurultay sürecinde elden teslim edilen paralarla ilgili oldu.
11: Partiyle ilişkisini kesmemiz lazım. Da partimizin üyesi değil.
9: Etkin pişmanlıktan yararlandı. Kurultay sürecinden para trafiğine, işe alım iddialarından lüks hediyelere kadar çarpıcı iddialar ortaya attı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Uşak Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım savcılığa ek ifade verdi. Yalım'ın ifadesindeki en çarpıcı iddialardan biri kurultay sürecindeki para trafiği oldu. Özkan Yalım, spor çantası içerisinde 1 milyon lirayı teslim ettim dedi. Paranın Özgür Özel'in talimatıyla Demirhan Gözaçan'a verildiğini öne sürdü. Para daha sonra Özgür Özel'in makam aracına konuldu. Yalım, anlattıklarımın tamamı delillerle doğrulanacak iddiasında da bulundu.
12: Ben özür diliyorum milletimden. Bu rezillikler olduğu için.
9: İfadede dikkat çeken bir diğer başlıksa işe alım iddialarıydı. Yalım, bir kadın delegenin iki çocuğunun İstanbul'daki belediyelerden birinde işe alınması karşılığında Özgür Özel'i destekleyeceğini söylediğini öne sürdü. Telefon kayıtlarının incelenmesini talep eden Yalım, görüşmeler ve gönderilen özgeçmişlerin tespit edilebileceğini savundu. Yalım'ın ifadesindeki en dikkat çeken bölümlerden biri de Uşak Belediyesi tarafından ödendiğini iddia ettiği VIP araç açıklaması oldu. Aracın Özgür Özel'in kullanımına tahsis edildiğini öne sürdü.
3: ...19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında klasik otomobiller İstanbul Beyoğlu'nda ziyaretçilerle buluşuyor. A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan karşımızda.
13: Yurdun dört bir yanında olduğu gibi İstanbul'da da etkinlikler hız kesmeden devam ediyor. 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Karaköy'de bulunan bir AVM'nin etkinlik alanında klasik otomobiller burada vatandaşlarla buluşuyor. Dilersen kameraman arkadaşımız Aydın Baytar'la birlikte

0: İlk önce o çocukluğumuzun özellikle yabancı sinemanın vazgeçilmezi olan klasik bir otomobille başlayalım. Biliyorsunuz ki özellikle Amerikan yapımı olan filmlerde bu klasik otomobil oldukça dikkat çekiyordu. Dönemin en popüler araçlarından diyebiliriz. Şimdilerde ise klasik bir otomobil olarak buradaki etkinlik alanında yerini almış durumda. Özellikle kameraman arkadaşımdan da rica edeceğim. Bu otomobili en özel kılan yerlerinden biri işte bu farlarıydı. O dönemde alışık olmadığımız bir far şekliyle üretilmişti üreticileri tarafından ve hem gençler tarafından hem sinemadaki yönetmenler tarafından oldukça ilgi çekici araçlar arasındaydı. Hemen Amerikan sinemasından Türk sinemasına geçecek olursak hemen sağ tarafta işte o Yeşilçam filmlerinde görmeye sık sık alışık olduğumuz klasik otomobiller var. Burada yine etkinlik alanında vatandaşların ziyaretine açılmış durumda. Yaklaşık fuar alanında 30 kadar klasik aracın olduğunu söyleyelim. Hemen başka bir aracın yanına daha geçelim. Aydın Baytar'la birlikte dilerseniz. Aydın, yavaş yavaş gelirsen aslında otomobilin sahibinden, bu klasik otomobilin sahibinden yayından önce bilgi aldım. O döneme dair önemli bir otomobil olduğunu söyleyebilirim. Özellikle Amerikalı polislerin kullanmış olduğu bu araçlarda buradaki far manuel bir şekilde suçluların yakalanması konusunda karanlık sokaklarda, ara sokaklarda bu far manuel bir şekilde ara sokaklara tutuluyordu ve suçlular orada mı değil mi veya kapı numaralarını daha net görebilmek adına bu farlar kullanılıyordu. Bu arabanın bir başka özelliği, klasik olmasından yana bir başka özelliği de hemen Aydın'dan rica edeceğim. Buradaki bu ufak aparat, biliyorsunuz ki Amerika'da veya Türkiye'de trafik ışıkları bazı noktalarda çok üst seviyelerde oluyor ve buradaki sürücü eğilip yukarıdaki ışığa bakmak yerine ışığın yansıması buraya vuruyor ve buradaki ışığı sürücü net bir şekilde görebiliyor. Söylemiş olduğumuz gibi Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi İstanbul'daki etkinlikler de hız kesmeden devam ediyor diyelim. Bizler kameraman arkadaşım Aydın Baytar'la birlikte haber nöbetimizi tutmaya, bu coşkuyu aktarmaya devam edeceğiz diyelim ve sözü şimdilik sizlere bırakalım.
1: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı. Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Emine Erdoğan, 19 Mayıs ruhunu yüreğinde yaşatmaya devam eden Türk gençliğinin akılla, vicdanla ve cesaretle yarınları inşa etmeyi sürdürmesini temenni etti.
2: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı. Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Erdoğan, 19 Mayıs'ın en zor günlerde dahi umudu elden bırakmayan bir iradenin ve istiklal uğruna başlatılan büyük bir mücadelenin adı olduğunu belirtti. Erdoğan, 19 Mayıs ruhunu yüreğinde yaşatmaya devam eden Türk gençliğinin akılla, vicdanla ve cesaretle yarınları inşa etmesini sürdürmesini temenni etti.
3: 19 Mayıs en zorlu günlerde dahi umudu elden bırakmayan bir iradenin, istiklal uğruna başlatılan büyük mücadelenin adıdır. Bugün o ruhu yüreğinde yaşatmaya devam eden Türk gençliğinin akılla, vicdanla ve cesaretle yarınları inşa etmeyi sürdürmesini temenni ediyorum. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun.
1: İsrail haydutluğunun son örneği Kıbrıs'ın batısında uluslararası sularda Sumut filosuna yönelik saldırı oldu. Buraya kadar haber takip edenleri, İsrail'i bilenleri şaşırtacak bir bilgi yok. Coğrafyamız adına üzücü olan, bu süreçte insanlığa dair çok kötü bir sınav veren Atina yönetimi oldu. İşgal devleti barbarlığa Rum kesiminin yanı başında imza attı.
4: Şu anda filonun en önde giden teknelerindeniz. Şu an teknemizin sancak kısmında da bir fırkateyn bize doğru uzaktan geliyor.
5: Göz göre göre geldiler.
6: Ya şu an için esasında hepimizi şaşırtan en büyük nokta İsrail'in gündüz gözünde bu baskını yapmaya başlaması.
5: Daha önce gece kalkıştıkları korsanlığı güpe

0: gündüz icra ettiler.
1: Şarkılar ne olursa olsun sonuna kadar Gazze kardeşlerimizle buluşmak, onlarla dayanışmamızı bir kez daha ilan etmek için, ablukayı kaldırıp atmak için Gazze'ye doğru devam ediyoruz.
0: Üçüncü Sumut filosu da öncekilerle aynı kaderi paylaştı.
1: Siyonist katillerin gemileri yakınımıza kadar geldiler. Cemillerle iletişimimizi kestiler.
0: Yöntem aynıydı. İşgal ordusu filodaki gemi ve teknelere teker teker yanaştı. İletişimi kesti. Siyonist işgalciliğin kanıtı kameralar birer birer siyah ekrana düştü.
2: Interception dediğimiz daha önceki müdahale bölgelerinden çok uzakta bir yerde yine müdahaleler başladı.
0: Müdahale yine uluslararası sulardaydı. Ancak işgalciler bu kez çok daha erken harekete geçti. Yavru vatanın batısında Rum kesimi ve Yunanistan desteğiyle saldırı başladı.
3: Şunu anladık. İsrail ve Yunanistan işbirliği çok açık ve aleni bir şekilde ortaya çıkmıştır.
0: 54 gemilik filoda 426 aktivist vardı. İki savaş gemisinin de katıldığı haydutluk operasyonunda 100 kişi kaçırıldı. Türk dışişleri uluslararası hukuka dikkat çekti ve müdahaleyi kınadı. Filo katılımcılarının derhal serbest bırakılmasını istedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de barbarlığın eninde sonunda mahkum edileceğine dikkat çekti.
4: Keşm Adası civarında yaşanan kritik hareketlilik savaş endişesini büyütürken ABD Başkanı Donald Trump'tan dikkat çeken bir açıklama geldi. Trump bazı liderlerinin talebi üzerine saldırıyı 2-3 gün erteledim dedi. İran'dan da sert mesajlar geldi.
5: Savaş çanları bir kez daha çaldı. Tansiyon zirveye çıktı. Savaş yeniden mi başlıyor derken Trump saldırıları ertelediğini açıkladı.
6: Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri bir anlaşmaya varmaya çok yaklaştıklarını düşündükleri için İran'a yönelik saldırılarımızı 2-3 gün erteledik.
5: Akşam saatlerinde Keşm Adası çevresinde ABD ve İsrail'e ait dronlar tespit edildi. İran hava savunma sistemleri devreye girdi, askeri birlikler teyakkuza geçirildi. Yakın zamanda İran'a saldıracağız diyen ABD Başkanı Donald Trump saatler sonra kameralar karşısına geçti.
6: İran'a yönelik saldırılarımızı 2-3 gün erteledik.
5: Trump, İran'ın nükleer programına ilişkin de sert mesajlar verdi.
6: İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceğiz. Bu yüzden bu üç ülke ve artı diğerleri tarafından arandım. Şu anda doğrudan bizim insanlarımızla ve İran'la görüşüyorlar.
5: İran lideri Müçteba Hamaney, ABD'nin İran'a yönelik savaş tehditlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Düşmanın savunmasız kalacağı cephelerin açılması için gerekli çalışmalar yapıldı dedi. Hamaney, savaş durumunun devam etmesi halinde çıkarlar doğrultusunda yeni cepheler açılabilir sözleriyle dikkat çekti. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan da sosyal medya hesabından kritik mesajlar paylaştı. Diyalog teslim olmak anlamına gelmez dedi. Pezeşkiyan tüm gücümüzle İran'ın çıkarlarını korumaya devam edeceğiz mesajını verdi.
4: ABD Başkanı Donald Trump'ın hemen ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Çin'e gidiyor. Putin'in Çin ziyareti bugün başlıyor. Trump'ın Çin'e yaptığı ziyaretin yankıları sürerken Pekin yeni bir zirveye daha ev sahipliği yapacak. ABD Başkanı'nın hemen ardından Rus lider Putin de Çin'i ziyaret edecek. Rusya Devlet Başkanı Putin'in Çin temasları bugün başlayacak. Ziyaret öncesi konuşan Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Putin'in ziyaretinde ekonomiye dair tüm konuların ele alınacağını belirtti ve bu ziyaretten çok ciddi beklentilerimiz var dedi. Putin ve Xi bugüne kadar 40'tan fazla kez bir araya geldi. Çin basınına göre bu ziyaret Moskova ile Pekin arasındaki rutin diplomatik temasların bir parçası. Rus lider için büyük bir tören ya da gösterişli karşılama beklenmiyor. Putin'in ziyaretiyle Çin, bir yıldan kısa sürede Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi daimi üyelerinin tamamını ağırlayan ilk ülke olacak. Fransa Cumhurbaşkanı Macron aralık

0: İngiltere Başbakanı Stormer da Ocak ayında Pekin'de temaslarda bulunmuştu. Rusya-Ukrayna Savaşı 5. yılında tüm şiddetiyle sürüyor. A Haber ekibinden Abdullah Ünver, Ukrayna'nın başkenti Kiev'den gelişmeleri aktaracak.
1: Evet, Ukrayna'nın başkenti Kiev'den iyi yayınlar diliyorum. 16-17 saatlik uzun bir yolculuğun ardından A Haber ekibi olarak Ukrayna'nın başkentine ulaştık. Sizin de bahsettiğiniz gibi savaşta artık 5. yılda Ukrayna ve haliyle oldukça yıkımı oldu savaşın. Biz de şu anda başkent Kiev'deyiz. İsterseniz caddeleri size kısaca göstermek istiyorum. Dediğiniz gibi savaş artık 5. yılında halen de tüm şiddetiyle devam ediyor. Belki de ileride tarih kitaplarına Ukrayna-Rusya savaşı drone'ların en yoğun şekilde kullanıldığı savaş olarak geçecek diyebiliriz. Ukrayna geceyi oldukça hareketli geçirdi. Ukrayna'nın Çernihiv kentinde doğalgaz tesislerine hedef aldı Rusya. Oldukça enerji elbette savaşta oldukça önemli. Rusya'da işte Ukrayna'nın enerji altyapısını vurmaya devam ediyor. Dediğim gibi Çernihiv şehrinde dün saldırılar vardı. Karadeniz'in en önemli liman kentlerinden biri olan Odessa'da da saldırılar vardı. Odessa Askeri Valiliği, Odessa bölgesine bağlı İzmail şehrinde sivil bir deponun vurulduğunu açıkladı. Dnipro'da da saldırılar vardı dün akşam. 28 yaralıda Dnipro'da yaralandı saldırılarda ve bugün de Kiev'de sabah saatlerinde Ukrayna istihbaratı, Ukrayna başkenti Kiev'de üniversitede çalışan bir güvenlik görevlisini Rus ajanlığı iddiasıyla gözaltına alındı. Şahsın Rusya'daki kız kardeşi aracılığıyla Rus istihbaratıyla iletişime geçtiğini, buradaki önemli enerji tesislerinin koordinatlarını Rus istihbaratına verdiği gerekçesiyle o kişi de gözaltına alındı. Dediğim gibi A Haber ekibi olarak Kiev'e ulaştık. İlerleyen dönemlerde gelişmeleri tekrardan aktarmayı sürdüreceğiz diyelim ve sözü yeniden size bırakalım.
0: Almanya 150 Alman askerin yer alacağı bir Patriot hava savunma görev gücünü NATO savunmasını desteklemek üzere Türkiye'ye konuşlandıracak. Ayrıntılar A Haber muhabiri Fatih Yılmaz'da.
2: Can Okaner, Almanya NATO savunmasını güçlendirmek amacıyla Patriot hava savunma görev gücünü Türkiye'ye göndermeye hazırlanıyor. Açıklama Almanya Savunma Bakanlığı'ndan yapıldı. Yaklaşık 150 Alman askeri ve bir Patriot hava savunma bataryası Haziran ayı sonundan Eylül ayına kadar Türkiye'de görev yapacak. Kararın arkasında ise bölgede yükselen güvenlik riskleri var. Özellikle İran Savaşı sonrasında NATO'nun Güneydoğu Kanada'ndaki hava savunmasını güçlendirilmesi ihtiyacı Türkiye'ye yönelik yeni askeri desteği gündeme getirdi. Alman makamları Türkiye'ye gönderilecek Patriot Birliği'nin Almanya'nın kuzeyindeki Schleswig-Holstein eyaletine bağlı Husum askeri üssünde hazır beklediğini açıkladı. Görev gücü hala Türkiye'de bulunan Amerikan Patriot Birliği'nin yerini devralacak. Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Alman görev gücünün NATO'nun entegre hava ve füze savunma sistemine entegre katkı sağlayacağı belirtilirken sahada Türk ve Amerikan güçleriyle yakın koordinasyon içinde çalışılacağı ifade edildi. Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius'tan da konuyla ilgili bir açıklama geldi. Bakan bu adımı müttefikler arasındaki dayanışmanın göstergesi olarak tanımladı. Pistorius, Almanya'nın NATO içindeki sorumluluğunun daha da arttığını belirterek Alman askerlerinin Türk ve Amerikan birlikleriyle yakın işbirliği içinde görev yapacağını belirtti. Öte yandan hatırlatalım, bu Alman Patriot sistemlerinin Türkiye'ye yönelik ilk görevi olmayacak. 2013 ve 2015 yılları arasında yine NATO misyonu kapsamında Suriye sınırına yakın bölgelerde yine hava sahasının korunması amacıyla Alman Patriot hava füze savunma sistemleri konuşlandırılmıştı. Uzmanlar yeni sevkiyatın NATO'nun bölgesel hava savunma kapasitesini arttırırken Türkiye'nin güney sınır hattındaki savunma altyapısını da güçlendireceğine dikkat çekiyor diyelim. Sözü tekrar size bırakalım Can Okaner.
0: ABD'nin Idaho eyaletinde düzenlenen gösteri uçuşu faciayla sonuçlanıyordu. Amerikan donanmasına ait iki FA-18 savaş uçağı gösteri sırasında çarpıştı. Dört pilot fırlatma koltuklarını devreye sokarak hayatta kaldı.

0: Gösteri uçuşu az kalsın faciayla bitiyordu. Amerika'nın Idaho eyaletinde hava üstündeki gösteri uçuşu hiç beklenmedik bir kazaya sahne oldu. Donanmanın 2 FA-18 Super Hornet uçağı gökyüzünde çarpıştı. Savaş uçakları şaşkın bakışlar arasında irtifa kaybederken çaresiz pilotlar fırlatma koltuklarını devreye soktu. 4 pilot da şans eseri sağ salim yere inmeyi başardı. Üst çevresinde de büyük korku hakimdi. Uçakların enkazı izleyenlerin üzerine düşebilirdi. Neyse ki korkulan olmadı.
1: Ve sırada dünyadan haber turu var.
0: Freni boşalan kamyon dehşet saçtı. Tüm hızıyla yoldan çıktı ve yan yattı. O sırada yukarı yönde ilerleyen bir başka kamyonu ve karşıya geçmeye çalışan yayayı da teğet geçti. Tüm bunlara rağmen feci kazada 3 kişi hayatını kaybetti. 4 kişi de yaralandı. İkinci Dünya Savaşı döneminden kalma deniz uçağı gökyüzünde arıza yaptı. Kokpite duman dolmaya başlayınca pilot çareyi otoyola inmekte buldu. Şans eseri kimse zarar görmedi. Doğa karşısında ne kadar çaresiz olduğumuzu hatırlamak için bu görüntüler yeterli. Hortum çevrede ne varsa söküp götürdü. Kabus bittiğinde evlerin hali içler acısıydı. Aile üzgün olsa da en azından hayattaydı. Scooter'la ormanda hız yapan gençse tavşanın gücü karşısında şaşkına döndü. Tavşanın zıplaması ve hedef gözeterek attığı tekmeye rağmen kazayı ufak sıyrıklarla atlattı. Ufaklık ne kadar şanslı olduğunun farkında değil. Pisi pisi diye çağırdığını normal bir kedi zannediyor. Annenin durumu fark edip kayda alması ikiliyi günübirlik bir şöhrete ulaştırıyor. Turun son durağı İsveç. Şaşkınlığın sebebi göz göze gelmekten bile imtina eden Kuzey Avrupalılara Türk şoförün kamyonun yanında durup dondurma ısmarlaması.
1: İstanbul'da kentsel dönüşüm hızlı bir şekilde devam ediyor. Neredeyse her sokakta bir inşaat çalışması var. Dönüşüm sürecinde yaşanan anlaşmazlıkların önüne geçmek için bir dizi önlem alındı. Ama müteahhit ve belediye eliyle mağdur edildiklerini öne sürenler de var. Fatih Tabak da onlardan biri. Mahkeme kararına rağmen tapusunun elinden kayıp gittiğini söylüyor.
2: ...50 sene çalıştım. Zor zoruna borçla oraya aldım. Aldım ama mağdur duruma düştüm.
0: Mega kentte yaşayan herkes gibi onlar da evleri yenilensin istedi. Bir müteahhitle masaya oturdular. Ancak hem hayallerinden hem de evlerinden oldular. İddiaya göre hisselerinin ederi yaklaşık 24 milyon liraydı. Fakat aileye sadece 1 milyon 360 bin lira ödendi.
3: Fatih Tabak ve babası İlyas Tabak 35 yıl boyunca İstanbul Küçükçekmece'de bu binanın olduğu yerde yaşamışlardı. Bina kentsel dönüşüm kapsamında yenilenecekti. Bazı komşular o dönemin koşulu olan 3'te 2'yi sağlayarak bir müteahhit firmayla anlaştı. Tabak ailesi farklı bir firmayla anlaşmak istemişti ancak iddiaya göre müteahhit firma kendileriyle anlaşmaya varmayan maliklere aynı hisseye sahip diğer maliklere verdikleri hakların yarısını vermeyi teklif etti.
0: Ancak inşaat tamamlandığında teklif edilen tutar da ailenin hesabına geçmedi.
4: Fazla hak talep eden komşularımız bir başka müteahhite giderek orada fazla hak alarak işi biraz yokuşa sürüldü. Bizim buradaki hakkımız 2,5 daire ve bu konumdaki bir daire şu anda 10-15 milyon liradan aşağı satılmıyor. Baktığımızda yaklaşık 1 milyon 360 bin lira gibi bir bedel bizim ülkemize geçmiş oldu.

0: Belediye bunların hepsine dikkat etmek zorunda, belediyenin ilgili idareleri de dikkat etmek zorunda. Mağduriyetini giderecek gerekli ikazları ve tebliğleri mutlaka yapmak durumunda.
1: Fatih Tabak hakkını aramak için belediyenin kapısını da çaldı. Aldığı cevapla bir şok daha yaşadı.
2: İlk başta Küçükçekmece Belediyesi'ne gittik. Maalesef oradaki müdür bize ilgili müteahhiti çok iyi tanıdığını, ne veresi kabul etmemiz gerektiğini, bundan başka yapılacak hiçbir şey olmadığını söyledi.
3: Tabak ailesi hisseleri fazla olmasına rağmen haklarını alamayacaklarını anladığında soluğu mahkemede aldı. Dönüşümle ilgili 4 kez yürütme, durdurma kararı aldılar.
2: Fakat belediye bir avukatımızın da kararla birlikte adliyeye gitmesine rağmen ben de bir gün öncesinden tapu müdüründe, Küçükçekmece tapu müdüründe karar ve takbis sisteminden müteahhite tapumuzun geçmesini sağlıyor.
4: Mahkemelerden söz konusu satışın yapılmamasına ilişkin bir yürütmenin durdurulması kararı alınmasına rağmen belediye tarafından satışın gerçekleştirilmesi hukuk uygun değildir.
1: Aile şimdi hakları olan payı almak için mücadele ediyor.
5: Maalesef adaletsizlik bir dağıtım oldu.
6: Şimdi sizi Çinli gezgin Mr. Bear'le tanıştıracağız. Bear 6800 kilometrelik mesafeyi 400 günde koşarak Türkiye'ye ulaştı. Son durağı İstanbul olan ünlü gezgin Türk misafirperverliğine de hayran kaldı.
7: Burada koşmak gerçekten de sanki bir masal diyarında koşuyormuş gibi.
8: 400 günde 8 ülkeyi koşarak kat etti. Rotası Çin'den İstanbul'a uzandı. Dünyaca ünlü gezgin Mr. Bear Türkiye'ye ulaştı.
7: Şu an İstanbul'un merkezindeyim.
8: Mr. Bear yaklaşık 6800 kilometre koştu.
7: İstiklal Caddesi'ne geldim. Burada çok fazla kalabalık var.
8: Uzun yolculuğun ardından son durağı İstanbul oldu.
7: Buradan kovulur muyum bilmiyorum. Türkiye'de ilk defa kamp yapıyorum ve burada çok fazla insan balık tutuyor.
8: Çinli gezgin İstanbul'da gördüğü ilgi ve misafirperverliğe de duyarsız kalmadı.
9: Çayımızı beğendin mi? Bu çay.
7: Çok güzel bir yer. Resim gibi, şiir gibi bir şehir.
8: Mr. Bear'ı görenler kendisine yardım etti.
7: Bu abi bana çok yardımcı oldu. Çin'den buralara kadar geldiğimi duyunca bunu ücretsiz tamir etti. Usta da çıktı geldi. Bisikletimi tamir etmeye yardım etti.
8: Bazıları ise onu yemeğe davet etti.
10: Yeme içme konusunda hepsinde de biz sana yardımcı oluruz. Sonuç itibariyle biz bir ensar bir toplumuz.
8: Ünlü gezgin İstanbul'a hayranlığını gizleyemedi.
7: Aynı zamanda tarihin havasını da hissedebiliyorsunuz. Çok güzel bir yer. Resim gibi, şiir gibi bir şehir.
8: Mr. Bear bu yolculuğun bir macera olmadığını, Türkiye ile Çin arasında kültürel bir köprü kurduğuna inandığını söyledi.
6: Muğla'nın Marmaris ilçesindeki koylar ziyaretçileri cezbediyor. Şimdi tekneyle Marmaris'in güzel koylarına götürüyoruz sizleri.

Marmaris'e gelenlerin yapmadan gitmediği bir etkinlik bu. Tekne turu. Bakalım bizi bu tekne turunda neler bekliyor. Şimdi kameraman arkadaşım Köksal'la birlikte sizi Marmaris'in o güzel koylarına götüreceğiz.

Tekneye binerken söylemiştik ya, Marmaris'e gelip de tekneyle tur atmamak büyük kayıp olur. Çünkü Marmaris'in en güzel yerleri aslında karadan gidilen değil, denizden gidilen yerler. Yani koylar ve aynı zamanda adalar. Kleopatra Adası, Cennet Adası, Turunç Koyu, Akvaryum Koyu, Kumlubük ve Dişlice Adası bunlardan sadece bazıları. İşte tekne turuna katılanlar bu koyları ve adaları yakından görme imkanına sahip oluyor.

0: Teknemizin kaptanı Emrah abimiz de birlikteyiz. Abi nerelere getirdin sen bizi?
1: Abicim öncelikle hoş geldiniz. Sizleri burada ağırlamaktan çok büyük keyif, onur duyuyoruz. Burası karşıda Marmaris'in karşısında bulunan Cennet Adası. Cennet Adası'nın Aslan Kara koyu. Ama halk dilinde biz böyle söylüyoruz. Ama artık şu an bilinen ismi Palmiye, 3 Palmiye koyu.
0: 3 Palmiye, 3 evet. Tane de palmiye ağacı var zaten orada.
1: Zamanında burada yaşayan insanların diktiği palmiyeler.
0: Ben az önce dedim ki abi Marmaris'in en güzel yerleri karadan değil denizden gidilen yerler. Evet, doğru mu söyledim?
1: Evet. Ulaşımın olmadığı yerler daha böyle temiz, berrak suları olan, işte ne bileyim doğayla baş başa kalabileceğiniz, daha böyle dinlence turizmi için gelenler için vazgeçilmez.
0: Peki ilgi nasıl tekne turlarına?
1: Çok şükür memnunuz, yani bir şeyimiz yok ama daha iyi olabilir.
0: Daha iyi olabilir.
1: Çok daha iyi olabilir.
0: Şunu soracağım bir de son olarak abi. Genellikle bu turlar kaç saat oluyor?
1: Genelde bizim çıkış saatimiz 9.30, dönüş saatimiz 4.30-5 arası. Yani biz 5 durak yapıyoruz. Durduğumuz noktalardan bir tanesi burası. Daha ileride gidebileceğimiz mesela akvaryum koyu var, Kumlubük var, işte Amos koyu var, Yeşildeniz var, Kadırga koyu var. Çok daha ileride, yani o farklı bir paket tur olarak, Gebe Kilise var, Çiftlik var, Ilımar var.
0: 7-8 saat sürüyor.
1: Tabii tabii, rahat rahat. Yemekli, yemeğimiz dahil mangal yakıyoruz. Normal yani böyle tüp değil. Bildiğim
0: mangalımızı yakıyoruz yani diyorsunuz.
1: İnsanlar bu senede bir kere geliyor, bir kere yapıyor bunu. O adama maksimumunu vermek zorundasınız.
0: Yani sonra mutlu ayrılsın
1: mutlu
0: değil
1: ayrılsın.
0: Mi?
1: O bir günü ömründe unutamayacak bir yer sahip etsin ki insanlara yani en iyi hizmeti verelim.
0: Koylarda yüzme imkanına sahip oluyor mu?
1: Tabii. 45, her durduğumuz durakta 45'er dakika duruyor.
0: 45 dakika.
1: 45 dakika yüzme molası, bir tanesi 2 saat yüzme ve yemek molası. Misafirlerimiz yüzerken biz yemeği hazırlıyoruz, işte servisi açıyoruz. Hazır olunca onları çağırıyoruz, duşlarını alıyorlar, oturup keyifle yemeklerini yiyorlar. Sonra tekrar seyir yapıp onların o sindirim şeyini biraz hani vakit geçirerek hemen yüzdürmüyoruz. Bir dahaki koya geçip orada tekrar kaldığımız yerden devam ediyoruz.
0: O zaman Marmaris'e gelecek olan tatilcilere bir çağrıda bulunacak olursak ne dersiniz?
1: Mutlaka ama mutlaka tekne turuna çıkın.

0: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.
1: Bir reklam.
2: Bahar geldi, şenler 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı şen istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobil ya da QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus

0: Haber Radyo. 24 saat haber. Reklam.
1: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: A Haber Radyo, haberin radyosu.
2: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Hometex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Hometex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar Hometex.com.tr'de.
3: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
4: Lacivert dergi Mesih dosyasıyla raflarda. İnsan neden bir kurtarıcı bekler? Mesih beklentisi ve dünyanın sonu. İsrail'in dokunulmazlık kalkanı. Hristiyan Siyonizm. Kutsaldan silikona teknolojik mesihçilik. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Mayıs sayısında.
5: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bes Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
6: Bes Allianz'tır. İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
7: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
0: Reklam. A Haber Radyo. Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
8: Utah tarafından bu yıl 6.sı düzenlenen Human Spire Summit kariyer etkinliğinde öğrenciler ve yeni mezunlar reel sektör yöneticileriyle buluştu. Düzenlenen organizasyonda ilham veren konuşmalar ve panel oturumlarıyla gençlere kariyer yolculuklarında yeni bakış açıları kazandırıldı. Ayrıca şirketlerde insan kaynakları odaklı yaklaşımlarını interaktif bir ortamda paylaşma imkanı buldu.
0: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu. Bir reklam.
9: Bayramda KOBİ'lerin yüzü Akbank'la gülüyor. Akbank Mobil'den krediye başvuranlar 3 ay ödemesiz dönem, avantajlı faiz oranları, haftalık veya aylık taksit seçenekleri ve 36 aya varan vadeden yararlanıyor. Detaylar akbank.com'da. Senin yanında Akbank.
0: Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber.
10: Reklam.
1: ETS yaz fırsatları başladı. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
2: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Hometex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Hometex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar Hometex.com.tr'de.

0: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Otomotiv sanayinde üretim ve satışlar yılın ilk 4 ayında yavaşladı. Otomotiv Sanayi Derneği'nin verilerine göre Ocak-Nisan döneminde toplam üretim geçen yılın aynı dönemine göre %3 azaldı. Otomobil üretimindeki kayıp ise %15'e ulaştı. Böylece toplam üretim 448.428 adet, otomobil üretimi ise 250.276 adet oldu. Yıllık bazda ise toplam otomotiv üretimi %5,3 artışla 126.546 adet olarak gerçekleşti.
3: Halkbank'ın katkıları.
2: Haberin radyosu A Haber Radyo.
3: Reklam.
5: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Hometex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Hometex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar hometex.com.tr'de.
6: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
7: Hanımların, beylerin dikkatine. Süpermax 5G evinize geldi. Şak diye internet, tak diye evinizde.
8: Türkcell gücünde Süpermax 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Süpermax 5G'nin lansmana özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL. Türkcell
3: gücünde 5G. Reklam.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
9: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
10: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
9: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Bir reklam.

0: Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, Akbank Mobil'in sana özel çözümleriyle tanış. Detaylar akbank.com'da.
1: Mobil'in bankası Akbank.
2: Bir reklam.
3: A Haber Radyo.
4: Reklam. Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Hometex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Hometex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar Hometex.com.tr'de.
5: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
7: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
6: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
7: Abicim.
6: Her yerde değilsen böyle yokuş.

0: dinlemiyorum.
1: Abicim.
2: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan.
3: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
4: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
5: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
6: Reklam. A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
7: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Polatlı-Ankara yolunun 44 ila 46. kilometreleri arasında Turkuaz Köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle çalışma süresince Turkuaz Mahallesi, Yapracık Mahallesi ve Atayurt Mahallesi'nin Ankara istikametine katılımını sağlayan bağlantı kolu trafiğe kapatılarak ulaşım servis yolundan kontrollü olarak sağlanmakta. Afyon-Karahisar-Uşak Devlet Yolu'nun Afyon-Karahisar Otogar Kavşağı'nda devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Güvenli yolculuklar dileriz.
6: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
8: A Haber Radyo.
9: Bugün gündemindeki son gelişmeleri de kapsamlı olarak ele aldık.
10: Özkan Yalın'la torpil içerikli mesajlaşmalarını görmezden geldi, gençlere vaatlerde bulundu.
9: Torpili ve kayırmacılığı bu topraklardan söküp atacağız.
10: Rüşvet itiraflarına da sessiz kaldı Özel. Partisinin hedef alındığını savundu.
9: Çağın kuşatmasına karşı mücadele ediyoruz.
11: Sardığınız gibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşı...
12: Doğal Kaynaklar Zirvesi 22 Mayıs'ta İstanbul'da düzenlenecek. Dünyanın gözünü çevireceği zirveye Başkan Recep Tayyip Erdoğan da katılacak. Zirve hakkında A Haber'e konuşan Türkiye'nin son dönemde dünyada yaşanan kırılmalarla jeopolitik öneminin daha da önem kazandığını vurguladı.
13: İkincisini düzenleyeceğimiz İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'ne tabii en başta Cumhurbaşkanımızın katılımı olacak. Sayın Bakanımız Alparslan Bayraktar'ın ev sahipliğinde düzenlenecek.
14: Dünyanın gözü 22 Mayıs'ta İstanbul'da düzenlenecek Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde olacak. Zirvenin açılışını Başkan Recep Tayyip Erdoğan yapacak.
13: Bu ikinci uluslararası zirvede Avrupa'dan, Asya'dan, Afrika'dan bakan seviyesinde, bakan yardımcısı seviyesinde önemli misafirlerimiz olacak.
14: Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'ndeki zirve Hürmüz krizinin gölgesinde toplanacak. Petrol, doğalgaz ve kritik mineraller masada olacak.
13: Tabii ki en önemli gündem malumunuz hem küresel anlamda hem bölgesel anlamda enerjinin merkezde olduğu, krizlerin yaşandığı bir dönemde enerji arz güvenliği, bağlantısallık konuları, ülkeler arası işbirliği, enerji alanındaki projelerde özellikle bu gibi başlıklar öncelikli olarak masaya yatırılacak.
14: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Ahmet Berat Cunkar zirve hakkında A Haber'e konuştu. Türkiye'nin enerji koridoru açısından kritik önemine dikkat çekti.
13: Türkiye'nin son dönemde dünyada yaşanan hadiseler, kırılmalarla birlikte hem jeopolitik anlamdaki önemi hem de enerji geçişleri açısından, enerji bağlantısallığı ve işbirlikleri açısından oynadığı kritik rol daha da büyük bir önem kazandı.
14: Üç ayrı panelin düzenleneceğini söyleyen Bakan Yardımcısı Cunkar yeni işbirliklerine de işaret etti.
13: Bu enerji dönüşümüyle ilgili iklim politikaları olsun, bunların finansmanı olsun, uluslararası finans ve yatırım noktasındaki süreçler olsun bu panellerde değerlendirilecek.
14: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 22 Mayıs'ta düzenlenecek zirvede ikili görüşmeler gerçekleştirecek. Bu görüşmelerde ülkeler arasındaki mevcut ve potansiyel işbirliği konuları masaya yatırılacak. Zirvede bazı anlaşmalara imza atılacak.
12: ...19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı tüm yurtta kutlanıyor. Çanakkale Boğazı'nda TCG Türkiye'li gemisi ziyarete açıldı. A Haber muhabiri Vedat Sezer, Çanakkale'den karşımızda.
0: Can o kadar evet, Çanakkale Boğazı, Çanakkale geçilmez denen o destanın yazıldığı özel bir lokasyon ve burada Türk Deniz Kuvvetleri'nin o güçlü donanmasına ait gemilerden biri vatandaşın ziyaretine açıldı. 19 Mayıs Atatürk'ü anma.

0: çok büyük bir tatbikat olduğunu belirtmeliyiz. İşte o güçlü donanmamızın içindeki gemilerden birisi de şu anda bizim de içinde olduğumuz Türkiye'li gemisi ki bu gemide de vatandaşlar ziyaretlerini gerçekleştiriyorlar ve Türk Deniz Kuvvetleri personeli de vatandaşlara merak edilen bilgileri konusunda bilgi aktarıyor. Tabii ki devam eden gemilere baktığımızda milli savaş gemisi inşa ediliyor hızlı bir şekilde. Yine hava savunma muhribi TCG Kocatepe'nin ilk bloğu tamamlanmıştı ve kıza konmuştu. Yine fıkrateynlere baktığımızda ise 4 fıkrateyn denize indirilmişti. 8. fıkrateynler de şu anda inşası hızla ilerliyor. Yine mayın avlama gemileri, milli hücum botlarımız, milli çıkarma gemileri, açık deniz karakol gemileri ve milli denizaltı projelerimiz yoğun bir şekilde devam ediyor. Bir taraftan da insansız deniz araçları da yine Türk Deniz Kuvvetleri'ne, envanterine kazandırılmış durumda. Her geçen gün donanmamızın gücü giderek artıyor demiştik. Çünkü Türkiye bu anlamda dünyada önemli ülkelerin başında gidiyor. Tabii ki oldukça büyük ilgi gören gemilerimiz de var. TCG Anadolu gibi vatandaşların her zaman ilgi gösterdiği gemiler. Bugün de 19 Mayıs Atatürk Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı çok özel bir lokasyonda Çanakkale'de Mustafa Kemal'in tarih sahnesine çıktığı anapartlar kahraman olarak anıldığı ve düşmana dur denilen noktadayız. Dolayısıyla burada Cumhuriyet'in ön sözünün yazıldığı bu noktalarda milli gücümüzün, ordumuzun gücünün gücüne güç katmasının gururla anıldığını söyleyebiliriz. Şu anda da Narınburnu açıklarında demirleyen TCK Türk eli gemimize Çanakkale merkezden vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyorlar. Hem gemiyi gezme imkanı buluyorlar hem de gemide kullanılan teknolojilerin ve mühimmatlarla ilgili de Türk Deniz Kuvvetleri personelinden bilgiler alıyorlar. Tabii ki 37'si Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait, 4'ü de Sahil Güvenliği Komutanlarına ait. Şu anda devam eden 41 gemi inşasından bahsedebiliyoruz ve buna yeni kararları alınan 9 tanesi de eklendi ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu açıklamıştı. 9 gemisiyle birlikte toplam 50 savaş gemisine daha donanmaya katılacağını belirtti. Toparlayacak olursak 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Çanakkale'de ziyarete açılan Türk Deniz Kuvvetleri gemileri yoğun ilgi görüyor diyelim. Çanakkale Boğaz'dan sözü size bırakalım.
1: Sapanca Gölü'nde 19 Mayıs'a özel dev Türk bayrağı açılıyor. 1923 metre uzunluğunda olan bayrak Sakarya Sapanca Gölü'nde açıldı. Görüntülerde de izliyorsunuz ve o anlar havadan görüntülendi. Sapanca Gölü burası ve 1923 metre uzunluğundaki Türk bayrağı Sapanca Gölü'nde açıldı.

0: Mersin'in Tarsus ilçesindeki saldırıda hayatını kaybedenler için tören düzenlendi. Cenaze namazının ardından yaşamını yitirenler toprağa verildi.
1: Meyyite için duaya, hatun kişi niyetine, buyur hazır olan imama. Allahu Ekber.
2: Silahlı saldırıda ölenler son yolculuklarına uğurlandı.
3: Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.
2: Mersin'de düzenlediği silahlı saldırılarda aralarında eski eşinin de bulunduğu 6 kişiyi öldürüp 8 kişiyi yaralayan Metin Öztürk saklandığı yerde tabancasıyla hayatına son verdi. Öztürk'ün öldürdüğü eski eşi Arzu Özden, lokanta sahibi Sabri Pan ve iş yerinde çalışan Ahmet Ercan, hayvan otlatan Yusuf Oktay, motosikletli Abdullah Koca kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
3: Allahu Ekber.
2: Olayda öldürülen tır şoförü Gökay Selfioğlu'nun cenazesi ise memleketi Niğde'ye gönderildi.

0: Bir yandan Mersin Valiliği saldırganın madde bağımlılığı kaynaklı birçok hastane girişi olduğunu açıkladı.
1: ABD'nin Kaliforniya eyaletinde cami olarak da kullanılan San Diego İslam Merkezi'ne silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti. 2 saldırgan etkisiz hale getirildi. Çocukların el ele tahliye edildiği anlarsa daha büyük bir katliamın önlendiğini ortaya koydu.
2: ABD'de 2 saldırgan camiyi hedef aldı. İslamofobik saldırı Kaliforniya eyaletinde yaşandı. Cami olarak da kullanılan San Diego İslam Merkezi'nde silahlı saldırı düzenlendi. İbadet için merkezde bulunan insanların üzerine kurşun yağdırıldı. Saldırıda çok sayıda kişi hayatını kaybetti.
3: Bugün birinin ölmesi çok üzücü. Özellikle camide olması çok üzücü. Hiçbir şey yapmadılar ve bunu hak etmiyorlar. Çok kötü hissediyorum. Aslında çok adaletsiz bir durum. Bu yüzden hiç iyi hissetmiyorum.
2: Kanlı saldırı sonrası bölgede büyük panik yaşandı. İslam merkezi çevresine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İki saldırgan etkisiz hale getirildi.
4: Bu olaydaki her iki şüpheli de öldü. Tüm çocuklar güvende. Şu anda sevdiklerine ne olduğunu öğrenen ailelere başsağlığı diliyoruz.
2: ABD Başkanı Donald Trump da saldırıyla ilgili konuştu. Korkunç bir durum ifadelerini kullandı.
3: Konuyla ilgili briefing verildi. Bu korkunç bir durum. İlk bilgiler verildi. Ancak konuyu tekrar ele alıp çok dikkatli bir şekilde inceleyeceğiz.
2: Kanlı saldırının ardından bölge genelinde güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Saldırı sırasında İslam merkezinde çocukların el ele tutuşarak zincir halinde tahliye edildiği anlar drone kameralarına yansıdı. Görüntüler daha büyük bir katliamın önlendiğini gözler önüne serdi. ABD'de İslamofobi tartışmaları yeniden alevlenirken kanlı saldırıya tepkiler çığ gibi büyüyor. İnançlara yönelik nefretin bir kez daha can aldığı saldırıyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
1: Batı medyası bu saldırıyı neredeyse hiç görmedi. Ayrıntıları alacağız. A Haber muhabiri Fatih Özyer karşımızda.
5: Evet Can Okaner, aslında güzel bir giriş yaptınız. Batı medyası neredeyse bunu hiç görmedi. Aslında görmedi diyebiliriz. Şimdi Can Okaner, aslında olup biteni aktarmadan önce bulunmuş olduğumuz noktayı size aktarmak istiyorum. Burası Kuzey Hollanda'nın Zaandam kenti. Zaandam kentinde arkamda görmüş olduğunuz inşaat Hollanda Diyanet Vakfı'na bağlı Zaandam Sultanahmet Camisi eğitim bölümü. Niye buradayız? Çünkü Hollanda'da en son gerçekleşen saldırılardan biri işte burası. Arkamda görmüş olduğunuz Zaandam Sultanahmet Camii Eğitim Merkezi inşaat halinde saldırıya uğramıştı. Ciddi maddi hasarlar oldu. Şimdi birkaç şey ekrana getirmek istiyorum böyle. Can Okaner, şunu belirtmek istiyorum. Tabii ki Batı medyası niye suskun? Aslında koskoca bir soru işareti. Amerika'da olup bitenleri niye görmedi? Bu soruya verilecek en büyük cevap, yapılan yorumlara da bakıldığında bir anlamda Batı medyasının bunu görmek istemesinin istememiz en büyük nedeni, bir anlamda Batı'nın karşısına Amerika Birleşik Devletleri'ni almak istememesi olarak görünüyor. Bu önemli. Niye? Çünkü Donald Trump'ın, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın siyasi düşüncesini bir anlamda karşısına almak istemiyor. Şu anda zaten Avrupa ile Amerika Birleşik Devletleri arasında gergin giden bir ilişkiler var. Bu ilişkileri daha da germek istemiyor. İstemiyor çünkü bir anlamda kendinde olup bitenleri görmeyen bir Avrupa kıtası Amerika Birleşik Devletleri'nde olup bitenleri de görmek istemiyor. Onları da gizlemeye çalışıyor. Asıl neden işte bunlarda yatıyor. Diğer taraftan yine bakıldığında az önce söylemiştim, burası bir anlamda Hollanda'da

0: ki camilere ve mescitlere yapılan saldırılarından en sonuncusu. Geçtiğimiz ay Nisan ayında gerçekleşmişti. İşte ekranlara görmüş olduğunuz gibi burası Hollanda Diyanet Vakfı'na bağlı olan Hollanda Zaandam Sultanahmet Camisi eğitim merkezi olacak. İnşaat bittiğinde Nisan ayının ikinci haftasında burada gerçekleşen saldırıda ciddi maddi hasarlar verildi. Can Okener, Hollanda'daki son verilere bakıldığında Hollanda Diyanet Vakfı'nın bizimle paylaşmış olduğu aslında veriler 2025 yılında Hollanda'daki cami ve mescitlere fiziki yapılan sayı 20'ye ulaşmış durumda. Ciddi bir sayı. Geçtiğimiz aya dönmek istiyorum yine. Aslında geçtiğimiz aya da bakıldığında Hollanda'da başkent Amsterdam'da bir sinagoga bir saldırı gerçekleşmişti. Bu saldırının faillerini yakalanması için Hollanda medyası günlerce konuyu gündeme taktı. Hatta birinci manşetten olup bitenleri verdi. Diğer taraftan Hollanda Başbakanı Rob Jetten de o saldırıya uğrayan sinagogu ziyaret etmiş. Mesajlar vermişti. Ama Hollanda geneline ve dünya geneline bakıldığında özellikle camilere ve mescitlere yapılan saldırıları neden görmezden geliniyor. Aslında bunlar her ne kadar siyasi söylemler olarak açıklanmış olsa bile koskoca kafada sorular var. Son olarak şunu belirtmek istiyorum Can Okuner, bu da çok önemli. Siyasi söylemler söylemiştim. Geçtiğimiz hafta içerisinde Hollanda'da aşırı sağcı bir milletvekilinin yapmış olduğu bir açıklama var. Özellikle Filistinli sığınmacıların Hollanda'ya gelmesini engellemek için sınır kapılarında gerekirse aşırı şiddet kullanılması gerekir açıklaması yaptı. Bu da çok tehlikeli açıklama ama dünya geneline bakıldığında ve özellikle de ki Amerika'daki gerçekleşen cami saldırısını Avrupa neden görmüyor? Çünkü kendinde olup bitenleri gizlediği gibi Avrupa'dakini de Amerika Birleşik Devletleri'ndekini de görmek istemiyor. Bir taraftan gergin olan Amerika ile ilişkileri daha da germek istemiyor. Çünkü yarın bir gün Amerika Birleşik Devletleri de kendine şunu diyecek: sizde olup bitenleri önce gündeme getirin, bizi rahat bırakın diyerek bulunmuş olduğumuz ülke Hollanda'dan. Sözü şimdilik size bırakalım Can Okaner.
1: Rusya-Ukrayna savaşı 5. yılında tüm şiddetiyle sürüyor. A Haber ekibinden Abdullah Ünver ve Uğur Koçak Ukrayna'nın başkenti Kiev'den gelişmeleri aktaracak.
2: Can Öküner, Ukrayna'nın başkenti Kiev'den iyi yayınlar diliyorum. Uzun bir yolculuğun ardından Kiev'e kameraman arkadaşım Uğur Koçak'la ulaştık. Ukrayna geceyi oldukça hareketli geçirdi. Çernigiv'de doğalgaz tesislerine Rusya saldırı gerçekleştirdi. Tabii savaşta enerji oldukça önemli. Rusya ilk aşamada bu enerji santrallerini hedef alıyor. Dün de o saldırılardan biri gerçekleşti. Çernigiv'deki doğalgaz santraline saldırı gerçekleşti ve Odessa'da da sivil bir depo vuruldu. Odessa askeri valiliği bu açıklamayı yaptı. İzmail bölgesinde bir sivil deponun vurulduğunu açıkladılar. Diğer saldırı ise Dnipro'da meydana geldi. Rusya'nın yaptığı saldırıda 28 kişi yaralandı. Biz de şu anda Ukrayna'nın başkentinde Merkez Katedral'in olduğu noktadayız. Arkamda da Rus tanklarını görüyorsunuz. Şimdi kameraman arkadaşım Uğur Koçak sizlere o görüntüleri gösteriyorlar. İşte gördüğünüz bu tanklar Rusya ordusu tarafından kullanılıyordu ve Ukrayna o tankları savaşta imha etti. İşte şimdi o görüntüler ekranlarınıza geliyorlar. Burası artık oldukça önemli bir nokta. Savaşın anılarını burada insanlara Ukrayna tarafı gösteriyorlar. İşte askeri teçhizatlar burada, tanklar var. Tam da Ukrayna'nın Kiev'in kalbi noktasında burada sergileniyor. Kameraman arkadaşımdan bu tarafa doğru gelmesini rica ediyorum. Burada sivillere ait bir araç olduğunu da görüyoruz. Bakın işte burada sivil insanlara ait araçları görüyorsunuz. Resmi bir araç var. Hemen yanında da yeşil renkli olan sivil aracı özellikle göstermek istiyorum. Savaşta hedef alınan araçlardan biriydi. Ve tabii ki içinde de siviller vardı. O aracın da son durumu işte bu şekilde burada Kiev'de bu araçlar sergileniyorlar. Savaşın anıları taze kalması için Ukrayna tarafından işte bu araçlar burada gösteriliyor. Bizim Kiev'deki haber nöbetimiz devam ediyor. Gün içinde bültenlerde aktarmayı devam edeceğiz diyelim ve sözü tekrardan size bırakalım.
1: Irak'ta Necef başta olmak üzere ülkenin güneyini vuran kum fırtınası hayatı felç etti. Gökyüzünün turuncuya döndüğü Necef'te hastaneler doldu taştı.
3: Gökyüzü turuncuya döndü, göz gözü görmedi. Trafik durma noktasına geldi. Başta Necef kenti olmak üzere ülkenin güneyinde günlük yaşam adeta felç oldu. Yoğun toz bulutu nedeniyle görüş mesafesi neredeyse sıfıra indi. Trafikte ciddi aksaklıklar ve kaos yaşandı. Meteoroloji kaynakları toz bulutunun rüzgarla birlikte daha da artabileceği uyarısında bulundu. Yetkililer özellikle solunum yolu hastalıkları bulunan vatandaşlara zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları ve koruyucu önlemler almaları çağrısında bulundu. Kum fırtınası nedeniyle hastaneler doldu taştı.
4: Necef'teki toz fırtınası özellikle astım ve KOHA olan kişilerde solunum güçlüğü vakalarının sayısını arttırdı. Bu hastalar bu tür koşullara tahammül edemezler.
3: Bağdat başta olmak üzere Irak'ın güneyindeki birçok bölgede de benzer hava koşullarının etkili olduğu aktarılırken uzmanlar küresel iklim değişikliği ve çölleşmenin bu tür aşırı hava olaylarını arttırdığına dikkat çekiyor.
1: Bir son dakika gelişmesi, daha doğrusu görüntüler var. İsrail bir Sumut gemisine an itibariyle müdahale ediyor. Görüntüler ekranlarınızda ve aktivistlerin hepsinin can yeleklerini takmış olduklarını görüyoruz. Zaten bir süredir tacize uğruyorlardı. Gemilerin etrafında bulunan iki İsrail savaş gemisi tarafından ve İsrail'in ele geçirdiklerinin dışında olan gemilerde Gazze'ye doğru ilerliyorlardı. Bir sessizlik hakimdi son 24 saatin içerisinde ama şimdi yeniden onların müdahale noktasına geldiğini izliyoruz. Ve onlar da İsrail askerleri tarafından ele geçirildikten sonra diğerleri gibi Gazze'ye götürülecekler. Ve orada bundan önceki olaylarda da yaşadığımız gibi bir cezaevi var. O cezaevine konulacaklar. Zaten bütün ülkelerden aktivistler var burada. O aktivistlerin ülkeleri de girişimlerini sürekli olarak sürdürüyorlar. O girişimler sonucunda da o cezaevlerinde birkaç gün kaldıktan sonra, tutulduktan sonra hepsi sınır dışı edilecek, kendi ülkelerine dönebilecekler. Ama yine İsrail'in bu hukuk dışı davranışı bir kez daha gözler önüne böylece serilmiş oldu. Çünkü olay uluslararası sularda meydana geliyor. İsrail'in hiçbir hak ve yetkisinin bulunmadığı sularda yapılan bir olay. Uluslararası hukukta da bunun karşılığı tam olarak korsanlık. Ve işte bu korsanlığı da yapıyor İsrail hiç çekinmeden. Çünkü herhangi bir yaptırım olmuyor. Herhangi bir ceza almayacağına inanıyor. Dolayısıyla bu rahatlıkla müdahalelerini yapmaya sürdürüyor. Gemi, Sumut gemisi Gazze'ye 145 deniz mili uzaklıkta. Bu olaylar öyle meydana geliyor. Yani 268 kilometre. 10 gemi yoluna devam ediyor. Ve şu anda müdahale edilen geminin Andros adlı tekne olduğu bildiriliyor. Durum böyle. Evet, Andros gemisi.

0: De yaşananlar bu şekilde. Yani gemiye müdahale ediyorlar ama henüz İsrail askerlerinin de geminin içerisinde görmedik. Buna karşılık Andros'ta bulunan aktivistlerin hepsinin yeleklerini, can yeleklerini takmış olduklarını görüyoruz. Denize düşme ihtimallerine karşı. Bu arada arkadaşlarımız Andros'tan birisiyle telefon bağlantısı ya da uzaktan görüntü bağlantısı sağlamaya çalışıyor. Fakat henüz o noktada bir gelişme sağlandığını düşünmüyorum. Evet, bu arada A Haber Dış Haberler Şefi Muammer Serhen telefon attığımızda. Muammer, ne oluyor? Anlatsana birazcık. Hangi haberler geliyor sana?
1: Can Okanar, şu an Gazze'ye doğru ilerleyen ve yaklaşık 120 deniz mili mesafede bulunan Sumut filosuna İsrail yeni bir saldırı düzenliyor. Bu tekneler, bu filo dün saat 10 sıralarında, sabah 10 sıralarında İsrail tarafından Kıbrıs adasının batısında bir saldırıya uğramıştı ve İsrail'in baskınıyla, uluslararası sularda yaptığı korsanlıkla bu filodaki tekneler bir bir İsrail tarafından ele geçirilmişti ve oradaki aktivistler de İsrail tarafından zorla alıkonulmuştu. Ve dün saat 10'dan itibaren İsrail'in bu saldırıları devam ediyor ve son olarak son 10 tane tekne kalmıştı bu Sumut filosunda ele geçirilmeyen ve yaklaşık 120 mil mesafe kala Gazze'ye, bu takribi olarak 200 kilometre yapıyor. Yani az bir yolları kalmıştı Gazze'ye ulaşmalarına. Korsan İsrail yeni bir saldırı dalgası başlattı ve bu teknelere baskın düzenledi. Son olarak Zefiro isimli teknenin etrafında bir askeri hareketlilik görüldü ve İsrail askerleri baskın yaptılar. Şimdiye kadar 40 ülkeden 332 aktivist, 332 katılımcı alıkonuldu İsrail tarafından. Bu 332 aktivistin arasında da 74 Türk vatandaşı bulunuyor. 10 tane geminin de İsrail anladığımız kadarıyla şu dakikalarda hepsine sırayla baskın yaparak bu teknelere alıkoyacak ve buradaki aktivistleri de İsrail'e kaçıracak. Bu aktivistlerin, gözaltına alınan aktivistlerin İsrail'in Ashdod limanına götürülmesini bekliyoruz. Geçtiğimiz hafta İsrail Yunanistan açıklarında bu Sumut filosu daha yeni yola çıktığı zaman bir saldırı yapmıştı. Burada iki tane aktivisti İsrail'e götürmüştü. Orada yaklaşık bir hafta boyunca gözaltında tutulmuşlardı ve İsrail'in işkencelerine maruz kalmışlardı. Daha sonra bu iki aktivist serbest bırakılmıştı. Şimdi bu gözaltına alınan 332 katılımcının da aktivistinde yine Ashdod limanına götürülmesini bekliyoruz ve şu süreçte de Ashdod limanından sonra bunlar ülkelerine sınır dışı edilecekler.
0: Aktivistleri tutuyorlar, götürüyorlar. Ama bu tekneler, alıkonulan tekneler ne oluyor Ashdod limanında? Daha sonra ülkelerine iade ediliyor mu bu tekneler, yoksa kalıyor mu İsrail'de?
1: Geçen sene Sumut filosunun düzenlediği Gazze'ye, Sumut filosunun giden Gazze'ye giden gemilere alıkoymuştu İsrail güçleri. Bu gemileri ya parçaladılar, imha ettiler, yani gemi söküme gönderdiler. Hepsini bu şekilde imha ettiler, alıkoydular. Hiçbir şekilde iade etme durumları olmadı.
0: Teşekkürler. Devam ediyoruz aşansa. İstanbul Beşiktaş'ta trafik polisine minibüs çarptı. Kazada yola savrulan kadın polisin durumu ağır. Olay güvenlik kameralarına da yansıdı.
2: Görevi başındaki polise minibüs çarptı. Kadın polisin durumu kritik. İstanbul Beşiktaş'ta Mehmet K. idaresindeki minibüs, trafik akışını yönlendiren bir polis memuruna çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan polis ağır yaralandı. İlk müdahale olay yerinde yapıldı. Ardından yaralı polis hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi gören polis memurunun hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Gözaltına alınan şoför emniyetteki işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
0: Şimdi ekranlarınıza kaçak moloz dökümünün nasıl bir çevre felaketine neden olduğunu getireceğiz. İstanbul Arnavutköy'de yasağa aldırış etmeyen bazı kamyon şoförlerinin hafriyat atıklarını tarlalara ve su havzalarına bırakıp kaçtıkları ortaya çıktı. Beykoz'da da kaçak hafriyat dökümü yapanlar vardı ancak onlar suçüstü yakalandı.
2: Ne yasağa ne de kameralara aldırış etmediler. Gece gelip hafriyat atıklarını döküp kaçtılar.
3: Güvenlik kamerası var da o gece döküyor kaçıyor. Demek ki öyle. Hiç saymasalar oraya döker mi güvenlik kamerasının olduğu yere?
2: İstanbul Arnavutköy'de kaçak moloz dökümü çevre kirliliğine yol açıyor. Ekili tarlaların kenarları, su havzaları her geçen gün yeni molozlarla doluyor. Döküm alanları bulunmasına rağmen ücret ödemek istemeyen bazı kamyon sürücülerinin hafriyat atıklarını gelişi güzel bıraktıkları ortaya çıktı.
4: Yollarımızın kenarlarına döküyorlar. Şu tren yolunun geçişinde çöp döküyorlar, pislik döküyorlar, ekmek döküyorlar, her şeyi döküyorlar. Ama göremiyoruz ki. Moloz da döküyorlar. İnşaat atıklarını.
2: Kaçak döküm yapanların vurdum duymazlığı o kadar ileri gitmiş ki kendilerini görüntüleyen güvenlik kameralarının bulunduğu yere bile moloz döktükleri ortaya çıktı. Bölge sakinleri çevre kirliliğinin her geçen gün arttığını ifade ederek yetkililerden çözüm bekliyor.
4: Yetkililerin gereğini yapılmasını teklif ediyoruz. Yaparlarsa memnun oluruz. Dökülen toprak güvenlik kamerasının altına dökülmüş. Kimse alakadar olmamış.
3: Kendine saygısı olmayan doğaya da hiç kimseye doğaya da olmaz saygısı.
2: Öte yandan Beykoz'da da sit alanına kaçak hafriyat dökümü yapanlar vardı. Ancak onlar kaçmayı başaramadı. Drone destekli operasyonda şirket sahibinin de aralarında olduğu 5 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şirket sahibi tutuklandı.
0: İstanbul Zeytinburnu'nda bozulan anteni tamir etmek isteyen 55 yaşındaki Halil Kabadayı martıların saldırısına uğradı. O anları korku dolu sözlerle anlatan Kabadayı az kalsın çatıdan düşecektim dedi.
5: Bu vuracak bana kesin. Vurdu bile kafama.
6: Bozuk anteni tamir etmek için çatıya çıktı. Martıların saldırısına uğradı.
5: Bu vuracak bana kesin. Vurdu bile kafama.
6: Görüntüler İstanbul Zeytinburnu'ndan. 5 katlı bir binanın çatı katında yaşayan Halil Kabadayı anten arızasını gidermek için çatıya çıktı.
5: Ben buradan aşağı düşme tehlikesi yaşadım. Kafama vurduğunda kafamı deldi.
6: Ancak beklenmedik bir şey oldu. Bir grup martı Kabadayı'ya saldırdı.
7: 20 tane martı dönüp bana pike yaparak arkamdan saldırdılar. Ne olduğunu anlayamadım. Şoka girdim ben. Az kalsın çatıdan düşecektim.
6: Martıların kanat darbeleriyle neye uğradığını şaşıran adam başından yaralandı.
7: Şoka girdim zaten. Oturdum orada düşmemek için, dengemi kaybetmeyeyim diye. Bir 5 dakika oturdum ama o sırada gene üzerimde sürekli pike yapıyorlardı.
6: Kaçmaya çalıştı ancak martılar peşini bırakmadı.
7: Düşeceğim en sonunda, bu tehlikeli bir şekilde hale aldı. Dedim daha sonra ineyim. 1-2 saat sonra tekrar çıktım. O sırada gene tekrar aynı şekilde vurdu.
6: Kabadayı'nın yaraları evde ailesi tarafından sarıldı.
0: Giresun'da içinde iki kişinin bulunduğu kamyonet yaklaşık 400 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Kamyonettekiler şans eseri ölümden döndü. Kaza anı cep telefonu kamerasına yansıdı.
8: Avne ne oldu yavrum?
9: Araba bir kere havalandı. Bana dedi ki gidiyoruz.
10: İçinde oldukları kamyonet uçurumdan yuvarlandı. İkisi de kazadan yaralı kurtuldu.
9: Orada bu arabanın 200 metrede sağlam çıkmam Allah'ın bir mucizası.
4: Başına adam kaldı herhalde.
8: Yavrum.
10: Cep telefonu kamerasına yansıyan kaza Giresun'un Güce ilçesinde meydana geldi. Rahmi Kuru idaresindeki kamyonet Sarıyer köyünde kontrolden çıkarak yaklaşık 400 metrelik uçurumdan yuvarlandı.
9: Arabanın sahibini 50 metrede atıyor, arabanın şoförünü beni 200 metrede atıyor.
4: Başına adam kaldı herhalde.
8: Yavrum.
10: Kuru ve yanındaki Recep Yıldız araçtan fırladı. O anları görenler sağlık ekibi ve jandarmaya haber verdi.
9: Araba beni attığı zamanı kalktım oturdum. Çağırdım karşıdan komşulara. Arkadaş beni doktora götürün falan diye çağırdım ben.
10: Kazada yaralanan iki kişi tedavilerinin ardından taburcu edildi.
9: Orada bu arabanın 200 metrede sağlam çıkmam Allah'ın bir mucizası.
4: Başına adam kaldı herhalde.
0: Adana'da çok sayıda taksici uygulama üzerinden yolcu taşıyan sürücünün aracının önünü kesti. Kadın yolcunun da bulunduğu araçta yaşanan tehdit ve panik anları kameraya yansıdı.
11: Ya!
5: Dayı sen ne yapıyorsun ya?
2: Pusu kurdular, araca zorla binip sürücü ve kadın yolcuya dehşeti yaşattılar.
5: Kardeş bak, yanlış yapıyorsun.
2: Adana'da çok sayıda taksici uygulamayla yolcu taşıyan sürücünün önünü kesti.
11: Ya!
5: Dayı sen ne yapıyorsun ya?
2: İçlerinden biri araca zorla binip sürücüyü tehdit etti. O sırada araçtaki kadın yolcu büyük korku yaşadı.
5: Kardeş bak büyük ceza yersin. Kamera var. Dayı bak büyük ceza yersin. Kamera var. Dayı bak büyük ceza yersin. Kamera var diyorum. Araba bir şey yok.
2: Sürücünün araçta kamera olduğunu söylemesi üzerine taksiciler bölgeden ayrıldı.
5: Kardeş bak büyük ceza yersin. Kamera al. Dayı bak büyük ceza yersin. Kamera al.
2: Şikayet üzerine polis ekipleri saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.
5: Dayı yapma diyorum.
0: Yargıtay, yoksulluk nafakasına dair emsal niteliğinde bir karara imza attı. Yüksek Mahkeme, boşanma sonrası düzenli geliri olan eşe yoksulluk nafakası bağlanamayacağına hükmetti. Peki, yoksulluk nafakası almanın şartları neler? Kim hangi durumlarda bu nafakayı talep edebilir? Haberimizde.
10: Boşanma davalarında dengeler değişti. Yargıtay'dan ezber bozan karar geldi. İstanbul'da görülen bir boşanma davasında yerel mahkeme kadın lehine yoksulluk nafakasına hükmetti. Karar istinafa taşındı, bölge adliye mahkemesi de kararı uygun buldu. Ancak kocanın itirazı üzerine dosya Yargıtay'a gitti ve Yüksek Mahkeme ezber bozan bir karara imza attı.
12: Yargıtay nafaka ile ilgili vermiş olduğu kararda nafaka talep eden ve boşanma talep eden eşin boşanma durumunun hemen arkasından yoksulluk durumuna düşmesi gerektiği ve nafakanın ancak bu şekilde bağlanması gerektiğini belirtti.
10: Bu karar akıllara şu soruyu getirdi. Kimler yoksulluk nafakası alabilir? Şartlar nelerdir?
12: Buradaki temel nokta kişinin geliri değil, evliliğin içindeki durumla evlilik sona erdiğindeki durum arasındaki ekonomik farktır.
10: Taraflar arasındaki nafaka hakkı neyi kısas alıyor?
12: Burada net olarak miktara bakılır. Örnek vermek gerekirse evliyken o eve, haneye aylık 500 bin liralık bir gelir geldiğini düşünelim. Ve kişi boşandığında asgari ücretle geçiniyorsa tabii ki aradaki farkın ödenmesini yoksulluk nafakası olarak mahkemeden talep edebilecektir.
13: İstanbul'da yaşayan ailenin 4 yaşındaki kızları iddiaya göre parkta yerde gördüğü pili şeker sanarak yuttu. Rahatsızlanan çocuk hastanede tedaviye alındı. Uzmanlar ailelere önemli uyarılarda bulundu.
14: Yabancı isim yutulması deyip küçümsememek lazım. Ucu çok tehlikeli noktalara varabilecek bir durumu söz konusu.
2: Şeker sanıp yuttu. Karın ağrısıyla gittiği hastanede gerçek bambaşka çıktı.
14: Çocuklar ellerinde tuttukları her şeyi ağızlarına götürebiliyorlar. Ciddi yanıklar olabilir. Hatta bazen yemek borusu yanıkları, soluk borusu yanıkları olabiliyor. Ölüme kadar götürebiliyor.
2: Olay İstanbul Gazi Osman Paşa'da yaşandı.
14: Kızımız 4 yaşında minik bir kız. Anaokulu çıkışında parka gidiyor. Parkta oynarken yerden bir yabancı cisim alıyor. Onu şeker veya bir başka bir şey cisim zannediyor. Yutuyor maalesef. Bir gün sonra hastamızda bazı bulgular, karın ağrısı, bulantı gibi bulgular ortaya çıkıyor.
2: Hastanede yapılan incelemelerde çocuğun midesinde pil olduğu tespit edildi.
14: Kullanılmış pil dahi olsa az da olsa bir enerji var. Özellikle ağır metallerden oluşan kimyasal içerikler üretebiliyor ve kişide toksik etkiler, zehirleyici etkiler ortaya çıkabiliyor.
2: Pil doğal yollarla vücuttan atılırken çocuk cerrahisi kliniği sorumlusu Profesör Doktor Ali İhsan Dokucu ailelere uyarılarda bulundu.
14: Maalesef midenin içerisinde bir yanık alanı gördük. Bu yanık alanında pilin oturduğu alanda elektriksel iletime bağlı oluşturduğu yanık olarak raporlandırdık. Çevrede böyle tehlikeli olabilecek materyallerin tutulmaması gerektiğini konusunda bir bilinç sahibi olması lazım. Özellikle pillerin çok tehlikeli olabileceğini, masum olmadıklarını, çocukların da ölüme götürebilecek kadar ciddi hasarlar oluşturabileceğini bileceğiz. Bir içinde bir dışında iki tane yuvarlak.
13: Antalya'da nar ağaçları çiçek açtı. Bu yıl yüksek verim bekleniyor. A Haber muhabiri İsmet Yerdelen ve konu bizlerle.
15: Evet, teşekkürler Can Okanar. Nar tanesi tanesi, nar ağacı narsız olur mu gibi türkülere konu olan Türk kültürünün önemli bir simgesi nar ve nar ağacı. Akdeniz'in incisi Antalya'dan bir nar bahçesinden sizlere sesleniyoruz. Üretici kardeşimiz yanımızda. Efendim sizi tanıyabilir miyiz?
16: İsmim Hasan Yavuz, Antalya Konyaaltı Aşağıgaram'ında ikame etmekteyim. İşte geldik evet. Bahçeye.
15: Efendim bunlar nasıl oluyor? Budama işlemleriyle mi başlıyor ilk olarak? Nar ağaçlarının bakımı nasıl? Bir evet. Bilgi verebilir misiniz?
16: Meyve alındık, toplandıktan sonra Aralık ayında bunların bakımı oluyor. Budama yapıyoruz.
15: Galiba budama çok önemli.
16: Evet, budayıyoruz. Ondan sonra bordama ilacını atıyoruz. Bunun üç ilacı vardır zaten. Evet. Gerisi de gurt ilacıdır. Ağacın gövdesine gurt giriyor, vurma yapıyor. Evet. İşte gerisi de zirai ilaçlar atılıyor. Yeri sürümü var. Sırayla 3-4 defa sürülüyor.
15: Şu anda kameraman arkadaşım da gösteriyor. Narlar çiçek açmış. Kızılın tüm renklerini görebiliyoruz. Yeşille kızıl birbirine karışmış. Çiçeklerin altında artık nar meyve tutmaya da başladı galiba.
16: Evet. Meyve orada bak görüyorsunuz. Meyve oluşumu başladı.
15: Peki efendim ne zaman ilk hasat olur?
16: İlk hasat Ekim ayında olur. Kasım ayı gibi de sonuna ulaşılır yani toplanılır. Biter evet. Yani.
15: Burası kaç dönüm efendim?
16: 6 dönüm.
15: 6 dönümden ne kadar nar bekliyorsunuz?
16: Aşağı yukarı 9-10 ton civarında nar bekliyoruz.
15: Evet, 10 ton civarı nar bekleniyor. Evet, kameraman arkadaşımdan rica ediyorum. Efendim, nar ağacından, bir nar bahçesinden sizlere seslendik. Antalya nar üretiminde oldukça önemli. 200 bin tona yakın üretimiyle Türkiye üretiminin 1/4'ünü karşılıyor diyor. Sözü tekrar merkeze bırakıyoruz.
13: Yeşilçam'ın efsane ismi Hülya Koçyiğit, Sivas'ta nostalji dolu bir yolculuk yaptı. 1976 yapımı Şoför filminin hafızalara kazınan kırmızı otomobili sahnesini 50 yıl sonra yeniden canlandırdı.

0: tarafa?
1: Biraz dolaşmak istiyorum. Gidebiliriz.
2: Bir zamanlar milyonların izlediği o sahne yıllar sonra bu kez Sivas sokaklarında hayat buldu. Hülya Koçyiğit'in kırmızı otomobille verdiği meşhur Yeşilçam pozu

0: İzleyenleri adeta seneler öncesine götürdü.
1: Gerçekten çok nostalji yaşattı bana. Çok duygulandım. Yıllar sonra aynı heyecanı, aynı duyguları yaşadım.
0: Türk sinemasının unutulmaz ismi 3. Sivas Uluslararası Film Festivali için kamera karşısına geçti. 1976 yapımı Şoför filminin hafızalara kazınan sahnesi yarım asır sonra yeniden canlandırıldı.
2: Ne tarafa?
3: Kazancı yokuşuna.
2: Peki.
0: Türk sinemasının dört yapraklı yoncası arasında gösterilen usta oyuncunun seneler sonra aynı sahneyi bir kez daha oynaması kentte nostalji rüzgarı estirdi. O görüntüler sadece bir film sahnesini değil, Türk sinemasının hafızalarda yaşayan sıcaklığını da yeniden hissettirdi.

0: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.
1: Bir reklam.
2: Tüm kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Sen de tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Eklediğin tüm kartların limitlerini, işlemlerini, puanlarını görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet, istediğin kartla öde. Detaylar cüzdanda.
1: Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber.
3: Reklam. Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Hometex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Hometex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar Hometex.com.tr'de.
4: Opet

0: çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçta %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
1: Muhit, Hüsrev Hatemi dosyasıyla raflarda. Şair ve yazar İbrahim Tenekeci yönetiminde yayımlanan Muhit dergisi edebiyat yürüyüşüne devam ediyor. Mayıs sayısında 2 Nisan'da aramızdan ayrılan Profesör Doktor Hüsrev Hatemi'nin şairlik, yazarlık ve düşünce dünyası kapsamlı bir şekilde mercek altına alınıyor.
2: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %44,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %44,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
3: Ben QNB'ye geçiyorum.
4: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
5: Halkbank'ın katkılarıyla.
6: Sınavlara hazırlanan öğrenciler özel derslere yöneldi. Ücret derse dudak uçuklattı. Ders saat ücretleri sayısalda 7500 liraya kadar yükselirken, özel eğitim gerektiren alanlarda ise veliye çıkarılan saatlik fatura 9500 lirayı buldu. Yüksek ücretlere tepki gösteren veliler ise her iki tarafı da memnun edecek tarifeler uygulanmasını istiyor.
5: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Haberin radyosu A Haber Radyo.
5: Reklam.
7: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Hometex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Hometex 2026 için online davetiyenizi hemen alın.

0: buluşmasını kaçırmayın. Detaylar hometex.com.tr'de.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Muhit, Hüsrev Hatemi dosyasıyla raflarda. Şair ve yazar İbrahim Tenekeci yönetiminde yayımlanan Muhit dergisi edebiyat yürüyüşüne devam ediyor. Mayıs sayısında 2 Nisan'da aramızdan ayrılan Profesör Doktor Hüsrev Hatemi'nin şairlik, yazarlık ve düşünce dünyası kapsamlı bir şekilde mercek altına alınıyor.
3: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her Best Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen Best'in 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
4: Best Allianz. Bayram şıklığı Kiğlı'ya yakışır. Klasikten spora her an uyum sağlayan seçenekler ve gün boyu konfor Kiğlı'da buluşur. Bayram özel seçili ikinci ürüne %50 indirim fırsatıyla tarzını tamamla. Bayram boyunca iyi görün, rahat hisset. Kiğlı'dasın, rahatsın.
5: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
6: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
7: Reklam.
0: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Hometex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Hometex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar Hometex.com.tr'de.
8: Trafikte dikkat etmeniz gereken onca şey varken aklınız bir de evinizde kalmasın. Size güzel bir haberimiz var. Doğa sigorta konut sigortası, yangın, deprem ve diğer doğal afetlerin yanı sıra hırsızlık, su baskını, cam kırılması ve bu durumlardan doğabilecek komşu hasarlarını da güvence altına alır, yuvanızı her zaman korur. Doğa sigorta, güven doğasında var.
9: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde...

0: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
1: Reklam.
2: A Haber Radyo. Bir reklam.
3: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Hometex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Hometex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar Hometex.com.tr'de.
2: Bir reklam.
4: A Haber Radyo. 24 saat haber.
1: Reklam.
3: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Hometex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Hometex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını

0: kaçırmayın. Detaylar hometax.com.tr'de.
1: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %44,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %44,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
2: Ben QNB'ye geçiyorum.
3: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
4: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
5: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Bu özel avantajla 4 adet ayakta tedavi ve limitsiz yatarak tedavi teminatı sizi bekliyor. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi TürkiyeSigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
6: Türkiye Sigorta, gücü adında.
7: Reklam.
8: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
9: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
10: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler.
11: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
9: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
12: Mutlu günler, saatlerimiz 14.58'i göstermekte. A Haber, A Haber Radyo ortak yayınında gün içi kuşağında gelişmelerle karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi bültenimize başlarken önce canlı yayın noktalarımız ekranlarınıza yansıyacak. Biz de her birinin altını çizeceğiz. Tokat ve Amasya'da taşkın alarmı var. Okullar tatil edildi. Murat Onur Tokat'tan son gelişmeleri aktaracak. Kurban Bayramı yaklaşıyor malum. Tarihi Yarımada'da alışveriş yoğunluğu ne durumda, bu soruya yanıt arayacağız. Ahmet Nazif Ural'ın bir canlı yayını olacak. Bayram öncesi kurban pazarları da hareketlendi. Kurban satış alanlarında yoğunluk var. Kübra Kılıç İstanbul'dan son durumu ekranlarınıza taşıyacak. Trump'ın ardından Putin de Çin'e gidiyor malum. Ziyaretin gündeminde ne var? Mehmet Zeyrek Çin'den notlarıyla karşımızda olacak. Mavi Vatan yasası Yunanistan'ı panikletti. Yunan askeri keyfi olarak İpsala Köprüsü'nü kapatıyor. Türk araçları saatlerce beklemek zorunda kalıyor. İlhan Tahsin'den son durumu alacağız. Bu arada İngiltere'de suça karışan çocukların ailelerine hapis yolu açılıyor. Yeni yasanın detaylarında neler var? Bu sorunun da yanıtını alacağız. A Haber ekibinden Alparslan Düven'in notlarına kulak vereceğiz. Evet, canlı yayın noktalarımız böyleydi. Ancak bültenlerimiz içerisinde çok daha fazlası var elbette. Ayrıntılar ve daha fazlası için Ajans Gün İçi başlıyor. İsrail'in saldırısına rağmen küresel Sumut filosunda bazı tekneler yoluna devam ediyor. Ancak işgal güçleri an itibariyle teknelere müdahale etme hazırlığında. Biz de sıcak görüntüleri ekranlarınıza getiriyoruz. İsrail askerlerinin Andros teknesine çıktığı bilgisi var. Andros teknesi Gazze'ye doğru hareket halinde olan ve kalan son 10 gemiden biriydi. Yaklaşık 150 mil mesafede uzaklıkta, Gazze'ye 150 mil uzaklıkta müdahale etti işgalci ve soykırımcı İsrail ordusu mensupları Andros gemisine ve elleriyle kamerayı kapattıkları anlar da yine kameralara yansıdı. O anlar Sumut filosunun yayımladığı canlı görüntülere de yansıdı. İşte böyle yayın gerçekleştiriyorlar bütün deniz araçlarından malum. İsrail dün Akdeniz'de seyrine devam eden onlarca gemiye müdahale etmişti. Totalde 40 gemi ele geçirildi İsrail tarafından. 332'den fazla aktivist de İsrail'e götürülmüştü. Yoluna devam eden 10 tekne var demiştik. Gazze'ye 210 kilometre mesafede bir kez daha saldırıya uğradıkları ifade ediliyor. İsrail askerlerinin Andros teknesine çıkmaya başladığı anlar geride bıraktığımız dakikalarda kameralara yansımıştı. Canlı yayın kamerasında İsrail askerlerini Zodiac botlarıyla birlikte çok net görebilmiştik. Yine Andros teknesine çıktıkları anlar da kameralara yansımıştı. 10 gemi var, 10 tekne var. Sirius, Cabo Blanco, Andros, Zefira, Elengi, Alikein, Don Juan, Girolama, Kasrı Sadabat ve Lina gemileri. En yakınının Sirius olduğu belirtiliyor. 120 mil mesafede Gazze'ye. Andros gemisinin de yaklaşık 150 mil uzaklıkta olduğu ifade edilmişti. Küresel Sumut Filosu'ndan yapılan son açıklamada ancak saldırıya uğradıkları anları maalesef ekranlarınıza getirmek zorunda kaldık. İstanbul merkezli 3 ilde terör örgütü DAEŞ'e yönelik operasyon düzenlendi ve 110 şüpheli yakalandı.
13: Adresler tespit edildi, operasyonun düğmesine basıldı. Çok sayıda adrese baskın düzenlendi.
14: 3 ilde gerçekleştirilen ve 110 kişinin gözaltına alınmış olduğu DAEŞ operasyonunda çok önemli bulgular da tespit edildi. Öyle ki sözde DAEŞ üyeleri yaşı küçük çocuklara sözde DAEŞ ideolojisiyle alakalı eğitim verdikleri tespit edildi.
13: Güvenlik güçleri terör örgütü DAEŞ'e yönelik operasyon yaptı. İstanbul merkezli 3 ilde eş zamanlı baskınlarda 110 şüpheli gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda ise tüfekler, çok sayıda yasaklı yayın ve örgütsel doküman ele geçirildi. Zanlıların illegal derneklerde yaşları 18'den küçük çocuklara terör örgütünün ideolojisi doğrultusunda eğitim verdikleri ve DAEŞ'a para topladıkları tespit edildi.
12: İstanbul Sarıyer'de seyir halindeki bir otomobilden yükselen alevler kısa sürede büyüdü ve aracı sardı. Yangın olay yerine giden itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Görüntülerin İstanbul Sarıyer'den olduğunu vurgulayalım. Aksel A idaresindeki seyir halindeki otomobilden henüz bilinmeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı. Bunun üzerine sürücü aracı durdurup otomobilden indi. Kısa sürede büyüyen alevler aracı sardı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Alev alev yanan otomobil ise kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri yangına ilişkin inceleme başlattı. Tokat'ta tam kapasiteye ulaşan Almus Barajı'nda sular tahliye edilecek. Kızılırmak ve derelerde su seviyesinin artması beklenirken Tokat ve Amasya'da taşkın alarmı verildi. Okullar tatil edildi. Son durumu alacağız A Haber ekibinden. Murat Onur'a dönelim hemen. Murat, söz sende.
15: Teşekkür ederim Banu. Evet, son 33 yılın Almus Barajı en yüksek seviyesine, su seviyesine ulaşmış durumda. Bölgede taşkına karşı kırmızı alarm verilmiş ve ekiplerin de aralıksız bir şekilde bölgede çalışması devam ediyor. Bakın biz şimdi Tokat'ın Turval ilçesinde Yeşilırmak'ın hemen üzerindeyiz, köprüdeyiz. Köprünün etrafında taşkına karşı ekipler kepçelerle bir set oluşturuyor ve tabii ki aralıksız bir şekilde bölgede çalışmaların devam ettiğini de söylemek istiyorum. Turhal ilçesinde 7 köy ve 15 mahalle şu an itibariyle boşaltıldı. Tahliye kararı verildi ve tahliye işlemleri de yine jandarma ekipleri tarafından aralıksız bir şekilde devam ediyor. Devlet Su İşleri Genel Müdürü burada. Tokat Valisi Abdullah Köklü yine aralıksız bir şekilde yaklaşık 3 gündür bu alanda incelemelerini sürdürdüğünü ifade etmek istiyorum. Şu anda da yine Yeşilırmak Köprüsü üzerinde çalışmalarına devam ediyor. Devlet Su İşleri Genel Müdürü ile birlikte, yetkililerle birlikte, AFAD'dan gelen genel müdürlerle birlikte aralıksız bir şekilde çalışmalar devam ediyor. Sayın Valim, şu an itibariyle bölgede risk ne durumda? Almus Barajı savakları aştı mı? Son durum nedir efendim?
16: Evet, baraj konusunda Devlet Su İşleri Genel Müdürümüz ve ekibi de burada.

0: Da şimdi vatandaşlarımıza dün akşam bir yine basın açıklamamız olmuştu. Bu konuda valilik dışındaki kurumlara itibar etmeyelim diye. Suyun en yetkili kişisi şu anda ilçemizde, ilimizde. Devlet Su İşleri Genel Müdürümüz burada. Bu konuyla ilgili en teknik bilgileri Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve ekibi yapıyor. Onun dışında bizim ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğümüzün söylemleri dışında herhangi bir söyleme vatandaşlarımızı itibar etmemeli. Zaten biz belli periyodiklerle, belli aralıklarla ve sizlerin de vasıtasıyla bu konuda bilgilendirme yapıyoruz.
1: Sık sık ölçüm de yapılıyor değil mi?
0: Tabii, yani sık sık ölçüm derken belki yarım saatlik, 15'er dakikalık yeri geldiği zaman saatlik ölçümler yapılıyor ve bize bilgilendirme notu düşünüyor. Zaten Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğümüzde konunun ilk itibaren, başından itibaren telefon trafiğimiz devam ediyordu. Sayın Genel Müdürümüz yaklaşık 3 gündür de burada yerinde. Anlık beraberiz hep. Toplantılarımızı yapıyoruz. Barajı takip ediyoruz. Önlemlerimizi artırıyoruz. Bugün de gördüğünüz gibi burada yine Devlet Su İşleri ekibi, özel idaremiz, AFAD, herkes burada. Tüm bakanlıklarımız, Sayın İçişleri Bakanımız, Tarım Orman Bakanımızla da sürekli koordinasyon halindeyiz. Onun için vatandaşlarımızın valiliğimiz tarafından verilen bilgilere itibar etmesi, dışarıdaki dezenformasyon bilgileri dikkate almamasını rica ediyoruz.
1: Peki Sayın Valim, şimdi baktığım zaman Yeşilırmak'ın kenarına bir set oluşturuluyor.
0: Evet.
1: Bu setler taşkına karşı ne kadar güvenli?
0: Şimdi tabii su teknik bir mevzu. Eğer Almus Barajı'ndan su bırakılmaya başladığı andan itibaren yaklaşık 12 saatte buraya en erken ulaşmasını bekliyoruz. O ulaşma debiye göre de önlemlerimizi aldık. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğümüzün teknik ekibi ölçümlerini yaptı. O ölçümlere göre burada şu anda
1: bir set oluşturuldu.
0: Set oluşturuldu. Yaklaşık 6 kilometre, 6-6 çift taraflı 12 kilometre set oluşturuldu. Tabii biraz önce de bahsettim Murat Bey. 500'ün üzerinde bir araçla Devlet Su İşleri, Karayolları, Özel İdare, AFAD, yani devletimizin bütün kurumları burada. Belediye, kaymakamlık, yani valiliğin tüm birimleri hepsi burada. Yoğun bir çalışma yapılıyor. O yoğun çalışma da eğer bir afet riskinin olduğu zaman en kötü senaryoya göre hazırlıyor. Yoksa belki bu kadar kötü senaryo olmayacak. Bu sebeple biliyorsunuz dün de tahliye kararlarımızı açıklamıştık vatandaşlarımızın güvenliği için.
1: Şu ana kadar ne kadar bir tahliye gerçekleştirildi Tokat genelinde?
0: Evet, şu an köylerimizde özellikle Pazar'da, Niksar Erbaa tarafında, orada biraz daha tehlikemiz azaldı ama burada 15 mahallemiz, 7 civarında da köyümüz. Bazı yerlerde hani tam köyün hepsi olmasa da, mahallenin hepsi olmasa da kısmi tahliyelerimiz oldu. Dolayısıyla şu an tüm önlemlerimizi aldık. Tahliye işlemleri güvenlik güçlerimiz tarafından yerine getiriliyor. Vatandaşlarımız da şu ana kadar bize yardımcı oluyorlar. Teşekkür ediyoruz kendilerine, Tural halkına. Şu ana kadar bir aksilik görmedik. Gayet devletimizle uyumlu bir şekilde tahliyelerde yardımcı oluyorlar. Şimdi tahliye derken Murat Bey, hani bir sizin aracılığınızla bu konuyla bir açıklama getireyim. Sanki sürekli biz bu bir tahliye ediyormuşuz gibi bazı internet sitelerinde haberler çıkıyor.
1: Bunun doğrusu, inanmasınlar.
0: Evet, bunun doğrusu şudur. Yani geçici süre, afet geçinceye kadar biz inşallah tahliye yardımcı olacağız. Vatandaşlarımızı tekrar yerine yerleştireceğiz.
1: Çok teşekkür ederiz. Evet, Tokat Valisi Sayın Abdullah Köklü de söyledi. Şu an itibariyle bölgede devletimiz tarafından her türlü önlemler alınmış. Devlet Su İşleri Genel Müdürü, AFAD yetkilileri de yine bölgede aralıksız bir şekilde çalışmalarını devam ettiriyor. Biz gelişmeler oldukça aktaracağımızı belirtelim. Sözü İstanbul'a sizlere bırakalım. Banu El.
2: Murat, çok teşekkürler. Bültenimize başlarken işgalci İsrail güçlerinin Gazze'ye 200 kilometre kala Sumut filosuna bir kez daha müdahale ettiğini söylemiştik. Çok sayıda aktivist kaçırıldı. Sumut aktivisti ve aynı zamanda Hak İş Başkanı olan Mahmut Aslan da filoda ve yaşananları bizimle paylaşacak. Mahmut Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Galiba 10 gemi kaldınız, Gazze yolundasınız. Ne kadar kaldı, nedir son durum, neler yaşıyorsunuz, anlatır mısınız lütfen?
3: Evet, biz bugün sabahtan itibaren Akdeniz'de Gazze istikametinde yol almaya devam ediyoruz. Ancak bizimle bizden daha önce Gazze'ye yaklaşan arkadaşlarımız, gemilerimizden iki tanesine müdahale yapıldığını öğrendik.
2: Evet, biri Andros galiba. Diğer gemi hangisi?
3: Evet. İkinci bir gemiye daha müdahale edildiğini şu anda öğrendik. Evet. Geri kalan gemilerle biz birlikte bir araya gelip aynı istikamete Gazze'ye doğru yol almak istiyoruz. Ancak biz biraz daha

0: gerideyiz. Evet. Öncelikli olarak anladığımız kadarıyla diğer gemilere müdahale söz konusu. Biz herhangi bir müdahaleyle karşılaşmadan Gazze yolunda tam yol devam ediyoruz. Umarız bu engelleri aşıp Gazze'li kardeşlerimizle buluşur, ablukanın kalkmasını da sağlamış oluruz. Bu önemli bir misyon. Maalesef Banu Hanım, üzülerek ifade ediyorum, uluslararası hukuk yok sayılıyor. Uluslararası toplum sessiz kalıyor. Uluslararası kuruluşlar maalesef susuyorlar ve insan hakları, temel hak ve özgürlükler hiçe sayılıyor. Uluslararası sularda İsrail terör devleti hiçbir kural tanımadan, hiçbir kurala uymadan sanki Akdeniz kendilerinin villasının bir havuzuymuş gibi davranarak istediği şekilde hareket ediyor. Ellerinde çakı bıçağı bile olmayan ve sadece insanlık vicdanını, insanlık değerlerini yeniden ayağa kaldırmak için yola çıkan 70 ülkeden 500 aktivistin bu hareketine karşı böyle bir müdahale asla kabul edilemez. Bu bir korsanlıktır. Gerçekten bu eşkıyalıktır. Bunun başka tanımı olamaz çünkü uluslararası sularda ve İsrail'in kara sularında da asla değiliz. Buna rağmen bu müdahalelere dün de biz benzer şekilde bununla karşılaştık. Biz o müdahaleden kurtulup yolumuza devam etmiştik. Bugün arkadaşlarımıza yine müdahalelerin yapıldığını görüyoruz. Buradan uluslararası topluma, uluslararası kuruluşlara, başta Birleşmiş Milletler olmak üzere, özellikle kuralları kendi lehlerine yorumlayan devletlere buradan sesleniyoruz. Nerede hukukunuz? Nerede adaletiniz? Nerede altına imza attığınız sözleşmeleriniz? Nerede insanların önüne çıktığınız zaman büyük büyük laf eden, demokrasiden bahseden, özgürlükten bahseden Avrupa ülkeleri, nerede bunlar? Bunların sesleri çıkmıyor. Bu Netanyahu'nun rehinesi olmuş maalesef. Dünyanın emperyalist güçleri dahil Batılılar Netanyahu'nun rehinesi. Dolayısıyla bu rehinelikten kurtulsunlar, uluslararası hukuka sahip çıksınlar ve bizim Gazze yürüyüşümüzün önünde yasal olarak hiçbir engel yok. Biz mevzuata uygun şekilde yola çıktık. Çakı bıçağı bile olmayan arkadaşlarımız Gazze'deki kardeşlerimize insani yardım götürüyoruz. Evet, bu yardımların tamamı, bu yardımlar sorunu çözmüyor. Sembolik olarak bu yardımların götürülmesi, Gazze ablukanın kaldırılması ve Refah sınır kapısından istenilen özellikle yardımların geçebilmesi için Sumut tarihi bir misyon üstlenmiş durumda. Sumut 1 ile biz aslında kısmi ateşkesi sağladık.
1: Mahmut Bey, çok özür diliyorum. Sözünüzü kesmem gerekiyor. Siz de az önce ifade ettiniz. Bir gemiye daha müdahale edildiği bilgisini aldık dediniz. Şu anda Sumud'un canlı yayın görüntülerini de ekranlara taşıyoruz. Sizin de işaret ettiğiniz gibi bir gemiye daha İsrail ordusunun müdahalesi var. Büyük bir hızla Zodyak'ların devam eden tekneye yaklaştığını gördük. Teknedeki aktivistler üstlerinde yelekleri, can yelekleri ellerinde, evet, almış oldukları eğitim doğrultusunda havaya kaldırdılar. Artık bu dakikadan sonra tekne de yavaşlayacak, durmak zorunda kalacak ve İsrail ordusunun tekneye çıktığını göreceğiz. Şu anda aktivistlerden biri İsrail ordusunu da kadraja sokmak için bir kameranın yönünü değiştirdi. İşte bir İsrail Zodyak'ı, o da tekneye yaklaşıyor. Denizde bir hayli dalgalı denilebilir.
0: Evet.
1: Zannediyorum siz de hissediyorsunuzdur biraz. Evet. Hava koşulları da pek olumlu değil. Yaklaşmakta da zorlanıyorlar ama yüksek bir süratle şu anda sıradaki Sumut teknesine müdahale etmek için hazırlıklarını yaptıklarını görüyoruz. Kadrajın tam ortasında bir Zodyak, bir İsrail teknesi. Teknenin üzerinde de yaklaşık 10 civarında olduğunu tahmin ettiğim eli kanlı İsrail ordusu mensupları. Durmaları için uyarıyorlar herhalde aktivistleri. Tabii sesi almamız mümkün, evet, değil. Birazdan da tekneye çıktıkları anları da muhtemelen göreceğiz. Maalesef işte uluslararası sularda yine korsanlık faaliyetlerine devam ediyor İsrail ordusu. İsrail ordusunun teknesi daha da yanaşıyor. Birazdan müdahale ettikleri tekneyle sıfırlayacaklar. Arkadaşlarımdan da rica ediyorum. Zannediyorum Sirius teknesine mi yaklaşıyor İsrail ordusu? Evet. Hangi tekneden geliyor görüntüler arkadaşlar? Benim gözüm seçmiyor. Beni bilgilendirirseniz sevinirim. Evet, bir gemiye daha İsrail ordusunun müdahalesi var. Elengi gemisi yine evet. 164 mil açıklarında Gazze'nin bir müdahale daha söz konusu. Andros'ta 150 mil civarındayken müdahaleye uğradı Mahmut Bey. Sizin de değerlendirmelerinizi evet. almaya devam edelim. Sizin de akıbetiniz muhtemelen aynı olacak. Evet. Ciddi bir eğitimden geçtiniz, hazırlıklarınız evet, var. Evet. Bundan sonraki süreçte evet. sizler de can yeleklerinizi giymek zorunda kalabilirsiniz. Evet. Belki telefonlarınızı da atacaksınız denize. Anlatır evet. mısınız, ne bekliyorsunuz önümüzdeki saat?
0: Biz öncelikle bu müdahaleler, gemilere yapılan müdahaleler, alıkonulan aktivist arkadaşlarımıza yapılan bu muamele asla bir teslim alma değildir. Asla bir teslim olma değildir. Bu zalimlerin, emperyalistlerin, eli kanlı katillerin zorla bizim gemilerimize işgal etmesi ve kardeşlerimizi alıkoymalarıdır. Bunu biz asla bir teslim olma olarak görmüyoruz. Tavrımız, duruşumuz şu: asla bir elimizi kaldırmadan, asla karşı tarafa şiddet benzeri bir şekilde hareket etmeden sabırla, sessiz, sakin ama onurlu bir duruşla bu tepkimizi ortaya koyacağız. Evet. İnşallah uluslararası toplum, ülkelerimiz, başka Türkiye Cumhuriyeti Devletimiz olmak üzere aktivistlerimize yönelik bu saldırganlığın bir an evvel sona ermesi, kardeşlerimizin bir an evvel kesinlikle İsrail tarafından serbest bırakılması ve uluslararası hukukun işletilmesi, yargılama yollarının açılması, bu haydutla, bu eşkıyalığa karşı bütün dünyayı bir kez daha buradan göreve çağırıyoruz. Uluslararası toplum sesini yükseltmeli, uluslararası toplum hukuksuzluğa karşı ortaya tavır koymalı. Aksi halde insanlığı, insanlık vicdanını yere düşürmekten herkes vebal altındadır. Biz insanlık vicdanını ayağa kaldırmak, Gazze'li kardeşlerimizin insan haklarının sağlanması konusunda mücadele için yola çıktık. Başka hiçbir amacımız olamaz. Bu amaç için mücadeleye devam edeceğiz. Bedeli neyse ödemeye varız ve mutlaka borcumuzu Gazze'li kardeşlerimize ödeyeceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın. Bu mücadele devam edecek. Devam edecek. Sumut 2'ler, Sumut 3'ler devam edecek. Asla ve asla vazgeçmeyeceğiz. Siyonist devlet, İsrail, katil İsrail'e mutlaka geri adım attırıp bu mücadeleyi zaferle taşlandıracağız. Hiç kimsenin endişesi olmasın. Zafer inananların ve zafer yakındır.
1: İnşallah efendim. Allah'a emanet olun. Çok teşekkür ediyoruz. Bizi ve izleyicilerimizi bilgilendirdiniz. Sağ olun. Bu arada az önce bir teknenin de Sumut filosundan bir tekneye, Elengi teknesine yaklaştığını gördük. İsrail askerlerini taşıyan bir Zodiac, bir tekne hala Elengi teknesini kovalıyor. Deniz dalgalı olduğu için yanaşmakta zorlandılar. İki tekne de, Elengi de, İsrail askerlerini taşıyan işgalci teknesi de son sürat denizde seyrine devam ediyor. Ellerinden geleni yapacak Sumut filosundaki aktivistler büyük bir hızla, büyük bir süratle Gazze'ye ulaşmaya, yaklaşabildikleri kadar yaklaşmaya çalışacaklar. Şu anda ekranlarınıza yansıyan görüntülerdeki Elengi teknesi de yaklaşık 160 mil açıklarında bulunuyor Gazze'nin. Bakalım önümüzdeki dakikalarda neler olacak. Başkentte çevre alarmı verildi. Mogan Gölü'ne yağmur suyu hattı aracılığıyla atık su deşarj ettiği belirlenen Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne 1 milyon 678 bin lira ceza uygulandı. İşte detaylar.
2: Mogan Gölü'nde atık su deşarjı tespit edildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne 1,6 milyon lira idari para cezası uyguladı. Bakanlık ekipleri gelen ihbar üzerine Mogan Gölü'nde inceleme başlattı. Denetimlerde Mogan Park'ı yakınındaki yağmur suyu hattı aracılığıyla göle atık su deşarj edildiği belirlendi. İnceleme sonucu Gölbaşı ilçesi Hacılar Mahallesi'nde köprü yapımı sırasında oluşan atık suların arıtılmadan yağmur suyu hattına bağlanıp Mogan Gölü'ne deşarj edildiği tespit edildi. Gölün özel çevre koruma bölgesi olması nedeniyle Ankara Büyükşehir

0: Şehir Belediyesi'ne iki katı yaptırım uygulanarak 1 milyon 678 bin lira idari para cezası verildi. Sorumlular hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu. Öte yandan geçtiğimiz yıllarda kirlilik ve kötü kokuyla gündeme gelen Mogan Gölü, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın yürüttüğü Mogan Gölü Dip Çamuru Temizleme Projesi ile nefes aldı. Gölden 3 milyon 500 bin metreküp dip çamuru çıkarıldı. Bakanlık ekipleri özel çevre koruma bölgesi sınırları içindeki göle yönelik denetimlerini sürdürüyor.
1: İzmir'de süren Nefes 2026 tatbikatı kapsamında açılan savunma sanayi sergisi ziyaretçilerini ağırlıyor. Sergide yerli ve milli silahlar yoğun ilgi görmekte.
2: Eksiğimiz olan teknolojiyi üst seviyede yakaladığımızı hissediyorsunuz. Müthiş bir gurur. Yani bu Türk'ün biz geliyoruz demesinin en güzel kanıtı.
0: Robot köpekler, İHA SİHA sistemleri, yerli ve milli silahlar yoğun ilgi görüyor. İzmir'de devam eden Efes 2026 tatbikatı kapsamında savunma sanayi sergisi açıldı.
3: Savunma sanayi sergisinde makine kimya endüstrisinin standındayız. Tabi standta çok sayıda ürün var. Bunlardan bir tanesi de 155 milimetre obüs, öyle değil mi?
4: Atilla obüsümüz 155 milimetre. Yaklaşık 40 milimetre bir menzili var. Bu obüsümüzün diğer üretimlerden farkı olan mermi doldurma sistemimizi artık modüler barut doldurmasına getirdik. Hem mermi doldurma sistemi mermiyi yarı otomatik olarak yükleyebiliyor. Ayrıca da modüler barutları yarı otomatik olarak yükleme yapabiliyor.
0: Sergide yerli ve milli imkanlarla üretilen silahlar görücüye çıktı.
3: Makine kimya endüstrisinin standında platformlarla birlikte çok sayıda keskin nişancı tüfeği de var. Ve bunlardan en yenisi ise makine kimya endüstrisinin ürettiği 375 milimetre keskin nişancı tüfeği. Başka neler var, bize anlatır mısınız silah anlamında?
5: Merhabalar, öncelikle hoş geldiniz. Bura bizim görmüş olduğunuz bu öndeki grup keskin nişancı tüfek grubumuz. Onun dışında burada hafif mühimmatlar, hafif makine tüfeklerimiz var. Hı hı. Milli Piyade'ye sattığımız MPT 76 tüfeklerimiz var. Yine AK-47'ye muadil olarak üretmiş olduğumuz MK-739 silahlarımız var.
6: Ülkemizin böyle güçlü bir savunmaya sahip olması bizi çok onurlandırdı.
3: Savunma sanayi sergisinin en dikkat çeken ürünlerinden bir tanesi de Türkiye'de ilk ve tek olan Alpin insansız helikopter. Yaklaşık menzili 200 kilometre ve 200 kilogramda faydalı yük taşıyabiliyor. Üzerindeki 8 tane kamikaze drone'la ise gelebilecek saldırıları bertaraf ediyor. Aynı zamanda kamikaze dronların üzerinde içinde 1000 tane bilye olan mühimmat da işte bu saldırıları bertaraf etmekte büyük rol oynuyor.
7: Hem bu ürünleri görmek, keşfetmek, geliştiklerini görmek ve bu şeylerin nasıl yapıldığını görmek bizim için eğlenceli bir deneyimdi. Şahsen ben çok eğlendim.
3: Savunma sanayi sergisinin en dikkat çeken ürünleri tabii ki robot köpekler ve günümüzde artık çok farklı alanlarda işlevi olan robotik köpekler üretiliyor. İşte onlardan bir tanesi biyolojik serpinti olan bir noktadaki o serpintiyi tespit ediyor. Diğeri ise onun işlevi çok daha büyük, el yapımı patlayıcıları tespit ediyor ve önündeki su jetiyle de onları imha ediyor.
1: Polonya Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkan Yardımcısı Tuğgeneral Pidanti, Türk savunma sanayinden övgüyle söz etti. Türkiye'nin lider bir NATO müttefiki olduğunu söyleyen Pidanti, Türk askeri teknolojisine hayranlığını da dile getirdi.

0: Polonya Genelkurmay Başkan Yardımcısı Türk Savunma Sanayi'den övgüyle söz etti, hayranlığını vurguladı. Yıldırım Han, Korkut, Tayfun ve daha fazlası Türkiye savunma sanayindeki atılımlarıyla dünya genelinde hayranlık topluyor. Son olarak Ukrayna'ya yardım faaliyetlerinde görev yapan Polonyalı Tuğgeneral Bogdan Pidanti, Türkiye'nin çalışmalarını övdü.
1: Polonya, Türkiye'nin askeri ve teknolojik başarılarına büyük hayranlık duymakta ve Türkiye'yi askeri teknoloji alanında NATO bünyesinde kilit bir ortak olarak görmektedir.
0: Türkiye'nin Ukrayna Savaşı sırasındaki barış ve arabuluculuk çabalarından dolayı minnettarlığını dile getiren Polonyalı komutan, Ankara ve Varşova arasındaki işbirliklerine de dikkati çekti.
1: Türkiye ve Polonya arasında askeri teçhizat, mühimmat teknolojileri ve teknoloji alanlarında da çok yakın işbirliği yürütülüyor. Türkiye roket ve füze topçuluğuyla elektronik harp alanlarında da büyük deneyim ve yüksek teknik kabiliyetlere sahip lider bir ortak.
0: Ülkesinin Ukraynalı askerlerin tedavisinde rol aldığını da ifade eden Pidanti, Ukrayna'ya doğrudan yapılan askeri yardımların yaklaşık 4 milyar euro olduğunu da ifade etti.
2: Türkiye'nin Karadeniz, Akdeniz ve Ege Denizi'nde haklarını güvence altına almak için Mavi Vatan Kanunu hazırlığı Atina'yı endişelendirdi. Yunan askeri şimdi de keyfi olarak İpsala sınır kapısında sorun çıkarıyor. Türk araçları saatlerce sınırda bekliyor. Biz de son durumu alacağız. Sözü A Haber ekibinden İlhan Tahsin'e verelim hemen. İlhan, söz sende.
3: Teşekkür ederim Banu. Gerçekten Mavi Vatan'ın yasalaşması ve Türkiye kendi haklarını koruması Yunanistan'da her ne kadar diplomatik çevreleri, yani hem Dışişleri Bakanlığı'nı hem Başbakanlık hem diğer birimleri rahatsız ederken ilginç bir uygulama başladı bile. Çünkü şu anda Delgas'ın yapmış olduğu bir konuşma vardı dün. Dedi ki biz bekliyoruz, şu anda resmi bir açıklama yok. Keza aynı açıklamayı Dışişleri Bakanı Gera Petritis de yaptı. Ama İpsala sınır kapısında galiba erken bir uygulama başladı. Bu da Yunan ordusu tarafından. Hiç de alışılmış bir şey değil aslında. Zaman zaman polis belki o noktayı kapatıyor. Ama şu anda Yunan ordusuna ait askerlerin Yunanistan tarafındaki, yani Bahçeköy, Kipi tarafındaki İpsala'nın karşısında köprüdeki Türk plakalı araçları durdurup trafiği kapatması alışılagelmiş bir şey değil. Saatlerce, belki bir saat, bir buçuk, iki saat. Ancak bizler burada bu bir araştırma yaptık. Yani polis merkezine sorduk. Böyle bir uygulama sizden mi kaynaklanıyor? Bir araçlar karşı tarafa geçemiyor. Yani trafik olmamasına rağmen köprünün üzerinde bağlı el. Yok dedi, biz pasaport çalışmalarını yapıyoruz, yaptıktan sonra da yolcumuzu yolcu ediyoruz. Bizden sorumluluk gitti. Orada askerin ne yaptığını biz bilemeyiz. Dolayısıyla da şimdi buradan Genelkurmay Başkanlığı'na bugün ulaşmaya çalıştım ben buradan A Haber muhabiri olarak. Ancak yanıt alamadım bu konuya ilgin. Oradaki askerin keyfi uygulaması mı veyahut da bu Mavi Vatan projesinde Yunanistan ciddi anlamda rahatsız oldu ve Yunanistan Genelkurmay'ından, Yunanistan Savunma Bakanlığı'ndan Yunan Kara Kuvvetleri'ne gelen bir mesaj mı, bir emir mi? Oradaki köprünün üzerindeki askerin Türk araçlarını durdurup karşı tarafa verilmesini. Ayrıca şunu da yaptık. Türk tarafındaki İpsala gümrüğündeki yetkililerle bir görüşme yaptık. Bir telefon görüşmesi yaptık. Dedik ki sizin taraftan siz mi araçları acaba kabul etmiyorsunuz? Onların cevabı çok basit ve netti. Biz araç bekliyoruz, bize araç gelmiyor. İşte her şey ortaya burada çıktı. Türkiye tarafındaki gümrük memurları, oradaki polis memurları araçların geçişini Yunan tarafından Türk tarafına beklerken asker keyfi bir uygulamayla İpsala sınır kapısında Yunanistan tarafında araçların geçişine izin vermiyor. Yani izin vermiyor derken bir saat bekletiyor, bir buçuk saat bekletiyor. Ondan sonra araçlar yığıldıktan sonra 10 araç, 15 araç geçmesine müsaade ediyor. Bu yeni bir uygulama, ancak şu ki senin de belirttiğin gibi Banuel, Mavi Vatan yasası şu anda hazırlanıyor. Yasa tasarısı meclise getirilecek ama Yunanistan şimdiden uygulamaya başladı diyelim.
2: Çok teşekkürler. Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırıları sırasında İran'ın vurduğu Amerikan savaş uçakları bir kez daha gündemde. New York Times gazetesi İranlı komutanların uçakların analizi konusunda Rusya'dan yardım aldığını yazdı. Amerikan eski savunma bakanı ise İsrail Başbakanı Netanyahu'yu hedef aldı. İsrail yıllardır aynı hikayelerle bizi savaşa sokmaya çalışıyordu dedi.
1: 40 gün boyunca devam eden ABD-İsrail saldırıları sırasında İran bir F-15, bir de F-35 savaş uçağını vurmayı başardı. Hatta

0: Bir kez F-35 savaş uçağının çatışma sırasında vurulması kayıtlara geçti. Pasif kızılötesi algılama teknolojilerinin de devreye girdiği iddia edildi. Amerikan New York Times gazetesine göre İranlı komutanlar Rusların da yardımlarıyla Amerikan savaş uçaklarının uçuş modelleri üzerinde çalışmalar yaptı. Bu çalışmalar sayesinde uçakların manevra, güzergah ve zayıf yönleri analiz edildi. Gazeteye göre gerçekleşen hava bombardımanları da İran ordusuna beklenen zararı vermedi. Tünellerin sadece girişlerinde hasar oluştu. Birçok silah sistemi de yeniden aktif hale getirildi. ABD ve İsrail saldırılarına Amerikan siyasetinde de her geçen gün daha güçlü tepkiler yükseliyor. O isimlerden biri de eski savunma bakanı Robert Gates, İran bize tehdit oluşturmuyor dedi.
1: No, I don't think the Israelis can settle it.
2: İran'ın nükleer programı ABD için acil bir tehdit değil. O tesisleri iki kez vurduk. Çok sayıda nükleer bilim adamı öldürüldü. Tesisler zarar gördü.
0: Eski savunma bakanı Netanyahu'nun 2009 yılında da İran'a saldırmak için Amerikan yönetimini ikna etmeye çalıştığını anlattı.
2: 2009 yılında bana da rejimin çok kırılgan olduğunu ve ilk saldırıda yıkılacağını anlatıyordu. Ona İran'ı hafife aldığını anlattım. Yıllardır aynı hikayeyi satmaya çalışıyor.
3: Çin, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın ziyaretinin ardından kritik bir zirveye daha ev sahipliği yapıyor. Bu kez Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Pekin'de. Peki Putin'in programında neler var? Ayrıntıları alacağız. Söz A Haber ekibinden Mehmet Seyrek'te. Mehmet.
4: İyi yayınlar Banuel. Pekin'de saatler 20.32 gösteriyor ve Putin'in artık Pekin'e ulaşmasını da bekliyoruz. Ve yine bugün Çin Dışişleri Bakanlığı'na soru yöneltildi. Putin'in bu ziyaretteki ana teması ne olacak denildi. Çin makamları şunu söylüyor: giderek derinleşen küresel düzene karşı Çin ve Rusya'nın istikrar ve pozitif enerji sağlamayı hedeflediği söylediler ve iki ülke arasındaki iyi komşuluk ve dostluk işbirliği anlaşmasının 25. yıl dönümüne denk gelen ziyarette ticaret ve ekonominin yanı sıra eğitim yılı ilan edilerek kültürel bağlar güçlendirilecek. Liderlerin görüşmesinin ardından karşılıklı ticareti artıracak çok sayıda hükümetler arası anlaşmanın ve ortak bildirinin imzalanması bekleniyor. Ziyaretle eş zamanlı olarak Harbin kentinde düzenlenen 10. Çin-Rusya fuarına katılan 300'e yakın Rus şirketi iki ülke arasındaki ticari tamamlayıcılığı gözler önüne seriyor. Geleneksel enerji ve maden ticaretinin ötesine geçen ekonomik işbirliği artık yapay zeka, yeşil kalkınma, dijital ekonomi ve elektronik ticaret gibi yenilikçi sektörlere doğru hızla ilerleyecek. Geçtiğimiz hafta Trump'ı ağırlayan Çin makamları hemen ardından Rusya lideri Putin'e ev sahipliği yaparak uluslararası sistemdeki baş aktör rolünü pekiştiriyor ve Çinli uzmanlar birbirine zıt iki küresel gücün arka arkaya Pekin'i ziyaret etmesinin Çin'in çok kutuplu dünyadaki vazgeçilmez ve dengeleyici konumunu kanıtladığını vurguluyorlar. Pekin'de öne çıkan notlar bu yöndeydi ve ilerleyen dakikalarda artık Putin'in şehre ulaşmasını bekleyeceğiz ve gelişmeleri paylaşmayı sürdüreceğiz Banu.
3: Mehmet, çok teşekkürler. Uluslararası Ceza Mahkemesi, İsrail'in aşırı sağcı ve soykırım destekçisi Maliye Bakanı Bezalel Smotrich hakkında tutuklama emri çıkardı. Smotrich, mahkemenin kararını savaş ilanı olarak nitelendirdi. Soykırım destekçisi faşist Smotrich, yaptırımlar ve tutuklama emirleri yoluyla kendilerine dayatılan girişimlerin başarılı olamayacağını söyledi. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin tutuklama emrini savaş ilanı olarak nitelendirdi. İsrail için bedel ödemeye hazır olduğunu iddia eden Smotrich, Filistin yönetimini ve Filistinlileri de tehdit etti. Filistin yönetimi bir savaş başlattı ve bir savaşla karşılaşacak ifadesini kullandı. Uluslararası Ceza Mahkemesi, İsrail Başbakanı Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında da 21 Kasım 2024'te savaş suçları gerekçesiyle tutuklama emri çıkarmıştı.
5: commettent pour une vie ou un sou pour gros.

0: Bültenimize başlarken İngiltere suça karışan çocukların ailelerine yönelik cezaları ağırlaştırmayı planlıyor demiştik. Buna göre çocukları suça karışan ebeveynler hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir. Ayrıntıları alacağız. Söz A Haber ekibinden Alparslan Düven'de. Alparslan.
1: Banu İngiltere'de Keir Starmer liderliğindeki İşçi Partisi hükümetinin Adalet Bakanı David Lammy tarafından hazırlanan rapor kapsamında çocukları suça karışan ebeveynlerin para cezalarının arttırılması ve bazı durumlarda hapis cezası ile karşı karşıya kalabilmesi gündeme gelmiş durumda. Yapılan reform paketi çocukların erken yaşta suç döngüsüne girmesini önlemeyi, tekrar suç işleme oranlarını düşürmeyi ve ailelerin sorumluluğunu arttırmayı amaçlıyor. İngiliz Adalet Bakanlığı verilerine göre, yani suçlu olarak tanımlanan sürekli suç işleyen yetişkinlerin yaklaşık %80'i ilk suçlarını çocuk yaşta işliyor. Ayrıca cezaevinden çıkan gençlerin 2/3'ünün bir yıl içinde yeniden suça karıştığı da belirtiliyor diyelim ve sözü tekrar sana bırakalım Banu.
0: Sen çok teşekkürler. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 15 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımına yönelik düzenlemenin 6 ay içinde uygulanmaya başlayacağını açıkladı. Düzenleme, sosyal medya ve oyun platformlarına yaş doğrulama, ebeveyn kontrolü ve içerik sınırlaması yükümlülükleri getiriyor.
2: Yaş altı çocukların sosyal medya kullanımına ilişkin düzenleme 6 ay içinde hayata geçirilecek. Düzenleme sosyal medya ve oyun platformlarına yaş doğrulama, ebeveyn kontrolü ve içerik sınırlaması yükümlülükleri getiriyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kabine toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Göktaş'a 15 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımına yönelik düzenlemedeki son durum soruldu. Sosyal medya kullanımına yönelik düzenlemenin uygulamasındaki esasların belirlenmesine yönelik bakanlığımız bünyesinde bir çalışma grubu kurduk ve süreci ilgili kurum ve kuruluşlarda tam bir koordinasyon içinde yürütüyoruz. Kamu kurumları ve diğer paydaşlarla birlikte yürüteceğimiz bu çalışma grubunda 15 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımına yönelik esasları kısa sürede belirleyerek ilgili yönetmeliği 6 ay içinde hayata geçireceğiz. Üzerinde çalıştığımız bu yönetmelik tamamlandığında yeni sosyal medya düzenlemesi tüm Türkiye'de fiilen yürürlüğe girmiş olacak. Göktaş, sosyal medya kullanımına yönelik yeni dönemin yalnızca yasal bir düzenlemeyle sınırlı kalmayacağını, teknik altyapı ve uygulama mekanizmalarının da kapsamlı şekilde hazırlandığını ifade etti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı yaş doğrulama sistemini başta E-Devlet olmak üzere farklı doğrulama yöntemlerini hayata geçireceklerini kaydetti.
0: Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kurban pazarları da hareketlendi. Peki İstanbul'daki kurban çadırlarında son durum ne? Yoğunluk var mı? Bu soruların yanıtları için A Haber ekibinden Kübra Kılıç Tepeci'ye dönelim hemen. Kübra, söz sende.
3: Teşekkür ederiz Banuel. Bizler kameraman arkadaşım Hüseyin Koçak'la birlikte şu anda Sultan Gazi'deki kurban pazarındayız. Şöyle etrafı sizlere gösterelim. Tabii kurban pazarlarında artık hareketlilik de giderek artmaya başlıyor. Vatandaşlar bu noktaya geliyorlar. Kurbanlıklara bakıyorlar. Gözünü kestirdiklerinde pazarlığa başlıyorlar. Tabii bizler şu an büyükbaşların olduğu bölümdeyiz. Sağ tarafa doğru baktığımda da yine çoluk çocuk bu noktaya gelenleri görüyoruz. Kurbanlık almak için kurbanlıklara baktıklarını görüyoruz. Tabii burada biz esnafla konuştuğumuzda, burada yine kurban pazarındaki kişilerle konuştuğumuzda, geleni geri çevirmemek için ellerinden geleni yaptıklarını, pazarlıklarını yaptıklarını, kimseyi kırmadan, geri çevirmeden dediğimiz gibi kurban satışlarını gerçekleştirdiklerini de belirtiyorlar. Hemen şöyle ilerleyecek olursak bu tarafta büyükbaşları görüyoruz. Tabii bugün hafta içi, kurban bayramı da sayılı gün kaldı. Artık haftaya çarşamba gününden itibaren kesim alanlarında canlı yayın yayınlarımızı gerçekleştiriyor olacağız. Yaklaşık bir hafta kaldı Kurban Bayramı'na. Bu nedenden dolayı da kurbanlıkların artık tek tek satışının da hızlandığını görüyoruz. Kurbanlıklar bu noktada hafta içi olduğu için tabii bir tık daha sakin görüyorsunuz ama bulunduğumuz alana özellikle hafta sonu daha yoğun, daha kalabalık oluyor. Vatandaşlar bu noktaya geliyorlar. Pazarlıklarını yapıyorlar. Gözüne kestirdikleri kurbanlıkları tabii daha öncesinden alanlar da oluyor. Özellikle hemen Kurban Bayramı bayramı yaklaşır yaklaşmaz kurban pazarlarına kurbanlar gelir gelmez vatandaşlar buraya gelerek kurbanlarını alıp seçip ardından da ismini yazdırıp kurban kesim gününü bekliyorlar. Tabii hala da almayanlar hatta son güne bırakanlar da olabiliyor. Son güne kadar da yine kurban satışlarının yapıldığını da belirtmiş olalım. Bizler şu an Sultan Gazi'deydik ve Sultan Gazi'deki son durumu gösteriyoruz. Oldukça büyük ve geniş bir alan. Şöyle ileriye doğru baktığımda da hem vatandaşları hem satıcıları bu noktada görüyoruz. Burada kurban pazarında aslında aradıkları bütün kurbanlıkları da bulabiliyorlar. Kilolarına göre yine büyüklüklerine küçüklerine göre de rakamlar değişiyor. Büyük başlarda da küçük başlarda da oldukça pazarlığında mevcut olduğunu izleyicilerimize hatırlatalım. Çünkü gittiğimiz bütün kurban pazarlarına biz sohbet ederken onu görüyoruz. Hepsi pazarlık sünnettir diyorlar ve pazarlığını yapıp geleni geri çevirmemek yönünde dediğimiz gibi satışlarını gerçekleştiriyorlar bu noktada. Şu an Sultan Gazi'ye şöyle bir baktığımda hafta içi olmasına rağmen bugün günlerden salı günü ve 19 Mayıs olmasına rağmen yine burada yoğunluğun da olduğunu belirtmiş olalım. Tabii hafta sonu dediğim gibi bu yoğunluk çok daha fazla oluyor kurban pazarlarında. Henüz kurbanlıklarını almayanlar kurban pazarlarının yolunu tutuyorlar ki son hafta sonu olacak. Bu hafta sonu artık kurban pazarlarına gelip o pazarlıkların yapıldığı, kurbanların satışının daha çok gerçekleştiği günlerden bir tanesi olacak bu hafta sonu. Tabii kimileri de memleketine gidiyor, memleketinde kesenler oluyor. İstanbul'da kalacaklar da kurban pazarlarının yolunu tutuyorlar. Gözüne kestirdikleri kurbanlıkların pazarlıklarını yapıyorlar ki burada da az önce sohbet etmiştik. Pazara daha yeni gelip oldukça büyük bir pazar olduğu için de gezen kişilerle sohbet etmiştik. Onlar da daha gözlerini kestirdiklerine hemen burada pazarlığa başladığını söylemişlerdi. Ki bu noktada da yine vatandaşların gelmeye devam ettiğini de görüyoruz. Oldukça büyük bir pazar olduğunu da yine belirtmiş olalım. Kurban satışları hala devam ediyor. Dediğimiz gibi oldukça kısa bir süre kaldı. Yaklaşık bir hafta sonra artık kurban kesim alanlarından canlı yayınlarımızı gerçekleştiriyor olacağız. Çarşamba günü itibariyle dediğimiz gibi kurban kesim alanlarında yapıyor olacağız. Bizler de şu anda kurbanlıkların satıldığı bölümdeyiz. Vatandaşlar tek tek geziyorlar ve bu noktada kurbanlıklara bakıyorlar. Büyükbaşların olduğu bölümlerdeydik biz. Tabii küçükbaş hayvanlar da mevcut kurban pazarlarında. İsteyenler büyükbaş, isteyenler küçükbaş hangi hayvanı almak istiyorlarsa pazarlardan satışları onlara yapılıyor ve dediğimiz gibi artık yavaş yavaş yoğunluk da bu noktalarda artıyor diyelim ve sözü size bırakalım.
0: Kübra çok teşekkürler. İstanbul'da Avrupa Ligi heyecanı yaşanıyor. Freiburg Aston Villa finali öncesi Beşiktaş'ta taraftar etkinliği düzenlenmekte. Biz de o noktaya döneceğiz. A-Spor ekibinden Salih Sarı son gelişmeleri bizlerle paylaşacak. Salih söz sende.
4: Çok teşekkür ediyorum. Avrupa Ligi final heyecanı Beşiktaş'ta yaşanıyor bu yıl. Tüpraş Stadı'nda oynanacak final mücadelesi yarın oynanacak. Bugünse taraftar etkinliği düzenleniyor UEFA organizatörlüğünde. Sabah 10.30 itibariyle başladı organizasyon. Gördüğünüz tarafta duran UEFA kupası sabah saatlerinde İlhan Mansız tarafından alana getirildi ve taraftarların görücüsüne açıldı. Sabahtan beri taraftarlar anı fotoğrafları çekilmek için gördüğünüz şekilde sıra bekliyor ve burada kupayla fotoğraf çekiliyorlar. 11 itibariyle sol tarafta bir minyatür saha var ve bu sahada futbol etkinlikleri turnuvaları düzenleniyor. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Başakşehir'in U10 takımları burada turnuvalar düzenledi. Ardından saat 14 civarında da efsaneler mücadelesi oldu. Efsane futbolcular bir araya geldi ve burada bir gösteri müsabakası düzenledi. Burada futbol efsanelerinden Fernando Llorente, Sami Khedira, Türklerden de Ahmet Dursun, Uğur İnceman ve Cenk Gönen gibi oyuncular burada bir gösteri mücadelesi düzenlediler. Gördüğünüz gibi büyük bir alan burada oluşturulmuş UEFA organizatörlüğünde. Karşı tarafta büyük bir kupa önünde. Taraftarların burada İngiliz ve Alman taraftarların burada kupayla fotoğraf çekildiğini görüyoruz. Bunun dışında oyun etkinlik alanları da var. Konsol oyunları, langırt masa oyunları gibi etkinlikler burada futbol severlerin kullanımına sunulmuş durumda. Sabah 10.30'dan itibaren burayı doldurmaya başladı İngiliz ve Alman taraftarlar. Tabii ki bütün futbol severlerin kullanımı için burası yapılmış durumda. 14-16 arası bu etkinlik düzenlendi. Efsaneler futbol etkinliği düzenlendi.

0: sonrasında ise Beşiktaş'ın eski futbolcusu Pascal Numa ile bir söyleşi düzenlendi ve İngiliz ve Alman taraftarlar bu güzel günde, bu güzel havada, bu futbol şöleninin tadına vararak bütün günü geçirdiler. Akşam 10'a kadar devam edecek bugün bu etkinlikler. Bizler de bu güzel futbol şöleninin tadını çıkarmaya devam edeceğiz. Şimdilik aktaracaklarımız bu kadar. Gelişmeler oldukça aktarmaya devam edeceğiz diyelim ve sözü tekrar stüdyoya bırakalım.
1: Salih, çok teşekkür ediyoruz paylaşmış olduğun bilgiler için. Şimdi kısa bir aramız var. Saat başına yaklaşırken yine karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Çin ziyareti dünya ekonomisinin odağındaydı. Washington ve Pekin yönetimi karşılıklı gümrük vergilerini düşürme konusunda anlaşmaya vardı. Buna göre Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin ürünlerine uyguladığı ek tarifelerde indirime gidilecek. Çin de Amerikan mallarına uyguladığı misilleme vergilerini azaltacak. Yarı iletken teknolojileri, çip ambargoları, Tayvan gerilimi ve Güney Çin Denizi konularında taraflar arasında anlaşma sağlanamadı. Uzmanlara göre ortaya çıkan tablo kalıcı barıştan çok geçici ekonomik ateşkes niteliği taşıyor.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Haberin radyosu A Haber Radyo.
2: Reklam.
5: Sen de katıl derim, katılın evim.
4: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
6: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Homtex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Homtex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar Homtex.com.tr'de.
7: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
8: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
7: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
8: Aygaz diyorum.
9: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
2: Reklam.
4: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu A Haber Radyo.
10: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
11: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV Enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın serin. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
10: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Reklam.
6: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Homtex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Homtex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar Homtex.com.tr'de.
12: Peugeot hafif ticari araçlarla hala tanışmadınız mı? Geniş iç hacim, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve üst düzey teknolojik donanımlarıyla işinize güç katmaya hazırlar. Üstelik şimdi 1 milyon

0: TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot hafif ticari araç sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
1: Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.
2: Reklam. A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
3: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Balatlı-Ankara yolunun 44 ila 46. kilometreleri arasında Turkuaz Köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle çalışma süresince Turkuaz Mahallesi, Yapracık Mahallesi ve Atayurt Mahallesi'nin Ankara istikametine katılımını sağlayan bağlantı kolu trafiğe kapatılarak ulaşım servis yolundan kontrollü olarak sağlanmakta. Afyon-Karahisar-Uşak Devlet Yolu'nun Afyon-Karahisar-Otogar kavşağında devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Güvenli yolculuklar dileriz.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
4: Reklam.
5: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Homtex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Homtex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar Homtex.com.tr'de.
6: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %44,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %44,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
7: Ben QNB'ye geçiyorum.
8: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
9: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
4: Reklam.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
10: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
11: Trabzon 99.8, Samsun 92, Rize 90.8, Tokat 104. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
12: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.

0: Aziz Atatürk, Türk gençliğine emanet ettiğiniz bu kutlu miras bugün de aynı inanç ve aynı ruh ve aynı istikametle yaşamaya devam etmektedir.
1: Milli mücadelenin ilk adımı bundan tam 107 yıl önce 19 Mayıs 1919'da Samsun'da atıldı. Türk milletinin adeta kaderinin yazıldığı bugün tüm yurtta coşkuyla kutlandı. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda Anıtkabir'se her yıl olduğu gibi resmi tören ve kutlamaların ilk adresi oldu.
2: Atamızın bize armağan ettiği bu 19 Mayıs bayramında burada bulunmaktan çok mutluyum.
3: Atatürk'ün kalbini hissediyorum.
1: Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve beraberindeki sporcu ve gençlerden oluşan heyet önce Aslanlı Yol'dan ilerledi, mozoleye çelenk bıraktı. Ardından saygı duruşuyla birlikte İstiklal Marşı okundu. Bakan Bak ve beraberindeki heyet daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Gençlik ve Spor Bakanı burada Anıtkabir özel defterini imzaladı.
0: Milli şuuru yüksek, vicdan sahibi, çalışkan, üretken ve özgüven sahibi gençlerimiz taşıdıkları inanç, cesaret ve yüksek ideal ruhuyla Türkiye yüzünü inşa eden iradeyi gururla geleceğe taşımaktadır.
4: Anıtkabir sabah 9'da yapılan resmi

0: törenin ardından vatandaşların ziyaretine açıldı ve başta gençler olmak üzere 7'den 70'e pek çok kişi ellerinde Türk bayraklarıyla Anıtkabir'e akın etti.
1: Her bayramda ben buradayım. Kurtuluş günümüz bizim, milli bayramlar. Ve zevkle geliyorum, çok duygulanıyorum, çok kötü oluyorum.
2: Ben Fatma Su, adını Günler Hatun'dan alan Mersin'in Günler ilçesindenim. Kesinlikle bugün için geldim. Arkadaşım da beni konuk etti. İşte çok mutluyum bugün. Kurtuluş Savaşımızın başlangıcı. Ne mutlu ki, ne mutlu.
0: 81 ilden gelen vatandaşlar önce atanın huzuruna çıktı. Ardından da fotoğraf çekilerek güzel anılar biriktirdi.
3: İstanbul'dan geliyoruz. Çocuklarımızla beraber bu anlamlı günde burada olmak istedik. Burada kutlamak istedik.
4: Ali ben, Ordu ilinden geliyorum. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın düzenlediği Temsilci Genç programına 81 il 10 ülkeden katılım sağlıyoruz.
5: Biz Kırıkkale'den geldik. Atamızın izinde olmak gerçekten çok güzel bir his.
6: İstanbul'dan geliyorum. 11 yaşındayım. Hep gelmek istiyordum. Uzaktan izliyordum hep. Şu an geldim, çok mutluyum, çok heyecanlıyım.
7: Duru.
0: Duru nereden geldin?
7: Ödemiş'ten. Atatürk'ün kalbini hissediyorum.
8: Burada olmaktan çok mutluyum.
7: Herkesin bayramını kutluyorum.
9: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
10: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yaklaşan Kurban Bayramı öncesi harekete geçti. 23-31 Mayıs tarihleri arasında otobüs seferlerine ve otobüs işletmelerine yönelik denetimler artırılıyor.
11: Bayram tatili öncesi ve bayram süresince şehirler arası otobüs seyahatlerine yönelik UETDS sistemi üzerinden elektronik olarak yapılan denetimlere ilave olarak yolcu terminallerinde, yol kenarlarında ve karayolları denetim istasyonlarında öncelikle fahiş fiyatlı bilet satışı, korsan ve yetki belgesiz taşımacılığa yönelik olarak denetimler gerçekleştirilecek.
10: Bakanlığa bildirilen ücret tarifelerine uymayan şehirler arası otobüs taşımacılığı yapan firmalar tek tek incelenip gerekli idari para yaptırımları uygulanacak.
11: 23-31 Mayıs tarihlerinde otobüs seferlerine ve otobüs işletmelerine yönelik denetimler artırılacak. Fahiş fiyatlı bilet satan, korsan ve yetki belgesiz taşımacılık yapanlara gerekli idari işlem uygulanacak.
10: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uradoğdu, denetimlerin hem sahada hem de elektronik sistemlerle gerçekleştirileceğini açıkladı.
11: Türkiye genelinde tarifeli yolcu taşımacılığı faaliyeti yürüten tüm taşımacı firmaları denetime tabi tutacağız. Denetimleri hem yerinde hem de elektronik denetim sistemleri üzerinden gerçekleştireceğiz. Fahiş fiyatlı bilet satışının önüne geçilmesi, yolcu taşımacılığında düzenin sağlanması için yurt genelinde otobüs denetimlerimiz etkin bir şekilde devam etmektedir.
9: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
12: A Haber Radyo'yu YouTube üzerinden dinlemek için Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. A Haber Radyo, haberin radyosu.

0: Aranın ardından Güneş kuşağına kaldığımız yerden devam edeceğiz. AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplanıyor bugün. Gündemde elbette önemli başlıklar var. Detayları alacağız. Ankara'ya uzanıyoruz. Söz A Haber ekibinden Mert Hacalioğlu'nda. Mert.
1: Banu El AK Parti Genel Merkezi'ndeyiz. Başkan Recep Tayyip Erdoğan genel merkeze gelmiş durumda. Aslında MKYK toplantısı 16.30'da başlayacaktı. Ancak bir saat öncesinden Başkan Erdoğan genel merkeze geldi. Önemli konu başlıkları var. Terörsüz Türkiye diyerek başlayalım dilerseniz. Bu hususta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde biliyorsunuz yasal düzenlemelere ilişkin çalışmalar devam etmekte. Bu kapsamın MKYK toplantısında ele alınması ve değerlendirilmesi bekleniyor. Öte yandan küresel ve bölgesel konuların ele alınması, Sumut filosuna İsrail'in saldırısı ve aslında uluslararası sularda hukuka aykırı müdahalesi biliyorsunuz gündemde. Bu konuda yine MKYK toplantısında değerlendirilmesi bekleniyor. Öte yandan tabii ki iç gündeme ilişkin sosyal medya düzenlemesine ilave yapılacak ek tedbirler ve çocukların korunması gibi konu başlıklarının yine MKYK toplantısında Başkan Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleşecek toplantıda değerlendirmesi bekleniyor. Bunun yanı sıra AK Parti'nin 25. yılı Ağustos ayında İstanbul'da aslında miting havasında bir etkinlik gerçekleştirmesi planlanıyor. Bu kapsamda Başkan Erdoğan bu konuyu da MKYK üyeleriyle yine görüşecek. Bu hususta AK Parti genel merkezinde yoğun çalışmaları var, hem sloganlar noktasında hem de tabii ki orada vurgulanacak başlıklar noktasında. 25 yıl diyoruz aslında, çeyrek asırdan söz ediyoruz ve Türk siyasi tarihi açısından AK Parti'nin bulunmuş olduğu konum oldu.

0: önemli ve dikkat çekici. Bu 25 yıl etkinliklerde oldukça kapsamlı bir hazırlık içerisinde olunduğunu belirtmekte fayda var. Tabii ki bu anlattıklarımız ilerleyen saatlerde AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'in anlatımlarıyla birlikte daha da detaylandırılacak. Bizler şu anda genel merkezdeyiz. Henüz ifade ettiğimiz gibi toplantı başlamış değil, ancak Başkan Erdoğan genel merkeze geldi. Bakanlar burada, yine MKK üyeleri burada, kurmayları burada. O görüşmeler burada gerçekleşecek. Son bir not daha vereyim. Biliyorsunuz önümüz Kurban Bayramı. Aslında MKK toplantısında bir kısa bayramlaşma da olacak. Öte yandan Başkan Erdoğan'ın MKK üyeleri üzerinden teşkilat mensuplarına da sahada olun bayramda mesajı vermesi bekleniyor. Gelişmeler bu yöndeydi. İlerleyen dakikalarda toplantı başladığında yine bu ekranlarda olacağız diyelim Banu El, ve sözü yeniden size bırakın.
1: Mert, çok teşekkürler. Belde olan 6 yerleşim yerinde 7 Haziran'da seçim olacak. O noktalardan biri de Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Yolüstü beldesi. Seçim heyecanı yaşayan belde sakinleri yol üstüne gelecek hizmetler için de heyecanlı.
2: Nüfusu 2000'in altına düştüğü için 2014 seçimlerine girememiştik. Yasa gereği de belediyelikten düşmüştük. Tekrar yasal bir fırsatla belediyeliği elde ettik. İnşallah 7 Haziran'da tekrar seçime gireceğiz.
3: Sandık kurulacak, belediye başkanı ve belediye meclis üyeleri belirlenecek. 6 yerleşim yeri belde statüsü kazandı. Yüksek Seçim Kurulu'nun kararıyla bu beldelerde 7 Haziran'da seçim yapılacak.
4: Reşadiye'ye 13 kilometre mesafede olan Yolüstü kasabası 2014 seçimlerinde nüfusun azlığı dolayısıyla belediyelikten düşmüştü. Yeniden sayım yapıldı ve şimdi 7 Haziran'da yeni belediye başkanını seçecek.
5: Belediye olduğu takdirde bu hizmetlerin daha bir hızlı bir şekilde, daha olur bir şekilde yapılacağını biliyoruz. Halkımız da bunu biliyor. En güçlü şekilde belediyeye de belediye başkanlığına desteklerini verecekler. Süreci bu şekilde sonlanacağız inşallah.
3: Seçmenler belediye başkanı ve belediye meclis üyelerini seçecek.
4: Yolüstü kasabasının şu andaki nüfusu 2135. Seçmen sayısı ise 1620. Seçimde 4 mahallede 7 sandık kurulacak ve seçmenler oylarını kullanacak.
6: Çok istiyoruz yani böyle güzelleştirip burayı belediyeyle beraber. İnşallah çok güzel işler olacak inşallah.
4: Yolüstü kasabası 7 Haziran'da seçime girecek. Şu anda Yolüstü kasabasında caddeler, sokaklar hem siyasi parti bayraklarıyla hem de Türk bayraklarıyla donatılmış durumda.
7: Şimdiye kadar biz AK Parti hangi seçime girdiyse %90 üzerinde burada temsil gösterdik.
3: Tokat'taki Çevrecik, Bağtaş'ı ve Kuşçu beldeleriyle Gümüşhane'ye bağlı Tekke, Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafa Paşa beldelerinde de 7 Haziran'da seçim olacak.
1: Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk Gençliği Büyük Kurultayı'nda konuştu bugün. MHP lideri, terörsüz Türkiye için sorumluluk aldık dedi.
8: Terörsüz Türkiye hedefi için aldığımız büyük sorumluluğun yükü omuzlarımızda bulunurken sizlere düşen vazife her zamankinden daha büyüktür. Bu yük siyasi bir hedef değildir. Anaların gözyaşını dindirmenin, evlatlarımızın geleceğini güvenceye almanın, kardeşliği bu topraklarda yeniden tahkim etmenin ve Türk milletinin bin yıllık birliğini ebediyete taşımanın kızıl elmasıdır. Onun için sizden tarihi bir dava emanetinin gereği olarak isteğim şudur: kardeşlik bağlarınız sağlam olsun, mukavemetiniz sarsılmaz olsun, dik duruşunuz tavizsiz olsun, birbirinize dayanın, birbirinizi eksilten değil arttıran, tüketen değil çoğaltan, yoran değil omuz verenlerden olun. Bugün küslük değil kenetlenme zamanıdır. Bugün alınganlık değil adanmışlık zamanıdır. Bugün dağılma değil derlenme, tükenme değil toparlanma zamanıdır. Yükünüz ağırlaşsa da dizleriniz titremesin. Yolunuz uzasa da gözleriniz hedeften ayrılmasın. Sizler birbirinize emanetsiniz ve unutmayın ki bu dava da sizlere emanet.

0: aleyküm ve rahmetullah.
1: Mersin'de düzenlediği silahlı saldırılarda aralarında eski eşinin de bulunduğu 6 kişiyi öldürüp 8 kişiyi yaralayan Metin Öztürk saklandığı yerde tabancasıyla hayatına son verdi. Öztürk'ün öldürdüğü eski eşi Arzu Özden, lokanta sahibi Sabri Pan ve iş yerinde çalışan Ahmet Ercan, hayvan otlatan Yusuf Oktay, motosikletli Abdullah Koca kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
0: Allahu Ekber.
1: Olayda öldürülen tır şoförü Gökay Selfioğlu'nun cenazesi ise memleketi Niğde'ye gönderildi. Öte yandan Mersin Valiliği saldırganın madde bağımlılığı kaynaklı birçok hastane girişi olduğunu açıkladı.
2: İstanbul Beşiktaş'ta trafik akışını yönlendiren kadın polis memuruna bir minibüs çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan polisin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
1: Görevi başındaki polise minibüs çarptı. Kadın polisin durumu kritik. İstanbul Beşiktaş'ta Mehmet K. idaresindeki minibüs, trafik akışını yönlendiren bir polis memuruna çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan polis ağır yaralandı. İlk müdahale olay yerinde yapıldı. Ardından yaralı polis hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi gören polis memurunun hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Gözaltına alınan şoför emniyetteki işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
2: İstanbul'da iki farklı ilçede yürekleri ağza getiren bir görüntü kayda geçti. Farklı tarihlerde kayda geçen görüntülerde Küçükçekmece'de kaldırımda bebek arabasıyla duran adamın kafasına plastik boru düşüyor. Beyoğlu'nda ise kaldırımda yürüyen bir kişinin başına cam düşüyor.
1: Birinin kafasına boru, diğerinin ise cam düştü. Facia Kılpa'yı atlatıldı. Görüntüler 17 Mayıs'ta İstanbul Küçükçekmece'de kayda geçti. Bir kişi caddede bebek arabasıyla bekliyordu. Fırtınanın şiddetine dayanamayan su borusu parçası metrelerce yüksekten savruldu. Kopan parça birdenbire adamın kafasına düştü.
3: Çok yoğun bir doğal yağışı oldu. Bir anda başladı. Vatandaş zaten şurada bekliyordu. Birdenbire yağınca yukarıdan bir boru düştü kafasına. Boru kafasına ikiye bölündü.
1: Neyse ki korkulan olmadı. Can kaybının yaşanmaması yüreklere su serpti. Talihsiz adam bir süre duraksadıktan sonra bebeğiyle birlikte panikle uzaklaştı.
3: Allah'tan ki dik gelmedi. Dik gelseydi kafasına belki büyük sorunlara neden açardı.
1: Bu görüntülerde geçtiğimiz Nisan ayında Beyoğlu'nda yaşandı. Bahadır Erünsal başına geleceklerden habersiz kaldırımda yürüyordu. Erünsal'ın başına 3. kattaki pencereden kopan cam parçaları düştü. Kanlar içinde kalan adamın başına hastanede 7 dikiş atıldı. Yürekleri ağza getiren bu görüntüde de neyse ki can kaybı yaşanmadı.
2: 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı için törenlerin ilk adresi yine başkent Ankara oldu. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak öncülüğündeki heyet atanın huzuruna çıktı. Resmi törenlerin ardından Anıtkabir vatandaşların ziyaretine açıldı.

0: Aziz Atatürk, Türk gençliğine emanet ettiğiniz bu kutlu miras bugün de aynı inanç ve aynı ruh ve aynı istikametle yaşamaya devam etmektedir.
1: Milli mücadelenin ilk adımı bundan tam 107 yıl önce 19 Mayıs 1919'da Samsun'da atıldı. Türk milletinin adeta kaderinin yazıldığı bugün tüm yurtta coşkuyla kutlandı. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda Anıtkabir ise her yıl olduğu gibi resmi tören ve kutlamaların ilk adresi oldu.
2: Atamızın bize armağan ettiği bu 19 Mayıs bayramında burada bulunmaktan çok mutluyum.
3: Atatürk'ü kalbimde hissediyorum.
1: Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve beraberindeki sporcu ve gençlerden oluşan heyet önce Aslanlı Yol'dan ilerledi, mozoleye çelenk bıraktı. Ardından saygı duruşuyla birlikte İstiklal Marşı okundu. Bakan Bak ve beraberindeki

0: Kentindeki heyet daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Gençlik ve Spor Bakanı burada Anıtkabir özel defterini imzaladı.
1: Milli şuuru yüksek, vicdan sahibi, çalışkan, üretken ve özgüven sahibi gençlerimiz taşıdıkları inanç, cesaret ve yüksek ideal ruhuyla Türkiye yüzünü inşa eden iradeyi gururla geleceğe taşımaktadır.
2: Anıtkabir sabah 9'da yapılan resmi törenin ardından vatandaşların ziyaretine açıldı ve başta gençler olmak üzere 7'den 70'e pek çok kişi ellerinde Türk bayraklarıyla Anıtkabir'e akın etti.
3: Her bayramda ben buradayım. Kurtuluş günümüz bizim milli bayramlar. Ve zevkle geliyorum. Çok duygulanıyorum. Çok kötü oluyorum.
4: Ben Fatma Su, adını Günler Hatun'dan alan Mersin'in Günler ilçesindenim. Kesinlikle bugün için geldim. Arkadaşım da beni konuk etti. İşte çok mutluyum bugün. Kurtuluş Savaşımızın başlangıcı. Ne mutlu ki, ne mutlu.
2: 81 ilden gelen vatandaşlar önce atanın huzuruna çıktı. Ardından da fotoğraf çekilerek güzel anılar biriktirdi.
5: İstanbul'dan geliyoruz. Çocuklarımızla beraber bu anlamlı günde burada olmak istedik. Burada kutlamak istedik.
6: Ali ben, Ordu ilinden geliyorum. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın düzenlediği Temsilci Genç programına 81 il 10 ülkeden katılım sağlıyoruz.
7: Biz Kırıkkale'den geldik. Atamızın izinde olmak gerçekten çok güzel bir his.
8: İstanbul'dan geliyorum. 11 yaşındayım. Hep gelmek istiyordum. Uzaktan izliyordum hep. Şu an geldim, çok mutluyum, çok heyecanlıyım.
9: Duru.
2: Duru nereden geldin?
9: Ödemiş'ten. Atatürk'ün kalbini hissediyorum.
10: Burada olmaktan çok mutluyum.
9: Herkesin bayramını kutluyorum.
11: Kameralarımızı Samsun'a çevireceğiz şimdi. 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Samsun'da Solo Türk'ün gösteri uçuşu gerçekleştirdiği bilgisini paylaştı arkadaşlarımız. Biz de Solo Türk'ü görmek için bekliyoruz.
12: Drone sahibi, drone'u derhal indir. Pilotlarımızdan uyarı geldi. Lütfen drone'u aşağı indir. Bu güzel gösteriyi mahvetme lütfen.
11: Türk Yıldızları ve Solo Türk'ün 19 Mayıs gösterisi devam ediyor. Samsunlular Türk Yıldızları ve Solo Türk'ün gösteri uçuşunu izlemek için beklerken Solo Türk'ün bir sortisi Anadolu Ajansı kameralarına işte böyle yansımış. Biz de o anları ekranlarımıza canlı yayında taşımak istedik. Evet, nefesleri kesen bir sorti daha denize, Karadeniz'e ne kadar yaklaştığını sizler de gördünüz. Şimdi de kendi ekseni etrafında dönerek bir sunum daha yapıyor Solo Türk uçuşu. Bakalım Türk yıldızlarını görebilecek miyiz? Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Samsun'da Solo Türk'ün gösteri uçuşundan birkaç sortiyi sizlerle paylaştık. Canlı yayında ekranlarınıza getirdik. Samsunluların ilgisi bir hayli yoğun. Uçaklar Samsun semalarında. Samsunlular 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı Solo Türk'ün gösteri uçuşuyla kutluyor. Biz de sizlerle paylaşmak istedik kısaca.
13: Bak bak, uçaklar geliyor, bak bak. Gördün mü? Hadi aynı hızla içeri geliyor, bak.
12: Kesin şimdi.

0: Küçük bir yıldız ama paket sahnede. Yıldızlarımız başımızı göğe erdirmek için tam karşımızdan gelecekler.
1: Evet, Solo Türk'ün ardından Türk Yıldızları da anons edildi. Merakla Türk Yıldızları'nın gösteri uçuşunu bekliyor Samsunlular. Sadece karadan değil, denizden de balıkçı tekneleri ve diğer teknelere, vesaire teknelere dolmuş Samsunluların da bu görkemli gösteriyi, bu heyecan verici gösteriyi izledikleri anlar kameralara yansımakta. Samsun hiç şüphesiz 19 Mayıs coşkusunun en yoğun yaşandığı illerimizin başında geliyor Ankara ile birlikte. Anıtkabir'deki yoğunluğu az önce ekranlarımıza taşıdık. Şimdi de Samsun'dan Türk Yıldızları ve Solo Türk'ün 19 Mayıs özel gösterilerini ekranlarımıza yansıyoruz. Solo Türk'ün gösterisinin ardından Türk Yıldızları anons edildi ve 4 jet uçağı bir yıldız şeklinde hareket ederek ardından birbirlerinden ayrılmak suretiyle güzel bir desen oluşturdu gökyüzünde. Biz de ekranlarınıza taşımış olduk. 7. Uluslararası Cumhurbaşkanlığı Yat Yarışları İstanbul'da büyük bir heyecana sahne oluyor. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda gerçekleştirilen etkinlikte yelkenliler Boğaz'da görsel bir şölen oluşturdu. Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları'nın ikinci ayağı Kurtuluş Kupası İstanbul Boğazı'nda düzenleniyor. Boğaz etabının yanı sıra Adalar Parkuru'nda coğrafi yarışlar ve Şamandıra yarışlarının da yapıldığı bilgisi paylaşıldı basınla. 19 Mayıs ruhuna ithafen düzenlenen Kurtuluş Kupası, milli mücadele ruhunu denizlerde yaşatırken İstanbul Boğazı'nda da renkli görüntüler oluşturdu. Organizasyon sonunda dereceye giren takımlara kupaları takdim edilecek. Olumsuzluk yaşanmaması için İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü olarak askıya alındı bugün. İzmir'de 3. 19 Mayıs Türkelli Gençlik ve Bahar Şenliği düzenleniyor. Biz de o noktaya uzanacağız şimdi ve sözü A Haber ekibinden Tayfun Er'e bırakacağız. Tayfun.
2: Banel, tabii 19 Mayıs coşkusunu İzmirliler de doyasıya yaşıyorlar. Tabii Menemen Türkelli mahallesindeyiz. Yaklaşık iki mahallede 3500 kişi yaşıyor ve 3 yılda artık geleneksel hale gelen Gençlik ve Bahar Şenliği düzenlendi. Saat 3 gibi aslında kortej de buraya girdi ve ardından da işte şu anda yarışmalar öncesi konuşmalar yapılıyor. Tabii her iki muhtarlık da burada imece usulü ile işte gördüğünüz lokma, İzmir'e has lokmayı vatandaşlara ikram ettiler. Yaklaşık iki araçta kaç kilo lokma yaptınız?
3: 50 kilo.
2: 50 kilo lokma.
3: Evet, bir çuvaldan yapıyoruz.
2: Maşallah. 50 kilo lokma yapıldı. Tabii 7'den 70'e Türkelli vatandaşlarla birlikte tabii çevreden de gelen vatandaşlar yaklaşık 2500'ün üzerinde şu anda vatandaş işte bu şenlik coşkusunu yaşıyorlar. Tabii Türkelliler de özellikle tarımsal üretim anlamında da oldukça yetenekliler. Öyle değil mi? Festivali nasıl, şenliği nasıl buldunuz? Siz yerlisiniz buranın.
4: Mükemmel Tayfun Bey. Bizim bu göreneksel olarak 19 Mayıs Gençlik ve şey bayramı 3. Bahar Şenlikleri 3. yılında. Başkanımıza da teşekkür ediyoruz. Muhtarlarımız, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Tamam. Güzel yarışmalarımız oldu.
2: Teşekkürler. Tabii şenliğin olmazsa olmazlarından bir tanesi işte hem işte o köşeli kasket, tartıma, körüklü çizme, yörük havası. Tabii siz de çocukları sevindiriyorsunuz değil mi Ata Bindir?
5: Evet, biz de yörük kültürünü hem sürdürmek için, gençlere örnek olmak için.
2: Evet.
5: Ondan sonra biz de atımızı getirdik. Muhtarlarımıza çok teşekkür ederiz. Çok güzel bir organizasyon yapmışlar.
2: Bütün çocuklar için de büyük bir eğlence kaynağı. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi ilerleyelim. Tabii 7'den 70'e pek çok vatandaş var. İşte bu alanda yaklaşık yarım saat önce uzun kuyruklar vardı.

0: keşkeğin sonuna mı geldik, kaldı mı?
1: Yok, gelecekmiş daha.
0: Kaç kilo keşkek, kaç kilo pilav yaptınız? Ben 60 kilo olduğunu biliyorum keşkeğin. Ki vatandaşın ilgisi nasıl?
1: İyi, güzel ya.
0: Değil mi? Tabii işte gördüğünüz gibi başta Ege bölgesi olmak üzere keşkeği yaptılar. Burada keşkeğin içerisinde işte Türkellili kadınlar 60 kilo keşkek yaptılar. İçine de 2 kuzu ayıklayıp koydular. Tabii pilavın içerisine de, pirinç pilavının içerisine de köy tavuğu koydular. Çok sayıda vatandaşlar işte buradan bila ücret, tabii birlikte imece usulüyle bunlar yapıldı tamamı. Ve hemen sağ tarafa gidecek olursak, İsa benimle gelir misin? Tabii keşkek ve lokmanın dışında burada alanda çok sayıda yarışma düzenlenecek. O yarışmaların bulunduğu alanda hemen tam karşı tarafımızda başta halk oyunları olmak üzere yoğurt yeme yarışması, keşkek ikramı, uçurtma yarışması, sarma yarışması ve lokma ikramını da biraz önce söyledim. Çuval yarışı gibi yarışmalar düzenlendi. Hemen ileriye doğru yürürsek iki tane tribünde yaklaşık hemen hemen bir 1000 kişiye yakın vatandaş var. Yani çoğunluğu Türkelli'den olanlar, dışarıdan gelenler var. Değil mi abla? Çoğunluk Türkelli'den değil mi?
2: Türkelli'den.
0: Şenliği nasıl buldunuz? 3 senedir geliyorsunuz.
2: İyi buldum.
0: Sizin içinde bir eğlence değil mi?
2: Evet.
0: Şimdi gençlere soralım. Tabii ki burada gençlerin fikri nasıl? Onu da alalım. Siz burada mı yaşıyorsunuz?
3: Evet, burada yaşıyoruz.
0: 3 şenliğe de geldiniz değil mi?
3: Efendim?
0: 3 şenliğe de geldiniz.
3: Evet, buradaydık, evet.
0: Eğleniyor musunuz, onu sorayım?
3: Eğleniyoruz. Evet.
0: Tabii biraz telefon ellerinizde ama telefondan biraz uzaklaştınız zannedersem, değil mi? Ben hemen ileriye doğru şöyle geçeyim. İşte ifade ettiğimiz gibi toparlayacak olursak hemen Türkelli Gençlik ve Bahar Şenliği'nin üçüncüsü düzenleniyor. İşte ablalardan bir tanesi elini uzatıyor.
2: Hangi karan gösterdim?
0: A Haber'de yayınlıyoruz. A Haber'de. Eğleniyor musunuz? Eğleniyor musunuz?
2: Eğleniyoruz ya.
0: Teşekkürler. Tabii ablalar da işte geleneksel kıyafetleriyle birlikte buraya geldiler ve onlar da tribünün ilk sırasından şenlikleri izliyorlar. Manuel, toparlayacak olursak tabii İzmir 19 Mayıs coşkusunu yaşadı. Tabii Türkelli'de de bu anlamda Gençlik ve Bahar Şenliği düzenlendi ve coşkulu bir şekilde devam ediyor diyelim. Sözü tekrar İstanbul'a bırakalım.
4: Tayfun, çok teşekkürler. Sayın seyirciler, korsan İsrail askerleri küresel Sumut filosuna ateş açtı. O anlar saniye saniye kameralara da yansıdı. Biz de şimdi o anları ekranlarımıza taşıyacağız. Saldırı sırasında Alikon teknesini durdurmak için ateş ediyor İsrail askerleri. Aktivistlerin üzerine silah doğrultan ve ateş açan İsrail askerleri teknenin kameraları tarafından işte böyle kayda alınmış. Biz de o anları ekranlarınıza taşımak istedik. Bugün itibariyle 10 teknenin daha Gazze'ye doğru seyrine devam ettiğini biliyorduk. Ama tespit edebildiğim kadarıyla en az 3'üne müdahale edildi. Belki bu sayı daha fazla da olabilir. Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan ortak güvenlik anlaşması İran Savaşı ile birlikte aktif hale geldi. Nisan ayı başında Pakistan'ın 8 bin asker ve 16 adet savaş uçağının Suudi Arabistan'a konuşlandığı ortaya çıktı.
5: Suudi Arabistan'la Pakistan arasındaki yakınlaşmada yeni bir aşamaya geçildi. Geçtiğimiz aylarda iki ülke arasında ortak savunma anlaşması imzalanmıştı. Söz konusu anlaşmayla NATO'nun 5. maddesinin benzeri bir yapı oluşturulmuş, taraflardan birine yapılan saldırı diğerine de yapılmış olarak kabul edileceği dünyaya ilan edilmişti. ABD ve İsrail'in İran saldırılarına Tahran'ın körfezi vurarak yanıt vermesinin ardından Pakistan, Suudi Arabistan'a önemli oranda asker konuşlandırdı. Reuters'ın haberine göre Pakistan, çoğu Çin yapımı JF-17 savaş uçaklarından oluşan 16 jeti Nisan ayının başında Suudi Arabistan'a konuşlandırdı. Karar, İran'ın Suudi Arabistan'daki enerji tesislerine saldırması sonrasında alındı.

0: 8000 Pakistan askeri de Suudi Arabistan'daki üslerde görev yapmaya başladı. Anlaşma kapsamında Pakistan savaş gemilerinin de Suudi limanlarına demirlemesi planlanıyor. Ancak şu ana kadar donanmanın gönderilmesi yönünde karar alınmadı. Ayrıca Pakistan, hava kuvvetleri envanterinde bulunan çok sayıda insansız hava aracını da Suudi askeri üslere gönderdi.
1: Amerika ile Danimarka arasında ipleri kopma noktasına getiren Grönland konusu yeniden gündemde. Danimarka ile yürütülen görüşmeler Amerika'nın talepleri nedeniyle çökme noktasına geldi. Washington, adanın yönetiminde imtiyazlar talep etti. Grönland ise adanın geleceğinin ipotek altına alınacağından endişe ediyor.
0: Amerikan yönetimi Grönland'ı yeniden gündeme almaya hazırlanıyor.
2: Grönland için para konusunda henüz konuşmuyorum. Belki daha sonra konuşurum. Ama şu anda Grönland konusunda bir şeyler yapacağız. İster beğensinler ister beğenmesinler. Çünkü eğer yapmazsak Rusya ve Çin Grönland'ı ele geçirecek.
0: ABD'nin Grönland özel temsilcisi Jeff Landry adayı ziyaret etti. Danimarka ile yürütülen müzakereler ise tıkanma noktasında.
3: Grönland ancak Amerika Birleşik Devletleri'nin bir parçası olursa savunulabilir ve ABD'nin bir parçası olursa savunulmasına gerek kalmaz. Başkan bir çatışmadan kaçınmaya çalışıyor.
0: ABD'nin öncelikli talebi askeri üslere ilişkin. Ancak Beyaz Saray Grönland'da süresiz bir şekilde kalmak istiyor. Ada ileride Danimarka'dan bağımsız olsa bile ABD üslerinin statüsüne müdahale edilmemesi en önemli şart. Tartışmanın merkezinde Grönland'ın ticari ilişkileri de var. Amerikan yönetimi Rusya ve Çin'le kurulacak ticari ilişkiler ve anlaşmalarda veto hakkı istiyor. Grönland yönetimi ise bu imtiyazlara kesin şekilde karşı. Adanın tüm geleceğinin ABD yönetiminin ellerine bırakılmasından endişe ediyor.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'a yeni saldırıları Körfez ülkelerinin araya girmesiyle ertelediğini söyledi. İran ise muhtemel anlaşma için Amerika'ya iletilen teklifin detaylarını açıkladı. Ayrıntıları alacağız. Tahran'a uzanıyoruz. Söz A Haber ekibinden Ekber Karabağ'da. Ekber.
4: Balık, teşekkür ederim. Evet, ABD Başkanı Donald Trump senin de belirttiğin üzere İran'a bugün yapmayı planladığı saldırıyı ertelediğini bildirdi ve buna gerekçe olarak da Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'dan gelen çekinceleri gösterdi. İran'dan gelen açıklamada her fırsatta İranlı yetkililer yeni bir savaş yaşanması durumunda az önce bahsettiğim 3 ülke de dahil bölgedeki Arap ülkelerini, Körfez Arap ülkelerini sert bir şekilde vuracaklarını ifade ediyorlar. İran'ın özellikle bu ülkelerdeki petrol tesislerini ve aynı zamanda Körfez'den geçen internet hatlarına zarar vereceğine ilişkin İranlı yetkililerden sürekli bir şekilde açıklamalar gelmektedir. Öyle görünüyor ki bu ülkelerde bu durumu ciddiye almış durumda ve böyle bir durumun yaşanmaması için Amerika Birleşik Devletleri'nde yeni savaşın yaşanmaması konusunda baskı yapmaktadır. Esasında Körfez ülkeleri arasında da bir ihtilafın söz konusu olduğunu ifade edebiliriz. Özellikle burada Birleşik Arap Emirlikleri'nin tavrı diğer ülkelerden oldukça farklı. Hatta bugün Birleşik Arap Emirlikleri'nin üst düzey yetkililerinin Enver Gargaş, Araplar arasında İran'a karşı böyle bir ihtilaf olmasını da ciddi anlamda eleştirdi. İran'dan gelen son açıklamada İran ordu sözcüsü bugün yaptığı açıklamada yeni bir savaş yaşanması halinde yeni cepheler açacaklarını, bunu yeni yöntemler ve yeni araçlarla yapacaklarını ifade etti. İran'dan gelen son açıklamada sürekli bir şekilde İran yeni bir savaşın yaşanması durumunda yeni olanaklar kullanacağını İran tarafı ifade ediyor ki az önce de belirttiğim üzere bu bölgeden geçen internet hatları, petrol tesisleri ve aynı zamanda Bab el-Mandeb İran'ın yeni hedefleri arasında yer alabilir diyebiliriz. Diğer taraftan bana son olarak da şunu belirteyim. 80 gün aradan sonra İran'da borsa açıldı. İşte borsa, fakat savaş döneminde zarar gören 40'ın üzerinde şirketin hissesi bugün açılan işte işlemlerde konulmadı diyor ve sözü başkent Tahran'dan İnkılap Meydanı'ndan sana bırakıyorum.
1: Kurban Bayramı öncesi

0: çarşı pazarda alışveriş yoğunluğu yaşanıyor. İstanbulluların uğrak yeri ise tarihi yarımada Eminönü. A Haber ekibinden Ahmet Nazif Ural da o noktada bizi bekliyor.
1: İstanbul'un kalbi Yarımada'da bayram öncesi oldukça yoğun, hareketli dakikalar geçiyor. Drone operatörümüz Burak Keskinci şimdi sizlere o tarihi Yarımada'daki o yoğunluğu aktaracak. Ben de buradan aktarmaya çalışacağım sizlere. Şu an için özellikle tarihi Yarımada bölgesinde Mısır Çarşısı'nda ciddi hareketlilik olduğunu söylemek mümkün. Bu hareketliliğin temel sebebi elbette bayramın yaklaşıyor oluşu. Bunun yanı sıra Eminönü ve yine Fatih bölgesinde yoğunluk söz konusu. Bu yoğunluğun en çok yine Mısır Çarşısı ve hemen yan tarafında bulunan balıkçılar yine balıkçılar noktasında yaşandığını söylemek mümkün. Şu an kameraman arkadaşım Burak Keskinci sizlere Eminönü Mısır Çarşısı ve yine Yeni Cami'yi sizlere gösteriyor. Hatta biraz da yine yaklaştıralım görüntüleri, o hareketli anları sizlere biraz daha gösterelim. Elbette bayram deyince akla gelen, İstanbullular için akla gelen en önemli noktalardan birisi bu nokta. Tarihi Yarımada ve Yarımada'da henüz daha belki de bayram gelmeden, bayram tatili başlamadan bu yoğunluk başlamış halde. Öyle ki Yeni Cami'nin olduğu nokta, Mısır Çarşısı'nın girişi oldukça hareketli. Hemen bir de Galata Köprüsü'nün olduğu tarafa bakalım isterseniz. Galata Köprüsü'nde de balıkçılar bu güzel havayı fırsat bilip aileleriyle, eşleriyle, dostlarıyla, arkadaşlarıyla, çocuklarıyla beraber balık tutmaya gelmiş durumdalar ve onlar da hemen burada. Kimisi balık yemek için, kimisi balık tutmak için, kimisi sadece burada olabilmek, bu güzel manzarayı izleyebilmek için bu noktaya sabahın erken saatlerinden itibaren gelmiş haldeler. Onlar da yine Galata Köprüsü'nün her iki yanında sıralanmış durumdalar. Hem Mısır Çarşısı'nda hem bunun yanı sıra Galata Köprüsü, Karaköy ve aynı zamanda Eminönü sahil bölgesinde oldukça yoğunluk var diyebiliriz. Bu yoğunluk aynı şekilde Ayasofya'ya kadar, Sirkeci bölgesine kadar da devam ediyor. Şu an sizlere gösteriyor kameraman arkadaşım Burak Keskinci. Hemen Eminönü yine vapurların olduğu tarafta da oldukça yoğun dakikalar yaşanıyor. Öyle ki vapurlarda da ciddi hareketlilik var. Özellikle İstanbul'da havanın ısınmasıyla birlikte bu güzel manzarayı, bu güzel boğaz manzarasını görmek, izlemek isteyenler, karşıya geçmek isteyenler vapuru tercih ediyor. Daha ağırlıklı şekilde tabii ki vakit sıkıntısı olmayanların daha çok tercih ettiğini söyleyebiliriz. Mısır Çarşısı'nda hareketlilik devam ediyor. Elbette Kurban Bayramı, hem kurbanlar kesilecek hem de aynı zamanda çok sayıda ziyaretlerin yapılacağı çok önemli bir rahmet ayı, bir bayram ayı ve o bayram ayında da İstanbullular ziyaretçilerine ve aynı zamanda ziyarete gidecekleri yerlere hazırlıklı olabilmek için şimdiden burada Mısır Çarşısı'nda ve yine çevresinde alışverişlerini yapıyorlar. Elbette alışveriş deyince ilk akla gelen yerlerden birisi Eminönü tarihi Mısır Çarşısı ve hareketlilik henüz bayram başlamadan neredeyse bir hafta öncesinde başlamış halde. Öyle görünüyor ki bu hafta sonuna kadar da bu hareketliliğin devam edeceğini, hatta hafta sonunda bu hareketliliğin pik noktasına ulaşacağını tahmin etmek güç değil. Yeni Cami bölgesinde de oldukça yoğun bir kalabalık var. Bu kalabalığın içerisinde çok ciddi bir turist yoğunluğu da söz konusu. Öyle ki İstanbul turist deyince turistler için oldukça önemli bir nokta. Turistlerin en çok uğradığı ve belki de her gelişlerinde daha da çok bayıldığı ve aynı zamanda bu görüntüsüyle, bu manzarasıyla hiçbir zaman aklından çıkartamadığı oldukça önemli bir yer. İstanbul elbette boğazıyla herkesin hatırında ve aynı zamanda tarihi yapılarıyla. İşte bu tarihi Yarımada'da sadece Mısır Çarşısı, alışveriş ve balık yok. Bunun yanı sıra burada oldukça tarihi bir süreçte var. Bu tarihi geri dönüşü bizzat yerinde yaşamak isteyen kişiler de bu noktaya doğru geliyorlar ve bu noktaya gelip burada o ziyaretleri gerçekleştiriyorlar. Eminönü Yeni Camii, Sultanahmet Camii, Ayasofya Camii gibi oldukça önemli mekanlar yine bu noktada ve elbette Kapalı Çarşı, Mısır Çarşısı'nın hemen yukarı tarafında kalan Kapalı Çarşı'da, Türkiye'nin ve aynı zamanda dünyanın ilk alışveriş merkezi olan Kapalı Çarşı'nda burada olması hem İstanbulluların hem de aynı zamanda Türkiye'nin dört bir yanından gelenlerin ve daha ötesinde dünyanın dört bir tarafından gelen turistlerin en uğrak noktası, hele ki böyle bir Kurban Bayramı öncesinde. Bizler

0: Yayınımızı sonlandırırken kameraman arkadaşım Burak Keskinci'nin bu güzel Boğaz manzarası ve Galata Köprüsü manzarasıyla sizleri baş başa bırakalım.
1: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu yaklaşan Kurban Bayramı öncesi denetimlerin artırıldığını açıkladı. 23-31 Mayıs tarihleri arasında bakanlığa bildirilen ücret tarifelerine uymayan şehirler arası otobüs taşımacılığı yapan firmalar tek tek incelenip gerekli idari para yaptırımların uygulanacak.
2: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yaklaşan Kurban Bayramı öncesi harekete geçti. 23-31 Mayıs tarihleri arasında otobüs seferlerine ve otobüs işletmelerine yönelik denetimler artırılıyor.
3: Bayram tatili öncesi ve bayram süresince şehirler arası otobüs seyahatlerine yönelik UETDS sistemi üzerinden elektronik olarak yapılan denetimlere ilave olarak yolcu terminallerinde, yol kenarlarında ve karayolları denetim istasyonlarında öncelikle fahiş fiyatlı bilet satışı, korsan ve yetki belgesiz taşımacılığa yönelik olarak denetimler gerçekleştirilecek.
2: Bakanlığa bildirilen ücret tarifelerine uymayan şehirler arası otobüs taşımacılığı yapan firmalar tek tek incelenip gerekli idari para yaptırımları uygulanacak.
3: 23-31 Mayıs tarihlerinde otobüs seferlerine ve otobüs işletmelerine yönelik denetimler artırılacak. Fahiş fiyatlı bilet satan, korsan ve yetki belgesiz taşımacılık yapanlara gerekli idari işlem uygulanacak.
2: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uradoğdu, denetimlerin hem sahada hem de elektronik sistemlerle gerçekleştirileceğini açıkladı.
3: Türkiye genelinde tarifeli yolcu taşımacılığı faaliyeti yürüten tüm taşımacı firmaları denetime tabi tutacağız. Denetimleri hem yerinde hem de elektronik denetim sistemleri üzerinden gerçekleştireceğiz. Fahiş fiyatlı bilet satışının önüne geçilmesi, yolcu taşımacılığında düzenin sağlanması için yurt genelinde otobüs denetimlerimiz etkin bir şekilde devam etmektedir.
1: Bursa'nın Osman Gazi ilçesinde 2 yıl önce direksiyon başında uyuyan otobüs şoförü önündeki araca çarpmış. Kazada 17 yaşındaki lise öğrencisi iki aracın arasında sıkışarak ağır yaralanmıştı. Talihsiz gencin bacağında 3 santimetrelik kısalma oluşurken kaza anına ait görüntüler yeni ortaya çıktı.

0: yumruklayan otobüs şoförü faciaya yol açtı. Bir lise öğrencisinin hayatı alt üst oldu.
1: Fiziksel olarak şu an bacağımda ağrılarım oluyor. Psikolojik olarak karşıdan karşıya geçerken zorlanıyorum. Arabaların arasından geçerken korkuyorum.
0: Kaza 2 yıl önce Bursa'nın Osman Gazi ilçesinde meydana geldi. Direksiyon başında uyuklayan otobüs şoförü önündeki araca çarptı. O esnada yolun karşısına geçmeye çalışan 17 yaşındaki lise öğrencisi Eymen Gökçe, araçla otobüs arasında sıkışarak ağır yaralandı.
1: Benim bilincim açıktı o an. Çoğu zamanla açık devam etti. Hastaneye gidene kadar ayaktaydım.
0: Eymen Gökçe'nin ilk 6 ay boyunca yatağa bağımlı yaşadığı, 8 kez de ameliyat geçirdiği öğrenildi.
2: Derin nakli yapıldı, doku ve sinir kaybı olduğu için. Bacağına platin takıldı. Şu anda tedavi sonucunda sağ bacağı sol bacağından 3 santim kısa kaldı. Şu anda aksayarak yürüyor biraz. Ve bu kazadan dolayı bir sene eğitimine ara vermek zorunda kaldı. Sınıf tekrarı yapmak zorunda kaldı.
1: Şu an hala topumun üstüne basamıyorum.
0: Lise öğrencisinin ailesi hazırlanan sağlık raporlarına tepki gösterdi. Öte yandan bilirkişi raporunda şoför için uyumadığı, bir anlık göz kapanması yaşadığı değerlendirmesi yapıldı. Kazanın ardından işten çıkarılan otobüs şoförünün işe geri dönmek için açtığı davayı kazandığı öğrenildi.
2: Bu sorumsuz insan işe geri dönüş davası açıyor. Tabii ilk başlarda suçunu inkar ediyor. O arabada teknik arıza olduğunu ileri sürdü. Fakat daha sonra yapılan incelemelerde bunun asılsız olduğu ortaya çıktı.

0: Konya'nın Meram ilçesinde bulunan Kaşınhanı, Türkiye'nin havuç ihtiyacının %70'ini karşılıyor. Özenle toplanan ürün paketlenip iç piyasa ve yurt dışına gönderiliyor.
1: Özenle yıkanıyor, tek tek seçilip paketleniyor. İç piyasaya ve yurt dışına gönderiliyor.
2: Türkiye'nin %70 havuç ihtiyacını karşılandığı Kaşınhanı Mahallesi'nde işletmeler harıl harıl çalışıyor. Burada paketlenen ürünlerin birçoğu yurt dışına gönderiliyor.
1: Havuçlar kamyonlarla fabrikaya götürülüyor, satışa hazır hale getiriliyor. Yüksek Ziraat Mühendisi Mesut İncekara, Konya havucunun yurt dışından da yoğun talep aldığını söyledi.
3: Sadece Türkiye'nin değil, burada yurt dışında da birçok pazara sahip olan bir bölgemiz. Çünkü havuçlarımız oldukça kaliteli, oldukça verimli. En güzel havuçlar Türkiye'de buradan çıkıyor. Avrupa ve Asya ülkelerine de buradan ihracatlar yapılıyor. Şu anda görmüş olduğunuz ürünlerimiz bu sahneden çıkan ürünlerdi. Şimdi bunlar temizlenerek, arınarak ve kalite ayrımından geçtikten sonra biliyorsunuz, görüyorsunuz, işçilerin paketlemesiyle, kasalanmasıyla tırlara yükleniyor. Bol bereketli bir sezon diliyoruz bütün çiftçilerimize.
1: Her yıl yüz binlerce ton havucun hasat edildiği Konya'da paketleme alanındaki işçiliğin %90'ı ise kadınların el emeğinden geçiyor.
3: Bu sene yağışlar meteorolojik verilere göre %87 artmış durumda. Bu da verimlere ve kalitelere olumlu yansıyacağını düşünüyoruz. Arazi koşullarımız şu anda gerçekten çok iyi. Birçok bölgede havuçlarımız zaten sürekli sulanıyor. Yağmur da buna destek veriyor. Hem maliyetlerin düşeceği hem de ürünün gerçekten ederinin fiyat olarak bulacağını, kalitelerinin yüksek olacağını, rekoltemizin artışları olacağını buradan söyleyebilirim.
1: Son günlerde artan hava sıcaklıklarına rağmen havuç fabrikasındaki mesai aralıksız devam ediyor.
0: Dünyaca ünlü gastronomi rehberinin listesinde Salep'in birinci, çayın beşinci sırada yer alması Rizelilerin tepkisini çekti. Türkiye'de en çok tüketilen içecek çaydır diyen Rizeliler, çayın birinci sırada olması gerektiğini savunuyor.

0: En koyu muhabbetlerin vazgeçilmezi. Sıcak bir içecekten öte bir yaşam biçimi çay. Kahvaltıyı çaysız yapamayanlardan gün boyu demlik demlik çay yudumlayanlara hepimizin hayatında çayın yeri büyük. Türkiye'nin en iyi içecekleri açıklandı. Listede çayın 5. sırada yer almasına Rizeliler tepkili.
1: Sabah kalkıyoruz, kahvaltıda çay içiyoruz. Kahvaltıdan sonra keyif çay içiyoruz. Müşterize esnaf ziyaretine gidince çay içiyoruz. Düğünlerde çay içiyoruz, cenazelerde çay içiyoruz. Yani çay bizim için yaşam tarzı. Türkiye genelinde de bu şekilde. Bunun hatta bizim bir sloganımız var. Çay Rizeli'nin mazotudur. Mazotsuz yaşayamayız.
0: Çay bizim yaşam tarzımız diyen Rizelilere göre çay Türkiye'de 1. sırada olmalı.
2: Bir Rizeli olarak bu araştırmayı kabul etmiyoruz. Türkiye'nin en iyi içeceği çaydır.
3: Bir gastronomi platformunun yaptığı araştırma ve yayınladığı verilerde Türkiye'nin en iyi içecekleri yayınlandı. İlk 5 sırada ise önemli içecekler var. 1. sırada salep yer alıyor. 2. sırada ise Türk kahvesi geliyor. 3. sırada şıra yerini alıyor. 4. sırada ise ayran. Ve şaşırtansa 5. sırada çayın gösterilmesi.
1: Yani diğer içecekleri de tabii ki içiyoruz. Onlar da sonuçta içtiğimiz içecekler. Suyu ihtiyaç olduğu için, yaşam ihtiyacı olduğu için içiyoruz. Ama çay olmazsa olmazımız. Yani mutlaka her zaman her şekilde çay içiyoruz.
3: Türkiye'de yılda 120 milyar bardak çay içiliyor. Günde ise 330 milyon bardağa denk geliyor. Ve o platformun açıkladığı rakamlara ise Rizeliler oldukça kızgın. Çünkü bu kadar içilen bir çayın 5. sırada olarak açıklanmasına tepki gösteriyorlar.
4: Kesinlikle kabullenemeyiz onu. Kesinlikle. Çünkü bir Rizeli olarak hele çayın diğerlerine orana çok daha fazla tüketildiği bir gerçek. Türkiye'de en fazla tüketilen çaydır. Çayın 1. sırada olmazsa bu tüketilmez o zaman. O kadar tüketilmemez.

0: gerekirdi. Diğer yüzlerine göre çay, bir Rizeli olarak hele çayın birinci sırada olmasını ben öyle olması gerekir. O yapılan değerlendirme yanlış.
1: Şimdi sizi Çinli gezgin Mr. Beer ile tanıştıracağız. Beer, 6800 kilometrelik mesafeyi 400 günde koşarak Türkiye'ye ulaştı. Son durağı İstanbul olan ünlü gezgin, Türk misafirperverliğine ise hayran kaldı.
2: Burada koşmak gerçekten de sanki bir masal diyarında koşuyormuş gibi.
3: 400 günde 8 ülkeyi koşarak kat etti. Rotası Çin'den İstanbul'a uzandı. Dünyaca ünlü gezgin Mr. Beer Türkiye'ye ulaştı.
2: Şu an İstanbul'un merkezindeyim.
3: Mr. Beer yaklaşık 6800 kilometre koştu.
2: İstiklal Caddesi'ne geldim. Burada çok fazla kalabalık var.
3: Uzun yolculuğun ardından son durağı İstanbul oldu.
2: Buradan kovulur muyum bilmiyorum. Türkiye'de ilk defa kamp yapıyorum ve burada çok fazla insan balık tutuyor.
3: Çinli gezgin İstanbul'da gördüğü ilgi ve misafirperverliğe de duyarsız kalmadı.
4: Çayımızı beğendin mi? Bu çay.
2: Çok güzel bir yer. Resim gibi, şiir gibi bir şehir.
3: Mr. Beer'ı görenler kendisine yardım etti.
2: Bu abi bana çok yardımcı oldu. Çin'den buralara kadar geldiğimi duyunca bunu ücretsiz tamir etti. Usta da çıktı geldi. Bisikletimi tamir etmeye yardım etti.
3: Bazıları ise onu yemeğe davet etti.
5: Yeme içme konusunda hepsinde de biz sana yardımcı oluruz. Sonuç itibariyle biz bir ensar bir toplumuz.
3: Ünlü gezgin İstanbul'a hayranlığını gizleyemedi.
2: Aynı zamanda tarihin havasını da hissedebiliyorsunuz. Çok güzel bir yer. Resim gibi, şiir gibi bir şehir.
3: Mr. Beer bu yolculuğun bir macera olmadığını, Türkiye ile Çin arasında kültürel bir köprü kurduğuna inandığını söyledi.
1: İnternetten alışveriş artık hayatımızın vazgeçilmezi. Türkiye'de internet alışverişlerine ilgi her geçen yıl artarken Ticaret Bakanlığı'nın verileri ise bunu net bir şekilde ortaya koyuyor. Bakanlığın 2025 raporuna göre Türkiye'de online alışveriş 10 trilyon 603 milyar liraya ulaştı.
3: Artık neredeyse herkes telefonundan alışveriş yapıyor. Türkiye'de e-ticaret patlaması yaşanıyor. İnternet alışverişlerine ilgi her geçen yıl artarken son 5 yıldaysa rekor yükseliş gerçekleşti. Özellikle pandemi döneminde başlayan bu hızlı yükseliş, daha fazla e-ticaret sitesi, daha çeşitli ürünler ve akıllı telefonların yaygınlaşmasıyla ivme kazandı. Ticaret Bakanlığı'nın 2025 raporuna göre 2021-2025 döneminde e-ticaret hacmi yaklaşık 12 katına çıktı. 2021 yılında 381 milyar lira olan e-ticaret hacmi 2022'de 800 milyar, 2023'te 1 trilyon 855 milyar, 2024'te 3 trilyon, 2025'te ise 4 trilyon 567 milyar liraya yükseldi. Pandemi döneminden bu yana 5 yıllık hacimse toplam 10 trilyon 603 milyar liraya ulaştı. Söz konusu hacmin 5 trilyon 757 milyar liralık kısmı perakende e-ticaret alanında oluştu. E-ticaret işlem sayısı da 5 yıllık dönemde düzenli artış gösterdi. 5 yıllık süreçte toplam e-ticaret işlem sayısı ise 25,85 milyar oldu.
1: Bu haberle birlikte hem bültenimizi hem de gün içi kuşağını noktalıyoruz. Yeni gelişmelerle yeniden karşınızda oluncaya dek hoşça kalın, iyi akşamlar.

Rivayet olunur ki Süleymaniye Camisi tamamlandıktan sonra Kanuni Sultan Süleyman Han bir rüya görür. Rüyasında kıyamet kopmuş, Ruz-i Mahşer'de terazi kurulmuştur. Terazinin bir kefesinde Süleymaniye Külliyesi, diğerinde ise bir bakraç ayran vardır. Bir bakraç ayranın olduğu kefe terazide daha ağır basmaktadır.

0: adalet konusundaki hassasiyetiyle bilinen Sultan Süleyman gördüğü bu rüyayı devrin Şeyhülislam'ı Ebu Suud Efendi'ye anlatır. Ebu Suud Efendi rüyanın detaylarına vakıf olunca kendisinden müsaade ister ve bu rüyanın hikmetini araştırmaya koyulur. Bir süre sonra caminin yapımında vazife almış ustalarla görüşür. Ustalar Ebu Suud Efendi'ye şunu anlatırlar. Çok sıcak bir yaz günüydü. Kan ter içinde çalışıyor, camiyi bir an önce inşa etmek istiyordu. O gün yaşlı bir nine elinde bir bakraç ayranla çıka geldi. Evlatlarım yorulmuşsunuzdur. Şu soğuk ayranı için de biraz ferahlayın diyerek bakraçındaki ayranı bize ikram etti. Biz ayranı içtik. Oldukça rahatladık ve Allah razı olsun diyerek o nineye pek çok hayır dualar ettik. O da Allah kolaylık versin dedi ve boş bakracı alıp uzaklaştı. Bu olayı dinleyen Ebu Suud Efendi tekrar padişahın huzuruna çıkar ve durumu anlatır. Rüyadaki hikmet son derece açıktır. İhlasla, samimiyetle, sadece Allah'ın rızasını kazanmak gayesiyle işçilere ve ustalara dağıtılan bir bakraç ayran, yapılan bu mütevazi hayır Cenab-ı Hakk'ın katında Süleymaniye Külliyesi'nden daha değerlidir.
1: Halkbank'ın katkılarıyla
2: Orta Doğu'da ticaretin yönü değişiyor. Hürmüz Boğazı çevresinde yaşanan kısıtlamalar deniz taşımacılığında ciddi bir yavaşlamaya neden olurken bölge ülkeleri alternatif olarak kara hatlarını devreye aldı. Körfez ülkeleri başta olmak üzere Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Irak ve Umman üzerinden yeni lojistik koridorlar oluşturuldu. Deniz taşımacılığındaki belirsizlikler navlun fiyatlarını yükseltirken şirketler hız ve güvenlik nedeniyle kara taşımacılığına daha fazla ağırlık vermeye başladı. Orta Doğu'da kara köprüsü ekonomisi adı verilen yeni ticaret modelinin kalıcı hale gelebileceği belirtiliyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla
3: Haberin radyosu A Haber Radyo.
4: Reklam.
5: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
6: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
7: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
6: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
7: Abicim.
6: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
7: Abicim.
6: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan.
8: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
9: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Hometex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Hometex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar Hometex.com.tr'de.
1: Reklam.
3: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu A Haber Radyo. Bir reklam.
10: Bayramda KOBİ'lerin yüzü Akbank'la gülüyor. Akbank Mobil'den krediye başvuranlar 3 ay ödemesiz dönem, avantajlı faiz oranları, haftalık veya aylık taksit seçenekleri ve 36 aya varan vadeden yararlanıyor. Detaylar akbank.com'da. Senin yanında Akbank.
3: Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber.
1: Reklam.

0: Sen de hemen mobilden Akbank'la ol. Akbank Mobil'in sana özel çözümleriyle tanış. Detaylar akbank.com'da.
1: Mobil'in bankası Akbank.
2: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Hometex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Hometex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar Hometex.com.tr'de.
3: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
4: Reklam. A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
5: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Polatlı-Ankara yolunun 44 ila 46. kilometreleri arasında Turkuaz Köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle çalışma süresince Turkuaz Mahallesi, Yapracık Mahallesi ve Atayurt Mahallesi'nin Ankara istikametine katılımını sağlayan bağlantı kolu trafiğe kapatılarak ulaşım servis yolundan kontrollü olarak sağlanmakta. Afyonkarahisar-Uşak Devlet Yolu'nun Afyonkarahisar Otogar Kavşağı'nda devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Güvenli yolculuklar dileriz.
4: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu. Bir reklam.
6: Tüm kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Sen de tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Eklediğin tüm kartların limitlerini, işlemlerini, puanlarını görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet, istediğin kartla öde. Detaylar cüzdanda.
4: Bir reklam.
0: A Haber Radyo. 24 saat haber.
7: Herkes Allianz Besli olabilir ama her bes Allianz Bes olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
8: Bes Allianz.
9: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
10: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
9: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
4: Reklam.
0: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Canlı yayın.
11: Çocukların el ele tahliye edildiği anlar var o camiden. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki camilerden. Daha büyük bir katliam önlendi deniyor. İddialar bu yönde.
12: ABD'de iki saldırgan camiye hedef aldı. İslamofobik saldırı Kaliforniya eyaletinde yaşandı. Cami olarak da kullanılan San Diego İslam Merkezi'nde silahlı saldırı düzenlendi. İbadet için merkezde bulunan insanların üzerine kurşun yağdırıldı. Saldırıda çok sayıda kişi hayatını kaybetti.
13: Bugün birinin ölmesi çok üzücü. Özellikle camide olması çok üzücü. Hiçbir şey yapmadılar ve bunu hak etmiyorlar. Çok kötü hissediyorum. Aslında çok adaletsiz bir durum. Bu yüzden hiç iyi hissetmiyorum.
12: Kanlı saldırı sonrası bölgede büyük panik yaşandı. İslam merkezi çevresine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İki saldırgan etkisiz hale getirildi.
14: Bu olaydaki her iki şüpheli de öldü. Tüm çocuklar güvende.

0: şu anda sevdiklerine ne olduğunu öğrenen ailelere başsağlığı diliyoruz.
1: ABD Başkanı Donald Trump da saldırıyla ilgili konuştu. Korkunç bir durum ifadelerini kullandı.
2: Konuyla ilgili briefing verildi. Bu korkunç bir durum. İlk bilgiler verildi. Ancak konuyu tekrar ele alıp çok dikkatli bir şekilde inceleyeceğiz.
1: Kanlı saldırının ardından bölge genelinde güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Saldırı sırasında İslam merkezinde çocukların el ele tutuşarak zincir halinde tahliye edildiği anlar drone kameralarına yansıdı. Görüntüler daha büyük bir katliamın önlendiğini gözler önüne serdi. ABD'de İslamofobi tartışmaları yeniden alevlenirken kanlı saldırıya tepkiler çığ gibi büyüyor. İnançlara yönelik nefretin bir kez daha can aldığı saldırıyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
3: Yine ABD'den bir haberle ekranlarınızdayız şimdi. Nebraska eyaletinde bir kasırga yaşandı. Çok şiddetli bir fırtına. Hemen görüntüleri tam ekran olarak da taşıyalım. Kısa sürede şiddetini artırdı o kasırga. Birçok bölgede yıkıma yol açtı. Devasa bir kasırgadan bahsediliyor gökyüzünü kaplayan. O siyah dumanları yerden toprakta kalkmış, havalanmış. Yıktığı yapılar, enkaz parçaları hepsi havaya savrulmuş durumda. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bu kasırga çok geniş bir alanda yıkıma yol açtı. Ve ilk belirlemelere göre henüz can kaybı ya da yaralanma vakası yok. Hasar tespit çalışmalarının sürdüğü bölgede acil müdahale ve temizlik çalışmaları da devam ediyor. Dev bir kasırga görüntüleri Nebraska eyaletinden, Amerika Birleşik Devletleri'nden ekranlarınızda. Ve Smoot filosuna, Gazze'deki o ablukayı kırmak adına yola çıkan Smoot filosuna dün bir ayrı saldırı gerçekleştirilmişti. Bugün bir ayrı saldırı daha gerçekleşti. Sanıyorum ki üçüncü saldırı bu. Ve yaklaşık yine 220 kilometre kadar açıklarında Gazze'nin, yine uluslararası sularda müdahale ettiler teknelere. Aktivistleri kaçırdılar. Akdeniz'de korsanlık yapan İsrail teknelerini durdurmak için aktivistlerin üzerine de ateş açtıkları belirtiyor İsrail ordusunu.
4: İşgalci İsrail, Akdeniz'de Sumut filosuna bağlı Alsione teknesindeki aktivistlere silah doğrulttu. Durdurmak için üzerlerine ateş açtı.
5: Uluslararası hukuk yok sayılıyor. Uluslararası toplum sessiz kalıyor. Uluslararası kuruluşlar maalesef susuyorlar.
4: Yunanistan ve Kıbrıs açıklarındaki uluslararası sularda yapılan saldırının ardından küresel Sumut filosuna üçüncü saldırı gerçekleşti. Gazze'ye 222 kilometre kala bazı tekneler engellendi. Karartma yapılan gemilere hücum botlarla saldıran işgal güçleri gemi dümenlerini ele geçirdi. Gündüz yapılan saldırıda çok sayıda aktivist kaçırıldı. Saldırıyı teknelerdeki kameralarda saniye saniye kaydetti.
5: İnsanlık vicdanını ayağa kaldırmak, Gazze'li kardeşlerimizin insan haklarının sağlanması konusunda mücadele için yola çıktık.
4: Saldırı sırasında Sumut aktivisti ve Hakis Sendikası Başkanı Mahmut Arslan da A Haber canlı yayınındaydı.
5: Ellerinde çakı bıçağı bile olmayan ve sadece insanlık vicdanını, insanlık değerlerini yeniden ayağa kaldırmak için yola çıkan 70 ülkeden 500 aktivistin bu hareketine karşı böyle bir müdahale asla kabul edilemez. Bu bir korsanlıktır.
4: Kaçırılan aktivistler hapishaneye dönüştürülen bir gemiyle Aşdod'a götürülüyor. Sumut filosunda 96 Türk aktivist bulunuyor. Teknik aksaklıklar nedeniyle karaya dönmek zorunda kalanlar hariç neredeyse tüm Türkler İsrail'e kaçırılmış durumda.
5: Başta Birleşmiş Milletler olmak üzere özellikle kuralları kendi lehlerine yorumlayan devletlere buradan sesleniyoruz. Nerede hukukunuz, nerede adaletiniz, nerede altına imza attığınız sözleşmeleriniz, nerede insanların önüne çıktığınız zaman büyük büyük laf eden, demokrasiden bahseden, özgürlükten bahseden Avrupa ülkeleri nerede bunlar? Bunların sesleri çıkmıyor.
4: Daha önce de Yunan karasularından birkaç mil açıkta müdahale olmuş, 177 aktivist kaçırılarak İsrail'de kötü muamele ve şiddete maruz bırakılmıştı.
3: Yaşadığımız o çok tatsız elim hadiselerden sonra silah bulundurma ruhsatlarıyla ilgili yeni bir dönem başlamıştı. İşte evde kasa bulundurulması, kilitli bir kasa bulundurulması zorunluydu. Şimdi o standartlarda artık bir

0: ve yürürlüğe girdi. Yeni yönetmelik eski sağlık raporları usul ve esasları hakkında yönergeye göre bir dizi düzenleme de içeriyor. Ama en önemli detaylar bunlar. Artık alkol ve kumar bağımlılarına silah ruhsatı verilmeyecek. Yine taksicilere yönelik saldırılar. Adana'da çok sayıda taksici uygulama üzerinden yolcu taşıyan sürücünün aracının önünü kesiyorlar bu defa. Kadın yolcunun da içinde bulunduğu o araçta yaşanan panik anları, o tehditler kameraya yansıyor.
1: Ya!
2: Dayı sen ne yapıyorsun ya?
3: Pusu kurdular, araca zorla binip sürücü ve kadın yolcuya dehşeti yaşattılar.
2: Kardeş bak, yanlış yapıyorsun.
3: Adana'da çok sayıda taksici uygulamayla yolcu taşıyan sürücünün önünü kesti.
1: Ya!
2: Dayı sen ne yapıyorsun ya?
3: İçlerinden biri araca zorla binip sürücüyü tehdit etti. O sırada araçtaki kadın yolcu büyük korku yaşadı.
2: Kardeş bak, büyük ceza yersin. Kamera var.
1: Dayı
2: bak, büyük ceza yersin. Kamera var. Dayı bak, büyük ceza yersin. Kamera var diyorum.
3: Sürücünün araçta kamera olduğunu söylemesi üzerine taksiciler bölgeden ayrıldı.
2: Kardeş bak, büyük ceza yersin. Kamera var. Dayı bak, büyük ceza yersin. Kamera var.
3: Şikayet üzerine polis ekipleri saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.
2: Dayı yapma diyorum.
0: Şimdi Tokat Valiliği'nin çok önemli bir açıklaması oldu gece saatlerinde. Turhal ilçesinde sel ve taşkın riskine karşı 15 mahalle ve 7 köyün tahliye edileceği bildirildi. İlçede 15 mahalle ve 7 köyde yaşayan vatandaşların tedbir amacıyla evlerini tahliye etmelerine başladığı da ifade ediliyor. Hoparlörlerle anonslar yapıldı. Uyarılarda bulundular. Hatta bazı vatandaşlar, iş yerlerinin sahipleri çoktan iş yerlerini, evlerini tahliye etmeye başladılar. Sebebi ne? Sebebi ise şu. Evet, bahar aylarında çok güzel yağış aldık. İç Anadolu bölgesine, Doğu Anadolu bölgesine, Güneydoğu'da, Karadeniz'de ve bazı barajlarımızın hatta yıllar sonra kapakları açıldı. Bu çok güzel bir haber, barajların kapaklarının açılması. Almus Barajı da, Tokat'ta yer alan Almus Barajı'nın da kapakları açıldı ve Yeşilırmak boyunca geçen güzergahı şöyle geliyor ve Turhal'da yatağı geniş Yeşilırmak bu bölgede. Burası yaklaşık 150 kilometre uzunluğunda ve bu hat boyunca Yeşilırmak uzanıyor. Turhal'a geldiğinde Yeşilırmak yatağı daralıyor. Debi de arttığı için işte bu alandaki Tokat'ta, Turhal'da yaklaşık olarak 15 köy ve ilçenin tehlike altında olduğu belirtildi. Tedbir amaçlı olarak 7 köyde, 15 mahallede, düzeltiyorum ilçe değil, 15 mahallede bir uyarı yapıldı. Denildi ki evlerinizi tahliye edin, anonslarla belediye tarafına, valilikten de yazılı bir açıklama geldi. Bir haritamız daha var. Tam Turhal'daki o köy ve mahalleleri, 15 mahalleyi görebileceğimiz bir alan. Şunu çizeyim, sileyim. İşte tam da bu noktada Yeşilırmak burada daraldığı için yatağı, işte bu mahalleler buradaki 7 mahalle ve 5 köy için uyarı yapıldı. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından hem valilikten yapıldı açıklama hem de Tokat Belediyesi tarafından. Biz de buradan bir kez daha uyarmış olalım. Hatta bu taşkınlar 20 Mayıs çarşamba sabahı itibariyle de yaşanabilir. Yani bu gece yarısı itibariyle de yaşanabilir. İşte burada bulunan köyler ve bazı mahalleler tahliye edilmeye başlandı. Biz de bir kez daha uyarmış olalım. Devam edelim gündemin diğer başlıklarıyla. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yasa dışı bahis operasyonlarına ilişkin gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı'nın tutuklandığı operasyonda sürecin artık tamamen mali takip üzerinden ilerletildiğini belirtti.
4: Ben göreve geldiğim zaman yasa dışı bahis, sokak çeteleri, uyuşturucu ve sanal kumarla mücadele konusunda kararlılığım.

0: anladım.
1: Yasa dışı bahis operasyonları kapsamında gözaltı ve tutuklamalar devam ederken Adalet Bakanlığı'nın bu alandaki kararlı tutumu sürüyor. Adalet Bakanı Akın Gürdek kabine toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gündemde yasa dışı bahis soruşturmaları vardı. Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı'nın yasa dışı bahis soruşturması kapsamında tutuklanması ile ilgili soruya da yanıt verdi.
2: Adana Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülen büyük bir operasyon söz konusu. Süreç tamamen MASAK raporlarına bağlı olarak ilerliyor. Rasim Ozan Kütahyalı da bu para hareketleri esnasında MASAK takibine takılmış durumda. İllegal bahis sitelerine para gönderme, aracılık etme gibi iddialar var. Başsavcılığımız mali hareketleri inceleyerek kendi takdiri doğrultusunda bu kararı verdi.
3: Sayın bakalım bir soru sorabilir miyiz efendim?
1: Bakan Gürlek mevcut kanunlara göre yasa dışı bahsi oynatan, buna aracılık eden, yer ve imkan sağlayan ya da bu sitelere para transferi gerçekleştirenlerin eylemlerinin suç teşkil ettiğini hatırlattı. Operasyonlar kapsamında yurt dışında bulunan firari şüphelilere de göz açtırılmıyor. Bakan Gürlek aralarında eski futbolcu Batuhan Karadeniz'in de bulunduğu isimleri kırmızı bülten çıkarıldığını duyurdu.
2: Kamu düzenini ilgilendirdiği için bu sitelere yönelik hızlıca erişim engelleme kararları alınıyor. Yurt dışındaki şüphelilerin aralarında adı geçen eski futbolcuların, Batuhan Karadeniz'in de bulunduğu isimlerin hepsine yönelik kırmızı bülten çıkarıldı. Yasa dışı bahisle mücadelemiz kararlılıkla sürecek.
4: Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin gündemine bakalım. Ona muhalefetin gündeminde şu sıralar Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı süreci var. Bu konuyla ilgili verilen ifadeler var, ek ifadeler var. Şöyle ki genel merkez binasının 6. katında 1 milyon euroluk bir rüşvet konusunda Gökhan Böceğin, yani Muhittin Böceğin oğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böceğin oğlu Gökhan Böceğin gece yarısı bu rüşveti teslim ettiği ifade ediliyor. Böcek parayı teslim ettiği kişinin Emre Caner olduğunu söylüyor.
5: Özkan Yalım'a söylerim, defterini dürer.
2: CHP'de Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı sürecine ilişkin 1 milyon euroluk rüşvet iddiasında yeni detaylar ortaya çıktı. Gökhan Böcek'in ifadesinde Emre Caner'i teşhis ettiği belirtilirken, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Caner'in 2016-2018 yılları arasında yanında gönüllü danışmanlık yaptığını açıkladı. Sabahın haberine göre Gökhan Böcek, daha önce tarif ettiği kişinin Emre Caner olduğunu söyledi. Avukatımın telefonu üzerinde bana gösterilen Emre Caner isimli X hesabı üzerinde profil fotoğrafı mevcut bulunan ve isminin Emre Caner olduğunu şu an öğrendiğim kişi, daha önce alınan savunmalarımda ifade ettiğim üzere Veli Ağbaba'ya iletilmek üzere 1 milyon euro parayı kendisine bizzat teslim ettiğim şahıstır dedi. Gökhan Böcek, Emre Caner'in sosyal medya hesabındaki fotoğrafları ve bazı isimlerle yer aldığı kareleri de teşhis etti. Aradan geçen 2,5 yıllık süre göz önüne alındığında fiziksel özelliklerinde kısmen değişiklik olmuş olabilir ancak parayı teslim ettiğim şahsın bu şahıs olduğu konusunda büyük oranda eminim dedi.
4: Şimdi açılışta da aktarmıştık nafakayla ilgili, yani uzun süredir tartışılan Adalet Bakanlığı'ndan bu konuda beklentiler olan bir konu. Yargıtay yoksulluk nafakasına dair yine emsal niteliğinde bir karara imza attı. Şöyle ki yüksek mahkeme boşanma sonrası düzenli geliri olan eşe yoksulluk nafakası bağlanamayacağına hükmediyor. Şimdi bu kararda yoksulluk nafakası almanın şartlarının neler olduğunu da akıllara getiriyor. Hangi durumlarda nafaka talep edilebiliyor? Yoksulluk nafakası adı altındaki nafaka talep edilebiliyor. Yargıtay'ın bu kararının arka planında neler var? Buyurun bakalım.
6: Boşanma davalarında dengeler değişti. Yargıtay'dan ezber bozan karar geldi. İstanbul'da görülen bir boşanma davasında yerel mahkeme kadın lehine yoksulluk nafakasına hükmetti. Karar istinafa taşındı, bölge adliye mahkemesi de kararı uygun buldu. Ancak kocanın itirazı üzerine dosya Yargıtay'a gitti ve yüksek mahkeme ezber bozan bir karara imza attı.
7: Yargıtay nafaka ile ilgili vermiş olduğu kararda nafaka talep eden ve boşanma talep eden eşin boşanma durumunun hemen arkasından yoksulluk durumuna düşmesi gerektiğini

0: ve nafakanın ancak bu şekilde bağlanması gerektiğini belirtti.
1: Bu karar akıllara şu soruyu getirdi. Kimler yoksulluk nafakası alabilir, şartlar nelerdir?
2: Buradaki temel nokta kişinin geliri değil, evliliğin içindeki durumla evlilik sona erdiğindeki durum arasındaki ekonomik farktır.
1: Taraflar arasındaki nafaka hakkı neyi kısas alıyor?
2: Burada net olarak miktara bakılır. Örnek vermek gerekirse evliyken o eve, haneye aylık 500 bin liralık bir gelir geldiğini düşünelim. Ve kişi boşandığında asgari ücretle geçiniyorsa tabii ki aradaki farkın ödenmesini yoksulluk nafakası olarak mahkemeden talep edebilecektir.
3: Bugün 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bugün bir kabulü vardı. NBA'de Houston Rockets takımında forma giyen milli basketbolcumuz Alperen Şengün'ü bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabul etti. O kabule ilişkin de bir fotoğraf karesi paylaşıldı. Dün de Süper Lig şampiyonu Galatasaray'ın takımı kulübü kabul etmişti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bugünse NBA'deki Türk oyuncu, milli sporcumuz, milli basketbolcumuz Alperen Şengün'ün kabulüne ilişkin işte bu fotoğraf karesi paylaşıldı. Devam edelim Hırvatistan'daki o kazayla, uçak kazasıyla. Facianın eşiğinden dönüldüğü ifade ediliyor. Görüntülere bakınca da öyle. Yolcu uçağı Split Havalimanı'nda kalkış esnasında pistten çıkıyor. Bu konuyla ilgili soruşturma da başlatıldı ama görüntüleri ekranlarınıza taşıyalım hemen. Görüntüler Hırvatistan'da meydana gelen bu kazayla ilgili. Hırvatistan Hava Yolları'na ait yolcu uçağı kalkış için hızlanmıştı ki pilot uçak yüksek hızda ulaştığı esnada kalkışı son anda iptal ettiğini duyurdu. Dev bir yolcu uçağından bahsediyoruz. Çok büyük bir yolcu uçağı. Pistten savrularak toprak alana doğru giriyor. Görüntülerde görüyorsunuz. Büyük panik yaşanıyor o esnada. Sonrasında da havalimanında acil durum alarmı veriliyor. Ve bir süreliğine de kapatılıyor havalimanı. Ekipler saniyeler içinde bölgeye sevk ediliyor. Uçakta bulunan 130 yolcu ve 5 mürettebat güvenli şekilde neyse ki tahliye ediliyor. Yetkililer kalkışın iptal edildiğini ve uçağın nasıl pistten çıktığına ilişkin şu an geniş çaplı teknik bir inceleme ve soruşturma başlatıldığını açıklıyorlar Hırvatistan'da. Uçaklardan bahsediyoruz, helikopterlerden de biraz bahsedelim. ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni helikopter pisti hayaline bakalım. Beyaz Saray'a dair yeni bir plan olduğunu iddia ediyor ABD basını. Balos olanı tartışılıyor. Onun masrafları tartışılıyor. Donald Trump diyor ki ben burayı büyüttüm diyor. Benim kararım diyor. Şimdi Güney Çimliğine Beyaz Saray'ın helikopter pisti yaptırmayı değerlendirdiği öne sürüldü ABD basınında. Bu tartışılıyor şimdi de.
4: Balos salonu inşasına başladı. Anıt havuzunu yeniletti. Şimdi gözlerini Beyaz Saray'ın çimlerine dikti. Siyasetini karıştıran ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da da ortalığı birbirine kattı. Yeni projeleriyle gündemden düşmedi. Beyaz Saray'ın doğu kanadını yıkıp yerine yeni ve gösterişli bir balo salonu inşa etme planını duyurdu.
5: Bir balo salonumuz var. İhtiyacımız olduğu için boyutunu iki katına çıkardım.
6: Maliyeti de iki katına çıktı.
5: İki katına çıkardım. Ahmak, sen zeki biri değilsin.
4: ABD Başkanı'nın hedefinde daha sonra Lincoln Anıtı'yla Washington Anıtı arasında yer alan yansıtma havuzu vardı. Yenileme çalışması için harekete geçti. Trump'ın yenileme merakı bitmedi. Wall Street Journal'ın haberine göre Trump, helikopterlerin Beyaz Saray'ın güney bahçesine inişlerinden rahatsız. Yetkililere göre egzoz gazları zeminde yanık izleri oluşturuyor. Güney çimliği zarar görüyor. Trump bunun önüne geçmek için Beyaz Saray yerleşkesine bir helikopter pisti yaptırmayı planlıyor. Habere göre helikopter pisti Trump'ın Beyaz Saray'daki son düzenlemesi olabilir. Öte yandan ABD Başkanı Florida'daki Mar-a-Lago malikanesinde de yaz aylarında benzer bir pist yaptırmayı değerlendiriyor.
3: Şimdi bu başka türden bir haber, yani kupa helikopter pisti istiyor, yaptırabilir ABD devlet başkanı olarak, ama bir başka söylem var ABD basınında. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Küba'ya yönelik bir harekat planı, bakın operasyon değil bir harekat planı içerisinde olduğu ifade ediliyor. Ekonomik, diplomatik baskının sonuç vermemesi nedeniyle şu an bir karşılığını göremiyorlar. Askeri bir harekat seçeneğinin çok ciddi olarak bugün itibariyle masada olduğunu ileri sürüyor. Politico gazetesi hem de ABD'li yetkililere dayandırıyor bu haberini.

0: bakalım. Küba'ya bir petrol engeli zaten uygulanmıştı. Bu gibi baskılar sonuç vermeyince bundan da rahatsız deniyor ABD Başkanı. Ve bazı iddialar var. ABD basını Politico'ya ABD'li yetkililerin askeri harekat seçeneğinin gündemde olduğuna dair açıklamaları var. Çok ciddi bir şekilde değerlendirildiğini ifade ediyorlar ve yönetimin tavrında değişiklik olduğunu belirtiyorlar. Adını vermek istemeyen bir ABD'li yetkili tam da şu ifadeleri kullanıyor. Küba konusunda başlangıçtaki düşünce liderliğin zayıf olduğu ve yaptırımların daha sıkı uygulanmasıyla ABD'nin Venezuela ve İran'da elde ettiği zaferlerin birleşiminin Kübalıları korkutup bir anlaşma yapmaya zorlayacağı yönündeydi. Fakat şimdi İran'da işler tersine döndü ve Küba ilk başta düşünülenden çok daha dirençli çıktı. Dolayısıyla şu an askeri müdahale daha önce hiç olmadığı kadar gündemde, hatta bu bir harekat şeklinde olabilir deniyor. ABD'li yetkililerin ABD basınına yaptığı açıklamada. Amerika Birleşik Devletleri'nden Hindistan'a uzanalım. Hindistan'da turistlerin nehirdeki fil yıkama seansını izlediği esnada iki fil aniden birbirine saldırıyor. Gerçekten korkunç görüntüler. Orada olmak istemezdi herhalde kimse. Ekranlarınıza taşıyalım. Neler yaşanmış o süreçte ben de anlatayım sizlere. 33 yaşındaki bir turist bu kavganın enkazında kalıyor ve hayatını kaybediyor. Görüntüler Hindistan'dan. Hindistan'ın Karnataka eyaletinde bulunan ünlü Dubare fil kampında yaşanıyor bu olaylar. Turistlerin gözlerinin önünde dehşet dolu anlar. Nehir kenarında gerçekleştirilen geleneksel fil yıkama seansı denebilir herhalde esnasında. İki fil aniden birbirlerine saldırıyor. O anlarda bir ziyaretçinin cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedilmiş. Görüntülerde üzerinde bakıcısı bulunan bir fil nehir kenarında yatan diğer file dişleriyle çok sert şekilde vuruyor, saldırmaya başlıyor. O sırada nehrin hemen kıyısında fillerle iç içe olan, onları izleyen bir kalabalık var. Bir ritüel bu. Büyük bir korkuyla kaçışmaya başlıyorlar. Kameralara yansıyan görüntülerde çevredekilerin çığlıklar içinde panikle koşuşturduğu görünüyor. Ve birbirini ezerek sudan çıkmaya çalıştığı anlar var. İşte bir görevlinin de nehir kenarında düşen küçük bir kızı son anda kucaklayarak kaçırmaya çalıştığı anları da gördük. Tehlikenin boyutunu gözlerinde seviyor. Kanlar içinde diğer fil su kırmızıya boyanmış durumda. İşte bu amansız mücadele, çevreye saldırması insanları nehir kenarındaki platformlarda da büyük bir kaosa sebep oluyor. Yaşanan arbede panik sırasında ziyaretçilerin üzerinde bulunduğu geçici bir yapı olan köprülerden biri çöküyor ve olayda 33 yaşındaki bir turist enkaz altında kalarak ağır yaralanıyor ve sonrasında kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtiliyor. Bu bilgiler Çin'den Karnataka eyaletinden. Bugün 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı. Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı'nı külliyede konser vererek kutlayacaklar. Koro konserde Türk sanat müziği, halk müziği, klasik müzik, popüler müziğin en sevilen eserlerinden oluşan bir repertuarla sahnede olacaklarmış.
1: Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu külliyede vereceği 19 Mayıs konseri öncesinde hazırlıklarını tamamladı.
2: Heyecanlıyım konser verdiğim için. İnşallah güzel konser olur.
3: Çok heyecanlıyım, çok mutluyum orkestralı olmaktan.
1: Koro konserinde Türk sanat müziği, Türk halk müziği, klasik ve popüler müziğin en sevilen eserlerinden oluşan bir repertuar sunacak.
2: Çok güzel bir şey. Hem çocukların böyle çok güzel konserler vermesi, yeni yeni müzik enstrümanları çalması, profesyonel eğitim alması falan benim için çok güzel bir şey.
1: Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu'nun genel direktörlüğünü Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Fecir Alptekin yapıyor.
4: Projenin zaten çıkış noktası sanatsal bir iş olmasının yanı sıra sosyal açıdan da çocuklarımızın hayatına dokunacak, çocuklarımızın ruhsal, duygusal, zihinsel, bireysel, ahlaki gelişimine katkıda bulunacak bir sosyal proje olmasıydı.
1: Cumhurbaşkanlığı tarafından kurulan orkestra ve koro, geleneksel müziği ve çalgıları yaşatarak gelecek nesillere aktarmayı hedefliyor.
2: Hayatım

0: daha güzel olmaya başladı. Yeni çalgılar öğrenmeye başladım.
1: Şimdi bu tatlı görüntülerin ardından biraz tatsız bir görüntüyle yine Ankara'dan haberle devam edeceğiz. Çevre kirliliği alarmı var. Çünkü Mogan Gölü'ne aslında yağmur suyu hattı aracılığıyla açılan bir deşarj borusu var. Fakat o deşarj borusundan kirli su, atık su gönderiliyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne de bu sebeple 1 milyon 678 bin lira para cezası uygulandı.
2: Mogan Gölü'nde atık su deşarjı tespit edildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne 1,6 milyon lira idari para cezası uyguladı. Bakanlık ekipleri gelen ihbar üzerine Mogan Gölü'nde inceleme başlattı. Denetimlerde Mogan Parkı yakınındaki yağmur suyu hattı aracılığıyla göle atık su deşarj edildiği belirlendi. İnceleme sonucu Gölbaşı ilçesi Hacılar Mahallesi'nde köprü yapımı sırasında oluşan atık suların arıtılmadan yağmur suyu hattına bağlanıp Mogan Gölü'ne deşarj edildiği tespit edildi. Gölün özel çevre koruma bölgesi olması nedeniyle Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne iki katı yaptırım uygulanarak 1 milyon 678 bin lira idari para cezası verildi. Sorumlular hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu. Öte yandan geçtiğimiz yıllarda kirlilik ve kötü kokuyla gündeme gelen Mogan Gölü, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın yürüttüğü Mogan Gölü Dip Çamuru Temizleme Projesi ile nefes aldı. Gölden 3 milyon 500 bin metreküp dip çamuru çıkarıldı. Bakanlık ekipleri özel çevre koruma bölgesi sınırları içindeki göle yönelik denetimlerini sürdürüyor.
1: Şimdi 26 yıl önce işlenen bir cinayet, Çağla Tuğaltay cinayeti. Onunla ilgili önemli bir gelişme var. Şöyle ki, ailenin o dönem komşusu olan bir kişi vefat etmiş, ismi Lütfi Şerbetçi. Şimdi onun mezarı açılacak ve DNA örneği alınacak.
3: DNA örnekleri alınmasın, vefat edenler var. Fetika 1'i istiyoruz Bakan Bey'den.
4: Evladını faili meçhul bir cinayete kurban veren annenin çağrısı yanıt buldu. Çağla Tuğaltay cinayetinde 26 yıl sonra ilk mezar açıldı.
5: Çağla Tuğaltay cinayeti dosyasında ilk mezarı açılan isim Lütfi Şerbetçi oldu. Çağla Tuğaltay'ın oturduğu binanın hemen yanı başındaki metruk binada yaşıyordu. Cinayetin yaşandığı süreç boyunca DNA parmak izi alınmamıştı. İşte dosya raftan indirildi ve böylece ilk mezara açılan isim de Lütfi Şerbetçi oldu.
3: Belki evlenecekti, çocuğu olacaktı. Şu an 41 yaşında olacaktı. O hep 15 yaşında kaldı.
4: Evinde boğazı kesilerek öldürüldüğünde henüz 15 yaşındaydı Çağla Tuğaltay. 26 yıl sonra dosya yeniden açıldı. Katilin bulunması için tüm imkanlar seferber edildi. Çağla Tuğaltay cinayetinde dosyanın raftan indirilmesiyle 4 mezarın açılmasına izin verilmişti. Savcı, adli tıp uzmanları ve olay yeri inceleme ekipleri Kilyos'taki Kimsesizler Mezarlığı'ndaki mezarın başındaydı. Mezara açılacak 3 kişi daha var. Onlar da Çağla Tuğaltay'la aynı apartmanda oturan komşuları.
3: Bodrum katta uyuşturucu kullananlar varmış. Bodrum kattan apartmanın içine giriş de var. O bodrum katın arka kapısı da var. Yani apartmanın içinden gelip arka kapıdan çıkma ihtimali var. Birden fazla katil olduğunu düşünüyorum. Çünkü 3 farklı DNA var. Tabii umutlanıyoruz, bakıyoruz.
1: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik MKK'ya ilişkin açıklamalarda bulunuyor. Bir basın toplantısı düzenleniyor. Buyurun dinleyelim.
6: Bayramınızı. Tabii 19 Mayıs'ın bize işaret ettiği irade, tarihimizin çok zor bir zamanında tekrar yüksek bir azimle, kararlılıkla ayağa kalkmamız, istiklal mücadelemizin en temel umdelerinin başlangıcını ortaya koymamızdır. Bugün de aynı azimle, aynı kararlılıkla Türkiye yüzyıl hedeflerine yürüyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve İstiklal Mücadelesi kahramanlarının en zor zamandaki

o büyük iradesi bizim için yol gösterici olmaya devam ediyor. Tabii ki tüm gençlerin ve tabii ki İstiklal Mücadelesi'nin bugünkü o kahramanlıkların, o büyük azim ve kararlılığı yüreğinde en güçlü şekilde taşıyan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bayramını kutluyoruz. Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız MKYK toplantımızın başlangıcında bir açıklama, her zamanki gibi değerlendirme yaptılar. İç politikaya ve dış politikaya dair konuları MKYK üyeleriyle paylaştılar. Tabii zor bir zamanda, dünyanın zor bir zamanında çok yoğun bir diplomasi yürütüyor Sayın Cumhurbaşkanımız. Tüm bunlarla ilgili olarak MKYK'mız gündemini takip ediyor. Mali ve İdari İşler Başkanımızın bir sunumu oldu. Bütün teşkilatlarımızın ihtiyacının karşılanması, partimizin önümüzdeki dönemdeki faaliyetlerinin planlanması açısından son derece önemli bir sunum. O değerlendirildi. İnsan Hakları Başkanlığımızın bir sunumu oluyor. Tabii bugün artık dijital dünya doğrudan insan haklarını ilgilendiren bir boyut haline geldi. Bütün bu konular değerlendiriliyor. Grup başkanımız, grup başkan vekillerimiz Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışmaları hakkında bilgi verecekler. Tabii ki temel olarak yine MKYK'mızda, MYK'mızda terörsüz Türkiye gündemi bütün boyutlarıyla ele alınıyor. Önemli olarak geçen gün açıklama yapmıştık. Küresel Sumut filosunun insanlık haysiyeti adına, insanlığın asaleti adına ortaya koyduğu inisiyatifi bir kere daha selamlıyoruz. İsrail'in Netanyahu şebekesinin insanlık haysiyeti ve asaleti adına yola çıkmış olan küresel Sumut filosuna yaptığı saldırıyı tabii ki lanetliyoruz. Kendi vatandaşlarımızın ve filonun diğer saygıdeğer üyelerinin durumlarını yakından takip ediyoruz. Tabii Gazze'de barbarlık aynen devam ediyor. Soykırım şebekesi soykırımı farklı yöntemlerle sürdürüyor. İlaç yardımı, gıda yardımı konusunda halen verilen sözler tutulmadığı için ikinci aşamaya geçmek zor oluyor. Ama ikinci aşamaya geçilmemesinin en büyük sebebi İsrail tarafının buradaki yükümlülüklerini yerine getirmemesi ve hastanelerde normal insani koşullarda olması gereken her şeyin tükenmesine yol açacak bir ambargo uygulamasıdır. Dolayısıyla soykırımı başka metotlarla devam ettirmektedir bu şebeke. Dünyanın buna karşı da sesini yükseltmesi her bakımdan son derece önemlidir. İran ve Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in İran'a yaptığı saldırıdan sonra ortaya çıkan tablo bugün bir ateşkes halindedir. Ateşkesin sürmesinin önemli olduğunu değerlendiriyoruz. Bundan sonrasında da bunun kalıcı bir barışa dönmesi gerektiği konusundaki desteğimizi, bunun diplomatik akılla çözülmesi gerektiği konusundaki desteğimizi yeniliyoruz. Tabii önemli etkinliklerden bir tanesi saha fuarıydı. Orada Türkiye'nin savunma alanında geldiği nokta, Türkiye'nin dünyadaki katılımcılarla birlikte nasıl bir cazibe merkezi olduğu görüldü. Ama tabii burada teknolojik kapasitemizin savunma alanında gerçekleştirdiğimiz büyük devrimlerin görülmesi kadar bu konudaki ilkelerimizin görülmesi de bizim açımızdan önemliydi. Bununla ilgili çok güzel etkinlikler de yapıldı ve bu teknolojiyi insanları, Gazze'de çocukları yapay zeka ile öldüren, teknolojik gelişmeyle öldürenlere karşı insan hayatını koruyacak bir teknoloji, insan hayatını ve haysiyetini koruyacak bir teknolojik gelişme, yani milli teknoloji hamlesi dediğimizin özünü oluşturan değerlerin savunulması bakımından da saha fuarındaki etkinlikler çok önemliydi. Tabii geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz yine Avrupa Birliği'nin bir kurumu tarafından yayınlanan bir raporda AB üyelerinin, bazı AB üyesi ülkelerin İsrail'in Gazze'ye dönük bu barbar saldırısı ve soykırımı devam ederken bile İsrail'e silah sattığını açıklaması aslında teknoloji ve teknolojiden elde edilen kar ve çıkarla insani değerlerin birbirinden kopması arasında büyük bir trajediyi insanlığın önüne koymaktadır. Siyasetin, yönetimin ve her türlü hükümet etme biçiminin karşı karşıya kaldığı bir sınavdır bu. Yani Gazze'de soykırım devam ederken bazı AB üyesi ülkeler İsrail'e silah satmaya, silah sistemleri satmaya devam etmişler.

0: Ve İsrail'in üstelik yapay zeka kullanarak, gelişmiş teknolojiler kullanarak çocukları, kadınları öldürdüğü apaçık ortadayken bunlar yapılmış. O sebeple saha fuarında ortaya çıkan tablo Türkiye'nin savunma sanayi konusundaki yüksek gelişmişliğinin göstergesi olmanın yanı sıra bu konuda ortaya koyduğu değerlerin de ifadesi olması bakımından son derece önemlidir. Değerli arkadaşlarım, Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız 15 Temmuz darbe girişimine karşı canlarını feda ederek ülkemizin egemenliğini koruyan, ülkemizin haysiyetine saldıran FETÖ terör örgütüne karşı mücadeleyi her zaman son derece önemli bularak altını çizer ve bunun kesintisiz sürmesi gerektiğini ifade eder. O gece egemenliğimize musallat olan FETÖ'nün darbe girişimine karşı canlarını feda eden şehitlerimizi, onların aziz hatıralarını her zaman hürmetle, rahmetle ve duayla anarız. Bugün de andık. Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız hem şehitlerimizin hem de fedakar gazilerimizin bu konudaki eşsiz fedakarlıklarını bir kere daha hatırlattı. Bu sene 15 Temmuz darbe girişimine karşı direnişin yıl dönümünde bunu daha yoğun bir şekilde idrak edeceğiz. O bakımdan Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla hükümet kanadında ve tabii ki parti kanadında bu idrak etmeyle ilgili olarak yoğun hazırlıklar yapılacak. Bunu da sizlerle paylaşıyorum. Bir kere daha şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize hürmetlerimizi sunuyoruz. Tabii Avrupa Birliği ile ilişkiler açısından son dönemde yapılan gelişmelere dönük kapsamlı değerlendirmeler yaptık. Burada AB'den zaman zaman son derece yanlış açıklamalar geldiğinde tepkimizi gösteriyoruz. Daha makul açıklamalar geldiğinde bunların da güçlenmesi gerektiğini, güçlendirilmesi gerektiğini ifade ediyoruz. Avrupa Birliği Türkiye'yi sadece savunma konularında hatırlamamalıdır. Avrupa Birliği Türkiye ile olan ilişkisini en geniş alanda hayata geçirirse aslında bugün yaşadığı sıkıntıların çoğunu ortadan kaldırır. Bunu ilk söylediğimiz zamanlarda Türkiye'nin AB'ye katılımı ideolojik sebeplerle engellenmemiş olsaydı bugün AB bir küresel güç olarak bir takım krizlerin önlenmesinde daha güçlü bir rol oynayabilirdi. Ama bu fırsatı bir takım dar yaklaşımlarla kaybettiler. Bundan sonrasında tabii ki savunma ve güvenlik konusu bugünkü şartlarda son derece önemli ama onun ötesine geçen geniş bir yelpaze içerisinde, geniş bir ajanda içerisinde de AB-Türkiye işbirliğinin genişletilmesi gerektiğinin bir kere daha altını çiziyoruz. Bugün sizle paylaşacaklarım bunlar arkadaşlar. Sizin sorunuz varsa onları cevaplayayım ben. Buyurun. Evet. Geliyor, geliyor.
1: Haber Global Televizyonu'ndan Fatih Koyraz ben. Özellikle terörsüz Türkiye sürecine değindiğiniz konuşmanızın başında ilerleyen süreçte bu sürece ilişkin yeni gelişmeler olacak mı? Bir de MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli dün bir açıklama yapmış özellikle sürece ilişkin. Son açıklamaları kapsamında nasıl değerlendirirsiniz?
0: Evet. Değerli arkadaşlar, terörsüz Türkiye Cumhur İttifakı'nın birleşik olarak ve bir bütün olarak destek verdiği ve inşa ettiği bir süreçtir. Kuşkusuz bahsetmiştim daha önce de. Bu Sayın Devlet Bahçeli'nin tarihi çağrısıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın bunu talimatlar vererek bir devlet politikasına dönüştürmesiyle birlikte Cumhur İttifakı'nın başlattığı bu süreç şu anda devlet politikası olarak devam etmektedir. Burada tabii çok büyük bir tecrübemiz var. Hem bunun Türkiye tarihi açısından değerlendirilmesi hem bugünün koşullarında değerlendirilmesi açısından. Bunlarla ilgili bazı doğru yorumlar olduğu gibi çok sayıda yanlış yorum da çıkabiliyor. Bunlara tek tek değinmeyeceğim. Değişik vesilelerle değiniyorum. Bundan sonrasında da değinirim. Bu açıdan baktığınızda terörsüz Türkiye sürecinin hedeflerine ulaşması bakımından Cumhur İttifakı bir ve bütün olarak hareket etmektedir. Ve bu süreçlerin doğasında bunun kendi ritmi vardır. Bu siyasetin diğer ritimlerle mukayese edilmeyecek.

özgün ritmi vardır. O açıdan baktığımızda Cumhuriyet İttifakı açısından, AK Parti açısından bu süreci biz kesintisiz bir şekilde güçlü bir iradeyle sürdürüyoruz. Burada hedef terörün ve terör örgütünün Türkiye gündeminden çıkmasıdır. Bununla ilgili olarak da pek çok çalışma yapılmıştır. Siyasi boyutta Cumhuriyet İttifakı'nın ortaya koyduğu bu güçlü irade, Sayın Cumhurbaşkanımızın bunu devlet politikasına dönüştüren talimatları ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bu sürece katılmasıyla birlikte kurulan komisyonla beraber diğer siyasi partilerin, bu komisyona katılan siyasi partilerin verdiği destekle birlikte son derece kapsamlı, son derece geniş ve son derece yüksek değerlendirmelerle bu süreç ele alındı ve güçlü bir şekilde de bu sürdürülüyor. Tabii komisyon raporunda Yüce Meclis'in ifade ettiği gibi, Yüce Meclis'in komisyonunun raporunda da ifade edildiği gibi esas amaç terör örgütünün silahları bırakması ve silahların bırakılmasının teyit edilmesiyle birlikte fesih sürecinin tamamlanmasıdır. Tabii yine komisyon raporunda ifade edildiği gibi bununla beraber yapılacak yasal düzenlemeler, daha sonrasında geliştirilecek bazı politikalar esastır ve bu çerçevelenmiştir. Buna AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhur İttifakı olarak imzasını koymuştur. Diğer partiler de imzalarını koydular. Dolayısıyla herkesin iradesini yansıtan bir rapor orada açık ve seçik bir şekilde görülmektedir. Biz bununla ilgili olarak hem hükümet kanadında hem AK Parti genel merkezinde Cumhurbaşkanımızın yetkilendirdiği arkadaşlarımız beraber bu çalışmaları yürütüyoruz ve bu çalışmalar kesintisiz bir şekilde sürüyor. Tabii silah bırakma sürecinin devam etmesi, silah bırakma sürecinin tamamlanması ve teyit mekanizmasının bunu teyit etmesi çok önemli. Tabii ki bunun ötesinde yine komisyon raporunda belirtilen yasal boyutun devreye girmesi, diğer bazı boyutların devreye girmesi herkesin gündeminde zaten. Bu sürecin başladığı andan itibaren Sayın Cumhurbaşkanımızın devlet kurumlarına verdiği talimat çerçevesinde bu yoğun bir şekilde yüksek bir koordinasyonla süreç devam ettiriliyor. Ve bunlar Bakanlar Kurulu'nda ve diğer hükümet kabine mecralarında Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ediliyor. Biz de partide bunu kendi Cumhurbaşkanımızın yetkilendirdiği komisyonla birlikte devam ettiriyoruz. Sayın Devlet Bahçeli'nin bu sürecin başlangıcından itibaren yaptığı bütün konuşmalar, Türkiye'nin önündeki engelleri kaldırmak, Türkiye'yi bu terörden kurtarmak bakımından son derece güçlü, son derece değerli açıklamalardır. Biz tabii bunların her birini, her bir cümlesini son derece değerli bularak, üzerinde çalışarak ve şimdiye kadar da bunlarla ilgili değerlendirmeleri en kapsamlı bir şekilde yaparak süreci ilerlettik. Çünkü Cumhur İttifakı burada bir ve bütün olarak hareket etmektedir. Dolayısıyla hatta şunu da söyleyebilirim ki Sayın Bahçeli'nin yaptığı açıklamalar terörü ve terör örgütünü gündemden çıkarmaya dönük olarak dünyada şimdiye kadar geliştirilmiş literatürü çok daha yüksek bir yere taşıyacak, onu daha ileri boyutlara taşıyacak, yeni açılımlar getiren son derece kıymetli açıklamalardır. Biz de yaptığı açıklamayı en güçlü şekilde gündemimize alıyoruz ve değerlendiriyoruz. Tabii çeşitli aşamalarda yol haritasının güncellenmesi gerekiyor. Sayın Bahçeli de bundan bahsediyor. Cumhurbaşkanımızın talimatları, Sayın Bahçeli'nin yaptığı son açıklamalar, tüm bunları da ele alarak biz şimdiye kadar yaptığımız çalışmaları tekrar değerlendireceğiz ve tabii ki yol haritamızı güncelleyerek yolumuza devam edeceğiz. Şundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Burada tek bir niyet vardır. Terörsüz Türkiye sürecini hedefine ulaştırmaktır. Baştan ilan ettiğimiz hedefe. Bunun ne haksız eleştirilerle, ne provokasyonlarla, ne siyasi iftiralarla, ne de siyasi sabotajlarla engellenmesine müsaade etmeyeceğiz. Buradaki çeşitli zamanlardaki siyasi sabotajları görüyoruz, siyasi haksızlıkları, siyasi iftiraları görüyoruz. Bunlara da yeri geldiği zaman cevabımızı verdik. Siyasi provokasyonları görüyoruz. Bu dış kaynaklı olanları çok yakinen takip ediyoruz ve tespit ediyoruz.
Tabii yine bunun zıttında duran, bu meseleyi bir takım dar siyasi, dar ideolojik ajandalara mahkum etme şeklindeki yaklaşımları da net bir şekilde görüyoruz. Biz meselenin ana yolda kalması, ana hattın

0: da devam etmesi için hem kesintisiz çalışıyoruz hem de irademizi bu konuda son derece güçlü tutuyoruz. Dolayısıyla bugün gelinen noktada önümüzdeki günlerde daha çok somut sonuçlara ulaşabilmek için atılması gereken adımlarla ilgili, yol haritasıyla ilgili ve güncellenmesi gereken meselelerle ilgili, adımlarla ilgili çalışmalarımız sürüyor, sürmeye devam edecek arkadaşlar. Buyurun lütfen.
1: Efendim TRT Haber, Ahmet Ufkan Armaz. Milli Eğitim Bakanlığı müfredatta bazı değişikliklere gitti. Tarihi olaylar yeniden adlandırıldı. Bu konuda da bazı eleştiriler gelmişti. Nasıl değerlendirirsiniz?
0: Milli Eğitim Bakanımız bu yapılan değişikliklerle ilgili kapsamlı bir açıklama yaptı. Son derece doğrudur. Yani şöyle bir örnek verelim. Mesela birilerinin coğrafi keşif dediği şeyler Latin Amerika halkları için işgal getirmiştir, sömürü getirmiştir. Onların kendi kültürlerinin yok edilmesi, kendi zenginliklerinin, köklerinin yok edilmesi anlamına gelmiştir. Zaten onun için dikkat ederseniz onların coğrafi keşif dediklerine karşı bütün Latin Amerika halkları Simon Bolivar'a atıf yaparlar. Yani o coğrafi keşiflerin getirdiği işgale, sömürüye karşı direnişin sembol ismi olarak Simon Bolivar'a atıf yaparlar. Dolayısıyla bu işgalcilerin kullandığı bir deyimdir, coğrafi keşif. Biz bunu kullanmak zorunda değiliz. Bu Galata meşhur olmuş. Ama doğrusu nedir? Doğrusu esasında bu bir sömürü başlangıcıdır. Bir sömürü dönemidir. Onun o şekilde adlandırılması Milli Eğitim Bakanımızın ifade ettiği şekilde son derece doğrudur. Mesela yine önemli bir konu Haçlı Seferleri konusu. Güncel de bir konu biliyorsunuz. Şimdi bakıyorsunuz pek çok siyasi İsrail'in Gazze'ye saldırısından, Gazze'de soykırıma başlamasından sonra bakıyorsunuz Batı'da insan haklarından, demokrasiden, hukuktan, anayasal vatandaşlıktan bahseden birçok siyasetçi esasında İsrail'e verilen desteğin bir Haçlı Seferleri olduğundan bahsetmeye başladı. Şimdi bizim müfredatımızda Haçlı Seferlerinin aslında Haçlı saldırıları olarak değiştirilmesinin ne kadar doğru olduğu bu güncel yaklaşımla da görülüyor. Dolayısıyla Milli Eğitim Bakanlığımızın bu müdahalesi sadece tarihsel bir bakış açısını düzeltmekle sınırlı değil. Bugün de aslında doğru bir yerden meselelere bakmak açısından da son derece yol göstericidir. Yani şimdi ne için gelmişti Haçlılar? Haçlı seferleri ne için planlanmıştı ve bunun bizim coğrafyamıza, insanlarımıza dönük sonuçları ne oldu? Bunları iyi değerlendirdiğimizde bunun arkasındaki siyasi planlama neydi? Bunun hedefleri neydi diye düşündüğümüzde aslında bu coğrafyamıza ve değerlerimize karşı bir saldırıdır. Sefer kelimesi pozitif bir anlam işerir. Dolayısıyla siz Haçlı seferleri dediğinizde otomatik olarak zihninizi pozitif bir şeye kodlamış olursunuz. Bu yanlış bir şey. Bu başlı başına bir operasyon değil mi? Şimdi dolayısıyla onun Haçlı saldırıları olarak düzeltilmesi son derece kıymetli. Yine Ege Denizi konusundaki adlandırma da öyle önemlidir. Mesela şöyle düşünün. Yine bunu sık konuşuyoruz. Siz de biliyorsunuz bu gündemleri. İşte bu yakınımızdaki coğrafi bölgeye Orta Doğu deniyor. Niye Orta Doğu? Kime göre Orta Doğu? O meseleye batıdan baktığın zaman Orta Doğu oluyor değil mi? Bize göre Yakın Doğu ya da işte dünyanın merkezinde yer alan bir yer. Dolayısıyla burada en önemli mesele şudur. Gündelik hayatta da böyledir. Sosyal hayatta da böyledir. Felsefi olarak da böyledir. Siyasi olarak da böyledir. Önce bir meseleye nereden baktığınız esastır. Hangi değerlerden baktığınız esastır. Eğer baktığınız yerde bir açınız yoksa doğru bir siyasi navigasyon, doğru bir değerler navigasyonu kullanmıyorsanız o zaman vardığınız sonuçlar da yanlış olur. Dolayısıyla Haçlı seferleri o işgal ve saldırı girişimini planlayanlar açısından seferdir. Bunun hedefi olan kesimler, halklar, topraklar, coğrafyalar açısındansa o bir saldırıdır. Dolayısıyla oradan onun müfredatımızda o şekilde düzenlenmiş olması son derece kıymetlidir. Çünkü adlandırma esasında nereden baktığınızı en çok belirleyen şeydir. Şimdi bu adlandırmayı işgalciler, işte coğrafi keşif derken de, Haçlı Seferi derken de işgalciler, sömürenler, emperyalistler yapmış. Ama siz ona maruz kalan yerli halklar, mazlumlar, emeklerine ve köklerine saldırılanlar, evlerine, barklarına ve topraklarına saldırılanlar açısından baktığınızda tabii ki bu bir sömürüdür, bir saldırıdır. O zaman da Milli Eğitim Bakanlığımızın yaptığı açıklama kıymetli. Milli Eğitim Bakanlığımızın yaptığı bu düzenleme de son derece doğrudur. Bizim de aslında hepimizin bununla mesela Orta Doğu örneğini verdim. Bunun gibi konularda aslında daha çok düşünmemiz, daha çok tefekkür etmemiz, bu oryantalizme karşı daha güçlü zihinsel kaleler, daha güçlü zihinsel yapılar inşa etmemiz lazım. Buyurun lütfen.
2: Efendim, A Haber Televizyonu Mert Acayoğlu. Benim sorum yine gençlikle ilgili olacak. Böyle özel bir günde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in bazı açıklamaları vardı. Erdoğan Kocaeli'de bir gençlik şöleni yaptı. Gençleri ücretsiz konser verecek diye davet etmişler. AK Parti etkinliği olduğunu söylememişler şeklinde bazı açıklamaları vardı. Bununla ilgili değerlendirmeniz ne olur?
0: Şimdi Sayın Özgür Özel'in yaptığı bu açıklama baştan aşağı yanlış. Burada bir kere bu şölenler, gençlerin bir araya geldiği bu büyük organizasyonlar esasında AK Parti'nin bir geleneğidir. AK Parti bunu ilk defa yapmıyor. Yıllardır yaptığı geleneği sürdürmeye devam ediyor. Orada on binlerce genç arkadaşımız bir araya getirildi. Onlar gelirken de buraya gelen otobüslerin üzerinde partimizin logoları vardı. İl başkanlıklarımızın önünden kaçtılar, önünden bu otobüsler kalktı. Ve burada il başkanlıklarımızın önünden ve yine partimizin logosunu taşıyan otobüslerle yapılan bir şey bu organizasyon. Sonuç olarak orada Cumhurbaşkanımızın geleceğini, o şenlikte olacağını bütün genç arkadaşlarımız, genç kardeşlerimiz biliyorlar. Bütün Türkiye biliyor. Günler öncesinden zaten bu duyurulmuş. Bence Türkiye'de bunu herkes duymuştur. Bundan haberi olmayan tek kişi Sayın Özgür Özel olabilir. Çünkü buna çok şaşırmam. Çünkü birçok konuda bütün Türkiye'nin, bütün dünyanın duyduğu pek çok konuyu sadece Sayın Özgür Özel duymamış olabiliyor. Geçmişte de böyle durumlar oldu. Dolayısıyla gençlik şöleni bir AK Parti geleneği olarak bir kere daha Cumhurbaşkanımızın katılımlarıyla gerçekleştirildi ve görkemli bir şekilde bu ortaya koyuldu. Bu tür yaklaşımlar haksız eleştiridir. Yani bunların herhangi bir şekilde iyi niyetle bağdaşması mümkün değil. Bunlar kötü niyetli yaklaşımlardır. Tabii iyi niyetle yapılan eleştirilerin hepsinin başımızın üstünde yeri vardır. Onları değerlendiriyoruz. Biz bunu her organizasyonumuzla ilgili, her politikamızla ilgili iyi niyetli yapılan eleştirilerin her zaman başımızın üstünde yeri olduğunu gözeterek bu değerlendirmeleri yaparız ve daha sonrasında da gereken güncellemeleri gerçekleştiririz. Sonuçta şunu unutmamak gerekir ki AK Parti gençlik kolları dünyanın en büyük gençlik hareketlerinden biridir. Ve AK Parti gençlik kolları Cumhurbaşkanımızın daha siyasi hayatının her aşamasında gençlere verdiği önemin bir neticesi olarak doğrudan Cumhurbaşkanımızın gençlik kollarımızın MKYK toplantılarına katılması, MYK toplantılarına katılması ve burada verdiği talimatlar doğrultusunda bu politikaları gerçekleştirmiştir. Bugüne kadar da hep büyüyerek gelmiştir, hep güçlenerek gelmiştir. Onun için o gençlik şölenimize katılan bütün genç arkadaşlarımızın, kardeşlerimizin de 19 Mayıs Atatürk'ü anma ve gençlik ve spor bayramını kutluyoruz. Sayın Özgür Özel'in AK Parti'nin toplantılarına, AK Parti'nin gençlik şölenine bu ilgisi takdire şayandır. Bu ilgiyi sürdürmeye ve takip etmeye devam etsin. Ama bu yanlış sonuçlar çıkarmaktan uzak durması herkes için daha doğru sonuçlar doğurur. Başka bir konumuz var mı arkadaşlar? Buyurun.
2: Efendim bir sorum daha olacak. Bu da Avrupa Birliği Komisyonu'nun almış olduğu bir karara ilişkin. Özellikle Avrupa Birliği Komisyonu sosyal medya platformlarındaki içeriklerin çocukları koruma konusunda yetersiz kaldığı, özellikle algoritmaların yetersiz kaldığı noktasında bir kanısı var. Türkiye'nin de benzer aslında çalışmaları var tedbirler hususunda. Bunu nasıl değerlendirirsiniz?
0: Evet, Türkiye'nin attığı adımların ne kadar kıymetli olduğu bir kere daha görülüyor. Özellikle TikTok'un işte bağımlılık yapan özelliğinden bahsediyor komisyon başkanı kendi açıklamasında. Yine belli yapay zeka programlarının bir takım çocuklara dönük istismarları engellemekte yetersiz kaldığını, bir takım böyle hızlı kaydırmaya, daha yoğun bakmaya dayalı programların ise belli bir yaşın altındaki çocukları, gençleri çok olumsuz etkilediğine dair bilimsel raporların ortada olduğu ifade ediliyor. O kurumlara verilen, yani siz bunları önleyin şeklindeki talimatlar doğrultusunda o kurumların yeterince tedbir almadığı, onun için AB komisyonunun harekete geçeceği ifade ediliyor. Bu bütün ülkelerin yakından takip etmesi gereken bir şeydir. Türkiye bununla ilgili adımlarını atıyor ve atmaya devam edecek. Avrupa Birliği ülkelerinde de devlet ve hükümet başkanları düzeyinde bu konuya yoğun bir şekilde değinilmektedir ve bununla ilgili tedbirler alınmasına dönük çağrılar yapılmaktadır. Bu çerçeveden baktığımızda bugün de bir haber vardı. Papa'nın da yapay zeka ile ilgili olarak bir belge yayınlayacağına dair. Dolayısıyla burada esas mesele insan hayatını kolaylaştıran veya insan hayatında bir şekilde yer alan bu uygulamaların çocuklara dönük, hayatın belli alanlarına dönük istismar eden, zarar veren politikaların önüne geçilmesidir. Biz de bu tartışmaları yakından takip ediyoruz ve bu şekildeki tedbir açıklamalarının son derece doğru olduğunu ifade ediyoruz. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Hepinize tekrar iyi bayramlar, iyi haftalar diliyorum. Sağ olun.

Evet, Ajans Akşam'a doğrunda artık ikinci saatteyiz. Saatlerimiz 18'i gösteriyor. Bu saatteki ana başlıklarımıza bakalım hızlıca isterseniz. İlk başlığımız İran ve ABD ile ilgili. İran'la ilgili açıklamalar var. New York Times gazetesinin iddiaları var İranlı komutanların uçakların analizi konusunda Rusya'dan yardım aldığı yönünde. Birazdan bakacağız açıklamalarına. Donald Trump'ın yeni geçtiğimiz dakikalarda yaptığı bir basın toplantısı var. Oradaki açıklamalarında beraberinde. Ve dün Mersin'deki o saldırıda hayatını kaybeden 6 kişinin bugün cenaze törenleri vardı. O katliamın detaylarını da ekranlarınıza taşıyacağız. Ve İstanbul Boğazı'nda denize midye toplamak için tüple dalan bir kişi bugün hayatını kaybetti. Bakacağız bu konudaki tehlikelere neler yaşandığında bugün gün boyunca arama kurtarma çalışmaları devam etmişti. Çünkü bir kişi kurtarıldı, bir kişinin de cansız bedenine ulaşıldı. Ve Çin'den koşarak 400 günde İstanbul'a gelen Çinli bir turist macera pereste diyebiliriz. İstanbul'da bir röportajı da var. Neler yaşamış o 400 gün boyunca ve de İstanbul'da, bu da gündemimizde olacak. Ama bugün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı kapsamında Sakarya'dan bir görüntüyle isterseniz başlayalım. Bunlar ana başlıklarımızdı. Bugün Sapanca Gölü'nde 1923 metrekarelik bir Türk bayrağı açıldı ve 19 Mayıs işte böyle kutlandı. Bu anlarda havadan görüntülendi. Ekranlarınıza taşıyalım. Sakarya'dan görüntüleri, Sapanca Gölü'nden. İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nce 19 Mayıs kutlamaları kapsamında dünyanın tatlı suda açılmış en büyük bayrağı olma özelliğine de sahip. Birazdan bu 1923 metrekarelik Türk bayrağımızı tam haliyle de göreceğiz. Anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi bugün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı'nda. Serdivan, kano ve kürek tesisleri kıyısında marşlar eşliğinde suya indirildi bayrağımız ve Bayrak Müdürlüğü'nün koordinasyonunda Türkiye'nin pek çok noktasından gelen yaklaşık olarak 100 dalgıç tarafından Sapanca Gölü'nde 1923 metrekarelik Türk bayrağı açıldı. Kuru ağırlığı 500 kilogrammış sadece bu özel kumaştan üretilen bayrağımızın tamamen açılmış yaklaşık 15 dakikada suda işte böyle dalgalanmış bayrağımız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile ilgili sosyal medyadan paylaştığı mesajına da bakalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında tüm gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı tebrik ediyor. Ülkemizde ve yurt dışında yaşayan gençlerimizin tamamına selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum ifadeleri yer aldı. Milli Mücadele'nin başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarıyla Peygamber Ocağı'nın kahraman mensuplarını saygıyla andığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletimiz için canını feda eden şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize hayırlı ve sağlıklı ömürler diliyorum dedi mesajının devamında. Ve bir sıcak gelişmeyle daha devam edelim. Dışişleri Bakanlığı

0: Havalimanı'ndan geçtiğimiz dakikalarda bir tepki var. Bugün vesilesiyle, yani 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı vesilesiyle Yunanistan'ın Pontus iddialarına sert tepki gösterildi. Ankara Atina'ya çarpıtmaktan vazgeç uyarısında bulundu o mesajla. Bakalım Dışişleri Bakanlığı tarafından paylaşılan o mesajın detaylarına. Yunanistan'ın 1994 yılında kabul ettiği mevzuatla Pontus iddialarını resmi düzeyde gündeme taşıdığı belirtilen açıklamada söz konusu iddiaların hukuk temelinden yoksun olduğu vurgulandı. Açıklamanın devamında mega idea hedefi doğrultusunda başlatılan İşgal girişiminin başarısız olduğu belirtildi. Yunanistan'ın bu süreçte yaşadığı hezimeti ve işlediği suçları örtbas etmeye çalıştığı da ifade edildi. Dışişleri Bakanlığı ayrıca Yunanistan'a tarihten husumet çıkarmak yerine iki ülke ilişkilerini barış ve işbirliği temelinde gerçekleştirecek bir yaklaşım benimseme çağrısı da yaptı. Geçtiğimiz dakikalarda yapılan açıklamada Dışişleri Bakanlığı kaynakları tarafından. Bir sıcak gelişme daha Patriot'larla ilgili. Yani bu süreçte İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a saldırmasıyla başlayan o çatışma ortamında Türkiye'de Malatya'ya konuşlandırılan Patriot füzelerinden bahsetmiştik. Ama bu defa Almanya, üstelik 150 Alman askerinin de yer alacağı Patriot hava savunma görev gücünü, kendi gücünü Türkiye'ye konuşlandıracak. Görev gücü NATO savunmasını desteklemek üzere Haziran ayının sonundan Eylül ayının başına kadar Türkiye'de kalacak.
1: Almanya, NATO'nun Güneydoğu kanadındaki hava savunmasını desteklemek amacıyla Türkiye'ye Patriot gönderiyor. NATO'nun entegre hava ve füze savunmasına dahil olacak şekilde bir Patriot bataryası ve 150 Alman askeri Türkiye'de görev yapacak.
2: Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Alman görev gücünün NATO'nun entegre hava ve füze savunma sistemine entegre katkı sağlayacağı belirtilirken sahada Türk ve Amerikan güçleriyle yakın koordinasyon içinde çalışılacağı ifade edildi.
1: Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius da konuya ilişkin açıklama yaptı.
2: Bakan bu adımı müttefikler arasındaki dayanışmanın göstergesi olarak tanımladı. Pistorius Almanya'nın NATO içindeki sorumluluğunun daha da arttığını belirterek Alman askerlerinin Türk ve Amerikan birlikleriyle yakın işbirliği içinde görev yapacağını belirtti.
1: ABD görev gücünün yerini devralacak Alman askerleri Haziran ayının sonundan Eylül ayının başına kadar Türkiye'de görev yapacak. Alman Kara Kuvvetleri'ne ait Patriot füze birlikleri daha önce 2013-2015 yılları arasında Suriye sınırındaki NATO hava sahasını korumak amacıyla Türkiye'ye gönderilmişti. Alman askerlerin yerini alacağı ABD birliği ise Şubat ayı sonunda İran savaşı nedeniyle Türkiye'ye konuşlanmıştı.
0: Şimdi Nijerya'dan bir haber geldi bugün. Güneybatısında bulunan Oyo eyaletindeki okullara bir saldırı düzenlendi terör örgütleri tarafından. Ve 25 öğrenciyle 7 öğretmen de kaçırıldı. Görüntüler Nijerya'nın Oyo eyaletinde o terör saldırısına ilişkin görüntüler. Yapılan açıklamada henüz kimliği belirlenemeyen terör örgütü üyelerince eyaletin Oyo bölgesinde ki okullara saldırılar düzenlendiği belirtildi. Saldırılarda 25 öğrencinin ve 7 öğretmenin de kaçırıldığı açıklandı. Kaçırılanları bulmak için çalışmaların başlatıldığı belirtiliyor yetkililer tarafından. Eyalet hükümeti de terörizme asla boyun eğilmeyecek, mağdurların sağ salim evlerine dönmeleri sağlanacak açıklamasında bulundu. Öte yandan bölgedeki öğretmenler kaçırılanların bulunması için bir protesto gösterisi başlattı. Nijerya uzun zamandır ülkenin çeşitli bölgelerindeki silahlı çetelerle ve terör örgütleriyle mücadele ediyor. Onların saldırılarına karşı karşıya kalıyor ve ardından da operasyonlar düzenleniyor. Genelde köylere yönelik saldırılar oluyor ve bu saldırıda da 25 öğrenci ve 7 öğretmenin kaçırıldığı bilgisi var. Ve ABD Başkanı Donald Trump'ın ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Çin ziyareti artık bugün itibariyle başlıyor. Varmış olması gerekiyor şu saatlerde Putin'in Çin'e. Öyle tahmin ediyoruz. Ziyaretin detaylarına bakalım. Yankılar sürüyor Trump'ın ziyaretin yankıları. Şimdi Pekin başka bir misafiri ağırlayacak. Başka bir zirveye ev sahipliği yapacak. Şimdi Rus lider Putin Çin'de. Rusya Devlet Başkanı Putin'in Çin temasları bugün başlayacak. Ziyaret öncesinde dün açıklamıştık sizlere. Dmitri Peskov'un açıklamalarını ekonomiye dair tüm

0: 4 aya ilişkin ticari raporları şöyle %85.24 oranında gerçekleşmiş. 47.41 milyar ticaret Rusya'nın Çin'e ihracatı. Çin'in Rusya'ya ihracatı ise 37.83 milyar değerinde. Şimdi şöyle ki yeni bir proje var. Aslına bakarsanız Putin'in bu ziyaretinde Peskov'un da belirttiği belki de en önemli proje Çin'den beklediğimiz beklentilerimiz yüksek demesinden hareketle bu konu olabilir. Sibirya'nın gücü iki boru hattı, yani iki boru hattı gündemde. Bu boru hattıyla birlikte doğal gaz ve petrol taşınacak, öne çıkan bir proje bu. Bu doğal gaz ve petrol ise Moğolistan üzerinden Çin'e bağlanacak. Böyle bir petrol doğal gaz boru hattı var gündemde, görüyorsunuz haritada da. Bu Kovukta gaz sahasından uzanacak ve Moğolistan üzerinden Çin'e bağlanacak. Dolayısıyla belki de Çin'in de bu sıcak denizlerde yaşanan Orta Doğu'dan gelen petrol ve doğal gazı olan bağımlılığını bir nebze daha azaltacak bir projeden bahsediliyor. Önemli bir boru hattı projesi. Putin'in bu ziyaretin ana gündem başlığı olacak deniyor. Peki şimdi bu ticaret hacminden bahsetmişken, yani yılda 240 milyar doları bulan bir ticaret hacminden bahsetmişken Çin'le Rusya arasında en fazla ne alıp satıyorlar birbirlerine? Ona da bakalım mı? Buyurunuz. Şöyle ki Rusya'nın Çin'e en fazla ihraç ettiği ürünler elbette başta petrol ve doğalgaz geliyor. Ardından kömür, bakır, kereste, yakıt, deniz ürünleri ve tarım ürünleri var. Çin'in Rusya'ya en fazla ihraç ettiği ürünlerin başındaysa otomobil var, ardından traktör. En fazla traktör ihraç ediyormuş Çin Rusya'ya. Sonra bilgisayar, akıllı telefonlar, sanayi ekipmanları ve tüketim malları şeklinde devam ediyor. Daha çok teknoloji ihraç ediyor baktığımızda Çin Rusya'ya. Rusya ise elbette doğal kaynakları olan petrol ve doğalgaz, ardından da kömür, bakır gibi ürünleri Çin'e ihraç ediyor. Önemli kalemler bunlar. Bakalım bu görüşmeden neler çıkacak. Şimdi bu görüşmeden bahsetmişken, Putin'in öncesinde Donald Trump'ın ziyareti gerçekleşmişken, hem de bir hafta önce daha Çin'e, onun yankıları sürerken geçtiğimiz dakikalarda ABD basınına açıklamalarda bulundu. Ne zaman yani saldırabilirsiniz İran'a yeniden dendi. Bir saat içinde bile saldırabiliriz diyor Donald Trump yaptığı açıklamada. İran'a verdikleri süreyi anlatıyor. O sürenin biraz hızlı geçmesi gerektiğini söylüyor. Bir dönelim hemen, bizi bekliyor Beyaz Saray'da İrfan Sapmaz. Donald Trump'ın yeni açıklamaları var, bunları değerlendirelim. İrfan hoş geldin. Bir saat uzandayım diyor. Yeniden İran'a saldırı noktasında Donald Trump, dün seninle konuşmuştuk, İsrail'in baskısından bahsetmiştik. Güvenlik kabinesini iki defa topladı 24 saat içinde İsrail. Böyle bir baskı varken Trump'ın bu açıklamasını saldırılar yeniden başlayacak şekilde değerlendirebilir miyiz, yoksa devamı var mı açıklamaların?
1: Şimdi hemen devamını bir anlatmak istiyorum açıklamalarını. Sıcak açıklamalar bunlar. Trump, İran'a bir darbe daha indirmemiz gerekebilir. Emin değilim. İran bir anlaşma için yalvarıyor. Körfez ülkeleri müzakere ediyor. İsrail de öyle. İran'la bir anlaşmaya yakın olma hakkında da bunu daha önce de duydum diyor. Trump, Orta Doğu ülkeleri saldırıdan önce birkaç gün daha istediler. Bir gazeteci soruyor, İran'ı vurmaya ne kadar yakınsınız? Trump, bir saat uzaktayım diyor. İran'dan sınırlı bir süre bekliyoruz. Trump, İran için bir zaman çizelgesi hakkında 2-3 gün, belki önümüzdeki haftanın başına kadar diyor. Nükleer tozu almak önemli, belki de her şeyden ziyade psikolojik olarak diyor. Yani psikolojik olarak derken hiç şüphesiz bir zafer fotoğrafına ihtiyacı var. Hep bunun altını çiziyordum ama şu ana kadar Merve, Donald Trump'ın elinde bir zafer fotoğrafı yok şu ana kadar. Şu anda da işte nükleer tozdan bahsediyor. Malum dün yaptığı açıklamalarla birlikte, aslında dün en azından, ki ben hiç buna ihtimal vermedim. Seninle de konuştuğumuz yayında da dün de söyledim. Bir saldırı beklemiyorum demiştim. Daha sonra da Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'dan gelen talepler, yani liderlerle yaptığı görüşmeler sonrası ciddi müzakereler yaptığını ve bir kez daha ertelediğini söylüyor. Evet, evet. Tabii bugün tekrar bir güvenlik konseyini Beyaz Saray'da toplayacak Donald Trump. Tam olarak nasıl bir karar alacak ama ben şu an itibariyle bir saldırı beklemiyorum işin açıkçası. Nükleer tozun peşinde. Nükleer toz dediği malum 12 günlük savaşlar sırasında yapılan saldırıların arkasından Donald Trump bu nükleer tozları ele geçirmek adına çok ciddi bir şekilde bir baskı uygulamıştı. Fakat en azından 14 maddenin içerisinde yine Amerikan'ın akım medyasının iddiasına göre İran tarafı bizim böyle bir teknolojimiz yok, gelin beraber çıkartalım demiş.

0: Buranın iddiası, İran'ın böyle bir iddiasını ben duymadım. En
1: Ama
0: azından
1: dün
0: Amerikan
1: Sayın
0: tarafının.
1: Dışişleri Bakanı Fidan da Almanya'da buna yani benzer bir açıklama yaptı. Yani bu konuda İran tarafının müzakereye açık olduğunu söyledi. İşte uranyumun seyreltilmesi noktasındaki başlıkların İran tarafından müzakere edilebilir noktada olduğunu ilişkin bir açıklama da yaptı. Yani belki böyle bir görüşme varsa perde arkasında bilemiyoruz.
0: Ben tabii daha önceki yayınlarımızda yaklaşık 10-15 gün önce hem Müşteba Hamene'nin hem de Mesut Pezeşkiyan'ın bir savaş istemediğini, bu konuda masaya oturabileceklerini özel haber kaynaklarıma dayanarak belirtmiştim. Ama içeride çok ciddi bir direnişin olduğunu, devrim muhafızları içerisinde özellikle ciddi bir direnişin olduğunu, artık bunların tamamıyla İşte siyasi suikastler, seninle konuşmuştuk, siyasi suikastler sonucu etkisiz hale getirildiğini belirtmiştim. Evet, bana ulaşan özel kaynaklara göre de, özel kaynaklardan gelen haberlere göre de İran tarafı, yani başta Müşteba Hamene'yi olmak üzere, Mesut Pezeşkiyan olmak üzere artık bu savaşı bir şekilde bitirmek tarafındalar.
1: Siyasi kanat evet onu istiyor ama evet, devrim muhafızlarıyla evet, yaşanan bu konudaki çatışmalar, yani basına yansıyan yönüyle ABD basında yazıyor. Bu konuda fikir ayrılıkları da var deniyor. Tabii.
0: Evet, evet. O açıdan Donald Trump şu anda kesinlikle artık bu savaşa ben yeniden bir saldırı yapmak istemediğini düşünüyorum. Olayı tamamıyla diplomatik açıdan çözerek bu işi bitirmeye istiyor. Bu kendisi için tabii askeri açıdan elde edeceği bir başarının daha üstünde, en az maliyetli. Amerikan askerlerinin kaybı olmayacak. O açıdan da hep içerideki zaten Donald Trump üzerindeki baskıları anlatıyoruz. İşte ara seçimler yaklaşıyor. Enflasyon yükseldi. Artı petrol fiyatlarında en ufak bir inme yok. Bugün tekrar yayına girmeden önce bir benzin istasyonu önünden geçerken fiyatlara evet, baktım. Herhangi bir iniş yok. 5 dolarlar civarında.
1: Peki. Bakalım o seyri gösterecek gibi görünüyor. Sen sıklıkla da onun altını çiziyorsun. Tüm dünya için de geçerli elbette petrol fiyatları. İrfan çok teşekkür ediyorum. Bunlar sıcak gelişmeydi. Olay Donald Trump'ın yeni son basın toplantısının ana başlıklarını aktardı İrfan Sapmaz. Birazdan İran tarafından yapılan açıklamalara, ABD tarafından yapılan açıklamalara bakacağız. İsrail'den de yapılan açıklamalar var. Ama devam edelim o ana kadar dün yaşadığımız o saldırı, Mersin'deki saldırı biraz daha yakından bakalım. Çünkü 6 kişi hayatını kaybetmişti. 8 de yaralı vardı. Bugün de hayatını kaybeden 6 kişi için cenaze törenleri vardı.
2: Meyyite için duaya, hatun kişi niyetine buyurun hazır olan imama. Allahu Ekber.
3: Silahlı saldırıda ölenler son yolculuklarına uğurlandı.
2: Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.
3: Mersin'de düzenlediği silahlı saldırılarda aralarında eski eşinin de bulunduğu 6 kişiyi öldürüp 8 kişiyi yaralayan Metin Öztürk saklandığı yerde tabancasıyla hayatına son verdi. Öztürk'ün öldürdüğü eski eşi Arzu Özden, lokanta sahibi Sabri Pan ve iş yerinde çalışan Ahmet Ercan, hayvan otlatan Yusuf Oktay, motosikletli Abdullah Koca kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
2: Allahu Ekber.
3: Olayda öldürülen tır şoförü Gökay Selfioğlu'nun cenazesi ise memleketi Niğde'ye gönderildi. Öte yandan Mersin Valiliği saldırganın madde bağımlılığı kaynaklı birçok hastane girişi olduğunu açıkladı.
1: Bir trafik kazası yaşandı İstanbul'da. Üstelik trafiği yönlendiren kadın polis memuruna araç çarptı. Bir minibüs çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savruldu polis memuru ve durumunun da ağır olduğu belirtildi.
3: Görevi başındaki polise minibüs çarptı. Kadın polisin durumu kritik. İstanbul Beşiktaş'ta Mehmet K. idaresindeki minibüs, trafik akışını yönlendiren bir polis memuruna çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan polis ağır yaralandı. İlk müdahale olay yerinde yapıldı. Ardından yaralı polis hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi gören polis memurunun hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Gözaltına alınan şoför emniyetteki işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
1: Bugün 7. Uluslararası Cumhurbaşkanlığı Yat Yarışları İstanbul'da

0: devam ediyor. Sabah saatlerinden başladı. Hemen görüntüleri tam ekranda sizlerle paylaşmak istiyorum. İstanbul Boğazı bugün böyleydi. İşe gelirken bu görüntülere tanıklık ettim ben. Saat herhalde öğle sularında başlamıştı çoktan. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda gerçekleştiriliyor bu etkinlik. Yelkenliler Boğaz'da görsel bir şölen oluşturuyor. Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları'nın ikinci ayağı Kurtuluş Kupası İstanbul Boğazı'nda düzenleniyor. Bugün de 19 Mayıs resmi tatil. Dolayısıyla tüm Boğaz hattı kalabalıklarla doluydu. Ve hatta köprülerde araçlar ağır ağır seyrediyordu. İşte bu anlara tanıklık edebilmek için. Boğaz etabının yanı sıra Adalar Parkuru da başlayacak. Coğrafi yarışlar ve Şamandıra yarışları da gerçekleştiriliyor. 19 Mayıs ruhuna ithafen düzenlenen Kurtuluş Kupası Milli Mücadele ruhunu denizlerde yaşatırken İstanbul Boğazı'ndan da işte bu renkli görüntüler ekranlarımıza yansıyor. Şimdi Niğde'den bir ev görüntüsü ekranlarınıza gelecek. Fotoğraf o evden. 3 katlı bir ev çatısına Anadolu marka bir kamyonet yerleştirmiş bu evin sahibi. Sonra bu ev satılıyor. Bakalım devamında ne oluyor? Görüntüler çok renkli. 3 katlı bir ev burası Niğde'de. Klasik araç tutkunu bir kişi. 3 katlı evinin çatısına işte bu Anadolu marka kamyoneti yerleştiriyor. Kayırlı köyü burası. Fikret Yücel klasik araç tutkusunu farklı bir boyuta taşımış vaktinde. 10 yıl önce 3 katlı evinin çatısına vinçle Anadolu marka kamyoneti yerleştirmiş. Sonra evi rahatsızlığı sebebiyle satmış. Ancak evin yeni sahipleri köyün cazibe merkezi haline gelmesi vesilesiyle bu görüntü sebebiyle hiç müdahale etmemişler. Araç şimdi bu evin çatısında sergilenmeye devam ediyor. Köye gelen ziyaretçiler de ilk önce bu evi görmek istiyorlarmış.
1: Ha tamam. Değişti değil mi?
2: Çalışmalarımız var iki yerde. Onlar devam.
0: Bugün İran basınına yansıyan bir haber vardı. Hürmüz Boğazı hemen girişinde yer alan Keşm Adası'ndan arka arkaya patlama seslerinin duyurulduğu belirtildi. İran basını tarafından yarı resmi haber ajansı yaptı bu açıklamayı. Keşm Adası'ndan patlama sesleri duyuldu dendi. Bölge halkında da endişeye sebep olduğu ifade edildi. Yarı resmi Teslim haber ajansı da duyulan seslerin patlamamış mühimmatların imha edilmesinden kaynaklandığını aktardı. Bunun yanı sıra bir devrim muhafızları ordusu mensubunun Tahran'da tespit edilen ABD İsrail'in infilak etmeyen bombalarından birinin etkisiz hale getirilme görevi esnasında hayatını kaybettiği açıklandı. Bu arada Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırıları sırasında İran'ın vurduğu Amerikan savaş uçakları şimdi gündemde. Çünkü New York Times gazetesi, ABD'li gazete bir iddia ortaya attı. İranlı komutanların uçakların analizi konusunda Rusya'dan yardım aldığını iddia ediyorlar.
3: Kırk gün boyunca devam eden ABD-İsrail saldırıları sırasında İran bir F-15 bir de F-35 savaş uçağını vurmayı başardı. Hatta ilk kez F-35 savaş uçağının çatışma sırasında vurulması kayıtlara geçti. Pasif kızılötesi algılama teknolojilerinin de devreye girdiği iddia edildi. Amerikan New York Times gazetesine göre İranlı komutanlar Rusların da yardımlarıyla Amerikan savaş uçaklarının uçuş modelleri üzerinde çalışmalar yaptı. Bu çalışmalar sayesinde uçakların manevra, güzergah ve zayıf yönleri analiz edildi. Gazeteye göre gerçekleşen hava bombardımanları da İran ordusuna beklenen zararı vermedi. Tünellerin sadece girişlerinde hasar oluştu. Birçok silah sistemi de yeniden aktif hale getirildi. ABD ve İsrail saldırılarına Amerikan siyasetinde de her geçen gün daha güçlü tepkiler yükseliyor. O isimlerden biri de eski Savunma Bakanı Robert Gates, İran bize tehdit oluşturmuyor dedi.
4: No, I don't think the Israelis can settle it.
5: İran'ın nükleer programı ABD için acil bir tehdit değil. O tesisleri iki kez vurduk. Çok sayıda nükleer bilim adamı öldürüldü. Tesisler zarar gördü.
3: Eski Savunma Bakanı Netanyahu'nun 2009 yılında da İran'a saldırmak

0: için Amerikan yönetimini ikna etmeye çalıştığını anlattı.
1: 2009 yılında bana da rejimin çok kırılgan olduğunu ve ilk saldırıda yıkılacağını anlatıyordu. Ona İran'ı hafife aldığını anlattım. Yıllardır aynı hikayeyi satmaya çalışıyor.
2: Şimdi bunlar konuşulurken bir yandan da bir saat içinde İran'a yeniden saldırabilirim. Yani saldırı noktasında ne kadar yakınız diyor ABD'li gazeteci. Bir saat uzaklığındayız diyor Donald Trump. Bu arada İsrail'e son 24 saat içinde iki kez güvenlik kabinesini topladı. Ve o toplantılarda İran'a saldırı olasılığının görüşüldüğü ifade ediliyor. İsrail basınına iddiası bu. Akşam saatlerinde düzenlenen dün iki güvenlik toplantısı vardı. İsrail gazetesinin haberine göre İsrail Başbakanı Netanyahu son 24 saatte ikinci kez güvenlik kabinesini topladı. Bunun yanı sıra bazı üst düzey bakanların katıldığı toplantının ana gündem maddesinin İran'a yeni bir saldırı olduğu olasılığı üzerinde duruluyor. İsrail'i güvenlik kaynakları ise İran'a yeni bir savaş olasılığına karşı adımların atıldığı ve hazırlıkların da yapıldığı bilgisini verdi. Bu arada İran ordusu çok tarihin en büyük bütçesini istiyor hazineden. Maliye Bakanlığı dahi ki en sağcı bakanlardan biri, en sert açıklamaları yapan bakanlardan biri Maliye Bakanları onların. Bunun çok akıl kârı olmadığını ifade etmişti. Dün yapılan açıklamada böyleydi. Ve hala Hürmüz Boğazı kapalı. Yani bir ateşkes sonrasında barış anlaşması gelecek mi? Ateşkes ne kadar devam edecek onları konuşuyoruz ama Hürmüz hala kapalı. Ve Avrupa ekonomisi en fazla etkilenen Hürmüz'ün kapanmasından onlar oldu. İngiltere ekonomisindeki ekonomik problemlerle mücadele edilirken bir de üzerine Hürmüz krizi geldi. İşsizlik rakamları oranları artıyor. %5'e çıktı. Hiç beklenmeyen bir oran. İngiltere'de işsizlik oranı %5'e çıktı ilk defa. Böyle bir beklenti yoktu. %4'lük bir oran bekleniyordu. Şimdi bu oran işletme maliyetleri, işe alım koşulları üzerinde baskı oluşturan ABD-İran savaşının ilk ayına ait ilk verileri işaret ediyor. Daha ilk sonuçları bunlar. Bu arada faturanın ilk yansımaları yüksek orana rağmen işsizlik sayısı bir miktar azalıyor gibi görünse de oransal olarak çok ciddi bir artış var. İngiltere'de işsizlik oranı çok uzun yılların ardından %5'e yükselmiş durumda. Evet, tüm bu gelişmeler ışığında Rusya lideri Putin'in uçağı Çin'e indi. Pekin'e canlı görüntüleri ekranlarınıza taşımıştık. Donald Trump'ın uçağının indiği anlara ilişkin görüntüleri büyük bir gösteriyle karşılanmıştı Donald Trump Pekin'de. Bakalım aynı düzeyde bir karşılama töreni Putin için de gerçekleşecek mi? Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve beraberindeki heyeti taşıyan uçak an itibariyle Pekin'e indi çünkü. Görüntüler aynı türden bir karşılama töreninin olacağını gösteriyor. İki gün sürmüştü Donald Trump'ın bu ziyareti. Putin'in ziyaretinin de iki gün sürmesi bekleniyor. Dün Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov'un yaptığı bir açıklama vardı. Bu ziyaretten beklentimiz çok çok yüksek demişti. Ekonomik anlaşmaların merkezde olacağı bir ziyaretten bahsediyoruz. Ve an itibariyle Rusya lideri Putin de Çin'de. Birazdan döneriz. Putin uçaktan indiğinde canlı yayında görüntüleri ekranlarınıza taşırız ama diğer gelişmeleri de aktaralım bu süre zarfında. İstanbul Boğazı'nda Kuruçeşme açıklarında gece saatlerinde midye toplamak için üstelik oksijen tüpüyle dalıyor Cemil Salman isimli vatandaş. Yeğeniyle birlikte. Fakat yeğeni denizden çıkıyor. Cemil Salman denizden çıkamıyor. 12 saat boyunca AFAD'ın da destek verdiği arama kurtarma çalışmaları sonrasında ne yazık ki genç adamın cansız bedenine ulaşıyor.
0: Boğaz'da midye toplamak isterken canından oldu.
3: Büyük ihtimalle ya midyeyi diye salyangozdu.
4: Peki kaç kişi daldı?
3: İki kişilerdi.
0: 39 yaşındaki Cemil Salman ve yeğeni Agit Ataç midye toplamak için oksijen tüpüyle Kuruçeşme açıklarında dalış yaptı. Bir süre sonra Agit Ataç

0: denizden çıkarken dayısı Cem'i Salman'ın su yüzüne çıkmadığını fark etti.
1: Ya kardeşim, bir biri dayımın oğluydu.
2: Kayıp olan kim şu anda?
1: Kayıp olan dayımın oğlu.
0: Salman'ın su yüzüne çıkmadığını gören yakınları durumu polise bildirdi. Bölgeye hemen sahil güvenlik ekibi ve itfaiye dalgıç ekibi sevk edildi. AFAD ekibi de drone'la aramaya destek verdi. 12 saat süren arama kurtarma çalışmaları sonrası Salman'dan acı haber geldi. Cansız bedeni kaybolduğu yerin 10 metre uzağında bulundu. Salman'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
3: Görüntülerdeki kişi Çinli bir turist, aslında bir macera perest diyebiliriz. Çünkü tam 400 gün boyunca yürüyerek Çin'den İstanbul'a gelmiş. 1800 kilometre yaklaşık o mesafeyi 400 günde almış yürüyerek. Şimdi ise İstanbul'da.
4: Burada koşmak gerçekten de sanki bir masal diyarında koşuyormuş gibi.
0: 400 günde 8 ülkeyi koşarak kat etti. Rotası Çin'den İstanbul'a uzandı. Dünyaca ünlü gezgin Mr. Bear Türkiye'ye ulaştı.
4: Şu an İstanbul'un merkezindeyim.
0: Mr. Bear yaklaşık 6800 kilometre koştu.
4: İstiklal Caddesi'ne geldim. Burada çok fazla kalabalık var.
0: Uzun yolculuğun ardından son durağı İstanbul oldu.
4: Buradan kovulur muyum bilmiyorum. Türkiye'de ilk defa kamp yapıyorum ve burada çok fazla insan balık tutuyor.
0: Çinli gezgin İstanbul'da gördüğü ilgi ve misafirperverliğe de duyarsız kalmadı.
5: Çayımızı beğendin mi? Bu çay.
4: Çok güzel bir yer. Resim gibi, şiir gibi bir şehir.
0: Mr. Bear'ı görenler kendisine yardım etti.
4: Bu abi bana çok yardımcı oldu. Çin'den buralara kadar geldiğimi duyunca bunu ücretsiz tamir etti. Usta da çıktı geldi. Bisikletimi tamir etmeye yardım etti.
0: Bazıları ise onu yemeğe davet etti.
6: Yemeğe içme konusunda hepsinde de biz sana yardımcı oluruz. Sonuç itibariyle biz bir ensar bir toplumuz.
0: Ünlü gezgin İstanbul'a hayranlığını gizleyemedi.
4: Aynı zamanda tarihin havasını da hissedebiliyorsunuz. Çok güzel bir yer. Resim gibi, şiir gibi bir şehir.
0: Mr. Bear bu yolculuğun bir macera olmadığını, Türkiye ile Çin arasında kültürel bir köprü kurduğuna inandığını söyledi.
3: 6800 kilometreyi koşarak gelmiş 400 gün boyunca Çin'den İstanbul'a. İlginç macera severlerin hikayeleri oluyor. Konya'ya gidelim mi şimdi? Konya'da bu bahar ayları oldukça bereketli geçti. O bereketin yansımaları da artık oluşuluyor. Görüntüleri getirelim ekranlarınıza, anlayacaksınız ne demek istediğimizi. Yağışlar işte tarımı destekliyor çünkü enerji maliyetlerini düşürüyor. Konya Ovası da bu yıl etkili olan yağışlarla hububatta çiftçilerin sulama maliyetlerini çok önemli ölçüde azalttı. Görüntüler Konya Ovası'ndan, o eşsiz, o bereketli, memleketimizin en büyük ovalarından birinden ve Konya Ovası'nda artık yağışlarla birlikte sulama maliyetleri de çok ciddi azaldı. İşte buraya düşen bereketi görüyoruz. Böyle daim olsun inşallah. Irak'a gidelim. Bambaşka bir coğrafyaya, Necef'e. İşte oralarda çok ciddi kum fırtınaları yaşanıyor. O coğrafyanın zaten bir normali artık bu. Hayatı felç etmiş durumda. Gökyüzünü turuncuya boyamış Necef'te. Bu arada Putin uçaktan indi. O görüntüleri ekranlarınıza taşıyalım. Ardından Irak'a dönelim. Necef çölündeki kum fırtınasını anlatacağız ama Pekin'de Rus lider Putin şu an karşılanıyor. Görüntüleri ekranlarınıza getiriyoruz. Evet, aynı Donald Trump gibi Rus lider Putin de çocuklar tarafından ellerinde Rus ve Çin bayraklarıyla karşılanıyorlar. Hava kararmış. Akşam saatinde uçağa iniş yapıyor. Hatta orada epey geç bir saat şu an. Ve Putin an itibariyle Pekin'de Donald Trump'ın ziyaretinin bir hafta sonrasında... 2 gün sürecek bir ziyaret. Rusya'nın bu ziyaretten beklentisinin çok yüksek olduğu Rus yetkililer tarafından dün basına yapılan açıklamalarda özellikle

Özellikle belirtildi ve an itibariyle de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Pekin'de çocuklar tarafından ellerinde Çin ve Rus bayraklarıyla bir karşılama töreniyle karşılanıyorlar. Evet, benzer görüntüler aynı Trump'ın Çin ziyaretinde olduğu gibi uçaktan indiği anlarda olduğu gibi.

0: sloganı yönetimiyle Dışişleri Bakanı tarafından karşılanmış Çin'in iki gün boyunca da devam edecek bir ziyaret. Yaklaşık olarak da 40 anlaşmanın imzalanması bekleniyor. Zaten takipçisiyiz. Bu ziyaretin iki gün boyunca da taşıyacağız detaylarını ekranlarınıza. Irak'tan bahsetmiştim. Necef'te kum fırtınasından. Evet, o coğrafyanın bir normali. Fakat hastaneler insanla doldu taştı. Bakalım neler yaşanmış.
1: Gökyüzü turuncuya döndü, göz gözü görmedi. Trafik durma noktasına geldi. Başta Necef kenti olmak üzere ülkenin güneyinde günlük yaşam adeta felç oldu. Yoğun toz bulutu nedeniyle görüş mesafesi neredeyse sıfıra indi. Trafikte ciddi aksaklıklar ve kaos yaşandı. Meteoroloji kaynakları toz bulutunun rüzgarla birlikte daha da artabileceği uyarısında bulundu. Yetkililer özellikle solunum yolu hastalıkları bulunan vatandaşlara zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları ve koruyucu önlemler almaları çağrısında bulundu. Kum fırtınası nedeniyle hastaneler doldu taştı.
2: Necef'teki toz fırtınası özellikle astım ve KOHA olan kişilerde solunum güçlüğü vakalarının sayısını arttırdı. Bu hastalar bu tür koşullara tahammül edemezler.
1: Bağdat başta olmak üzere Irak'ın güneyindeki birçok bölgede de benzer hava koşullarının etkili olduğu aktarılırken uzmanlar küresel iklim değişikliği ve çölleşmenin bu tür aşırı hava olaylarını arttırdığına dikkat çekiyor.
0: Şimdi buradaki olay bir coğrafyanın normali dedik, doğa olayı. Bir de hayatın normali var. Şimdi İran'dan görüntüler gelecek ekranlarınıza. Tahran'dan toplu nikah töreni görüntüleri. Yani çok yıkıcı saldırıların merkezindeydi Tahran. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in 1,5 ay boyunca her ne kadar ateşkes olsa da pamuk ipliğine bağlı bir ateşkesten bahsediyoruz. Ama bir yandan da hayat olağan akışına devam ediyor. Öyle olmak zorunda, hep olduğu gibi. Tüm savaşlar süresince, tüm savaşlardan sonra olduğu gibi işte hayatın olağan akışı Tahran sokaklarına da yansıyor. Çeşitli noktalarda bin çift toplu nikah töreni için işte bu meydanlarda toplanmışlar ve nikahları kılınmış. Toplu nikah töreninde askeri araçlar çiçeklerle süslenmiş, silahlar da öyle görüyorsunuz araçların arkasında, kasasındaki silahları. Ve gelin arabasına dönüştürülmüş, konvoy oluşturulmuş ve binlerce, yaklaşık bin çiftin toplu nikah töreni de işte bu görüntülerle kıyılıyor. Biz de bu görüntüleri ekranlarımıza taşımak istedik. Hayat her şekilde devam ediyor. Bunu bir kez daha anlayalım diye ve Ajans Akşam'a doğru da işte bu görüntülerle kapatıyoruz. Yarın inşallah yeniden saatler 17'yi gösterdiğinde görüşmek dileğiyle. İyi akşamlar diliyorum herkese.
3: Haber'de bu akşam gündemin sıcak başlıkları.
4: Bundan sonraki süreçte ne olabilir, ne yaşanabilir? Çünkü her şey hala günlerdir konuştuğumuz gibi fazlasıyla açıklama yapıldı. Açıklamalar biraz kafaları da karıştırdı.
3: Cansın Elbacı'nın sunduğu memleket meselesinin konukları emekli hava pilot Tuğgeneral Doktor Hüseyin Fazla, gazeteci Ekrem Kızıltaş, akademisyen hukukçu doçent doktor Levent Ersin Orallı, gazeteci Zafer Şahin. Memleket meselesi bu akşam 20.50'de A Haber'de.
5: Halkbank'ın katkılarıyla.
6: Otomotiv sanayinde üretim ve satışlar

0: İlk 4 ayında yavaşladı. Otomotiv Sanayi Derneği'nin verilerine göre Ocak-Nisan döneminde toplam üretim geçen yılın aynı dönemine göre %3 azaldı. Otomobil üretimindeki kayıp ise %15'e ulaştı. Böylece toplam üretim 448.428 adet, otomobil üretimi ise 250.276 adet oldu. Yıllık bazda ise toplam otomotiv üretimi %5,3 artışla 126.546 adet olarak gerçekleşti.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
2: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Polatlı-Ankara yolunun 44 ila 46. kilometreleri arasında Turkuaz Köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle çalışma süresince Turkuaz Mahallesi, Yapracık Mahallesi ve Atayurt Mahallesi'nin Ankara istikametine katılımını sağlayan bağlantı kolu trafiğe kapatılarak ulaşım servis yolundan kontrollü olarak sağlanmakta. Afyon-Karahisar-Uşak Devlet Yolu'nun Afyon-Karahisar-Otogar kavşağında devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Güvenli yolculuklar dileriz.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
3: A Haber Radyo, haberin radyosu. Konya 92.6, Kayseri 102.9, Eskişehir 91.8, Sivas 90. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
0: Sınavlara hazırlanan öğrenciler özel derslere yöneldi. Ücretlerse dudak uçuklattı. Ders saat ücretleri sayısalda 7500 liraya kadar yükselirken, özel eğitim gerektiren alanlarda ise veliye çıkarılan saatlik fatura 9500 lirayı buldu. Yüksek ücretlere tepki gösteren velilerse her iki tarafı da memnun edecek tarifeler uygulanmasını istiyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Haberin radyosu A Haber Radyo.
1: Reklam.
4: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Hometex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Hometex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar Hometex.com.tr'de.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
7: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
8: Varış süreniz arttı mı? Sağlık olsun. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ilk sigortalanma yaşı 64'e yükseldi. Doğa Sigorta, güven doğasında var.
9: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca, yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
10: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
11: Hanımların, beylerin dikkatine. Süpermax 5G evinize geldi. Şak diye internet, tak diye evinizde.
12: Türkcell gücünde Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altı

0: ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Superbox 5G'nin lansmana özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Enerjini güneşten al, al ama sistemini öyle her yerden değil. Doğru sistemi kuracaksan doğru kapıya, CV Enerji yetkili bayilerine gideceksin. İşini sağlama alacaksın. Bu iş kulaktan dolma bilgiyle olmaz. Güneş işi ciddidir. İşi ehliyle yaparsan hasadınız bol, bereketiniz daim olur. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
1: Bir reklam.
3: Bahar geldi, şeller 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı Shell istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobil ya da QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Shell.com.tr'de.
1: Bir reklam. A Haber Radyo 24 saat haber.
2: Reklam.
4: ETS yaz fırsatları başladı. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
5: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Hometex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Hometex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar Hometex.com.tr'de.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Adım atarsan uzak değildir iyilik. Ve merhamet paylaşmanın yol arkadaşıdır.
8: İnsan Vakfı bu yılda kurban bağışlarınızı dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. Bu iyilikte senin de payın var.
7: İnsan Vakfı.
9: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
10: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
11: Bu bayram çalışan da işveren de MoneyPay yan hak çözümleriyle bayram ediyor. Çalışanlar MoneyPro ile Migros mağazaları ve uygulamasında ihtiyaçlarını karşılıyor. MoneyPro Flex ile 50'den fazla markada özgürce alışveriş yapıyor. İşverenler ise %45'e varan vergi avantajı ve operasyonel kolaylık kazanıyor. MoneyPay, her ihtiyaca uygun yan hak çözümü epey. MoneyPay bir Migros iştirakidir.
12: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
13: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
14: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
15: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
14: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
15: Abicim.
14: Her yerdeysen böyle yokuş, su dinlemiyor.
15: Abicim.
14: Tamam ya işte ufak eğimler, yerdeki su birikintileri

0: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
2: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
3: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
4: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
5: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %44,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %44,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zaman da kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
2: Ben QNB'ye geçiyorum.
6: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Hometex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Hometex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar Hometex.com.tr'de.
7: Reklam. A Haber Radyo.
8: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
9: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
10: Şansa kalmaz işiniz Umran Oto Ekspertiz.
8: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
11: Bir reklam.
12: Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dije Ortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dije Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvendeyle ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir. Detaylar akbank.com'da.
11: Bir reklam.
13: A Haber Radyo, 24 saat haber.
11: Reklam.
6: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Hometex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Hometex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar Hometex.com.tr'de.
14: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
15: İDDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi, bu kurban da İDDEF'le paylaş kurbanını kardeşinle. İDDEF.org 0212 621 çift 065.
16: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
17: Bu bayram çalışan da işveren de MoneyPay yan hak çözümleriyle bayram ediyor. Çalışanlar MoneyPro ile Migros mağazaları ve uygulamasında ihtiyaçlarını karşılıyor. MoneyPro Flex ile 50'den fazla markada özgürce alışveriş yapıyor. İşverenler ise %45'e varan vergi avantajı ve operasyonel kolaylık kazanıyor. MoneyPay, her ihtiyaca uygun yan hak çözümü epey. MoneyPay bir Migros iştirakidir.

0: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: Merhaba, ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. Tabi ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
2: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
3: Bayram şıklığı Kiğlı'ya yakışır. Klasikten spora her ana uyum sağlayan seçenekler ve gün boyu konfor Kiğlı'da buluşur. Bayram özel seçili ikinci ürüne %50 indirim fırsatıyla tarzını tamamla. Bayram boyunca iyi görün, rahat hisset. Kiğlı'dasın, rahatsın.
4: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçta %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
5: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
6: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
7: A Haber Radyo. Canlı yayın.
8: Çağırdım karşıdan komşulara. Arkadaş, beni doktora götürün falan diye çağırdım ben.
9: Kazada yaralanan iki kişi tedavilerinin ardından taburcu edildi.
8: Orada bu arabanın 200 metrede sağlam çıkmam Allah'ın bir mucizası.
10: Başına adam kaldı herhalde.
11: Efendim, İstanbul'da iki farklı ilçede yürekleri ağza getiren görüntüler kayda geçti. İstanbul Beyoğlu'nda bebek arabasıyla bekleyen bir beyefendinin kafasına plastik borular düşmeye başlıyor. Sonrası zaten kayıtlara bu şekilde geçiyor. Aynı zamanda Küçükçekmece'de de düzeltiyorum. Beyoğlu'nda da kaldırımda yürüyen bir kişinin başına düşen cam parçaları ekranlarınıza gelecek.
9: Birinin kafasına boru, diğerinin ise cam düştü. Facia Kılpa'yı atlatıldı. Görüntüler 17 Mayıs'ta İstanbul Küçükçekmece'de kayda geçti. Bir kişi caddede bebek arabasıyla bekliyordu. Fırtınanın şiddetine dayanamayan su borusu parçası metrelerce yüksekten savruldu. Kopan parça birdenbire adamın kafasına düştü.
12: Çok yoğun bir doğru yağışı oldu. Bir anda başladı. Vatandaş zaten şurada bekliyordu. Birdenbire yağınca yukarıdan bir boru düştü kafasına. Boru kafasına ikiye bölündü.
9: Neyse ki korkulan olmadı. Can kaybının yaşanmaması yüreklere su serpti. Talihsiz adam bir süre duraksadıktan sonra bebeğiyle birlikte panikle uzaklaştı.
12: Allah'tan ki dik gelmedi. Dik gelseydi kafasına belki büyük sorunlara neden açardı.
9: Bu görüntülerde geçtiğimiz Nisan ayında Beyoğlu'nda yaşandı. Bahadır Erünsal başına geleceklerden habersiz kaldırımda yürüyordu. Erünsal'ın başına 3. kattaki pencereden kopan cam parçaları düştü. Kanlar içinde kalan adamın başına hastanede 7 dikiş atıldı. Yürekleri ağza getiren bu görüntüde de neyse ki can kaybı yaşanmadı.
11: Efendim, görüntüler Amerika Birleşik Devletleri'nin Nebraska eyaletinden kasırga ve şiddetli fırtına neticesinde ortaya çıkan tablo böyle. Şimdi yıkımları da getirecek arkadaşlar ekranlarınıza. Şiddetli fırtına ve kasırga işte böyle kameralarda kayıt altına alınmış ve sonrasında ortaya çıkan tablo tam bir felaket. Bakın, koskoca bir yerleşim yerinin toz duman olduğu gözüküyor. Kasırga geniş bir alanda da yıkıma yol açtığı belirtiliyor. İlk bilgilere göre herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yok. Hasar tespit çalışmaları da bölgede sürüyor. Acil müdahale ve temizlik çalışmaları da bölgede devam ettiği belirtiliyor.
9: Bu Bugün 19 Mayıs. Atatürk'ün Samsun'a çıkıp milli mücadeleyi başlatmasının üzerinden 107 yıl geçti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da 19 Mayıs mesajında milli mücadelenin başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını, peygamber ocağımızın kahraman mensubu

0: mensuplarını saygıyla anıyorum ifadelerini kullandı. AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Başkan Erdoğan liderliğinde toplandı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik toplantıya ilişkin açıklamalarda bulundu. ABD Başkanı Donald Trump 19 Mayıs'ta İran'a bir saldırı planladığını ancak ertelediğini duyurdu. Trump, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri İran'a yönelik planlanan askeri saldırıyı ertelememizi istedi. Bir süreliğine erteledim, umarım sonsuza kadar olur ama muhtemelen sadece bir süreliğine dedi. MHP lideri Devlet Bahçeli terörsüz Türkiye sürecine ilişkin konuştu.
1: Terörsüz Türkiye hedefi için aldığımız büyük sorumluluğun yükü omuzlarımızda dururken sizlere düşen vazife her zamankinden daha büyüktür. Sizden tarihi bir dava emanetinin gereği olarak isteğim şudur: kardeşlik bağlarınız sağlam olsun.
2: Yeni saate girerken gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'a saldırıyı ertelemesinin detaylarını açıkladı. Normal şartlarda bugün Amerika Birleşik Devletleri İran'a saldıracakmış efendim. Fakat bölge ülkelerinden gelen talep üzerine saldırıyı ertelemiş. Bir saat uzaklıktaydım saldırıyı ifadesini kullandı. Dinleyelim ayrıntılarını.
3: Saldırı kararını vermemize bir saat kalmıştı diyebilirim. Muhtemelen bugün güzel bir balo salonundan bahsetmiyor olacaktık. İran'a saldırıdan bahsediyor olacaktık. 2 veya 3 gün, belki cuma, cumartesi, pazar, belki de gelecek haftanın başlarında, sınırlı bir süre diyorum. Çünkü nükleer silah sahip olmalarına izin veremeyiz. Eğer nükleer silahları olsaydı, İsrail'den başlarlardı. Onu havaya uçururlardı. Suudi Arabistan'a, Kuveyt'e, Birleşik Arap Emirlikleri'ne, Katar'a, sanırım tüm Orta Doğu'ya saldıracaklardı. Nükleer soykırım olurdu. Bunu kullanacaklarından hiç şüphem yok. Onları fena halde yendiğiniz bir ülkeyle müzakere etmenin nasıl bir şey olduğunu biliyor musunuz? Masaya geliyorlar, anlaşma yapmak için yalvarıyorlar. Umarım savaşa girmek zorunda kalmayız ama onlara bir darbe daha indirmek zorunda kalabiliriz. Henüz emin değilim. Çok yakında öğreneceksiniz.
2: Ve Haydut İsrail Devleti küresel Sumut filosuna uluslararası sularda 3. saldırıyı gerçekleştirdi. Yaklaşık 222 kilometre kala gerçekleşiyor bu saldırı efendim. Hatta gerçek mermilerin sıkıldığı bilgisi de paylaşılıyor bu saldırıda.
0: İşgalci İsrail, Akdeniz'de Sumut filosuna bağlı Alsione teknesindeki aktivistlere silah doğrulttu. Durdurmak için üzerlerine ateş açtı.
4: Uluslararası hukuk yok sayılıyor. Uluslararası toplum sessiz kalıyor. Uluslararası kuruluşlar maalesef susuyorlar.
0: Yunanistan ve Kıbrıs açıklarındaki uluslararası sularda yapılan saldırının ardından küresel Sumut filosuna 3. saldırı gerçekleşti. Gazze'ye 222 kilometre kala bazı tekneler engellendi. Karartma yapılan gemilere hücum botlarla saldıran işgal güçleri gemi dümenlerini ele geçirdi. Gündüz yapılan saldırıda çok sayıda aktivist kaçırıldı. Saldırıyı teknelerdeki kameralarda saniye saniye kaydetti.
4: İnsanlık vicdanını ayağa kaldırmak, Gazze'li kardeşlerimizin insan haklarının sağlanması konusunda mücadele için yola çıktık.
0: Saldırı sırasında Sumut aktivisti ve Hakis Sendikası Başkanı Mahmut Arslan da A Haber canlı yayınındaydı.
4: Ellerinde çakı bıçağı bile olmayan ve sadece insanlık vicdanını, insanlık değerlerini yeniden ayağa kaldırmak için yola çıkan 70 ülkeden 500 aktivistin bu hareketine karşı böyle bir müdahale asla kabul edilemez. Bu bir korsanlıktır.
0: Kaçırılan aktivistler hapishaneye dönüştürülen bir gemiyle Aşdod'a götürülüyor. Sumut filosunda 96 Türk aktivist bulunuyor. Teknik aksaklıklar nedeniyle karaya dönmek zorunda kalanlar hariç neredeyse tüm Türkler İsrail'e kaçırılmış durumda.
4: Başta Birleşmiş Milletler olmak üzere özellikle kuralları kendi lehlerine yorumlayan devletlere buradan sesleniyoruz. Nerede hukukunuz? Nerede adaletiniz? Nerede altına imza attığınız sözleşmeleriniz? Nerede insanların önüne çıktığınız zaman büyük büyük laf eden, demokrasiden bahseden, özgürlükten bahseden Avrupa ülkeleri? Nerede bunlar? Bunların sesleri çıkmıyor.

0: Önce de Yunan karasularından birkaç mil açıkta müdahale olmuş, 177 aktivist kaçırılarak İsrail'de kötü muamele ve şiddete maruz bırakılmıştı.
1: Efendim bir bilgi paylaşalım. Maalesef Sumut Filosu'ndaki son tekneye de saldırı düzenlendi. Biraz önce ekranlarınıza gelen Hak İş Başkanı Mahmut Arslan ki A Haber ekranlarına konuşmuştu. Önemli açıklamalarda bulunmuştu. Son tekneydi efendim kendisi. Hak İş Başkanı Mahmut Arslan'ın ve kendisine de yapılan operasyon sonucunda yani tekneye yapılan operasyon sonucunda teröristler tarafından, İsrailli teröristler tarafından el konulduğunu belirtelim. Bir son dakika bilgisi olarak paylaşmış olalım sizlerle. Gündemin diğer başlıklarıyla devam edelim. Efendim bugün AK Parti'de MKYK vardı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de MKYK toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin konuştu Çelik. Esas amaç örgütün fesih sürecinin tamamlanması dedi. Çelik ayrıca İsrail'in Sumut Filosu'na saldırısına da tepki gösterdi.
2: Sayın Devlet Bahçeli'nin tarihi çağrısıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın bunu talimatlar vererek bir devlet politikasına dönüştürmesiyle birlikte Cumhur İttifakı'nın başlattığı bu süreç şu anda devlet politikası olarak devam etmektedir. Terörsüz Türkiye sürecinin hedeflerine ulaşması bakımından Cumhur İttifakı bir ve bütün olarak hareket etmektedir. Burada hedef terörün ve terör örgütünün Türkiye gündeminden çıkmasıdır. Gelinen noktada önümüzdeki günlerde daha çok somut sonuçlara ulaşabilmek için atılması gereken adımlarla ilgili, yol haritasıyla ilgili ve güncellenmesi gereken meselelerle ilgili, adımlarla ilgili çalışmalarımız sürüyor, sürmeye devam edecek arkadaşlar. AB'den zaman zaman son derece yanlış açıklamalar geldiğinde tepkimizi gösteriyoruz. Avrupa Birliği Türkiye'yi sadece savunma konularında hatırlamamalıdır. Sumut filosunun insanlık haysiyeti adına, insanlığın asaleti adına ortaya koyduğu inisiyatifi bir kere daha selamlıyoruz. İsrail'in Netanyahu şebekesinin insanlık haysiyeti ve asaleti adına yola çıkmış olan küresel Sumut filosuna yaptığı saldırıyı tabii ki lanetliyoruz. Şimdi Sayın Özgür Özel'in yaptığı bu açıklama baştan aşağı yanlış. AK Parti bunu ilk defa yapmıyor. Yıllardır yaptığı geleneği sürdürmeye devam ediyor. Orada on binlerce genç arkadaşımız bir araya getirildi. Onlar gelirken de buraya gelen otobüslerin üzerinde partimizin logoları vardı. İl başkanlıklarımızın önünden kaçtılar, önünden bu otobüsler kalktı. Sonuç olarak orada Cumhurbaşkanımızın geleceğini, o şenlikte olacağını bütün genç arkadaşlarımız, genç kardeşlerimiz biliyorlar. Bütün Türkiye biliyor. Birçok konuda bütün Türkiye'nin, bütün dünyanın duyduğu pek çok konuyu sadece Sayın Özgür Özel duymamış olabiliyor.
1: CHP Genel Başkanı Özgür Özel bir kez daha Türkiye'yi batıya şikayet etti. The Economist dergisinde bir yazısı yayınlandı Özgür Özel'in. Yine Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı asılsız ithamlarla hedef gösterdi.
3: Türkiye'nin dışına çıktık mı Türkiye'nin partisiyiz. Biz Türkiye'de muhalefet partisiyiz.
0: CHP Genel Başkanı Özgür Özel Türkiye'yi yine batıya şikayet etti. Yolsuzluk ve rüşvetten tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun asılsız iddialarla hapse atıldığını savundu.
4: Kendinize iyi bakın.
0: Özel The Economist dergisine yazdı. Gerçek dışı iddialar üzerinden Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı. Tutuklanan CHP'li belediye başkanlarının rüşvet itiraflarını görmezden geldi. Partisinin hedef alındığını iddia etti.
5: Ağır bir saldırı altındayız. Avrupa'daki dostlarımızın ne kadar dikkat kesildiğini, ne kadar farkında olduğunu gerçekten merak ediyorum.
0: CHP Genel Başkanı daha önce de BBC'ye verdiği röportajda İngiltere'ye seslenmişti.
6: İstanbul'un büyükşehir belediye başkanını alıp hapse koyuyorlar ve İngiltere buna ses çıkarmıyor. O zaman bu nasıl dostluk, bu nasıl kardeş parti gerçekten anlayamıyoruz. Terk edilmişlik hissediyoruz. Gerçekten çok kırgınız.
0: Özel ABD merkezli CNN International'a çıkarak benzer açıklamalarda bulunmuştu.
7: Asla ve asla şu anda yargı bağımsız değil.
1: CHP'de Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı karşılığında genel merkez binasının 6. katında 1 milyon avroluk rüşvet konusuna Gökhan Böcek'in gece yarısı verdiği ifade ortaya çıktı. Böcek parayı teslim ettiği kişinin Emre Caner olduğunu söyledi. Malatya Milletvekili Veli Ağbaba da Emre Caner'in 2 yıl yanında danışmanlık yaptığını kabul etti.

0: Abi üzerinde profil fotoğrafı mevcut bulunan ve isminin Emre Caner olduğunu şu an öğrendiğim kişi, daha önce alınan savunmalarımda ifade ettiğim üzere Veli Ağbaba'ya iletilmek üzere 1 milyon euro parayı kendisine bizzat teslim ettiğim şahıstır dedi. Gökhan Böcek, Emre Caner'in sosyal medya hesabındaki fotoğrafları ve bazı isimlerle yer aldığı kareleri de teşhis etti. Aradan geçen 2,5 yıllık süre göz önüne alındığında fiziksel özelliklerinde kısmen değişiklik olmuş olabilir ancak parayı teslim ettiğim şahsın bu şahıs olduğu konusunda büyük oranda eminim dedi.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek, yasa dışı bahis operasyonlarına ilişkin gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı'nın tutuklandığı operasyonda sürecin tamamen mali takip üzerinden ilerlediğini belirtti. Bakan Gürlek, aralarında eski futbolcu Batuhan Karadeniz'in de bulunduğu isimlere kırmızı bülten çıkarıldığını duyurdu.
2: Ben göreve geldiğim zaman yasa dışı bahis, sokak çeteleri, uyuşturucu ve sanal kumarla mücadele konusunda kararlılığımı vurguladım.
3: Yasa dışı bahis operasyonları kapsamında gözaltı ve tutuklamalar devam ederken Adalet Bakanlığı'nın bu alandaki kararlı tutumu sürüyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek kabine toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gündemde yasa dışı bahis soruşturmaları vardı. Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı'nın yasa dışı bahis soruşturması kapsamında tutuklanması ile ilgili soruya da yanıt verdi.
0: Adana Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülen büyük bir operasyon söz konusu. Süreç tamamen MASAK raporlarına bağlı olarak ilerliyor. Rasim Ozan Kütahyalı da bu para hareketleri esnasında MASAK takibine takılmış durumda. İllegal bahis sitelerine para gönderme, aracılık etme gibi iddialar var. Başsavcılığımız mali hareketleri inceleyerek kendi takdiri doğrultusunda bu kararı verdi.
4: Sayın Bakanım, bir soru sorabilir miyiz efendim?
3: Bakan Gürlek, mevcut kanunlara göre yasa dışı bahsi oynatan, buna aracılık eden, yer ve imkan sağlayan ya da bu sitelere para transferi gerçekleştirenlerin eylemlerinin suç teşkil ettiğini hatırlattı. Operasyonlar kapsamında yurt dışında bulunan firari şüphelilere de göz açtırılmıyor. Bakan Gürlek, aralarında eski futbolcu Batuhan Karadeniz'in de bulunduğu isimleri kırmızı bülten çıkarıldığını duyurdu.
0: Kamu düzenini ilgilendirdiği için bu sitelere yönelik hızlıca erişim engelleme kararları alınıyor. Yurt dışındaki şüphelilerin, aralarında adı geçen eski futbolcuların, Batuhan Karadeniz'in de bulunduğu isimlerin hepsine yönelik kırmızı bülten çıkarıldı. Yasa dışı bahisle mücadelemiz kararlılıkla sürecek.
1: Efendim, çok güzel bir haber. Memleket adına çok güzel bir haberden bahsedeceğiz şimdi. Hepimizin hemen hemen elimizde birer cep telefonu var ve bu konu tamamen dışa bağımlıyız. Aselsan ve Türk Telekom bu konu harekete geçti. Aselsan öncülüğünde Türk Telekom'un da yardımlarıyla ve pek çok sahip olduğu patentle beraber Aselsan yerli cep telefonu üretmeye başlayacak. Ama sadece yerli telefondan bahsetmiyoruz. Aynı zamanda yazılımın da Türkçe ve Türk olması bekleniyor.
5: Hem ülkemiz için hem dostlarımız için daha fazla ürün ve teknoloji sunmanın gayreti içerisindeyiz.
0: Türk Telekom ve Aselsan yerli haberleşme cihazı geliştirecek. Türk Telekom, savunma sanayisi ve ileri teknoloji alanındaki mühendislik gücüyle öne çıkan Aselsan'la, teknolojideki dışa bağımlılığı azaltmak ve yerli teknoloji ekosistemini güçlendirmek amacıyla stratejik bir işbirliğine imza attı. Şirket, yerli akıllı telefonlar, kullanıcı cihazlarıyla yerli haberleşme ekipmanlarının donanım ve yazılımlarını geliştirmek üzere ekosistemin güçlü oyuncularından Aselsan'la güçlerini birleştirdi. Kurulan işbirliği, haberleşme teknolojilerinde yerli ve milli üretim payını en üst seviyeye taşımayı amaçlıyor. Firma yetkililerinin bir araya geldiği toplantıda yerli ve milli haberleşme cihazı projesinin hayata geçirilmesi için ilk adımlar atılarak yol haritası belirlendi. Türk Telekom tarafından yapılan açıklamada yerli ve milli haberleşme cihazı üretiminin kırmızı çizgi olduğu belirtildi. Projenin hayata geçirilmesi için somut adımlar atıldığı kaydedildi. Aselsan Genel Müdürü Ahmet Akyoğlu açıklamasında son dönemde dünyada yaşanan çatışmalara değindi. Haberleşme altyapısı ve cihazlarının sadece bir teknoloji unsuru olmadığını, güvenlik açısından da sahadaki en kritik yeteneklerden biri olduğunun altını çizdi. Aselsan, haberleşme teknolojilerinde sahip olduğu saha tecrübesi, üretim kapasitesi ve kritik altyapı kurma yetkinliğiyle bu ekosistemin doğal ve güçlü bir

0: parçasıdır. Başta haberleşme olmak üzere bu gibi millileştirme projelerinin Aselsan olarak her zaman destekçisiyiz. Yarım asrı aşan tarihimiz ve haberleşme sistemleri alanındaki köklü birikim ve kapasitemizle devletimiz ve milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz dedi.
1: Efendim çok şükür bu sene yağışlar konusunda çok şanslıyız. Hatta bazı bölgelerde son 66 yılın en yüksek yağışlarını da gördük. Ama bazı yerlerde yağışla beraber bir sel felaket de yaşanıyor. Onlardan bir tanesi Tokat'ın Almus Barajı'nın son 33 yılın en yüksek su seviyesinde olması nedeniyle önlem alınmaya başlandı. Çünkü bir afet olabilir, taşabilir diye. Barajlarda olası bir taşkına karşı vatandaşlar da uyarıldı. Ve aynı zamanda Turhal ilçesi. Burada da 15 mahalle ve 7 köy tedbir amacıyla boşaltılmış olası bir sel felaket olabilir diye ve Kızılırmak, Yeşilırmak Nehri düzeltiyorum. Biraz sonra göreceksiniz zaten. Yani artık taştı, taşacak seviyesinde. Olası taşkınlara karşı da vatandaşlar uyarılmış ve tedbirler alınmış.
2: Dikkat, dikkat. Güvenliğiniz için evlerinizi boşaltmanız önemli rica olur.
3: Evlerimiz ırmak bölgelerine yakın olduğu için ilk şansında buralar. Bilmiyoruz, hayırlısı Allah'tan artık. Biz de kendi çapımızda önlemlerimizi aldık.
0: Mahalle ve köyler tahliye edildi, kum torbalarından barikat oluşturuldu. Taşkın riskine karşı önlemler artırıldı. Bölgede teyakkuz en üst seviyede. Tokat'ta son zamanlarda etkili olan yağışların ardından Almus Barajı %100 doluluk oranına ulaştı. Barajda olası bir taşkın durumuna karşı kent merkezinden geçen Yeşilırmak Nehri ve çevresinde güvenlik önlemleri alındı. Geçici bentler yapıldı, kum torbalarından barikat oluşturuldu.
4: Taşkından en çok etkilenecek noktalardan bir tanesi Tokat'ın Turhal ilçesi. İlçenin tam merkezinden geçen Yeşilırmak, bakın şu an itibariyle neredeyse su debisi oldukça artmış durumda. Birçok tedbir ve önlem alındı. Suyun taşkınına karşı yolun kenarına setler oluşturuldu. Ekipler aralıksız bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor.
5: İlk kez böyle bir olayla karşılaşıyoruz.
0: İlçede taşkın riskine karşı 15 mahalle ve 7 köy geçici olarak tahliye edildi.
4: Tokat'ın Turhal ilçesinde taşkın riskine karşı Yeşilırmak'ın geçtiği alandaki evlerde tahliye kararı alındı. Vatandaşlar evlerini boşalttı. Ya akrabalarının yanına gitti, kalacak yeri olmayan vatandaşlar ise devlet KYK yurtlarını ve misafirhaneleri hizmete açtı.
0: Bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri halka yardımcı oldu.
6: Olası bir sel riskine karşı boşaltma önlemleri alıyoruz.
7: Evet.
6: Tedbirler karşısında da size bildiri yapmamızı istediler.
7: Kalacak yeriniz yoksa muhtar iletişime geçip KYK yurtlarında falan yer ayarlayacaklar.
4: Yeşilırmak'ta her geçen dakika, her geçen saat su seviyesi artıyor. İşte burası Ovayurt köyünde. Ahırların, meraların bulunduğu alan. Buraya devlet su işleri ekipleri tarafından bir de set oluşturulmuş durumda. Suyun artması ve çoğalmasına karşı köyün birçok noktasında bu tür setler oluşturuldu.
0: Tokat Valisi Abdullah Köklü bölgede incelemelerde bulundu. Halkı dezenformasyon haberlere karşı uyardı.
8: Baraj konusunda Devlet Su İşleri Genel Müdürümüz ve ekibi de burada. Anlık ölçümler yapılıyor. Almus Barajı'ndan su bırakılmaya başladığı andan itibaren yaklaşık 12 saatte buraya en erken ulaşmasını bekliyoruz. O ulaşma ve debiye göre de önlemlerimizi aldık. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğümüzün teknik ekibi ölçümlerini yaptı. O ölçümlere göre burada şu anda
9: bir set oluşturuldu.
8: Set oluşturuldu. Yaklaşık 6 kilometre, 6-6 çift taraflı 12 kilometre set oluşturuldu. Suyun en yetkili kişisi şu anda ilçemizde, ilimizde. Devlet Su İşleri Genel Müdürümüz burada. Bu konuyla ilgili en teknik bilgileri Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve ekibi yapıyor. Onun dışında bizim ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğümüzün söylemleri dışında herhangi bir söyleme vatandaşlarımızı itibar etmemeli.
1: Amerika Birleşik Devletleri'ne olan Umut Altaş, Gülistan 9 soruşturmasında kritik isimlerden biri. Firari şüphelinin Türkiye'ye getirilmesi için çalışmalar sürüyor. Altaş'ın Amerika'ya kaçış rotası da ortaya çıktı.

0: gibisinden bir şeyler söyledi. Ondan sonra...
1: Neresine vurmuş? Yani karnına mı sıkmış, bacağına mı?
0: Kafasına sıkmış.
2: Firari şüphelinin kaçışı deşifre oldu. Tunceli'de 5 Ocak 2020'de kaybolan ve dosyası yeniden ele alınan Gülistan Doku ile ilgili soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel, oğlu Mustafa Türkay Sonel ve Tuncay Sonel'in yakın koruması olan Şükrü Eroğlu'nun olduğu 12 zanlı tutuklu bulunuyor. Mustafa Türkay Sonel'in arkadaşı olan Umut Altaş'ın ise 2022'den beri Amerika Birleşik Devletleri'nde olduğu belirlendi ve yakalanması için kırmızı bülten çıkarıldı. Dosyanın kilit ismi olan Umut Altaş'ın 4 yıl boyunca sürekli adres değiştirerek izini kaybettirmeye çalıştığı ortaya çıktı.
3: Gülistan Doku soruşturmasının kilit ismi olan firari Umut Altaş'ın Mayıs 2022 tarihinde Meksika üzerinden yasa dışı yollarla Amerika'ya geçiş yaptığı belirlendi.
2: Umut Altaş, Amerika'da bir süre göçmen kampında tutulmuş, yasal olarak ABD'de kalması içinse kendisine 2 yıllık geçici çalışma kartı verilmiş.
3: Yasa dışı yollarla Amerika'ya geçen Umut Altaş, New York, Virginia, Maryland ve Kaliforniya gibi eyaletlerde düzensiz olarak kaldı ve geçici işlerde çalışmaya başladı.
2: Pizzacı ve garson olarak çalışan firari şüphelinin çalıştığı iş yerinden Türkiye'deki ailesiyle görüştüğü de iddia ediliyor. Altaş'ı Amerika Birleşik Devletleri'nde gören bazı tanıklarsa firari şüphelinin sokaklarda yaşadığını ve saçının sakalının bakımsızlıktan uzadığını söyledi. Altaş'ın yakalanması ve Türkiye'ye iade edilmesi için Interpol ve ABD yerel güvenlik birimleriyle koordineli çalışma sürüyor.
3: Gülistan Doku soruşturması kapsamında tutuklanan dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel'in kullanmış olduğu 3 makam aracı ve aynı zamanda Tunceli İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğine bağlı 2 aracın inceleme yapılmak üzere Ankara'ya götürüldüğü açıklandı. Bu araçlarda Gülistan Doku'nun taşınıp taşınmadığı hususu üzerine duruluyor.
2: Öte yandan dönemin valisi Tuncay Sonel'in oğluyla Umut Altaş'ın yan yana olan fotoğrafı ortaya çıktı. Doğum gününde çekilen karede ikili birlikte poz veriyor.
4: Efendim, Bursa'nın Osman Gazi ilçesinde tam 2 yıl önce meydana gelen kazanın görüntüleri bunlar. Bu gördüğünüz beyefendi otobüs şoförü, işte gördünüz zaten, bir an böyle gözleri dalıyor, tam o esnada da kaza yapıyor. Kaza yaptığı yerde iki aracın arasında sıkışan 17 yaşındaki bir gencecik kızımız var. Yaralanıyor efendim, ağır yaralanıyor, hastaneye kaldırılıyor, 6 ay yatağa bağımlı kalıyor, 8 ameliyat geçiriyor. Sonrasında hayata tutunuyor ama bacaklarından bir tanesi de 3 santimetre kısa kalıyor. O kazaya ait de görüntüler yeni ortaya çıktı.

0: atlayan otobüs şoförü faciaya yol açtı. Bir lise öğrencisinin hayatı alt üst oldu.
1: Fiziksel olarak şu an bacağımda ağrılarım oluyor. Psikolojik olarak karşıdan karşıya geçerken zorlanıyorum. Arabaların arasından geçerken korkuyorum.
0: Kaza 2 yıl önce Bursa'nın Osman Gazi ilçesinde meydana geldi. Direksiyon başında uyuklayan otobüs şoförü önündeki araca çarptı. O esnada yolun karşısına geçmeye çalışan 17 yaşındaki lise öğrencisi Eymen Gökçe, araçla otobüs arasında sıkışarak ağır yaralandı.
1: Benim bilincim açıktı o an. Çoğu zamanla açık devam etti. Hastaneye gidene kadar ayaktaydım.
0: Eymen Gökçe'nin ilk 6 ay boyunca yatağa bağımlı yaşadığı, 8 kez de ameliyat geçirdiği öğrenildi.
2: Derin nakli yapıldı, doku ve sinir kaybı olduğu için. Bacağına platin takıldı. Şu anda tedavi sonucunda sağ bacağı sol bacağından 3 santim kısa kaldı. Şu anda aksayarak yürüyor biraz. Ve bu kazadan dolayı bir sene eğitimine ara vermek zorunda kaldı. Sınıf tekrarı yapmak zorunda kaldı.
1: Şu an hala topumun üstüne basamıyorum.
0: Lise öğrencisinin ailesi hazırlanan sağlık raporlarına tepki gösterdi.

0: Öte yandan bilirkişi raporunda şoför için uyumadığı, bir anlık göz kapanması yaşadığı değerlendirmesi yapıldı. Kazanın ardından işten çıkarılan otobüs şoförünün işe geri dönmek için açtığı davayı kazandığı öğrenildi.
1: Bu sorumsuz insan işe geri dönüş davası açıyor. Tabii ilk başlarda suçunu inkar ediyor. O arabada teknik arıza olduğunu ileri sürdü. Fakat daha sonra yapılan incelemelerde bunun asılsız olduğu ortaya çıktı.
2: ...600 kilometrelik ultramaratonu 123 saatte tamamlayan Türk sporcu Arda Saatçi yaşadığı Almanya'da coşkuyla karşılandı. Türk sporcu Saatçi'ye sınırları zorlayan koşusunun son metrelerinde ilgi odağı oldukça yoğundu. Türk bayrağı açarak sporcuya destek veren Türk vatandaşı Emir Soy'dan da o atmosferi A Haber'e anlattı.

0: Türk ekstrem sporcu Arda Saatçi'yi yaşadığı Almanya'da binlerce kişi karşıladı. Gurbetçi Türklerin yanı sıra Almanlar da Saatçi'ye büyük ilgi gösterdi. ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki ölüm vadisinden Santa Monica iskelesine uzanan 600 kilometrelik yolu 123 saat 21 dakika 10 saniyede koştu Arda Saatçi. Sınırları zorlayan Saatçi'nin koşusunu tüm dünya takip etti. Bionik Adam lakabıyla bilinen Saatçi'yi eski milli futbolcu Hamit Altıntop bitiş çizgisinde karşılayarak Kenan Yıldız imzalı A milli takım forması hediye etti. Ayrıca milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu da görüntülü arayarak genç sporcuyu tebrik etti.
1: Oo Hakan abi.
2: Arda, seni takip ediyoruz, iyi misin?
1: Çok şükür ya, sıcak burası ama işte uğraşıyoruz. En iyisini yapıyoruz.
2: İnşallah başaracaksın. Sana inanıyoruz.
0: Koşusunun son metrelerinde Saatçi'nin arkasında koşan bir Türk de Türk bayrağı açarak Arda'ya desteğini göstermişti. Emir Soydan isimli Türk o an yaşadığı duyguları A Haber'e anlattı.
3: Ben kendimce dedim ki hani bu başarı sadece işte Almanya'ya ithaf edilmemesi lazım. Aynı zamanda bunu başaran bir Türk olduğu için. Gülümsemesinden anladım zaten. Orada bayrağımızı görmesi, hani onu biz ve arkadaşlarım orada gördük yani. Hı hı. Bayrağımızı da orada görmek beni, bence onu ekstradan gururlandırdı. Çünkü bizi gördüğünde Arda dedi ki önümüzde olsun dedi bayrak. Hı hı. Ve önümüze ilk aldığımızda ters duruyordu bayrak. Arda'nın kendisi çeviriyor. Gördük, görüyorsunuz zaten.
0: Soydan Almanların Türk bayrağını gördüğü zaman tepkilerini de dile getirdi.
3: Birkaç tane böyle elinde kamera olan öncelikle Almanlar zaten bana bir ters baktığını gördüm yani. Sadece o kirli gözlerini gördüm çoğunun bana bakan. Hı. Bu bizi daha çok motive etti. Almanca konuştuğu için ben de çok anlamıyorum ama birisi geldi bana dedi ki hani he's German falan filan dedi.
4: He's German.
3: Dedim Arda Saatçi yeah he's German falan dedi. Ben dedim ki do you think Arda Saatçi is a German name? Hani Arda Saatçi Alman bir isim değil. Başarısız olsaydı Türk diyecektiniz. Başarılı olduğu için Alman şey yapıyorsunuz dedim.
4: Efendim bir son dakika bilgisi paylaşalım. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Suriye Devlet Başkanı Ahmet Yaşar'a ile bir araya geldi. O görüşmeye dair fotoğraflar böyle yansıyor kameralara. Biraz önce de belirttiğimiz gibi Şam'da Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ve Şam'da Suriye Devlet Başkanı ile bir araya geldi. Fotoğraflar yansıyor. Fotoğraflardan farklı kareler de var. Bir karede buradan yansıyor ekranlarınıza. Bu karede de Suriye Dışişleri Bakanı Hasan Şeybani'yi görebiliyoruz. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ve beraberindeki heyeti aynı yerde görebiliyoruz. Tanıdık simalardan bir tek Suriye Dışişleri Bakanı Hasan Şeybani var bu fotoğrafta da. Bu görüşmeye dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Resmi bir açıklama da gelmedi ama kameralara yansıyan görüntüler böyleydi. Efendim akşam ajansına çok kısa bir ara vereceğiz şimdi. Sonrasında tekrar karşınızdayız.
0: Adana'da çok sayıda taksici uygulama üzerinden yolcu taşıyan sürücünün aracının önünü kesti. Kadın yolcunun da bulunduğu araca saldırdı. İstanbul Beşiktaş'ta trafik akışını

0: Önlendiren kadın polis memuruna minibüs çarptı. Polisin durumu ağır. Midye toplamak için İstanbul Boğazı'na oksijen tüpüyle dalan adamın cansız bedeni bulundu. Hindistan'da turistler nehirdeki fil yıkama seansını izliyordu. Filler birbirine saldırdı. Platform çöktü, facia meydana geldi. Ayrıntılar ve daha fazlası birazdan Akşam Ajansı'nda.
1: Haber'de bu akşam gündemin sıcak başlıkları.
2: Bundan sonraki süreçte ne olabilir, ne yaşanabilir? Çünkü her şey hala günlerdir konuştuğumuz gibi fazlasıyla açıklama yapıldı. Açıklamalar biraz kafaları da karıştırdı.
1: Cansın Elbacı'nın sunduğu memleket meselesinin konukları emekli hava pilot Tuğgeneral Doktor Hüseyin Fazla, gazeteci Ekrem Kızıltaş, akademisyen hukukçu doçent doktor Levent Ersin Orallı, gazeteci Zafer Şahin. Memleket meselesi bu akşam 20.50'de A Haber'de.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Çin ziyareti dünya ekonomisinin odağındaydı. Washington ve Pekin yönetimi karşılıklı gümrük vergilerini düşürme konusunda anlaşmaya vardı. Buna göre Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin ürünlerine uyguladığı ek tarifelerde indirime gidilecek. Çin de Amerikan mallarına uyguladığı misilleme vergilerini azaltacak. Yarı iletken teknolojileri, çip ambargoları, Tayvan gerilimi ve Güney Çin Denizi konularında taraflar arasında anlaşma sağlanamadı. Uzmanlara göre ortaya çıkan tablo kalıcı barıştan çok geçici ekonomik ateşkes niteliği taşıyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Haberin radyosu A Haber Radyo.
0: Reklam.
4: Sen de katıl derim, katılın evim.
1: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
5: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Hometex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Hometex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar Hometex.com.tr'de.
6: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
7: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
8: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
9: Beni Vidigöz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0-481 Veni Vidi Göz.
10: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
11: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
10: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
11: Abicim.
10: Her yerde değilsen böyle yokuş, su dinlemiyor.
11: Abicim.
10: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan.
12: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
13: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
14: Tatil Budur hissi. Bayram şıklığı Kiğlı'ya yakışır. Klasikten spora her an uyum sağlayan seçenekler ve gün boyu konfor Kiğlı'da buluşur. Bayram özel seçili ikinci ürüne %50 indirim fırsatıyla tarzını tamamla. Bayram boyunca iyi görün, rahat hisset. Kiğlı'dasın, rahatsın.
15: Ticari araçta takas fırsatı.

0: Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
2: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
1: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
2: Aygaz diyorum.
3: Sıradaki şarkı bağlanamayanlar için Turkcell'den geliyor.

0: ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Superbox 5G'nin lansmana özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
2: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
1: Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber.
3: Reklam. Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Hometex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Hometex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar Hometex.com.tr'de.
4: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Bu özel avantajla 4 adet ayakta tedavi ve limitsiz yatarak tedavi teminatı sizi bekliyor. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi TürkiyeSigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
5: Türkiye Sigorta, gücü adında.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
8: Bir numara Mutlu Akü. Yollarda hep bir numara.
7: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
8: Mutlu Akü bir numara.
2: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
9: Bayram şıklığı Kiğlı'ya yakışır. Klasikten spora her ana uyum sağlayan seçenekler ve gün boyu konfor Kiğlı'da buluşur. Bayram özel seçili ikinci ürüne %50 indirim fırsatıyla tarzını tamamla. Bayram boyunca iyi görün, rahat hisset. Kiğlı'dasın, rahatsın.
10: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
11: Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
12: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
13: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
14: Bize huzur lazım.
15: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama

0: Uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın. Reklam. A Haber Radyo.
1: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder. Şansa kalmaz işiniz
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Bir reklam.

0: Sen de hemen mobilden Akbank'la ol. Akbank Mobil'in sana özel çözümleriyle tanış. Detaylar akbank.com'da.
1: Mobil'in bankası Akbank.
2: Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber.
3: Reklam.
4: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye. Yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
5: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Homtex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Homtex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar Homtex.com.tr'de.
6: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
7: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
8: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
7: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
8: Aygaz diyorum.
9: Sıradaki şarkı Plastik. Hem konforlu hem güvenli olamaz mı diyenlere geliyor. Bir dakika. Bunun yazı var, kışı var, yağmuru var, çamuru var. Ne takacağız diyenler. Size de geliyor.

0: Continental takacaksın, gerisini takmayacaksın. Üstün teknolojileri ve özel desenleriyle Continental takacaksın. Continental takacaksın. Başka da bir şey takmayacaksın.
1: Merhaba, ben Teoman. Bana vaden ne zaman dolar diye soruyorlar. Vallahi ben artık vadeyle ilgilenmiyorum. Günlük yaşıyorum. Getir Finans'ın günlük hesabında yüksek faiz var mesela. Bence bir bakın.
2: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.

0: kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: Canlı yayın.
3: İş yerinde çalışan Ahmet Ercan, hayvan otlatan Yusuf Oktay, motosikletli Abdullah Koca kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
4: Allahu Ekber.
3: Olayda öldürülen tır şoförü Gökay Selfioğlu'nun cenazesi ise memleketi Niğde'ye gönderildi. Öte yandan Mersin Valiliği saldırganın madde bağımlılığı kaynaklı birçok hastane girişi olduğunu açıkladı.
5: Çok ilginç bir haber. İzmir'in Torbalı ilçesinde bir şantiyede 73 yaşındaki bir kadının cansız bedeni bulunuyor ve yanmış halde. Olayın faili ise hemen yanı başında. Polis ekipleri failin hareketlerinden şüpheleniyor, sonra sorguya çekiliyor. Genç kadın da itiraf ediyor suçunu. Diyor ki sırtına vurdum, o esnada düştü ve öldü diyor.
3: Yaşlı kadını öldürüp cesedi yakan cinayet şüphelisinin ifadesi pes dedirtti. İzmir'in Torbalı ilçesinde bir şantiyede yanmış kadın cesedi bulundu. Cansız bedenin 73 yaşındaki Emine Dönmez'e ait olduğu belirlendi. Olay yerinde bulunan ve şüpheli tavırlar sergileyen Dilek de gözaltına alındı. Kadını öldürdüğü ortaya çıkan Dilek de cinayet iddialarını reddetti.
6: Emine Dönmez annemin eski komşusu. Bir süre beraber gezdik. Otomobilde rahatsızlandı, öksürmeye başladı. Yardımcı olmak için sırtına vurunca başını çarpıp yaşamını yitirdi. Sonrasında panikleyip cesedi yaktım.
3: Emine Dönmez'in cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Dilek D ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
5: Adana'da yaşanan olay. Çok sayıda taksici bir uygulama üzerinden yolcu taşıyan sürücünün önünü kesiyorlar, etrafını dolanıyorlar ve hatta kendisini taciz ediyorlar. O anlar araç içi kameraya da yansıyor. Üstelik de o uygulama üzerinden yolcu taşıyan kişinin aracında bir kadın yolcu var. Buna rağmen o taksiciler bu zorbalığı yapıyorlar.
7: Ya!
8: Dayı sen ne yapıyorsun ya?
3: Pusu kurdular, araca zorla binip sürücü ve kadın yolcuya dehşeti yaşattılar.
8: Kardeş bak, yanlış yapıyorsun.
3: Adana'da çok sayıda taksici uygulamayla yolcu taşıyan sürücünün önünü kesti.
7: Ya!
8: Dayı sen ne yapıyorsun ya?
3: İçlerinden biri araca zorla binip sürücüyü tehdit etti. O sırada araçtaki kadın yolcu büyük korku yaşadı.
8: Kardeş bak, büyük ceza yersin. Kamera var. Dayı bak, büyük ceza yersin. Kamera var. Dayı bak, büyük ceza yersin. Kamera var diyorum.
3: Sürücünün araçta kamera olduğunu söylemesi üzerine taksiciler bölgeden ayrıldı.
8: Kardeş bak, büyük ceza yersin. Kamera alma. Dayı bak, büyük ceza yersin. Kamera alma.
3: Şikayet üzerine polis ekipleri saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.
8: Dayı yapma diyorum.
5: Liseli Işıl Pendik sahil yolunda karşıya geçmek isterken bir aracın çarpmasıyla hayatını kaybetmişti. Acılı aile tam bir yıl sonra evlatlarını kaybettikleri yerdeydi. Kazada sürücünün de kusur olduğunu ancak hız tespiti yapılmadığı için belgelenemediğini anlattılar ve o gün o yoldan geçenlere çağrı yapıp yardım istediler.
9: Canım kızım, biliyorum şu an beni izliyorsun. Sana söz anneciğim, o adaletini alacağım.
10: 15 yaşındaki evlatlarını toprağa veren aile tam bir yıl sonra onu kaybettikleri yerdeydi.
9: İki katilin katlettiği kızımı buradan almaya geldim.
11: Bakın bugün bir sene, biz bir senedir evladımızın acısını yaşamaya...

0: Yaşayamadık.
1: Işıl Öykü Dinç henüz 15 yaşındaydı. Bundan tam bir sene önce 18 Mayıs 2025 tarihinde evine gitmek üzere İstanbul Pendik Sahil Bulvarı'ndan tam bu noktadan karşı karşıya geçmeye çalışıyordu. O sırada hızla gelen bir otomobilin çarpması sonucunda olay yerinde hayatını kaybetti ve aradan bir yıl geçti. Acılı ailesi ve onu sevenler olay yerinde toplandı. Dualar edildi, çiçekler bırakıldı, pankartlar asıldı.
0: Bizler bir senedir ilk defa sahile iniyoruz. Bizim için çok zor bir an, çok zor bir gün. Bütün bu zorluklara rağmen geride kalan evladımız için ayakta durmaya çalışıyoruz.
1: Dinç ailesinin canını yakan yalnızca evlatlarının ölümü değildi. Öyle ki hafta sonu aileye adli tıp kurumundan kusur raporu geldi ve o raporda evlatlarının kusurlu olduğu yazıyordu.
0: 5 ayda o ATK kurumu 9 saniyelik video üzerinden hız tespitini yapamamış. Birinci duruşmada tanık beyanını olan kızımızın arkadaşının pedagog eşliğinde mahkemede alınan beyanıyla karakol ifadesi zaten çöp oldu, yırtıldı. Ancak ATK bu yırtılan tanık ifadesini ve polislerin düzenlediği olay yeri tutanağını baz alarak kızımı asli kusurlu çıkartıyor.
2: Aile Işıl'a çarpan sürücünün hız sınırının üzerinde seyrettiğini savunuyor ve hız tespitinin yapılmasını istiyor.
3: Pendik sahil yolunda ceza yiyen herhangi birine ulaşmak istiyorum. Bakalım MOBESE ve EDS çalışıyor mu, çalışmıyor mu? 17, 18, 19, 2025'te Pendik sahil yolunda ceza yiyen bir vatandaşımız var mı?
1: Işıl Öykü'nün sadece ailesi değil, onu seven pek çok arkadaşı da bu akşam burada toplandı. Onlar da tıpkı ailesi gibi adalet istiyor.
4: Tek isteymişim trafik cinayetlerinin kaza olarak alınmaması.
5: Bir dikkatsizlik sonucu ağır yaralanan kadın polis memurunu getireceğiz ekranlarınıza. Burası İstanbul'da, Beşiktaş'ta meydan. Bakın hanımefendi trafiği yönlendiriyor. Tam o esnada bir minibüs hanımefendiye çarpıyor polis memuruna ve yaralanıyor polis memuru. Durumunun ağır olduğunu söyleyelim.
6: Görevi başındaki polise minibüs çarptı. Kadın polisin durumu kritik. İstanbul Beşiktaş'ta Mehmet K. idaresindeki minibüs, trafik akışını yönlendiren bir polis memuruna çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan polis ağır yaralandı. İlk müdahale olay yerinde yapıldı. Ardından yaralı polis hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi gören polis memurunun hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Gözaltına alınan şoför, emniyetteki işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
5: Efendim İstanbul Emniyeti Narkotik Şube ekipleri başarılı bir operasyona imza attılar. Uyuşturucu ticareti yapan bir kişiye operasyon düzenlediler. Bakın bu keklerin içerisinde efendim uyuşturucu var. Ticareti bu şekilde gerçekleştiriyor.
6: Uyuşturucudan kek yapan şebeke çökertildi. İstanbul Narkotik Şube ekipleri 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve solunum cihazına bağlı yaşayan KUA hastası hükümlünün Güngören'de saklandığını tespit etti. Fiziki ve teknik takibin ardından ekipler eve operasyon düzenledi. Yapılan aramada uyuşturucu içeren çok sayıda kek bulundu. Ayrıca 1 kilo 422 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Baskında gözaltına alınan 3 kişi tutuklanıp cezaevine gönderildi.
5: Efendim İstanbul Boğazı'nda Kuruçeşme açıklarında gece saatlerinde midye toplamak için oksijen tüpüyle bir vatandaş dalış gerçekleştiriyor ama maalesef hayatını kaybediyor. Uzun uğraşlar sonucunda daldığı yerin hemen çok yakınında o kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Hayır.
6: Boğaz'da midye toplamak isterken canından oldu.
7: Büyük ihtimalle ya midye ya salengozdu.
8: Peki kaç kişi daldı mı?
7: İki kişilerdi.
6: 39 yaşındaki Cemil Salman ve yeğeni Agit Ataç midye toplamak için oksijen tüpüyle Kuruçeşme açıklarında dalış yaptı. Bir süre sonra Agit Ataç denizden çıkarken dayısı Cemil Salman'ın su yüzüne çıkmadığını fark etti.
7: Bir kardeşim de biri dayımın oğluydu.
8: Kayıp olan kim şu anda?
7: Kayıp olan dayımın oğlu.
6: Salman'ın su yüzüne çıkmadığını gören yakınları durumu polise bildirdi. Bölgeye hemen sahil güvenlik ekibi ve itfaiye dalgıç ekibi sevk edildi. AFAD ekibi de drone'la aramaya destek verdi.

0: 12 saat süren arama kurtarma çalışmaları sonrası Salman'dan acı haber geldi. Cansız bedeni kaybolduğu yerin 10 metre uzağında bulundu. Salman'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
1: Şimdi de yurttan manzaralar gelecek efendim ekranlarınıza.
0: Kontrolden çıkan otomobilin uçuruma uçması sonucu bir kişi hayatını kaybetti. Kaza Bitlis-Ahlat-Adil-Cevaz Karayolu üzerindeki Gabanlar mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünden çıkan bir otomobil yaklaşık 100 metrelik uçurumdan uçtu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ahlat ilçesinde de aşırı yağışlar sonrası karayolunun bazı yerlerinde heyelan oluşurken Ahlat-Malazgirt yolu taşıt trafiğine kapatıldı. Ancak bazı sürücüler yolun kısa olması nedeniyle tehlikeye rağmen bu güzergahı kullanmaya devam etti. Mersin'in Mut ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere vurup zeytin bahçesine savruldu. Otomobilin hurdaya döndüğü kazadan sürücü yaralı kurtuldu. Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde otomobilin takla attığı, bir kişinin öldüğü, bir kişinin de yaralandığı kaza sonrası Kelkit çayına düştüğü değerlendirilen Esma Nur Hacı Osmanoğlu için arama kurtarma çalışması 3. günde devam ediyor. Dalgıç ekipler su debisinin yüksek olduğu ırmakta bot yardımıyla, diğer ekipler ise ırmak kenarında çalışma yapıyor. Arama çalışmalarında drone da kullanılıyor. Burası ise Kayseri Sultan Sazlığı. Yahyalı ve Yeşilhisar ilçeleri sınırlarında yer alan Sultan Sazlığı Milli Parkı farklı türlerden kuşları ağırlıyor.
1: Şimdi de dünyadaki gelişmelere kısa kısa göz atacağız.
0: Filler birbirine girdi, platform çöktü. Panik dolu anlar Hindistan'dan. Turistlerin nehirde fil yıkama seansını izlediği sırada iki fil aniden birbirine saldırdı. Korkunç facia yaşandı. İzleme platformunun çökmesi sonucu 33 yaşındaki bir turist enkaz altında kalarak hayatını kaybetti. Hırvatistan Hava Yolları'na ait yolcu uçağı kalkış için hazırlanmıştı. Ancak pilot kalkışı son anda iptal etti. Dev yolcu uçağı pistten savrularak toprak alana girdi. Büyük paniğe neden olan olay sonrası havalimanında acil durum alarmı verildi. Ekipler saniyeler içinde bölgeye sevk edildi. Uçakta bulunan 130 yolcu ve 5 mürettebat güvenli şekilde tahliye edildi. ABD'nin Kaliforniya eyaletinde rüzgarın etkisiyle yayılan alevler 1300 dönümden fazla alanı kül etti. Yerleşim alanlarına sıçrayan yangın yapılara hasar verdi. Binlerce kişi için tahliye emri verildi. Bölgeye yaklaşık 750 itfaiyeci sevk edildi. Helikopterlerin de desteğiyle söndürme çalışmaları sürüyor. Başkent Bağdat dahil Irak'ta birçok il çöl tozuyla turuncuya büründü. Günlük yaşamı olumsuz etkileyen kum fırtınasında görüş mesafesi azaldı, trafikte aksaklıklar yaşandı. Solunum rahatsızlığı olanlar hastanelere akın etti. Çin'in güneyinde sel felaketi etkili olmaya devam ediyor. Evler su altında kaldı, yollar nehre dönüştü. Acil yardım ekipleri mahsur kalanları kurtarmak için botlar kullandı. 15 yolcu taşıyan bir kamyonetin taşan nehre düşmesi sonucu çok sayıda kişi hayatını kaybetti.
1: Efendim akşam ajansında yeni saate girerken gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. Önce başlıklarımıza bakalım. Bugün kurtuluşa ilk adımın atıldığı Samsun'a Atatürk'ün çıktığı günün 107. yılını kutluyoruz. Memleketin farklı noktalarında güzel görüntüler var kurtuluşumuza dair. Onları ekranlarınıza getireceğiz birazdan. Ve bugün AK Parti MKYK toplantısı vardı. Her toplantı esnasında olduğu gibi

0: Ömer Çelik yine kameraların karşısındaydı. Gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Neler söylendi onu da ekranlarınıza getireceğiz. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın bugün açıklamaları var. Normalde bugün İran'a bir saldırı gerçekleştirecekmiş Amerika Birleşik Devletleri. Fakat Donald Trump diyor ki bölge ülkeleri benden bu saldırıyı ertelememi istediler. Ben de onları dinledim ama çok da fazla zaman yok diyor İran'ın. Daha da fazla ayrıntılar var. Onu da ekranlarınıza getireceğiz. Bu saate başlarken bir son dakika bilgisiyle başlayalım. Biraz önce vermiştik. Biraz daha fazla ayrıntı var. Türkiye'den Suriye çok kritik bir ziyaret gerçekleşti sevgili seyirciler. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın Şam'a gitti. MİT Başkanı İbrahim Kalın Şam'da Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ile bir araya geldi. Görüşme sırasında bölgedeki durumun gelişmeleri ve iki ülke arasındaki işbirliği ve koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik yollar ele alındı. Şam'daki Halk Sarayı'nda gerçekleşen görüşmede Dışişleri Bakanı Hasan Eşşeybani ile Genel İstihbarat Başkanı Hüseyin Es-Seleme de yer aldı. Ve gelelim tüm dünyayı da yakından ilgilendiren meseleye. Biraz önce de belirttiğimiz gibi bugün Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarından öğreniyoruz ki Amerika İran'a bir saldırı gerçekleştirecekmiş. Ama bölge ülkelerinden işte Suudi Arabistan'dan, Katar'dan, Birleşik Arap Emirlikleri'nden, Pakistan'dan talepler gelmiş Trump'a böyle bir saldırıyı gerçekleştirme diye. Trump diyor ki bir saat uzaklıktaydık o saldırıya. Bölgeden gelen talep üzerine saldırıyı erteledim diyor.
1: Saldırı kararını vermemize bir saat kalmıştı diyebilirim. Muhtemelen bugün güzel bir balo salonundan bahsetmiyor olacaktık. İran'a saldırıdan bahsediyor olacaktık. 2 veya 3 gün, belki cuma, cumartesi, pazar, belki de gelecek haftanın başlarında, sınırlı bir süre diyorum. Çünkü nükleer silaha sahip olmalarına izin veremeyiz. Eğer nükleer silahları olsaydı, İsrail'den başlarlardı. Onu havaya uçururlardı. Suudi Arabistan'a, Kuveyt'e, Birleşik Arap Emirliklerine, Katar'a, sanırım tüm Orta Doğu'ya saldıracaklardı. Nükleer soykırım olurdu. Bunu kullanacaklarından hiç şüphem yok. Onları fena halde yendiğiniz bir ülkeyle müzakere etmenin nasıl bir şey olduğunu biliyor musunuz? Masaya geliyorlar, anlaşma yapmak için yalvarıyorlar. Umarım savaşa girmek zorunda kalmayız ama onlara bir darbe daha indirmek zorunda kalabiliriz. Henüz emin değilim. Çok yakında öğreneceksiniz.
0: Şimdi olay bayağı bir çetrefilli olduğu için birkaç cümleyle isterseniz olayı özetleyeyim. Biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri İran'la savaş konusunda Pakistan arabulucu ülke olarak tayin edilmişti. Pakistan'dan talepler gelip gidiyordu. Son olarak İran Pakistan üzerinden Amerika Birleşik Devletleri'ne bir talep iletti. Daha doğrusu Amerika'nın talebine bir yanıt verdi. Donald Trump dedi ki geçtiğimiz günlerde ben bunu gördüm ve hiç kabul edecek bir tarafı yok. İlk başına baktım zaten hemen reddettim dedi. Bunun üzerine İran'dan tekrar bir yanıt daha gitmiş. O yanıtın maddeleri de böyle. Çok değişen bir şey yok görünen o talepler içerisinde. Şu nükleer mesele madde girmiş. İran daha önceden nükleer meseleyi hiç konuşmak istemeyiz. Bu bambaşka bir konu demişti ama bu seferki verdiği yanıtta İran diyor ki nükleer mesele konusunda evet hadi bunu da müzakere yapalım. Bunu da gündemimize getirelim ateşkes meselesinde diyor. Diğer maddeler hepsi aynı. Tüm cephede savaş sona erecek. İran'a ait mal varlıklarını dondurmuştu biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri. Biz onları geri verin diyor. Deniz ablukasını kaldırın. İran'a bütün yaptırımlar kaldırılsın. Amerika Birleşik Devletleri İran'a savaş tazminatı ödesin. Zararlarımızı karşılasın. Amerika güçleri İran çevresinden çekilsin. Bu maddelerin hemen hemen hepsi vardı zaten. Bir tek nükleer mesele müzakerelerde yer almış. Bunu da bir bilgi olarak paylaşmak istedik. Şimdi gelelim Çin meselesine. Donald Trump biliyorsunuz Çin'deydi ve Çin'deki 2 günlük ziyaretin ardından sadece 4 gün sonra Rusya Devlet Başkanı Putin efendim Çin ziyareti gerçekleştiriyor. Bu oldukça önemli. Çin tarafından hemen hemen bir hafta içerisinde dünyanın en önemli 2 liderini ağırlıyor. Rus lider üst düzey Çinli heyet tarafından törenle karşılandı. İşte karşılama töreni ekranlarınıza geliyor. Trump'ın ziyaretine benzer şekilde Çinli gençler Rusya ve Çin bayraklarıyla gösteri yaptı. Günübirlik ziyaretinde Putin için Tiananmen Meydanı'nda resmi tören düzenlenecek. Ancak Trump'ın ziyaretinin aksine büyük ve şatafatlı bir tören yapılması beklenmiyor. Kısa ziyaret daha çok ekonomik işbirliği konularıyla stratejik ilişkilere odaklanacak. Törenin ardından Putin, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'le baş başa ve heyetler arası görüşme yapacak. Ardından da aynı gün içerisinde Moskova'ya dönecek. Zamanlaması dikkat çeken buluşma Putin'in iktidar döneminde Çin'e yaptığı 25. ziyaret olacak. Rus lider en son Eylül 2025'te Pekin'i ziyaret

0: etmiş, İkinci Dünya Savaşı'nın bitişinin 80. yılı dolayısıyla düzenlenen askeri geçit törenine katılmıştı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin konuşan Çelik, esas amaç örgütün fesih sürecinin tamamlanması dedi. Çelik ayrıca İsrail'in Sumut filosuna saldırısına tepki de gösterdi.
1: Sayın Devlet Bahçeli'nin tarihi çağrısıyla, Sayın Cumhurbaşkanımızın bunu talimatlar vererek bir devlet politikasına dönüştürmesiyle birlikte, Cumhur İttifakı'nın başlattığı bu süreç şu anda devlet politikası olarak devam etmektedir. Terörsüz Türkiye sürecinin hedeflerine ulaşması bakımından Cumhur İttifakı bir ve bütün olarak hareket etmektedir. Burada hedef terörün ve terör örgütünün Türkiye gündeminden çıkmasıdır. Gelinen noktada önümüzdeki günlerde daha çok somut sonuçlara ulaşabilmek için atılması gereken adımlarla ilgili, yol haritasıyla ilgili ve güncellenmesi gereken meselelerle ilgili, adımlarla ilgili çalışmalarımız sürüyor, sürmeye devam edecek arkadaşlar. AB'den zaman zaman son derece yanlış açıklamalar geldiğinde tepkimizi gösteriyoruz. Avrupa Birliği Türkiye'yi sadece savunma konularında hatırlamamalıdır. Sumut filosunun insanlık haysiyeti adına, insanlığın asaleti adına ortaya koyduğu inisiyatifi bir kere daha selamlıyoruz. İsrail'in Netanyahu şebekesinin insanlık haysiyeti ve asaleti adına yola çıkmış olan küresel Sumut filosuna yaptığı saldırıyı tabii ki lanetliyoruz. Şimdi Sayın Özgür Özel'in yaptığı bu açıklama baştan aşağı yanlış. AK Parti bunu ilk defa yapmıyor. Yıllardır yaptığı geleneği sürdürmeye devam ediyor. Orada on binlerce genç arkadaşımız bir araya getirildi. Onlar gelirken de buraya gelen otobüslerin üzerinde partimizin logoları vardı. İl başkanlıklarımızın önünden kaçtılar, önünden bu otobüsler kalktı. Sonuç olarak orada Cumhurbaşkanımızın geleceğini, o şenlikte olacağını bütün genç arkadaşlarımız, genç kardeşlerimiz biliyorlar. Bütün Türkiye biliyor. Birçok konuda bütün Türkiye'nin, bütün dünyanın duyduğu pek çok konuyu sadece Sayın Özgür Özel duymamış olabiliyor.
0: Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli Ankara'da Türk Gençliği Büyük Kurultayı'nda konuştu. Terörsüz Türkiye sürecine dair mesajlar verdi. Kardeşlik bağlarınız sağlam olsun diyen Bahçeli, gün kenetlenme zamanı dedi.

0: Kardeşlik bağlarınız sağlam olsun. Dik duruşunuz tavizsiz olsun. Evet, soruyorum sizlere. Türk'ün Türk'e küseceği çağ mıdır?
1: Kürsüden birlik mesajları verdi. Gençlere bu sözlerle seslendi.
0: Bugün terörsüz Türkiye hedefi için aldığımız büyük sorumluluğun yükü omuzlarımızda bulunurken sizlere düşen vazife her zamankinden daha büyüktür. Bu emaneti öfkeye kurban etmeyeceksiniz. Gaflete teslim etmeyeceksiniz.
1: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk gençliği büyük kurultayı için geldiği Ankara Spor Salonu'nda sevgi gösterileriyle karşılandı. Bahçeli'nin gündeminde terörsüz Türkiye hedefi vardı.
0: Bu yürüyüşte yorgunluğa yer yoktur. Bu yürüyüşte yılgınlığa yer yoktur. Kökünüzden kopmayacak, kimliğinizi şeref sayacak, tarihinize yurt çevirmeyeceksiniz.
1: Hem küresel krizler hem de sanal dünyanın tehditlerine de değindi Bahçeli.
0: Gündeminizi küresel rüzgarların insafına, günlerini sanal alemin girdabına, gönlünüzü köksüz akımların seline kaptırmayacaksınız.
1: Bahçeli konuşmasını Türkiye Yüzyılı vurgusuyla tamamladı.
0: Günü kurtaran değil, asırları kurmaya namzet olan, o asrada Türk ve Türkiye Yüzyılı damgasını vuran büyük Türk gençliği olacaksınız.
1: Programın sonunda Bahçeli'ye Bozkurt ruhunu simgeleyen altın kurt başlı tuğ hediye edildi.
2: Efendim, yolsuzluk soruşturmalarında son adres Beşiktaş Belediyesi. Aralarında eski başkan yardımcısının da bulunduğu 5 kişi rüşvet ve kara para aklama iddiasıyla gözaltına alındı. Üsküdar ve Eskişehir Tepebaşı belediyelerine yönelik soruşturmalarda da çok sayıda şüpheli tutuklandı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin

0: rüşvet alma ve mal varlığını aklama suçlamaları kapsamında aralarında eski Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Cevdet Çalı'nın da yer aldığı 5 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sabah saatlerinde düğmeye basılan operasyonda şüphelilerin konutlarıyla makam odalarında arama yapıldı. Dijital materyaller ve suçtan elde edildiği öne sürülen 90 bin dolarla 5 bin euroya el konuldu.
1: Daha ilk günden itibaren İstanbul dosyasını bir gün ağzıma almadım, açmadım utandığım için. Bu ne ya? Bu ne?
0: Geçen hafta Üsküdar Belediyesi'nin bazı inşaat projelerinde iskan ruhsatı işlemleri karşılığında rüşvet iddiasıyla başlatılan soruşturmanın ikinci dalgasında gözaltına alınan 7 şüpheli ise tutuklandı.
2: Cumhuriyet Halk Partisi tabanından büyük bir ayaklanma var. Sessiz bir çoğunluk var.
0: Eskişehir Tepebaşı'nda zincirleme suretiyle nitelikli zimmet, evrakta sahtecilik gibi suçlamalarla düzenlenen geniş çaplı operasyon kapsamında da 25 kişi gözaltına alınmıştı. O isimlerden 15'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.
3: Öyle otobüslerin üstüne çıkıp iki canlı yayına 3-5 tane ayarlanmış piyasa araştırmacılarıyla bu partiyi toslatırsınız ama size müsaade etmeyeceğim.
0: CHP'yi karıştıran etkin pişmanlık dalgası ise Antalya ile devam ediyor. Başrolde yine Malatya Milletvekili Veli Ağbaba var. Daha önce Gökhan Böce'yi tanımadığını iddia eden ancak daha sonra cezaevinde ziyaret ettiği ortaya çıkan Ağbaba, bu kez de çantacı olduğu iddia edilen Emre Caner'le ilgili çark etmek zorunda kaldı.
4: Ben Gökhan Böce'yi ne seçim öncesinde ne seçim sonrasında hiç tanımış değilim.
0: Ağbaba Gökhan Böceğin CHP Genel Merkezi'nde Emre Caner'e 1 milyon euro rüşvet verdim iddiası için kurgu ve yalan demişti. Hatta Emre Caner'le hiçbir akrabalık bağının bulunmadığını söyleyip iddiaları reddetmişti.
4: Tamamen yalan, kurgu, büyük bir iftira, yani aklın alacağı iş değil, mantığın alacağı iş değil.
0: Ancak çantacı olduğu iddia edilen Caner'le birlikte fotoğrafları ortaya çıkınca Ağbaba çark etmek zorunda kaldı. Ağbaba Böceğin CHP Genel Merkezi'nin 6. katında rüşveti teslim ettiği Emre Caner'in yanında 2 yıl danışmanlık yaptığını itiraf etti. Eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ise ifade üstüne ifade vermeyi sürdürüyor. Yalım bu kez bir kadın delegenin iki çocuğunun İstanbul'daki belediyelerden birinde işe yerleştirilmesi karşılığında kurultayda Özgür Özel'e destek vereceğini kendisine ilettiğini öne sürdü. Yalım söz konusu iddialarla ilgili telefon kayıtlarının da incelenmesini talep etti.
5: Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde cami olarak da kullanılan San Diego İslam Merkezi'ne silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti. 2 saldırgan etkisiz hale getirildi. Çocukların el ele tahliye edildiği anlarsa daha büyük bir katliamın önlendiğini ortaya koydu.
6: ABD'de 2 saldırgan camiyi hedef aldı. İslamofobik saldırı Kaliforniya eyaletinde yaşandı. Cami olarak da kullanılan San Diego İslam Merkezi'nde silahlı saldırı düzenlendi. İbadet için merkezde bulunan insanların üzerine kurşun yağdırıldı. Saldırıda çok sayıda kişi hayatını kaybetti.
7: Bugün birinin ölmesi çok üzücü. Özellikle camide olması çok üzücü. Hiçbir şey yapmadılar ve bunu hak etmiyorlar. Çok kötü hissediyorum. Aslında çok adaletsiz bir durum. Bu yüzden hiç iyi hissetmiyorum.
6: Kanlı saldırı sonrası bölgede büyük panik yaşandı. İslam merkezi çevresine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İki saldırgan etkisiz hale getirildi.
8: Bu olaydaki her iki şüpheli de öldü. Tüm çocuklar güvende. Şu anda sevdiklerine ne olduğunu öğrenen ailelere başsağlığı diliyoruz.
6: ABD Başkanı Donald Trump da saldırıyla ilgili konuştu, korkunç bir durum ifadesini kullandı.
7: Konuyla ilgili briefing verildi. Bu korkunç bir durum. İlk bilgiler verildi. Ancak konuyu tekrar ele alıp çok dikkatli bir şekilde inceleyeceğiz.
6: Kanlı saldırının ardından bölge genelinde güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Saldırı sırasında İslam merkezinde çocukların el ele tutuşarak zincir halinde tahliye edildiği anlar drone kameralarına yansıdı. Görüntüler daha büyük bir katliamın önlendiğini gözler önüne serdi. ABD'de İslamofobi tartışmaları yeniden alevlenirken kanlı saldırıya tepkiler çığ gibi büyüdü.

0: İnançlara yönelik nefretin bir kez daha can aldığı saldırıyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
1: Efendim, Almanya 150 Alman askerinin yer alacağı bir Patriot hava savunma görev gücünü Türkiye'ye konuşlandıracak. Görev gücü NATO savunmasını desteklemek üzere Haziran ayının sonundan Eylül ayının başına kadar Türkiye'de kalacak.
0: Almanya, NATO'nun Güneydoğu kanadındaki hava savunmasını desteklemek amacıyla Türkiye'ye Patriot gönderiyor. NATO'nun entegre hava ve füze savunmasına dahil olacak şekilde bir Patriot bataryası ve 150 Alman askeri Türkiye'de görev yapacak.
2: Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Alman görev gücünün NATO'nun entegre hava ve füze savunma sistemine entegre katkı sağlayacağı belirtilirken sahada Türk ve Amerikan güçleriyle yakın koordinasyon içinde çalışılacağı ifade edildi.
0: Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius da konuya ilişkin açıklama yaptı.
2: Bakan bu adımı müttefikler arasındaki dayanışmanın göstergesi olarak tanımladı. Pistorius Almanya'nın NATO içindeki sorumluluğunun daha da arttığını belirterek Alman askerlerinin Türk ve Amerikan birlikleriyle yakın işbirliği içinde görev yapacağını belirtti.
0: ABD görev gücünün yerini devralacak Alman askerleri Haziran ayının sonundan Eylül ayının başına kadar Türkiye'de görev yapacak. Alman Kara Kuvvetleri'ne ait Patriot füze birlikleri daha önce 2013-2015 yılları arasında Suriye sınırındaki NATO hava sahasını korumak amacıyla Türkiye'ye gönderilmişti. Alman askerlerin yerini alacağı ABD birliği ise Şubat ayı sonunda İran Savaşı nedeniyle Türkiye'ye konuşlanmıştı.
1: Olayı hatırlarsınız, 2024 yılında Beşiktaş'taki gece kulübünde tadilat esnasında yangın çıkmış, o mekan 29 kişiye mezar olmuştu. Davanın 14. duruşması gergin geçti. Yakınlarını kaybedenlerden bilirkişi raporuna tepki yağdı. Bunun iki nedeni var. İlki belediye çalışanlarının sorumluluğu yoktur ifadesi, diğeri ise raporu hazırlayan heyet üyelerinden birinin eski belediye çalışanı olması. Aileler şaibe olduğunu iddia etti ve duruşmada sesler bir hayli yükseldi.
3: Bilirkişi raporu neye dayanaraktan belediyeyi, itfaiyeyi kusursuz gördü anlamış değilim.
4: Belediye çalışanlarını aklayan bir rapordu bu bilirkişi raporu.
5: Yaşadıkları acının üzerine bir de bilirkişi raporundaki çelişkiler eklendi. Gece kulübü yangını davasında 14. duruşmada olaylı bitti.
6: Bilirkişi raporu çok çelişkileri olan bir rapor ve reddediyorum, kabul etmiyorum.
5: 2 Nisan 2024'te Beşiktaş'ta 29 kişinin yanarak hayatını kaybettiği gece kulübü felaketinin üzerinden 2 yıl geçti. Yargı süreci devam ediyordu ki son duruşma yine gergin geçti.
7: Yerin iki kat altından girdiler çalışmak için, ekmek parası kazanmak için ceset torbasıyla çıktılar.
5: 29 kişiye mezar olan o gece kulübünün girişlerinden birisi de burası. Burada 29 kişi can verdi ve 14. duruşma görüldü ama 14. duruşmada aileler ortaya çıkan bilirkişi raporuna tepki gösterdi ve belediye çalışanlarının bu raporda aklandığını iddia etti.
4: Belediyelerin ruhsatlandırma yetkisi vardır, ruhsatlandırması gerekir, denetlemesi gerekir diyor. Ama sonunda diyor ki bu yangının çıkışı, başlaması, sürmesi burada ölenlerle yaralananların hiçbir kusuru yoktur belediyenin diye cümleyi koyuyor noktayı.
5: Kamu görevlilerinin sorumluluğuyla ilgili raporda ailelerden tepki yağdı. Olayda en çok konuşulan ihmaller zinciri. Sadece taşeron firma değil, işçilerin patronları değil, belediye de yargılanıyor. Zaten 4 kişi tutuklu ama raporda ortaya çıkan çelişkiler hem aileleri sinirlendirdi hem de sanıkları.
7: Belediye aklandı, resmen aklandı bu bilirkişiden. Aklandı. Aklanmaması için de içeride yatanlar bile bu bilirkişi raporuna itiraz ettiler.
5: Hatta raporu hazırlayan heyetten birinin eski belediye çalışanı olması hayatını kaybedenlerin yakınlarını öfkelendirdi. Şaibe var düşüncesi hakimdi.
4: Bakıyorlar ki Bahçeli Evler Belediyesi'nde 20-25 yıldır orada imar müdürlüğü yapıyor. Şimdi böyle bir insanın gelip de kendi meslektaşlarına ceza ya da kusuru diyemez yani.
5: Aileler adalet bekliyor.
7: 29 kişi bilerek ölüme gönderenlerin hesabını Çalışma Bakanım Adalet

0: Bayanlar e-nabız üzerinden doğrudan sağlık durum belgesi oluşturabilecek.
1: Evlilik öncesi alınan sağlık raporu da dijital sisteme dahil edildi. Çiftler gerekli testleri yaptırdıktan sonra artık raporlarını e-devlet üzerinden görebilecek. Yani hastaneye gitmeye gerek kalmayacak.
0: Özel güvenlik görevlilerine ilişkin sağlık raporlarında da silahlı özel güvenlik görevlisi olur, silahsız özel güvenlik görevlisi olur, özel güvenlik görevlisi olamaz ifadelerinden biri kullanılacak.
1: Eğer özel güvenlik görevlisi olamaz kararı verilirse işte uzman hekim gerekçelerini ayrıntılı bir şekilde yazmak zorunda.
2: Bence gayet mantıklı. Yoğunluk bir nebze hafifler. Güzel olmuş bence.
0: Çalışanları ilgilendiren istirahat raporlarına da düzenleme geldi. Buna göre tek hekim bir defada en fazla 10 gün istirahat raporu verebilecek. Kontrol muayenesi sonrasında bu süre 10 gün daha uzatılabilecek. 20 günü aşan durumlarda ise sağlık kurulu raporu zorunlu olacak. Ayrıca tek hekim tarafından bir kişiye bir yıl içinde verilebilecek toplam istirahat raporu süresi 40 günü geçemeyecek. Yeni düzenleme ile birlikte özellikle ÖTV istisnasıyla araç alımında yaşanan karmaşa da giderildi. Engelli raporlarındaki tanımlamalar daha açık hale getirildi. Artık engelin türü, etkilediği uzuvlar ve oranları raporda ayrı ayrı net bir şekilde belirtilecek.
3: Avrupa Ligi'nde final heyecanı futbol severleri bekliyor. Aston Villa ve Freiburg yarın Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.
4: Avrupa Ligi Kupası İstanbul'da sahibini buluyor. Freiburg'la Aston Villa 2 numaralı kupanın yeni şampiyonu olmak için karşı karşıya gelecek. Premier Lig temsilcisi Aston Villa normal sezonu lider Lyon'la birlikte 21 puanla ikinci sırada tamamladı. Aston Villa eleme turlarında Lille, Bologna ve Nottingham Forest'ı geçerek finale yükseldi. Freiburg ise lig aşamasını 17 puanla 7. sırada bitirdi. Alman ekibi Genk, Celta Vigo ve Braga'yı eleyerek adını finale yazdırdı. Aston Villa 1981-82 sezonunda kazandığı Şampiyonlar Ligi zaferine yeni bir Avrupa Kupası daha ekleme hedefinde. Ada temsilcisinin en büyük kozu şüphesiz Unai Emery. İspanyol teknik adam Avrupa Ligi'ni daha önce tam 4 kez kazandı. Formda bir dönem geçiren Aston Villa Premier Lig'de de 4. sıraya yükselerek gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazandı. Freiburg ise tarihinde ilk kez bir Avrupa finalinde mücadele edecek. Siyah beyazlı ekip genç teknik adamı Julian Schuster ile ikinci yılını yaşarken bu sezon yalnızca 32 milyon euroluk bonservis harcaması yaptı. Bundesliga'yı 7. sırada tamamlayan Freiburg hem ilk Avrupa kupasını kazanmak hem de gelecek sezon için Şampiyonlar Ligi biletini almak istiyor. Finalde sahaya çıkacak iki ekibin toplam kadro değeri 683 milyon 875 bin euro. Freiburg'un kadro değeri 191 milyon 375 bin euro. Aston Villa'nın 492 milyon 500 bin euro olarak gösteriliyor. Finalin en değerli oyuncusu ise Aston Villa'nın İngiliz yıldızı Morgan Rodgers olacak. Rodgers'ın güncel piyasa değeri 80 milyon euro. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak Freiburg-Aston Villa maçı saat 22'de başlayacak. Müsabakayı Fransız hakem François Le Texier yönetecek.
3: Amerika Birleşik Devletleri ile Danimarka arasında ipleri kopma noktasına getiren Grönland yeniden gündemde. Danimarka ile yürütülen görüşmeler Amerika Birleşik Devletleri'nin talepleri nedeniyle çökme noktasına geldi. Washington adanın yönetiminde imtiyazlar talep etti. Grönland ise adanın geleceğinin ipotek altına alınacağından endişe ediyor.
5: Amerikan yönetimi Grönland'ı yeniden gündeme almaya hazırlanıyor.
6: Grönland için para konusunda henüz konuşmuyorum. Belki daha sonra konuşurum. Ama şu anda Grönland konusunda bir şeyler yapacağız. İster beğensinler ister beğenmesinler. Çünkü eğer yapmazsak Rusya ve Çin Grönland'ı ele geçirecek.
5: ABD'nin Grönland özel temsilcisi Jeff Landry adayı ziyaret etti. Danimarka ile yürütülen müzakereler ise tıkanma noktasında.
7: Grönland ancak Amerika Birleşik Devletleri'nin bir parçası olursa savunulabilir ve ABD'nin bir parçası olursa savunulmasına gerek gerek kalmaz. Başkan bir çatışmada

0: kaçınmaya çalışıyor.
1: ABD'nin öncelikli talebi askeri üslere ilişkin. Ancak Beyaz Saray Grönland'da süresiz bir şekilde kalmak istiyor. Ada ileride Danimarka'dan bağımsız olsa bile ABD üslerinin statüsüne müdahale edilmemesi en önemli şart. Tartışmanın merkezinde Grönland'ın ticari ilişkileri de var. Amerikan yönetimi Rusya ve Çin'le kurulacak ticari ilişkiler ve anlaşmalarda veto hakkı istiyor. Grönland yönetimi ise bu imtiyazlara kesin şekilde karşı. Adanın tüm geleceğinin ABD yönetiminin ellerine bırakılmasından endişe ediyor.
2: İzmir'de süren Efes 2026 tatbikatı kapsamında açılan savunma sanayi sergisi ziyaretçilerini ağırlıyor. Sergide yerli ve milli silahlar yoğun ilgi görüyor.
3: Eksiğimiz olan teknolojiyi üst seviyede yakaladığımızı hissediyorsunuz. Müthiş bir gurur. Yani bu Türk'ün biz geliyoruz demesinin en güzel kanıtı.
1: Robot köpekler, İHA SİHA sistemleri, yerli ve milli silahlar yoğun ilgi görüyor. İzmir'de devam eden Efes 2026 tatbikatı kapsamında savunma sanayi sergisi açıldı.
4: Savunma sanayi sergisinde makine kimya endüstrisinin standındayız. Tabii standta çok sayıda ürün var. Bunlardan bir tanesi de 155 milimetre obüs, öyle değil mi?
5: Atilla obüsümüz 155 milimetre. Yaklaşık 40 milimetre bir menzili var. Bu obüsümüzün diğer üretimlerden farkı olan mermi doldurma sistemimizi artık modüler barut doldurmasına getirdik. Hem mermi doldurma sistemi mermiyi yarı otomatik olarak yükleyebiliyor. Ayrıca da modüler barutları yarı otomatik olarak yükleme yapabiliyor.
1: Sergide yerli ve milli imkanlarla üretilen silahlar görücüye çıktı.
4: Makine kimya endüstrisinin standında platformlarla birlikte çok sayıda keskin nişancı tüfeği de var. Ve bunlardan en yenisi ise makine kimya endüstrisinin ürettiği 375 milimetre keskin nişancı tüfeği. Başka neler var, bize anlatır mısınız silah anlamında?
6: Merhabalar, öncelikle hoş geldiniz. Bura bizim görmüş olduğunuz bu öndeki grup keskin nişancı tüfek grubumuz. Onun dışında burada hafif mühimmatlar, hafif makine tüfeklerimiz var. Hı hı. Milli Piyade'ye sattığımız MPT 76 tüfeklerimiz var. Yine AK-47'ye muadil olarak üretmiş olduğumuz MK-739 silahlarımız var.
2: Efendim, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Fransa'nın Lyon kentinde Anadolu'dan Avrupa'ya miras buluşmaları programına katılıyor. Programı haber muhabiri Ömer Aydın takip ediyor. Ömer, dinleyelim senden ayrıntıları.
7: Hikmet Öztürk, teşekkür ediyorum. Lyon'dayız ve Lyon'da bugün sabah saatlerinden itibaren oldukça yoğun bir görüşme trafiği, ziyaret trafiği söz konusu. İlim Yayma Cemiyeti Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan Lyon'da çok sayıda kuruluşu ziyaret etti. Sabah saatlerinde geleneksel spor dallarının tırı Lyon'da bir okul bahçesinde kurulmuştu. Burada gençlerle 19 Mayıs olması dolayısıyla da oldukça ilginç bir tevafuktu. Gençlerle, öğrencilerle bir araya geldi. Daha sonra genç sporcularla Marif Vakfı bünyesinde bir araya geldi. Yurtdışı Türkler Başkanlığı YTB'nin düzenlediği etkinliklere katıldı. Şimdi de biraz önce sivil toplum buluşması gerçekleştirildi DİTİP Lyon'da ve buradan da biraz önce sona eren program sonrasında UID, Uluslararası Demokratlar Birliği'nin düzenlemiş olduğu bir toplantıya katılacak. Tabii burada da Anadolu'dan Avrupa'ya uzanan miras buluşmaları programı gerçekleştirilecek diyelim ve Fransa Lyon'dan sözü merkeze bırakalım.
2: Ömer, teşekkürler aktardığın bilgilerden dolayı. Ve efendim, Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkıp milli mücadeleyi başlatmasının üzerinden 107 yıl geçti. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı tüm yurtta coşkuyla kutlandı. Bu coşkulu görüntülerle de akşam ajansını noktalayacağız.
1: Olgunlaşan milli mücadele ruhu yurt genelinde coşkuyla kutlandı. 19 Mayıs 1919'da Türk milletinin bağımsızlığına giden yoldaki ilk adım zor şartlarda atıldı. Cumhuriyetle taşlanacak zorlu yolda imkansızlıklara meydan okuyan irade 107 yaşında. Alanlar doldu taştı, milli coşku meydanlara taşındı. İzmir'de gençler hünerlerini sergiledi. Yöresel oyunlar yoğun ilgi gördü.
0: 19 Mayıs kutlamalarının İzmir'deki adresi her zaman olduğu gibi Cumhuriyet Meydanı'ydı. Gençler yaptıkları gösterilerle izleyenleri kendilerine hayran bıraktılar.
8: Bugün Atatürk'ün bize bıraktığı çok önemli bir bayram. Bu yüzden çok mutluyuz ve onu gururla anıyoruz.
9: Bizlere, gençlere ve sporculara armağan ettiği için ona minnettarız. Atatürk'ü kalbimizde taşımaktan çok gururluyuz.
1: Kutlamaların en coşkulu olduğu illerden biri de milli mücadelenin başladığı Samsun'du.
10: 19 Mayıs 1919'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a ayak bastığı o noktadan bayrağın karaya çıkarılışı ve teslim edişi törenleri gerçekleştiriliyor. Dünyanın farklı birçok ülkesinden 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na katılmak için Samsun'a gelen gençler törende bir an olsun Türk bayraklarını ellerinden bırakmadı.
1: Çanakkale'de de 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı heyecanı vardı.
11: Türkiye'nin gücü, gençliği ve Çanakkale'de 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik Bayramı dolayısıyla düzenlenen gençlik ve bayrak yürüyüşüne çok sayıda genç vatandaşlar ve gaziler katıldı.
12: Umarım çok daha uzun yıllar bunu sürdürüp devam ettiririz. Teşekkürler her şey için.
11: 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Türk Deniz Kuvvetleri'nin gemileri de vatandaşların ziyaretine açıldı. Çanakkale Boğazı'nda bulunan Türkiye'li gemisi de yoğun ilgi gördü.
1: Gençlik yürüyüşünün ardından kutlamalar gösterilerle devam etti.
11: Tabii ki gençlik umudumuz, Türkiye'nin gücü, gençliği ve işte 19 Mayıs'a Çanakkale'de kordon boyunda birbirinden güzel spor etkinlikleri var.
1: Erzurum'da 19 Mayıs coşkusunun yaşandığı bir başka kent oldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından gösteriler halk oyunlarıyla devam etti.
10: Tüm yurtta olduğu gibi Erzurum'da da 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı büyük bir coşkuyla kutlandı. Dadaşlar Diyarı'nda kutlamaların adresi Havuzbaşı Kent Meydanı'ydı.
13: Teşekkür ederiz bize bu bayramı verdiği için.
14: Armağan ettiği için de, çünkü bize armağan ettiği için çok mutlu oluruz.
15: Hepsi birbirinden güzeldi.
16: Mutluyuz, eğleniyoruz ve gösterileri izliyoruz.
17: Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı'nın 107. yılında da Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi Kayseri'de de coşku ve gururla kutlandı.
18: 19 Mayıs çok güzel bir gün. Atatürk bize bu günü armağan etmiş. Bugün gösteriler yaptık. Çok eğlenceli bir gündü. Atama teşekkür ediyorum.
19: Gurur duyuyorum aslında. Bence çok güzel bir gündü. Gösteri yapan arkadaşları da tebrik ediyorum.
1: 19 Mayıs kutlamalarına arama kurtarma ekibi de katıldı. 107 kilometrelik yolu botla kürek çekerek kat ettiler.
17: Turkuaz Sualtı ve Akarsu Arama Kurtarma Ekibi 19 Mayıs Atatürk Anma ve Gençlik Spor Bayramı'nın 107. yılı dolayısıyla değer katan bir etkinliğe imza attı. Ekip zaman tırmanda gerçekleştirilen 107 kilometrelik kano parkurunda 3 gün boyunca kürek çekti.
1: Konya'daysa gösteriler kapalı spor salonunda yapıldı.
10: Coşkunun en dorukta yaşandığı yer Konya oldu. Gençler hazırladıkları gösterilerle izleyenleri adeta coşturdular.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
20: Orta Doğu'da ticaretin yönü değişiyor. Hürmüz Boğazı çevresinde yaşanan kısıtlamalar deniz taşımacılığında ciddi bir yavaşlamaya neden olurken bölge ülkeleri alternatif olarak kara hatlarını devreye aldı. Körfez ülkeleri başta olmak üzere Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Irak ve Umman üzerinden yeni lojistik koridorlar oluşturuldu. Deniz taşımacılığındaki belirsizlikler navlun fiyatlarını yükseltirken şirketler hız ve güvenlik nedeniyle kara taşımacılığına daha fazla ağırlık vermeye başladı. Orta Doğu'da kara köprüsü ekonomisi adı verilmiştir. verilen yeni ticaret modelinin kalıcı hale gelebileceği belirtiliyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

Bir türkünün hikayesinden merhaba sevgili izleyenler ve radyoları başında bizi dinleyenler. Yeni bir türkünün hikayesiyle daha karşınızdayız. Değerli dostlar, bağlanmak bir ruhun diğerine dokunma arayışıdır. Çünkü bağlar bizim en insani yanımızı, en gerçek ve en saf halimizi ortaya çıkarır. Ve işte bu yüzden insana bağlanmak aslında hayata bağlanmaktır. Bazen bir çift gözde, bazen bir tebessümde, bazen de ortak bir sessizlikte buluruz kendimizi. Her bağ bir hikaye yazar. Bazen mutlu, bazen hüzünlü. İşte rahmetli Barış Manço'nun Gesi Bağlarında Dolanıyorum şarkısında da böyle hüzünlü bir hikaye var.

Gesi Bağları türküsü, yıllardır Anadolu'nun yüreğini sızlatan özlem ve acının türküsüdür. Türkü 19. yüzyılda Kayseri'nin Gesi ilçesinde yaşanan bir drama anlatır. Elif adında bir genç kız, Kayseri'nin bir köyünden Gesi'ye gelin gider. Genç kız hayallerini süsleyen o beyaz gelinlikle evine adım attığında, kalbinde tatlı bir heyecan, yüzünde umut dolu bir gülümseme vardır.

Ancak zamanla bu hayal dünyasının duvarlarına kaynanasının gölgesi düşmeye başlar. Her adımında eleştirilen, her hareketi göz hapsinde tutulan gelin bir süre sonra kendini mutsuz ve yalnız hissetmeye başlar. Bu durum genç kadının yüreğinde derin yaralar açar. Yıllar boyu ailenin eziyetine ve kocasının ilgisizliğine katlanır. Gelin ve kaynana ilişkisi toplumumuzda sıkça karşılaşılan, ailede içten içe bir savaş alanına dönüşebilen hassas bir konudur değerli dostlar. Türkümüzün hikayesinde ise her iki tarafta kendi acılarının esiridir aslında. Gelin sevgisizliğin ve anlayışsızlığın, kaynana ise yılların getirdiği kırgınlıkların ve kaygıların. Bu duygu karmaşası içinde sevgi ve şefkatin yerini zamanla kırgınlık ve haset alır.

Kaynana baskısı, eşinin umursamaz tavırları canına tak eder Elif'in. En büyük acısıysa annesini görememesidir. Her geçen gün anne hasretiyle yanıp tutuşur Elif. Ve bir gün annesinin ölüm haberini alır. Bu acı haber Elif'i derinden sarsar ve onu perişan eder. Elif aile baskısından annesinin mezarını bile ziyaret edemez. Yasını ise kesi bağlarında dolaşarak bu türküyü söyleyerek tutar.

0: Bağları türküsü Elif'in acısını ve özlemini dile getirir. Türküde Elif annesini, memleketini ve sevdiği her şeyi arar. Sadece Elif'in hikayesini değil, aynı zamanda toplumda kadının yaşadığı zorlukları da anlatır. Gesi Bağları türküsü anonim bir eserdir. Türkü ilk olarak 1920'lerde derlenmiş ve o zamandan beri Türk halk müziğinin en sevilen türküleri arasında yer alır.
1: O kadar da gitme dedim. Yoksa sazın teline bir türkü düşer. Tezene tele değil, yüreğime dokunur. Gelecek programda yüreğimizin bam teline dokunan başka bir türkünün hikayesiyle karşınızda olacağız.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Otomotiv sanayinde üretim ve satışlar yılın ilk 4 ayında yavaşladı. Otomotiv Sanayi Derneği'nin verilerine göre Ocak-Nisan döneminde toplam üretim geçen yılın aynı dönemine göre %3 azaldı. Otomobil üretimindeki kayıp ise %15'e ulaştı. Böylece toplam üretim 448.428 adet, otomobil üretimi ise 250.276 adet oldu. Yıllık bazda ise toplam otomotiv üretimi %5,3 artışla 126.546 adet olarak gerçekleşti.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Yeah.

0: İyi geceler. A Haber ekranlarına hoş geldiniz. Saatler 20.50. Memleket Meselesi programı her salı olduğu gibi başlıyor. Kıymetli konuklarım var. Önce konuklarımı takdim edeyim, selam vereyim. Ardından tüm başlıkları konuşmaya başlayalım. Emekli hava pilot Tuğgeneral Doktor Hüseyin Fazla. Hüseyin Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim. İyi yayınlar.
0: Sağolunuz. Ayağınıza sağlık. Gazeteci Ekrem Kızıltaş. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Çok teşekkürler size de. Akademisyen hukukçu Doçent Doktor Levent Ersin Orallı. Levent Hocam hoş geldiniz.
2: Efendim hoş bulduk. Güzel bir yayın. Güzel bir akşam diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum. Gazeteci Zafer Şahin bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi siyaset gündemi ile başlayacağız bugün memleket meselesinde. Hazır bayram yaklaşıyor. Bayram yaklaşırken küsler barışır mı? İçeride neler olur diye konuşulurken zehir zemberek açıklamalar yapıldı CHP'liler tarafından ama hem Ankara'da da İlter Yeşiltaş muhabir arkadaşım hazır bizi bekliyor. İlter'e de bir selam verelim. Ankara kulislerini de ondan dinleyeceğiz. Onun yorumlarını da merak ediyorum. İlter hoş geldin yayına.
4: Hoş bulduk Cansın. Teşekkürler. İyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyorum. Sohbete başlayacağız ama öncesinde açıklamalarla, birinci ağızdan söylenenlerle başlayalım. Özgür Özel'in açıklaması çokça tartışılmaya başlandı, konuşulmaya başlandı. Biliyorsunuz bir cumhurbaşkanı adayı belliydi ve bundan asla vazgeçilmeyeceğini söylemişti Özgür Özel. Hatta bugün Zafer Şahin de bu konuyu yazmış köşesinde. Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu hapiste diye bir cümlesi başlıyor ve sonra da o cümleye devam ediyor. Ne söyledi Özgür Özel? Bir bakalım, öyle başlayalım, üzerine yorumlarız.
5: Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu hapiste. Bırakmayabilirler. Onun yerine adaylarımız olur. Herhangi bir Cumhuriyet Halk Partili, Cumhuriyet Halk Partisi'nin cumhurbaşkanı adayıdır.
0: Şimdi bu açıklamayı Özgür Özel'in yapmış olması daha da başka bir anlam taşıdığı yorumları yapıldı. Çünkü ilk günden bu yana duruşuna ve yorumlarına baktığımız zaman. Önce bu cümleler üzerinden başlayalım istiyorum. Zafer Şahin ne diyorsunuz?
3: Şimdi
0: ne değişti diye sorayım.
3: Kemal Tahir'in bir kitabı var biliyorsun. Kurt Kanunu'ydu.
2: Kurt Kanunu.
3: Orada der ki kurtlukta düşeni yemek kuraldır. Kuraldır. Teşbihte hata olmaz. Burada da Özgür Bey, Ekrem İmamoğlu'ndan bayağı hızlı bir şekilde uzaklaşma sinyalleri veriyor. Yani onu bırakmayabilirler cümlesi aslında ya zaten o aday olmayacak anlamına geliyor. Ki ben başından beri zaten ben Özgür Özel'in kendisinin de İmamoğlu'nun adaylık ihtimalini hiç düşünmediği kanaatindeyim. O zaten İmamoğlu'nun aday olmayacağını biliyor. Şimdi düşünsenize göstermelik bir öz

0: Seçimle siz İmamoğlu'nu Cumhurbaşkanı adayı ilan etmişsiniz CHP'nin. Sürekli buradan siyaset üretiyorsunuz. Yargıda henüz yargılaması devam ediyor. Hakkında kesinleşmiş bir hüküm yok. Ve siz diyorsunuz ki ya başkaları da aday olabilir. E kardeşim, o zaman ta Mart 2025'ten beri bu ülkeye yaşattıklarınızın sebebi ne? Gençleri sokağa davet ettiniz, boykot çağrıları yaptınız, Türkiye'yi yurt dışlarına şikayet ettiniz, inanılmaz bir gerginlik yüklediniz toplumun üzerine. İmamoğlu yolsuzluk dosyasını soruşturmasını tolere edebilmek için. Şimdi bugün kalkıyorsunuz diyorsunuz ki daha yargı kararı kesinleşmeden adayımız olmayabilir. E belliydi zaten. Hani günaydın. Ne oldu da şimdi acaba bu noktaya geldiniz diye adama sorarlar. Ama yani Kemal Tahir örneğini o yüzden verdim. Burada belli ki İmamoğlu'yla vedalaşıyor Özgür Özel. Yani CHP'nin adayının İmamoğlu olmayacağını mahcup bir dille de olsa itiraf etmiş oldu. Açıklamış oldu. Bence bu açıklamadan sonra o klişe tabirle kartlar yeniden karılacak. Öyle söyleyeyim. Yani İmamoğlu'nu denklemden uzaklaştırıyorlar. Ben hatta Johnson, ne alaka diyeceksin şimdi. Biliyorsun CHP'nin en çok izlenen kanalı Halk TV. Halk TV özelinde yaşanan tartışmaların da bu işle bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Çünkü Halk TV'den bir ekip kopup biliyorsun Koza TV adlı başka bir televizyona transfer oluyor. Halk TV'ye ciddi eleştiriler var. Halk TV'yi İmamoğlu'cular, Koza TV'yi Özgür Özelciler yürütecek, yönetecek gibi bir durum söz konusu. Ve Halk TV'de mesela Özkan Yalım'ın ifadeleri geniş bir haber şeklinde yayınlanıyor. Özkan Yalım'ın ifadelerinden kim rahatsız oluyor? Özgür Özelciler rahatsız oluyor. Yani İmamoğlu ekibiyle Özgür Özel arasındaki bağlar son derece zayıflamış, hatta kopmuş durumda. Ben hem oradaki tartışma hem bu açıklamayı bu kopuşun bir yansımaları olarak görüyorum.
1: Peki kartlar yeniden dağıtılırken şu dillendirilmeye başlandı. Dediniz ki ilk günden beri Özgür Özel'in zaten Ekrem İmamoğlu'nun aday olarak görmediğini düşünüyordum ben. Şimdi de kendisinin istifa edeceği ve adaylığını koyabileceği yönünde, ya da geçen program söylediğiniz aklında bu mutlak butlan vesaire ihtimaline karşı Kılıçdaroğlu'yla siyaset bilen biri olarak yol yürüyebilir ihtimalinin üzerinde de duruyorum demiştiniz. Bu iki seçenek masada mı, o kartlar arasında mı?
0: Şöyle bak, bu açıklama aslında bir miting meydanında, Balıkesir galiba burası değil mi? Evet. Balıkesir'de yapıyor bunu, ama bu açıklamayı aslında Ankara'ya yapıyor. Ankara'daki belli merkezlere yapıyor. Diyor ki ben diyor İmamoğlu'yla arama mesafe koyuyorum diyor. Koyacağım diyor. Bundan sonra müstakil hareket edeceğim diyor. Aslında böyle de okumak lazım. Çok daha fazla detaya girmeyeyim ben şimdi. Ama o dediğin ihtimal de söz konusu olabilir. Yani bir şekilde Kemal Kılıçdaroğlu'yla bir masada buluşup partiyi kurultaya götürmek gibi bir alternatif de önümüzdeki süreçte gündeme gelirse ben hiç şaşırmam. Yani artık İmamoğlu denklemde yok açıklamasını yaptı Özgür Özel. Bence son dönemin en kritik açıklamalarından biridir bu. Ve bunu mutlaka bazı semptomlar ortaya çıkarmasını bekleyelim. O semptomlar ne olabilir? İmamoğlu cephesinden bazı gelişmeler yaşanabilir mevcut CHP yönetimine yönelik.
1: Biraz daha açın, ne demek o?
0: Şimdi bak, bugüne kadar Özgür Özel'i, İmamoğlu'nu böylesine canı gönülden savunmaya iten, ondan kopmasına engel olan bir şeyler vardı. Değil mi? Yani CHP'de herkes bu durumdan rahatsız. Neden diyorlar biz bir yolsuzluk soruşturmasını bu kadar sahiplendik, partinin stratejisini, siyaset izlediği yolu bunun üzerine kurduk diyorlar. Şimdi sen bugüne kadar bunlara direnmişsin. Bugün diyorsun ki İmamoğlu aday olmayabilir. Yani bu ben senden vazgeçiyorum mesajıdır. O zaman bugüne kadar Özgür Özel'i orada tutan ne ise yakın dönemde bunlar gündeme gelebilir. Özgür Özel'le İmamoğlu ilişkisine dair bence kamuoyunu şaşırtacak başka ayrıntılar ortaya çıkabilir. Bu saatten sonra çıkarsa ben şahsen hiç şaşırmam.
1: Peki İrtar, bu açıklamaların üzerine biraz sonra paylaşacağız. CHP'lilerden farklı farklı sert açıklamalar geldi. Gürsel Tekin'den mesela. Biraz sonra ekranı taşıyacağız, konuşacağız, ama Özgür Özel'in bu cümlesi Ankara'da nasıl yankılandı? Kim ne konuştu bunun üzerine, merak ediyoruz doğrusu.
2: Can Selvacı, Özgür Özel'den bahsederken biz de Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin önündeyiz. Hı hı.

0: Türkiye siyaseti Cumhuriyet Halk Partisi'ni konuşuyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de az önce genel merkezden ayrıldı. Özgür Özel'den bahsederken bu ayrıntıyı da paylaşmış olalım. Saatlerimiz şu anda 9'u gösteriyor yanılmıyorsam. Saat tam 9'da CHP Genel Başkanı Özgür Özel genel merkezdeki mesaisini tamamladı ve şu anda Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezinden ayrıldı. Şimdi Ekrem İmamoğlu ile ilgili yaptığı açıklamayla açıklama konusunda şunu da hatırlatmakta fayda var. Ekrem İmamoğlu'nun adaylığı ile ilgili CHP Genel Başkanı Özgür Özel daha önce malum çok net ifadelerle adayımız Ekrem İmamoğlu diyordu. Yani ne diyordu tırnak içinde? Ekrem İmamoğlu adayımızdır. A, B, C, Z planımız da budur. Kesin bir dille ikinci bir isimden asla ve kata Cumhuriyet Halk Partisi'nde kimse bahsedemez. Zaten bahsedilmiyordu. Aynı zamanda adayımızı ilan ettik. Sonuna kadar arkasındayız. Herkes adayına sahip çıkacak arkadaş demişti CHP Genel Başkanı Özgür Özel. Önceki ay yaptığı grup toplantısında net ifadelerle her ne kadar Ekrem İmamoğlu tutuklu olsa da hapiste olsa da bizim adayımız Ekrem İmamoğlu'dur diyordu ta ki Balıkesir mitingine kadar. Tabii Balıkesir mitinginde yaptığı açıklamalara benzer açıklamalar daha önce yapmıştı. Bir hukuki gerçeklik var ortada. Ekrem İmamoğlu aday olamazsa eğer bir aday belirlenir mealinde bazı satır aralarında mesajları oluyordu ancak Balıkesir mitinginde halka hitap ederken ilk kez bu kadar net ve çok açık bir şekilde bir yeni bir adaya da yönelinebileceğinin mesajını verdi CHP Genel Başkanı Özgür Özel. Peki CHP'nin adayı kim olabilir? CHP'de bu soru aslında uzun süredir konuşuluyor. Tabii Ekrem İmamoğlu adayımız ama bir yandan da bu yargılama süreci var. Daha gerçekçi, daha rasyonel düşünmeliyiz diyen milletvekilleri de vardı açıkçası ve nihayetinde CHP Genel Başkanı'nın da bu açıklamasıyla birlikte artık daha gerçekçi hareket edecek Cumhuriyet Halk Partisi, bunu anlıyoruz ve görüyoruz. Peki kim aday olabilir? Özgür Özel aday olabilir. Zaman zaman da milletvekilleri bir partinin genel başkanı doğal cumhurbaşkanı adayıdır şeklindeki yaklaşımlarını, tutumlarını, değerlendirmelerini bir şekilde paylaşıyorlar kulislerde veya parti yönetimiyle. Özgür Özel aday olabilir. Hatta 39. olan kurultaya dönecek olursak, hı hı, o kurultayda Özgür Özel malum tüm oy kullanan delegelerin tamamının oyunu almıştı. Parti meclisinde de amiyane tabirle silme almıştı parti meclisini, yönetimde büyük bir güç elde etmişti. O kurultayın ardından bir milletvekilinin yorumu şöyle olmuştu. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yeni bir lider doğuyor demişti. Buradan yola çıkarak da o anlarda işte acaba işte Ekrem İmamoğlu aday olamazsa Özgür Özel aday mı olacak şeklinde kulislerde değerlendirmeler yapılmaya da başlanmıştı. Bunu da özellikle belirtmekte fayda var. Tabii bir yandan da Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel ilişkisine dair şu notu da paylaşabiliriz. Eğer mutlak butlan olursa Kemal Kılıçdaroğlu mahkeme kararıyla yeniden buraya genel merkeze 12. kata gelirse, yani yeniden genel başkanlık makamına oturursa, koltuğuna oturursa, Özgür Özel'le ilişkisi nasıl olur? Nasıl bir yol haritası ortaya koyar Kemal Kılıçdaroğlu? Bu sorunun yanıtı aranırken bir isim şöyle bir değerlendirmesi olmuştu. Cumhuriyet Halk Partili bir milletvekilinin, Kemal Kılıçdaroğlu gelirse partiyi toparlar. Partide ayrışma var. Partiyi bütünleştirir Kemal Kılıçdaroğlu. Özgür Özel'i de dışlamaz yorumu yapmıştı ancak Ekrem İmamoğlu için aynı şey geçerli değil diye de eklemişti. Burada işte Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu üçgeninde nasıl bir durum, bir gerçeklik var, ona ilişkin evet, belki de yorumlarda değerlendirilebilecek bir cümle olduğunu söyleyebiliriz. Kemal Kılıçdaroğlu dönerse Özgür Özel'i dışlamaz ancak Ekrem İmamoğlu için aynı şeyi söylemek evet, çok da gerçekçi olmaz şeklinde şimdi bir değerlendirmesi olmuştu. Cumhuriyet Halk Partisi'nde belirsizlik devam ediyor. İşte mutlak butlan davasına artık aslında gözler çevrilmiş durumda.
1: Mutlak butlan
0: davasından nasıl bir sonuç çıkar sorusunu herkes birbirine soruyor evet, CHP'de açıkçası.
1: Onu da soracağım. Bölüm

0: Bölüm gidelim. Yine bir şey olursa lütfen sen de katıl. Uzakta olan sensin. Sohbetimize katıl. Şimdi daha geride bıraktığımız haftada atılan tweet'i konuşmuştuk. Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nı etiketleyip bütün CHP'yi içerisine alan, işte biz yıkılmadık ayaktayız, sürdüreceğiz bu süreci diyen. Serkan, bir tane barko vardı. A, B, C, Z, Z'ye kadar giden bir hatırlatması vardı Özgür Özel'in İmamoğlu için. Onu da bir verelim. Şimdi ne gerçekten bir anda ne oldu? Yani verdi arkadaşlarım ekrana. Tuba, içeri de verirsen konuklarım da görsün. Özgür Özel Aralık 2025'te İmamoğlu bizim A, B, C, Z planımız, onun yerine başkasını koyamam demişti. 2026 şimdi Mayıs, İmamoğlu yerine adaylarımız olur. Herhangi bir CHP'li CHP'nin adayıdır. Onu da geçin, geçen hafta daha benzer açıklamalar yapmıştı. Her ne kadar ilter cümle aralarında bunu söylüyor, ifade ediyordu ama bu kadar net bir şekilde dile getirmedi dedi. Ama Zafer Şahin'in söylediği o iki başlık da kritik ve önemli. Geçen haftadan beri benim aklımda mesela bir İmamoğlu'nun, pardon, Kılıçdaroğlu'yla birlikte işi kurultaya götürebilme ihtimali, aday olma ihtimali kimseyi şaşırtmaz herhalde. Çünkü ilk genel başkanlığa geldiğinden beri bu konuşuluyor. Ne oldu? Yani bu sadece Ankara'ya selam çakmak mıydı Kabataş'a?
1: Cansın Hanım.
0: Döneceğim hemen hocama sorayım, sonra size deneyim. Çok özür dilerim.
2: Hukuken bir şeyler oldu. Şimdi
0: hukuken bir şeyler
2: tabii,
0: oldu.
2: Uşak Belediye Başkanı'nın gözaltına alınması ve ifade süreciyle beraber kurultay davasına ilişkin problem alanı biraz daha genişlemeye başladı. Şu ana kadar mutlak mutlan olup olmayacağına dair derin tartışmalar vardı. Ve yeni kurultayın yapılmış olması mutlak mutlan ihtimali biraz örselemişti. Ama şimdi yeni delillerin ortaya çıkmasıyla beraber ya da yeni iddiaların diyelim ortaya çıkmasıyla beraber acaba mutlak mutlan ortaya çıkabilir, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu tekrar CHP Genel Başkanı olabilir mi soruları haliyle Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde aklını kurcalamaya başlamıştır. Bu bir. Bir şey daha var aslında. Seçime yaklaşıyoruz. Çok muhtemel önümüzde 18 ay civarında bir süre var. Artık seçime doğru ilerlenirken gerçekten aday olması planlanan kişi Sayın Özgür Özel de olabilir, başkası da olabilir. Genel Merkez üzerine şu baskıyı oluşturabilir. Benim adaylığımı siz vekil aday gibi göstermekten vazgeçin. Vekaleten Cumhurbaşkanı adayı olacakmışım gibi oldukça zayıf bir pozisyonda bana bu alanı, bu koltuğu sunmayın. Özgür Özel eğer kendisini planlıyorsa, ki muhakkak parti meclisinde ben aday olmak istiyorum arkadaşlar, bana destek veriyor musunuz deseler muhtemelen oy birliği çıkacaktır. Nasıl kurultayda oy birliğiyle kendisi genel başkan seçildi, CHP genel başkanı zaten doğal adaydır. İlter Bey'in de belirttiği gibi milletvekilleri zaten uzun zamandan beri bunu söylüyor. Peki Özgür Bey aday olacaksa seçmenin karşısına beni seçerseniz ben bir süre sonra bırakacağım ve zaten Ekrem Bey bu gerçek koltuğun sahibi mi demek ister? Yoksa bu koltuğun sahibi benim, karizmatik bir liderim, benim otoritem etrafında toparlanın ve benimle beraber yol yürüyün mü demek ister? Kimse böylesine bir koltuk için tavşan aday sıfatına sahip olmak istemez. Vekaleten Cumhurbaşkanı adayıyım ben. Aslında hepimiz Ekrem Bey'in askerleriyiz gibi bir imaj çizmek istemez. Bunu Mansur Bey de söyletiyor olabilir. Eğer o aday olacaksa Özgür Bey'e muhakkak suretle artık Ekrem Bey'le ilgili kusundan vazgeçin. Aksi takdirde biz ittifak masası bile kuramayız demiş de olabilirler. Çünkü şöyle bir handikap var. Ekrem Bey üzerine ısrar etmenin bir manası yok. Hukuken manası yok. Şu ana kadar Ekrem Bey'in hiçbir ceza davasında hükmü kesinleşmedi. Yani ceza davaları bağlamında aday olmasında bir engel yok. Ama diploması yok. Diploması iptal edildi. Onun açtığı iptal davası sonuçlanmadı. O bakımdan Ekrem Bey hukuken aday olamaz. Aday olamayacak bir kişinin etrafında kümelenmeye gayret etmek de diğer muhalefet partilerini yeni bir ittifak modeli etrafında birleştiremez. O yüzden daha realist bakın. Duygularınızdan arının. Rasyonel olun. Gerçekten bir kişiyi oraya çıkarın ki diğer muhalefetin etrafımızda örgütlenip örgütlenmeyeceğini tartalım demiş olabilirler. Üç ihtimal var. Özgür Bey aday olabilir. İkinci aday için etraf temizleniyor, mıntıka temizliği yapılıyor olabilir. Üçüncü aday da Zafer Bey'in belirttiği konu. Mutlak mutlan ihtimali öne çıktıysa Kemal Bey'le beraber yeniden bir dizayn için Özgür Bey pozisyon alıyor olabilir.
0: Ekrem Kızıltaş, yıllardır siyaseti takip eden bir gazeteci olarak köşenizde her gün bu başlıkları yazıyorsunuz. Şimdi Son dönemde CHP

0: Hep şaşırmayacağımız artık, çünkü neye şaşıracağımızı şaşırdık. Başlıkları altın masadan başladık, olmazları konuşmaya başladık. Bu gelinen noktada Özgür Özel'in aday olmak istemesi kadar doğal siyaseten bir şey yoktur herhalde, değil mi?
1: Yani evet, son derece doğal. Tabii şaşarım, ben Türkiye'ye şaşarım ki yani Türkiye'nin eninde sonunda bence son derece yetersiz birisinin Cumhurbaşkanlığı adaylığına kalmış olması kötü. Aslında önceki ihtimalden bir tık belki daha iyi sayılabilir ama en de sonunda bence kifayetsiz. Buyur. İkincisi şu, bakın bu sözlerin arka planında Levent Hocam söyledi. Biliyorsunuz dün Ekrem İmamoğlu'nun iptal edilen diploması ile alakalı idare mahkemesinin verdiği karara karşı yaptığı itiraz istinaf tarafından reddedildi. Şimdi Ümit Dağ'ın ardında yani bir Yargıtay müracaat imkanları kaldı. Dolayısıyla dün ortaya çıkan bu şey, yani istinafın da o talebi reddetmesi, diploma konusunda son bir Yargıtay müracaatları şansları var. Ama eninde sonunda tümüyle gayri yasal yollardan siz bir okula girdiğinizi iddia ediyorsunuz. O okulda okuyup okumadığınız da belli değil. Çünkü İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Fakültesi mezunu birisi olarak İngilizce seviyeniz who I am falan demekten ibaret ya da işte son derece akıcı İngilizcelerin konuşulduğu bir ortamda I am okay falan gibi büyük ihtimalle herhalde Kapalı Çarşı'daki pazarlamacıların bile çok çok altında bir seviye var. Dolayısıyla bir, bu şey meselesi, yani diploma meselesi, Levent Hoca'nın da söylediği gibi. İkincisi de aslında daha başka şeyler de oluyor bu arada, biliyorsunuz. Hatırlayın, kısa bir süre önce biz bir ay önce falan ara seçimi tartıştık ısrarlı bir şekilde. 8 milletvekili eksik parlamentodan. Özgür Özel sanki bu 8 milletvekili hemen seçim, ara seçim yapılmasını gerektirirmiş gibi bayağı bir bastırmaya çalıştı. Bu arada 22'yi bul da gel falan denildiğinde de kulak asmadı. Bu işte anayasal bir zarurettir falan havaları attı. Ve anlaşılan şuydu, başta Ekrem İmamoğlu olmak üzere şu anda konuşursa, eğer konuşurlarsa canını yakacak bir takım belediye başkanlarını bir ara seçimle milletvekili yaparak onları hapisten kurtarma hesapları vardı. Bu hesap da tutmadı. Bu hesabın öndeki aktörü bence Ekrem İmamoğlu'ydu. Burada benim merak ettiğim bir şey var. İlter bunu belki biliyor olabilir. Biliyorsunuz Sayın Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın rutin Silivri ziyaretleri var. Haftanın hangi gün olduğunu bilmiyorum ama
2: Perşembe
1: günü ise demek ki yarından sonraki ziyaret var. Eğer bir fırtına kopacaksa, eğer daha önce bu hiziplere bağlı medyalar üzerinden herhalde fırtınalar kopar yarından itibaren ama dolayısıyla o ziyarette belki bir çıngar da çıkabilir. Bu arada unutmayalım ki Özgür Özel hala İmamoğlu'nun talebi üzerine yüzü aşan mitingler yapmıştı. Zannediyorum onlara da pek ilgi görmüyor olmasına rağmen devam ediyor. Şimdi bakın, Uşak Belediye Başkanı'nın son günlerde yaptığı açıklamalarda hepimizin gözleri önünde Özgür Özel ne dedi? Cumhuriyet Halk Partisi işte kamu sayılır. Uşak Belediyesi de bir kamu kuruluşudur. Yani CHP Genel Merkezi'nin kullandığı bir araca belediyenin 170 bin avroluk bir masraf yapması son derece normaldir gibi akla ziyan bir açıklama yaptı. Ama sonrasında yani işin böyle olmadığı artık anlaşılacağı bir zamanda çıktı, dedi ki belediye başkanı bizi kandırmış. Kendi şahsi olarak bunu yaptıracağını söylemiş olmasına rağmen belediye kasasından yaptırmış diye konunun düz tarafını bize söyleyiverdi. Daha önce ne diyordu? Zarar varsa öderiz. Bir dakika ya, zarar varsa öderiz ne demek? Bu kamu parasını yanlış kullanmaktır ve suçtur bu. Yani başkanın için de suçtur. Kendileri açısından bunu sağlanan için de suçtur. Bir de özel bir itirazı belirteyim. Bahsi geçen aracın, işte Mercedes'in bir modeli. Reklam yapmış olmayız. En de sonunda bu işlerle uğraşan insanların söylediği, bugün mesela gene biriyle görüştüm. Diyor ki böyle bir araca, bu araç diyor zaten dolu gelir. Dolu bir modeldir. Böyle bir araca diyor daha lüks olsun diye 170 bin avroluk bir masraf edilmesi diyor hikayeden ibarettir.
0: Evet.
1: Happy topu diyor belki orada olmadığı düşünülen bir iki parça bir şey ilave edilse hadi 20-30 bin avro kabul edilebilir, evet. Ama 170 bin avro diyor o birileri belli ki buradan da ceplerine bir şey atmışlar falan diyor. Şimdi Uşak Belediye Başkanı bizi kandırmışlardan sonra biliyorsunuz bugünlerde sık sık ifade veriyor. Hı hı. Kendisine yöneltilen suçlar dağları aştığı için her defasında etkin pişmanlıktan faydalanmak üzere ifade verdi.

0: geldiğinde yeni bir şeyler söylüyor. Hı hı. Ve onlar da yetersiz görüldüğü için şu ana kadar ortalıkta bir tahliye yok. Bu da demektir ki yakında çok daha büyük şeyler söyleyecek. Paralar, pullar, şunlar bunlar. Bunun gidişatı, bu arada yine Levent Bey söyledi, Zafer de söyledi zaten. Mutlak Butlan'la alakalı özellikle Uşak Belediye Başkanı'nın kurultay öncesi dönemde 100'den fazla delegenin iradelerini, yakınlarını iş sağlamak ve benzeri yollarla ifsad ettiklerine dair açıklama ve bununla alakalı zannediyorum adı geçen belediyelerde yapılan tespitlerden,
1: evet,
0: 18 fark vardı. Unutmayın, Kılıçdaroğlu'yla Özgür Özel arasında ilk oylamada. Şimdi burada 100 kişinin iradeleri eğer ipotek altına alındıysa Mutlak Butlan konusunda neredeyse bir kesinlik olabilecek.
1: Bu önemli.
0: Kaotik bir durum var. Özgür Özel de burada zannediyorum biraz da belki sağa sola mesaj vermek için, ama hani çaresiz de değiliz demek için zannediyorum istinafın kararının da bunda rolü var. İşte daha önce pes perdeden yaptığı açıklamaları Balıkesir'de biraz yüksek perdeden yapmış oldu. Ama zannediyorum perşembe günü eğer Silivri'ye giderse onun fırçasını kuvvetlice yiyecektir.
1: Şimdi bir yandan da bu Mutlak Butlan işi, Zafer Şahin'in söylediği de önemli. Mesela kanallar üzerinden de bir ayrım olmuş. İşte Özgür Özel'in destekçileri bir kanalda, İmamoğlu'nun destekçileri yeni bir kanalda ya da eski bir kanalda diye CHP'liler de açıklamalar yapmaya, tepkiler göstermeye devam ediyor. İki açıklamayı arka arkaya verelim hatta. Berhan Şimşek'le Gürsel Tekin'in açıklamaları. Birlikte bir bakalım ne söylüyorlar içeride yaşananlara dair.
2: Cumhuriyet Halk Partisi Silivri'den yönetecek parti değil. Cumhuriyet Halk Partisi posta güvercinliğiyle yönetilecek bir parti değil. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezi, hemesi, meyakası ve örgütü vardır. Böyle yönetilir. Ama maalesef arkadaşlarımız halk diliyle, sözcüğüne kanat takmışmışım. Sayın Özgür Özel ve Zıp Zıp Mahir aynada kendilerine baktılar. Gürsel Başkan'ın söylediği gibi trollerle parti ilerlenmez. Parti sokakta, örgütle, halkla, vatandaşla, işçiyle, memurla, emekliyle, beyaz yakalıyla, mavi yakalıyla, Türkiye halkıyla yönetir.
3: Tabii ki paramız yok, pulumuz yok. Troll çetelerimiz hiç yok. İtirafçı arkadaşlarımız, iftiracı yoldaşlarımız hiç olmadı. Biz böyle particiyiz. Aldığıyla, verdiğiyle, ihaleyle, onunla bununla asla bir işimiz olmaz. Partimizin tabiatı, partimizin geleneği buna uygun değil. Bunların hepsini aşacağız. Çok rahat olun. Elbette hata da yapsalar, yanlış da yapsalar, bize iftira da atsalar, biz asla kimseyi dışlamayacağız.
1: Bunlar gerçekten çok sert ifadeler. Yani gerçekten çok sert. Yine detaylara gireriz ama ilk önce yorum, hani girerken dedim ya bayramda bir barış olur mu diye. Mesela biraz önce Levent Hocam söylediği, Özgür Özel eğer aday olursa dedi, oy birliğiyle belki çıkacaktır. Çıkabilecek midir acaba oy birliğiyle? O da şüpheli bence şu an.
4: Şimdi şöyle, hani sen madem rakamlardan, oy birliğinden bahsediyoruz. Mesela oraya girecek miyiz bilmiyorum. Bu Veli Ağbaba biliyorsun, hakkında bazı iddialar, evet, var. Şimdi 9 Mayıs'tan beri savunma yapıyor Veli Ağbaba. 9 Mayıs'ta yaptığı açıklamayı sosyal medyasından 138 CHP milletvekilinden 32'si RT etmiş. 18 Mayıs'ta bir açıklama yaptı, yine bir savunma açıklaması. O açıklamayı da 138 CHP milletvekilinden sadece 25'i RT etmiş. Bak, 138'de 32'den 138'de 25'e düşmüş. Yani inandırıcılık o kadar az ki bizzat kendi partisi içerisinde, milletvekili grubunda. Yani burada sadece
1: grup toplantısına
4: Gürsel Tekin,
1: katılanlar da öyle gittikçe sayı.
4: Tabii sayı giderek azalıyor grup toplantısına katılanlar. Yani burada mesele sadece Gürsel Tekin, Berhan Şimşek gibi isimlerin dışarıdan yaptığı açıklamalar değil. Bizzat CHP'nin milletvekili grubunda bir kopuş, kendisini bütün çıplaklığıyla gösteriyor. Düşünsene, partinin en etkili ismi. Bak, Özgür Özel eşittir Veli Ağbaba. Şimdi Veli Ağbaba bir saldırıya maruz kaldığını söylüyor ve savunma yapıyor. Ne ilginçtir ki CHP'nin milletvekili grubundaki 138 kişiden sadece 25'i ona destek veriyor. Sosyal

0: sosyal medyada. Onun açıklamasını RT ediyor. Bence ayrıntı bütünü anlatır derler ya. Bu bence bütüne dair çok önemli bir veri. Ya demek ki orada bir kopuş her yönüyle ortaya çıkmış durumda. Şimdi Ekrem abi hatırlattı. Bak buna delegenin iradesinin fesata uğraması deniliyor. Hani mutlak butlan konuşuyoruz ya. Şimdi delegenin iradesi nasıl fesata uğramış? Bak yine rakamla gidelim. O 4-5 Kasım 2023'teki kurultayda Kılıçdaroğlu'nun kaybedip Özgür Özel'in geldiği kurultayda ilk turda Özgür Özel 664 oy, 682 oy alıyor. Kılıçdaroğlu 664 oy alıyor. Arada kaç oy fark var? 18 oy fark var. Şimdi net rakam vereyim Cansın. Kurultaydan sonra 121 CHP delegesinin birinci derece yakınlarının belediyelerde işe başlatıldığı SGK kayıtlarıyla tespit edilmiş durumda. Şimdi hukuk bu durumu delegenin iradesinin fesata uğraması olarak görüyor ve böyle yorumluyor. Bu ne demek? Ya sen seçimi 18 oyla almışsın ama 121 delegenin birinci derece yakınları da senin kazandığın seçimden hemen sonra SGK kayıtlarıyla ortaya çıktı ki belediyelerde işe alınmış. Başka şeyler de söyleniyor da biz onlara girmeyelim. Şimdi bu SGK kayıtları niye gündeme geldi? Bu Özkan Yalın biliyorsun ek ifadesinde dedi ki ben şuradaki delegelerle görüştüm. Bilmem neredeki delegemiz bize işte çocuklarının işe alınmasını istedi. SGK kayıtlarıyla bu tespit edilebilir dendi. Keşke sadece Özkan Yalın'ın ismini verdiği iki delegeyle kılını kalsaydı. Bak ne diyorum? 121 tane delegenin birinci derece yakını kurultaydan sonra işe başlamış. Şimdi bu bize şunu gösteriyor. Yani mutlak butlan ihtimali var. Yani yargı ya kardeşim bu kurultayda delegenin iradesi fesata uğramış görünüyor derse zaten Özgür Özel yönetimi gidiyor. Daha önceki yönetim olan Kılıçdaroğlu yönetimi geliyor. Şimdi Özgür Özel de bence artık bu riskin iyice somutlaştığını ufukta belirdiğini gördüğü için İmamoğlu'ndan kopuş vedalaşma işaretlerini arttırdı. Bu işaretleri vermeye başladı. Aslında diyor ki hani hep diyorlar ya ya işte yargı sopasıyla partimizin üzerine geliniyor. Yo bizzat yargıyla aslında siz bir şekilde haşır neşir olmaya çalışıyorsunuz. Yani her şey ortadayken onu yargıya kendiniz farklı mesajlar vermeye çalışıyorsunuz. Bu bize bunu gösteriyor. Yani burada ben mutlak butlan ihtimalinin Cansın hiç olmadığı kadar kuvvetlendiği kanaatindeyim. Özellikle bu Özkan Yalın'ın ifadesinden sonra bir de az önce verdiğim o 121 rakamı 121 delegenin birinci derece yakınlarının işe girmiş olması bence bu butlan ihtimalini kuvvetlendiriyor. Bu arada 12 tane CHP milletvekili ve parti yöneticisinin de dosyaları var. Haklarında bazı suçlamalar söz konusu. Mesela 2 tane genel başkan yardımcısıyla ilgili zaten fezleke var değil mi İlker? Yanlış hatırlamıyorsam 2 CHP genel başkanlığı hakkında hazırlanmış fezlekeler var. Şimdi çok ilginç Cansın. Bak bunlar Türkiye'de çok konuşulmuyor. Aziz İhsan Aktaş diye bir adam var. Bu adam etkin pişmanlıktan faydalandı. Şimdi bu adam dedi ki ben CHP'nin şu genel başkan yardımcısına şurada şu kadar para verdim. İşte dedi bu da banka dekontları. Nerede verdin kardeşim? Ankara'da verdim. Nerede çektin? Şu bankadan çektim. Hangi adreste verdin? Çay yolunda bilmem nerede verdim diye adam neredeyse konum attı. Şimdi tavır odur ki, beklenen odur ki bir siyasetçi kendisi hakkında böyle bir iddiayı gündeme atan kişiden hemen gider şikayetçi olur. Değil mi? Biz bunu gördük mü? Görmedik. Hatta kendine güvenen siyasetçi der ki kaldırın benim dokunulmazlığımı. Ben çünkü böyle bir para alışverişim söz konusu
1: olmadı,
0: değil.
1: İlk gündem.
0: Bunlar olmadı. Bunlar olmadı. Onun yerine diyorlar ki Aziz İhsan Aktaş AKP'li belediyelerle iş yapmamış mı? Yaptıysa bana ne kardeşim? Ben orada mıyım? Her yaptığı işte seninle yaptığı işteki gibi bir durum ortaya çıkmışsa onun da gel hesabını soralım. O iş yaptığı belediyelerde senin CHP'li meclis üyelerin yok mu? Senin CHP ilçe teşkilatın il başkanlığın yok mu? Varsa bir orada da bir hukuksuzluk. Onun da hesabını hep beraber soralım. Ama sen bunu yapmıyorsun. Bak iki genel başkan yardımcısı dedim. Haklarında fezleke var bu iddialarla ilgili. Şu cümleyi bırakayım. Daha aydınlatıcı olacak söyleyeyim bırakayım. Bu İstanbul'da sürekli belediye otobüsleri arıza yapıyordu. Yanıyordu, şu oluyordu, bu oluyordu. Ben sana soruyorum. Bir süredir bu haberleri görüyor musunuz? Görmüyorsunuz değil mi? belediye otobüsleri

0: Hikmettir ki bu İBB'nin yeni yönetimi iş başına başladıktan sonra bu konular gündeme geldi. Basın yazdı, çizdi, vatandaş tepki gösterdi. Otobüsler eskisi kadar arıza yapmamaya başladı. Bak, ayrıntı bütünü anlatır dedim ya. Bak, bu da bütünü anlatan bir ayrıntı. Demek ki bir yerdeki kaçaklar kapatılıyor. Öyle yorumlamak lazım.
1: Şimdi buna mı takıldınız diyeceksiniz de merak ettim. Çünkü her yaşanan bir şeye gönderme yapılıyor. Şunu da sorayım o zaman. Şu cümle niye kuruldu ya da bu benzetme niye yapıldı Ali May Başarır'a? Özgür Özel ve Zıp Zıp Mahir aynada kendilerine baksınlar. Yani ne yaşandı da ben kaçırdım
0: mı? Şöyle, 4-5 Kasım 2023'teki kurultayın görüntülerini arkadaşlar getirirse, orada seçim sonucu henüz açıklanmadan Ali Mahir Başarır koşarak salona giriyor. Hı hı. Veli Ağbaba'nın omzuna basarak zıplıyor. O günden beri CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu taraftarları kendisine bu yakıştırmayı yapıyor. İlker, biz terbiyeli insanlar olduğumuz için insanlara böyle şeyler söylemiyoruz. İlker belki söylemek ister, o Ankara'dan yayın yapıyor, ben söylemeyeyim.
1: İlter, değişik bir pas geldi İlter. Ben bir şey söylemeyeyim. Buyur.
2: Tam da Zafer Şahin anlattığı gibi oldu. 38. Olağan Kurultay'da.
1: Kerem şimdi buluyor.
2: İşte Özgür Özel'in genel başkan seçildiği artık netleşmesiyle birlikte Ali Mahir Başarır koşarak geldi, sahneye çıktı. Sahnede Malatya Milletvekili Veli Ağbaba vardı. Onlar ikisi zaten özellikle kurultay sürecinde delegeleri ikna etmek için yoğun bir mücadele veriyorlardı. Sahadalardı. Özgür Özel'le birlikte zaten uzun yıllardır hareket eden iki isim. Kurultayı da kazanınca Ali Mahir Başarır işte bu şekilde sevincini anlatmaya çalıştı. Bu şekilde Veli Ağbaba'ya sarıldı. Sevincini, mutluluğunu bu şekilde havaya zıplayarak ifade etmiş oldu. Kemal Kılıçdaroğlu taraftarları da bu görüntülerden yola çıkarak Ali Mahir Başarır'la ilgili bu şekilde bir yakıştırmada bulundular. Bu da uzun zamandır Cumhuriyet Halk Partisi'ne zaten özellikle Kemal Kılıçdaroğlu taraftarları tarafından Ali Mahir Başarır'a yapılan bir yakıştırma olduğunu söyleyelim Cansel Bacı. Tabii bir yandan da Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki duygusal kopuştan bahsediyoruz. Zafer Şahin de az önce aktardı. Özellikle milletvekilleri arasında grubunda bir rahatsızlık olduğu, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın bazı paylaşımlarının az sayıda milletvekili tarafından yeniden paylaşıldığını ifade etti. CHP'de doğrudur bir duygusal kopuş var açıkçası. Cumhuriyet Halk Partisi'nde malum 10-15 civarında amasız fakatsız Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında olan liderimiz, deyim yerindeyse liderimiz Kemal Kılıçdaroğlu'dur ve asla bu gerçek değişmedi yaklaşımı ortaya koyan milletvekilleri var. Bununla birlikte her ne kadar açıktan dile getirmeseler de Cumhuriyet Halk Partisi'nin politikalarına, parti yönetiminin politikalarına eleştirilerde bulunan ancak bunu dile getirmeyen 60 civarında milletvekilinin olduğu da ifade ediliyor kulislerde. Bunu da net olarak ifade etmiş olalım. Bir diğer husus da CHP ile ilgili, işte yedek parti meselesi de var. Yedek parti özellikle geçtiğimiz haftadan itibaren hem siyasette hem de CHP'de haliyle tartışılıyor, konuşuluyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel bir kapatma davasıyla karşı karşıya kalırsak yedek partiyi hazır tutuyoruz şeklinde bir değerlendirmesi olmuştu. Bu yedek parti çıkışına Cumhuriyet Halk Partisi içinden ses yükselten bir milletvekili oldu. Gürsel Erol, Elazığ milletvekili. Onu da kısaca aktaralım. Bu da özellikle sadece Gürsel Erol'un bu şekilde düşündüğünü söylemek doğru değil. Başka milletvekillerinin de yine Gürsel Erol gibi düşündüğünü hatırlatarak açıklamasını paylaşayım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kapatılmasını yorumlamak ve konuşmak, yedek parti hesapları yapmak, Cumhuriyet Halk Partisi tarihini, kültürünü ve köklerini bilmemektir dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kapatılmasını konuşmak, yorumlamak, tam da istendiği gibi yapay gündem oluşturmaktır. Kimse boş hayaller kurmasın ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin kapatılacağı söylemi üzerinden kurgu oluşturmasın. Artık bu konuyu kapatın dedi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e isim vermeden bu şekilde eleştirilerini sıraladı. Dediğimiz gibi Gürsel Erol dışında böyle düşünen milletvekillerinin de olduğunu ifade edelim. Ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in özelinde bir

0: İddia ile ilgili de aldığım bilgiyi de paylaşayım. Hı hı. Bugün özellikle CHP Genel Başkanı'nın istifa edebileceği şeklinde bazı iddialar gündeme geldi. Sosyal medyada konuşuldu. CHP kaynaklarına sorduğumda asla ve kata Sayın Genel Başkan'ın böyle bir düşüncesi yok şeklinde, hatta böyle bir gündem de yok Cumhuriyet Halk Partisi'nde şeklinde bir açıklaması da olmuştu. Bunu da aktarmış olayım Cansel Baş.
1: Beyler, çok teşekkür ediyorum. Hocam bir şey ekleyecekti. Buyurun.
2: Buyur, lütfen. İlter, CHP Genel Merkezi'nde Zafer'in de belki bilgisi vardır ama belki bu konuda senin kulağın daha deliktir. Mecburi CHP'liler, CHP'nin işte öteden beri, en azından şu anda yaşı belli bir sınırı aşmış, kendini mecburen Cumhuriyet Halk Partili hisseden ve hakikaten köşe taşı gibi ağır isimler var. Bütün bu olup bitenler karşısında bu isimlerden herhangi bir ses çıkmayışını, mesela işte bir Onur Öymen'den ya da bunun benzeri bir takım isimlerden neredeyse çıt bile çıkmıyor. Bunlar kapının önüne koyuluruz diye mi korkuyorlar? Yoksa başka bir sebebi mi var? Bununla ilgili bir yorumun var mıdır?
0: Ekrem Kızıltaş, şöyle, Cumhuriyet Halk Partisi bu sancılı süreci yaşarken bazı milletvekilleri bizim eski isimler, Cumhuriyet Halk Partisi'nde uzun süredir milletvekilliği yapanlar, abi dediğimiz isimlerin de bir şekilde açıklama yapmaları gerektiğini ifade eden milletvekilleri var. Ve hatta şöyle değerlendirmeler de yapılıyor. Böyle durumlarda onlara akıl danışırdık, onların fikirleri önemli ve yol açıcı olurdu şeklinde değerlendirme yapan milletvekilleri var. Tabii bu milletvekilleri, özellikle tecrübeli isimlerin bu süreçte sessiz kalması da şaşkınlıkla demeyelim de, hani bu isimler sessiz kalmamalıydı, onlar daha ön planda olmalıydı şeklinde değerlendirme yapan isimler de var. Evet, bir sessizlik hakim. Bu isimlerin de bu kötü gidişata, parti yönetimine yönelik dediğimiz gibi eleştirilerde bulunan bazı milletvekilleri var. Bu kötü gidişatla ilgili, bu bölünmüşlükle ilgili bir adım atmaları gerekir mealinde değerlendirme yapan, böyle beklenti içerisinde olan milletvekilleri de var. Yine az önce aktardığım gibi, her ne kadar ses yükseltmeseler de Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde 60 civarında milletvekilinin de parti politikalarından, tırnak içinde bu gidişattan rahatsız olduğu, ancak bunu dile getiremedikleri ifade ediliyor. Ve fakat işte Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın olduğu ifade edilen ve biz yakınız diyen aslında milletvekilleri çok net parti içinde eleştirilerini, belki de en sert bir şekilde üst perdeden eleştirilerini dile getirirken, bazı milletvekilleri parti politikaları yanlış olsa dahi sessiz kaldıkları da ifade ediliyor. Bu gerçeği de aktarmış olayım.
1: Peki. Tuğba bana müsaade eder mi? Tuğba bana müsaade ederse ayağa kalkarım. İlter'e de bir teşekkür ederim. Kameraman arkadaşımız kim? İlter bilmiyorum ama ona da selam olsun. Çok teşekkür etti.
0: Hikmet Aydın'la birlikteyiz. Devamlı. Dün de Hikmet Aydın'la birlikteydik.
1: Çok
0: bugün de Hikmet Aydın'la birlikteyiz.
1: Çok teşekkür ediyorum. Ankara'nın soğuğunda biraz sizi yorduk. Yine görüşmek üzere İlter. Kolaylıklar
0: Estağfurullah.
1: Diliyorum. Estağfurullah. Sağ olasın.
0: Çok teşekkürler. Herkese selamlar, saygılar.
1: Saygı bizden, selam bizden İlter. Sağ ol. İlter bizimle birlikteydi Ankara'dan. Hocam, ne oldu biliyor musunuz?
3: Biliyorum. Ne tam oldu? Ben söz istediğimde konuşacaktım ki reklam arası geldi.
1: O zaman?
3: Wow. O zaman kısa bir aranın ardından tekrar beraberiz.
1: Bekleriz.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Sınavlara hazırlanan öğrenciler özel derslere yöneldi. Ücretler ise dudak uçuklattı. Ders saat ücretleri sayısalda 7500 liraya kadar yükselirken, özel eğitim gerektiren alanlarda ise veliye çıkarılan saatlik fatura 9500 lirayı buldu. Yüksek ücretlere tepki gösteren veliler ise her iki tarafı da memnun edecek tarifeler uygulanmasını istiyor.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
6: A Haber Radyo, haberin radyosu. İstanbul 88.8, Ankara 90, İzmir 95.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
7: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.

0: Aziz Atatürk, Türk gençliğine emanet ettiğiniz bu kutlu miras bugün de aynı inanç ve aynı ruh ve aynı istikametle yaşamaya devam etmektedir.
1: Milli mücadelenin ilk adımı bundan tam 107 yıl önce 19 Mayıs 1919'da Samsun'da atıldı. Türk milletinin adeta kaderinin yazıldığı bugün tüm yurtta coşkuyla kutlandı. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda Anıtkabir ise her yıl olduğu gibi resmi tören ve kutlamaların ilk adresi oldu.
2: Atamızın bize armağan ettiği bu 19 Mayıs bayramında burada bulunmaktan çok mutluyum.
3: Atatürk'ü kalbimde hissediyorum.
1: Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve beraberindeki sporcu ve gençlerden oluşan heyet önce Aslanlı Yol'dan ilerledi, mozoleye çelenk bıraktı. Ardından saygı duruşuyla birlikte İstiklal Marşı okundu. Bakan Bak ve beraberindeki heyet daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Gençlik ve Spor Bakanı burada Anıtkabir özel defterini imzaladı.
0: Milli şuuru yüksek, vicdan sahibi, çalışkan, üretken ve özgüven sahibi gençlerimiz taşıdıkları inanç, cesaret ve yüksek ideal ruhuyla Türkiye yüzünü inşa eden iradeyi gururla geleceğe taşımaktadır.
4: Anıtkabir sabah 9'da yapılan resmi törenin ardından vatandaşların ziyaretine açıldı ve başta gençler olmak üzere 7'den 70'e pek çok kişi ellerinde Türk bayraklarıyla Anıtkabir'e akın etti.
5: Her bayramda ben buradayım. Kurtuluş günümüz bizim milli bayramlar. Ve zevkle geliyorum. Çok duygulanıyorum. Çok kötü oluyorum.
6: Ben Fatma Su, adını Gülnar Hatun'dan alan Mersin'in Gülnar ilçesindenim. Kesinlikle bugün için geldim. Arkadaşım da beni konuk etti. İşte çok mutluyum bugün. Kurtuluş Savaşımızın başlangıcı. Ne mutlu ki, ne mutlu.
4: 81 ilden gelen vatandaşlar önce atanın huzuruna çıktı, ardından da fotoğraf çekilerek güzel anılar biriktirdi.
7: İstanbul'dan geliyoruz çocuklarımızla beraber. Bu anlamlı günde burada olmak istedik, burada kutlamak istedik.
8: Ali ben, Ordu ilinden geliyorum. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın düzenlediği Temsilci Genç programına 81 il 10 ülkeden katılım sağlıyoruz.
9: Biz Kırıkkale'den geldik. Atamızın izinde olmak gerçekten çok güzel bir his.
10: İstanbul'dan geliyorum, 11 yaşındayım. Hep gelmek istiyordum, uzaktan izliyordum hep. Şu an geldim, çok mutluyum, çok heyecanlıyım.
3: Duru.
4: Duru nereden geldin?
3: Ödemiş'ten. Atatürk'ü kalbimde hissediyorum.
11: Burada olmaktan çok mutluyum.
3: Herkesin bayramını kutluyorum.
12: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
13: Dijital ağlar, sosyal medya, çocuğun korunması, bireyin korunması, kadının korunması meselesinin artık bir milli güvenlik meselesi haline geldiğini, bu meselede iktidarıyla muhalefetiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi başta olmak üzere çok önemli adımlar atılması gerektiğini bir kez daha ifade etmek isterim.
1: Milli güvenlik meselesi dedi. Toplumun yeni bir siyaset mühendisliğiyle karşı karşıya olduğunu söyledi, risklere dikkat çekti.
13: Özellikle küçük yaş gruplarının kontrolsüz içeriklere maruz kalması ciddi riskler taşımaktadır. Kendilerini ulus devletlerin üzerinde gören, yasama organının, yürütme organının, yargı organının üzerinde gören yeni bir akılla, yeni bir siyaset mühendisliğiyle, toplum mühendisliğiyle karşı karşıyayız.
1: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından düzenlenen televizyon, internet ve dijital oyunların şiddetle ilişkisi üzerine başlıklı çalıştayda konuştu. Teknoloji ve dijital alanlara karşı bir düşmanlığın söz konusu olmadığının altını çizen Yayman, çocuğun ve bireyin korunmasının öncelikli yaklaşımları olduğunu dile getirdi.
13: Ulus aşırı dijital ağların mutlaka toplumlarla yeni bir sözleşme yapması gerekmektedir. Şiddetin, istismarın, kötülüğün, sanal kumarın, bahisin ve cinsiyetsizleştirmenin, LGBT propagandasının normal olduğu bir düzeni asla kabul edemeyiz.
1: Ailelere de seslendi Yayman. Seferberlik çağrısı yaptı.
13: Burada sadece ailenin, bireyin, kamu otoritesinin sorumluluğu değil, topyekün bir seferberlik anlayışı lazımdır.
12: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
14: ABD'de iki saldırgan camiyi hedef aldı. İslamofobik saldırı Kaliforniya eyaletinde yaşandı. Cami olarak da kullanılan San Diego İslam Merkezi'nde silahlı saldırı düzenlendi. İbadet için merkezde bulunan insanların üzerine kurşun yağdırıldı. Saldırıda çok sayıda kişi hayatını kaybetti.
11: Bugün birinin ölmesi çok üzücü. Özellikle camide olması çok üzücü. Hiçbir şey yapmadılar ve bunu hak etmiyorlar. Çok kötü hissediyorum. Aslında çok adaletsiz bir durum. Bu yüzden hiç iyi hissetmiyorum.
14: Kanlı saldırı sonrası bölgede büyük panik yaşandı. İslam merkezi çevresine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İki saldırgan etkisiz hale getirildi.
15: Bu olaydaki her iki şüpheli de öldü. Tüm çocuklar güvende. Şu anda sevdiklerine ne olduğunu öğrenen ailelere başsağlığı diliyoruz.
14: ABD Başkanı Donald Trump da saldırıyla ilgili konuştu. Korkunç bir durum ifadelerini kullandı.
11: Konuyla ilgili briefing verildi. Bu korkunç bir durum. İlk bilgiler verildi. Ancak konuyu tekrar ele alıp çok dikkatli bir şekilde inceleyeceğiz.
14: Kanlı saldırının ardından bölge genelinde güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Saldırı sırasında İslam merkezinde çocukların el ele tutuşarak zincir halinde tahliye edildiği anlar drone kameralarına yansıdı. Görüntüler daha büyük bir katliamın önlendiğini gözler önüne serdi. ABD'de İslamofobi tartışmaları yeniden alevlenirken kanlı saldırıya tepkiler çığ gibi büyüyor. İnançlara yönelik nefretin bir kez daha can aldığı saldırıyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
12: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
14: Savaş çanları bir kez daha çaldı. Tansiyon zirveye çıktı. Savaş yeniden mi başlıyor derken Trump saldırıları ertelediğini açıkladı.
16: Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri bir anlaşmaya varmaya çok yaklaştıklarını düşündükleri için İran'a yönelik saldırılarımızı 2-3 gün erteledik.
14: Akşam saatlerinde Keşm Adası çevresinde ABD ve İsrail'e ait dronlar tespit edildi. İran hava savunma sistemleri devreye girdi, askeri birlikler teyakkuza geçirildi. Yakın zamanda İran'a saldıracağız diyen ABD Başkanı Donald Trump saatler sonra kameralar karşısına geçti.
16: İran'a yönelik saldırılarımızı 2-3 gün erteledik.
14: Trump, İran'ın nükleer programına ilişkin de sert mesajlar verdi.
16: İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceğiz. Bu yüzden bu üç ülke ve artı diğerleri tarafından arandım. Şu anda doğrudan bizim insanlarımızla ve İran'la görüşüyorlar.
14: İran lideri Müçteba Hamaney, ABD'nin İran'a yönelik savaş tehditlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Düşmanın savunmasız kalacağı cephelerin açılması için gerekli çalışmalar yapıldı dedi. Hamaney, savaş durumunun devam etmesi halinde çıkarlar doğrultusunda yeni cepheler açılabilir sözleriyle dikkat çekti. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan da sosyal medya hesabından kritik mesajlar paylaştı. Diyalog teslim olmak anlamına gelmez dedi. Pezeşkiyan, tüm gücümüzle İran'ın çıkarlarını korumaya devam edeceğiz mesajını verdi.
12: Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
17: Suudi Arabistan'la Pakistan arasındaki yakınlaşmada yeni bir aşamaya geçildi. Geçtiğimiz aylarda iki ülke arasında ortak savunma anlaşması imzalanmıştı. Söz konusu anlaşmayla NATO'nun 5. maddesinin benzeri bir yapı oluşturulmuş, taraflardan birine yapılan saldırı diğerine de yapılmış olarak kabul edileceği dünyaya ilan edilmişti. ABD ve İsrail'in İran saldırılarına Tahran'ın körfezi vurarak yanıt vermesinin ardından Pakistan, Suudi Arabistan'a önemli oranda asker konuşlandırdı. Reuters'ın haberine göre Pakistan, çoğu Çin yapımı JF-17 savaş uçaklarından oluşan 16 jeti Nisan ayının başında Suudi Arabistan'a konuşlandırdı. Karar, İran'ın Suudi Arabistan'daki enerji tesislerine saldırması sonrasında alındı. 8000

Pakistan askeri de Suudi Arabistan'daki üslerde görev yapmaya başladı. Anlaşma kapsamında Pakistan savaş gemilerinin de Suudi limanlarına demirlemesi planlanıyor. Ancak şu ana kadar donanmanın gönderilmesi yönünde karar alınmadı. Ayrıca Pakistan, hava kuvvetleri envanterinde bulunan çok sayıda insansız hava aracını da Suudi askeri üslere gönderdi.

0: İyi geceler. A Haber ekranlarına tekrar hoş geldiniz. Reklamların ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Siyaset başlığını konuşmayı sürdüreceğiz. Ekonomist'e bir röportaj verdi Özgür Özel. O röportajında da sıkça aslında bazı kıyaslamalar yaptı. Bir neler söyledi? Birkaç başlık halinde bakalım. Detayları yine konuşuyor oluruz. Özgür Özel yazdığı yazıda Macaristan seçimlerinde seçmenlerin Orban'ı reddetmesiyle umutlandık ifadesi dikkat çekici. Yine iki ülkedeki muhalefet arasında benzerlik var. Aslında sürekli yazısında Macaristan'da Türkiye'yi bir kıyaslamış. Türkiye'de muhalefet yenilgilerinden ders çıkardı. Hükümet partimi felç etmek istiyor. Cumhurbaşkanı adayımız asılsız iddialarla hapse atıldı. Uydurma davalarla partime saldırıyorlar. Erdoğan'ın rejimine karşı sokaklarda yeni bir uyanış tetiklendi. Ben son maddeden başlayarak sormak istiyorum. Tabii genel yorumunuzu da almak isterim. Levent Hocam sizle başlayayım. Erdoğan'ın rejimine karşı sokaklarda yeni bir uyanış tetiklendi. Cümlenin hangi yerinden başlamak isterseniz.
1: Ya bu tehlikeli bir cümle. Şimdi acaba gerçekten tam çevirisi bu mu diye merak ettim. Çünkü bu kadar ağır bir cümleyi Türk milleti de hazmetmez. Kendini muhalefette bir pozisyonda tanımlayan bir irade bile hazmetmez bu cümleden. Erdoğan'ın rejimi dediğiniz zaman demokrasiye karşı bir saf tutuyorsunuz. Cumhuriyet rejiminin bizi bu noktaya getirmiş olduğu bütün nimetleri elinizin tersiyle itiyorsunuz. Ki bugün 19 Mayıs değil mi? Hı hı. Yani bugün Samsun'a ilk adımın günü. Milli mücadelenin oldukça kritik bir zaman dilimindeyiz ve bu rejimin Cumhuriyet'le taçlandığı 29 Ekim'den sonra en büyük sınavlarından biri de neydi? Demokrasi. Yani bir tarafta Cumhur'un gerçekten yönetim içerisindeki pozisyonunun anlaşılması için çok kıymetliydi Cumhuriyet ve çok partili siyasi yaşam. 1946 seçimleri, gerçek anlamda çok partili ilk siyasi seçim, 1950 seçimleri ve bunların hiçbiri Menderes'in rejimi değildi. Bunların hiçbiri 60 darbesinin rejimi değildi, Erdoğan'ın rejimi değildi. Bu söylem size oy vermeyi planlayanları bile sandıktan uzaklaştırır. Çünkü biz hep ne diyoruz? İç cephe. The Economist'te konuşuyorsanız, o zaman Erdoğan'ın rejimi dediğiniz zaman yurt dışında Türkiye'yi şikayet ediyor oluyorsunuz. Yurt dışında Türkiye'yi parmakla gösteriyor oluyorsunuz. Ki Türkiye'nin çok güçlü hamleler yaptığı bir zaman diliminde. Türkiye'nin mazluma bu kadar güçlü sahip çıktığı bir zaman diliminde. Türkiye'yi bilerek ya da bilmeyerek itibarsızlaştırmaya gayret ediyorsunuz. Bu rejim Erdoğan'ın rejimi değil. Hükümetin Cumhurbaşkanlığı pozisyonunda Recep Tayyip Erdoğan var, doğru. Ama bu rejim Cumhuriyet. Bu ülkenin yönetim anlayışı demokrasi. Eğer 15 Temmuz'da meydanda değilseniz bunu anlamamış olabilirsiniz. 15 Temmuz'da sokaklarda değilseniz rejimin, yönetim anlayışının, ahlaki değerlerinin demokrasiyle taçlandığı gerçeğini görmemiş ya da görmüyor olabilirsiniz. Tiyatro diyenler arasındaysanız halkın demokrasiye nedenli inanç beslediği gerçeğini damarlarınızda hissetmemiş olabilirsiniz. O zaman biz 19 Mayıs'ı o yüzden hatırlatmak lazım. Rejimimizin adı Cumhuriyet ve düzenli aralıklarla yapılan seçimlerin içerisindeyiz. Muhalefetin örgütlenme özgürlüğüne sahip olduğu, insanların oy verebilme kabiliyetini her seçimde gösterdiği, Sayın Özgür Özel'in de bir muhalefetin genel başkanı olarak ifade özgürlüğünün son raddesine kadar rahatlıkla kullanılabildiğini gayet iyi bildiği bir sistemin içerisindeyiz. Demek ki siz Erdoğan'ın rejimi diyerek bir hata diyelim yapıyorsunuz ama devamı da tehlikeli. Halkın sokaklarında

0: ortaklarda bu rejime karşı direniş göstermesi.
1: Yeni bir uyanış tetiklendi.
0: Bakın biz Venezuela değiliz. Vietnam değiliz. Bizi, Türkiye'yi o devletlerle aynı ligde gibi göstermeye gayret etmek, Türkiye'ye üçüncü dünya ülkesi yaftası yapıştırmak, onların söyleminden ve demokrasinden medet ummaktır. Yani yine şunu söylüyor Özgür Özel. Bize yardım edin diyor. Bize destek olun diyor. Bize destek olun, bu rejimi el birliğiyle devirelim diyor. Ama 19 Mayıs 1919'da şu anda Özgür Özel'in genel başkanı olduğu partinin kurucu genel başkanı Mustafa Kemal Atatürk İngilizlere karşı mücadele etti. İtalyanlara, Fransızlara, Yunanlara karşı mücadele etti. Bugün Sayın Özgür Özel'in medet umduğu yerlere karşı, yedi düvele karşı mücadele etti. Sayın Özgür Özel'in nutuğu bir kere daha alıp en başından sonuna kadar okuyup bu cümlelerindeki bizim anladığımız, onun bence idrak edemediği kısımlarını düzeltmesinde fayda görüyorum.
2: Şuraya çıkabilir miyim?
1: Ne demek, buyurun.
2: Şimdi efendim, bendeniz övünmek gibi olmasın ama 49 senelik gazeteciyim.
1: Maşallah.
2: 1976'da İletişim Fakültesi'ne girdim. O günden beri de gazeteciyim. 21 senede bir gazete yönettim. Editörlük yaptım. The Economist'in şu arkadaşın gönderdiği makaleyi yayınlayan editörü ben olsaydım bir bakardım ve çöpe atıp kendisine olmamış derdim. İddialı bir şekilde bunu söylüyorum. Neden? Bir, Macaristan seçimlerinde seçmenlerin Urban'ı reddetmesiyle umutlandık. Eyvallah, umutlandıkları kesin. İki ülkedeki muhalefet arasında benzerlik var. Şimdi The Economist'in editörleri de, aklı başında herkes de Macaristan'daki muhalefetle Türkiye'deki muhalefet arasında bir benzerlik olmadığını bilir. Neden? Macaristan'da seçimi kazanan kişi Orban'ın yanında yetişen ve Orban'la zihniyet açısından bir farkı olmayan Peter Maygar. Macar, her neyse. Dolayısıyla hangi benzerlik var? Sen Cumhuriyet Halk Partisi olarak hiçbir benzerliğin yok. İki ülkedeki muhalefet arasında benzerlik yok. Türkiye'deki muhalefet yenilgilerinden ders çıkardı. Tamam. 2024 mahalli seçimlerinde bir ders çıkarılmış gibi oldular. Fakat 2024 mahalli seçimlerinden bugüne baktığımızda tel tel dökülen 17 tane belediye başkanı, bunlardan biri büyükşehir, birisi il, diğerleri büyük ilçe belediye başkanları istifa edip AK Parti'ye geçen bir ana muhalefet var. Ve işin garibi şu anda birçok tutuklu belediye başkanları var. Ve tutuklu belediye başkanlarının da itirafçı oldukları. 1 milyon avro verdik, 1 milyon 200 bin verdik, şunu verdik, bunu verdik, arabasını yaptırdık, babasına araba aldık falan diyen belediye başkanları var. Bunları hiç kimse uydurmuyor. Belediye başkanları kendi itiraf ediyor. Hükümet partimi felç etmek istiyor. Vallahi laf aramızda. Sayın Cumhurbaşkanım, ben sürekli olarak Türkiye'ye yakışır bir muhalefet, Türkiye'ye yakışır bir ana muhalefet, daha düzgün bir ana muhalefet, derli toplu bir ana muhalefet çağrılarını her defasında dile getirdiğini biliyorum. Felç etmek falan istemiyor da biraz kendilerine gelsin diye hafif dürtüklüyor. Felç etme denmez buna. Cumhurbaşkanı adayımız asılsız iddialarla hapse atıldı. Ne kadar oldu? Bir seneden fazla oldu. İddianame ortaya çıkalı 5-6 ay oldu. Duruşmalar da başladı. Şu ana kadar o iddianamede dile getiren 142 konudaki 196 suçlamayla ilgili tek bir cevap bile verebilmiş değiller. Tamam, oradaki Silivri'deki vermiyor ama bu arkadaş çıkıp diyebilirdi ki bak o Sarıyer'deki 3 villa var ya, evet o işin aslı şudur. Bilmem neredeki bilmem kimin aslı şudur. İşte oradaki genel sekreter bilmem kimin 250 bin lira aylık alırken aylık 400 binlik villada oturmasının aslı şu. Bir şey değil. Tek kelime yok. Benim davalar siyasi. Yahu siyasi falan değil. Ve iş şu anda bir sona doğru gidiyor. Çok net olarak. Cumhurbaşkanı adayımız asılsız iddialarla hapse atıldı. Allah'tan korkun ya. Ne asılsız iddiaları? Az önce bunu konuştuk reklam arasında. 7 sene geçmiş. Ne yaptın İstanbul'a? Hiçbir şey yapmadı. Efendim 17 tane kent lokantası yaptı. 16 milyonluk bir şehirde günde 4200 kişiye ucuz yemek satan bir yerle ölmek haksızlıktır, rezalettir. Ben Bağcılar'da oturuyorum. Bağcılar'da Kızılay'ın yeni açtığı bir aşevi var. Günde 5000 kişiye sıcak yemek dağıtıyor bedava. Bağcılar'da yine bir caminin yanında yapılan, evet, bir aşevinde günde 4000 kişiye bir iş adamı bedava yemek dağıtıyor. Sen ne yapıyorsun? 16 milyonluk şehirde 17 kent lokantası açtım. Günde 4200 kişiye ucuz yemek veriyorum. Ayıptır. Bu söylenmez. Başka ne yaptın? Hiçbir şey yapmadım. İstanbul kalabalık bir şehir. Trafikte sıkıntımız vardı ama 6 senede geldiğimiz yer dünyada trafikte en fazla vakit kaybedilen iller, metropoller arasında birinci sıraya çıktık.
1: İllallah.
2: Dünyanın en rezil şehirlerinden birisi bu. Uydurma davalarla partime saldırılıyor. Bir sürü dava var. Çık. Erkek sendeki Uşak'la ilgili işin doğrusu şudur de. Tek kelime yok. Uşak Belediye Başkanı her gün yeni açıklama yapıyor tutuklu. Bolu ile ilgili bir şey de, İstanbul'la ilgili bir şey de, bilmem Antalya'ya ilgili diyemiyor. Neden? 1 milyon avro, 3 milyon avro, 2 milyon avro, 1 milyon 200 milyar paralar havada uçuşuyor. Evet. Ve delilli ispatlı bir şekilde ortada akçalı işler olduğu anlaşılıyor. Erdoğan'ın rejimine karşı sokaklarda yeni bir uyanış tetiklendi. Tetiklemeye çalışıyor. Ne zaman? Geçen sene Mart ayından beri. Neydi? Millet iradesine sahip çıkıyor, adı altında miting düzenliyor. Yüzü geçti. Niçin? Silivri'ye her gittiğinde hadi hadi hadi denildiği için çıkıp kimsenin ilgi göstermediği mitikler yapıp oradaki insanlara karşı siz işte yüz binler buradasınız diyor, 3000 kişiye söylüyor. Yapmaya çalıştığı doğru ama yapamıyor. Neden? Çok açık. Hepimiz farkındayız. Cumhuriyet Halk Partisi 2024 mahalli seçimlerinden bugüne giderek eriyen bir parti ve en son kamuoyu yoklamalarına baktığımızda bir ara %34-%35'lerde dolaşırken şu anda zannediyorum %28-%29 seviyelerindeydi. Bunu ben biliyorsam bu arkadaş da biliyordu.
1: Evet.
2: Onun için bir ekonomisti, bir gazeteci olarak kınıyorum. Para alarak bu kadar böylesine rezil bir yayıncılık yapılmaz.
1: Son söylediğiniz diyor ki geçmişten yaşananlardan muhalefet ders çıkarmaya başladı diyor mesela.
3: Şimdi bak uydurma davalarla partime saldırılıyor dedi değil mi? Hı-hı. Bak daha geçen hafta Manavgat olayını hatırlıyorsun değil mi? Baklava kutusunda rüşvet olayı. Şimdi baklava kutusunda rüşvet olayı ortaya çıktığında Özgür Bey çıktı dedi ki elimde 32 saatlik video kaydı var. Arkadaşlarımıza iftira atılıyor dedi. Hmm. Geçen hafta siz biliyor musunuz Manavgat Belediye Başkanı 45, baklava kutusunda rüşvet alan yardımcısı 40 yıl hapis cezası aldı. Siz Özgür Bey ya da başka bir CHP yetkilisinden Manavgat'la ilgili en ufak bir açıklama duydunuz mu? Duyamazsınız. Çünkü neyin ne olduğunu emin ol senden benden iyi biliyorlar. Sadece o kadar söyleyeyim. Şimdi bugün ne günlerden? 19 Mayıs 1919. Milli mücadelenin başlangıç günü değil mi? Peki bu 19 Mayıs 1919'dan 4 gün önce ne oldu? Yunanlılar İngilizlerin teşvikiyle İzmir'i işgale başladılar. Bak bu ülkenin tarihinde bunlar var. Şimdi sen 19 Mayıs'ın yıl dönümünde İngiliz ekonomiste her zaman yaptığını yapıp kendi ülkeni şikayet ediyorsun. Ne kadar hazin bir durum ya. Ya Türkiye'de iktidar alternatifi olduğunu söyleyen, Atatürk'ün partisiyim diyen, işte Milli Mücadele'nin partisiyim, Kuvayi Milliye'nin devamıyım diyen partinin genel başkanı İngiliz ekonomiste partisini şikayet ediyor. Ama bak yine sükutu hayale uğrayacaklar. Niye diyeceksin? Bak bugün ne olmuş? Bunlar şimdi o kadar enteresan ki hep batıdan medet umuyorlar. Ne diyor? Macaristan seçimlerinden umutlandık. Daha önce Tsipras Yunanistan'da iş başına geldiğinde de umutlanmışlardı. Biden Amerika'da iş başına geldiğinde de yine umutlanmışlardı. Bir türlü şunu anlamıyorlar. Umutlanmanız gereken yer Türkiye. Burada siyaset yapıyorsunuz. Haritayı aç bak. Macaristan'ın komşuları kim? Avusturya, işte Slovakya, Hırvatistan. Biraz Ukrayna ile bir sınırı var. Altta Romanya var. E bak kardeşim Türkiye'nin komşuları kim? Türkiye'nin nüfusuna bak. Macaristan'ın nüfusuna bak. Sen neden Macaristan'daki seçim sonucuyla kendi ülkeni eşleştirerek buradan bir enerji oluşturmaya çalışıyorsun? Bak asıl sükutu hayal edecekleri yeri söylüyorum. Şimdi Avrupa'dan medet umuyorlar değil mi? Hı hı. Şimdi Ursula von der Leyen. Kim bu? Avrupa Komisyonu Başkanı. Hı hı. Şimdi bir saat önce bir açıklama yapmış. Diyor ki Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la çok verimli bir görüşme yaptık. Türkiye çalkantılı bir bölgede kilit ortak. Çıkarlarımız örtüşüyor. Ticaret yollarını açık tutmak, enerji akışını sağlamak, tedarik zincirlerini istikrarlı hale getirmek. Bu önceliklerle yakın işbirliğimize devam edeceğiz. Böyle şimdi devam ediyor.
1: Bunu söylemişken böleceğim. 19 Mayıs dedik bugün. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili de bu açıklamayı unutmayın, konuşuruz. 19 Mayıs nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle, sporcularla bir araya geldi. Bir program vardı. Bir bakalım.

0: Sevgili gençler, kıymetli milli sporcularımız, sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı vesilesiyle sizleri milletin evinde ağırlamanın bahtiyarlığını yaşıyorum. Cumhurbaşkanlığı Külliyemize hepiniz hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Sizlerin şahsında, ülkemizde ve yurt dışında yaşayan gençlerimizin tamamına buradan selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Bugün hem bayrağımızı dünyanın dört bir yanında gururla dalgalandıran milli sporcularımızla hem de 81 ilimizin yanı sıra farklı ülkelerde bilgileriyle, becerileriyle, örnek kişilikleriyle temayüz eden gençlerimizle bir aradayız. Öncelikle her birinizi ayrı ayrı tebrik ediyor, gerek spor, gerek eğitim, gerekse meslek hayatınızda hepinize başarılarla dolu, parlak bir gelecek diliyorum. Sizler yalnızca ailelerinizin değil, milletimizin de iftihar kaynağısınız. Şahsen buradaki gençlerimizi büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa edecek, Türkiye yüzyılını hayata geçirecek öncü, mimar ve mihmandar bir neslin temsilcileri olarak görüyorum. Kıymetli genç kardeşlerim, şurası bir hakikat ki istiklalinizi elde etmeden istikbale yürüyemezsiniz. Biz hem bağımsızlığımız hem de geleceğimiz uğruna çok ağır bedeller ödemiş bir milletiz. Bin yıldır yaşadığımız bu vatanı şartlar ne olursa olsun canımız pahasına savunmuş, bayrağımızda sembolleşen milli ve mukaddes değerlerimizi birlik ve kardeşlik ruhuyla korumuş bir milletiz. Mazi ile atiyi buluşturan, ecdat ile evlat arasındaki manevi irtibatı sağlayan bu savunma hattının en kilit unsuru, şehit ve gazilerin kanlarıyla sulanmış bu topraklarda yeşeren gençlerdir. Bu gençlik tüm gücü ve cesaretiyle 19 Mayıs 1919'da kendisini bir kez daha göstermiştir. Zira milli mücadele destanımızın ilk sayfası 19 Mayıs 1919'da Anadolu gençliğiyle milletimizin istiklal ve istikbal mürekkebiyle kaleme alınmıştır. Esaret bulutlarının semalarımızı kapladığı o zorlu günlerde milletimiz tek yürek olmuş, ardından işgal ordularını büyük bir bozguna uğratmıştır. 19 Mayıs'ta atılan ilk adım zorluklar ve kahramanlıklarla bezeli bir mücadelenin ardından 29 Ekim'de Cumhuriyetimizin ilanıyla taşlanmıştır. Böylece Türk milleti istiklal ve istikbaline uzanan kirli elleri arkasında kim olduğuna bakmadan kıracağını tüm dünyaya bir kez daha ilan etmiştir. Şunu bilmenizi isterim ki bu irade 107 sene önce olduğu gibi bugün de dimdik ayaktadır. Sevgili genç kardeşlerim, sizler işte böyle bir gençliğin bugünkü temsilcilerisiniz. Biz de sizlere en güzel şekilde hizmet etmenin, gençlerimizin huzurlu, güvenli ve müreffeh yarınlarını inşa etmenin gayretindeyiz. Terörsüz Türkiye süreciyle bir taraftan ülkemizi yarım asırlık bir beladan kurtarmaya, diğer taraftan da milli birlik ve beraberliğimizi güçlendirmeye sizlere refahın ve kardeşliğin olduğu bir ülke teslim etmeye çalışıyoruz. En büyük amacımız bizim yaşadığımız zorlukları sizin yaşamamanız, bizim çektiğimiz sıkıntıları sizin çekmemenizdir. Son 23 buçuk yıldır olduğu gibi gençlerimizin her alanda yanında olmaya, en büyük yatırımı gençlerimize yapmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Türkiye yüzyılı hedeflerimize giden yolda gençlerimizle kol kola, omuz omuza yürümeyi sürdüreceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Milletimiz için canlarını feda eden şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize hayırlı ve sağlıklı ömürler diliyorum. Milli mücadelenin başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını, Peygamber ocağımızın kahraman mensuplarını saygıyla anıyorum. Bu düşüncelerle sizlerin ve tüm gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramını tebrik ediyor. Şimdi sizleri dinlemek istiyorum.
1: Değerli gençlerimiz, efendim bugün burada Zatı Devletleri'nin kabulleriyle ülkemizin yarınlarını inşa edecek gençlerimizle Ay Yıldızlı Bayrağımızı dünyanın dört bir yanında gururla temsil eden milli sporcularımızla buluşmuş olmanın heyecanını ve gururunu yaşıyoruz. Bir kez daha tüm gençlerimize, tüm konuklarımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, şeref verdiniz diyoruz. Sevgili gençlerimizden sorular almak isteriz. Soru soracak arkadaşlarımızın da kendilerini tanıtmalarını önemli rica ediyoruz. Arz ederiz Sayın Cumhurbaşkanı.
2: Merhaba Sayın Cumhurbaşkanım. Ben Uşak İlli temsilcisi Meryem Nisa Apaydın. Uşak Üniversitesi Dini Medya ve İletişim Bölümü'ndeyim. Sizi görmekten onur duydum öncelikle. Geçen hafta sonu yaşanan Kocaeli Gençlik Etkinliği'nde sizler de oradaydınız, teşrif ettiniz. Bugün ise bizi burada ağırlıyorsunuz. Gençlik ve Spor Bakanlığı ve buradaki tüm katılımcı arkadaşlarım adına size çok teşekkür ediyorum. Gençler de sürekli bir araya geldiğinizi biliyoruz. Böyle güzel etkinliklerde bizlerle sık sık buluşuyorsunuz. Size sorum şu yönde olacak. Bizlerle sık sık buluştuğunuzu biliyoruz. Bizlerle buluşmak size nasıl hissettiriyor ve sizin için ne tür artıları var? Bunları bilmek istiyorum.
0: Ömrünü gençlere adamış bir lider olarak burayı bir millet kütüphanesi olarak inşa etmeyi, özellikle gençlerle geleceğe yürüme noktasında gençliğe ne kadar önem verdiğimizi ifade etmek istiyorum. Biliyorsunuz burada bir gençlik merkezimiz var. Aynı şekilde İstanbul Rami'de de yine bir gençlik merkezimiz var. Gençlerle ne kadar bir araya gelirsem o kadar genç kalırım diye düşünüyorum. Ve ne kadar genç kalırsak gençliğe de inanıyorum ki inşa etmede gençlik ülkesinin geleceğini de o denli sağlam tutar diye düşünüyorum. Ve bizler şu anda sizlerle bu buluşmamızla hem beni siz genç tutuyorsunuz, hem ben de siz genç kardeşlerimle geleceğin inşasında inanıyorum ki adımlarımızı ona göre atıyoruz ve atacağız.
3: Sayın Cumhurbaşkanım, ismim Ada Tüysüzoğlu, Cenevre'den katılıyorum.
0: Nereden katılıyorsun?
3: Cenevre'den, İsviçre. Yurtdışlıklar Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın vesilesiyle bu Gençlik Spor Bakanlığı'nın Genç Temsilciler Programı'na katılma imkanı buldum. Şimdi benim gibi ailesiyle ya da tek başına yurt dışında öğrenim gören pek çok arkadaşımız var. Onlara ne gibi tavsiyeleriniz olur? Teşekkür ederim Sayın Cumhurbaşkanı.
0: Gençlik ve Spor Bakanımız, konuş bakalım.
4: Sayın Cumhurbaşkanım, özellikle yurt dışındaki gençlerimizle ilgili yurt dışı Türkler Başkanlığı ile beraber ortak çalışmalar yapıyoruz. Onların başında gençlerimizi Türkiye'ye getirip Türkiye'deki önemli yerleri gezdirmek ve özellikle de gençlik kamplarında onları misafir ederek kendi ülkelerini tanımalarını veya bizim öğrencilerimizin oraya gidişlerinde onlarla diyaloglarını artırmayı amaçlıyoruz. Çünkü biliyorsunuz başta Almanya ve Fransa olmak üzere Avrupa'da yaklaşık 5 milyonun üzerinde bir vatandaşımız var. Bunların içerisinde gençler var. Bu gençlerimiz özellikle kendi ülkelerinde başarılı işler yapıyorlar. Sizin de her zaman tavsiyeniz bulunduğunuz ortama da en iyi şekilde hem siyasete katılın, hem sivil toplum kuruluşlarına katılın, hem iyi eğitimler alın, hem iş adamı olun, hem o diasporada güçlü olun diye tavsiyeniz var. Bir her gittiğiniz ortamda. Biz de gençlerimize hem yetiştiklerinde ülkemize gelip bilim ve teknolojide hizmet etmelerini, aynı zamanda sporda başarılı olanların da bizim bayrağımızın altında gerekli işlemleri yapmalarını arzu ediyoruz. O yüzden gencimiz, İsviçre'den katılan gencimizin bu arzusu çok önemli. Siz de her zaman gençlerin önünü açıyorsunuz. Verdiğiniz vizyonla, çizdiğiniz gençlerle ilgili vizyonla. Onlarla gurur duyuyoruz. Bizim geleceğimiz, siz de ifade ettiniz. Türkiye yüzyılı, gençliğin yüzyılı, Türkiye yüzyılı, sporun yüzyılı. Dolayısıyla bu gençlerimize güveniyoruz. Emin adımlarla teknolojide, sporda, kültürde, her alanda emin adımlarla yürüyoruz. Güçlü Türkiye için yürüyoruz. O yüzden sizin liderliğiniz gençlerimize ilham oluyor. Teşekkür ediyoruz. Ben de sizin burslarınızı okuyan bir genç olarak özellikle de ülkemize hizmet ediyoruz. Bu da çok önemli. Sizin gençlere verdiğiniz önemlerden bir tanesi bu. Az edemem ben.
5: Merhabalar Sayın Cumhurbaşkanım. Ben Bilecikli temsilcisi Yusuf Borlu. Bursa Uludağ Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi öğrencisiyim. Benim sorum milli takımımızla alakalı olacak. Milli takım 24 yıl aradan sonra bu sene Dünya Kupası'na gidiyor. Grupta Amerika Birleşik Devletleri, Paraguay, Avustralya var. Şansımız nasıl olur sizce? Nereye kadar ilerleyebiliriz? Ve son olarak sizce Dünya Kupası şampiyonu kim olur? Teşekkür ederim.
0: Sen söyle Osman. Hadi.
4: Evet, zat-ı devletlerinizin Türk sporuna yaptığı yatırımlar nedeniyle teşekkür ediyoruz. Evet, dünya standartlarımız, stadyumlarımız var. Milli takımımız, bizim çocuklar bu yıl 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası'na katılmayı hak ettiler. Siz de çok desteklediniz. Her maçı takip ettiniz. İnanıyoruz ki milli takımımız Amerika'da düzenlenen Amerika, Meksika ve Kanada'nın ortak düzenlediği Dünya Kupası'nda grubunda ilk maçını biliyorsunuz Avustralya ile oynayacak. Sonra Paraguay ile San Francisco'da oynayacak. Ondan sonra da Los Angeles'ta Amerika ile oynayacak. Gruptan lider çıkmak istiyoruz. Bütün arzumuz da bu. Çünkü genç ve dinamik bir takım var. Çok hareketli. İyi bir jenerasyon yakaladı takım. Arda Güler gibi, Kenan Yıldız gibi, Hakan Çalhanoğlu gibi çok önemli sporcular var. Kendi takımlarında başarılı sezon geçirdiler. Tabii aynı zamanda Türkiye'deki sporcularımız da, kalecimiz Uğurcan'dan tutun diğer Orkun Kökçüsü, Beşiktaş'taki hepsi çok çok iyi durumdalar. İnancımız o ki milli takımımız gruptan çıkacak. Birinci çıkmasını arzu ediyoruz. Birinci çıkarsak üst çatala, yani eşleşmede çok büyük avantaj var. Benim düşüncem takımımız 16 hatta çeyrek finale kadar gelip sürpriz yapabilir. Her şey olabilir. Daha önce 2002'de dünya üçüncüsü olduğu gibi bu çocuklar çok şeyi başarabilirler. Biz de millet olarak onların arkasında olacağız. Maç saatleri tabii sabah 5, 6, 7 ama olsun, biz onları destekleyeceğiz. Yürekten destekleyeceğiz. Siz de her zaman milli takımın yanındasınız. Takip ediyorsunuz. Teknik direktörünü, takımını, motivasyonunu, her şeyi takip ediyorsunuz. Biz Amerika'da Türkler olarak iyi işler yapacağımızı ve başarılı olacağımıza inanıyoruz. Kim şampiyon olur derseniz tabii favoriler arasında en son İspanya iyi durumda, Arjantin var, son dünya şampiyonu, yine Fransa var ama biz sürpriz yapabiliriz.
0: Sürpriz yapabiliriz değil mi?
4: Yani başarırız diyorum ben.
0: Biz kazanacağız diyeceğiz.
4: Kazanacağız efendim, tamam.
0: Kazanmak, kazanmak, kazanmak.
6: Merhaba. Merhaba Sayın Cumhurbaşkanım. Ben Simge Çevik, Manisa temsilcisiyim. Manisa Celal Bayar Üniversitesi, %100 İngilizce, Siyaset Bilim ve Uluslararası İlişkiler 2. sınıf öğrencisiyim. Öncelikle bizi ağırladığınız için teşekkür ederim. Şimdi size sorumu yöneltmek istiyorum.

0: Son zamanlarda maalesef gençlere hedef alan ya da gençler tarafından gerçekleştirilen şiddet olaylarıyla karşılaşıyoruz. Sizler bizleri korumak ve bizlerin geleceğini en iyi şekilde inşa etmek için çalışıyorsunuz. Burada ailelere ve devlete düşen görevlerden bahsediyorsunuz. Peki bizlere düşen görevler nelerdir? Bizler kendimizi çağın negatif unsurlarından korumak için neler yapmalıyız? Sorum böyle. Çok teşekkür ederim Sayın
1: Cumhurbaşkanım. Ben teşekkür ediyorum. Siz zaten şu anda soruyu da sordunuz, cevabını da verdiniz. Çünkü bu şiddet, bunun yanında özellikle de meşru olmayan bütün yollara tevessül etmek bizim gençliğimizin asla yaşamı içerisinde yer almamalıdır. Yani gençliğimiz alkol, uyuşturucu, bütün bunlardan tamamen uzak ve her şeyiyle pırıl pırıl bir gençlik olmalı. Ve bu gençliğimiz inşallah Rıza'nın çırpmaları attığı gibi kötü alışkanlıkları da şöyle yer ile yeksan etmeli ve artık Türk gençliği bütün bu pisliklerden, bu olumsuzluklardan uzak olarak yetişen bir gençlik olmalı.
0: Çok teşekkür ederim Sayın Cumhurbaşkanım.
1: Sağ ol.
2: Merhabalar Sayın Cumhurbaşkanım. Ben Sude Şengüray. Bugün Adana ilimizi temsilen buradayım. Öncelikle sizleri görmek benim için çok büyük bir onur. Ben Doğu Akdeniz Üniversitesi %100 İngilizce Beslenme ve Diyetetik bölümünden yeni mezun oldum. İzninizle bugün size sormak istediğim soru, devlet yönetiminde ve siyasette gençlerimize çok büyük bir önem verdiğinizi ve yer verdiğinizi biliyoruz. Onların aslında devlet yönetimine kattıkları ortak noktalar, kazanımlar nelerdir? Ve gençlerle çalışmak sizin için nasıl bir duygu? Aynı zamanda beraber çalıştığınız gençlerin ortak özellikleri nelerdir Sayın Cumhurbaşkanım? Teşekkür ederim.
1: Ben çok teşekkür ediyorum. Gençlerle çalışmak, gençlerle yol yürümek gerçekten bizler için ayrı bir zevk. Hele hele gençlerle hedefe yaklaştıkça da tabii çok büyük bir onur duyuyorsunuz. Şu anda şu çatı altında gençlerle bir arada olmak hiçbir şeye değişilmez. Şu anda burada öyle zannediyorum ki 200 kadar gencimiz var. 205 gencimiz var ve bu gençlerimizin hepsi üniversiteli ve bu gençlik Türkiye'nin yarınlarını inşa edecek olan bir gençlik. Biz Türkiye'nin yarınlarını inşa eder miyiz? Bana sorarsanız ederiz. Hiç burada şüpheniz olmasın. Aramızda sporcu gençlerimiz var ve bu sporcu gençlerimizin her biri birbirinden kıymetli. Her biri geleceği inşa etmenin gayreti içerisinde. Dolayısıyla da bakın daha geçenlerde işte tekvando'da şampiyonluklar kaptık. Takım halinde Avrupa şampiyonu olduk. Demek ki yaparsak oluyor. Bütün mesele kararlı olmak ve yapacağız dediğimiz zaman yaparız. Bunun için de Rıza, şimdi sen

0: Olimpiyata hazırlanıyor musun? Sesini duyalım ya.
1: Evet Cumhurbaşkanım. İnşallah hedefim 2028.
0: Ne zaman 28?
1: 2028 olimpiyatları. Aynı zamanda da o zaman da güreşi bırakma tarihimiz.
0: Olimpiyat şampiyonu olduktan sonra bırakmak.
1: İnşallah hedefim olimpiyat şampiyonu olabilmek.
0: Değil mi?
1: Evet. Şimdi Avrupa rekorunu yeni kırdık. Alexander Karelin'in bildiğiniz gibi 13. kez kazanarak. Tabi bu benim için
0: ama sen
1: bir
0: şimdi
1: moral oldu.
0: Yani Alexander Karelin'i geçtin. Değil mi?
1: Evet, Avrupa rekorunu geçtim.
0: Geçtin. Şimdi olimpiyatta da bu rekoru kırmak lazım.
1: İnşallah. Olimpiyatta taçlandıracağız hepsini inşallah.
0: İnşallah.
1: Bizler emek harcayalım, çok çalışalım. Yeteneğimizi de ülkemiz için sonuna kadar kullanmaya devam edeceğiz inşallah.
0: Aman bizi mahcup etme.
1: İnşallah Sayın Cumhurbaşkanım.
0: Sağ ol. Haftada 3 gün basketbol oynuyorum. Şimdi bugün buraya gelmeme rağmen sabah basketi oynadım. 68 sayı yaptım. Ve bayağı formunda bugün malum toplantılarımız yoğun. Ve sizlerle şu anda bir arada olduk. Spordan kaçmak diye bir şey olmaz. Ben tabii 16 yaşında futbola başladım. Ve 16 yaşından itibaren futbol. Peki baskete ne zaman derseniz baskete burada başladım. Ve sağ olsun çok çok iyi arkadaşlarımız var. NBA'de oynayan arkadaşlarımızla beraber oynuyoruz. Ondan dolayı da tabii aramızdaki yarış biraz hızlı gidiyor. Ama o da bize ayrı bir hırs veriyor. Haftada en az 2 gün, 3 gün bu basketi oynuyoruz. Ama futbolda tabii biraz çekiniyorum. Futbol artık ara verdik. Şimdi basketle işi sürdürüyoruz. İyi gidiyor. Ama aramızdaki sporcu arkadaşlarımızın hassasiyetleri önemli. Rıza bu son güreşlerde attığın çırpmalar muhteşemdi. Bu çırpmalarla da Macar'ı yerden yere vurdun. Bundan sonra da inşallah iyi hazırlanıp olimpiyatlarda neticeyi alacağız. Hangi sporu yapıyorsun?
2: Voleybol.
0: Ha, voleybol. Hangi takımda oynuyorsun?
2: Şu anda Eczacıbaşı'nda oynuyorum ama amil takımda. Şu anda kamptan geldim Sayın Cumhurbaşkanı.
0: Şu anda durum nasıl?
2: Şu anda durumum iyi. Teşekkür ederim Sayın Cumhurbaşkanı.
0: Neyse büyük geçmiş olsun.
2: Teşekkür ederim.
3: Merhabalar Sayın Cumhurbaşkanım. Ben Merve, bilgisayar mühendisliği okuyorum. Öncelikle burada bulunmaktan çok mutluyum. Size sorumsa birçok torununuz olduğunu ve onları çok sevdiğinizi biliyoruz. Hatta bazıları artık çocukluktan çıkıp gençliğe adım attılar. Onlarla gündelik hayatınızda neler konuşuyorsunuz? Size verdikleri tavsiyeler ya da yaptıkları eleştiriler oluyor mu?
0: İşte şimdi konuştuklarımızı konuşuyoruz. Gençlerle neler konuştuğumuzu buradaki sohbette olduğu gibi konuşuyoruz, konuşmaya da devam edeceğiz.
4: Sayın Cumhurbaşkanım.

0: sağlıklı bir bireyken daha sonrasında engelli oluyor olmak hayatı bitirmiyor. Sadece hedefleriniz ve amaçlarınız olmalı diye düşünüyorum. O yüzden de biliyorsunuz Okçular Vakfı'nda 2018'de okçuluğa başladım. Artık baktık tekvando yapamayacağım. En azından yapabileceğim bir spor olsun.
1: Okçulukta da
0: hem yani dünya
1: işi,
0: hem Avrupa
1: işi götürüyor ha.
0: Bunun en büyük sebeplerinden biri de Okçular Vakfı'na çok şey borçluyum gerçekten. Yani burada çok büyük bir vefa duyuyorum hem size hem Okçular Vakfı'na. Çünkü ilk okçuluğa başladığımda okçuluk yapacak sandalyem dahi yoktu. İlk Okçular Vakfı aldı sandalyemi ve o gün bir söz verdim. İnsan kendi için bir şeyler yapabilmeli. Bazen bencil olabiliyoruz ama hayatın diğer noktasında sizler için bir şeyler yapılıyorsa o vefayı her zaman sürdürebilmek lazım. En büyük borçlarımdan biriydi. O yüzden hem Paralimpik oyunlarında şampiyonluk kazanıp hem dünya şampiyonu olup hem Avrupa şampiyonu olup sizleri ve Türk milletini gururlandırdığım için çok mutluyum. Benim için çok değerli. Annemi de spora başlattım.
1: Öyle mi?
0: Annem bocce sporu yapıyor ve 2028 Los Angeles'ta dünyada bir ilki gerçekleştirmek istiyoruz. Anne kız. Paralimpik oyunlarına ekmek için bir hedef koyduk. Türkiye ikincisi oldu, Türkiye üçüncüsü oldu. Onun da sponsorluğunu ben yönetiyorum şimdi. Elimizden geleni yapıyoruz. Yani
1: maşallah.
0: Bu millete çok şeye borçluyuz, Türk milletine. Bayrağımızı en iyi şekilde dalgalandırabilmek için de boynumuzun borcu diyoruz. Çok teşekkürler.
2: Ben Deniz Melike Karadağ, Tekirdağ ilini temsilen buradayım. Öncelikle sesim kısık, kusura bakmayın. Fakat yine de sorumu size sorabilmek için şu an tam karşınızda bulunmaktayım. Koç Üniversitesi'nde hazırlık sınıfı öğrencisiyim. Ve bölümümle alakalı bir soru size yöneltmek istiyorum. Şu an bildiğiniz üzere sosyal medya akımları inanılmaz popüler düzeyde. Ve dünya genelinde gençlerimizi hedef alan belirli akımlar var. Ve bu akımlar kimi zaman her zamanki gibi ne yazık ki masum olamayabiliyor. Bazen sapkınlığı veya ahlaki yoksunluğu ele alabiliyorlar. Bu doğrultuda devletlerimizin buna göre politikalar izlediğini biliyoruz. Sizin bu konuda sosyal medyayı konusunda nasıl bir düşünceleriniz var? Bunu öğrenmek isterim. Teşekkür ederim.
1: Ben çok teşekkür ediyorum. Özellikle de bu hassasiyetinize çok çok dikkat ediyoruz. Dikkat etmemiz lazım. Ama sizin buradaki duruşunuzu takdirle karşılıyorum. Sosyal medya gerçekten gençliğimizin şu anda en büyük sorunu. Ama bu duruş var ya bu duruşunun sebebiyle de sosyal medyada inşallah biz gençliğimizi bunlara kaptırmayacağız. Ve bunlara kaptırmadan da gençliğimizi inşallah istikamet üzere yürümesini sağlamış olacağız. Yeter ki siz bu duruşu sağlayın.
2: Teşekkür ederim.
3: Sayın Cumhurbaşkanımız, efendim izninizle son sorumuzla böylelikle almış olduk. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı vesilesiyle gerçekleştirdiğimiz Gençler ve Milli Sporcular Buluşması programımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Teşrifleriyle programımızda bizlere ev sahipliği yapan ve katılımlarıyla bizleri onurlandıran Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, kıymetli sporculara, kıymetli gençlerimize huzurlarınızda teşekkürlerimizi sunuyoruz ve Sayın Cumhurbaşkanımızı saygılarımızla ve kuvvetli alkışlarımızla uğurluyoruz efendim. Arz ederiz. Sayın Cumhurbaşkanım.

0: Kablosuz Çırp. A Haber Radyo, haberin radyosu. Diyarbakır 90, Mardin 95.8, Van 92, Siirt 88.8. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
2: Ya!
3: Dayı sen ne yapıyorsun ya?

0: Pusu kurdular, araca zorla binip sürücü ve kadın yolcuya dehşeti yaşattılar.
1: Kardeş bak. Yanlış yapıyorum.
2: Ya sür ya. Kardeş
1: bak, büyük ceza yesin.
0: Adana'da çok sayıda taksici uygulamayla yolcu taşıyan sürücünün önünü kesti.
2: Ya!
1: Dayı sen ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun
2: ya?
1: Dayı sen ne yapıyorsun?
3: Ya.
1: Kamera var, yapma.
3: Açay!
1: Dayı arabama zarar verdin. Kamera var.
2: Kardeş!
1: Kardeş bak!
0: İçlerinden biri araca zorla binip sürücüyü tehdit etti. O sırada araçtaki kadın yolcu büyük korku yaşadı.
1: Kardeş bak, büyük ceza yersin. Kamera var. Dayı bak, büyük ceza yersin. Kamera var. Dayı bak, büyük ceza yersin. Kamera var diyorum. Dayı yapma diyorum.
4: Araba bir şey yok.
0: Sürücünün araçta kamera olduğunu söylemesi üzerine taksiciler bölgeden ayrıldı.
1: Kardeş bak, büyük ceza yersin. Kamera
2: var.
1: Dayı bak, büyük ceza yersin. Kamera var.
0: Şikayet üzerine polis ekipleri saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.
1: Dayı yapma diyorum.
5: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
0: Mogan Gölü'nde atık su deşarjı tespit edildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne 1,6 milyon lira idari para cezası uyguladı. Bakanlık ekipleri gelen ihbar üzerine Mogan Gölü'nde inceleme başlattı. Denetimlerde Mogan Parkı yakınındaki yağmur suyu hattı aracılığıyla göle atık su deşarj edildiği belirlendi. İnceleme sonucu Gölbaşı ilçesi Hacılar Mahallesi'nde köprü yapımı sırasında oluşan atık suların arıtılmadan yağmur suyu hattına bağlanıp Mogan Gölü'ne deşarj edildiği tespit edildi. Gölün özel çevre koruma bölgesi olması nedeniyle Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne iki katı yaptırım uygulanarak 1 milyon 678 bin lira idari para cezası verildi. Sorumlular hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu. Öte yandan geçtiğimiz yıllarda kirlilik ve kötü kokuyla gündeme gelen Mogan Gölü, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'yla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın yürüttüğü Mogan Gölü Dip Çamuru Temizleme Projesi ile nefes aldı. Gölden 3 milyon 500 bin metreküp dip çamuru çıkarıldı. Bakanlık ekipleri özel çevre koruma bölgesi sınırları içindeki göle yönelik denetimlerini sürdürüyor.
5: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
6: Eksiğimiz olan teknolojiyi üst seviyede yakaladığımızı hissediyorsunuz. Müthiş bir gurur. Yani bu Türk'ün biz geliyoruz demesinin en güzel kanıtı.
0: Robot köpekler, İHA SİHA sistemleri, yerli ve milli silahlar yoğun ilgi görüyor. İzmir'de devam eden Efes 2026 tatbikatı kapsamında savunma sanayi sergisi açıldı.
7: Savunma sanayi sergisinde makine kimya endüstrisinin standındayız. Tabi standta çok sayıda ürün var. Bunlardan bir tanesi de 155 milimetre obüs, öyle değil mi?
8: Atilla obüsümüz 155 milimetre. Yaklaşık 40 milimetre bir menzili var. Bu obüsümüzün diğer üretimlerden farkı olan mermi doldurma sistemimizi artık modüler barut doldurmasına getirdik. Hem mermi doldurma sistemi mermiyi yarı otomatik olarak yükleyebiliyor. Ayrıca da modüler barutları yarı otomatik olarak yükleme yapabiliyor.
0: Sergide yerli ve milli imkanlarla üretilen silahlar görücüye çıktı.
7: Makine kimya endüstrisinin standında platformlarla birlikte çok sayıda keskin nişancı tüfeği de var. Ve bunlardan en yenisi ise makine kimya endüstrisinin ürettiği 375 milimetre keskin nişancı tüfeği. Başka neler var, bize anlatır mısınız silah anlamında?
9: Merhabalar, öncelikle hoş geldiniz. Bura bizim görmüş olduğunuz bu öndeki grup keskin nişancı tüfek grubumuz. Onun dışında burada hafif mühimmatlar, hafif makine tüfeklerimiz var. Milli Piyade'ye sattığımız MPT 76 tüfeklerimiz var. Yine AK-47'ye muadil olarak üretmiş olduğumuz MK-739 silahlarımız var.
10: Ülkemizin böyle güçlü bir savunmaya sahip olması bizi çok onurlandırdı.
7: Savunma sanayi sergisinin en dikkat çeken ürünlerinden bir tanesi de Türkiye'de ilk ve tek olan

0: Alpin insansız helikopter. Yaklaşık menzili 200 kilometre ve 200 kilogramda faydalı yük taşıyabiliyor. Üzerindeki 8 tane kamikaze drone'la ise gelebilecek saldırıları bertaraf ediyor. Aynı zamanda kamikaze dronların üzerinde içinde 1000 tane bilye olan mühimmat da işte bu saldırıları bertaraf etmekte büyük rol oynuyor.
1: Hem bu ürünleri görmek, keşfetmek, geliştiklerini görmek ve bu şeylerin nasıl yapıldığını görmek bizim için eğlenceli bir deneyimdi. Şahsen ben çok eğlendim.
0: Savunma sanayi sergisinin en dikkat çeken ürünleri tabii ki robot köpekler ve günümüzde artık çok farklı alanlarda işlevi olan robotik köpekler üretiliyor. İşte onlardan bir tanesi biyolojik serpinti olan bir noktadaki o serpintiyi tespit ediyor. Diğeri ise onun işlevi çok daha büyük, el yapımı patlayıcıları tespit ediyor ve önündeki su jetiyle de onları imha ediyor.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
3: Nüfusu 2000'in altına düştüğü için 2014 seçimlerine girememiştik. Yasa gereği de belediyelikten düşmüştük. Tekrar yasal bir fırsatla belediyeliği elde ettik. İnşallah 7 Haziran'da tekrar seçime gireceğiz.
4: Sandık kurulacak, belediye başkanı ve belediye meclis üyeleri belirlenecek. 6 yerleşim yeri belde statüsü kazandı. Yüksek Seçim Kurulu'nun kararıyla bu beldelerde 7 Haziran'da seçim yapılacak.
5: Beşadiye'ye 13 kilometre mesafede olan Yolüstü kasabası 2014 seçimlerinde nüfusun azlığı dolayısıyla belediyelikten düşmüştü. Yeniden sayım yapıldı ve şimdi 7 Haziran'da yeni belediye başkanını seçecek.
6: Belediye olduğu takdirde bu hizmetlerin daha bir hızlı bir şekilde, daha olur bir şekilde yapılacağını biliyoruz. Halkımız da bunu biliyor. En güçlü şekilde belediyeye de belediye başkanlığına desteklerini verecekler. Süreci bu şekilde sonlandıracağız inşallah.
4: Seçmenler belediye başkanı ve belediye meclis üyelerini seçecek.
5: Yolüstü kasabasının şu andaki nüfusu 2135, seçmen sayısı ise 1620. Seçimde 4 mahallede 7 sandık kurulacak ve seçmenler oylarını kullanacak.
7: Çok istiyoruz yani böyle güzelleştirip burayı belediyeyle beraber. İnşallah çok güzel işler olacak inşallah.
5: Yolüstü kasabası 7 Haziran'da seçime girecek. Şu anda Yolüstü kasabasında caddeler, sokaklar hem siyasi parti bayraklarıyla hem de Türk bayraklarıyla donatılmış durumda.
8: Şimdiye kadar biz AK Parti hangi seçime girdiyse %90 üzerinde burada temsil gösterdik.
4: Tokat'taki Çevrecik, Bağtaşı ve Kuşçu beldeleriyle Gümüşhane'ye bağlı Tekke, Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafa Paşa beldelerinde de 7 Haziran'da seçim olacak.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
9: Dört hasta yaptık geçen hafta. İki tane kapak replasmanı yaptık. Mitral kapak replasmanı. İki hastaya da koroner bypass ameliyatı yaptık.
4: Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde robotik cerrahi yöntemiyle ilk kez kalp ameliyatları gerçekleştirildi.
9: Burada robot kullanılıyor ameliyatta. Tabii robot kendisi yapmıyor ameliyatı. Kontrol ediyoruz. Bir de hastanın başında da robotun kolları var hastanın içinde. Onlar da bizim ne istiyorsak onu yapıyor ameliyatta. Ve ameliyatı böyle gerçekleştirmiş oluyoruz.
10: Robotik kalp cerrahisinde kullanılan robot iki üniteden oluşuyor. Biri şu an benim oturduğum kısım. İşte hekim buraya oturarak ikinci kısım olan kolları hareket ettiriyor.
9: Hasta başındaki robotun kollarını kontrol ediyorum. Buradan bu kollarla ve buradan görerek ameliyatı gerçekleştiriyorum. Yani birinci cerrah ameliyatı yapan aslında buradaki cerrah. Hasta başında da bir cerrah var veya bazen iki bazen üç de olabilir. Onlar da benim buradan verdiğim komutları yerine getirerek bazen dikiş veriyorlar, bazen dikişi kesiyorlar, bazen dikişi alıyorlar içeriden. Bu kolların her birisi hastanın içine bir kolla giriyor. İçinde de aletler var üstünde. O aletler de ameliyatlar gerçekleştirmiş oluyor.
4: Ameliyatlar hastaların göğüs kemiği kesilmeden yapıldı.
9: Klasik cerrahide normalde sternumu keserek yapıyoruz. Robotikte ise bu sternumu kesmeden yapıyoruz. Yani burada yaklaşık bir 15-20 santimlik bir kesi değil de küçük küçük kesilerden veya küçük küçük deliklerden girerek kalbin ameliyatlarını böyle gerçekleştiriyoruz.
4: Robotik cerrahi yöntemiyle kalp ameliyatı her hastaya yapılamıyor.

0: Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
1: İyi geceler. Haber ekranlarına tekrar hoş geldiniz. Aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ama başka bir konuya, başka bir gündeme geçerek tüm dünyanın takip ettiği savaş gündemiyle devam edeceğiz. Yine Trump'ın benzer açıklamaları var savaş gündemine dair. Trump ne söyledi bakalım, konuşmaya başlayalım.
2: Well, I mean, I'm saying 2 or 3 days, maybe Friday, Saturday, Sunday, something, maybe early next week, a limited period of time. Because we can't let them have a nuclear weapon. If they had a nuclear weapon, you know how it is to negotiate with a country where you're beating them badly, they come to the table, they're begging to make a deal, because they're begging to make a deal. I hope we don't have to do the war, but we may have to give them another big hit. We may have to give them another big hit. I'm not sure yet.
1: Trump yine belli süreler verip o süreleri iptal ediyor ama burada bu kez başka ülkelerden bahsetmesi. Bir önceki açıklamasında da ben bir saat kalmıştı mesafeme saldıracaktım. Bu saldırıyı gerçekleştirecektim ama benden durmamı istediler. Bölge ülkelerine sıralıyor. O yüzden durdum diyor. Hocam o bir saat mesafe kaldı. Ben saldırdım, saldıracaktım. İran'da diyor ki biz daha silahlarımızı bile kullanmadık. İstiyorlarsa buyursunlar evet. Diyor. Karşılıklı restleşme devam.
3: Doğru.
1: Ne olacak bu iş? Neden mesela Körfez ülkeleri dur dedi? Ne anlama geliyor bu? Sahada ne olmuş olabilir? Hazırlıksız olan mı var? Ne demek istedi Trump?
3: Yani muhtemelen şöyle bir şey var. Körfez ülkeleri herhangi bir şekilde eğer Trump bu ateşkes öncesinde biliyorsunuz şey yaptı. Hep böyle İran'a dedi ki enerji altyapınızı vuracağız dedi. Köprülerinizi vuracağız dedi. Bir tane köprüyü vurdular. Ulaştırma hatlarınızı vuracağız dedi. Yani sizi yerle bir edeceğiz dedi. Ama Körfez ülkeleri bu işte ne yapıyor? Zarar görüyor. Yani İran'da karşılığında gidiyor Körfez ülkelerini vuruyor. Şimdi Körfez ülkeleri de kendilerine yönelik böyle bir İran'dan saldırı bekliyorlar. O nedenle savunmalarını biraz daha iyileştirme derdindeler. Yani mesela Birleşik Arap Emirlikleri'ne İsrail'in o demir kubbesinin gelmesi gibi. Davut'un sapanı geldi, demir ışını geldi. Onlar biraz daha diğerlerine göre daha iyi pozisyonda. Patriot füzeleri bitmişti. Onlarla ilgili muhtemelen tahkimat devam ediyor. Yani buradaki sıkıntı o ülkelerin hazır olmaması yani savaşmaya, İran'ın saldırmasına karşı ama biraz da Trump tabii ki her zamanki gibi tribüne oynuyor. Yani elimde güç var. İşte İran'daki birileriyle anlaşıyorum, birileriyle anlaşamıyoruz. İşte onlar iyi adamlar, kötü adamlar gibi bir takım söylemlerle aslında Amerikan ordusuna daha iyi şartlarda İran'a saldırabilmeleri için zaman kazanıyor. Şimdi burada tabii ki Netanyahu'nun da arada girdileri var. Netanyahu çünkü gidip yargılanma aşamasında beni yargılamasınlar diye tekrar savaşın başlamasına veya krizin yukarı seviyelere taşınması için Trump'ı sıkıştırıyor. Yani iki kere kabineyi topladı. Hava Kuvvetleri Komutanı'nı, Genelkurmay Başkanı'nı çağırdı. Onlarla 6'şer saatlik görüşmeler yaptılar. Yani savaşın daha ciddi bir şekilde yeniden başlayacağına dair emareler var ama burada şimdi önümüzde bayram var. Hı hı. Bayram döneminde savaşı başlatırlar mı başlatmazlar mı? Diğerinde biraz yani bayramdan epey bir önce Ramazan içerisinde savaş başlatmışlardı 28 Şubat'ta. Ama şu anda sanki böyle bayramı böyle atlayıp bayramdan sonra 2 Haziran'la Dünya Kupası da var 11 Haziran'da. 11 Haziran öncesindeki o fırsat penceresi diyelim. O arada savaşta çok yoğun bir aşamayla yani şu ana kadar belki de görmediğimiz şekilde İran'a çok fazla sayıda mühimmat atabilirler. Enerji altyapısını gerçekten çökertebilirler. Bir takım kritik köprüleri, yolları vurabilirler. İran'da Körfez'i allak bullak edebilecek şekilde. Çünkü elinde yeteri sayıda hem balistik füze hem de kamikaze drone var. Yani İran istihbaratına yani onların söylemleri var. Yine ABD'nin istihbarat değerlendirmeleri var. Yani Trump'ın söylemlerinin aksine şu anda İran'ın elindeki vuruş kapasitesi hem balistik füze hem de kamikaze dronlar olarak %70 civarında. Yani güçsüz bir pozisyonda değiller ve gerçi savaş başladığı sıralarda da yani 28 Şubat döneminde Hegseth demişti ki Rubio da bunu teyit etmişti. İran'ın aylık balistik

0: füze üretme kabiliyeti 100 civarında demişti. Şu anda bu rakam 125 olarak telaffuz ediliyor. Dolayısıyla şu ateşkesten sonra bile en az 125 ile 150 civarında balistik füzenin İran tarafından üretildiği biliniyor. Yani İran'ın bu savaşa yeterince hazır olduğu ve kesinlikle teslimiyet olmayacağını Trump hissettiği için burada hani kötü adam değil de iyi adam ama ben işte o kadar uyardım bunlar bizi dinlemediler, nükleer silaha sahip olmalarında izin veremezdik, bu nedenle tekrar saldırdık ama saldırmak için bir gerekçeye ihtiyacı var biliyorsunuz. 60 gün kuralı bitti, kenara kondu. Şu anda 7 Nisan'dan itibaren ateşkes devrede. Her ne kadar aradaki kesintiler olsa da, işte özgürlük projesi gibi şeyler devreye sokulsa da en nihayetinde burada ABD'nin tekrar kendisini meşru müdafaa kapsamında bir savaşın içerisine çekmesine ihtiyaç var. Buna ister sahte bayrak diyelim, isterseniz İran gerçekten ABD'ye saldırmış olsun. İşte Birleşik Arap Emirlikleri ABD'nin müttefikidir. Ona bir kuvvetli saldırı olabilir ki iki gün önce biliyorsunuz nükleer santrale enerji, yani elektrik üretmek için kurulmuş olan Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki 4 santralden birisine İran saldırdı veya saldırdığı iddia ediliyor. Yani böyle bir takım gerekçeler kullanılmak suretiyle ABD'nin İsrail'le beraber savaşı başlatması isteniyor. Ama zaman ne zaman?
1: Evet.
0: Sanki şu anda önümüzdeki cumartesi günü bir saldırı olma ihtimalinden bahsediliyor.
1: Yine bir hafta sonu.
0: Evet, ama sanki böyle eğer ki Körfez ülkeleri de devreye girecektir. Bayram var arada. Müslüman dünyasının tepkisini çekme, haç mevsimi deyip belki yani bayramdan sonraki 2 Haziran sonrası döneme sanki bir şeyler işaret ediyor gibi.
1: Bu tarihleri saymaya devam ediyoruz, evet, hocam yani. Trump sayesinde. Şimdi 3 bağlantım var. 3'ü de hazır. Anadolu Ajansı Katar muhabiri gazeteci Ali Altunkaya bizi bekliyor. Yine Amerika'da İrfan Sapmaz hazır. Ve İran'da da Ekber Karabağ hazır. Herkese selam vermiş olayım. Ekber'e döneyim. Çünkü Ekber'in ardında yine meydanlarda bayraklar sallanıyor. Yoğun bir kalabalık var. Ekber, öncelikle şu an ne oluyor bulunduğun noktada onu sorayım. Sonrasında da şu silah eğitimlerini soracağım.
2: Teşekkür ederim Cansın Elbacı. An itibariyle başkent Tahran'da Benek Meydanı'nda geçirdik gecelerde olduğu gibi yine bu meydanda bu gecede yine arkamda da görüldüğü şekilde yönetime destek mitingi yapılmaktadır. Savaşın ilk gününden itibaren bu mitingler başladı ve hala da görüldüğü gibi burada devam ediyor. Meydanda ilginç çadırlar, kurulmuş çadırlar da vardır. Onlarca çadır vardır. Şöyle size göstereyim o çadırlardan bazılarını. İşte görüyorsunuz bazı çadırlar. Çeşitli amaçlar için kurulan çadırları görebiliyorsunuz. Mesela bazılarında göre şurada ikram yapılıyor. Diğer mesela çadırlarda kitaplar satılıyor. Ve bu çadırların birinde de silah eğitimi veriyor ve son birkaç gündür bu yapılıyor. Az önce kapandı esasında bu silah eğitimi verilen yer. Oradan da yayın yapacaktım ancak az önce bu işte silah eğitimi veren yer kapandı. Dediğim üzere başkent Tahran'da Benek Meydanı'nda insanlar burada toplanmış ve yönetime destek gösterisi yapmaktadır. Donald Trump yaptığı son açıklamada bugün İran'a saldıracağını ifade etti. Ancak bölge ülkelerinin çekinceleri dolayısıyla Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'ın isteği üzerine bunu ertelediğini duyurdu. İran'dan son zamanlarda sürekli bir şekilde gelen açıklamada İran yeni bir savaşın yaşanması durumunda işte söz konusu az önce bahsettiğim ülkeler ve aynı zamanda diğer Arap ülkelerini, Körfez'deki Arap ülkelerini sert bir şekilde vuracağına yönelik açıklamalar İran tarafından gelmektedir. Özellikle İran'ın hedefinde olan ülkenin Birleşik Arap Emirlikleri olduğunu ifade edebiliriz. Hatta geçtiğimiz süre zarfında da bazı İranlı yetkililer böyle bir durumun yaşanması durumunda söz konusu ülkedeki petrol tesislerini vurabileceklerini ifade ettiler. İran'dan gelen son açıklamada İran ordu sözcüsü bugün yaptığı açıklamada savaşın yeniden çıkması durumunda İran'ın yeni imkanlarıyla geliştirdiği yeni silahlarla yeni cephelerde savaşı devam ettireceğini duyurdu. Tabii bu İran'ın yeni olarak adlandırdığı şeyler neler olabilir? İran'da yapılan bazı yorumlarda İran'ın özellikle bölgeden geçen internet kablolarına yönelik saldırılar yapabilir. Diğer taraftan bölgedeki petrol tesislerini vurabilir. Hatta Babılman depoğazını Husiler aracılığıyla kapatması bile söz konusu olabilir. O yüzden bu ülkelerde İran'ın bu tehditlerini ciddiye almış olsa gerek ki Donald Trump'tan İran'a saldırı yapmamasını istedi. Gerçi Donald Trump son açıklamasında bunun geçici bir durum olduğunu ifade etti.
1: Şimdi bir yandan sen konuşurken ekrana da görüntüleri veriyoruz. İran'da işte kadınlara, sivillere silah eğitimi verildiği, hatta televizyon kanallarında bile bir silahın nasıl kullanılacağının öğretildiği anlara şahit olduk. Bu silah eğitimi verme mevzusu nedir? Ne konuşuluyor ülkede?
2: Evet, Cansın Elbacı, geçtiğimiz günlerde devlet televizyonuna da yine bu yönde işte silah eğitimi yapıldı. Meydanlarda da yine aynı zamanda silah eğitimi veriliyor. Dediğim üzere burada Benek Meydanı'nda ve diğer meydanlarda kurulan birçok çadır vardır. Ve o çadırlardan birinde son birkaç gündür silah eğitimi de veriliyor. Dediğim üzere esasında ben onu canlı şekilde izleyicilerimize aktaracaktım. Ancak bizim saatimizde 10.30 civarında orası kapanmış oldu. İşte neden buna gerek duyuluyor? Çünkü son zamanlarda özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a saldırması durumunda karadan da bunu yapabileceğine ilişkin yorumlar yapılmaktadır. İran'ın adalarına yönelik ve İran'ın veya İran'ın güneyine yönelik saldırıların olmasıyla ilgili işte değerlendirmeler, yorumlar yapılmaktadır. Hatta İsfahan bölgesine, oradaki nükleer tesise de yine saldırılar olabileceğine ilişkin yorumlar yapılmaktadır. İşte vatandaşların hem kendilerini koruyabilmeleri için ve hem de işte onlara karşı durabilmeleri için bu şekilde silah eğitimi veriyor. Esasında buna gerek olmayacağı düşünülüyor. Yani genel kanı o yöndedir. Çünkü İran silahlı kuvvetleri işte 600 bizim üzerinde silahlı kuvvetleri söz konusu. Ancak yine moral motivasyonu yüksek tutmak amacıyla bu tip eğitimler veriliyor.
1: İçerisinde şuna yanıt var mı? Ben de onu merak ettim. Ekber, ne olur yorumun. Trump öncesinde bölgedeki Kürtlere silah yolladığını, sonrasında İranlılara silah gönderildiğini, yola çıktığını açıklamıştı biliyorsun. Bu çokça konuşulmuştu. Buna da bir cevap verme seçeneği mi acaba diye aklımdan geçmedi değil.
2: Johnson şöyle söyleyeyim, esasında o konu savaşın ilk günlerinde çokça dile getirildi. İşte o bölge üzerinden, Irak'tan gelecek Kürtler üzerinden İran'a bir saldırı söz konusu olabileceği ile ilgili. Ancak savaşın seyri o şekilde gitmedi. Yani bırakın o aşamaya gelmeyi. Amerika Birleşik Devletleri işte bazı hedefler için İran'a gelmişti. O hedefleri tutturamamakla birlikte yeni meselelerle uğraşmak zorunda kaldı ki an itibariyle Hürmüz meselesiyle uğraşıyor. Hatta yapılan son yorumlar, Amerika Birleşik Devletleri bu kez İran'a saldırırsa burada başkent Tahran öncelikli olmayarak güney bölgeler, Bender Abbas ve civarı öncelikli olarak hedef alınacak ve esas amaç olarak ülkedeki yönetimi devirmek değil, Hürmüz'ü açmaya yönelik olacaktır. Şimdi o mesele artık İran'da pek konuşulmuyor. Ancak dediğim üzere İran'ın bu şekilde insanların, sivil insanların silah alarak işte Amerika Birleşik Devletleri askerlerine savaşmasını an itibariyle gerek yok. Fakat savaş ortamı nasıl bir süreç izlenecek? Belki durum oraya da kadar gelebilir. Amerika Birleşik Devletleri'nin önümüzdeki günlerde neler yapacağını kestirmek de mümkün değil.
1: Peki. Ali Altunkaya, hoş geldin yayına.
3: Hoş bulduk. İyi yayınlar Cansu.
1: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi Trump tam saldıracaktım ki 3 ülke bana dur dedi. Katar da onlardan bir tanesiydi. Katar bu açıklamayı doğruladı mı?
3: Cansın Elbacı, bugün Katar Dışişleri Bakanlığı bir basın toplantısı yaptı ve biz de toplantıda hazır bulunduk. Bu soru da tam olarak soruldu sözcüye. Sözcü tam olarak yanıt vermemekle birlikte Amerika ve İran arasında görüşmeleri sürdürüyoruz dedi. Ve şu an için biz arabulucu değiliz ama Pakistan arabuluculuğuna da gayet güveniyoruz. Ve şu an için müzakerelerden olumlu bir yanıtın çıkıp çıkmayacağı konusunda yorum yapmak için çok erken dedi. Tabii bildiğimiz gibi Körfez'de tansiyon da devam ediyor. Diğer yandan Birleşik Arap Emirlikleri bugün yine İHA saldırıları açıkladı. 6 tane İHA'nın ülkenin kritik bölgelerine saldırı düzenlediğini ve bunların engellendiğini duyurdu Birleşik Arap Emirlikleri ki bunların yine Irak yönünden geldiği iddia edildi. Bölgede tansiyon henüz düşmüş değil. Müzakereler çok yoğun bir şekilde takip ediliyor. Katar'ın geçtiğimiz hafta

0: iki tane LNG tankeri Hürmüz Boğazı'nı geçmiş olmasına rağmen şu an 10'dan fazla LNG tankerinin yine Hürmüz Boğazı'nda beklediğini söyleyelim. Hürmüz Boğazı tam olarak açılmış değil. Körfez tam olarak o tedirginliği üzerinden henüz atmış değil. Özellikle Birleşik Arap Emirlikleri'nde sivil yerlerde, kritik bölgelerde, enerji altyapılarında çok büyük bir savunma anlamında bazı işler yapılıyor. Tabii bildiğimiz gibi İsrail'den de özellikle başbakan düzeyinde Netanyahu'nun Birleşik Arap Emirlikleri'ne bir ziyareti söz konusuydu. Bunlar iddia edilmişti. Birleşik Arap Emirlikleri yalanlamıştı ama İsrail Başbakanlık Ofisi bunu doğrulamıştı. Önümüzdeki süreç ne gösterecek bilinmez ama hiç şüphesiz önümüzdeki süreçte yine bütün gözlerin Körfez üzerinde olacağını özellikle Birleşik Arap Emirlikleri özelinde söyleyebiliriz.
1: Peki, teşekkür ediyorum. İrfan, Trump en son herhalde akşamüstü bize göre bir açıklama yaptı. Yeni bir açıklama var mı, kaçırdığımız bir şey? Nedir sizde son durum?
2: Merhabalar Johnson, değerli konuklarımıza da merhabalar. Evet, şimdi dün bir saat mesafedeydim. İşte saldırıya geçecektik. Şu anda gerçekleşiyor olacaktı. Tekneler, gemiler hepsi yüklü. Ağzına kadar dolu, başlamaya tamamen hazırız diyor. Sonra işte benzin fiyatları ile ilgili tabii şikayet çok yüksek Amerika Birleşik Devletleri'nde. Onu sordu gazeteciler. Iowa'daydım. Benzin istasyonlarında fiyat 1.85 dolardı. Bana çok inandırıcı gelmiyor tabii ki bu. Şu anda hiç zannetmiyorum. Yani şu anda benim çevremde bulunan 3 eyalet, Washington DC, Maryland ve Virginia'da sürekli darabuma benzin alıyorum. Şu anda 4,5 dolardan aşağı yok. Nasıl Donald Trump 1 dolar 85 dolarlık bir yer bulmuş onu bilmiyorum tabii ki. Galon başına 2 doların altına kadar inmişti. O an kendi kendime bu harika, borsada yeni bir zirveye ulaştık. Her şey yolunda gidiyor dedim. Özür dilerim ancak aşağıya inip, yani İran'ı kastediyor, bir şeyler yapmak adına kısa bir yolculuğa çıkmak gerekiyor. Onların nükleer silaha sahip olmalarına izin veremeyiz. Bu durum tüm bunların yanında devede kulak kalır. Herkesin kısa bir süre içinde de olsa buna katlandığı için minnettarım. Malum Donald Trump'ın radarına yeni bir ülke takılmış vaziyette, Küba. Onunla ilgili de diyor ki bakın Küba bize sesleniyor. Yardıma ihtiyaçları var. Ancak Küba iflas etmiş bir ulus. Küba'nın yardıma gereksinimi var ve bize de bu yardımı sağlayacağız. Küba kökenli Amerikalılara karşı büyük bir sempati besliyorum. Onlar olağanüstü insanlar. Pek çoğu aile fertlerini kaybetti. Kendileri de çok ağır yaralar aldı. Hapse atıldılar. Bu ülkeye geldiler ve burada çok başarılı oldular diyor. Sonra işte onu yapabilirim diyor İran'la ilgili yine bir soru üzerine. Rejimi değiştirirseniz de değiştirmeseniz de fark etmez. Biliyorsunuz bu sert bir rejim oldu. Pek çok insanı katlettiler ancak burası gerçekten yardıma muhtaç bir ülke. Hiçbir şeye sahip değiller. Işıkları bile yakamıyorlar. Karınlarını bile doyuramıyorlar diyor. Tabii şimdi ben biraz Donald Trump üzerindeki bir baskılara değinmek istiyorum. İşte ekonomi anlamda çok ciddi, petrol fiyatları üzerinden bir baskı var. Diğer yandan da Senato'da geçtiğimiz çarşamba günü Johnson bir yasa var. Malum Amerika Birleşik Devletleri'nde 1973 yılında düzenlenen bir yasa, silah yasası. Ona göre de Donald Trump şu an itibarıyla cumhuriyetçilerden, yani kendi işte 100 sandalyeli Senato'dan 53'e 47 idi. En son 3 cumhuriyetçi daha demokratların safına geçerek destek verdiler. Arada sadece bir sandalye kaldı. Yani her an bu değişebilir. Donald Trump üzerinde de bir taraftan hem temsilciler meclisinde 435 sandalyeyi temsilciler meclisinde 223-217 hem de senatoda, mesela senatoda değişti. Çok önemli bir olay bu. 53'e 47 idi. Şu anda 1'e indi bu rakam. Bu açıdan da Donald Trump'ın böylesi bir ortamda tamamıyla İran'a yönelik şu anda en azından genel olarak, ki benim yorumum da, genel yorumunda bu zaten günlerden bu yana da bir saldırı beklemediğimin altını hep çiziyorum. O açıdan Donald Trump kısacası işte askeri mesajlarla, askeri baskılarla, diplomatik baskıları bir arada yürütüyor ve İran üzerinde bir baskı oluşturmaya çalışıyor. Gelin oturalım masaya, bu işi çözelim modunda işin açıkçası Donald Trump.
1: Peki. Tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum. Bölgelerdeki son durumu da aldık. Ali Altınkaya'ya çok teşekkür ediyorum. İrfan Sapmaz, Ekber Karabağ, kolaylıklar diliyorum. Yeni bir şey olursa lütfen seslenin. Yayında konuşuyor oluruz. Bu arada Katar'dan aldığımız bilgi, işte geçiştirme bir cevap verilmesi. Wall Street Journal'a göre de Körfez bu olaydan haberdar değildi diye bir haber yapıldı. Zafer Şahin, bu durum ne ifade eder? Yani Körfez'in haberi yok ama Trump böyle bir açıklama yaptı denildi.
3: Valla şimdi tuhaf zamanlarda yaşıyoruz diye bir söz var ya, ya tam olarak aslında bunu anlatıyor. Ben her ne kadar bu Trump'ın böyle tutarsız görünen açıklamaları olsa da

0: Hürmüz'de bir çatışma olmadan bu iş sanki noktalanmayacak gibi görünüyor Johnson. Yani aslında her şey sürecin başından beri çok net. Burada Amerika Birleşik Devletleri çok uzun zamandır Körfez ülkelerine güvenlik satıyor. Yani ben sizin diyor, güvenliğinizin garantisiyim diyor. Şimdi siz İran'la bir savaşa tutuştuktan sonra önceki savaş önceki pozisyonunuzdan daha geride diye kabul edilebilecek bir durumu kabul edip giderseniz burada o Körfez ülkelerini İran'da baş başa bırakmışsınız gibi bir anlam ortaya çıkar. Ben şu yorumlara katılmıyorum. Ya Amerika'nın gücü yetmedi. İşte İran çok, evet İran vatan savunması yapıyor. İran gerçekten başarılı da bir savunma yaptı. Ama bu iş Hürmüz'de, zaten düğüm de Hürmüz'deydi. Hürmüz'de çözülecek gibi. Tabii dikkat çekici nokta şu. Bu nükleer varlığı, İran'ın nükleer varlığı son dönemde çok dile getirilmeye başlandı. Amerika'nın sanki Hürmüz açılsın talebinden daha fazla bu İran'ın nükleerden vazgeçmesi talebi gündeme gelmeye başladı. Bence son sürecin en dikkat çekici noktası o. Ama ben dediğim gibi, yani umarım burada İran mazlum bir durumda. İran'ın aleyhine olacak bir sonuçla nihayetlenmez bu savaş, ama Amerika Birleşik Devletleri'nin istediğini almak için şartları zorlayacağı bir süreçte olduğumuzu düşünüyorum.
1: Zaten Hürmüz İran'ın değil dedi son açıklamasında. Hocam, bu kablo meselesiyle ilgili bilginiz vardır kuşkusuz, evet. Bu krizi yaratan. Sizinle birlikte bir bakalım mı haritada? Şimdi Zafer Şahin'in söylediği bu Hürmüz'deki kilit çözülmeden, orada bir hareketlilik, evet, yaşanmadan belli ki bu iş sonuçlanmayacak diyor. Buyurun lütfen, evet, siz de böyle.
0: Yani o zaman adama sorarlar, niye geldin oraya? Yani 28 Şubat öncesindeki durum devam edecekse, öyle değil mi komutanım?
2: Yani
0: niye geldin diye sorarlar.
1: Yani şimdi Hürmüz'ün değil diyor. Bir yandan da bu kablo meselesi. Öncelikle o kablo meselesi, kablo ne? Oradaki kablolar neyi ifade ediyor? Yani yapay zeka çalışmalarının kabloları olduğu söyleniyor.
2: İnternet hatları özellikle o kablolar vasıtasıyla sağlanabilir. Yani diyelim ki Afrika ile iletişiminiz için buradaki kablo hatlarına ihtiyacınız var. Şöyle çizelim isterseniz. Yani şimdi buradaki her ülkenin bir şekilde İnternet altyapısı yer altındaki şu hatlardan geçiyor. Şu şekilde. Ama Körfez ülkelerinde çok fazla finansal yatırım olduğu için burada çok yoğun bir şekilde kablo hatları var ve İran'ın kendisi de bundan etkileniyor. Şimdi şuradaki Hürmüz'deki diyelim ki şu hattın içerisinde düğüm noktaları var. Yine aynı şekilde Bender Abbas'ta var, çeşitli yerlerde var. Veya işte her tarafa giden hatlar var. Bu hatlarda yer altında İran gerçekten söylediğini yaparsa, onları tabii ki ABD kesmesine izin verir mi vermez mi bilmiyorum. Çünkü yeraltı kabloları, onlara saldırmak için tabii ki özel ekipmana ihtiyacı var. Yaptığını düşünelim. O zaman ne olacak? Dünyadaki bu internet bağlantısı ve bununla bağlantılı olarak bir sürü sistem, işte finansal sistem etkilenecek. İletişim etkilenecek.
3: Hüseyin Bey, %30 işte, dünya iletişiminin %30'u deniliyor.
2: Yani şey, özellikle yani kendilerini de dahil, ama Körfez ülkelerini çok fazla etkileyecek. Arap Yarımadası, Orta Doğu etkilenecek. Biz de
3: Avrupa ile Asya'nın, evet, bağlantısı.
2: Evet. Yani bu kesme olayını sonuçta şeyi kestik ya şu anda. Petrolün akışını %20 oranda kesmiş oluyor. Benzer şekilde şu anda iletişimi kesiyor. Özellikle gençlerin sosyal medya bağımlılığını, internet bağımlılığını düşünürsek veya zaten teknolojik olarak bütün finansal sistemler, dünyadaki haberleşme, her şey artık bu mevcut altyapıya dayandığı için İran'ın tehdidi küresel manada etkili olacak. ABD'yi bile belirli oranda etkileyebilir. Yani sizin Orta Doğu'yla işiniz var, oradaki çarklar istenildiği gibi dönmüyorsa veya çok yavaşlayacaksa, çünkü her sistemin mutlaka yedekleri var. Yani sadece İran o Basra Körfezi'ndeki kabloları kesti, fiber hatları, o zaman başka yerde yok mu? Var. Yani karasal hatlar da var. Yani bunun yedekleri oluyor ama o zaman kapasite düşüyor. Bunun hızı düşüyor. Ya dünya şu anki konforlu sahip olduğu ağa sahip olamayacak. Bunları onarmak için dünyada çok fazla sayıda bu alanda uzmanlaşmış gemiler var. Mühendislik firmalar var. Onlar geliyorlar. tamir ediyorlar ama şimdi Körfez'de, Hürmüz'de savaş var. Savaş devam ederken oraya acaba hangi ticari gemi gelir? Tamam, para kazanacaklar ama riski çok yüksek. Yani nasıl tankerler geçmiyorsa sigorta veya başka nedenlerle, savaş nedeniyle, aynı durum orayı tamir için gelecek gemiler için de geçerli.
4: Yani onarımı dahi mümkün olmayabilir yani uzun bir süre.
2: En azından belirli bir süre. Çünkü o bölgeye giremeyebilirler. Yani sizin oradaki hatları kesen İran diyelim, aynı zamanda gelen belki gemilere de izin vermeyecek. Dolayısıyla bu dünya için ayrı bir kriz olabilir. Petrol kadar olmasa da mutlaka etkisi olacaktır. Bunların hepsini, yani bir silah gibi İran söylüyor ve gerçekleştiriyor da. Yani üzerime gelmeyin diyor. İran çünkü nedir? Aynı bir anlamda yani bu merdiven altına sıkıştırılan kedi gibi. Abi, ne kadar sıkıştırırsanız o kadar üzerinize atlama olasılığı var. Biraz daha insani yaklaşılması, biraz daha her şeyin diplomasiyle çözülmesi için çaba harcanmasına gerek var ve artık Trump'ın da bunu anlaması gerekiyor ama Trump ve Netanyahu hala anlamayacakları, İran'ı
3: özellikle
2: böyle
3: de ikinci kişi galiba,
2: yani teslimiyete zorlayan, kayıtsız şartsız teslim olun gibi bir dil kullanıyorlar ve buradan, masadan çözüm çıkması mümkün değil. Muhtemelen çözüm çıkmasını da istemiyorlar. Yani illaki bu balyoz operasyonunu yapacaklar. O silah çemberi dedikleri, ona doğru hazırlanıyorlar. Zaten savaş için bütün yığınaklarla tamamlanmış vaziyette. Bu İran'ı dize getirebilecek bir saldırı mı olur? O da soru işareti. Çünkü yine hava harekatına güvenmek zorundalar. Kısmen Hürmüz'deki amfibi çıkarmaya ve onunla bağlantılı hava indirmeye ve hava hücum harekatına güvenecekler ama buradaki nükleer silahtan bahsediyorlar. Acaba zenginleştirilmiş uranyumu almak için bir operasyon yaparlar mı? Aslında kilit soru bu. Yani Hürmüz biraz daha dünyayı etkilediği için tabii ki önemli gibi görünse de bu savaştan önce Hürmüz diye bir sorun yoktu. Sorun neydi? Rejimdi, zenginleştirilmiş uranyumdu, vekil güçlerdi. Vekil güçler büyük oranda zayıflatıldı. Yani o ahtapot dedikleri, onun kollarını kestiler diyelim. Ahtapota da zarar verdiler ama Ali Hamenei gitti, yerine Müştebah Hamenei daha güçlendirilmiş vaziyette, daha dinamik olarak, her ne kadar görünmese de devrim muhafızlarıyla birlikte daha güçlü bir İran var aslında. Yani daha çabuk karar verebilen, daha çevik ve daha böyle teslim olmamaya yay yüklü, gerektiğinde saldırmaya yay yüklü bir İran var. Yani İran Ali Hamenei'nin dönemine göre daha üst noktaya kendisini taşımış durumda. Böyle bir İran'ı masada bir şeylere razı etmek mümkün değil. Hep böyle bir şey var. Teslimiyetçi bir politika gidiyor diplomasi adına. Trump muhtemelen bu sonuç üretmeyecek. Zaten anlaşmak da istemedikleri için muhtemelen bir harekat yapacaklar ama o harekatın, şu söyleniyor, kesinlikle daha önceki yapılanlara göre çok fazla miktarda hem mühimmat kullanacaklar hem de daha çok kritik noktalara, stratejik felç etkisi dediğimiz, İran'a hareket edemeyecek şekilde bir şeyler tasarlıyorlar. Benim hep buralarda korkum şu: bir, şehirlere halı bombası, halı bombardımanı yapmaları; ikincisi, zenginleştirilmiş uranyumu almaktan vazgeçip orayı mühürlemek, yani oraya taktik nükleer bombalar atmak. Hürmüz tali bir konu. Yani Hürmüz'de de çıkarma yaparlar ama orada şeye razı olmaları lazım. Kayıp vermeye razı olmaları lazım. O askeri askerleri kaybetmeye pek razı değiller gibi.
4: Yani nükleer silah kullanabilir diyorsunuz.
2: Taktik nükleer silah. Yani
1: bunu baştan beri söylüyor komutanım. Bu taktik meselesini baştan beri olabilir.
2: Yani Amerikan askeri öleceğine, sonuçta o 5 Nisan'da denediler. 2 tane C-130'u indirdiler. 2 tane de onlarda demonte şey vardı, küçük helikopter, MH-6 Didirbol.
4: Olmadı.
2: Onlarla gittiler. Hem şey pilotu aldılar ama aynı zamanda acaba biz burada indiğimizde bir operasyon yapabilir miyiz diye İsfahan'a 70 kilometre uzaklıktaki bir noktada yapıldı bu. Şimdi onun müteakip aşamasında diyelim ki daha büyük bir kuvvetle girip yapabilirler. Ama orada görüldü ki 2 tane o uçak her türlü saldırıya açık ki İranlılar saldırdılar da, onları da püskürttüler. Orada ne kadar kayıp verildiği de bilinmiyor. Helikopterleri ve o iki uçağı bırakmak zorunda kaldılar. Artı 3 adet daha uçak geldi. Bu esnada havada bir sürü uçak, tanker uçakları, oraları bombardıman altında tuttular. Bir yandan da canlarını zor kurtardılar. Şimdi benzer bir şeyi yapabilmek için 3 adet nokta var. Bu 3 adet noktaya siz en az 1000'er kişi gönderseniz, havada bir sürü uçak tutacaksınız, gerçekten kayıp vermemeden oradan çıkmanız mümkün değil. Bir de zaman alıcı bir şey. Yani nükleer bir silah yoluna giden zenginleştirilmiş uranyumdan bahsediliyorlar. Plakalardan bahsediliyor. Her birinin 10'ar kiloluk olsa 44 adet şeyden, çantadan bahsediliyor. Bu 44 adetin de hepsi burada beklemiyor. İran zaman zaman diyor ki siz bombaladınız, yerin altında gelin beraber çıkaralım diyor. Bu gerçek mi? Soru işareti. Gerçek değil de diyelim. Nerede olabilir? Uygun noktalarda depolanıyor olabilir. O zaman oraya Amerikan bu özel kuvvetleri gidince hemen onları alabilecek mi? Muhtemelen havadan onlarla ilgili hareketi takip ediyorlar ama ya sonuçta zenginleştirilmiş uranyumda çip mi var yani, nereye gidiyor diye takip edecekleri. Başka istihbarat kaynaklarıyla desteklenmesi gerekiyor. Zor bir operasyon. Öyle bir şeye girişirler mi? Soru işareti. Hepsi ben şahsen taktik nükleer silah yeteneğine sahip olsam orayı mühürlerim, hiç uğraşmam.
1: Peki hocam, birlikte ilerleyelim, evet. Yine. Şimdi bir yandan bakınca hocamın anlattıklarına sahada işin ne kadar çetrefilli olduğunu görüyoruz. Hocam buyurun. Evet. Bir yandan da İran'ın da ne kadar önemli, sadece Hürmüz değil, Hürmüz'ün altından tutun üstüne, hocam, içeride uranyuma ne kadar önemli kalemleri konuştuğumuzu görüyoruz. Levent hocamı yanıma alayım. Şu Trump paylaşımlarıyla, savaş paylaşımları geçen gün, dün müydü, pazartesi miydi? Bir günde 30 tane paylaşım yaptı, uzaylılardan tutun da ne ararsanız vardı işin içinde. Gerçekten neden bir türlü gerçekleştiremedi? Madem Trump'ın, diyoruz ya, en çok o barışı istiyor ama en çok savaşı o dile getiriyor. Bu iş hala öyle mi? Trump hala en çok barışı isteyen mi? Öyle sorayım.
4: Bir defa Trump'ın ben karar almak üzereydim, 3 körfez devletinden beni aradılar ve beni ikna ettiler
1: havadayken durdurdular beni,
4: doğru olmadığını biliyoruz. 3 körfez devleti onu daha önce defalarca aradı. Bu savaşın doğru olmadığı, İran vurulursa cevabını Körfez devletlerini vurarak vereceğini söylediler. Durdurabildiler mi? Hayır. Birleşik Arap Emirlikleri'ne düşen füze, bomba ya da SİHA sayısı, İHA sayısı İsrail'e düşenin 3 katı. Birleşik Arap Emirlikleri bayağı vuruldu. Abu Dhabi'de aynı şekilde. Doha'yı gördük Katar üzerinden. Dubai'yi gördük Birleşik Arap Emirlikleri'nde. Bu devletler Trump'ı ikna etmeye çok uğraştılar. Bu savaşı yapmayalım. Diplomasi masasında çözebiliriz. Cenevre'de görüştük. Viyana'da Perşembe günü görüşme vardı. Hayır dedi. Bu savaş hem benim savaşım hem İsrail'in savaşı. Benim bir talebim var. Hürmüz, sonrasında da konuşacağız. Süveyş'in çıkış noktasını ben bu saatten sonra tutmak istiyorum. Buraların açık olup olmaması umurumda değil diyen bir Amerikan yönetim var. Burası açık olacaksa benim kontrolümde açık olacak ve bu boğazlar artık uluslararası boğaz olacak. Trump bunu satır arasında sürekli söylüyor. En son ne dedi? Orası zaten İran'ın değildi. Doğru söylüyor. Nasıl bozuk bir saat bile günde iki defa doğruyu gösterirse Trump da bir iki defa doğruyu gösteriyor. O boğaz 1975 BM kararından beri bir uluslararası boğaz. İran'ın, Birleşik Arap Emirlikleri'nin ve Umman'ın yetkisi sadece kendi kara sularıyla sınırlı. Açık deniz alanından bütün gemiler istedikleri gibi geçebilirler.
2: Şimdi Levent İran... Hocam, pardon, orada şöyle bir şey var ya. Genişlik o kadar dar ki. Dar. İki ülkenin 12'şer mil şeylerine baktığımız zaman, kara sularına, ortada bir şey kalmıyor. İran bunu manipüle etmek istiyor. Zaten herhalde sorun
4: ve başardı.
2: Orada.
4: Evet. Başardı. Arada kalan sadece 3 millik
1: İran
4: bir alan.
1: İran yeni cephe açacağım da diyor.
4: Evet. O kabiliyeti olduğunu da gördük. ABD'nin barışa, ateşkese ihtiyacı var. ABD'nin Hürmüz'ün açılmasına ve ABD'nin içinde olduğu bir konsorsiyumla yönetimine de ihtiyacı var. O yüzden Trump şunu söyledi, hatırlayın. Efendim şu uçaklar düştü, bu ateşkese engel mi? Hayır dedi. Savaş bunlar olabilir dedi. Amerika bayağı asker kaybetti dedi bir muhabir soru sorarken Trump'a. Bu ateşkese engel mi? Hayır dedi. Savaşta böyle şeyler olabilir dedi.
0: Levent,
4: şimdi aynısını yapıyor.
0: Peki zaman mı kazanmaya çalışıyor Amerika? Yani Trump'ın ateşkese ihtiyacı var derken, biliyorsun şöyle haberler çıkmıştı. Bir mühimmat sıkıntısından bahsediliyordu. Aynı şekilde bu senin bahsettiğin koalisyonun da genişlemesi isteniyor. Yani bu savaş öncesi bir sessizlik, bir zaman mı kazanıyor? Mühimmat sıkıntısını mı gideriyor?
4: O fırtınadan önceki sessizlik tezine ben katılıyorum. İki şekilde... Bir, ABD İngiltere ve Fransa'yı belli ki ikna etmiş. En azından o koalisyonun içinde pozisyon almaya ikna etmiş. Yarın Hürmüz'ün yönetimi uluslararası bir yapıya bırakılacaksa artık

0: ABD tek değil.
1: Baye de zaten koalisyona katılmaya hazır olduğunu
0: tam içinde olmak istiyorum
1: söyledi.
0: Diyor. Umman içinde olmak istiyorum diyor. Suudi Arabistan muhtemelen dahil olacak. Böylece 8 ila 10 devletten oluşan bir yapı Hürmüz Boğazı yönetim biriminin içerisinde pozisyon alacaklar. Tabii ki ABD de içinde olacak. Aynısını daha sonra biz aşağıda Hürmüz'de değil.
2: Bu Çin'de mesela görüşüldü mü?
0: İstedi. Çin'e defalarca Trump şunu söyledi. Hürmüz'ün açılmasına katkıda bulunun. Neyi söylüyor? İran'ı ikna et, pozisyonunu al. Çin şu ana kadar dahil olmayacağım dedi. Avustralya dahil olmayacağım dedi. Güney Kore, Filipinler dahil olmayacağız dediler. Ama İngiltere, Fransa biz varız dedi. Birleşik Arap Emirlikleri biz varız dedi. Umman zaten var. Bu bir ama iki. Komutanıma katılıyorum. ABD artık saldırıyı, savaşı diplomasinin rutin bir aracı olarak görüyor. Oturuyoruz masaya, konuşuyoruz. Uzlaşamadık mı? Peki diyorum. Bomba yağdırıyorum. Ertesi hafta bir daha. Nerede kalmıştık? Hala o noktada mısın diyorum. Bu klasik realizmin bir parçası zaten. Klasik realizmi hep beraber hatırlayalım. 1940-41-42'de İkinci Dünya Savaşı cayır cayır devam ederken görüşmeler yapılmıyor muydu? Atlantik bildirgesi 41'de çıkmadı mı? 42'de bir yere gelmediler mi? Yalta toplandığında savaş devam ediyordu. Potsdam toplandığında savaş devam ediyordu. Yani Amerikan doktrini 100 yıldır savaşla diplomasiyi birbirinin aynası olarak görmeye devam ediyor. Diplomatik temas kuralım, 3 gün bomba atalım, 4. gün tekrar oturalım. İran, hala aynı noktada mısın? Hala uranyumu zenginleştirme iddiasında mısın?
2: Tamam, o zaman bir daha.
0: O zaman bir daha. Olmadı mı şu ana kadar? 60 gündür bu oldu. Şimdi tamam, ABD güç topluyor.
2: Peki İran'dan gelen açıklamalara baktığımızda mesela Müştebağ'ın açıklaması verelim, birlikte bir dinleyelim.
0: Üst perdeden değil mi?
2: Düşmanın savunmasız kalacağı ve tecrübe sahibi olmadığı cephelerin açılması için çalışmalar yapıldı. Savaşın devam etmesi halinde çıkarlar doğrultusunda yeni cepheler devreye alınacak. Yani bir yandan bu, bir yandan ülke içerisinde kadınların, herkesin silah eğitimi alıyor olması. Bir yandan da şunu yapmıyor mu? Her şeyimizde hazırız biz. Yani savaşsa tamamız biz savaşa. Daha şayet gün görmemiş bizim silahlarımız var.
0: Orada bir endişemi dile getireyim. Silah eğitimi alan sivillere silah da veriliyorsa o çok tehlikeli. Yarın bir gün İran'da yeniden sokak olayları olur, binlerce insan ayaklanırsa bu defa iki kitleyi karşı karşıya getirme riski olduğunu gördüm. Ondan dolayı endişeliyim. Çünkü Trump'ın söyleminden bağımsız söylüyorum bunu. 10 gün sonra ya da 3 ay sonra İran'daki yönetim bu şekilde devam ederse, belirli baskıları kendi halkı üzerinde eğer oluşturmaya devam ederlerse, on binlerce insan yine sokağa dökülecek. Bu defa karşılarında silah eğitimi almış rejimden yana birilerini mi görecekler diye bir endişem var. Ama bu tarafa gelirsek, umarım yeni cepheler devreye alınacaktırdan kastı Yemen değildir. Umarım Babil Mendeb değildir. Şayet Husiler üzerinden bir hamle yapmayı planlarsa İran, ABD zaten yıllardır bunu istiyor. İstiyor ki hem Hürmüz bu anlamda uluslararasılaşsın, yani Hürmüz kapatılsın, bunu bir tek ben çözerim desin, hem de Yemen o bölge kapatılsın, bunu da ben çözerim desin. ABD Süpermen gibi ne çıkacak? Bütün küresel krizi ben çözdüm, hepiniz bana borçlusunuz diyecek. Şu anda bunun turlarını atıyor. İngiltere ve Fransa buna ikna olmuş vaziyette. Eğer yanına 5-6 tane daha devlet alırsa yeni cephe kavramını ABD ister. Yemen'in İsrail'e saldırmasını ve Yemen'in Babül Mendeb'i yani Süveyş'in çıkışını kapatmasını ister. Ve kimi bulacak biliyor musunuz Amerika yanında? Mısır'ı. Hemen Mısır diyecek ki Amerika'ya, ben yanındayım. Burayı hemen açalım çünkü Mısır'ın bütün ticareti Süveyş. Süveyş'i kapatın, Mısır diye bir ülkenin iktisadi varlığından bahsedemezsiniz. Somaliland meselesi boşuna değil. Eritre ve Cibuti'den yapılan açıklamalar boşuna değil. Yemen'de Husiler sessiz. 2 aydır sesleri çıkmıyor. Boşuna değil, onlar farkında. Bakalım İran gerçekten cepheyi büyüterek ABD'nin tuzağına düşecek mi? Yoksa makul bir zeminde pazarlık gücünü artırarak bir antlaşmaya varacak mı? Anlaşmadan ne kadar uzaklaşırsak o kadar sivil kaybı olacağını komutanın biraz önce halı bombardımanı bile olabilir diyerek açıkladı. Benim merak ettiğim de cephelerin açılması, tecrübe sahibi olmadığı yerler. İlk günden beri %1 ihtimal diyorum. Nükleer silah %1. Ama %1 çok büyük bir ihtimal.
2: Tabii ki öyle.
0: Korkarım ki İran tecrübe sahibi olmayabilir. Çok büyük bir risk.
3: Peki, affedersin Levent olurken... Hocam. Burada bir soru sormak istiyorum.
2: Hocam sizi de dinlendireyim. Buyurun.
3: Soruyu da ben sorayım. Düşmanın savunmasız kalacağı ve tecrübe sahibi olmadığı cephelerin açılması. Şimdi Yemen konusunda düşman belli bir tecrübe sahibi. Dolayısıyla sanki burada belki fiber, bu kablolar falan filan işin içinde olabilir ama burada sanki daha başka bir şeyden bahsediliyor gibi.
0: Sanki bir kara operasyonu yaparlarsa İran'ın içinde biz buraları ABD'ye hapsederiz diyor ve yapar da.
3: Evet.
0: Komutanım biraz önce anlattı. Uçaklarını kaybetti, helikopterini kaybetti. Bazı kaynaklar onlarca Amerikan askerinin öldüğünü,
4: tabii.
0: bunun Amerika tarafından açıklanmadığını söylüyor. İran'a yapılacak bir kara operasyonu gerçekten ikinci Vietnam sendromunu doğurabilir. Ama beraberinde de Felluce gibi hiç arzu etmediğimiz Irak'ta yüz binlerce insan katledildi. Buna benzeyen bir katliamın İran'da olmasında herhalde kimse arzu etmez diye düşünüyorum.
2: Peki bir yandan da herkes Çin'in yolunu tutuyor. Yani bunlar yaşanırken Çin'le görüşmeler devam ediyor. Şimdi Putin Çin'de. Trump'ın oradaki açıklamalarının işte tavrının sakinliği vesaire konuşuldu çok. Dönünce neler söyleyecek acaba diye Çin'e çok öyle üst perdeden bir dönüş olmadı. Trump gibi değildi bu aşamada. Şimdi Putin'in oraya gitmiş olması, onun öncesinde İran'dan ziyaretin gerçekleşmiş olması, Putin'le görüşmede masada mesela Hürmüz olacak mı? En önemli başlıklar ne olacak? Çin'le ne görüşecek Putin? Çok merak konusu.
1: Yeni bir dünya düzeni oturtuyorlar ve bu adamlar geçen yüzyılda olduğu gibi yeni dünya düzenine de hükmetmek istiyorlar. O yüzden masada dünya var. Sadece Hürmüz yok yani. Masada hepimiz varız aslında. Yani sonuç itibariyle baktığında bir tanesi dünyanın üretim devi Çin. Diğeri hala dünyanın süper gücü. Çünkü Amerikan ekonomisi hala Çin'in büyüklük anlamında önünde. Rusya dünyada Amerika'yı nükleer silah anlamında, askeri anlamda dengeleyebilecek, o da net söyleyemeyiz ama belki de tek devlet. Bunların ard arda görüşüyor olması masada dünyanın olduğu anlamına geliyor. Yani önümüzdeki yüzyıla kim nasıl hükmedecek? Şimdi Hürmüz'ü konuşuyoruz. Hürmüz'ün önemi ne? Dünyanın enerji koridoru. En önemli enerji koridorlarından bir tanesi. Adam diyor ki ben buraya, işte Levent Hoca söyledi, İtalya ve Fransa'da, İngiltere ve Fransa'da aslında bu operasyona an itibariyle destek verir bir görüntü içerisindeler. Fransa uçak gemisini de yolladı galiba,
0: yolladı,
1: değil mi?
0: Yolladı.
1: Şimdi İngiltere zaten destek verecek görünüyor. Şimdi bu durumda sen Hürmüz'ün kontrolünü alıyorsun. Süveyş'in kontrolü zaten sende. Kritik bir deniz geçiş noktası. Panama'dan zaten Çinlileri bir şekilde kovaladın, değil mi? Şöyle Peru'dan, baktığında Şili'den. Her yerden kovalıyorsun. Yani bu yeni dünya düzenini oturturken köşe başlarını Amerika Birleşik Devletleri tutuyor. Burada Çin ABD görüşmesinde de herkes işte Çin'e aşırı abartılı yorumlar vardı. Çin dünyanın yeni süper gücü, süper devleti, Amerika'yı işte bir tek o geriletebilir. Vallahi adamlar gayet de mutlu mesut ayrıldılar. Öyle bir görüntüleri vardı. Çünkü birbirlerine ihtiyaçları var.
0: Kesinlikle.
1: Yani Çin 1 milyar 400 milyon nüfusla o düşük maliyetle yaptığı üretimi nereye satacak? Eğer satamazsa bu üretimin ne anlamı olacak? Pazar neresi? Pazar yine Batı, şöyle düşündüğünde. Trump aynı şekilde Çin'e nadir toprak elementleri başta olmak üzere birçok konuda muhtaç, ta geçmişte hatalı bir politik olduğu söyleniyor ama üretimini Çin'e kaydırmış. Dolayısıyla bu ülkelerin birbirleriyle uzlaşma ihtimalleri savaşma ihtimallerinden çok daha yüksek. Zaten soğuk savaşlarından itibaren bunlar hiçbir zaman karşı karşıya da gelmemişler. Klasik manada bir savaşla da karşı karşıya da gelmemişler. Bundan sonra da aralarındaki o kontrollü rekabet devam eder. Çatışma alanlarında da vekil güçlerini kullanarak birbirlerine geri adım attırmaya çalışırlar.
2: Burada ama bir şey dost olmuşlar mı?
1: Dost olmazlar. Evet. o

0: oraya gelecek takvim belli. Tam ondan biraz önce Kalibaf'ın durumu açıklandı. Bu tabii ki şu olabilir. Rejimde yükselen bir güç haline gelmişti. İşte bunu ülkenin dışında bir pasif göreve gönderelim ve Kalibaf'ın liderlik mücadelesinde herhangi bir rolü olmasın denebilir. Bu bir şey. Ama bir başka faktör de şu anda bu kadar dünyanın üç büyük ülkesi bir araya geliyor dolaylı olarak. Hı hı. Konu İran, dünyadaki petrol akışı, enerji güvenliği ve bunun merkezinde İran olduğuna göre Kalibaf orada zaten görüşmelerde Pakistan'da önemli rol oynayan birisi olduğu için İran'daki bütün sürece hakim. Acaba diyorum dolaylı görüşmelerde Kalibaf'ın orada bir rolü var mı? Böyle bir soru
1: işareti. Bir seçenek yok. Evet. Kesin bu. Ya Kalibaf mümkün olduğunca sistemin dışına atıldı. Devrim muhafızları yürütülen müzakerelerden memnun kalmadı. Yeni bir müzakereci belirleyecek. Çünkü bu adam meclis başkanıydı.
0: Tabii.
1: Yani siz meclis başkanı sıfatıyla gönderdiğiniz bir kişiyi diyorsunuz ki sen Çin'in özel temsilcisi olarak bundan sonra Pekin'de yaşayacaksın. Ya da evet bir mutabakat zemini oluştu. Bu işe Pekin imza atsın isteniyor ve taraflar da bu kadar mutlu ayrıldığına göre ikisinden biri. Ama hangisi olduğunu da bence çok uzamayacak. Yakın zamanda göreceğiz diye düşünüyorum. Çünkü Trump hala Körfez'deki devletlerden dolayı ben ateşkesi biraz daha uzattım diyorsa karşı tarafla müzakereler oldukça yoğun şekilde devam ediyor.
2: Vance'in açıklaması mesela geride bıraktığımız dakikalarda yaptığı açıklamalardan biri. Diyor ki mesele sadece İran'ın nükleer silah sahibi olmaması değil. İranlılar nükleer silah elde ederse ne olacağıdır? Buradan sonrası daha da garip. Körfez genelinde pek çok ülkenin ardından da dünya genelindeki pek çok ülkenin kendi nükleer silahını isteyeceğini biliyoruz. Eğer dünyadaki her ülke nükleer silah elde etmek için bir yarışa girerse Amerikan dış politikasının gerçekten de son 20 yıldır çok etkili bir parlak noktası olan durum bir gecede ortadan kaybolur. Bu noktada hepimizi çok daha güvensiz hale getirir. İran gerçekten de ilk domino taşı olur ve tüm dünyada bir nükleer silahlanma yarışını tetikler.
1: O kadar doğru söylemiş ki. Ama bir şey atlamış. Melulli'nin sözünü bir daha hatırlatalım. Dünyada 8'den 9'dan fazla devleti yok ama bir tek siz kullandınız. Yani dünya üzerinde nükleer silah kullanan tek devlet, tehdidi yayan devlet, fiile geçiren devletin kendisi olduğunu unutmuş belli ki.
2: Ama diyor ki ben tehdit olurum, tehdit edilemem.
1: Evet. Sovyetler Birliği eski o kadar büyük bir tehditti ki biz detantı gördük. Ona dehşet dengesi dendi. Eğer dünyada birçok devlet nükleer silaha sahip olursa bunun adı şu olur. Çok merkezli dünya düzeni. Zafer Bey ne dedi? Dünya düzeni değişiyor. Belki de değişimlerden biri bu olacak. Belki de başka devletler de nükleer silah sahibi olacak yakın zamanda. O saatten sonra ABD ahkam kesemeyebilir.
3: Madem yeni dünya düzenini konuşuyoruz, bak bir konuşma okuyacağım çok kısa. Hı hı. Sıcak paraya hükmeden bir avuç vahşi kapitalist, milyarlarca insanın boğazındaki lokmayı adeta gasp ederek palazlanmakta, servetlerine servet katmaktadır. Bu konuşmayı kim yaptı?
2: Erdoğan.
3: Bravo. İşte iyi bir haber spikeri olduğu için. Ya şimdi aslında şu cümle, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün kullandığı bu söz, söylediği bu söz, dünyanın özeti. Bak sıcak paraya hükmeden bir avuç vahşi kapitalist. Bunlar milyarlarca insanın boğazındaki lokmayı adeta gasp ediyor ve servetlerine servet katıyor. Aslında hani ne diyor bu adam diye bakma. Ya şu konuştuğumuz şeyin özeti de o. Yeni dünya düzeni, yeni dünya düzeni. Evet, yani bu dünyaya hükmeden kapitalistler, her ne kadar adı komünist de olsa, Çin'i de işte diğeri de hepsi aslında gücün, paranın peşinde. Yani burada o yüzden hani Meloni evet nükleer silah diyor ama ya asıl tehlike insanlık daha ne kadar bu duruma dayanabilecek. Yani dünyanın, insanlığın toplam servetinin neredeyse %90'ı belli bir yapının kontrolünde, kalan %90 %10'la idare ediyor. O yüzden her yerde savaşlar çıkıyor. O yüzden Amerika 10 bin kilometre öteden gelip Hürmüz'de hak iddia ediyor. Ya yani böyle bir dünyayla karşı karşıyayız maalesef.
1: O %90'ın da yarısı Trump'ın uçağında Çin'e gitti.
3: Çin'e gidenler de bravo, iyi hatırlattın.

0: 870 milyar dolar mıydı servetleri? Galiba öyleydi, düşün. Ya yani 5 tane adamın toplam serveti trilyon dolara geliyor.
1: Burada yalnız bakın, İran konusu eğer ki ABD tarafından çözülemez ise Pax Americana devri bitiyor.
2: Ne yani?
1: Yani dünyadaki ABD hegemonyası sona eriyor. O Rusya'nın, Çin'in dillendirdiği, bizim de dünya 5'ten büyüktür dediğimiz, artık çok kutuplu bir dünyaya geçiş için zemin hazırlanıyor. J.D. Vance'in açıklaması da o. Artık middle powers dediğimiz o bölgesel güçler dahil biz de olabiliriz. Nükleer silah sahibi olmak için yarışmak durumunda kalabilir. Dünya böyle bir çılgınlığa doğru gidebilir.
2: Peki Amerika bu gücü kaybetmeyi başladığını gördüğü anda o korkulan senaryoyla o son düşünülen hamleyi tekrar dünyaya karşı karşıya getirir, cümleyi bile kurmak istemedim, getirebilir
1: Hayır,
2: mi?
1: Bakın burada evet, İran'a ders veremezse ABD, yani burada o Mao'nun uzun süreli savaşla teolojik stratejik sabrı bir araya getiren bir İran var ve şu anda uzatıyor. Bakın 1500 kişi öldü İran'da, çok da büyük değil. Yani Vietnam konuşmuyoruz. Burada tüm dünyayı kilitleyen ABD'ye rağmen asimetrik çok az bir güç. İran elindeki güçte bir şey yok ki. Yani balistik füze, kamikaze dronlar. Ya orada koca koca uçak gemileri var. Fırkateynler var. ABD bütün dünyayı yıkıyor oraya. Yani Orta Doğu'ya. İran'ı dize getiremedi. Bu bir şeyler anlatıyor dünyaya. Diyor ki ABD artık eskisi kadar güçlü değil. ABD ya gücünü burada ispat edecek veya Orta Doğu'ya diyecek ki sizin kardeşim sorunuz, ben çekiliyorum. Avrupa'dan da çekilecek. Yani gerçek manada çok kutupluluğa doğru gidebiliriz. ABD o hegemonyadan vazgeçmek zorunda kalabilir. Dünya zaten bu sarsıntıyı yaşıyor şu
2: Peki,
1: an.
2: Peki saha bunu söylerken bu durumda Çin'e gitme şekli ve Çin'deki o ziyaretin bize yansımaları da aynı sonucu göstermiyor mu Amerika için? 9 yıl sonra gerçekleşen bu ziyarette.
3: Karşılıklı bağımlılık o kadar büyük bir noktaya gelmiş vaziyette ki ABD Çin'i kaybetmek istemez.
1: Tabii.
3: Gel kardeşim Xi Jinping, beraber bu dünyayı yönetelim. Putin aynısını yapmadı mı Alaska'da? Tamam, ben seni gördüm dedi. Ukrayna'da başarını da gördüm dedi. Ama benim çizgimden çok çıkma. Rusya, Çin, ABD üçümüz bir olalım. Yeni dördüncü bir gücün yükselmemesi için ne yapılması gerekiyorsa yapalım. Kim rahatsız? İngiltere o kadar rahatsız ki.
0: Avrupa Birliği.
3: Avrupa Birliği o kadar rahatsız ki. Çünkü bu adamlar akıllı adamlar. Bu oyunu gördüler ve kuşatıldılar. Rusya, Çin, ABD. Kim var ortada? Avrupalı devletler var. Üstelik bunlardan biri imparatordu İngiltere. Uzun yıllar boyunca bütün dünyaya hükmetti İngiltere diplomasisiyle. Güneş batmayan imparatorluk dendi. O yüzden Avrupa Birliği'nden ayrıldı İngiltere. Bunların hepsi hesaba kattı.
0: Burada Levent komutanımın dediği hususa ben bir ekleme yapmak istiyorum bir soruyla beraber. Mesela İngiltere'nin dünyanın liderliği bayrağını Amerika'ya devretmesi nasıl oldu? İkinci Dünya Savaşı ile oldu değil mi? Yani büyük bir savaşın ardından. Burada da komutanımın konuyu getirdiği nokta çok önemli. Eğer burada gerçekten Amerika Birleşik Devletleri başarılı olamazsa hikayesi bitecek.
1: Evet.
0: Tıpkı 2. Dünya Savaşı'ndan sonra İngiltere'nin hikayesinin bittiği gibi. O yüzden maalesef ben Hürmüz'de ya ciddi bir çatışma riski bence var. Ve orası çözülmeden bu iş çözülmeyecek gibi görünüyor.
3: O nükleer risk de var maalesef.
1: Evet.
2: Peki yani. Mesela Putin özelinde bakarsak bu Çin ziyaretine, sonuç olarak Ukrayna Savaşı'na başlama nedeninin baş aktörü yine Amerika Birleşik Devletleri'ydi. Çünkü Putin ne dedi? Avrupa Birliği geldi. NATO benim kapıma kadar dayandı. Ben uyardım. Ben sınırlarımı korumak zorundaydım ve bu adımı atmak zorunda bırakıldım bir şekilde dedi. O dönemden sonra neyi konuştuk? Amerika'nın bu işi pişirdiğini ve sonrasında geri çekildiğini, Ukrayna'nın bir zorlu döneme girip liderinin geldiği hali konuştuk bütün dünya olarak. Şimdi böyle baktığımızda Çin'le, yani Putin mesela Avrupa'daki yaşananları, kendi geçirdiği savaşı, şimdi hali hazırda Orta Doğu'da yaşananları, Rusya nasıl okuyor kendi? Çin büyük diyoruz, Rusya da büyük diyoruz. Putin'le bu görüşmede o yüzden soruyorum tekrar. O nasıl okuyor?
3: Şunu soruyor Çin'e. Trump'la yaptığı görüşme bizi doğrudan etki edecek, etki altına alacak hangi hususları içeriyordu? Bu oyuna var mısın? Yani gerçekten ABD'nin büyük bir devlet olarak kaldığı, bizim de iki başaltı aktör olarak kaldığımız yeni dünya düzeni biz hazır mıyız? Konu sadece...
2: Çin'le Rusya için söylüyorsunuz.
3: Çin'le Rusya için. Rusya şu andaki halinden gayet memnun. Çünkü bir daha ringe geldi. 20 yıl kaybolmuştu. Rusya diye bir devletten bahsetmiyorduk. Bu programlarda anmıyorduk bile Ukrayna Savaşı'na kadar Rusya'yı. Hiçbir marka değeri olmayan bir ülkeden bahsediyoruz. Petrol ve doğal gazını elinden çek, bir tane nükleer silah var. Aslında, Kuzey Kore'den farkı yok.
1: Ya hocam, Rusya da bitti. Bakın, Rusya dediğimiz şey, biz şöyle, bizim Türk milletinin gözünde Rusya biraz öcüdür. Çok normal. Çünkü adamlar 200 milyon iken biz 20 milyonduk. Yani Osmanlı İmparatorluğu 20 milyonluk bir devlet. Şimdi onlar 143 milyon, biz 87 milyon. Tabii ki rakip falan bu manada söylemiyorum. 12 tane savaş yapmışız. Şimdi Rusya o Sovyetlerden sonra Putin'le beraber bence bahar aylarını yaşasa da onlara yaz gelmeyecek. Yani Rusya'nın dönemi bitti. Rusya parçalanmaya mahkum bir coğrafya. Burada dünyanın merkezi tekrar Çin olmaya doğru gidiyoruz. Yani dünya doğuya doğru taşınıyor. O yüzden bu toplantıda bak, Trump da Çin'e gitti. Putin de Çin'e gitti. İran konusu çözülecekse Çin'de çözülecek. Benim yine gördüğüm kadarıyla Avrupa ülkeleri zaten 1945'ten sonra, mesela Fransa, ya 1866'da bitti Fransa. Fransa'nın bir daha savaş kazanları görmedik. Almanlar mahvetti. Almanya şu anda hala o 1. ve 2. Dünya Savaşı'nda, yani geç emperyalizme kavuştular. Yani hala dünyadan alacakları var. İşlerinde bir takım şeyler taşıyorlar ama eski nüfusları kalmadı. Yani Almanya'nın mühendislik gücüne rağmen Avrupa'da yetinecek bir kuvvet olmaktan başka çaresi yok. Bakın, yani şeyi konuşuyoruz ya, bu bölgesel güçleri, middle power'ları, bunlara acayip oynama alanları var. Türkiye dahil bunu görürsek ve burada artık kendi kendine savunma sanayisi olan, kendi kendine sanayisi olan, dışa bağımlı olmayan her ülke ben varım diyecek. Çünkü İran bunu gösterdi. Bakın, hiçbir şey yok ya, balistik füze diyoruz yani, hiçbir şey yok. Bir de kamikaze drone'lar ve dünyayı esir aldılar. Her bölgesel güç dünyaya esir alabileceğini dünyaya gösterebilecek bir yolu gördü. İran'ın bize anlattığı şey budur. ABD, hatta Rusya ve Çin bir araya gelip İran'a gereken dersi vermezlerse yeni yeni bölgesel güçlerin dünyayı biraz zorlayacağı bir döneme giriyoruz.
3: İşte o yüzden ABD İran'la olan mevzu burada bırakmayabilir.
1: Evet.
3: Yoksa komutanım dediği olacak.
2: Ama hem son sözü ben söyleyeyim, hem kapanışı ben yapayım, olmaz hocam.
3: Ama bir gerçek var ki, umarım haftaya savaşı konuşmuyor oluruz.
2: İnşallah.
1: İnşallah. İnşallah.
2: Gerçekten inşallah. Evet. Ayağınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Sağolunuz. Hocam buyurun.
3: Evet, çok sıcak bir konuydu. Bize bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederiz. Haftaya yeniden beraber olmak dileğiyle.
2: Yine bekliyoruz. Sabah 9 olunca da görüşmek dileğiyle diyelim. İyi bir gece diliyoruz. Hoşçakalın.
4: A Haber Radyo, haberin radyosu. Zonguldak 100, Karabük 88, Kastamonu 89, Çankırı 104. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
5: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
6: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yaklaşan Kurban Bayramı öncesi harekete geçti. 23-31 Mayıs tarihleri arasında otobüs seferlerine ve otobüs işletmelerine yönelik denetimler artırılıyor.
7: Bayram tatili öncesi ve bayram süresince şehirler arası otobüs seyahatlerine yönelik UETDS sistemi üzerinden elektronik olarak yapılan denetimlere ilave olarak yolcu terminallerinde, yol kenarlarında ve karayolları denetim istasyonlarında öncelikle fahiş fiyatlı bilet satışı, korsan ve yetki belgesiz taşımacılığa yönelik olarak denetimler gerçekleştirilecek.
6: Bakanlığa bildirilen ücret tarifelerine uymayan şehirler arası otobüs taşımacılığı yapan firmalar tek tek incelenip gerekli idari para yaptırımları uygulanacak.
7: 23-31 Mayıs tarihlerinde otobüs seferlerine ve otobüs işletmelerine yönelik denetimler artırılacak. Fahiş fiyatlı bilet satan, korsan ve yetki belgesiz taşımacılık yapanlara gerekli idari işlem uygulanacak.
6: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uradoğdu, denetimlerin hem sahada hem de elektronik sistemlerle gerçekleştirileceğini açıkladı.
7: Türkiye genelinde tarifeli yolcu taşımacılığı faaliyeti yürüten tüm taşımacı firmaları denetime tabi tutacağız. Denetimleri hem yerinde hem de elektronik denetim sistemleri üzerinden gerçekleştireceğiz. Fahiş fiyatlı bilet satışının önüne geçilmesi, yolcu taşımacılığında düzenin sağlanması için yurt genelinde otobüs denetimlerimiz etkin bir şekilde devam etmektedir.
5: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haber.

0: Lady.
1: And I make it up to you.
2: Amerikan yönetimi Grönland'ı yeniden gündeme almaya hazırlanıyor.
3: Grönland için para konusunda henüz konuşmuyorum. Belki daha sonra konuşurum. Ama şu anda Grönland konusunda bir şeyler yapacağız. İster beğensinler ister beğenmesinler. Çünkü eğer yapmazsak Rusya ve Çin Grönland'ı ele geçirecek.
2: ABD'nin Grönland özel temsilcisi Jeff Landry adayı ziyaret etti. Danimarka ile yürütülen müzakerelerse tıkanma noktasında.
4: Grönland ancak Amerika Birleşik Devletleri'nin bir parçası olursa savunulabilir ve ABD'nin bir parçası olursa savunulmasına gerek kalmaz. Başkan bir çatışmadan kaçınmaya çalışıyor.
2: ABD'nin öncelikli talebi askeri üslere ilişkin. Ancak Beyaz Saray Grönland'da süresiz bir şekilde kalmak istiyor. Ada ileride Danimarka'dan bağımsız olsa bile ABD üslerinin statüsüne müdahale edilmemesi en önemli şart. Tartışmanın merkezinde Grönland'ın ticari ilişkileri de var. Amerikan yönetimi Rusya ve Çin'le kurulacak ticari ilişkiler ve anlaşmalarda veto hakkı istiyor. Grönland yönetimi ise bu imtiyazlara kesin şekilde karşı. Adanın tüm geleceğinin ABD yönetiminin ellerine bırakılmasından endişe ediyor.
5: Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
6: Sahte evrak hazırladılar, imzalattıkları sözleşmelerde vatandaşı dolandırdılar. Şüphelilerin yakalanması içinse operasyon düğmesine basıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, kendilerini bakanlık personeli olarak tanıtan ve vatandaşları bu yöntemle dolandıran kişilere yönelik soruşturma başlattı. Soruşturmada şüphelilerin bakanlık antetliği sahte belgeler düzenledikleri, gerçeğe aykırı sözleşmeler imzalattıkları ve çeşitli şirketler kurarak haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi. İncelemelerde 23 müştekiden toplam 642 milyon 853 bin lira haksız menfaat sağlandığı tespit edildi. MASAK raporlarına göre ise şirketler üzerinden yaklaşık 2 milyar 764 milyon 841 bin 922 liralık para trafiği oluşturulduğu belirlendi. Şüpheliler hakkında suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, nitelikli dolandırıcılıkla resmi ve özel belgede sahtecilik suçlarından işlem başlatıldı. Ankara merkezi 23 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 118 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.
5: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
7: Sene çalıştım. Zor zoruna borçla oraya aldım. Aldım ama mağdur duruma düştüm.
8: Mega kentte yaşayan herkes gibi onlar da evleri yenilensin istedi. Bir müteahhitle masaya oturdular. Ancak hem hayallerinden hem de evlerinden oldular. İddiaya göre hisselerinin ederi yaklaşık 24 milyon liraydı. Fakat aileye sadece 1 milyon 360 bin lira ödendi.
9: Fatih Tabak ve babası İlyas Tabak 35 yıl boyunca İstanbul Küçükçekmece'de bu binanın olduğu yerde yaşamışlardı. Bina kentsel dönüşüm kapsamında yenilenecekti. Bazı komşular o dönemin koşulu olan 3'te 2'yi sağlayarak bir müteahhit firmayla anlaştı. Tabak ailesi farklı bir firmayla anlaşmak istemişti ancak iddiaya göre müteahhit firma kendileriyle anlaşmaya varmayan maliklere aynı hisseye sahip diğer maliklere verdikleri hakların yarısını vermeyi teklif etti.
8: Ancak inşaat tamamlandığında teklif edilen tutar da ailenin hesabına geçmedi.
10: Fazla hak talep eden komşularımız bir başka müteahhite giderek orada fazla hak alarak işi biraz yokuşa sürüldü. Bizim buradaki hakkımız 2,5 daire ve bu konumdaki bir daire şu anda 10-15 milyon liradan aşağı satılmıyor. Baktığımızda yaklaşık 1 milyon 360 bin lira gibi bir bedel bizim ülkemize geçmiş oldu.
11: Belediye bunların hepsine dikkat etmek zorunda. Belediyenin ilgili idareleri de dikkat etmek zorunda. Mağduriyetini giderecek gerekli ikazları ve tebliğleri mutlaka yapmak durumunda.
8: Fatih Tabak hakkını aramak için belediyenin kapısını da çaldı. Aldığı cevapla bir şok daha yaşadı.
10: İlk başta Küçükçekmece Belediyesi'ne gittik. Maalesef oradaki müdür bize ilgili müteahhiti çok iyi tanıdığını, ne veresi kabul etmemiz gerektiğini, bundan başka yapılacak hiçbir şey olmadığını söyledi.
9: Tabak ailesi hisseleri fazla olmasına rağmen haklarını alamayacaklarını anladığında soluğu mahkemede aldı. Dönüşümle ilgili 4 kez yürütme, durdurma kararı aldılar.
10: Fakat belediye bir avukatımızın da kararla birlikte adliyeye gitmesine rağmen ben de bir gün öncesinden tapu müdüründe, Küçükçekmece tapu müdüründe karar ve takbis sisteminden müteahhite tapumuzun geçmesini sağlıyor.
0: Mahkemelerden söz konusu satışın yapılmamasına ilişkin bir yürütmenin durdurulması kararı alınmasına rağmen belediye tarafından satışın gerçekleştirilmesi hukuka uygun değildir.
8: Aile şimdi hakları olan payı almak için mücadele ediyor.
7: Maalesef adaletsizlik bir dağıtım oldu.
5: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
12: Sosyal medyada bizim gündelik hayatımızı, aile hayatımızı, toplumsal hayatımızı mutlaka etkiliyor.
13: Doğurganlık hızı şu anda 1.5'ün altında. Türkiye'de 1.48 doğurganlık hızı.
8: Sadece Türkiye'de değil, dünyada da en büyük sorunlardan biri nüfus artış hızındaki azalma. Son araştırmalara göre artık hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olan sosyal medya da bunun nedenlerinden biri.
12: Sanal medyanın bu çerçevede insan hayatını daha gerçek ilişkilerden biraz daha sanala taşımasından da kaynaklanıyor.
8: Analizi İngiliz Financial Times gazetesi yaptı. Uzun yıllardır ekonomik nedenlerle açıklanan nüfus gerilemesi için artık yeni bir ihtimal daha masada. Sosyal medya ve dijital yaşam tarzı.
12: Bu çerçevede muhakkak sanal medyanın da dijital hayatın da gerçek hayata dönük çok somut etkileri var ve bunlardan bir tanesi de bu nüfusun azalmasına dönük böyle bir ikincil faktör olarak kendisini gösteriyor.
8: Rapora göre özellikle son 15 yılda dünya genelinde yaşanan sert doğurganlık düşüşüyle dijital medyanın yaygınlaşması arasında orantı bulunuyor.
13: Sosyal medya algoritmaları aslında insanların yalnız kalmalarını, kendilerini çaresiz hissetmelerini ve bireyselleşmelerini istiyor.
8: Dijital yaşam tarzı gençlerin sosyalleşme biçimini de değiştirdi. Özellikle yüz yüze iletişim azalırken yalnızlaşma eğilimi arttı.
14: Gelişen teknoloji, bu teknolojik araçların yaydığı işte sinyaller, zararlı yayılımlar vesaire düşündüğümüz zaman bunlar ister istemez hem kadında hem erkekte doğurganlık metabolizmasını etkileyen faktörler oluyor.
8: Düşüş genç yaş gruplarında daha sert. Örneğin Güney Kore'de yüz yüze sosyalleşme gençler arasında son 20 yılda yaklaşık %50 azaldı.
12: Dünya nüfusunun gelecekte çok daha az rakamlara ineceğiyle ilgili ki bu Avrupa'da çok açık bir şekilde zaten kendisini gösteriyor. Bizim ülkemizde de son yıllarda hiç olmadığı kadar düşük seviyelere inmiş vaziyette.
8: Türkiye'de de doğurganlık oranı kritik eşikte. Mevcut eğilim sürerse Türkiye yakın zamanda yaşlı bir nüfusa sahip olacak.
13: Bu hem sosyal güvenlik sistemleri tarafından sürdürülebilir olmayacak hem de ülkelerin refah düzeyleri hızla aşağıya doğru düşecek.
5: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
2: Haberin A Haber Radyo, Haberin Radyosu.
15: Adana 97.8, Antalya 102, Mersin 106.8, Isparta 88.8. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
2: A Haber Radyo, Haberin Radyosu.
16: Haber ekranlarından iyi geceler efendim. Bir günü noktalıyor, yeni bir güne başlıyoruz bugün de. Ben Tahir İnan, Gece Ajansı ile karşınızdayım her gün olduğu gibi. Bugün de saatler 2'yi gösterene dek tüm Türkiye'nin ve dünyanın konuştuğu gündem başlıklarını değerlendireceğiz. İlerleyen dakikalarda stüdyomuzda konuklarımızla birlikte özellikle dünyanın yakından takip ettiği hem savaş hem kriz ve kaos coğrafyalarını biraz daha yakından inceleyeceğiz. Ama önce Türkiye'deki gelişmelere bakacağız. Hem siyasette hem de ekonomide neler yaşandı, günün kısa bir özetini ekranlarınıza getireceğiz. Önce Gece Ajansı'nın manşetlerine hemen bakalım ki geride bıraktığımız gün hepimiz için, bu vatan için, bu vatanla birlikte yürekleri atan herkes için önemli bir gündü. 19 Mayıs Atatürk'e adına Gençlik ve Spor Bayramı bir kez daha kutlu olsun. İşte bu anlamlı günde Başkan Erdoğan da külliyede gençler ve milli sporcularla bir

Ankara'ya geldi. Oradan verdiği önemli mesajlar da vardı. Birazdan sizlerle paylaşacağız. Ve gündemin bir diğer önemli gelişmesi. Malum Kurban Bayramı yaklaşıyor ama Kurban Bayramı yine fırsatçılar için alan açtı. Maalesef ki bayram sofrasına da dadanmış durumdalar. Peki nelerde hileler var? Nelerde fırsatçılık yapıyorlar? Vatandaşın cebine göz dikiyorlar. Onları da birazdan ekranlarınıza getireceğiz. Ve dünyanın yakın takibinde olan bir zirve daha. Adres yine Çin. Ama bu kez Çin'in ağırladığı isim, yakın arkadaşım, eski dostum diye hitap ettiği Putin, Rusya lideri. Putin'in Çin ziyaretindeki gündem başlıkları neler olacak? O ziyarete dair tüm detayları da ekranlarınıza getireceğiz. Onun için tüm detaylarla birlikte Gece Ajansı'na hemen başlayalım.

0: Geride bıraktığımız gün Başkan Erdoğan gençlerle ve milli sporcularla bir araya geldi. 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle külliyede milli birlik ve beraberliği güçlendirmeye çalıştıklarını ifade etti ve gençlere gündeme dair, özellikle merak edilenlere dair çok önemli mesajları ve onların sorularına verdikleri yanıtları vardı.
1: Terörsüz Türkiye süreciyle bir taraftan ülkemizi yarım asırlık bir beladan kurtarmaya, diğer taraftan da milli birlik ve beraberliğimizi güçlendirmeye, sizlere refahın ve kardeşliğin olduğu bir ülke teslim etmeye çalışıyoruz.
2: Terörsüz Türkiye sürecine değindik, gençlere seslendik.
1: En büyük amacımız bizim yaşadığımız zorlukları sizin yaşamamanız, bizim çektiğimiz sıkıntıları sizin çekmemenizdir.
2: Başkan Recep Tayyip Erdoğan 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla külliyede gençler ve milli sporcular da bir araya geldi.
1: Son 23,5 yıldır olduğu gibi gençlerimizin her alanda yanında olmaya, en büyük yatırımı gençlerimize yapmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Türkiye yüzyılı hedeflerimize giden yolda gençlerimizle kol kola, omuz omuza yürümeyi sürdüreceğiz.
2: Erdoğan konuşmasının ardından gençlerin sorularını yanıtladı.
3: Bizler kendimizi çağın negatif unsurlarından korumak için neler yapmalıyız?
1: Şiddet, bunun yanında özellikle de meşru olmayan bütün yollara tevessül etmek bizim gençliğimizin asla yaşamı içerisinde yer almamalıdır. Yani gençliğimiz alkol, uyuşturucu, bütün bunlardan tamamen uzak ve her şeyiyle pırıl pırıl bir gençlik olmalı. Artık Türk gençliği bütün bu pisliklerden, bu olumsuzluklardan uzak olarak yetişen bir gençlik olmalı.
3: Gençlerle çalışmak sizin için nasıl bir duygu?
1: Gençlerle çalışmak, gençlerle yol yürümek gerçekten bizler için ayrı bir zevk. Hele hele gençlerle hedefe yaklaştıkça da tabii çok büyük bir onur duyuyorsunuz. Bu gençlik Türkiye'nin yarınlarını inşa edecek olan bir gençlik. Biz Türkiye'nin yarınlarını inşa eder miyiz? Bana sorarsanız ederiz. Hiç burada şüpheniz olmasın.
3: Sosyal medyayı konusunda nasıl bir düşünceleriniz var? Bunu öğrenmek isterim.
1: Sosyal medya gerçekten gençliğimizin şu anda en büyük sorunu. Sosyal medyada inşallah biz gençliğimizi bunlara kaptırmayacağız. Ve bunlara kaptırmadan da gençliğimizi inşallah istikamet üzere yürümesini sağlamış olacağız.
2: Erdoğan gençlerle sohbeti sırasında haftada 3 gün basketbol oynadığını söyledi.
1: Haftada 3 gün basketbol oynuyorum. Şimdi bugün buraya gelmeme rağmen sabah basketi oynadım. 68 sayı yaptım. Spordan kaçmak diye bir şey olmaz.
2: Programın sonunda Erdoğan gençlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.
0: Gençler külliyedeydi ama Türkiye'nin dört bir yanında da o bayram havası vardı şüphesiz ki. Ama gözler her zaman olduğu gibi yine günün ilk saatleriyle birlikte Anıtkabir'deydi. Orada da adeta her yer kırmızı beyaza boyandı.
4: Çok Çok heyecanlıyım ve aidiyet duygusu hissediyorum. Sanki evime gelmişim gibi, her zaman buradaymışım gibi.
5: Yurdun dört bir yanında bayram havası vardı. Meydanlar doldu taştı. (Gülüyor) 19 Mayıs 1919, küllerinden doğan bir milletin bağımsızlığa attığı ilk adım olarak tarihe geçen gün. Özgürlüğün hiç sönmeyen meşalesi bugün coşkuyla kutlandı.
6: Evladımızın ilk 19 Mayıs'ı. Tabii bunun için Anıtkabir'e geldik. Kocaeli'den geliyoruz. Kızımızın ilk Anıtkabir ziyareti bu. İstanbul'dan geldik. Onu getirdik.
7: Sabah 7'den beri buradayız. Burası kalabalık. Çok heyecanlı. Ordu'dan geldik. Kalbim şu an hızlatıyor.
5: Kutlamaların ilk adresi Anıtkabir'di. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, 81 ilden gelen temsilci gençler, milli sporcularla birlikte çıktı Atatürk'ün huzuruna. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajında, milli mücadelenin başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını, peygamber ocağımızın kahraman mensuplarını saygıyla anıyorum ifadelerini kullandı.
8: Milli mücadelenin ilk adımı bundan tam 107 yıl önce atıldı. 19 Mayıs gururu ve heyecanı Anıtkabir'de büyük bir coşkuya dönüştü. 7'den 70'e herkes atasının huzuruna koştu.
9: Atatürk'ü çok seviyorum. Buramda çok heyecanlıyım. Onun için geldim buraya.
10: Daha 2 aylık olmadık ama atamızı ziyarete geldik. Onun için İstanbul'dan geldik. Umarım oğlum da büyüdüğünde, bir genç olduğunda atasına yakışır, layık bir genç olacak inşallah.
11: Bayramımızı iliklerimize kadar hissettiğimizi söyleyebilirim. Bugün bu atmosferi paylaşmak inanılmaz güzel bizler için.
5: Kurtuluş Savaşı'nın başlangıç noktası olarak sembolik bir anlam taşıyan Samsun Tütün İskelesi'nde ise geçit töreni düzenlendi.
12: Selanik'ten Atatürk'ün doğduğu evin önünden alınan toprak ve Türk bayrağı 10 gün süren yolculuğun ardından Samsun'a getirildi.
5: Doğa harikası Sapanca Gölü'nde 100 dalgıcın katılımıyla açılan 1923 metrekarelik dev Türk bayrağı nefes kesen bir görsel şölene dönüştü. Benzer bir görüntü Fethiye'de de kameralara yansıdı. Dalgıçlar su altında Türk bayrağı açtı.
13: Atatürk Anıtkabir Gençlik Spor Bayramı'nın coşkulu adresinin birisi Çanakkale oldu. Çanakkale'de törenler düzenlendi. Birçok etkinlikler yine gençlik adına düzenlendi.
12: 19 Mayıs kutlamalarının İzmir'deki adresi her zaman olduğu gibi Cumhuriyet Meydanı'ydı. Gençler yaptıkları gösterilerle izleyenleri kendilerine hayran bıraktılar.
0: Bu özel ve anlamlı günde MHP lideri Devlet Bahçeli de başkent Ankara'da Türk Gençliği Büyük Kurultayı'nda verdi mesajlarını. Terörsüz Türkiye sürecine dair de önemli mesajları vardı. Gençliğe seslendi. Gün kenetlenme zamanı dedi.

0: var. Kardeşlik bağlarınız sağlam olsun. Dik duruşunuz tavizsiz olsun. Evet, soruyorum sizlere. Türk'ün Türk'e küseceği çağ mıdır?
1: Kürsüden birlik mesajları verdi. Gençlere bu sözlerle seslendi.
0: Bugün terörsüz Türkiye hedefi için aldığımız büyük sorumluluğun yükü

0: omuzlarımızda bulunurken sizlere düşen vazife her zamankinden daha büyüktür. Bu emaneti öfkeye kurban etmeyeceksiniz. Gaflete teslim etmeyeceksiniz.
1: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk gençliği büyük kurultayı için geldiği Ankara Spor Salonu'nda sevgi gösterileriyle karşılandı. Bahçeli'nin gündeminde terörsüz Türkiye hedefi vardı.
0: Bu yürüyüşte yorgunluğa yer yoktur. Bu yürüyüşte yılgınlığa yer yoktur. Kökünüzden kopmayacak, kimliğinizi şeref sayacak, tarihinize yurt çevirmeyeceksiniz.
1: Hem küresel krizler hem de sanal dünyanın tehditlerine de değindi Bahçeli.
0: Gündeminizi küresel rüzgarların insafına, günlerini sanal alemin girdabına, gönlünüzü köksüz akımların seline kaptırmayacaksınız.
1: Bahçeli konuşmasını Türkiye Yüzyılı vurgusuyla tamamladı.
0: Günü kurtaran değil, asırları kurmayan amcat olan, o asrada Türk ve Türkiye Yüzyılı damgasını vuran büyük Türk gençliği olacaksınız.
1: Programın sonunda Bahçeli'ye Bozkurt ruhunu simgeleyen altın kurt başlı tuğ hediye edildi.
2: Ve özellikle gündemde yolsuzluk soruşturmaları var malum. Son adreste Beşiktaş Belediyesi oldu. Aralarında eski başkan yardımcısının da bulunduğu 5 kişi rüşvet ve kara para aklama iddiasıyla gözaltına alındı. Bu arada Üsküdar ve Eskişehir Tepebaşı belediyelerine yönelik soruşturmalarda da yeni gözaltılar var.
3: Rıza Akpolat'ın eylemine destek vermesin.
4: Rıza Akpolat'ın şahsında Beşiktaş'ın iradesine sahip çıkmaya geldik.
1: Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik operasyonlarda yeni perde aralandı. Rüşvet alma ve mal varlığını aklama suçlamaları kapsamında aralarında eski Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Cevdet Çalı'nın da yer aldığı 5 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sabah saatlerinde düğmeye basılan operasyonda şüphelilerin konutlarıyla makam odalarında arama yapıldı. Dijital materyaller ve suçtan elde edildiği öne sürülen 90 bin dolarla 5 bin euroya el konuldu.
5: Daha ilk günden itibaren İstanbul dosyasını bir gün ağzıma almadım, açmadım utandığım için. Bu ne ya? Bu ne?
1: Geçen hafta Üsküdar Belediyesi'nin bazı inşaat projelerinde iskan ruhsatı işlemleri karşılığında rüşvet iddiasıyla başlatılan soruşturmanın ikinci dalgasında gözaltına alınan 7 şüpheli ise tutuklandı.
6: Cumhuriyet Halk Partisi tabanından büyük bir ayaklanma var. Sessiz bir çoğunluk var.
1: Eskişehir Tepebaşı'nda zincirleme suretiyle nitelikli zimmet, evrakta sahtecilik gibi suçlamalarla düzenlenen geniş çaplı operasyon kapsamında da 25 kişi gözaltına alınmıştı. O isimlerden 15'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.
7: Öyle otobüsler üstüne çıkıp iki canlı yayına 3-5 tane ayarlanmış piyasa araştırmacılarıyla bu partiyi toslatırsınız ama size müsaade etmeyeceğim.
1: CHP'yi karıştıran etkin pişmanlık dalgası ise Antalya'yla devam ediyor. Başrolde yine Malatya Milletvekili Veli Ağbaba var. Daha önce Gökhan Böceği tanımadığını iddia eden ancak daha sonra cezaevinde ziyaret ettiği ortaya çıkan Ağbaba, bu kez de çantacı olduğu iddia edilen Emre Caner'le ilgili çark etmek zorunda kaldı.
8: Ben Gökhan Böceği ne seçim öncesinde ne seçim sonrasında hiç tanımış değilim.
1: Ağbaba Gökhan Böceğin CHP Genel Merkezi'nde Emre Caner'e 1 milyon euro rüşvet verdim iddiası için kurgu ve yalan demişti. Hatta Emre Caner'le hiçbir akrabalık bağının bulunmadığını söyleyip iddiaları reddetmişti.
8: Tamamen yalan, kurgu, büyük bir iftira, yani aklın alacağı iş değil, mantığın alacağı iş değil.
1: Ancak çantacı olduğu iddia edilen Caner'le birlikte fotoğrafları ortaya çıkınca Ağbaba çark etmek zorunda kaldı. Ağbaba Böceğin CHP Genel Merkezi'nin 6. katında rüşveti teslim ettiği Emre Caner'in yanında 2 yıl danışmanlık yaptığını itiraf etti. Eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ise ifade üstüne ifade vermeyi sürdürüyor. Yalım bu kez bir kadın delegenin iki çocuğunun İstanbul'daki belediyelerden birinde işe yerleştirilmesi karşılığında kurultayda Özgür Özel'e destek vereceğini kendisine ilettiğini öne sürdü. Yalım söz konusu.

0: su iddialarla ilgili telefon kayıtlarının da incelenmesini talep etti.
1: Kurban Bayramı'na artık sayılı günler kaldı ama fırsatçılar çoktan harekete geçti bile. Özellikle bazı marketlerde raflardaki ürünlerin fiyatı şimdiden oynadı. Yani meyve sebzeden tutun da temel ihtiyaç ürününe kadar pek çok üründe hem de. Arkadaşlarım sahadaydı. Bakalım.
2: Etiketlerde tabii yükselme var. Genelde meyvelerde artmış.
0: Sebzeden meyveye, temel ihtiyaçtan sofraların vazgeçilmezlerine kadar fırsatçılar yine bayram sofralarını hedef aldı.
3: Kurban Bayramı'na sayılı günler kala market raflarındaki etiketler yine değişti. Üstelik çok kısa süre içerisinde bazı ürünlere %50 zam geldi.
0: Üzerinden bir ay bile geçmedi ama yarım litrelik zeytinyağı 200 liradan 294 lira 95 kuruşa çıktı. Yani zeytinyağına fırsatçılar yüzünden %50'ye yakın zam geldi.
4: Bayram öncesi insanları mağdur ediyorlar. Aslında indirim yapmaları gerekiyor ki indirim yapmıyorlar. İndirimli fiyat gibi gösteriyorlar.
0: Tarih 11 Mayıs. 1 kilogram patates markette 74 lira 95 kuruşa satıldı. Sadece 8 günde patatese %26 zam geldi. Kilosu 94 lira 50 kuruşa çıktı.
5: Fırsatçılık her yerde var sonuçta yani.
0: Yine aynı tarihte aynı marketten alınan köy biberi de zamlanan ürünler listesinde yerini aldı. Fiyatı 69 lira 95 kuruştan 73 lira 50 kuruşa çıktı. 13 Mayıs'ta satın alınan limonun kilosu da 119 lira 95 kuruştan 136 lira 50 kuruşa yükseldi. Limon da yalnızca 6 günde %13 zamlandı.
6: Süt ürünlerindeki artışta dikkat çekici. Peynir birkaç gün içinde 699 lira 90 kuruştan 739 lira 90 kuruşa çıktı.
7: Mesela unlu mamuller çok pahalandı. Mesela zeytin, peynir, süt ürünleri çok pahalı.
0: Liste uzun. Kefir de zamdan nasibini alan ürünler arasında. 49 lira 50 kuruşa satılan 250 mililitrelik kefir birkaç gün içinde 55 liraya çıktı. Kefir de bayram öncesi %10'dan fazla zamlanan ürünlerden biri oldu.
8: Çikolata aldık, kefir aldık yeri. Son zamanlara kıyasla biraz daha pahalılık gözümüze çarptı.
9: Zaten her bayram olan bir şey. Haksız yere fiyat arttıran marketlere, satıcılara bir işlem yapılsa keşke diyorum.
0: Ticaret Bakanlığı fırsatçıların ensesinde. Yalnızca 2026 yılı içinde fahiş fiyat artışı yaptığı tespit edilen 1258 işletmeye toplam 389 milyon 430 bin lira idari para cezası kesildi. Bayram öncesi denetimler de sıklaştırıldı.
1: Marketlerde durum bu. Peki kurban pazarlarında son durum ne? Arkadaşlarımız İstanbul'da da pazarları gezdi, fiyatları sizler için derledi.
10: Biz buna 320 dedik.
11: Ben sana 420 dedim.
12: Kurban Bayramı'na günler kala hayvan pazarlarında yoğunluk arttı. Kurbanlıkların cinsi, kilosu ve yaşına göre fiyatı değişiyor. Alıcı ve besiciler kıyasıya pazarlık yapıyor.
10: Sana 330 lira.
11: Sen 50 alayım de bir kere korkma. Vermiyorsun sen.
10: Korkmuyor.
13: Verirse al yine 50'ye sen.
11: Yok, sen 50 alayım da bakayım.
10: 30 hayırlı olsun.
11: Tamam 420, 420.
10: Aleykümselam.
11: 420 lira.
12: Vatandaşlar bir yandan bütçesine uygun kurbanlık ararken diğer yandan fiyatı düşürmeye çalışıyor.
11: Sana 400 hayırlı olsun.
10: Yok.
11: Hayırlı olsun.
10: 30 hayırlı olsun.
11: Çıkamam.
10: 30 hayırlı olsun.
11: Ya 70 lira var.
10: Bu satıcı değil. Ben bundan şikayetçiyim. Türkiye'yi görsün bundan.
12: Kimi alıcı fiyatı yüksek buluyor. Pazarlıklar dakikalarca sürüyor.
11: Hadi sen fiyatı.
10: Vermiyor abi.
14: Pazarlık sünnettir.
10: Verdim abi.
11: Fiyatı. 300 alayım de. De abi.
10: Verdim abi.
11: Ya desin abi sen.
10: 330 lira desen hayırlı olsun.
11: Çıkamayın.
10: Saygı duyuyorum. Elinde altın olsun inşallah.
11: Sıkıntı yok eyvallah.
10: Elinde altın olsun.
11: Sağ olun.
14: Kurban pazarlarında bazı pazarlıklar anlaşmayla bitse de görmüş olduğunuz gibi bazı pazarlıklarsa ne yazık ki anlaşmayla bitemiyor.
10: Zararını istemem. O da emekçidir. Emekçidir zararını istemem. Dilerim Allah'tan elinde altın olsun bu hayvan.
1: Şimdi Türk Telekom haberleşme ve teknolojilerinde dışa bağımlılığı azaltmak ve yerli üretimin payını en üst seviyeye taşımak amacıyla Aselsan'la stratejik bir işbirliğine imza attı. Aslında hepimizin yakından beklediği bir gelişmeydi bu. Çünkü yerli akıllı telefon başta olmak üzere pek çok iletişim aracı için artık Aselsan bir kez daha devreye.
15: Hem ülkemiz için hem dostlarımız için daha fazla ürün ve teknoloji sunmanın gayreti içerisindeyiz.
12: Türk Telekom ve Aselsan yerli haberleşme cihazı geliştirecek. Türk Telekom, savunma sanayisi ve ileri teknoloji alanındaki mühendislik gücüyle öne çıkan Aselsan'la, teknolojideki dışa bağımlılığı azaltmak ve yerli teknoloji ekosistemini güçlendirmek amacıyla stratejik bir işbirliğine imza attı. Şirket, yerli akıllı telefonlar, kullanıcı cihazlarıyla yerli haberleşme ekipmanlarının donanım ve yazılımlarını geliştirmek üzere ekosistemin güçlü oyuncularından Aselsan'la güçlerini birleştirdi. Kurulan işbirliği haberleşme teknolojilerinde yerli ve milli üretim payını en üst seviyeye taşımayı amaçlıyor. Firma yetkililerinin bir araya geldiği toplantıda yerli ve milli haberleşme cihazı projesinin hayata geçirilmesi için ilk adımlar atılarak yol haritası belirlendi. Türk Telekom tarafından yapılan açıklamada yerli ve milli haberleşme cihazı üretiminin kırmızı çizgi olduğu belirtildi. Projenin hayata geçirilmesi için somut adımlar atıldığı kaydedildi. Aselsan Genel Müdürü Ahmet Akyoğlu açıklamasında son dönemde dünyada yaşanan çatışmalara değindi. Haberleşme altyapısı ve cihazlarının sadece bir teknoloji unsuru olmadığını, güvenlik açısından da sahadaki en kritik yeteneklerden biri olduğunun altını çizdi. Aselsan, haberleşme teknolojilerinde sahip olduğu saha tecrübesi, üretim kapasitesi ve kritik altyapı kurma yetkinliğiyle bu ekosistemin doğal ve güçlü bir parçasıdır. Başta haberleşme olmak üzere bu gibi millileştirme projelerinin Aselsan olarak her zaman destekçisiyiz. Yarım asrı aşan tarihimiz ve haberleşme sistemleri alanındaki köklü birikim ve kapasitemizle devletimiz ve milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz, dedi.
1: Şimdi yoksulluk nafakası konusu uzun zamandır tartışma konusuydu. Şimdi Yargıtay emsal niteliğinde bir karara imza attı. Boşanma sonrası düzenli geliri olan eşe yoksulluk nafakası bağlanamayacağına hükmetti. Detaylara bakalım hemen.
16: Boşanma davalarında dengeler değişti. Yargıtay'dan ezber bozan karar geldi. İstanbul'da görülen bir boşanma davasında yerel mahkeme kadın lehine yoksulluk nafakasına hükmetti. Karar istinafa taşındı, bölge adliye mahkemesi de kararı uygun buldu. Ancak kocanın itirazı üzerine dosya Yargıtay'a gitti ve yüksek mahkeme ezber bozan bir karara imza attı.
17: Yargıtay nafakayla ilgili vermiş olduğu kararda nafaka talep eden ve boşanma talep eden eşin boşanma durumunun hemen arkasından yoksulluk durumuna düşmesi gerektiği ve nafakanın ancak bu şekilde bağlanması gerektiğini belirtti.
16: Bu karar akıllara şu soruyu getirdi. Kimler yoksulluk nafakası alabilir, şartlar nelerdir?
18: Buradaki temel nokta kişinin geliri değil, evliliğin içindeki durumla evlilik sona erdiğindeki durum arasındaki ekonomik farktır.
16: Taraflar arasındaki nafaka hakkı neyi kısas alıyor?
18: Burada net olarak miktara bakılır. Örnek vermek gerekirse evliyken o eve, haneye aylık 500 bin liralık bir gelir geldiğini düşünelim. Ve kişi boşandığında asgari ücretle geçiniyorsa tabii ki aradaki farkın ödenmesini yoksulluk nafakası olarak mahkemeden talep edebilecektir.
1: Türkiye'nin yakından takip ettiği davalardan birisi Gülistan Doku soruşturması. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde olan Umut Altaş o soruşturmadaki kritik isimlerden birisiydi. O firari şüphelinin Türkiye'ye getirilmesi için çalışmalar devam ediyor. Bu arada Altaş'ın Amerika Birleşik Devletleri'ne kaçış rotası da ortaya çıktı.
12: Firari şüphelinin kaçışı deşifre oldu. Tunceli'de 5 Ocak 2020'de kaybolan ve dosyası yeniden ele alınan Gülistan Doku ile ilgili soruşturma sürüyor.

0: Soruşturma kapsamında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel, oğlu Mustafa Türkay Sonel ve Tuncay Sonel'in yakın koruması olan Şükrü Eroğlu'nun olduğu 12 zanlı tutuklu bulunuyor. Mustafa Türkay Sonel'in arkadaşı olan Umut Altaş'ın ise 2022'den beri Amerika Birleşik Devletleri'nde olduğu belirlendi ve yakalanması için kırmızı bülten çıkarıldı. Dosyanın kilit ismi olan Umut Altaş'ın 4 yıl boyunca sürekli adres değiştirerek izini kaybettirmeye çalıştığı ortaya çıktı.
1: Gülistan Doku soruşturmasının kilit ismi olan firari Umut Altaş'ın Mayıs 2022 tarihinde Meksika üzerinden yasa dışı yollarla Amerika'ya geçiş yaptığı belirlendi.
0: Umut Altaş, Amerika'da bir süre göçmen kampında tutulmuş, yasal olarak ABD'de kalması içinse kendisine 2 yıllık geçici çalışma kartı verilmiş.
1: Yasa dışı yollarla Amerika'ya geçen Umut Altaş, New York, Virginia, Maryland ve Kaliforniya gibi eyaletlerde düzensiz olarak kaldı ve geçici işlerde çalışmaya başladı.
0: Pizzacı ve garson olarak çalışan firari şüphelinin çalıştığı iş yerinden Türkiye'deki ailesiyle görüştüğü de iddia ediliyor. Altaş'ı Amerika Birleşik Devletleri'nde gören bazı tanıklarsa firari şüphelinin sokaklarda yaşadığını ve saçının sakalının bakımsızlıktan uzadığını söyledi. Altaş'ın yakalanması ve Türkiye'ye iade edilmesi için Interpol ve ABD yerel güvenlik birimleriyle koordineli çalışma sürüyor.
1: Gülistan Doku soruşturması kapsamında tutuklanan dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel'in kullanmış olduğu 3 makam aracı ve aynı zamanda Tunceli İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğine bağlı 2 aracın inceleme yapılmak üzere Ankara'ya götürüldüğü açıklandı. Bu araçlarda Gülistan Doku'nun taşınıp taşınmadığı hususu üzerine duruluyor.
0: Öte yandan dönemin valisi Tuncay Sonel'in oğluyla Umut Altaş'ın yan yana olan fotoğrafı ortaya çıktı. Doğum gününde çekilen karede ikili birlikte poz veriyor.
2: Bu arada bir meteorolojik hemen uyarıyı hemen hatırlatalım. Adana, Hatay, Mersin, Kahramanmaraş ve Osmaniye için kuvvetli sağanak uyarısı var. Sarı kodla uyardı Meteoroloji Genel Müdürlüğü. Bugün için, yeni gün için bir kez daha ifade edelim. Özellikle Doğu Akdeniz bölgesinde bir uyarı söz konusu. Zaten yağışlar da o bölgeye doğru geliyor. Bu illerde yaşayan vatandaşlarımızı özellikle dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyaralım. Tekrar ifade edelim. Doğu Akdeniz'de ilgili Akdeniz bölgesindeki Adana, Hatay, Mersin, Kahramanmaraş ve Osmaniye için kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış uyarısı bulunuyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamalar bu şekilde. Detayları yine ekranlarınıza taşımaya devam edeceğiz. Ama dün son dakika olarak ekranlarınıza getirmiştik Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletindeki bir İslam merkezine düzenlenen silahlı saldırıyı, o korkunç saldırıya ilişkin yeni bilgiler de ortaya çıkmaya başladı. 3 kişiyi katlettiler, ardından da kendi yaşamlarına son verdi o saldırgan 2 genç. Saldırganlardan birini annesinin ihbar ettiği de ortaya çıktı.
0: Annesinden çaldıkları silahlarla katliam yaptılar. Camiye kurşun yağdırdılar. ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki San Diego İslam Merkezi'ne düzenlenen kanlı saldırının yankıları sürerken, olaya ilişkin çarpıcı detaylar da gün yüzüne çıktı. 17 yaşındaki Kane Clark ve 18 yaşındaki Caleb Vasquez tarafından gerçekleştirildiği tespit edilen saldırıda, İslam karşıtı ideolojiye işaret eden bulgulara ulaşıldı.
3: Toplumumuz yas tutuyor. Böyle korkunç bir olayı hayal bile edemezdik. Ama ne yazık ki ülkemizde dini hoşgörüsüzlük ve nefret eşi benzeri görülmemiş düzeye çıkmış durumda.
0: New York Times'a konuşan polis kaynakları ilk ihbarın saldırganlardan birinin annesi tarafından yapıldığını duyurdu. Evdeki bazı silahların ve aracının kayıp olduğunu bildiren anne, psikolojik sorunları bulunan oğlundan şüphelendiğini söyledi.
3: Bu sabah 9.42 civarında evden kaçan bir çocukla ilgili bir ihbar aldık. Annesiyle görüştükten sonra parçalar bir anda birleşmeye başladı.
0: O ihbardan sadece birkaç saat sonra da San Diego'daki İslam merkezinde silahlar patladı. Camideki sivillere ateş açarak 3 kişiyi katleden saldırganlar birkaç sokak öteye çektikleri aracın içinde ölü bulundu.
4: 19 year old or 19.

0: Saldırganlar gençti. 17 ve 18 yaşlarındaydılar. Bunu neden yaptıklarını bilmiyorum ama size intihar ettikleri arabayı göstereceğim. İşte tam burada kendilerini öldürdüler.
1: Saldırganların bıraktığı intihar notunda ırkçı söylemler yer alırken, kullanılan silahların üzerinde de İslam karşıtı yazılar tespit edildi. Araçtan çıkan bir benzin bidonundaki sembolde dikkat çeken detaylar arasındaydı. Bidonun üzerinde yer alan SS görselinin, Nazi Almanyası'nın paramiliter gücü olan SS subaylarını temsil ettiği düşünülüyor. Elde edilen bulgular olayın ideolojik ve nefret temelli olabileceğine işaret ederken, saldırının büyük bir kahramanlık hikayesine sahne olduğu da ortaya çıktı. Gazeteye konuşan polis kaynakları, olayda hayatını kaybeden güvenlik görevlisi Amin Abdullah'ın, daha fazla can kaybını önlemek için kendisini kurşunlara siper ettiğini anlattı. And what is your favorite? 8 çocuk babası Abdullah, kalabalığı ateş açan saldırganların önünü keserek birçok sivilin kaçmasına olanak sağladı. Ancak o esnada 2 kurşuna hedef olan kahraman baba olay yerinde hayatını kaybetti.
2: Bu arada Trump döndü ama gözler hala Çin'de, Pekin'de. Çünkü bu kez de Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in çok yakın arkadaşım dediği Rusya lideri Putin Çin'e geldi. Şimdi özellikle dünyada bir yanda Rusya-Ukrayna savaşı, diğer yanda Amerika Birleşik Devletleri İran savaşı gündemdeyken yapılan bu ziyaret malum kritik önem taşıyor ama bu ziyaret sadece savaşlar için, savaş diplomasi için değil, aynı zamanda iki ülke arasındaki enerji işbirlikleri için de oldukça kritik bir zirve olacak.
3: Trump'ın hemen ardından Putin de Çin'e gitti. Gözler bir kez daha Pekin'e çevrildi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump'tan günler sonra Pekin'i ziyaret etti. Rus lider üst düzey Çinli heyet tarafından havalimanında törenle karşılandı. Trump'ın ziyaretine benzer şekilde Çinli gençler Rusya ve Çin bayraklarıyla gösteri yaptı. Günübirlik ziyaretinde Putin için Tiananmen Meydanı'nda resmi tören düzenlenecek. Ancak Trump'ın ziyaretinin aksine büyük ve şatafatlı bir tören yapılması beklenmiyor. Kısa ziyaret daha çok ekonomik işbirliği konularıyla stratejik ilişkilere odaklanacak. Törenin ardından Putin, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'de baş başa ve heyetler arası görüşmeler yapacak. Ardından da aynı gün içerisinde Moskova'ya dönecek. Zamanlaması dikkat çeken buluşma Putin'in iktidar döneminde Çin'e yaptığı 25. ziyaret olacak. Rus liderin son Eylül 2025'te Pekin'i ziyaret etmiş, 2. Dünya Savaşı'nın bitişinin 80. yılı dolayısıyla düzenlenen askeri geçit törenine katılmıştı.
2: Bu arada Trump'ınsa gündemi Beyaz Saray'da inşa ettirdiği balo salonu inşaatıydı. Orada hem o inşaatla ilgili bilgiler verdi hem de dünyaya önemli mesajları vardı. Herkes Trump'ın geride bıraktığımız gün Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'ın talebi üzerine İran'a yapacağım saldırıyı erteledim dediği o açıklamanın detaylarını aramaya koyulmuştu ki aslında zaten tüm detayları bizzat kendisi de ifade etti. Yani günün özeti dünyayı yeniden savaşa sürükleyecek o kelimeler Trump'ın ağzından bu kadar basit bir şekilde çıktı. İran'ı vurmaya ne kadar yakındınız diye kendisine soruldu. O da sadece bir saat dedi.
4: ABD Başkanı Donald Trump zaman daralıyor dedi, Tahran yönetimini bir kez daha tehdit etti. ABD-İran arasında kırılgan ateşkes gölgesinde süren müzakerelerden somut bir adım çıkmadı. ABD Başkanı Trump ise İran'a yönelik gerilimi en üst seviyeye taşıdı. Truth Social hesabından paylaştığı mesajlarda adeta savaş canlarını çaldı. İran için zaman daralıyor, hızlı hareket etseler iyi olur ifadelerini kullandı. ABD Başkanı tehdit dozunu bir adım daha ileri taşıdı. Tahran'ın sunulan teklifi kabul etmesi gerektiğini belirterek aksi halde yakında onlardan geriye hiçbir şey

0: İlk paylaşımında ABD savaş gemisinin lazer silahıyla İran'a ait bir hava aracını vurduğu sahneler yer aldı. Trump'ın paylaşımında ateş ifadesi kullanması dikkat çekti. Bir diğer paylaşımdaysa uzay kuvvetleri başlığı öne çıktı. Görselde askeri karargahta kırmızı düğmeye basıldığı, dünyanın farklı noktalarında füzelerin ateşlendiği ve nükleer patlama sahnelerinin yer aldığı görüldü. Fotoğrafın iki farklı noktasındaysa hedef imha edildi ifadeleri yer aldı.
1: İşte tüm bu gündem başlıklarıyla hemen konuklarımıza da hoş geldiniz demek istiyorum ben. Doçent Doktor Kemal Ulçar, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk efendim, iyi geceler, iyi yayınlar.
1: Doktor Anar Ali, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk Tahir Bey, iyi yayınlar.
1: Doktor Tolga Sakman, hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk Tahir Bey, iyi yayınlar.
1: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi ardı ardına yaşanan önemli gelişmeler var. Öncelikle editörümüzden mikrofonu kapatmasını rica edeceğim. Şimdi bir yanda bir saat kadar saldırıya uzaktaydım diyen Donald Trump var. Ama diğer tarafta ardı ardına bölgede yangın yerine çeviren gelişmeler yaşanıyor. Evet, bir yandan Rusya Devlet Başkanı Putin'in Çin ziyaretini takip edeceğiz. Trump'ın özellikle bu açıklamaların yankılarına bakacağız. Ama şimdi Birleşik Arap Emirlikleri'ne Irak'tan insansız hava araçları fırlatıldı ve bunlar nükleer santralin hemen yanı başına düştü. Orada kritik bir süreç işliyor. Bu kez İran'dan değil, Irak'tan geldi İHA saldırısı. İsrail Lübnan cephesinde yine saldırılar aralıksız devam ediyor ama son günlerde özellikle Hizbullah'ın İsrail'i İHA'larla nasıl gafil avladığı İsrail medyasında daha çok konuşuluyor. Birazdan o konuya da değineceğiz. Ama diyoruz ya, yenilgiye gelemeyen, tüm dünya başka gündemlerle meşgulken İsrail savaş suçlarını işlemeye devam ediyor ve Lübnan'da fosfor bombalarını kullandı bir kez daha. Şimdi Hürmüz konusuysa hala bir çözüme kavuşmuş değil. Her ne kadar Körfez ülkeleri Donald Trump'tan bir şeyler talep etmiş olsa da Katar'dan yapılan açıklamada Hürmüz'ün kapatılması uluslararası hukuku ihlal ediyor ve bunu kabul edilemez. Hatta bizim o saldırıdan haberimiz yok diyenler de vardı. İran'dansa yine sert açıklamalar gelmeye devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'ne bir saldırı uyarısı yaptı. Yeni cepheler açılacak dedi. Şimdi sahadaki gelişmeleri de arkadaşlarımız yakından takip ediyor. Onlara da hemen döneceğiz ki ilk durağımız bu anlamda Tahran olacak. Çünkü Donald Trump'ın o söylemine göre büyük saldırı sadece dün bir saat uzaklıktaydı. Donald Trump o açıklamayı yapmadan önce. Ekber, kolay gelsin. İyi akşamlar.
5: Teşekkür ederim. İyi akşamlar.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi ben açılışta söyledim. Yani bu kadar basite indirgenmiş durumda büyük bir savaş. Bir saat uzaktaydım. İşte beni aradılar. Vazgeçirdiler. Ben de erteledim şeklinde bir Donald Trump'ın politikası var. Diplomasisi var. Peki İran buna nasıl yanıt verdi ya da bir yanıt verdi mi?
5: Tay, teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Yok, resmi düzeyde İran'ın bir yanıtı söz konusu olmadı. Ancak İran medyasına bakıldığında Donald Trump'ın bu adımı İran medyası tarafından geri adım olarak değerlendirildi. Tabii bu ilk de değil. Daha önce Donald Trump defalarca İran konusunda işte son anda geri adım atmıştı. Hı-hı. Hatırlayalım, daha iki hafta önce İran'a karşı özgürlük projesini başlattı. Fakat 36 saat sonra bu projesinden vazgeçti ve buna da gerekçe olarak müzakereler iyi gidiyor. Pakistan böyle bir şey istedi, biz bunu yaptık dedi. İşte son hamlesinde ise işte Birleşik Arap Emirlikleri, senin de belirttiğin üzere Suudi Arabistan ve Katar'ın isteği üzerine ben böyle bir adım attım yönünde ifadesi söz konusu oldu. Tabii bunu gerçek varsayalım, Donald Trump'ın doğru söylediğini varsayalım.
1: Bir neden görüşme bu ülkelerin... var mıydı bu ülkeler arasında? Yani Hürmüz temalı, işte Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve İran arasında bir anlaşmaya varabilecek bir görüşme var mı İran'da da konuşulan?
5: Suudi Arabistan ve Katar'la İran arasında görüşmeler var. Ancak Birleşik Arap Emirlikleri için aynı şey söz konusu değil. Birleşik Arap Emirlikleri İran'ın son zamanlarda hedefinde olan bir ülke. Özellikle geçtiğimiz günlerde İran'a savaş boyunca yapılan saldırılarda Birleşik Arap Emirlikleri'nin de doğrudan dahil olduğuna ilişkin ve Lavan Adası ve aynı zamanda İran'ın en büyük işte petrol ve aynı zamanda petrokimya tesisi olan Esselüye ve başka adıyla Güney Pars'a yönelik işte Birleşik Arap

0: emirlikleri savaş uçaklarının da dahil olduğuna ilişkin iddiaların gündeme gelmesinin ardından ciddi anlamda söz konusu ülke İran'ın işte tepkisine maruz kalmış durumda. Hatta İranlı yetkililer yeni bir savaş başlatılması durumunda en çok ve en sert bu ülkeyi hedef alacaklarını belirtiyorlar. İşte belki muhtemelen bundan olsa gerek, İran'ın bu tehditlerini ciddiye alsa gerek, Birleşik Arap Emirlikleri ne kadar işte İran ilgili işte sert tavır takınsa da işte Amerika Birleşik Devletleri'nden böyle bir istekte bulundu. Esasında gün içinde de Birleşik Arap Emirlikleri'nden Enver Gargaş'tan bir açıklama geldi. Arap ülkeleri arasında Tahran'a yönelik bu ihtilafların olmasını, yani bir araya gelmemelerini de eleştirdi ki biliyorsunuz bu ülkeler İran tarafından saldırıya uğrasa da işte İran konusunda aynı görüşe sahip değiller. Mesela İran, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, pardon, Kuveyt ve Bahreyn'e yönelik sert bir işte istibas sahipsiyken işte Katar'la Suudi Arabistan, İran arasındaki diyalog hala devam etmektedir.
1: Peki dün İran medyasında dayandırılan haberlerdi daha doğrusu, ama ne kadar resmi bilmiyoruz. Nükleer zenginleştirilmiş uranyumun Çin'e transferi konusu, bu konuşuluyor mu?
0: Yok, konuşulmuyor. İran esasında Amerika Birleşik bugüne kadar, yani bu ateşkes sürecinden sonra bir defalarca Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında mesaj alışverişi yapıldı ve hala o devam ediyor. Son olarak İran'ın 14 maddelik yine bir işte bir teklifi, önerisinin söz konusu olduğu ve karşı tarafa bunu ilettiği ifade edildi. Ve tabii onun tam olarak içeriği açıklanmadı. Ancak bakıldığında kaba bir şekilde İran medyası işte burada İran'ın nükleer faaliyetlerini, uranyum zenginleştirme meselesine değinilmiyor. Son olarak pazartesi günü İran Dışişleri Bakanı sözcüsü de yaptığı son açıklamada biz bu meseleyi şimdilik rafa kaldırdık dedi. Yani bu mesele konuşulmayacak. Hatta Dışişleri Bakan Yardımcısı milletvekilleriyle yaptığı bir toplantıda da bu mesele şimdilik konuşulmayacak. Önce diğer konuları çözelim. Ardından eğer diğer konular çözülürse bu meseleye odaklanalım. O yüzden Çin'e İran'ın işte nükleer göndermesi, zenginleştirilmiş uranyum göndermesi söz konusu değil. En azından İran'da böyle bir tartışma yapılmıyor. Sadece şunu ilave edeyim. Geçtiğimiz günlerde Hindistan'da temaslarda bulunan İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçı oradan döndükten sonra Rusya'nın İran'ın nükleer faaliyetleriyle ilgili bazı önerileri var. Bu öneriler işimize yarar mı? Bunu işte değerlendirmek için Rus işte yetkililerle istişarelerimiz devam ediyor yönünde bir ifade söz konusu olmuştu. Ne demek? Biliyorsunuz ki Rusya demişti ki madem Amerika Birleşik Devletleri'ne zenginleştirmiş uranyumu vermek istemiyorsun, bana verebilirsin, ben senin adına tutabilirim. İran diyor ki işte ben bu meseleyi değerlendiriyorum. Yani tam olarak o meseleyi
1: Rusya ve Çin hala güvenilir bir ortak mı İran için?
0: Evet evet, tabii zaman zaman eleştiriler söz konusu olsa da iki ülkeye de İran işte müttefik olarak tanımlıyor. Şimdi bu 12 günlük savaşta, Haziran Savaşı'nda zaman zaman söz konusu iki ülkeye yönelik ve özellikle Rusya yönelik İran'daki bazı çevrelerin tepkisi söz konusu olmuştu. Ancak son savaşta, bu 40 günlük savaştaki, İranlılar onu Ramazan Savaşı olarak da adlandırıyor. Yani o Ramazan Savaşı'nda ben en azından üst düzey İranlı yetkililerden bu iki ülkeye yönelik bir eleştiri görmedim. Basında zaman zaman haberler yer alıyordu. Özellikle Batı basınında, Amerikan basınında işte Rusya'nın İran'a uydu desteği verdiğiyle ilişkin, işte Çin'in el altından silah sattığına ilişkin, istihbarat bilgileri verdiğine ilişkin bazı bilgiler söz konusu olmuştu. Müttefik olarak İran tanımlıyor bunları ve bu iki ülkeyi de kaybetmek istemiyor. Esas İran'ın meselesi bu iki ülke değil. İran elindeki uranyumu an itibariyle yurt dışına çıkarmak istemiyor. Yani fark etmiyor. İster bu Çin olur, Rusya olur, farklı bir nokta olur. Şimdilik elindeki bu kozu tutmak istiyor.
1: Ama belki de şu zirve İran'ı ikna edebilecek bazı şeyleri de çıkarabilir. Tabii İran bu konularda biraz daha ağzı sıkı, dışarıya bilgi vermiyor, resmi olarak da açıklama yapmıyor, ama görünen o ki bu üçlü ittifak arasında diyaloglar devam ediyor. Şimdi ülkede pek çok gündem başlığı var. Benim İran medyasını şöyle yayın öncesinde karıştırırken karşıma çıkan bir haber vardı. Hamaney

0: Özellikle şey mesajları, taziye mesajlarına
1: yazılı bir
0: yönelik
1: mesajı vardı.
0: Evet. Ama dikkat çektiği nokta nüfus konusuydu. Nüfusun artmasına evet. yönelik dikkat çeken bir başlık açmıştı. İran'da nüfus, yani yaşlı nüfusun arttığına uzmanlar da değiniyor. Hamaney'de özellikle o taziye mesajında genç nüfusun önemine vurgu yaptı. Bu da ilginçti. Nüfusun artmasını gerektiğini söyledi. Şu an 90 milyon değil mi İran'ın nüfusu?
1: Evet, evet. 90 milyona biraz daha fazladır. Esasında Ayetullah Ali Hamenei bugün özel gündü. Yani o nüfusla ilgili gündü. Hı hı. Ve şöyle söyleyeyim, yani göreve geldikten sonra yani İran'daki farklı münasebetler dolayısıyla sürekli bir şekilde mesajları söz konusu oluyor. Hı. Mesela Körfez günü olduğunda onunla ilgili mesaj yayınlıyor. Mesela dün işte aile günü olduğundan dolayı o mesajı yayınladı. Hı hı. Ki bunların hepsi de yazılı bir şekilde. Onlarca bugüne kadar mesaj yayınladı ve mesajların da hepsi bugüne kadar yazılı bir şekilde yayınladı. Ayetullah Ali Hamenei de sağlığı olduğunda sürekli bir şekilde nüfusun arttırılması yönünde mesajları söz konusuydu. İran geçtiğimiz günlerde bir politika uyguluyordu. Özellikle savaş zamanında Tahran'da, bütün İran'da, sokaklarda şunu görebiliyoruz. Mesela iki çocuk yeterlidir. Ancak daha sonra ülke yetkilileri açıklamayla yaptı. Biz bu konuda yanıldık dedi ve ülkenin yeni lideri de aynı politikayı devam ettiriyor. Yani ülkenin nüfusunun arttırmasını istiyor. Ancak tabii İran'daki ekonomik şartlar yani oldukça bunu zorlar durumdadır.
0: Peki. Bu arada arşivlere de görüntü lazım artık. Müşteba Hamaney'in de bir görüntü vermesi lazım. Çünkü sadece o eski görüntüleri kullanılıyor. Evet. Her fırsatta o birkaç kare haricinde Müşteba Hamaney'in bir görüntüsü de yok. Yani ajanslar evet. da bu konuda yayınlarda sıkıntı çekiyor. Ama muhtemeldir ki yakında o da ortaya çıkacak. Bu arada sorularınız varsa hocam.
2: Ekber Bey, kolay gelsin. Benim iki sorum teşekkür olacaktı. Birincisi hocam, tam da Müçtaba Hamenei ile ilgili uzun bir süre oldu. Yani 28 Şubat'tan itibaren herhangi bir görüntüsünü kamuoyunda görmedik. Ne sesli bir paylaşım ne de görsel olarak, sadece yazılı açıklamalarını. Bununla ilgili özellikle mesela İran basınına baktığımız zaman... Yani Müçtaba Hamenei'nin sağlığıyla ilgili, geleceğiyle ilgili, benzeri açıklamalar verebileceğiyle ilgili haberlere rast görebiliyor muyuz? Yoksa tamamen bu konuda bir sansür, yani basında bu kesinlikle konuşulmayan bir konu mu? İkinci bir sorum da şu, şimdi biz İran'da akşamları gösteriler görüyoruz. Yani insanlar sokağa çıkıyor, İran liderliğini, ülkesini desteklediklerini ifade ediyorlar. Bu gösteriler... belli bir politik fraksiyonlar tarafından mı örgütleniyor? Yani rejim kendisi mi bu gösterileri teşvik ediyor? Bununla bu protest, bu destek mitinglerin yapılmasını İran liderliği kendisi mi yönlendiriyor, teşvik ediyor, organize ediyor? Yoksa spontane mi gelişiyor bunlar?
1: Yok hocam, yönetim tarafından bu gösteriler yapılıyor. Tabii de yönetimin de farklı kollarda aracılığıyla bunu yapılıyor. Yapıyor. Özellikle Besic tarafından, yani Besic organizasyonunda bu gösteriler yapılıyor. Yani şimdi Besic kavramına gelince, Besic sadece ellerine silah almış insanlar değil. Bunların farklı kolları vardır. İşte medya faaliyeti yürütenler, işte farklı alanlarda faaliyet yürütenler, birimleri vardır. Onlar aracılığıyla yapıyor. Mesela siz İran'a gelseniz, mesela İran'da bir üniversiteye girdiğinizde mesela besici danışçıyı var. Yani öğrencilerden oluşan bir besici. Şimdi orada üniversitede mesela birimi vardır. Şimdi odaları vardır. İşte orada mesela faaliyette bulunuyorlar. Ya mesela üniversitenin içinde görüyorsunuz besici esatid. Yani hocalardan oluşan işte bir besic kurumu var. Hastaneye gidiyorsunuz aynı şekilde. Bunları yönetim o besic kolları aracılığıyla yapıyor. O Ayetullah Müçtaba Hamenei'nin sağlığıyla ilgili şöyle söyleyeyim ki gelen son resmi açıklamada ki işte ülke liderinin ofisinden bir açıklamaydı. İşte Müçtaba Hamenei'nin vücudundaki 3 bölümden, ayağından, belinden ve kulağının arkasından işte yaralandığı ifade edildi. Belindeki işte o sorunun giderildiği, giderilmek olduğunu, bacağı da iyileşmeye başladığı ifade ediyor. Bazı işte haberler söz konusuydu, yüzü parçalandı falan filan diye. Ancak gelen açıklamada o yetkilinin ismini unuttum. Protokolden sorumluydu. Üst düzey bir yetkiliydi. Yani yani bu olayları tamamıyla bilen bir meselede, birebir kendisiyle irtibat içinde olan bir insandı. Diyor yok, yüzünde

0: anlamda herhangi bir işte onun çehresini değiştirecek bir olay söz konusu değil. Sadece kulağının arkasıdır. Zaten diyor başındaki sarık da orayı tutuyor. Tabii İranlılar
1: şöyle
0: büyük bir merak.
1: Sağlam yani dimdik ayakta tüm uzuvları yerinde İranlıların karşısına çıkacak bir Müşteba Hamaney halkı da biraz daha devlet etrafında perçinleyecektir herhalde. Yani büyük bir geliş olacak.
2: Tabii ya Gazi Ayetullah olacaktır o
1: değil
2: zaman.
1: Değil mi? Gazi Ayetullah olarak direkt meydanlara çıkacak.
0: Doğrudur.
1: Heyecanlı bir bekleyiş var.
3: Babası gibi. Babası da
1: Gazi. Babası da Gazi.
3: O da İran-Irak Savaşı'nda sol kolunu işlevini kaybetmişti. Yani aslında hani hep diyorlar ya gençleştirdik biz liderliği aslında. Hani değişmedi falan. Tam o etkiyi de yaratır aslında. Benim sorum Ekber Bey'e şu. Şimdi Putin Çin'de. Şimdi bunun hani siz de az önce söylediğiniz bir yani konulardan biri illaki İran. Konuşulacak konulardan biri. İran peki buradan ne bekliyor? Bu görüşmenin arkasından ya işte bize de hani Çin'den bir destek gelmediği üzerine serzeniş vardı hatırlıyoruz Cumhurbaşkanı'ndan. Şimdi mesela Çin'le İran anlaşır, İran'a destek verir veya işte bir şekilde bir yani olumlu bir şey gelir beklentisi var mı bu görüşmede?
0: Değil hocam şunu söyleyeyim. Yani Donald Trump oraya gittiğinde Çin'in adından bazı ifadeler kullanmıştı. Ancak Çinli yetkililer hiçbir zaman bunu tekrarlamadı. İşte Hürmüz'le ilgili İran'ın nükleer faaliyetleriyle ilgili İran'a silah satılmayacağı ile ilgili Donald Trump oradaki kurmaylarının açıklamaları söz konusu olmuştu. Ancak hiçbir zaman Çinli yetkililerin ağzından bu mesele gündeme getirilmedi. İran'dan da bu konuyla ilgili herhangi bir tepki söz konusu olmadı. Esasında Donald Trump'ın İran medyasındaki bu Donald Trump'ın ziyareti değerlendirdiğinde İran konusunda şöyle ifadeler vardı başlık olarak. İran konusunda istediğini bulamadı. Şimdi Putin'in ziyaretine gelince tabii bu ikili bir meseledir. Az önce de belirttiğim üzere İran her iki ülkeyi de stratejik müttefik olarak tanımlıyor. Hem Çin'le ve ardından Rusya'yla İran kapsamlı 20-25 sene sürecek çok kapsamlı bir anlaşma yaptı. Hatta yaptırımlar ve işte gizlilik sebebiyle bu anlaşmaların tam olarak içeriği de açıklanmadı. Sadece başlık verildi. Ekonomi, siyaset, işte şu savunma alanını içermekte yönünde ifadelere yer verildi. İçeriği de açıklanmadı. Mesut Pezeşkian neden eleştirdi belirttiğiniz üzere? Bu tabi savaştan önce bir meseleydi. Çin o 25 senelik anlaşma kapsamında İran'da bazı alanlarda yatırım yapması gerekiyordu. Ancak gelmedi ve de Mesut Pezeşkian'ın da eleştirisi ona yönelikti. Fakat dediğim üzere ben bu savaş boyunca 40 günlük savaş ve onun ardından işte ateşkes süresince bir yüksek düzeyli İranlı yetkilinin çıkıp da Çin'i eleştirmesini veya Rusya eleştirmesini görmedim. Tabii savaş öncesi Rusya'ya yönelik bazı eleştiriler oluyordu. Mesela Mehmet Cevdet Zarif, İran eski Dışişleri Bakanlığı'nın eleştirileri vardı. Özellikle Rus işte Dışişleri Bakanlığı'na mevkidaşına bir ara ikisi bu savaş öncesinde bayağı bir tartışmıştı. İşte diyor biz nükleer Cevdet Zarif diyor işte tam anlaşmaya vararken işte Amerika Birleşik Devletleri ile işte Rusya devreye girdi bunu bozdu. Ya mesela diyor ki işte Kasım Süleyman'ı gizli bir şekilde Moskova'ya gitmişti. Ancak Rus ya bunu bilerek şey yaptı. Bir aralarında bir bu şekilde bir söz dolayısıyla söz konusu olmuştu. Ancak dediğim üzere bu savaş başladıktan sonra ben resmi düzeyde herhangi bir İranlı yetkilinin işte Çin'e yönelik veya Rusya'ya yönelik bir eleştirisini görmedim.
1: Ekber, şimdi bir yandan da şöyle açıklamalar da var. İran'ın yeni silahları İran medyası bu konuyu da değiniyor. Yeni silahlar derken bugüne kadar hiç görülmeyen yeni teknolojiler vesaire. Şimdi biz özellikle bu Amerikan askerlerini arama operasyonları döneminde işte konuşulmuştu. Çin'den gelen yeni desteklerle birlikte Amerikan savaş uçaklarını düşüren bir teknolojiye İran'ın eriştiği yönünde. Acaba şimdi nasıl bir teknolojiden bahsediliyor? Bu anlamda bir şeyler sızdırıldı mı hiç İran medyasına?
0: Şunu söyleyeyim. O yeniden bu gün içinde İran ordu sözcüsünün açıklaması söz konusuydu. Hı hı. Eğer yeniden savaş başlarsa biz yeni silahlarla, yeni yöntemlerle, yeni cepheler açarak savaşa devam edeceğiz. Şimdi bu yenilerden tabii kasıt nedir? Yani belirttiğin üzere Çin konusunda tabii resmi bir hiçbir zaman biz Çin'den bunu aldık yönünde bir

0: açıklama olmadı. Bu mümkün de olabilir. Yani aslında beklenmiyordu. Kimse İran'da kalkıp ya su Çin'de kalkıp bu silahı işte verdik buna diyecek hali yoktur. Yani bu çok gayet normal bir meseledir. İran bunu belirtiyor. Bazı İran'da mesela bazı insanlar İran'ın elinde bugüne kadar kullandığından daha farklı füzeler olduğunu ifade ediyor. Mesela Rastakhiz diye bir İran'ın füzesinin olduğu, oldukça güçlü olduğu ve bu savaşta da kullanılmadığına yönelik İranlı yetkililer gelen açıklamalar var. Eğer bir savaş olsa onu kullanırız yönünde ki diyor İranlı yetkililerin aktardıklarına göre bugüne kadar kullanılan bütün füzelerden daha güçlüdür. İşte yönünde ifadeler var. O yeni yöntemler falan daha nedir? Yeni cepheler nedir? Özellikle bu bölgede İran'da son zamanlarda tartışılan meselelerin başında İran'ın bölgeden geçen o internet kablolarına zarar verecek şekilde eylemler yapılması öngörülmektedir. Esasında Arap ülkelerinin en çok çekindiği meselelerden birinin bu olduğunu ifade edebiliriz. Yani o ülkeler bu konuda yani sadece bir iki ülkeden değil ciddi anlamda bir ağdan bahsediyoruz. İran kolay bir şekilde de bunu yapabilir. İşte İran daha neler yapabilir? İşte petrol tesislerine göre karşı tarafların petrol tesislerine yönelik. Tabii bu İran diyor ki ben 40 günlük savaş boyunca bunu yapmadım. Çünkü hem komşuydular hem Müslümandılar iyi komşuluk gerekçesi. Dolayısıyla ben bazı konularda çekinceli davrandım. İtidallı davrandım. Ancak savaş yeniden başlarsa artık bunu yapmayacağım. O yeniden kasıt da onlar olduğunu ifade edebilirim. Tabii mesela yeniden kasıt daha neler olabilir? İşte Babılmendeb Boğazı olabilir. Yani ve İran'ın elinde dediğim tabii diğer argümanlar da söz konusu. Hürmüz an itibariyle İran'ın elinde ve İran diyor ki işte bir savaş söz konusu olursa dediğim üzere yeni işte silahlarımla yeni cepheler açarak işte karşı tarafa darbeler vuracağım. Ve karşı taraf da bunu ciddiye alıyor. Şimdi açıkçası işte üç ülkenin Donald Trump'a işte çağrıda bulunmasını da buna bir örnek olarak gösterebiliriz.
1: Şimdi Ekber hocam varsa sorunuz alayım ama şu konu sanki en çok kime kazandırıyor sorusunu akıllara getiriyor. Şimdi İran'ın yeni kozu denizaltı kabloları mı? Mesela geçen Hürmüz Boğazı'ndan geçen denizaltı internet kabloları bölgeyi küresel dijital ağın kritik merkezlerinden de biri haline getirmiş durumda. Basra Körfezi'nden geçen 7 büyük internet kablo sistemi bölgeyi Asya'ya, Avrupa'ya, Afrika'ya bağlıyor. Bu hatlar özellikle Hürmüz Boğazı, Umman Körfezi ve Arap Körfezi girişinde yoğunlaşıyor. İran medyası denizaltı kablolarının olası bir baskı unsuru olarak kullanılabileceğine dikkat çekti. Yani hepimiz aslında şeye odaklanmış durumdayız. Evet ticaret, evet petrol, doğalgaz ama özellikle bölge ülkeleri için böyle kritik bir nokta var. Ama bu konu hep soruluyor ya gündeme de geliyor. Sanki bu ülkeleri de daha çok ya da diğer dünyadaki ülkeleri bu Starlink konusuna biraz daha yoğunlaştırıyor gibi. Böyle bir tehdit var. Böyle bir tehdit varken Starlink uyduları Elon Musk'ın vazgeçilmez bir çözüm gibi bir pazarlama yöntemi sanki. Sizce?
2: Yani aslında şöyle tabii alternatif arıyor herkes. Yani iletişim sağlamak için. Bu fiber optik kablo meselesi enerji üstten ticaret ve enerji hatlarının geçişi kadar kritik bir konu. Bunu keserseniz beraberinde şunu da kesmiş olacaksınız. İşte finans akış sistemlerini keseceksiniz. Ne bileyim internet yoluyla iletişimi keseceksiniz. Bilgi akışını keseceksiniz filan. Hatta belki istihbaratla ilgili çalışmalar bile sekteye uğrayacak. Ki askeri karşılığı da vardır bunun. Yani oradan geçen bir takım bilgi akışları, paketleri oradaki güvenlik mimarisi içinde kullanılıyor olacaktır. Onun için bunu bir koz olarak zaten epeydir İran dillendiriyor. Bununla ilgili artık kablosuz, nasıl ki Hürmüz Boğazı'nı bypass edecek çeşitli boru hatları sistematiği gündeme geliyor, alternatifler aranıyor. Ya da başka ülkelerden, kara parçalarından ya da Bab el Mendeb'den Süveyş üzerinden geçiş alternatifleri aranıyor. Bunda da bir alternatif söz konusu olacak. Starlink'le ilgili İran biliyorsunuz daha önce kullandı bunları. Dolayısıyla çok da...
3: Sokak eylemleri sırasında.
2: Uzak değil yani, evet. Dolayısıyla çok rahat bir şekilde yine bu alternatif kullanıyor. Ama işin içerisinde Amerika Birleşik Devletleri olunca Elon Musk da meselenin tam merkezinde olunca böyle bir hizmeti Ukrayna'ya sağlarken Ukrayna'dan kesti biliyorsunuz bir anda. Hatırlayınız tam savaşın sıcak anlarında uydu hattını kestiler. Dolayısıyla İran'da iletişim Ukrayna'da çok ciddi bir sorun yaşandı. Benzer bir sorun İran için de geçerli olabilir ama o olmadı.

0: Çin alternatif olarak karşımıza çıkıyor bu sefer de. Yani Çin'in uydu sistemleri, Çin'in sağlamış olduğu bir takım GPS konumlama sistemleri devreye giriyor. Çin biliyorsunuz o GPS konumlama sisteminin dışında ayrı bir konumlama sistemi kullanıyor. Zaten o vasıtayla aktardığı hedefleme sistemine göre İran bence başarıyı elde etti.
1: Ama bu tarafı tehdit etmese de özellikle Körfez için büyük bir tehdit bu.
0: Çok tehdit ciddi bir tehdit, kesinlikle öyle. Çok yani ciddi bir tehdit. Ama şöyle tabii İran son zamanlarda, bundan bağımsız söylüyorum, gerçekten Ekber Bey orada yaşayan biri olarak ancak o cevap verebilir bu konuya. Ciddi bir özgüveni var. Yani başından beri vardı zaten. Yani en başından beri yoğun saldırılar döneminde bile hissettirilecek kadar, tüm kamuoyuna aktarılacak kadar bir özgüven taşıyor. Halkıyla, devrim muhafızlarıyla, yönetimiyle bu kadar badire atlatmasına rağmen ciddi bir özgüven. Hatta şu anda özgüven patlaması aşamasında. Çünkü Hürmüz Savaşı diyelim artık, İran Savaşı öncesindeki konumdan çok da avantajlı bir konuma geçti. Bu bir zafer gibi gözüküyor.
1: Bunun zaferin bir parçası olarak geride bıraktığımız gün kongreye sunulan bir rapor vardı. Hatta verebiliriz Arife o rakamları. Onları birazdan belki daha detaylı konuşuruz. İran Amerika'yı havada vurdu başlığıyla. Bu bir, yani Amerikan Kongresi'ne tarafsız bağımsız bir rapor.
2: Bu konu geçmeden hocam da izin verirse şu eklemeyi yapayım. Şimdi Körfez ülkeleri savunma anlamında Amerika'ya çok bağlıydı biliyorsunuz. Ve bu şey noktasında, yani bu vurulduktan sonra hep sorgulanacak, artık işte Amerika ile ilişkiler yeniden gündeme gelecek vesaire diye hepimiz konuştuk. Bu dediğim şey bugünden yarına olabilecek bir şey değil. Yani hele savaş ortamında Amerika'dan bağımsızlığını alması, bu şey anlamında, tırnak içinde söylüyorum,
3: güvenlik
2: anlamında tamamen işte alternatife yönelmesini falan zaten beklemiyoruz şu anda sıcak savaşın içinde. Bir de konu bilgi güvenliği haline gelirse, yani bu işte internet erişimi vesaire noktasında da Elon Musk veya başka bir formatta Amerika'ya yani bir
1: tek
2: daha...
1: Tek alternatifi Amerika Birleşik Devletleri.
2: Yani güvenlik anlamında mevcut şartlarda öyle. Ha, savaş bitince tabii ki alternatifleri arayacak ama orada bile, yani Amerika ile ilişkiyi bugün kestim, yarın artık yeni bir şeyle ilişkiye başlıyorum, güvenlik ilişkisine başlıyorum mu beklemiyoruz. Bu bilgi güvenliği internet sağlama noktasında eğer bir şekilde Amerika'ya böyle bir göbek bağı oluşursa bundan kurtulması çok daha uzun zaman.
1: Bu risk direkt şu anda alternatif olarak Amerika Birleşik Devletleri'ne işaret ediyor. Şimdi o rakamlar açıklandı. Bu arada hocam İran medyası da dün bunu haber yapmıştı. Hemen o verileri de paylaşayım ben. 40 günlük savaşta en az 42 uçağını kaybetti. Uçaklar ya tam imha edildi ya da
0: muharebe dışı
1: hasar aldı. Evet, evet, muharebe dışı kaldı. Bunlar arasında 4F-35A'dan bahsediyor.
0: Doğru.
1: Bir A-10.
0: Thunderbolt var, evet.
1: Evet. 7KC-135 tanker, Stratanker.
0: Tanker, evet.
1: Bir E-3 Sentry diye havadan uyarı ve kontrol
0: AVAX
1: uçağı.
0: AVAX'da benzer bir AVAX'da daha doğrusu.
1: 2 MC-130J
0: kargo uçakları. Onlar iki tanesi şeyde biliyorsunuz,
2: kurtarma operasyonunda
0: kendileri vurdular İran'da.
1: Bir Jolly Green diye ifade edilen bir uçak. 24 MQ-9, bir MQ-4C.
0: Onlar İHA'lar.
3: İran medyasının rakamlarım Tahir Bey. İran medyasının
1: Hayır, bunlar İran medyası da bunu gündemine taşıdı ama Amerikan medyası konuşuyor. Hatta kongreye sunulan bir rapor bu.
0: F-18 A'lar da var. E-A'lar da var orada.
3: Tabii en kritik nokta 4 artı tane F-35'in şey olması. O bence çok şey.
2: Arakçı da altını çiziyor bunun.
1: CIS diye
0: Kuvvet bir de vurdu F-16 biliyorsunuz. Dost ateşi öyle dediler.
1: Şimdi nasıl öğrenmesin ki? Yani İran...
2: Keşke şunların bir tanesinin de görüntüsü olsa ama. Yani Mustafa Hamane'nin görüntüsü olmadığı gibi İran'ın vurduğu uçaktan, hadi diğerlerini söylemiyorum
1: ama. İran yayınlıyor ama Amerika yalanladı hocam.
0: ABD
1: bu
0: bunları yayınladı.
1: ABD de yayınladı değil mi?
0: Tabii tabii, bir kısmını yayınladı. MQ
2: o dost atışını yayınladı bildiğim kadarıyla. O şeyde Kuveyt.
0: F-18'de yayınladı. Kuveyt E-A'yı.
2: Yani evet.
0: F-16'lar tabii yayınlandı. Thunderbolt da yayınlandı. A-16 kayıp diye.
2: 35'i göstermesi önemli ama.
0: Evet.
1: Ki bu sadece Amerika Birleşik Devletleri filosuna
0: ait. Şimdi benim sorum şuydu aslında, buraya gelecek normalde konu da. Bak burada hani özgüven, çok ciddi bir özgüveni var İran'ın. Dolayısıyla bunun arkasında yatan şey ne? Bir, İran halkının kenetlenmesi mi? Yani iç cephe kuvvetlendirmesi mi?

0: Müştema Hamene'in meseleye el atması ve İran yönetimine hakim olması mı, devrim muhafızlarının iyi motive olması ve silah sistemlerini sürekli geliştirmesi mi, özellikle balistik füzeler gibi, ya da Ocak 2025'te Rusya, Çin, İran arasında yapılan kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması mı? Yani Amerika karşıda hizalanmış Çin, Rusya, İran üçlüsüyle mi savaşıyor ve İran bunu biliyor mu? Aslında sorun buydu. Yani
1: İran neye güveniyor? Mi? Özetle evet, neye güveniyor da bu kadar cesaretli açıklamalar?
0: O yüzden Putin apar topar Çin'e ulaştı. Yani Trump'ın hep söylediği şey var ya, İrfan Bey de bahseder belki, ya işte Hürmüz'ü açacaklar, tazminat ödemeyeceğiz, işte o nükleer tesisleri kapatacak, bütün hepsini yapacaklar. Çin buna onay verdi dedi. Şimdi Çin buna onay vermesi mümkün değil tabii ki. Putin'le gidip hakikaten onay mı verdin kardeşim diye sormaya mı gitti? Yani çünkü bu üçlü hizalanma 2015'ten beri var. Onun için diyorum, gerçekten İran'ın ayakta ve hayatta kalması ve iyi motive olmasının arka planında Ocak 2025'teki kapsamlı ortaklık anlaşması
1: mı var? Dostlarına o güven mi var? Ekber, bu konuyla ilgili sen neler söyleyeceksin? Bu arada İrfan Sapmaz hoş geldin.
2: Ben değerli hocama birebir katılıyorum. Ben değerli hocama birebir katılıyorum. Ciddi anlamda bir özgüven patlaması var İran'da. Özgüven patlaması vardır. Tabii bunun sebepleri nedir? Değerli hocamın belirttiği hususların hepsi bu sebeplerin içinde olabilir. Sebeplerin içindedir. Ancak başlıca sebebin karşı tarafın, özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin bu İran meselesinde yetersiz kalması ve İran'ın ciddi anlamda füzeleriyle, insansız hava araçlarıyla direniş gösteremesinin İran'ın işte en büyük işte bu özgüven patlamasının başlıca sebebi olduğunu ifade edebiliriz. Savaş başlamadan önce neler konuşuluyordu? İşte zannedersem benim görüntümde yok. Görüntüde bir bozukluk yok. Özür dilerim. Ben ne zannettim durdu.
1: Seni net bir şekilde görüyor ve duyuyoruz.
2: Evet. İşte savaş başlamadan önce neler konuşuluyordu? İşte Kürtler girecek, şu olacak, bu olacak derken bir anda bambaşka bir atmosfere girmiş oldu. Hatta ben dün İsrail medyasında okuyordum. İşte eğer yeniden savaş başlayacaksa bu işte sadece Hürmüz'ü kurtarma operasyonu aynı zamanda İran'ı müzakere masasına getirme operasyonu olacak. Yani artık kimse artık sistemin, yönetimin değişmesinden, İran'ın çökmesinden bahsetmiyor. Yani o düzeyde bir operasyon olmayacak.
1: Halbuki Amerika'ya sorsak o rejimi onlar çoktan değiştirdiler bile. Yani Donald Trump değiştirdik
2: ama
1: diyor.
2: Gerçek öyle değil.
1: Evet.
2: Yok, öyle gerçek öyle değil. Değişen bir şey yok. Hiçbir şey yok. Değişen hiçbir şey yok. Tabii öyle bir teşebbüsleri oldu. Yani savaşın ilk günlerinde ben hatırlıyorum. Netanyahu'nun özellikle açıklamaları söz konusuydu. Biz birkaç gün boyunca bu İran'daki işte ağır bombardımana maruz bırakacağız. Ondan sonra size çağrı yapacağız. Sıra sizde. Siz sokağa çıkın. Ancak hiçbir zaman o çağrıya İran yani yönetim olarak yaptığı direnişle fırsat vermedi.
1: Peki. Ekber, çok teşekkür ediyoruz paylaştığın bilgilerden dolayı. Yeni gelişmeleri oldukça senden almaya devam edeceğiz. İrfan, şimdi Donald Trump'ın bugünkü açıklaması, böyle o Amerika'ya vaat ettiği büyük projenin önünde konuştu, balo salonunun önünde konuştu ve diyor ki yani saldırıya bir saatimiz kalmıştı, İranlılar yalvarıyorlar bize diyor, anlaşma yapmak için 2-3 gün daha süre verdim gibi böyle açıklamaları var. Şimdi biraz önce hocamın Ekber'e sorduğu soruyu ben de sana sorayım. Donald Trump bu kadar böyle kendinden emin konuşuyor ya, o gücünü nereden alıyor ya da gerçekten dünyanın Trump'ın açıklamalarına inandığını mı zannediyor?
3: Şimdi tabii Donald Trump'ın bu özgüveni çok tartışılıyor Amerika Birleşik Devletleri'nde de. Bir belgesel var, ben izlemedim henüz, hanım izlemiş. Orada çok ilginç bir şey söyledi bana. Bir avukat var. Gençlik dönemlerinde New York'ta avukatı buna şunu aşılamış. Hiçbir zaman yenildim demeyeceksin. Hı hı. Hep başardım. Her zaman biz başarılı biriyiz ve bundan sonra da başarılı olmaya devam edeceğiz. Sanki ben şimdi bu avukat öylesine beynini işlemiş ki Donald Trump'ın şu anda yaptığı açıklamalara baktığımız zaman sadece ben değil, hiç şüphesiz bütün dünya şaşkınlık içerisinde. Büyük bir zafer gösterisi yapıyor. İşte karşı taraf perişan oldu, İran mahvoldu, bana yalvarıyorlar gibi sürekli bu tip açıklamaları var. Sanıyorum bu avukatın bu nasihatını devam ettiriyor. Bugün işte Sen de söylediğin gibi tabii Beyaz Saray

0: bugün balo salonunu yapmanın derdinde. Bir taraftan da bir helikopter pisti yapmaya çalışıyoruz. Şimdi orada diyor ki dün bir saat mesafedeydik. Yani bir saatlik bir zaman vardı aslında İran'ı vurmaya. Saldıracaktık. Şu anda gerçekleşiyor olacaktı. Tekneler, gemiler hepsi yüklü. Ağzına kadar dolu, başlamaya tamamen hazırız diyor. Şimdi sonra da yine biraz da bu benzin fiyatları çok önemli olduğu için o benzin fiyatlarıyla ilgili bir açıklaması var yine Beyaz Saray'da. Iowa'daydım. Benzin istasyonlarında fiyat 1 dolar 85'ti. Yani bir galon. Ben şu güne kadar en azından Washington DC, Maryland ve Virginia'da 1 dolar 85'e hiç görmedim. En ucuz 3-3,5 dolarlardaydı. Bana çok inandırıcı gelmedi için açıkçası bu rakam. Galon başına diyor. Yani işte 3 dolar, 3,75 litre, 2 doların altına kadar inmişti. O an kendime bu harika, borsada yeni bir zirveye ulaştık. Her şey yolunda gidiyor dedim. Özür dilerim ancak aşağıya inip İran'ı kastediyor. Bir şeyler yapmak adına kısa bir yolculuğa çıkmamız gerekiyor. Onların nükleer silah sahip olmalarına izin veremeyiz. Bu durum tüm bunların yanında devede kulak kalır. Herkesin kısa süre için de olsa buna katlandığı için minnettarım diyor. Şimdi bir başka bölgeye
1: Bugün
0: dikkat çekmek
1: Vance'in de benzer
0: istiyorum.
1: Açıklamaları vardı. Vance'in açıklamaları da
0: evet,
1: dikkat
0: ona da geleceğim.
1: Özellikle diyor ki yani İran'a verirsek bugün nükleer silahı, yarın öbür gün diğer ülkeler de diyecek ki ben de nükleer sahibi olayım, ben de nükleer sahibi olayım gibi bir şey söyledi ama
0: çok
1: benim
0: doğru.
1: Dikkatimi çeken cümlelerden birisi Trump'ın müzakerelerde agresif olun diye talimat vermesi. Yani biz hep İran'ı konuşuyorduk, işi yokuşa sürüyor sürekli tehditkar açıklamalarla ama meğer bu talimat Trump'tan gelmiş bize.
0: Abi şimdi Donald Trump'ın orada kafasında başka bir şey daha var. Malum 2028'deki başkanlık seçimlerinde iki aday görünüyor. Cumhuriyetçiler tarafından eğer aday adaylığını geçebilirlerse. Biri Marco Rubio, birisi de J.D. Vance. J.D. Vance bugüne kadar dikkat ederseniz hep konuştuk. Hiç böyle sert açıklamalar yapmadı. Marco Rubio da ilk dönemlerde sert açıklamalarda bulundu ama daha sonra o da yapmamaya başladı. Çünkü MAGA'cıların içerisinde çok ciddi bir rahatsızlık var bu savaş meselesiyle ilgili. Kendisinde söylediği gibi Donald Trump'ın %32'lere düşmüş vaziyette. Ben o açıdan Donald Trump ya işte buranın tek kahramanı tırnak içinde ben miyim, bunları da işin içine çekeyim deyip hem J.D. Vance hem de Marco Rubio'yu ya da etrafındakileri zaten PTAJ'yi söylemeye gerek yok, Savaş Bakanı Şahinler'in başında geliyor. O açıdan ben Donald Trump'ın böyle bir politika izlediğini düşünüyorum. Şimdi Siva ile ilgili bir açıklaması var. İlginç. Çünkü dikkatleri Küba'ya çekmeye çalışıyor bir taraftan da. Bakın Küba bize sesleniyor. Yardıma ihtiyaçları var. Ancak Küba iflas etmiş bir ulus. Küba'nın yardıma gereksinimi var ve biz de bu yardımı sağlayacağız. Küba kökenli Amerikalılara karşı büyük bir sempati besliyorum. Onlar olağanüstü insanlar. Pek çoğu aile fertlerini kaybetti. Kendileri de çok ağır yaralar aldı. Hapse atıldılar. Bu ülkeye geldiler ve burada çok başarılı oldular diyor. Şimdi sonra tekrar İran'a dönüyor. Bunu yapabilirim. Rejimi değiştirirseniz de değiştirmeseniz de fark etmez. Biliyorsunuz bu sert bir rejim oldu. Pek çok insanı katlettiler ancak burası gerçekten yardıma muhtaç bir ülke. Hiçbir şeye sahip değiller. Işıkları bile yakamıyorlar. Karınlarını doyuramıyorlar. Sonra senin sözüne geliyorum. Başkan Trump ve Başkan Yardımcı Salı günü İran'a net bir ultimatum vererek Tahran'ın ya nükleer silah edilmesini engelleyen bir barış anlaşmasına rıza göstermesini ya da yeni bir askeri bombardımanla karşı karşıya kalmasını talep etti. Başkan Yardımcı Vance diyor ki İran'ın müzakere pozisyonunun bazen tam olarak net olmadığını belirtiyor. Şunu güvenle söyleyebilirim ki İranlıların müzakerelerden tam olarak ne elde etmek istediklerini çözmek bazen zordur. Bu nedenle bizim yaptığımız şey mümkün olduğunca net olmaya çalışmak oldu. Yani Donald Trump hem J.D. Vance'i hem de Marco Rubio'yu da bu yarışın içine çekmeye çalışıyor. MAGA'cılar içerisinde çünkü J.D. Vance çok ön plana çıktı.
1: Bu arada seçimler yapılıyor yani bu ara eyaletlerde çok ciddi bir yarış var. Yani Donald Trump da ilginç bir şekilde kendi senatörlerini çok sert sözlerle eleştiriyor. Cumhuriyetçileri Truth Social'da isim isim vererek böyle çok sert eleştirilerde bulunuyor. Cumhuriyetçilere işler istediği gibi gidiyor mu acaba?
0: Gitmiyor. Şimdi geçen çarşamba günü Senato'da 100 sandalyeli Senato'da malum 1973 yılında kabul eden savaş yasası yetkisiyle ilgili bir oturum yapıldı. Yani demokratlarla cumhuriyetçiler arasında aslında gri bir bölge var. Demokratlar şunu söylüyor. Donald Trump diyor ki İşte biz diyor 7 Nisan'dan itibaren ateşkesi uygulamaya başladık. 60 günlük süre tamamlanmamış oldu. Artı bir 30 günde askerlerin çekilmesi var. Zaten bunu hiç hayata geçirmedik diyerek bu işi gerektiğinde vurmak için uzatmaya çalışıyor. Demokratların da savı şu. Demokratlar da şunu diyor ki, hayır diyor, şu anda bir abluka uyguluyorsunuz siz diyor Hürmüz Boğazı etrafında ve zaman zaman da çatışmalara giriyorsunuz. Dolayısıyla diyor, yani 7 Nisan'da sizin ateşkes dediğiniz şey çoktan bitti. 60 günlük sürede doldu diyorlar. İki tarafta bunun üzerinde bir çatışma yaşıyor. İşte bu nedenden dolayı da geçtiğimiz çarşamba günü Senato'da yapılan bir oylamada, yani Amerikan askerlerinin geri çekilmesi isteyen bir oylamada ilginçtir. 50'ye 49 gibi bir oy çıktı. 3 cumhuriyetçi, senin sözüne destek vermek için söylüyorum. 3 cumhuriyetçi demokratların safında yer aldılar. Yani savaş karşıtlığı inanılmaz şekilde büyüyor. Artık bu magacıların içerisinden Senato'ya ve Temsilciler Meclisi'ne ulaşmış durumda ki 3 senatörün, cumhuriyetçi senatörün demokratları desteklemesi bu anlamda sadece bir sayı kaldı yani. Eğer peki, Senato'da ona ulaşmış olsalardı tamamıyla Donald Trump çok zor durumda bırakmış olacaklardı. Hayır.
1: Peki Anar hocamın sanırım bir sorusu var. Onu da hemen buyurun, alalım.
2: İrfan Bey kolay gelsin. Şimdi bu özellikle ana akım Amerikan medyasına baktığımız zaman şöyle haberler çıkıyor. CIA'ye dayanılan bilgiye göre bunun altını çiziyorlar. İşte İran'ın füze kapasitesinin %70'i duruyor. Füze rampalarının %75'i duruyor. Ve İran ekonomisi abluka bile devam ederse 4-5 ay dayanabilecek durumda olduğunu. Ya biraz da Donald Trump'ı tahrik ediyorlar. Yani tehdit algısını hep böyle diri tutan bir ana akım medya var. Bu özellikle CIA'yı işin içerisine katarak, ona dayandıran referans vererek bu haberleri yayınlıyorlar. Beyaz Saray'dan, özellikle Trump yönetiminden bu veya benzeri haberlerine yönelik bir açıklama, teyit edici veya reddedici bir açıklama, bir tekzip siz görüyor musunuz, var mı, yoksa hiç umursamıyorlar mı?
0: Şu anda tabii Donald Trump oyunun farkında. Bunun çok güzel bir konuya geldiniz Anar Hocam. Donald Trump ABD istihbarat topluluğu ve Pentagon içerisinde bir temizlik yapmaya çalışıyor. Derin devlet dediğimiz buranın deyimiyle establishment içerisinde bir temizlik yapmaya çalışıyor. Bu çerçevede de işte 2 milyon gibi bir rakam var. Yani ABD'deki merkezi Washington DC olan ve bulundukları noktalar açısından da 18 ayrı istihbarat topluluğu, merkezi CIA olmak üzere Pentagon, Dışişleri Bakanlığı, Kongre ve Senato'daki yerleşik düzende çalışanlar olmak üzere 2 milyon memur, yani bu derin yapıyla çalışan ve özellikle de Washington DC'de artık toprağın altına inmiş olan 5 milyar dolarlık da bir lobi fonu var. Bunların tek bir dertleri var şu anda. Malum her zaman söylüyorum, 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi'nin 368 tanesini APEC, yani Amerikan-İsrail Halk İlişkiler Komitesi bunları destekledi. Ve bunların hepsi şu anda İsrail'e çalışıyorlar. Donald Trump işte bu nedenden dolayı da CIA'ya güvenmediğini zaten kendisi söylüyordu. Özellikle de Tulsi Gabbard, NSA direktörü bu anlamda çok ciddi uyarılarda bulunuyor Donald Trump'a. Bunlar seni yanıltıyorlar. Önüne gelen raporlarla sürekli bir, senin de söylediğin gibi Anar Hocam, bir savaş kışkırtıcılığı yapıyorlar diye uyarılarda bulunuyor. Onun için Donald Trump Mossad'a güvenmediği gibi, yani senin deyimi bunlar hepsi. Ve CIA'ya de güvenmiyor. O açıdan da Tulsi Gabbard özellikle de yayınladığı bir bildiride de bir takım senin söylediğin gibi sızıntılar var. Beyaz Saray içerisinden de Anar Hocam, bırakın CIA'den, istihbarat topluluğundan, Beyaz Saray içerisinden de çok ciddi sızıntılar var. Donald Trump, Susie Weiss özellikle uyarılarda bulundu. Bu sızıntıları bırakın artık diye. Yani senin sözüne gelecek olursak kısaca, evet, Amerika'daki bu derin yapı, Netanyahu'nun uzantısı Amerika, İsrail Amerikası, yani İsrail lobileri, bunlar kesinlikle Donald Trump'ı bu savaşa sokmak için inanılmaz çaba gösteriyorlar. İşte Netanyahu'nun dün itibariyle iki kez kabineyi topladığını biliyoruz. Bugün itibariyle de Beyaz Saray'da Donald Trump güvenlik konseyini toplayacaktı. Hı. Yani Donald Trump üzerinde çok ciddi bir baskı var. Ne şartlar doğrusu olsun Amerika'yı bu savaşa sokalım baskısı devam ediyor kısacası.
1: Hocam sizinkini alayım.
3: Çok kısa bir sorum var İrfan Bey'e. İrfan Bey, şimdi yanlışsam beni düzeltin. Son birkaç gündür hem Trump'ın açıklamaları hem Vance'in açıklamaları İran'la ilgili çok fazla nükleer konusuna odaklandı. Yani Hürmüz'den çok bahsetmiyorlar, içerideki diğer konulardan bahsetmiyorlar. Yeniden tam konu nükleermiş gibi bütün mevzu orada kilitlenmiş ve orada çözülecekmiş gibi bir algı oluştu. Bunun yani

0: bir kere ben doğru mu görüyorum buradan bu oranı? İkincisi de eğer böyle bir şey varsa nedeni sizce ne?
1: Çok doğru söylüyorsunuz. Hep şunun altını çiziyorum. Donald Trump bir bahaneyle bir şekilde artık bu meselede sıkılmış vaziyette. Kendisini nasıl bir duruma düşürdüğünü kendisi hepimizden çok iyi biliyor. Her gün önüne kamuoyu yoklamaları konuyor. O açıdan da Donald Trump ne şartlarda olursa olsun bir şekilde İran'la bu meseleyi çözmeye çalışıyor. Artık diğerleri çok fazla, Hürmüz meselesinde çok fazla umurunda değil. Diğer maddeleri de çok fazla umurunda değil. İşte sonsuza kadar İran nükleer silahları, nükleer çekirdeğe sahip olmayacak diyen Donald Trump 20 yıl ayında. Ama ben şunu söylüyorum, eğer bir şekilde masaya oturabilirse Donald Trump, İranlarla bizzat kendisi, kim olabilir bu? Mustafa Hamenei, tabii Mustafa Hamenei olmayacağı için, ki gelirse onu kabul edeceğin hep altını çiziyorum, Ahmet Yaşar'ın da örneğini veriyorum. O açıdan Mesut Pezeşkiyan görünüyor bu çerçevede. Onu da kabul ederek bir şekilde Donald Trump şu anda, diyelim ki işte önünde 2,5 sene kaldı. Hadi cumhuriyetçilerin kazanma ihtimaline karşı önümüzde bir 4 sene, üzerine de işte 2 dönem, 8 sene, 10-12 sene. Yani Donald Trump hazır aslında bu meselede bir şekilde uzlaşıya varmak için. Çok doğru gözlemlemişsin Tolga Hocam. Onun için de özellikle de nükleer meselenin üzerinde duruyorlar. İşte nükleer tozdan bahsediliyor. Buranın iddiası, İran tarafından şu ana kadar bu yönde bir açıklama duymadık. Beyaz Saray'ın iddiası, Donald Trump'ın iddiası. Nükleer tozları bir şekilde bize teslim etsinler. Onlar da demişler ki İran bizim elimizde bunlara ulaşabilecek işte iş makinalarımız ya da çeşitli malzemelerimiz yok. Bize yardım edin, hep beraber çıkartalım demiş. Donald Trump'ın iddiası, bunun ne kadar doğru olduğunu bilmiyoruz ama çok doğru gözlemlemişsiniz. Çok önemli
2: sen
1: bir nokta
2: Donald Trump'ın. Ne kadar doğru olduğunu, evet, İrfan Sapmaz, evet, durumu evet, o kadar var evet, evet, dünya için evet, maalesef.
1: Evet, o açıdan da Donald Trump mümkün olduğu kadar sadece nükleer konuyu çözdüm. Evet, çözdüm, bitirdim bu işi deyip zafer fotoğrafını elde edip bu işten bir şekilde çıkmaya çalışıyor. Çünkü ülke içerisinde durumu çok iç açıcı değil Tolga Hocam.
2: Peki. İrfan Sapmaz, çok teşekkür ediyorum paylaştığın bilgilerden dolayı.
1: Ben şimdi
2: dolayı
1: bu arada çok özür diliyorum. Birazdan şimdi bu Hürmüz meselesi ve Hürmüz meselesinin altındaki kablolar meselesine geldiniz. Şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nde şu anda dünyanın en büyük telekomünikasyon toplantısı yapılıyor. Yani dünyanın her yerindeki, sanıyorum henüz konuşmadım, birazdan röportaj yapacağım haber olarak. Türk Telekom International'ın genel müdürü Yavuz Yıldırım ve genel müdür yardımcısı Kadri Solakoğlu şu anda bulunduğum yerde, tabii inanılmaz şekilde binlerce insan dünyanın her yerinden gelmiş vaziyetler. Bir şeyden şüpheleniyorum Tahir. Acaba diyorum şimdi yeni bir ABD istihbarat topluluğu gerçekten Tahran'ın, Hürmüz'ün altındaki ya da bölgedeki bu kabloları tamamıyla etkisiz hale getirmek için bir plan mı yaptılar ve bundan endişe mi duyuluyor bölge ülkeleri olarak? Bu yönde bu toplantıyı önemsiyorum. Bununla ilgili tabii
2: bunu göze alarak yeni politikalar muhtemelen sahaya
1: evet,
2: sürecek.
1: Evet, evet. Yani o zaman Hürmüz'den sonra bu ciddi büyük bir kriz haline gelebilir. Şayet İran bunu yaparsa diye düşünüyorum.
2: Peki. İrfan Sapmaz, çok teşekkür ediyorum. Kıymetli değerlendirmelerin, paylaştığım bilgilerden dolayı. Aslında paylaşacağımız pek çok önemli gelişme var. Sahada pek çok hareketlilik yok. O noktada belki yeni bir şey yok ama kritik bir nokta Birleşik Arap Emirlikleri, Kemal Hocam, Birleşik Arap Emirlikleri son 48 saatte Irak'tan atılan 6 İHA'ya müdahale ettik diyor. Hatta birisi nükleer tesisin yanına düşmüş. Şimdi İran yok artık, Irak konuşuluyor. Bunu neye bağlamamız gerekir?
3: Hatırlarsınız Irak'ta 2 tane gizli üs tespit etmişlerdi.
2: Şöyle alabilirsem kısa bir değerlendirme için.
3: O bölgede üst bölgesi tespit edildi ama kaldırılmadı. Hatta onun fotoğrafları falan da yayınlandı. Gerçek mi değil mi bilmiyoruz.
2: İkinci üst de çıktı.
3: Evet, iki üst gizli olarak ortaya çıktı. El Ambar bölgesinde olduğunu söylüyorlardı. Dolayısıyla oradan atılan füzeler, oradan atılan belki de İran NAMBA hesabının atıldığı iddia edilen yanlış bayrak, sahte bayrak pardon operasyonlarının merkezi konumunda olduğunu tartıştık. Olabilir mi? Evet, olabilir. Dolayısıyla o bölgeden, Irak topraklarından Birleşik Arap Emirlikleri'ne atılan bir füze bloğu Irak bir şekilde savaşın içine çekecektir. Yani cephelerden bahsediyor İran biliyorsunuz.
2: Son zamanlarda Irak gerçekten çok hareketlendi. Sanki bu İran savaşından önceki süreçler gibi. Bu savaşları her iki cephede, yani İsrail'de, Amerika'da, İran'da kendi topraklarının dışında farklı coğrafyalarda yürütüyorlardı. Tabii yani, bu savaşlarını. Şimdi yine oraya döndü.
3: Evet. Şimdi çünkü İsrail

0: Geografik olarak dar ve uzun kama şeklinde bir coğrafyası var. Korumaya çok müsait değil. Uçuşlara da müsait değil. Kalkışlara da müsait değil, uçak kalkışlarına. Başka topraklardan kaldırıyor uçaklarını. Artı başka topraklardan füze atabiliyor. İşte Irak'ı seçmişler. Çok önceden beridir var olan bir Amerikan üssünü işgal mi ettiler artık? İlhak mı ettiler ya da gittiler anlaştılar mı bilmiyorum. Muhtemelen o topraklardaki ABD eski üslerini kullanımını devam ettiriyorlar. Ve toprağın altında olduğunu görüyoruz. Evet. Öyle tartışmıştık. Sığınaklar şeklinde yapılmış. Tek tük bina var. O da çok metruk gibi gözüküyor. Uzaktan bakıldığında...
1: Çöl ortamında olabilecek. Evet, kerpiç yani, binalar gibi.
0: Ürdün'e yakın bir noktada. Oradan atılmış olabilir. Ama burada şöyle bir şey var. Bakın.
1: Neden?
0: Hemen söyleyeyim. Şimdi diyorlar? Üç ülke bizi aradı diyor değil mi? Trump. Biz bir saat kala biz savaşı erteledik diyor. Öteledik. Ki o da çok doğru bir ifade değil.
1: Efendim erteleyebilir misiniz sizden rica etsek? Demiş yani, o da demiş tamam erteliyorum bir iki gün
0: daha. Üç ülkelerin bir tanesi Birleşik Arap. O da zaten bakın teknik olarak parantez açayım bir saat önce askeri harekatı iptal edemezsiniz. Çünkü ne demek biliyor musunuz? Bir saat sonra taarruza başlayacak askeri kuvvetler motorlar çalışıyor vaziyette olması lazım. Uçaklar piste çıkmış olması lazım. Tam yüklü olması lazım. Pilotlar içinde kara gücü yavaş yavaş sınırlara yaklaşmış, açılmış, yayılmış olması lazım. Filolar, gemiler sefer görev yerlerine gitmiş olması lazım. Harekat emrinin verdiği son lokasyonda olması lazım. Ya bir saat sonra harekatta başlayacaksınız ve her acaba şey
1: bir saat
0: hazır.
1: Sonra harekat emrini mi vereceğim?
2: Yani saat hava konusu çok şey tabii ama.
0: Yok, bir saat sonra harekatı başlatacak.
2: Ama Katar reddetmiyor bunu. Yani evet. Katar Dışişleri böyle bir taleplerinin olduğunu reddetmiyor. Doğrudan sordular bunu. Yani evet de demedi, hayır da demediler. Ama tabii o saat konusu dediğiniz tabii teknik yani oraya kadar
0: geldikten
2: sonra. Bir saat
0: kala bu iş olmaz ya da harekatı başlatma emrini. Ama bu sefer ne zaman başlatacak?
3: Hocam hava operasyonu için de aynı şey geçerli mi? Yani o saat fark eder mi? Yani hava siz dediğiniz kara harekatı
0: şöyle
3: için. Evet,
0: yani
3: ama
0: pilotsunuz, bir saat sonra harekata başlayacaksınız. Haberiniz yok. Neredesiniz o esnada? Yani sürekli uçağın içinde uyuyamazsınız. Elbet bekleme yerleri var, istirahat edenler var. Belli bir grup teyakkuzda nöbet sistemi içerisindedir. Yoksa bütün pilotlar gemilerde pist başında hazır tam yüklü içinde düşünsenize 4 ton şey var mühimmat var ve uçak 30 gündür o ağırlıkta pistte bekliyor. Onu teknik personel çıkartır, rafa koyar veya işte depolara aktarır. Ondan sonra çok kısa bir süre sonra önce onların yüklemesini yaparlar. Dolayısıyla bakın burada o bir saat kala bile bana göre hikaye gibi gözüküyor. O farklı bir tablo var orada. Niye? İsrail, Amerika Birleşik Devletleri bu harekata hazırlığını tamamlamış gözüküyor. Bence tam hazır değiller ama başka çareleri yok. O 40 gün işte 60 gün var ya kongre onayı falan o hikayeden kaynaklı bir alelacele bir şey yapmak istiyorlar. Ama yine de hazır gibi gözüküyor. İsrail tam hazır gibi gözüküyor. ABD tam Pentagon'un istediği gibi hazır değil. Fakat hazırız diye deklare ettiler. Hazır olmayan Birleşik Arap Emirlikleri burada. Hazırlığını bitiremedi. O saldırıya o da katılacak çünkü. O yüzden diyor ki biz biraz daha zamana ihtiyacımız var bizim. Ne için zamana ihtiyaçları var? Oradaki Birleşik Arap Emirlikleri'nin yeni bir hat döşemeye çalışıyor. Hızlı bir hat döşemeye çalışıyor. Ne hattı bu? Petrol boru hattı.
1: Hocam, bu Birleşik Arap Emirlikleri'nin sonunu getirmez mi diye bir soru sormam çok mu?
0: O kadar güveniyorlar ki zaferle sonuçlanacağını bu işin.
1: Yani İran.
0: Kesinlikle yani Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail zaten başından beri bunu savunuyor. ABD de bunların kuyruğuna takılmış şu an gidiyor. Ne için gittiğini tam bilemiyoruz. Ama Birleşik Arap Emirlikleri bu taarruzları, bu savaşı hatta kara kısmını bile en çok arzu eden ülkelerden bir tanesi. Hazırlık niye yapamadılar? Orada demir kubbe tam yerleşmedi. Oradaki radarlar tam kurgulanmadı, kurulmadı. Oradaki hava savunma sistemleri tam randımanla çalışmaya başlamadı. Oradaki Birleşik Arap Emirlikleri'nin kendine ait bir takım sistemleri tam çalışmadı.
1: Vurulanlar artı, ne kadar onarılabildi?
0: Tabii onlar tam yerine oturmadı. O yüzden diyor ki eğer ikiniz başlatır ben burada tek kalırsam İran'ın bütün şimşekleri üstüme atılır diyor.
1: Peki
0: o yüzden,
1: şöyle bir soru sorsam. Şimdi biz İran'ın işte İsrail'e fırlattığı onlarca yüzlerce füzeyi konuştuk, İHA'yı konuştuk. İşte 1000 kilometreye aşkın bazen mesafeler olduğu için işte isabet noktalarında sıkıntılar olabiliyor gibisinden hep konular yorumlandı. Birleşik Arap Emirlikleri böyle bir savaşa aktif olarak katılırsa İran'ın hemen yanı başında Yani çok daha yoğun bir saldırı. Hani zaten en yoğun saldırı Birleşik Arap Emirlikleri'ne oldu bu süreçte 40 gün boyunca. Ama bu kez İran'ın tüm şiddetini üzerine çekmez mi Birleşik Arap Emirlikleri? Buna ne kadar dayanabilir?
3: Bakın, bunu test etti ama Birleşik Arap Emirlikleri hocam çok pardon. Savaş devam ederken İran'a yönelik bir hava operasyonu gerçekleştirdi. Suudiler de bunu yaptı. Birleşik Arap Emirlikleri Orta Doğu'da Körfez ülkeleri içerisinde en gelişmiş hava kuvvetlerine sahip ülkelerden biri. Zaten İran'ın füze olarak saldırılarına maruz kaldılar. Bu anlamda da bir dayanıklılıkları var. İkinci bir, ben de hocama katılıyorum, çatışma olması durumunda, savaş tekrar başlaması durumunda eğer İran Birleşik Arap Emirlikleri'ne ve Suudilere yönelik benzeri füze saldırısı yaparsa hem emirlik hem krallık bu anlamda hava kuvvetleriyle İran'ı vuracaklardır. Çünkü gelişmiş hava kuvvetlerine sahipler. Hocam da bir detaylarına vakıftır.
0: Onların 63-64 bin bantlık bir ordusu var. Yarısı devrim muhafızları gibi, aslında cumhuriyet muhafızları, kraliyet ordusu gibi düşünün. Yarısı da gerçekten donanımlı bir ordu. Amerikan menşeli bütün silah sistemleri, uçaklar dahil. Dolayısıyla hakikaten bir harekat düzenleyebilecek kapasite hais. Fakat dediğim gibi hem kendi halkını hem
1: emirleri değiller.
0: Tam hazır değiller. Katar samimi olarak istemediği için bunu deklare etmiş durumda. Bahreyn istiyor bu işi biraz da. Yani Bahya gibi. Kuveyt de şaşkın. Yani ne yapacağını bilemez pozisyonda. Oraya yanaşsa böyle, buraya yanaşsa arada Kuveyt'in kalmış vaziyette.
1: Yani tek Amerikan cephe değil. Esas yani bir kere kara sınırı var Kuveyt'in. Irak üzerinde.
0: Tabii yani Kuveyt biraz böyle arada kalmış gibi. Ama radikal İsrail devletinin istediği kadar Bahya'da maalesef bu harekat ve taarruzları istiyor. Çünkü biliyor ki İran buradan zaferle çıkarsa Birleşik Arap Emirlikleri'ni işgal eder kardeşim. Bu kadar basit. Bakın bu kadar basit.
1: Körfez'in tavrı ne olur?
0: Hiçbir şey.
1: Mesela Suud'un...
0: Hiçbir şey olmaz. Ben size söyleyeyim bakın. Birleşik Arap
2: Hocam,
0: Emirlikleri...
2: Hocam İran'la karşı karşıya gelmese emirlikler, İran'ın böyle bir şey olabilir mi?
0: Asla olmaz.
2: Yani asla şu anda olmaz. Yaptığı şey aslında kendi
0: Ama
2: aleyhine Bayer'in emirlikler.
0: O kadar İsrail kontrolüne girdiğini fark ediyoruz ki son yıllarda. Evet. Artık Bayer özgün karar verebilecek yapıda değil. İsrail'le müşterek ve birlikte hareket ediyor.
1: Peki bunu Mısır cezasını, neden getirdi buraya hocam? Evet.
0: Bunun cezasını mutlaka Bayer çekecek gibi gözüküyor.
1: Mısır neden getirdi? Onu soracağım. Hatta sormadan önce, konu biraz önce Suudi Arabistan'a da geldi. Suudi Arabistan'da ciddi bir yınaklanma vardı. Malum Pakistan'la arasında bir anlaşma var. O haberimizi hazırsa Nisan arada, ayı başında 8 bin asker ve 16 adet savaş uçağı Suudi Arabistan'a konuşlanmış Pakistan tarafından
0: anlaşması
1: gelenler.
0: Var. Anlaşması
1: Şimdi
0: var.
1: Yani cephe karışabilir. Şimdi o hatlara değineceğim ama önce bir o haberimizi izleyelim. Olur. Arkadaşlarımız derlemişler. Ardından yorumlayalım.
4: Suudi Arabistan'la Pakistan arasındaki yakınlaşmada yeni bir aşamaya geçildi. Geçtiğimiz aylarda iki ülke arasında ortak savunma anlaşması imzalanmıştı. Söz konusu anlaşmayla NATO'nun 5. maddesinin benzeri bir yapı oluşturulmuş. Taraflardan birine yapılan saldırı, diğerine de yapılmış olarak kabul edileceği dünyaya ilan edilmişti. ABD ve İsrail'in İran saldırılarına Tahran'ın körfezi vurarak yanıt vermesinin ardından Pakistan, Suudi Arabistan'a önemli oranda asker konuşlandırdı. Reuters'ın haberine göre Pakistan, çoğu Çin yapımı JF-17 savaş uçaklarından oluşan 16 jeti Nisan ayının başında Suudi Arabistan'a konuşlandırdı. Karar, İran'ın Suudi Arabistan'daki enerji tesislerine saldırması sonrasında alındı. 8 bin Pakistan askeri de Suudi Arabistan'daki üslerde görev yapmaya başladı. Anlaşma kapsamında Pakistan savaş gemilerinin de Suudi limanlarına demirlemesi planlanıyor. Ancak şu ana kadar donanmanın gönderilmesi yönünde karar alınmadı. Ayrıca Pakistan, hava kuvvetleri envanterinde bulunan çok sayıda insansız hava aracını da Suudi askeri üslere gönderdi.
1: Şimdi burada İsrail konumlanıyor,
0: Bayağı
1: Mısır konumlanıyor, Suudi Arabistan'da Pakistan konumlanıyor. Haliyle Böyle bir

0: Onların neyi yok? Nükleeri yok. Şimdi ben var diyemiyorum. Yani Pakistan bu açığı kapattı diyemeyiz burada bu ekranlarda. Fakat neyi eksikse onu vermiş diyelim. Çünkü adamların Suudi Arabistan'ın Pakistan'ın askeri bütçesinden kaç kat daha fazla bütçesi var.
1: 8 bin asker de az bir asker değil.
0: Değil tabii. Yani Kuzey Kore'nin Rusya'ya verdiği asker sayısı da 8 bin de hatırlarsınız. Evet. Dolayısıyla 8 bin asker 8 tabur demektir. 8 tabur, üçerden yapsanız 3 tugay demektir. Hadi 2 tugay deyin takviyeli, 2 tugay. Eksik bir kolordu demektir. Yani bir kolordu ne demek? 8 bin kişilik bir kuvvet. İçinde hangi yetenekler var tam bilmiyoruz. Yani hava savunma silahları mı var, elektrooptik silahlar mı var, elektromanyetik bir takım cihazlar mı var, radarlar mı var ya da başkaca bir takım yetenekler mi var? Buna nükleer başlıkta dahil edersek eğer bu listeye, burada Suudi Arabistan, Pakistan tarafından tahkim edilmiş durumda, takviye edilmiş durumda. Onun için Suudi Arabistan'a yapılacak saldırılar Pakistan'a yapılmış gibi değerlendirilebilir. O yüzden Suudi Arabistan İran'dan gelecek olan saldırılara karşı kendini korumaya çalışıyor.
1: Bu İran da bunu gözetecektir.
0: Muhakkak gözetecektir. Çünkü Pakistan'ın yeri İran açısından çok da vazgeçilir bir pozisyon değil.
1: Ama
0: Birleşik Arap Emirlikleri, şimdi Birleşik Arap Emirlikleri biraz önce anlattık. Yani İsrail tarafında duruyor, Amerikancı. Oradaki 7 emirliğin tamamı bir şekilde bir araya gelmişler. Abu Dhabi'de bir emirlik kurmuşlar. Dolayısıyla epey de silah aldılar. Fakat okları kendisine çekmiş oldu. İran, bakın İran İsrail attığından daha fazla bayağı attı biliyorsunuz.
1: Evet.
0: Şimdi Mısır bu denklemde nerede duruyor? Mısır bakın Birleşik Arap Emirlikleri'ni aslında takviye etmiyor. Durdurmaya çalışıyor.
1: Kimi?
0: Baye'yi. Bakın Baye'yi durdurmaya çalışıyor.
1: Çok konuşulmadı bu arada hocam. Yani o Mısır konusu, Mısır'ın oraya uçaklarını getirmesi çok dillendirilmedi de dünya evet. medyası tarafından.
0: Ne kadar gitti bilmiyoruz. Gitti mi onu da bilmiyoruz. Yani Mısır bir görüşmesi var. Baye'yle temas kuruyor, görüşüyor. Hatta Netanyahu denen katil devlet başkanının orada... Değil mi? Görüşme evet. yaptığı dair iddialar da ortaya çıktı filan. Böyle bir sirkülasyon var. Aslında burada Mısır'ın yaptığı şey Pakistan'ın İran'a yaptığı şeyin aynısı. Yani sakinleştirmek. Dizginlemek. Bir şekilde oraya muhtemelen Birleşik Arap Emirlikleri epey miktar para aktarmıştır Mısır'a. Yoksa bunu bedava yapmaz Mısır.
1: Tabii.
0: Gider oraya 6 tane F-16 koyar. 1 milyar dolar, 5 milyar, 10 milyar, 100 milyar dolar çok büyük paralar
1: sorun
0: değil.
1: Sorun mu onlar için?
2: Yani şunu eklemek istedim. Yani şimdi uçaklar, Mısır uçakları oraya konuşlandı. Hatta Sisi gitti o uçakları denetledi vesaire. Ama orada şu söylendi mesela. Bu uçaklar herhangi bir İran saldırısında uçmayacak veya işte bölge operasyonlarında kullanılmayacak vesaire diye. Yani aslında hocamın söylediğini teyit eder noktada. Yani operasyonel olarak gelmedik.
0: Hocam eğitim için gitmiş olma ihtimalleri var. Yani bayat subaylarını...
2: Yani bayrak göstermek gibi düşündüm ben. Yani orada...
0: O da var ama eğitim de biraz belki verilecektir.
2: Olabilir, doğru.
0: Evet,
2: yani
0: doğru.
2: Burada emirliklerin kendine bir şekilde de dost aradığını, yani hala Arap coğrafyasından, Orta Doğu'dan uzaklaşmadığı, orada belki bu savaş için değil ama daha sonrasında tamamen bölgeden böyle uzaklaşmış, böyle kopmuş bir yerde kalmamak için de çaba sarf ettiğini de göz ardı etmemek lazım. O yüzden yani bu işte hocanın söylediği para, büyük paralar konuşuluyor. Belki başka türlü işbirlikleri vesaire. Savaşı atlattıktan sonraya da yatırım yapıldığı unutulmasın yani.
1: Acı olan ne? Yanı başında 70 binden fazla insan katledildi. O uçakları değil zırhlarını bile harekete geçirmedi.
0: Evet.
1: Ama
0: böyle
1: bugün,
0: bir ülkeden bahsediyoruz.
1: Maalesef.
0: Hatta şöyle de bir ülkeden
1: ama
0: bahsediyoruz.
1: Ama yine bir ılımlı harekettir. Yani bir canlanma en azından Arap-İsrail Savaşı'ndan bu yana, iç savaş konusunu bir kenara bırakıyorum. Mısır tarafındaki askeri, sınır ötesi askeri hareketlilikte önemli bir gelişme.
0: Muhakkak. Tabii Mısır'ın geçmişte baktığınız zaman 1979'da Camp David görüşmelerinde İsrail'i tanıyan ilk Arap devleti olduğunu unutmayın. Arap Cumhuriyeti değil mi? O devletler... den çıkan ilk devlettir.
1: Mısır.
0: Suriye, Mısır ve Ürdün üçlüsü Mısır sayesinde dağıldı.
1: Evet.
0: Mısır'ın bu hamlesinden sonra Filistin davası biraz sekteye uğradı. O yüzden kusura bakmasınlar. İkinci hareketi şuydu Mısır'ın. Bu bölgede Türkiye'nin dışlandığı bir takım Akdeniz tatbikatları vardı biliyorsunuz. Hı hı. Orada Amerika Birleşik Devletleri, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, İsrail

0: Yunanistan grubu tatbikatlar yaparken eskiden beri Türkiye'nin içinde bulunduğu bu tatbikatta Türkiye dışlanmıştı ve burada da Mısır vardı. Yani Libya ile biz anlaşma yapmasaydık, Akdeniz'de bir ağırlık koymasaydık Mısır bu tabloda hala bu resmin içerisinde olacaktı. Bakmayın şimdi siz Türkiye'nin var olmasından kaynaklı bir Mısır'ın eksen kayması yaşıyor. Baye'de Baye'yi takviye etmek, İran'a saldırırken işte ne bileyim hocamın da ifade ettiği gibi tahkim edeyim Baye'yi falan değil düşüncesi.
1: O da değil.
0: Evet. O yüzden Sisi'nin bile biliyorsunuz oraya gelmesinde Amerikan parmağı olduğunda ifade etmemiz lazım. Bu tabloda özette şöyle bir şey var. Maalesef Irak toprakları da bir harekatın parçası olacak gibi gözüküyor. İsrail yüzünden şu bölgedeki El Anbar bölgesindeki gizli üsler sebebiyle artık açığa çıktı. Burada da karşılıklılık olacaktır büyük ihtimalle. Tabii Suudi Arabistan, Pakistan, Türkiye bu ülkeler bu bölgenin sakinleşmesi için çalışan ülkeler gibi gözüküyor bir taraftan da. Ama Körfez ülkeleri çok ciddi bir risk altında bu tablo devam ettiği sürece. Ama İran şöyle bir özelliği var. Nokta atışı yapıyor, hassas ve cerrahi vuruşlar yapıyor. O yüzden İran'a karşı herhangi bir hareketi yoksa Körfez'de herhangi bir ülkenin ona karşı bir atış yapmayacağını ben değerlendiriyorum.
1: Peki.
0: Ürdün sıkıntılı burada.
1: Ya o zaten hep bir soru işareti. Bir zamanlar yani tüm bu coğrafyanın sahibi olmak hayaliyle başlayan bir yolculuk da onlarınki. Ama bugün etrafındaki tüm coğrafya yanarken sesini bile
0: maalesef
1: çıkarmayan bir aile, hanedan.
0: Sıkıntılı başka ülke, sıkıntı derken mağdur ülkelerden bir tanesi Lübnan maalesef.
1: Yaşıyor
0: Lübnan abi. Sıkıntı. Suriye şanslı çünkü Türkiye sonsuz destek veriyor. Bu tablo içerisinde Filistin'de unutmayınız diyorum. Filistin devletini de unutmayalım lütfen. Gazze, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'ten mürekkep Filistin devleti de burada acılar içerisinde.
1: Maalesef.
0: Bu savaş maalesef perdelemiş durumda.
1: Maalesef. Çok teşekkür ediyorum hocam. Sizleri ilerleyen dakikalarda yeniden davet edeceğim Avrupa konusunda. Anar hocam, Tolga hocam ayrı ayrı zahmet vermeden ikinizi de davet edeceğim. Neden? Çünkü Çin konusu bugün tüm bu coğrafyada yaşananlarla birlikte herkesin iki haftadır takibinde. Neden? Önce Trump gitti. Şimdi de Putin yolcu ama bunlar değil sadece. Son 6 ay içerisinde yapılan o ziyaretlere bakıyorum. Macron gelmiş, İrlanda Başbakanı, Martin gelmiş, Kanada Başbakanı gelmiş, Finlandiya Başbakanı, İngiltere Başbakanı, Almanya, İspanya Başbakanı da gelmiş. İşte geçen hafta Trump geldi, şimdi de Putin artık orada. Ya Çin'i bu kadar bu süreçte önemli kılan neler oldu da bu kadar yoğun bir diplomasi trafiği içerisinde diye haritamızda açıp
2: G7'yi böyle tamamladı bildiğim kadarıyla. G7 ülkelerinin tamamı ziyaret etmiş oldu çok kısa süre içerisinde.
1: Yani Fransa, İrlanda, Kanada, Finlandiya, İngiltere, Almanya, İspanya, Amerika, Rusya.
2: Evet.
1: Da G20'ye doğru gidiyor.
2: Yani burada şunu göz ardı etmemek lazım. Tabii şimdi Amerika'nın attığı birçok adımın Çin hedefiyle attığını dünya farkında zaten. Bunun için bir şekilde Amerika zaten hani Trump hiç susmuyor. Hı hı. Devamlı bütün ülkelerle ilişkisi devam ediyor bir şekilde ama Çin'in o soğuk uzak yapısını çözmek önemli. O yüzden de gidip yani uzaktan uzağa bu ilişkiyi sürdüremiyorlar Çin'le. Hiçbir devlet başkanı Xi Jinping'le o Trump'la yaptığı görüşme formatını ayarlayamıyorlar. O yüzden mecburen oraya gitmek, orada konuşmaları gerekiyor. Şimdi Çin'in mevcut şartlarda ekonomik genişlemesi vesaire. Hani bunları çok konuştuk artık. Ama belki de yeni şunun altını çizmemiz lazım. Çin artık güvenlik anlamında evet. Hala Amerika ile kolay kolay yani ne Rusya'sı ne Çin'i böyle savaş satığında karşı karşıya gelecek rakamlarda değil. Rakamlarının altını çiziyorum. Ama güvenlik yatırımları, güvenlik üzerinden bölgelere yapılan destekler vesaire formatı incelendiğinde Çin'in artık nerede durduğuna bakmak lazım. Teknoloji konusuna bakmak lazım. Çünkü Çin mesela İran'da silah desteği vermedi ama işte istihbarat desteği verdi. Uzay fotoğrafları, GPS sistemi kullanması. Şimdi bu sadece İran üzerinde. Bunun devamı da olacak. Biraz ben bu hani uluslararası güvenlik noktasında bu teknolojik yapıyı değerlendirmek için özellikle gidildiğini düşünüyorum. Diğer nokta da Şimdi evet, hep jeopolitik üzerinden konuşuyoruz.

0: çok sıcak coğrafyalarımız var. Ama bir yandan da savaş sonrasında kurulacak olan düzeni de herkes artık yavaş yavaş onun içinde yatırım yapmaya başladılar.
1: Şu an iki savaş gündemiyle bir kere Rusya orada. Trump da öyleydi. Rusya ve İran. Şimdi hep söyleniyor acaba bu müttefiklik bitiyor mu diye, ama ben biraz önce rakamlara baktım. Putin'in 20 yılı aşkınlık bu başkanlık şeyinde 25. ziyareti.
2: Evet.
1: Çin'e yaptığı 25. ziyareti. Ki hani Çin'deki karşılanması bile böyle Trump gibi çok böyle resmi protokol değil, daha samimi dost müttefik ülke karşılaması gibi bir durum söz konusu oldu. Ama şimdi bu iki savaşla birlikte bu iki ülkenin birbirine olan bağları daha da güçlendi diyebilir miyiz hocam?
2: Tabii şöyle güçlendi, özellikle
1: enerji hep konuşuyoruz ya.
2: 2022'de Ukrayna Savaşı başladıktan sonra Rusya-Çin ilişkilerinde ciddi bir ivme kazandı. Özellikle ticaret anlamında. Şimdi siz dediniz hem Trump Çin'i ziyaret etti hem de Putin. Bunun ikisinin ortak şeyini, çıkarını ticaret başlığı altında toplayabiliriz. Geçen siz şuraya güzel bir işaret yapmıştınız. De, niçin geldi? Aslında dolar için. O pek dolara benzemedi ama. Ama ikisi de. Neden? Çünkü Putin'in şu an en fazla ihtiyaç olduğu Rus ekonomisini ayakta tutmak.
1: Tabii.
2: Evet. Şimdi burası Rusya'yı tüketiyor. Şimdi cepheyi izleyenler, Ukrayna cephesi gerçekten Rusya'nın kaynaklarını tüketiyor. İnsan kaynağını, ekonomisini. Ayda 30-35 bin asker kaybeden bir ülkeden bahsediyoruz. Artı Ukrayna askeri savunma sanayisi öyle bir seviyeye geldi ki Rusya'ya artık Rusya'nın derinliklerinde askeri operasyonlar düzenliyor. Ne kadar Putin burada ısrar ettiği sürece Çin'e bağlılığı artacak. Bir de şunu belirtelim dipnot olarak, aslında Çin ve Rusya arasında stratejik bir rekabet vardır.
0: Evet.
2: Rusya için ABD'den çok daha ciddi tehlike bir zamanlar, ki bu savaş başlayana kadar Çin tehdidi çok daha fazlaydı.
1: Bir de Çin geldi Rusya'yı tahtından etmedi mi, dünyadaki ikinci büyük güç olan Rusya'nın yerini aldı. Kimse
0: düşmanı yönetirsiniz ama dost görünümlü, evet, rekabeti yönetmek çok daha zor.
2: Şimdi bakın şurası var ya, şu bölgeler. Rusya evet, şu bak şuralar, nüfusun çok yoğun olduğu Çin toprakları ve bu nüfus şuraya doğru ilerliyor. Ve Çinli şirketler Rusya'nın bu alanlarında ciddi yatırımlar yapıyorlar. Ve bunu Rus milliyetçileri sessiz Çin işgali olarak nitelendiriyorlar. Ama sesini de çıkaramıyorlar. Neden? Çünkü böyle bir ortamda Avrupa pazarı Rusya'ya kapanmışken Çin'e ihtiyacı var. Aralarında yaklaşık olarak 250 milyar dolarlık bir ticaret hacmi söz konusu. Putin'in en önemli gündem maddelerinden biri Sibirya'nın gücü 2 boru hattını Çin'e kabul ettirmek istiyor. Yani şöyle, diyor ki artık bunu nihayetlendirelim. Bu boru hattı Çin gelecek.
1: Moğolistan
2: üzerinden geçecek. Çin'e doğal gaz ihraç edecek.
1: Şu bölgeden geliyor, evet, zaten değil mi?
2: Önemli olan
1: Sibirya'nın gücü, evet, bir.
2: Bu iki şu an Putin'in en önem verdiği proje bu. Ve diyor ki bu projeyle birlikte daha fazla doğal gaz ve daha fazla petrol satmak istiyor.
1: Şöyle bir şey oldu mu? Kendi aralarındaki bağ güçlendi dedim ya. Şimdi Avrupa'nın Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle almadığı doğal gazı Rusya bu kanallar ya da bu yollar aracılığıyla Çin'e
0: aslında
1: sattı.
0: Şu anda alıyor.
2: Evet.
1: Çin hatta o konuda İran'da yaptığı gibi fırsatçı, daha ucuza,
2: daha ucuz
1: Rusya'dan
2: oluyor.
1: Ama şimdi İran savaşının başlamasıyla birlikte de Çin'in ihtiyacı olan petrolü Rusya'dan karşılıyor. Yani aralarındaki bağ, ama ihtiyaç, birbirlerine olan ihtiyaç daha da perçinli.
0: Şöyle bir şey tabii hocam. Çok özür dilerim. Yani şurada iki şeyi atlamamak lazım. Birincisi, şu anda Avrupa mevcut şartlardan dolayı kısıtlamaları gevşetti ya da kaldırdı. Yani Rusya'dan petrol, doğalgaz alımı daha, yani ondan bahsedebiliyoruz şu anda. Bir bu. İkincisi, Çin'in bir doktrini var. Yani %15'ten fazla hiçbir ülkeden enerji almıyor. Çeşitlendirmek için. Hiçbir yere, evet, bağlı kalmamak için. Ve zannediyorum Rusya ile ilgili bu %15 noktasına dayandı.
2: Dayanır.
0: Yani şimdi daha fazla alması
2: aceleci
0: durumunda bu kendi belirlediği limiti aşmış olacak. Bu onun için iyi değil. Yani Çin'in sürdürülebilir üretimi noktasında Rusya'ya bu kadar enerji bağımlılığı çok iyi değil. Hatta Rusya'ya bu kadar enerji bağımlılığı yaratacağına İran üzerinden, Venezuela üzerinden Amerika ile işbirliği yapmayı tercih ettiğini biz biliyoruz.
2: Kesinlikle doğru. Bir de şöyle bir şey var. Yani mesela Putin'in isteklerinden
1: görmeyen
2: biri bu.
1: Rekabet o zaman. Tabii.

0: Esas savaş burada var yani. Kesinlikle. Gizli rekabet burada var.
1: Şöyle bir şey var. Şimdi Rusya Avrupa pazarı kapandı. Petrolünü, doğalgazını ve kömürünü Çin'e satıyor. Peki ondan ne alıyor? Tüketim ürünlerini. Otomobil sektörü şu an Rus pazarında %60'a yakın. Çin otomobil sektörü orayı yutmuş durumda. Mesela Trump bu anlamda Çin otomobillerinin, özellikle elektrikli araçların Amerikan piyasasına girmesini, bu kadar kontrolsüz girmesine Amerikalılar müsaade etmiyorlar. Diyorlar ki tamam, otomobil sektörü sizde daha ucuz elektrikli araçlar. Gelin buradaki araçlarla, elektrikli araçlarla bir iş birliği yaparak ortaklaşa bir üretim mekanizması kurun. Yani tek başına Çinli firmaların Amerikan piyasasına girmesini engelliyorlar. Ama Rusya'nın şu an öyle bir tercih yapabilecek durumda değil. Buna kendini açmış durumda. Şimdi İran konusunda herkes şunu söylüyor. Mesela
0: müttefikler işte, deyince şunu da ya, ekleyelim.
1: İran ve Ukrayna bu ikisinin oturup çözebileceği boyunu aşan meseleler. Yani özellikle İran meselesinde ikisinin çok daha fazla bir etkisinin ben olduğunu başından beri düşünmüyorum. Sadece Putin şunu söyleyebilir. Buradan alamadığın petrolü ben sana satabilirim. Daha fazla satabilirim. Yani eğer buradan bir sıkıntı yaşarsan onu ben sana satar, tedarik ediyoruz. Ama hocamın söylediği çok önemli. Çin aceleci davranmıyor. Sibirya'nın gücü 2 projesinde bile aceleci davranmamasının sebebi inşasına o kotayı aşmak istemiyor.
0: Şu projenin inşasına hız verilmiş. Hatta bu ziyaretin ana gündemlerinden birisi de o olacakmış. Şimdi birkaç gündür şu televizyonlarda da hep tartışılıyor. Amerika'nın gücü. Ben de dün burada sordum ya. Bu kadar mı yıkılamaz, kırılamaz bir emperyalist Amerika'dan bahsediyoruz? Yani şimdi dünyanın diğer iki süper gücü var burada. Birisi Çin, birisi Rusya. Bunların bile bir araya gelmesi, ortak hareket etmesi şu savaşlarda belirleyici rol ortaya koyamıyor mu? Bu Amerikan hegemonyası karşısında bu da mı çare değil?
2: Yani ben çok erken diyorum, çok hızlı şunu söyleyeyim. Ben hep iki örneği veriyorum burada. Birincisi bu büyük güçlerin, yani Rusya veya Çin'in dünya ekonomisi üzerindeki etkilerine bakarken fast food markasının en ünlü olan fast food markası üzerinden değerlendirilir. Henüz böyle bir markaları yok. Doğal olarak henüz o mikro ekonomiye girecek, yani insanların cebine doğrudan girecek vesaire, o nüfuz alanı henüz oluşmadı. Evet, çok büyük ekonomi Çin'den bahsettiğimiz ama hala yani işte pazara muhtaç. Yani pazar pazarı kaybetmemek için Amerika ile anlaşmak zorunda vesaire. Şimdi bir ekonomi durumu böyle. Güvenlik durumuna baktığınızda evet yine büyük savunma harcamaları vesaire, ama Amerika'nın tek başına yaptığı harcama kendinden sonraki 9 ülkenin evet. yaptığı harcamanın toplamından daha fazla. Ki bu 9 ülkenin içerisinde Rusya ve Çin de var. Yani bu düzlem henüz bir adalet sergilemiyor dünyada.
0: Orada buraya kadar geldi bu şey. Kazakistan burada İbrahim anlaşmalarıyla artık o varlık da.
2: Orası gerçi biraz tartışmalı şu anda.
0: Tartışmalı ama hani bu bile gündeme geldi. Herkes orada Çin acaba ne kadar orada. O tarafa gidecek.
1: Çünkü o iki Orta Asya ülkeleri de Rusya ve Çin'e karşı ekonomik anlamda bir bağımlılıkları söz konusu. Özellikle Kazakistan Orta Asya ülkeleri içerisinde lokomotif bir ülke ama ihracat ithalat dengesinde Çin ve Rusya'ya ciddi bir bağımlılıkları var. Onlar da bu cendereden çıkarak alternatif bir yönelim istiyorlar. Alternatif bir ihtiyacını karşılamak istiyorlar. Çünkü şunu bakın, Çin'in Ukrayna-Rusya savaşındaki pozisyonu şu. Gördüğüm kadarıyla 2002'den ne Rusya'nın kazanarak tam olarak Ukrayna'yı hegemonyası altına almasını istemiyor. Çünkü güçlü bir Rusya'nın Çin içinde tehdit olacağını farkında. Ama tamamen buranın istikrarsız bir bölgeye dönüşmesini de istemiyor. Bakın Çin milliyetçilerinin iddiaları şu. Bu zaman zaman Çin medyasında ve entelektüel camiasında da tartışılıyor. Mesela 1859'da imzalanan Augin Anlaşması, 1860 Pekin Konvensiyonu ve sınır anlaşmalarını kabul etmiyorlar. Diyorlar ki bizim yaklaşık olarak 1.6 milyon kilometrekarelik toprağımız Afyon Savaşları sonrası, yani Çin'in çöküş döneminde Ruslar tarafından ele geçirildi. Aralarında da böyle bir rekabet var. Toprak talebi söz konusu. Yani ne güçlensin ne de tamamen çöksün. Çökerse istikrarsızlık Orta Asya'ya, buraya sıçrayabilir, ama güçlenirse tekrar Rus tehdidini biz tepemizde hissederiz. Onun için burada meşgul olsun. Benim için tehdit oluşacak bir durumda olmasın, o bana yeter. Politikası da bu anlamda, Rusya yaklaşımı bu.
0: İran-Türkiye konusunda da bu çok konuşuluyordu ya. İran'da Türkiye'nin o anlamda büyümesini, ilerlemesini çok istemiyordu. Terör evet. vardı. Evet.

0: konuda hep tartışma konusuydu. Doğru. Ama evet, burada iki büyük devden bahsediyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nin daima işte geçtiğimiz yüzyıl boyunca dünyayı, en azından yarım yüzyıl boyunca dünyayı bu düşmanlık çerçevesinde şekillendirdiği, hı hı, Rusya. Şimdi önümüzdeki yüzyıl, belki önümüzdeki yarım asırında dünyayı şekillendirmede düşman olarak ilan ettiği, gösterdiği ülke.
1: Tahir Bey, bir şey soracağım. Şimdi hegemonya sadece güçle kurulan bir yönetim değil. Hegemonya aynı zamanda rızaya da dayanması, doğru, lazım. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin kurduğu bir sistem, bu tartışılabilir, beğenilebilir, eleştirilebilir. Hı. Aynı zamanda bir cazibe merkezi oluşturdu ve bütün ülkelerin, Amerika Birleşik, özellikle kıta Avrupa'sının, bakın Sovyetler dağıldıktan sonra demir perde ülkeleri topyekün Batı ile ittifaklarını geliştirdiler. Hepsi NATO'ya, Avrupa Birliği'ne. Geriye kalan iki ülke vardı: Belarus ve Ukrayna. Ukrayna da bu cendereden, Rus şeyinden çıktı. Çünkü bu iki ülkenin, Rusya'nın ve Çin'in bu ülkelere vaat ettiği çok güçlü bir askeri şeyden fazla neyi var? Yani kalkınma var mı? Ekonomik refah var mı? İşte tartışılan çok çeşitli bir demokratik siyasal sistemler var mı? Onun için bu ülkeler içinde sizin dediğiniz o süper güç haline gelebilmesi için bu iki ülkenin de, bu saydığım ülkeler için, bir cazibe merkezine dönüşmesi lazım. Eksiklik o. Yani Amerika neden tek şu an hegemonik güç diyoruz ya, bütün olumsuzluklara rağmen hala Amerika Birleşik Devletleri bu ülkeler nezdinde, bu ittifakın içerisinde yer alması için bir cazibe merkezi oluşturuyor. Amerikan rüyası vardı ya, hani tartışılan. Evet, çok fazla altı oyuldu. Çok fazla o olumsuz anlamda bir takım gelişmeler oldu ama halen onun canlılığını, varlığını koruduğunu söylemek mümkün. Eksiklik o anlamda orada diye düşünüyorum.
2: Şunu söylemek lazım belki. Evet, bu ülkeler o cazibeyi şu anda net oluşturamıyor ama Amerika'daki o eksiklik artıyor.
1: Evet, evet.
2: Yani o arttığı, doğru, için biz artık, yani bunlar yükselmiyor, Amerika düşüyor diyelim. Şimdi öyle olduğu zaman biz hani çok merkezli, çok kutuplu sistem vesaire tartışmaları o yüzden zaten bugünkü şartlarda çok gündeme geliyor ve o yüzden bu iki ülke liderinin bir araya gelmesi şu anda tüm o olumsuzluklara rağmen çok dikkat çekiyor.
1: Bir heyecan ortaya. Mesela bu soru sorması lazım Rusya. Neden Orta Asya ülkeleri dahi, ki bunlar Avrupa Birliği ile stratejik işbirliği geçiyorlar, Ukrayna bile, Belarus haricinde bütün kıta Avrupası neden Rusya'dan uzaklaşmak istiyor? Ya bunun cevabını Rusya'nın entelijansiyasının, siyasi yetkililerin oturup tartışması lazım. Yani sen bu ülkelere ne vaat ediyorsun? Sadece güçlü bir devlet, askeri anlamda güçlü bir devlet dışında bu ülkelere verebileceğin başka ne var?
0: Bu arada Avrupa içinde işler iyi gitmiyor.
1: Evet.
0: Onu da hemen, iki önemli gelişme yaşandı. İki önemli açıklama var aslında. Bir Merkel'in açıklaması var. Bir de NATO'dan Avrupa'ya yönelik bir mesaj var. Hocam, o konuda sizin de süren bitmeden görüşlerinizi alacağım. Şimdi Merkel diyor ki, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik barbarca saldırısıyla barış artık garanti değil. Amerika'nın yeni güvenlik doktrini geçmişte sahip olduğumuz kesinliğe artık sahip olamayacağımızı gösteriyor diyor. Avrupa dünyanın en güçlü kıtası olmaktan çok uzak ifadesini kullanıyor. Demokrasi olmadan özgürlük olmaz ve demokrasi de baskı altında. Şimdi böyle bir karakter 20 yıl boyunca Almanya'yı bugüne getirdi. Şimdi bambaşka bir karakter
2: Avrupa'daki
0: var.
2: Avrupa'daki son liderdir ama, evet, onun da altını çizmek lazım.
0: Şimdi bambaşka bir karakter var. Diyor ki, Avrupa'nın yeniden eski gücü olacağım, en büyük gücü olacağım diye Merz'in açıklamaları karşımızda. Şimdi umut görüyor musunuz? Kısa birer cümleyle bu
1: ben
0: açıklamada.
1: Şu çok iki cümle söyleyeceğim. Şimdi Merkel'in Ukrayna meselesine şu başlığa dikkat çekiyor ya. Bu 2014'te başladı. Bu yazamadım bugün ama neyse, şunu yazayım. 2014'te Kırım'ın işgaliyle birlikte Avrupalılar Rus tehdidini öngörebilseydiler, yeterli reaksiyon gösterebilseydiler, ki bunun başını çeken Merkel'dir maalesef, idare ederek Rusya'ya Kırım'ı vererek sakinleştirebileceğini düşündüler ama bu işgalin önü açıldı. Bu tehdit varsa bunun müsebbiplerinden biri, evet, Merkel başarılı bir politik ama bu anlamda bunun en önemli sorumlularından biri Merkel'dir diyelim.
2: Yani barış için işbirliği mevzusu, hmm, Avrupa'da Merkel zamanında çıktı.
1: Yani bu, aman kızdırmayalım, idare edelim, tamam Kırım'ı verelim, burada durabilir diyerek Avrupa bugün güvenlik mimarisini konuşuyor.
2: Hmm. Ama ben hani bir cümle şunu söyleyeyim Anar Hoca'ya ek. Yani ben Merkel'in Avrupa'nın son lideri olduğunu düşünüyorum. Daha Merkel'den sonra Avrupa'da bir lider karakteri oluşmadı. Evet, yani doğru. Macron'lara vesaire

0: Bakmayın, hiçbiri bir lider potansiyeli yok. O yüzden de Avrupa bugün tüm bu önemli tartışmalar içerisinde, o büyük lafların altında hala hareket kabiliyeti olmayan bir kıta, bir organizasyon Avrupa Birliği baktığınızda. O yüzden yani Merkel'in de bu kadar uzun süre sessiz kalıp bugün konuşması da aslında durumun geldiği yeri de gösteriyor. Yani Merz, Macron, Starmer, yani Avrupa'daki Avrupa Birliği veya hani genel olarak Avrupa'daki liderler şu anda Avrupa'yı başka bir yere konuşlandırmaya çalışıyorlar. Ama konuşlandırmaya çalıştırdıkları yer Avrupa'nın genlerine uymuyor. Bu sefer de o hani besteyle güfte tutmayınca bu sefer daha kötü bir hal alıyor.
1: Şimdi bir de NATO'dan bir açıklama var. Hocam son 5 dakikam, sizleri dinlendireyim. Kemal Hocam, o 5 dakikada da şu konuda bir değerlendirme belki harita üzerinden de alabiliriz. NATO askeri komite başkanı bir açıklama yaptı. Geride bıraktığımız gün bir basın toplantısı. Diyor ki artık parçalanmışlık yeter. Savaşta değiliz ama barışta da değiliz. Avrupa ordusu diye bir şey düşünülemez. Çünkü her bir ulus kendi ordusunun egemenliğini elinde tutar. Avrupa Birliği'ni NATO'nun Avrupa sütunu olarak görmeliyiz. Yani bir Avrupa ordusu diye bir şey düşünüyorlarsa bunu NATO'nun içinde bir parça olarak ancak düşünebilirler diye çok sert bir açıklama. Hatta savunma sanayi girişimlerine de böyle sert eleştirileri var. Artık toparlanın bir an önce, yani yola koyulun, çok geride kaldınız diye sert bir açıklama var. Haliyle bu Avrupa'ya acaba nasıl bir mesajdı? En azından askeri komite başkanından geldi.
2: Evet. NATO bir Avrupa projesidir. Başlangıçtan itibaren. Avrupa kıtasının korunmakla mükelleftir. Dolayısıyla NATO bir Avrupa projesi olmaktan ne zaman çıktı? 1990'lardan itibaren artık Avrupa projesi olmaktan çıktı. Bir Atlantik projesi oldu. Yani Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra artık yavaş yavaş, hatta Lisbon 2010'dan sonra tamamen Atlantik projesi haline geldi. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin dominant bir aktör olması NATO içerisinde bütün oyunu bozdu. Ve külfette Avrupalılar bütün kaynaklarını başka sektörlere aktarırken %2'yi bile aşamadılar. O da 2016'da Trump'ın baskısıyla yapıldı. Birçoğu 2'yi aşamadı hala, %2'yi. O yüzden Amerikalılar burada savunmaya harcamaları gereken miktarın çok altında harcayarak geri kalan bütün sektörlerde başarılı oldular. Ve bir kimlik yarattılar. Avrupa kimliği yarattılar. Avrupa demokrasisi yarattılar. Avrupa'da bir gül bahçesi yarattılar. Ve bunu korumakla mükellef olan NATO'ya o kadar çok bağlantı ve daha doğrusu bağımlı hale geldiler ki Amerika'ya da dominant olmasından kaynaklı NATO'dan çıktığı andan itibaren bir boşluğa düşecekler.
1: NATO dolayısıyla şurayı buradan mı koruyordu? Yani.
2: Tabii temel hedef bu. Olarak, aynen öyle. Doğru.
1: Ama NATO şununla karşılaşmadı mı? Ya biz tehdidi buradan bekliyorduk. Bizi işgal etmesini Amerika Birleşik Devletleri geldi. Benim toprağımı işgal ediyor. Yani Grönland, işte Kanada tabii örnekleri.
2: Kesinlikle öyle. Amerika Birleşik Devletleri şunu anladı artık. Benim kıtam burada. Hı hı. Şurada Atlantik'in ötesinde. Avrupalılar burada. Ve Avrupa kıtasını korumakla ben 10 bin kilometreden mükellefim. %60 ne demek? Yani 1 trilyon doların 600 milyar dolarını Amerika tek başına karşılıyor. Harekat oluyor NATO şapkasıyla. ABD'nin askerler ön planda. Geri kalanlar Türkiye ön planda çoğu yerde. Ve geri kalanlar geride ikmalci, bakımcı, istihbaratçı, şu bu filan diye geride tertiplenmiş. Hı hı. Hem külfette azsınız, hem harekatlara katılmıyorsunuz. Bir defa İngiltere katıldı Afganistan'da harekatlara. Amerikalılarla yan yana 2000 subay istifa etti İngiltere'de. Ordu çöküyordu neredeyse komuta katından. Düşünün yani Avrupalılar çok bağlantı kurduğu için. Şimdi Amerikan projesi, Atlantik projesi haline geldikten sonra askeri komuta başkanı da elbette ki Amerika'nın ağzıyla konuşuyor şu an. Nereli bilmiyorum şu anda.
1: Muhtemelen İtalyan mı acaba? Giuseppe. Giuseppe cevabı.
2: Olabilir. İspanyol olmasın. Bilmiyorum, bakmak lazım nereli olduğunu. Emin değilim. Çok da önemli değil. Çok önemli değil. Genelde İngiltere'den çıkıyordu askeri komuta başkanları. Şimdi dolayısıyla böyle bir tablo içerisinde Amerika Birleşik Devletleri'nin tezlerini savunmak zorunda. Nokta. Oradan savunma sanayi ürünü almak zorunda NATO üyeleri. Oranın harekatlarına

0: komuta etmesine en azından ihtiyacı var. Çünkü NATO'nun temel iki tane organı var. Bir tanesi askeri harekatlar başkanlığı, bir tanesi de dönüşüm başkanlığı. Hı hı. İkisinin de komutası Amerika'da. Düşünün, iki yapı var. Bu arkadaşın başında olduğu. Birisi dönüşüm başkanlığı, transformation. Bir tanesi de operation dedikleri, operasyon,
1: son
0: harekat.
1: Son dakikamdayız.
0: Hepsinin başında Amerikalı generaller, amiraller var.
1: Yani kısaca Avrupa'ya bir ayar vermiş.
0: Kesin bir ayar vermiş ama konuşan Amerikalı, İtalyan, İspanyol da olsa Amerikalı gibi konuşuyor. O yüzden peki, başka çaresi yok gibi gözüküyor şu anda.
1: Bakalım nereye evrilecek bu?
0: Evet. Şimdi Temmuz'da belli olacak.
1: Temmuz'da belli olacak. Temmuz'a gelene kadar her gün yeni bir gelişmeye dünya gebe. Bakalım önümüzdeki günlerde neyi konuşacağız. Kemal Hocam çok teşekkür ediyorum. Kıymetli değerlendirmelerinizden dolayı. Anar Hocam çok teşekkür ediyorum. Tolga Hocam çok teşekkürler. Trump bir saat kala operasyonu iptal ettim demişti ama önümüzdeki günlere erteledim açıklaması hala tazeliğini koruyor. Ve sıcak gelişmeleri bizler aktarmaya devam edeceğiz ama bu gecelik Gece Ajansı'nı noktalayacağız. İyi geceler.

0: Haber Gece'den merhaba efendim. Ben Esra Türek. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında dünyadan ve Türkiye'den en sıcak gelişmelerle birlikte olacağız. Dilerseniz hemen başlayalım. Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı biliyorsunuz. Market raflarındaki hareketlilik yine arttı. Çünkü fırsatçılar da ne yazık ki durmuyorlar. Sebzeden meyveye, temel ihtiyaç ürünlerine kadar pek çok üründe etiketlerdeki rakamlar yukarı tırmanmaya başladı. Arkadaşlarımız marketleri gezdi ve bir analiz yaptılar. Bazı ürünlerdeki zam oranı son bir ayda %50'nin üzerinde.
1: Etiketlerde tabii yükselme var. Genelde meyvelerde artmış.
2: Sebzeden meyveye, temel ihtiyaçtan sofraların vazgeçilmezlerine kadar fırsatçılar yine bayram sofralarını hedef aldı.
3: Kurban Bayramı'na sayılı günler kala market raflarındaki etiketler yine değişti. Üstelik çok kısa süre içerisinde bazı ürünlere %50 zam geldi.
2: Üzerinden bir ay bile geçmedi ama yarım litrelik zeytinyağı 200 liradan 294 lira 95 kuruşa çıktı. Yani zeytinyağına fırsatçılar yüzünden %50'ye yakın zam geldi.
4: Bayram öncesi insanları mağdur ediyorlar. Aslında indirim yapmaları gerekiyor ki indirim yapmıyorlar. İndirimli fiyat gibi gösteriyorlar.
2: Tarih 11 Mayıs. 1 kilogram patates markette 74 lira 95 kuruşa satıldı. Sadece 8 günde patatese %26 zam geldi. Kilosu 94 lira 50 kuruşa çıktı.
5: Fırsatçılık her yerde var sonuçta yani.
2: Yine aynı tarihte aynı marketten alınan köy biberi de zamlanan ürünler listesinde yerini aldı. Fiyatı 69 lira 95 kuruştan 73 lira 50 kuruşa çıktı. 13 Mayıs'ta satın alınan limonun kilosu da 119 lira 95 kuruştan 136 lira 50 kuruşa yükseldi. Limon da yalnızca 6 günde %13 zamlandı.
6: Süt ürünlerindeki artışta dikkat çekici, peynir birkaç gün içinde 699 lira 90 kuruştan 739 lira 90 kuruşa çıktı.
7: Mesela unlu mamuller çok pahalandı. Mesela zeytin, peynir, süt ürünleri çok pahalı.
2: Liste uzun. Kefir de zamdan nasibini alan ürünler arasında. 49 lira 50 kuruşa satılan 250 mililitrelik kefir birkaç gün içinde 55 liraya çıktı. Kefir de bayram öncesi %10'dan fazla zamlanan ürünlerden biri oldu.
8: Çikolata aldık, kefir aldık yeri. Son zamanlara kıyasla biraz daha pahalılık gözümüze çarptı.
9: Zaten her bayram olan bir şey. Haksız yere fiyat arttıran marketlere, satıcılara bir işlem yapılsa keşke diyorum.
2: Ticaret Bakanlığı fırsatçıların ensesinde. Yalnızca 2026 yılı içinde fahiş fiyat artışı yaptığı tespit edilen 1258 işletmeye toplam 389 milyon 430 bin lira idari para cezası kesildi. Bayram öncesi denetimler de sıklaştırıldı.
0: Mehtap Arslan köy pazarından organik ve doğal diyerek tereyağı

0: satın aldı. Daha doğrusu o öyle sandı. Yemek pişirebilmek için kullandığı o tereyağı bir türlü erimek bilmedi. Yani hileli bir ürün satın almıştı. Yaşanan bu durum akıllara Hababam sınıfındaki bir sahneyi getirdi.
1: Hababam sınıfında bir görüntü vardı. O geldi. O aynı kesit yani.
2: Bu ne? Halis tereyağı. Hadi lan. Baban seni kazıklamış. Buz gibi patates püresi bu.
3: Bu patates püresi olabilir ya.
4: Dur bir bakayım. Evet ya. Patates püresi. Ya.
1: Aklınıza hangi sahne geldi?
3: Hababam sınıfı.
5: Kalle Şerif. Güzel babamın tereyağını çalarsın ha. Seni kalle seni. Güzel babamın tereyağı oğlum.
6: Aldığım şeyin organik bir tereyağı yerine organik bir patates püresi olduğunu fark ettim.
1: Mehtap Aslan'ın babası Isparta'da bir köy pazarından %100 doğal olduğunu düşünerek bir tereyağı aldı. Ancak gerçekler Mehtap Hanım yemek yapmaya başlarken ortaya çıktı. Ve işte o görüntüler akıllara Hababam sınıfı uyuyor filmindeki tereyağı sahnelerini hatırlattı.
6: Bunu da Isparta Halıkkent pazarından almış babam. Mantı yapmak istemiştim. Mantının üzerine sos yapacağım. Yağı tereyağını tavaya koydum. Altını açtım ve eritmek istedim. Bir süre sonra tereyağının erimediğini fark ettim.
1: Bu büyük ihtimalle hani gerçek bir tereyağı değil zaten.
7: Burada karışım yağların ilave edilebileceği, ikame bir ürün olabileceğini düşünebiliriz.
6: Kaşıkla desteklemeye çalıştım yağı. Üzerine bastırarak eritmeye çalıştım ama maalesef erimiyordu ve tavaya yapıştı. Sonra Hababam sınıfı sahnesi canlandı aklımda.
3: İnsanları dolandırmaktır tabii. Böyle bir tereyağı olabilir mi ya?
1: Mehtap Aslan'ın babasının aldığı bu tereyağı da sahteydi. Fırsatçılar tüketicinin sağlığıyla oynamaktan bir kez daha çekinmedi.
7: Tereyağından beklenen içerisinde %82 civarında süt yağı vardır. Tavaya attığınız zaman eşit bir şekilde tavada erir. Hatta biraz köpürür. Isı ile birlikte biraz kahverengileşir proteinden dolayı. Beklenen davranış budur.
8: Her köy pazarına da güvenilmez.
1: Yemek yaparken tereyağını eritmeye çalıştı ancak erimedi, hatta kavruldu çünkü aldığı tereyağı sahte çıktı. Peki tereyağı alırken neye dikkat edilmeli?
9: Kokusuna hem tadına bakma imkanı varsa, özellikle açık tereyağlar, iyi bir tereyağı 1000 lira civarı şu anda. Tereyağları yine bildiğiniz, tanıdığınız, her zamanki aldığınız, itimat ettiğiniz yerlerden alın.
0: Efendim, sağanak yağışlar yurdun pek çok bölgesinde etkili oldu, olmaya da devam ediyor. Tokat'ta da Almus Barajı son 33 yılın en yüksek su seviyesine ulaştı. Barajda olası bir taşkın durumuna karşı kent merkezinden geçen Yeşilırmak Nehri ve çevresinde güvenlik önlemleri alındı. Turhal ilçesinde 15 mahalle ve 7 köy tedbir amacıyla tahliye edildi.
10: Dikkat, dikkat. Güvenliğiniz için evlerinizi boşaltmanız önemli rica olur.
11: Evlerimiz ırmak bölgelerine yakın olduğu için ilk şansında buralar. Bilmiyoruz, hayırlısı Allah'tan artık. Biz de kendi çapımızda önlemlerimizi aldık.
12: Mahalle ve köyler tahliye edildi, kum torbalarından barikat oluşturuldu. Taşkın riskine karşı önlemler artırıldı. Bölgede teyakkuz en üst seviyede. Tokat'ta son zamanlarda etkili olan yağışların ardından Almus Barajı %100 doluluk oranına ulaştı. Barajda olası bir taşkın durumuna karşı kent merkezinden geçen Yeşilırmak Nehri ve çevresinde güvenlik önlemleri alındı. Geçici bentler yapıldı, kum torbalarından barikat oluşturuldu.
13: Taşkından en çok etkilenecek noktalardan bir tanesi Tokat'ın Turhal ilçesi. İlçenin tam merkezinden geçen Yeşilırmak, bakın şu an itibariyle neredeyse su debisi oldukça artmış durumda. Birçok tedbir ve önlem alındı. Suyun taşkınına karşı yolun kenarına setler oluşturuldu. Ekipler aralıksız bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor.
14: İlk kez böyle bir olayla karşılaşıyoruz.
12: İlçede taşkın riskine karşı 15 mahalle ve 7 köy geçici olarak tahliye edildi.
13: Tokat'ın Turhal ilçesinde taşkın riskine karşı Yeşilırmak geçtiği alandaki evlerde tahliye kararı alındı. Vatandaşlar evlerini boşalttı. Ya akrabalarının yanına gitti, kalacak yeri olmayan vatandaşlar ise devlet KYK

0: Amerika yurtlarını ve misafirhaneleri hizmete açtı.
1: Bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri halka yardımcı oldu.
2: Olası bir sel riskine karşı boşaltma önlemleri alıyoruz.
3: Evet.
2: Tedbirler karşısında da size bildiri yapmamızı istediler.
3: Kalacak yeriniz yoksa muhtar iletişime geçip kayka yurtlarında falan yer ayarlayacaklar.
0: Yeşilırmak'ta her geçen dakika, her geçen saat su seviyesi artıyor. İşte burası Oayurt köyünde. Ahırların, meraların bulunduğu alan. Buraya devlet su işleri ekipleri tarafından bir de set oluşturulmuş durumda. Suyun artması ve çoğalmasına karşı köyün birçok noktasında bu tür setler oluşturuldu.
1: Tokat Valisi Abdullah Köklü bölgede incelemelerde bulundu. Halkı dezenformasyon haberlere karşı uyardı.
4: Baraj konusunda Devlet Su İşleri Genel Müdürümüz ve ekibi de burada. Anlık ölçümler yapılıyor. Almus Barajı'ndan su bırakılmaya başladığı andan itibaren yaklaşık 12 saatte buraya en erken ulaşmasını bekliyoruz. O ulaşma ve debiye göre de önlemlerimizi aldık. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğümüzün teknik ekibi ölçümlerini yaptı. O ölçümlere göre burada şu anda
0: bir set oluşturuldu.
4: Set oluşturuldu. Yaklaşık 6 kilometre, 6-6 çift taraflı 12 kilometre set oluşturuldu. Suyun en yetkili kişisi şu anda ilçemizde, ilimizde. Devlet Su İşleri Genel Müdürümüz burada. Bu konuyla ilgili en teknik bilgileri Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve ekibi yapıyor. Onun dışında bizim ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğümüzün söylemleri dışında herhangi bir söyleme vatandaşlarımızı itibar etmemeli.
5: Şimdi bir Amerika Birleşik Devletleri'ne uzanacağız. Kaliforniya eyaletindeki İslam merkezine bir saldırı düzenlenmişti, hatırlayacaksınız. O saldırıya ilişkin yeni detaylar gün yüzüne çıktı. 3 kişiyi katlederek kendi yaşamlarına son veren 2 genci saldırganlardan birinin annesinin ihbar ettiği bildirildi. Saldırganların üzerinden ırkçı ideolojiye işaret eden eşyalar çıkarken olayda hayatını kaybeden 8 çocuk babası güvenlik görevlisinin de kahraman olduğu öğrenildi.
1: Annesinden çaldıkları silahlarla katliam yaptılar. Camiye kurşun yağdırdılar. ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki San Diego İslam Merkezi'ne düzenlenen kanlı saldırının yankıları sürerken, olaya ilişkin çarpıcı detaylar da gün yüzüne çıktı. 17 yaşındaki Kane Clark ve 18 yaşındaki Caleb Vasquez tarafından gerçekleştirildiği tespit edilen saldırıda, İslam karşıtı ideolojiye işaret eden bulgulara ulaşıldı.
6: Toplumumuz yas tutuyor. Böyle korkunç bir olayı hayal bile edemezdik. Ama ne yazık ki ülkemizde dini hoşgörüsüzlük ve nefret eşi benzeri görülmemiş düzeye çıkmış durumda.
1: New York Times'a konuşan polis kaynakları ilk ihbarın saldırganlardan birinin annesi tarafından yapıldığını duyurdu. Evdeki bazı silahların ve aracının kayıp olduğunu bildiren anne, psikolojik sorunları bulunan oğlundan şüphelendiğini söyledi.
6: Bu sabah 9.42 civarında evden kaçan bir çocukla ilgili bir ihbar aldık. Annesiyle görüştükten sonra parçalar bir anda birleşmeye başladı.
1: O ihbardan sadece birkaç saat sonra da San Diego'daki İslam merkezinde silahlar patladı. Camideki sivillere ateş açarak 3 kişiyi katleden saldırganlar birkaç sokak öteye çektikleri aracın içinde ölü bulundu.
7: Saldırganlar gençti. 17 ve 18 yaşlarındaydılar. Bunu neden yaptıklarını bilmiyorum ama size intihar ettikleri arabayı göstereceğim. İşte tam burada kendilerini öldürdüler.
1: Saldırganların bıraktığı intihar notunda ırkçı söylemler yer alırken, kullanılan silahların üzerinde de İslam karşıtı yazılar tespit edildi. Araçtan çıkan bir benzin bidonundaki sembolde dikkat çeken detaylar arasındaydı. Bidonun üzerinde yer alan SS görselinin, Nazi Almanyası'nın paramiliter gücü olan SS subaylarını temsil ettiği düşünülüyor. Elde edilen bulgular olayın ideolojik ve nefret temelli olabileceğine işaret ederken, saldırının büyük bir kahramanlık hikayesine sahne olduğu da ortaya çıktı. Gazeteye konuşan polis kaynakları, olayda hayatını kaybeden güvenlik görevlisi Amin Abdullah'ın daha fazla can kaybını önlemek için kendisini kurşunlara siper ettiğini anlattı. And what is your
8: take? Halal hamburger.
1: 8 çocuk babası Abdullah, kalabalığı ateş açan saldırganların önünü keserek birçok sivilin kaçmasına olanak sağladı. Ancak o esnada 2 kurşuna hedef olan kahraman baba olay yerinde hayatını kaybetti.
5: Küresel Sumut filosuna uluslararası sularda 3. saldırı gerçekleşti. İsrail yaklaşık 222 kilometre kala filodaki bazı teknelerle aktivistleri kaçırdı. Akdeniz'de korsanlık yapan İsrail tekneleri durdurmak için aktivistlerin üzerine ateş de açtı.
1: İşgalci İsrail, Akdeniz'de Sumut filosuna bağlı Alcyone teknesindeki aktivistlere silah doğrulttu. Durdurmak için üzerlerine ateş açtı.
9: Uluslararası hukuk yok sayılıyor. Uluslararası toplum sessiz kalıyor. Uluslararası kuruluşlar maalesef susuyorlar.
1: Yunanistan ve Kıbrıs açıklarındaki uluslararası sularda yapılan saldırının ardından küresel Sumut filosuna 3. saldırı gerçekleşti. Gazze'ye 222 kilometre kala bazı tekneler engellendi. Karartma yapılan gemilere hücum botlarla saldıran işgal güçleri gemi dümenlerini ele geçirdi. Gündüz yapılan saldırıda çok sayıda aktivist kaçırıldı. Saldırıyı teknelerdeki kameralarda saniye saniye kaydetti.
9: İnsanlık vicdanını ayağa kaldırmak, Gazze'li kardeşlerimizin insan haklarının sağlanması konusunda mücadele için yola çıktık.
1: Saldırı sırasında Sumut aktivisti ve Hakis Sendikası Başkanı Mahmut Arslan da A Haber canlı yayınındaydı.
9: Ellerinde çakı bıçağı bile olmayan ve sadece insanlık vicdanını, insanlık değerlerini yeniden ayağa kaldırmak için yola çıkan 70 ülkeden 500 aktivistin bu hareketine karşı böyle bir müdahale asla kabul edilemez. Bu bir korsanlıktır.
1: Kaçırılan aktivistler hapishaneye dönüştürülen bir gemiyle Aşdod'a götürülüyor. Sumut filosunda 96 Türk aktivist bulunuyor. Teknik aksaklıklar nedeniyle karaya dönmek zorunda kalanlar hariç neredeyse tüm Türkler İsrail'e kaçırılmış durumda.
9: Başta Birleşmiş Milletler olmak üzere özellikle kuralları kendi lehlerine yorumlayan devletlere buradan sesleniyoruz. Nerede hukukunuz, nerede adaletiniz, nerede altına imza attığınız sözleşmeleriniz, nerede insanların önüne çıktığınız zaman büyük büyük laf eden, demokrasiden bahseden, özgürlükten bahseden Avrupa ülkeleri nerede bunlar? Bunların sesleri çıkmıyor.
1: Daha önce de Yunan karasularından birkaç mil açıkta müdahale olmuş, 177 aktivist kaçırılarak İsrail'de kötü muamele ve şiddete maruz bırakılmıştı.
5: Efendim, Filistinliler İsrail zulmüne uğramaya devam ediyor. Filistin topraklarını gasp eden bir İsrailli çobanlara saldırdı ve bazı koyunları arazi aracıyla ezdi.
1: Filistinli çobanlara saldırdılar, koyunlarını araçla ezdiler. İsrailliler işgal ettikleri Batı Şeria'da terör estirmeye devam ediyor. Filistin topraklarını gasp eden bir İsrailli, Nablus'un güneyindeki akraba beldesinde koyun otlatan Filistinli çobanlara saldırdı. İsrailli saldırgan, Filistinlilere ait koyunları arazi aracıyla ezdi. Sosyal medyada yer alan görüntüde İsrailli saldırganın çarptığı koyunların aracın altında kaldığı görülüyor. İsrail ordusunun desteğiyle Filistin topraklarını gasp eden İsrailliler, Batı Şeria'da neredeyse hemen her gün Filistinlilere ve mülklerine yönelik saldırılar gerçekleştiriyor. Filistinlilerin tarım arazilerini ateşe veren işgalciler, sokak hayvanlarına da zarar veriyor. Ölüye dahi saygısı olmayan İsrailliler, Filistinlilerin mezar taşlarına da zarar veriyor.
5: Başkan Erdoğan, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'le telefonda görüştü. Erdoğan, Avrupa'nın güvenlik stratejileriyle ilgili girişimlerinde Türkiye'nin yer almasının fayda sağlayacağını vurguladı. Erdoğan, gümrük birliğinin güncellenmesi gerektiğini ve her alanda işbirliğini geliştirmenin önemli olduğunu ifade etti.
1: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'la telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileriyle bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Erdoğan, Türkiye'nin bölgemizdeki çatışma sürecinde ateşkesin korunması ve barışın sağlanması için gayret gösterdiğini, Hürmüz'ün bir an önce açılması gerektiğini ifade etti. Başkan Erdoğan, İsrail'in bölgede çatışmaların devamını arzuladığını, korsanlık dahil uluslararası hukuk ihlallerine devam ettiğini ve İsrail'e yönelik uluslararası baskıların artırılmasının elzem olduğunu belirtti.

0: Erdoğan görüşmede bölgede yaşanan gerilimlerin Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkilerinin stratejik önemini bir kez daha ortaya koyduğunu, özellikle Avrupa'nın güvenlik stratejileriyle ilgili girişimlerinde Türkiye'nin yer almasının fayda sağlayacağını vurguladı. Başkan Erdoğan, gümrük birliğinin güncellenmesi gerektiğini ve her alanda işbirliğini geliştirmenin önemli olduğunu ifade etti.
1: Almanya, 150 Alman askerinin yer alacağı bir Patriot hava savunma görev gücünü Türkiye'ye konuşlandıracak efendim. Görev gücü NATO savunmasını desteklemek üzere Haziran ayının sonundan Eylül ayının başına kadar Türkiye'de kalacak.
0: Almanya, NATO'nun Güneydoğu kanadındaki hava savunmasını desteklemek amacıyla Türkiye'ye Patriot gönderiyor. NATO'nun entegre hava ve füze savunmasına dahil olacak şekilde bir Patriot bataryası ve 150 Alman askeri Türkiye'de görev yapacak.
2: Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Alman görev gücünün NATO'nun entegre hava ve füze savunma sistemine entegre katkı sağlayacağı belirtilirken sahada Türk ve Amerikan güçleriyle yakın koordinasyon içinde çalışılacağı ifade edildi.
0: Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius da konuya ilişkin açıklama yaptı.
2: Bakan bu adımı müttefikler arasındaki dayanışmanın göstergesi olarak tanımladı. Almanya'nın NATO içindeki sorumluluğunun daha da arttığını belirterek Alman askerlerinin Türk ve Amerikan birlikleriyle yakın işbirliği içinde görev yapacağını belirtti.
0: ABD görev gücünün yerini devralacak Alman askerleri Haziran ayının sonundan Eylül ayının başına kadar Türkiye'de görev yapacak. Alman Kara Kuvvetleri'ne ait Patriot füze birlikleri daha önce 2013-2015 yılları arasında Suriye sınırındaki NATO hava sahasını korumak amacıyla Türkiye'ye gönderilmişti. Alman askerlerin yerini alacağı ABD birliği ise Şubat ayı sonunda İran Savaşı nedeniyle Türkiye'ye konuşlanmıştı.
1: ABD Başkanı Donald Trump tartışmaların gölgesinde Beyaz Saray'a inşa ettirdiği balo salonu önünde basın toplantısı düzenledi. İran'ı vurmama bir saat kalmıştı diyen Trump, operasyonu Arap liderlerin talebi üzerine ertelediği iddiasını yineledi. Tahran'la farklı kanallar üzerinden temasta olduklarını söyleyen ABD Başkanı, anlaşamazsak bugün yarın vuracağız diye de ekledi.
3: Saldırı kararını vermemize bir saat kalmıştı diyebilirim. Muhtemelen bugün güzel bir balo salonundan bahsetmiyor olacaktık. İran'a saldırıdan bahsediyor olacaktık.
0: Beyaz Saray'daki balo salonu inşaatı önünden Tahran'a seslendi. Tehditleri birbiri ardına sıraladı.
3: Umarım savaşa girmek zorunda kalmayız ama onlara bir darbe daha indirmek zorunda kalabiliriz. Henüz emin değilim. Çok yakında öğreneceksiniz.
0: ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da kongre engeline rağmen inşasını sürdürdüğü balo salonuna yönelik çalışmaları inceledi. Ardından da kameraların karşısına geçen Trump, İran savaşına ilişkin son durumu değerlendirdi. İran'ı vurmama bir saat kalmıştı dedi.
3: Her şey hazırdı. Dünden bahsediyorum. İran'ı vurmama sadece bir saat kalmıştı. Şu anda saldırılar gerçekleşiyor olacaktı. Her şey hazırdı.
0: Trump saldırı kararını Arap liderlerin çağrıları üzerine ertelediği iddiasını da yineledi.
3: Dün bölgeden telefonlar aldım. Efendim, anlaşmaya çok yakınız. Birkaç gün saldırıları bekletebilir misiniz dediler. Ben de tamam dedim.
0: Tahran'la farklı kanallar üzerinden temasta olduklarını öne süren Trump, anlaşamazsak vuracağız dedi.
3: Onlara bir darbe daha indirmek zorunda kalabiliriz. 2 veya 3 gün sonra, belki cuma, cumartesi, pazar, belki de gelecek haftanın başlarında. Ama her halükarda çok yakında.
1: ABD Başkanı Trump'ın hemen ardından Rusya lideri Putin de Çin'e çıkarma yaptı. Pekin yönetimi iki süper gücü tarihinde ilk kez aynı ay içerisinde ağırlarken tüm dünyanın gözü kritik zirveden çıkacak kararlara çevrilmiş durumda.
4: Trump'ın hemen ardından Putin de Çin'e gitti. Gözler bir kez daha Pekin'e çevrildi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump'tan günler sonra Pekin'i ziyaret etti. Rus lider üst düzey Çinli heyet tarafından havalimanında törenle karşılandı. Trump'ın ziyaretine benzer şekilde Çinli gençler Rusya ve Çin bayraklarıyla gösteri yaptı. Günübirlik ziyaretinde Putin için

0: Kremlin Meydanı'nda resmi tören düzenlenecek. Ancak Trump'ın ziyaretinin aksine büyük ve şatafatlı bir tören yapılması beklenmiyor. Kısa ziyaret daha çok ekonomik işbirliği konularıyla stratejik ilişkilere odaklanacak. Törenin ardından Putin, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'de baş başa ve heyetler arası görüşmeler yapacak. Ardından da aynı gün içerisinde Moskova'ya dönecek. Zamanlaması dikkat çeken buluşma Putin'in iktidar döneminde Çin'e yaptığı 25. ziyaret olacak. Rus lider en son Eylül 2025'te Pekin'i ziyaret etmiş. İkinci Dünya Savaşı'nın bitişinin 80. yılı dolayısıyla düzenlenen askeri geçit törenine katılmıştı.
1: Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli ise Ankara'da Türk Gençliği Büyük Kurultayı'nda konuştu. Terörsüz Türkiye sürecine dair mesajlar verdi. Kardeşlik bağlarının sağlam olsun diyen Bahçeli, gün kenetlenme zamanı dedi.

0: Kardeşlik bağlarınız sağlam olsun. Dik duruşunuz tavizsiz olsun. Evet, soruyorum sizlere. Türk'ün Türk'e küseceği çağ mıdır?
1: Kürsüden birlik mesajları verdi. Gençlere bu sözlerle seslendi.
0: Bugün terörsüz Türkiye hedefi için aldığımız büyük sorumluluğun yükü omuzlarımızda bulunurken sizlere düşen vazife her zamankinden daha büyüktür. Bu emaneti öfkeye kurban etmeyeceksiniz. Gaflete teslim etmeyeceksiniz.
1: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk Gençliği Büyük Kurultayı için geldiği Ankara Spor Salonu'nda sevgi gösterileriyle karşılandı. Bahçeli'nin gündeminde terörsüz Türkiye hedefi vardı.
0: Bu yürüyüşte yorgunluğa yer yoktur. Bu yürüyüşte yılgınlığa yer yoktur. Kökünüzden kopmayacak, kimliğinizi şeref sayacak, tarihinize yurt çevirmeyeceksiniz.
1: Hem küresel krizler hem de sanal dünyanın tehditlerine de değindi Bahçeli.
0: Gündeminizi küresel rüzgarların insafına, günlerini sanal alemin girdabına, gönlünüzü köksüz akımların seline kaptırmayacaksınız.
1: Bahçeli konuşmasını Türkiye Yüzyılı vurgusuyla tamamladı.
0: Günü kurtaran değil, asırları kurmaya namzet olan, o asrada Türk ve Türkiye Yüzyılı damgasını vuran büyük Türk gençliği olacaksınız.
1: Programın sonunda Bahçeli'ye Bozkurt ruhunu simgeleyen altın kurt başlı tuğ hediye edildi.
2: AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu toplantısı Başkan Erdoğan liderliğinde yapıldı. Toplantı sonrası kameralar karşısına geçen parti sözcüsü Ömer Çelik, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin terörsüz Türkiye sürecinin yol haritası güncellenmeli önerisine yanıt verdi. Cumhur İttifakı bir ve bütün olarak hareket ediyor. Yol haritamızı güncelleyerek yolumuza devam edeceğiz dedi.
3: Cumhurbaşkanımızın talimatları, Sayın Bahçeli'nin yaptığı son açıklamalar, tüm bunları da ele alarak biz şimdiye kadar yaptığımız çalışmaları tekrar değerlendireceğiz ve tabii ki yol haritamızı güncelleyerek yolumuza devam edeceğiz.
4: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terörsüz Türkiye sürecinin yol haritası güncellenmeli önerisine yanıt verdi, kararlılık mesajı verdi.
3: Sayın Devlet Bahçeli'nin bu sürecin başlangıcından itibaren yaptığı bütün konuşmalar, Türkiye'nin önündeki engelleri kaldırmak, Türkiye'yi bu terörden kurtarmak bakımından son derece güçlü, son derece değerli açıklamalardır. Terörsüz Türkiye sürecinin hedeflerine ulaşması bakımından Cumhur İttifakı bir ve bütün olarak hareket etmektedir.
4: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Merkez Karar Yönetim Kurulu toplantısı sonrası kameraların karşısına geçti. Hedefinde küresel somut filosuna saldıran İsrail vardı.
3: İsrail'in Netanyahu şebekesinin insanlık haysiyeti ve asaleti adına yola çıkmış olan küresel somut filosuna yaptığı saldırıyı tabii ki lanetliyoruz. Kendi vatandaşlarımızın ve filonun diğer saygıdeğer üyelerinin durumlarını yakından takip ediyoruz.
4: AK Parti'nin Kocaeli'de düzenlediği gençlik şölenini asılsız iddialarla hedef alan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i eleştirdi.
3: Şimdi Sayın Özgür Özel'in yaptığı bu açıklama baştan aşağı.

0: Avrupa Birliği Türkiye ile olan ilişkisini en geniş alanda hayata geçirirse aslında bugün yaşadığı sıkıntıların çoğunu ortadan kaldırır. Bunu ilk söylediğimiz zamanlarda Türkiye'nin AB'ye katılımı ideolojik sebeplerle engellenmemiş olsaydı bugün AB bir küresel güç olarak bir takım krizlerin önlenmesinde daha güçlü bir rol oynayabilirdi.
1: CHP'de Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı karşılığında genel merkez binasının 6. katında 1 milyon euroluk rüşvet konusunda Gökhan Böcek'in gece yarısı verdiği ifade ortaya çıktı efendim. Böcek parayı teslim ettiği kişinin Emre Caner olduğunu söyledi. Malatya Milletvekili Veli Ağbaba da Emre Caner'in 2 yıl yanında danışmanlık yaptığını kabul etti.
2: Bak, Özkan Yalım'a söylerim, defterini dürer.
3: CHP'de Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı sürecine ilişkin 1 milyon euroluk rüşvet iddiasında yeni detaylar ortaya çıktı. Gökhan Böcek'in ifadesinde Emre Caner'i teşhis ettiği belirtilirken, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Caner'in 2016-2018 yılları arasında yanında gönüllü danışmanlık yaptığını açıkladı. Sabahın haberine göre Gökhan Böcek, daha önce tarif ettiği kişinin Emre Caner olduğunu söyledi. Avukatımın telefonu üzerinde bana gösterilen Emre Caner isimli X hesabı üzerinde profil fotoğrafı mevcut bulunan ve isminin Emre Caner olduğunu şu an öğrendiğim kişi, daha önce alınan savunmalarımda ifade ettiğim üzere Veli Ağbaba'ya iletilmek üzere 1 milyon euro parayı kendisine bizzat teslim ettiğim şahıstır dedi. Gökhan Böcek, Emre Caner'in sosyal medya hesabındaki fotoğrafları ve bazı isimlerle yer aldığı kareleri de teşhis etti. Aradan geçen 2,5 yıllık süre göz önüne alındığında fiziksel özelliklerinde kısmen değişiklik olmuş olabilir ancak parayı teslim ettiğim şahsın bu şahıs olduğu konusunda büyük oranda eminim dedi.
1: Başkan Erdoğan siyasetin yoğun temposuna kısa bir mola verdi ve eşi Emin Erdoğan'la külliyede düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu konserlerini dinledi. Erdoğan çifti konserin ardından hatıra fotoğrafı çektirdi ve çocuklarla sohbet etti.
4: Başkan Recep Tayyip Erdoğan siyasetin yoğun temposuna kısa bir sürede olsa ara verdi ve eşi Emin Erdoğan da Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu konserine katıldı. 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla külliyede düzenlenen konserde koro, Türk sanat ve halk müziği ile klasik ve popüler müziğin en sevilen eserlerinden oluşan bir repertuvar sundu.
5: Çok heyecanlıyım, çok mutluyum orkestralı olmaktan.
6: Buranın kurulması çok güzel bir şey. Hem çocukların böyle çok güzel konserler vermesi, yeni yeni müzik enstrümanları çalması, profesyonel eğitim alması falan benim için çok güzel bir şey.
4: Başkan Erdoğan ve eşi Emin Erdoğan konserin ardından hatıra fotoğrafı çektirdi. Çocuklarla sohbet etti. Emin Erdoğan konseri ilişkin sosyal medyadan paylaşımda bulundu. 19 Mayıs coşkusunu Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu'nun konseriyle birlikte yaşadık. Çocuklarımızın içtenlikle seslendirdiği her eser gönüllerimize işledi. Sahnedeki uyumları ve başarılı performansları sanatın birleştirici gücünü bir kez daha gösterdi. Hepsini sevgiyle kucaklıyor, her birine güzelliklerle dolu bir gelecek diliyorum.
1: Adana'da çok sayıda taksici uygulama üzerinden yolcu taşıyan sürücünün aracının önünü kesti. Kadın yolcunun da bulunduğu araçla yaşanan tehdit ve o panik anları kameralara bakın nasıl yansıdı.
7: Ya!
8: Dayı sen ne yapıyorsun ya?
3: Pusu kurdular, araca zorla binip sürücü ve kadın yolcuya dehşeti yaşattılar.
8: Kardeş bak, yanlış yapıyorsun.
7: Ya sür ya, bırakın.
8: Büyük ceza yersin.
3: Adana'da çok sayıda taksici uygulamayla yolcu taşıyan sürücünün önünü kesti.
7: Ya!
8: Dayı sen ne yapıyorsun ya?
3: İçlerinden biri araca zorla binip sürücüyü tehdit etti. O sırada araçtaki kadın yolcu büyük korku yaşadı.
8: Kardeş bak.

0: 위치에 서 있었어.
1: 바로.
0: 바이바 위치에 서 있었어. 카메라. 바이바 위치에 서 있었어. 카메라 말이야. 나이 아빠도.
2: Sürücünün araçta kamera olduğunu söylemesi üzerine taksiciler bölgeden ayrıldı.
0: Kardeş bak büyük ceza yersin. Kamera
1: al.
0: Hayır bak büyük ceza yersin. Kamera
2: al. Şikayet üzerine polis ekipleri saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.
0: Hayır yapma diyor.
3: 2024 yılında Beşiktaş'taki gece kulübünde yangın çıkmış. O mekan 29 kişiye mezar olmuştu. Davanın 14. duruşması ise gergin geçti. Yakınlarını kaybedenlerden bilirkişi raporuna tepki yağdı. Bunun iki nedeni vardı. İlki belediye çalışanlarının sorumluluğu yoktur ifadesi. Diğeri ise raporu hazırlayan heyet üyelerinden birinin eski belediye çalışanı olması. Aileler şaibe olduğunu iddia etti ve duruşmada sesler hayli yükseldi.
4: Aman Allah'ım.
5: Bilirkişi raporu neye dayanaraktan belediyeyi, itfaiyeyi kusursuz gördü anlamış değilim.
6: Belediye çalışanlarını aklayan bir rapordu bu bilirkişi raporu.
7: Yaşadıkları acının üzerine bir de bilirkişi raporundaki çelişkiler eklendi. Gece kulübü yangını davasında 14. duruşmada olaylı bitti.
8: Bilirkişi raporu çok çelişkileri olan bir rapor ve reddediyorum, kabul etmiyorum.
7: 2 Nisan 2024'te Beşiktaş'ta 29 kişinin yanarak hayatını kaybettiği gece kulübü felaketinin üzerinden 2 yıl geçti. Yargı süreci devam ediyordu ki son duruşma yine gergin geçti.
9: Yerin iki kat altından girdiler çalışmak için, ekmek parası kazanmak için ceset torbasıyla çıktılar.
7: 29 kişiye mezar olan o gece kulübünün girişlerinden birisi de burası. Burada 29 kişi can verdi ve 14. duruşma görüldü ama 14. duruşmada aileler ortaya çıkan bilirkişi raporuna tepki gösterdi ve belediye çalışanlarının bu raporda aklandığını iddia etti.
6: Belediyelerin ruhsatlandırma yetkisi vardır. Ruhsatlandırması gerekir, denetlemesi gerekir diyor. Ama sonunda diyor ki bu yangının çıkışı, başlaması, sürmesi burada ölenlerle yaralananların hiçbir kusuru yoktur belediyenin diye cümleyi koyuyor noktayı.
7: Kamu görevlilerinin sorumluluğuyla ilgili raporda ailelerden tepki yağdı. Olayda en çok konuşulan ihmaller zinciri. Sadece taşeron firma değil, işçilerin patronları değil, belediye de yargılanıyor. Zaten 4 kişi tutuklu. Ama raporda ortaya çıkan çelişkiler hem aileleri sinirlendirdi hem de sanıkları.
9: Belediye aklandı, resmen aklandı bu bilirkişiden. Aklandı. Aklanmaması için de içeride yatanlar bile bu bilirkişi raporuna itiraz ettiler.
7: Hatta raporu hazırlayan heyetten birinin eski belediye çalışanı olması hayatını kaybedenlerin yakınlarını öfkelendirdi. Şaibe var düşüncesi hakimdi.
6: Bakıyorlar ki Bahçeli Evler Belediyesi'nde 20-25 yıldır orada imar müdürlüğü yapıyor. Şimdi böyle bir insanın gelip de kendi meslektaşlarına ceza ya da o kusuru diyemez yani.
7: Aileler adalet bekliyor.
9: 29 kişi bilerek ölüme gönderenlerin hesabını Çalışma Bakanım, Adalet Bakanım, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın sormasını istiyorum.
10: Gerek Beşiktaş Belediyesi, gerek İstanbul Büyükşehir Belediyesi personeli sanıkların kusur durumlarını belirlemek için yeniden bilirkişi raporu aldırılmasından karar verilip.
3: Bursa'nın Osman Gazi ilçesinde 2 yıl önce direksiyon başında uyuyan otobüs şoförü önündeki araca çarpmış. Kazada 17 yaşındaki lise öğrencisi iki aracın arasında sıkışarak ağır yaralanmıştı. Talihsiz gencin bacağında 3 santimetrelik kısalma oluşurken kaza anına ait görüntülerse yeni ortaya çıktı.

0: Şu an bacağımda ağrılarım oluyor. Psikolojik olarak karşıdan karşıya geçerken zorlanıyorum. Arabaların arasından geçerken korkuyorum.
1: Kaza 2 yıl önce Bursa'nın Osman Gazi ilçesinde meydana geldi. Direksiyon başında uyuklayan otobüs şoförü önündeki araca çarptı. O esnada yolun karşısına geçmeye çalışan 17 yaşındaki lise öğrencisi Eymen Gökçe, araçla otobüs arasında sıkışarak ağır yaralandı.
0: Benim bilincim açıktı o an. Çoğu zamanla açık devam etti. Hastaneye gidene kadar ayaktaydım.
1: Eymen Gökçe'nin ilk 6 ay boyunca yatağa bağımlı yaşadığı, 8 kez de ameliyat geçirdiği öğrenildi.
2: Derin nakli yapıldı, doku ve sinir kaybı olduğu için. Bacağına platin takıldı. Şu anda tedavi sonucunda sağ bacağı sol bacağından 3 santim kısa kaldı. Şu anda aksayarak yürüyor biraz. Ve bu kazadan dolayı bir sene eğitimine ara vermek zorunda kaldı. Sınıf tekrarı yapmak zorunda kaldı.
0: Şu an hala topumun üstüne basamıyorum.
1: Lise öğrencisinin ailesi hazırlanan sağlık raporlarına tepki gösterdi. Öte yandan bilirkişi raporunda şoför için uyumadığı, bir anlık göz kapanması yaşadığı değerlendirmesi yapıldı. Kazanın ardından işten çıkarılan otobüs şoförünün işe geri dönmek için açtığı davayı kazandığı öğrenildi.
2: Bu sorumsuz insan işe geri dönüş davası açıyor. Tabii ilk başlarda suçunu inkar ediyor. O arabada teknik arıza olduğunu ileri sürdü. Fakat daha sonra yapılan incelemelerde bunun asılsız olduğu ortaya çıktı.
3: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, yerli ve milli helikopter Gökbey için bakım teknisyenlerine yönelik eğitimlerin başladığını açıkladı. Aynı zamanda eğitimler de yerli ve milli sistemler üzerinden yapılacak.
1: Gökyüzünün çelik kanadı Gökbey'in bakım teknisyenlerine yönelik eğitimlere başlandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu yaptığı yazılı açıklamada Gökbey'in sertifikasyon süreçlerinin tamamlanarak tip sertifikasının verildiğini anlattı.
4: Yoğun bir süreç sonunda Sivil Havacılık Genel Müdürlüğümüzün verdiği tip sertifikasına kavuşmuş oldu.
1: Uraloğlu, Türkiye'nin yerli ve milli genel maksat helikopteri Gökbey için bakım teknisyenlerine yönelik tip eğitimlerinin başladığını açıkladı. Ülkemiz artık sivil döner kanatlı hava aracını tasarlayıp üreten ve kendi ulusal otoritesiyle sertifikalandırabilen ülkeler arasında yer alıyor. Şimdi de yerli ve milli genel maksat helikopteri Gökbey için bakım teknisyenlerine yönelik eğitimlere başladık dedi. Ulaştırma Bakanı, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen yerli ve milli KDM-ORG sistemi üzerinden eğitimlerin yürütüldüğünü belirtti. Gökbey'in insan kaynağı altyapısının da güçlendirildiğini aktardı ve ekledi. Gökbey'in bakım teknisyenlerine yönelik tip eğitimleri, SHGM'nin KDM-ORG sistemi üzerinden veriliyor. Eğitim, ölçme değerlendirme ve lisans süreçlerini tek bir dijital platformda topladık. B1.3 ve B2 ihtisas alanlarına yönelik bakım eğitimleri, TUSAŞ tarafından sağlanan kaynaklarla yürütülüyor. Öte yandan Jandarma Genel Komutanlığı'nın ardından Türk Silahlı Kuvvetleri'ne de ilk Gökbey teslimatı 30 Nisan 2026'da yapılmıştı.
5: Türk ordusuna Gökbey teslimatı resmi olarak başladı. Gökbey genel maksat helikopteri Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın envanterine resmen giriş yaptı.
6: Milli hava aracımızı Kara Kuvvetleri envanterine dahil ederek önemli bir yeteneğe kavuşmuş olacağız.
7: İlerleyen yıllarda Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza 15 adet, İçişleri Bakanlığımıza 42 adet daha Gökbey teslimatı gerçekleştireceğimizi yine ifade etmek isterim. Toplamda 83 helikopteri kurumlarımızın hizmetine sunacağız.
5: Gökyüzündeki yerli ve milli imzamız Gökbey aslında sadece yerli olduğu için değil, teknik özellikleriyle de muadillerine kafa tutuyor. Gökbey 2 kişilik mürettebatın yanı sıra 10 kişi de yolcu taşıma kapasitesine sahip.
3: Efendim, Hırvatistan'da facianın adeta eşiğinden dönüldü. Yolcu uçağı Split Havalimanı'nda kalkış sırasında pistten çıktı. Hırvatistan Hava Yolları'na ait yolcu uçağı kalkış için hızlanmıştı.

0: Ancak pilot uçak yüksek hıza ulaştığı sırada kalkışı son anda iptal etti. Dev yolcu uçağı pistten savrularak toprak alana girdi. Büyük paniğe neden olan olay sonrası havalimanında acil durum alarmı verildi. Ekipler ise saniyeler içerisinde o bölgeye sevk edildi. Uçakta bulunan 130 yolcu ve 5 mürettebat güvenli şekilde tahliye edilmesi ekipler tarafından sağlandı. Yetkililer kalkışın neden iptal edildiğini ve uçağın nasıl pistten çıktığına ilişkinse geniş çaplı bir teknik inceleme başlattı. Irak'ta Necef başta olmak üzere ülkenin güneyine vuran kum fırtınası hayatı felç etti. Gökyüzünün turuncuya döndüğü Necef'te hastaneler ise doldu taştı.
1: Gökyüzü turuncuya döndü, göz gözü görmedi. Trafik durma noktasına geldi. Başta Necef kenti olmak üzere ülkenin güneyinde günlük yaşam adeta felç oldu. Yoğun toz bulutu nedeniyle görüş mesafesi neredeyse sıfıra indi. Trafikte ciddi aksaklıklar ve kaos yaşandı. Meteoroloji kaynakları toz bulutunun rüzgarla birlikte daha da artabileceği uyarısında bulundu. Yetkililer özellikle solunum yolu hastalıkları bulunan vatandaşlara zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları ve koruyucu önlemler almaları çağrısında bulundu. Kum fırtınası nedeniyle hastaneler doldu taştı.
2: Necef'teki toz fırtınası özellikle astım ve KOHA olan kişilerde solunum güçlüğü vakalarının sayısını arttırdı. Bu hastalar bu tür koşullara tahammül edemezler.
1: Bağdat başta olmak üzere Irak'ın güneyindeki birçok bölgede de benzer hava koşullarının etkili olduğu aktarılırken uzmanlar küresel iklim değişikliği ve çölleşmenin bu tür aşırı hava olaylarını arttırdığına dikkat çekiyor.
0: Sırada dünyadan haber turu var.
3: Turist çekmek için filleri yıkama etkinliği kontrolden çıktı. Bir fil diğerine saldırdı. Yere düşen fil yüzünden 33 yaşında bir turist hayatını kaybetti. Dönme dolap keyfi yapmak isteyenler fırtına yüzünden kabusu yaşadı. Kuvvetli rüzgar kabinleri sarstı. Yolcular mecburen fırtınanın bitmesini bekledi. Benzer korkuyla Amerika'da da eğlence parkı misafirleri yüzleşti. Elektrik kesildi, adrenalin bağımlıları gerçek bir sınavla baş başa kaldı. Yolcular inmek için titriye titriye yürümek zorunda kaldı. Garaja giren adam ne yapacağını şaşırdı. Karşısında kocaman bir ayı vardı. Sakinliğini koruyamasa sonu ölüm olabilirdi. Arkadaşları biz senin biletini bastık merak etme dedi. O da şakacı ekibine güvenmek gibi bir hata yaptı. Şaka zede görevlilerin önünde pankarta çevrilmiş biletini böyle gösterdi. Hem Amerika'ya hem de İsrail'e savaş sahasında kök söktüren İran, bin çift için düzenlediği toplu nikah törenini de gövde gösterisine dönüştürdü. Düğün arabası askeri araçlardandı. Çevreyi volkan yerine balistik füzeler süsledi. Dev düğünü tüm dünya ibretle izledi. Teknoloji daha bu kadar gelişmemişken çocukların hayallerini akülü arabalar süslüyordu. Şimdi işler değişti. Robot köpekler ufaklıkların oyuncağına döndü. Üzerine yerleştirilen koltuk robotları atlı karıncaya çevirdi. turumuzu Hardal Tarlası'nda ahenk içinde zıplayan geyiklerle bitiriyor.

0: İstanbul Beşiktaş'ta trafik akışını yönlendiren kadın polis memuruna minibüs çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan polisin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
1: Görevi başındaki polise minibüs çarptı. Kadın polisin durumu kritik. İstanbul Beşiktaş'ta Mehmet K. idaresindeki minibüs, trafik akışını yönlendiren bir polis memuruna çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan polis ağır yaralandı. İlk müdahale olay yerinde yapıldı. Ardından yaralı polis hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi gören polis memurunun hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Gözaltına alınan şoför, emniyetteki işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
0: İstanbul'daki iki farklı ilçede yürekleri ağza getiren görüntüler kayda geçti. Farklı tarihlerde kayda geçen bu görüntülerde Küçükçekmece'de kaldırımda bebek arabasıyla duran adamın kafasına plastik boru düştü. Beyoğlu'nda ise kaldırımda yürüyen bir kişinin başına cam düştü efendim.
1: Birinin kafasına boru, diğerinin ise cam düştü. Facia Kılpa'yı atlatıldı. Görüntüler 17 Mayıs'ta İstanbul Küçükçekmece'de kayda geçti. Bir kişi caddede bebek arabasıyla bekliyordu. Fırtınanın şiddetine dayanamayan su borusu parçası metrelerce yüksekten savruldu. Kopan parça birdenbire adamın kafasına düştü.
2: Çok yoğun bir doğal yağışı oldu. Bir anda başladı. Vatandaş zaten şurada bekliyordu. Birdenbire yağınca yukarıdan bir boru düştü kafasına. Boru kafasına ikiye bölündü.
1: Neyse ki korkulan olmadı. Can kaybının yaşanmaması yüreklere su serpti. Talihsiz adam bir süre duraksadıktan sonra bebeğiyle birlikte panikle uzaklaştı.
2: Allah'tan ki dik gelmedi. Dik gelseydi kafasına belki büyük sorunlara neden açardı.
1: Bu görüntülerde geçtiğimiz Nisan ayında Beyoğlu'nda yaşandı. Bahadır Erünsal başına geleceklerden habersiz kaldırımda yürüyordu. Erünsal'ın başına 3. kattaki pencereden kopan cam parçaları düştü. Kanlar içinde kalan adamın başına hastanede 7 dikiş atıldı. Yürekleri ağza getiren bu görüntüde de neyse ki can kaybı yaşanmadı.
0: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu yaklaşan Kurban Bayramı öncesi denetimlerin artırıldığını açıkladı. 23-31 Mayıs tarihleri arasında bakanlığa bildirilen ücret tarifelerine uymayan şehirler arası otobüs taşımacılığı yapan firmalar tek tek incelenip gerekli idari para yaptırımları uygulanıyor olacak.
3: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yaklaşan Kurban Bayramı öncesi harekete geçti. 23-31 Mayıs tarihleri arasında otobüs seferlerine ve otobüs işletmelerine yönelik denetimler artırılıyor.
1: Bayram tatili öncesi ve bayram süresince şehirler arası otobüs seyahatlerine yönelik UETDS sistemi üzerinden elektronik olarak yapılan denetimlere ilave olarak yolcu terminallerinde, yol kenarlarında ve karayolları denetim istasyonlarında öncelikle fahiş fiyatlı bilet satışı, korsan ve yetki belgesiz taşımacılığa yönelik olarak denetimler gerçekleştirilecek.
3: Bakanlığa bildirilen ücret tarifelerine uymayan şehirler arası otobüs taşımacılığı yapan firmalar tek tek incelenip gerekli idari para yaptırımları uygulanacak.
1: 23-31 Mayıs tarihlerinde otobüs seferlerine ve otobüs işletmelerine yönelik denetimler artırılacak. Fahiş fiyatlı bilet satan, korsan ve yetki belgesiz taşımacılık yapanlara gerekli idari işlem uygulanacak.
3: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uradoğdu, denetimlerin hem sahada hem de elektronik sistemlerle gerçekleşeceğini açıkladı.
1: Türkiye genelinde tarifeli yolcu taşımacılığı faaliyeti yürüten tüm taşımacı firmaları denetime tabi tutacağız. Denetimleri hem yerinde hem de elektronik denetim sistemleri üzerinden gerçekleştireceğiz. Fahiş fiyatlı bilet satışının önüne geçilmesi, yolcu taşımacılığında düzenin sağlanması için yurt genelinde otobüs denetimlerimiz etkin bir şekilde devam etmektedir.
0: Efendim, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kurban pazarları da hareketlenmeye başladı.

0: Yaşadığı. Peki İstanbul'daki kurban çadırlarında son durum ne? Şimdi ayrıntılara bakalım.
1: Biz buna 320 dedik.
2: Ben sana 420 dedim.
3: Kurban Bayramı'na günler kala hayvan pazarlarında yoğunluk arttı. Kurbanlıkların cinsi, kilosu ve yaşına göre fiyatı değişiyor. Alıcı ve besiciler kıyasıya pazarlık yapıyor.
1: Sana 330 lira.
2: Sen 50 alayım diye bir kere korkma vermiyorsun sen.
1: Korkmuyor.
4: Verirse al yine 50'ye sen.
2: Yok, sen 50 alayım da bakayım.
1: 30 hayırlı olsun.
2: Tamam 420.
1: Aleykümselam.
2: 420 lira.
3: Vatandaşlar bir yandan bütçesine uygun kurbanlık ararken diğer yandan fiyatı düşürmeye çalışıyor.
2: Sana 400 hayırlı olsun.
1: Yok.
2: Hayırlı olsun.
1: 30 hayırlı olsun.
2: Çıkamam.
1: 30 hayırlı olsun.
2: Ya 70 lira var.
1: Bu satıcı değil. Ben bundan şikayetçiyim. Türkiye'yi görsün burada.
3: Kimi alıcı fiyatı yüksek buluyor. Pazarlıklar dakikalarca sürüyor.
2: Hadi sen fiyat
1: verme abi.
0: Pazarlık sünneti.
1: Verdim abi.
2: Fiyat ver. 300 alayım de. De abi.
1: Verdim abi.
2: Ya desin abi sen.
1: 330 lira desen hayırlı olsun.
2: Çıkamayın.
1: Saygı duyuyorum. Elinde altın olsun inşallah.
2: Sıkıntı yok eyvallah.
1: Elinde altın olsun.
2: Sağ olun.
0: Kurban pazarlarında bazı pazarlıklar anlaşmayla bitse de görmüş olduğunuz gibi bazı pazarlıklarsa ne yazık ki anlaşmayla bitemiyor.
1: Zararını istemem. O da emekçidir. Emekçidir zararını istemem. Dilerim Allah'tan elinde altın olsun bu hayvan.
0: Konya'nın Meram ilçesinde bulunan Kaşın Hanı Türkiye'nin havuç ihracat ihtiyacının %70'ini karşılıyor efendim. Özenle toplanan ürün paketlenerek iç piyasa ve yurt dışına gönderiliyor.
3: Özenle yıkanıyor, tek tek seçilip paketleniyor, iç piyasaya ve yurt dışına gönderiliyor.
5: Havuç ihtiyacını karşılandığı Kaşın Hanı mahallesinde işletmeler harıl harıl çalışıyor. Burada paketlenen ürünlerin birçoğu yurt dışına gönderiliyor.
3: Havuçlar kamyonlarla fabrikaya götürülüyor, satışa hazır hale getiriliyor. Yüksek Ziraat Mühendisi Mesut İncekara, Konya havucunun yurt dışından da yoğun talep aldığını söyledi.
6: Sadece Türkiye'nin değil, burada yurt dışında da birçok pazara sahip olan bir bölgemiz. Çünkü havuçlarımız oldukça kaliteli, oldukça verimli. En güzel havuçlar Türkiye'de buradan çıkıyor. Avrupa ve Asya ülkelerine de buradan ihracatlar yapılıyor. Şu anda görmüş olduğunuz ürünlerimiz bu sahneden çıkan ürünlerdi. Şimdi bunlar temizlenerek, arınarak ve kalite ayrımından geçtikten sonra biliyorsunuz, görüyorsunuz, işçilerin paketlemesiyle, kasalanmasıyla tırlara yükleniyor. Bol bereketli bir sezon diliyoruz bütün çiftçilerimize.
3: Her yıl yüz binlerce ton havucun hasat edildiği Konya'da paketleme alanındaki işçiliğin %90'ı ise kadınların el emeğinden geçiyor.
6: Bu sene yağışlar meteorolojik verilere göre %87 artmış durumda. Bu da verimlere ve kalitelere olumlu yansıyacağını düşünüyoruz. Arazi koşullarımız şu anda gerçekten çok iyi. Birçok bölgede havuçlarımız zaten sürekli sulanıyor. Yağmur da buna destek veriyor. Hem maliyetlerin düşeceği hem de ürünün gerçekten ederinin fiyat olarak bulacağını, kalitelerinin yüksek olacağını, rekoltemizin artışları olacağını buradan söyleyebilirim.
3: Son günlerde artan hava sıcaklıklarına rağmen havuç fabrikasındaki mesai aralıksız devam ediyor.
0: Efendim şimdi sizi Çinli gezgin Mr. Bear'la tanıştıracağız. Bear 6800 kilometrelik mesafeyi 400 günde koşarak Türkiye'ye ulaştı. Son durağı İstanbul olan ünlü gezgin Türk misafirperverliğine ise hayran kaldı. İzleyelim.
7: Burada koşmak gerçekten de sanki bir masal diyarında koşuyormuş gibi.
3: 400 günde 8 ülkeyi koşarak kat etti. Rotası Çin'den İstanbul'a uzandı. Dünyaca ünlü gezgin Mr. Bear Türkiye'ye ulaştı.
7: Şu an İstanbul'un merkezindeyim.
3: Mr. Bear yaklaşık 6800 kilometre koştu.
7: İstiklal Caddesi'ne geldim. Burada çok fazla kalabalık var.
3: Uzun yolculuğun ardından son durağı İstanbul oldu.
7: Buradan kovulur muyum bilmiyorum. Türkiye'de ilk defa kamp yapıyorum ve burada çok fazla insan balık tutuyor.
3: Çinli gezgin İstanbul'da gördüğü ilgi ve misafirperverliğe de duyarsız kalmadı.
8: Çayımızı beğendin mi?
5: Çok güzel bir yer. Resim gibi, şiir gibi bir şehir.
3: Mr. Beer'i

0: Görenler kendisine yardım etti.
1: Bu abi bana çok yardımcı oldu. Çin'den buralara kadar geldiğim duyunca bunu ücretsiz tamir etti. Usta da çıktı geldi. Bisikletimi tamir etmeye yardım etti.
0: Bazıları ise onu yemeğe davet etti.
2: Yemeğe içme konusunda hepsinde de biz sana yardımcı oluruz. Sonuç itibariyle biz bir ensar bir toplumuz.
0: Ünlü gezgin İstanbul'a hayranlığını gizleyemedi.
1: Aynı zamanda tarihin havasını da hissedebiliyorsunuz. Çok güzel bir yer. Resim gibi, şiir gibi bir şehir.
0: Mr. Beer bu yolculuğun bir macera olmadığını, Türkiye ile Çin arasında kültürel bir köprü kurduğuna inandığını söyledi.
3: ...600 kilometrelik ultramaratonu 123 saatte tamamlayan Türk sporcu Arda Saatçi yaşadığı Almanya'da coşkuyla karşılandı. Türk sporcu Saatçi'ye sınırları zorlayan koşusunun son metrelerinde ilgi ise oldukça yoğundu. Türk bayrağı açarak sporcuya destek veren Türk vatandaşı Emir Soydan da o atmosferi A Haber anlattı.

0: Türk ekstrem sporcu Arda Saatçı'yı yaşadığı Almanya'da binlerce kişi karşıladı. Gurbetçi Türklerin yanı sıra Almanlar da Saatçı'ya büyük ilgi gösterdi. ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki ölüm vadisinden Santa Monica iskelesine uzanan 600 kilometrelik yolu 123 saat 21 dakika 10 saniyede koştu Arda Saatçı. Sınırları zorlayan Saatçı'nın koşusunu tüm dünya takip etti. Çizgisinde karşılayarak Kenan Yıldız imzalı A milli takım forması hediye etti. Ayrıca milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu da görüntülü arayarak genç sporcuyu tebrik etti.
1: Oo Hakan abi.
2: Arda, seni takip ediyoruz, iyi misin?
1: Çok şükür ya, sıcak burası ama işte uğraşıyoruz. En iyisimiz yapıyoruz.
2: İnşallah başaracaksın. Sana inanıyoruz.
0: Koşusunun son metrelerinde Saatçı'nın arkasında koşan bir Türk de Türk bayrağı açarak Arda'ya desteğini göstermişti. Emir Soydan isimli Türk o an yaşadığı duyguları A Haber'e anlattı.
3: Ben kendimce dedim ki hani bu başarı sadece işte Almanya'ya ithaf edilmemesi lazım. Aynı zamanda bunu başaran bir Türk olduğu için. Gülümsemesinden anladım zaten. Orada bayrağımızı görmesi, hani onu biz ve arkadaşlarım orada gördük yani. Hı hı. Bayrağımızı da orada görmek bence onu ekstradan gururlandırdı. Çünkü bizi gördüğünde Arda dedi ki önümüzde olsun dedi bayrak. Hı hı. Ve önümüze ilk aldığımızda ters duruyordu bayrak. Arda'nın kendisi çeviriyor. Videoda görüyorsunuz zaten.
0: Soydan Almanların Türk bayrağını gördüğü zaman tepkilerini de dile getirdi.
3: Birkaç tane böyle elinde kamera olan öncelikle Almanlar zaten bana bir ters baktığını gördüm yani. Sadece o kirli gözlerini gördüm çoğunun bana bakan. Hı. Bu bizi daha çok motive etti. Almanca konuştuğu için ben de çok anlamıyorum ama birisi geldi bana dedi ki hani he's German falan filan dedi.
4: He's German.
3: Dedim Arda Saatçı he's German falan dedi. Ben dedim ki do you think Arda Saatçı is a German name? Hani Arda Saatçı Alman bir isim değil. Başarısız olsaydı Türk diyecektiniz. Başarılı olduğu için Alman şey yapıyorsunuz dedim.
5: Efendim, başkentte çevre alarmı verildi. Mogan Gölü'ne yağmur suyu hattı aracılığıyla atık su deşarj edildiği belirtilen Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne 1 milyon 678 bin lira ceza uygulandı. İşte detaylar.
0: Mogan Gölü'nde atık su deşarjı tespit edildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne 1,6 milyon lira idari para cezası uyguladı. Tamam. Bakanlık ekipleri gelen ihbar üzerine Mogan Gölü'nde inceleme başlattı. Denetimlerde Mogan Parkı yakınındaki yağmur suyu hattı aracılığıyla göle atık su deşarj edildiği belirlendi. İnceleme sonucu Gölbaşı ilçesi Hacılar Mahallesi'nde köprü yapımı sırasında oluşan atık suların arıtılmadan yağmur suyu hattına bağlanıp Mogan Gölü'ne deşarj edildiği tespit edildi. Gölün özel çevre koruma bölgesi olması nedeniyle Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne iki katı yaptırım uygulanarak 1 milyon 678 bin lira idari para cezası verildi. Sorumlular hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu. Öte yandan geçtiğimiz yıllarda kirli